0: bize yüksünüz. Bu medeniyete yüksünüz. Şimdi bakın 100 yıldır neredeyse hatta 200 yıldır Avrupa medeniyeti yani kıta Avrupası ne üretti? Hiçbir şey. Yani kıta Avrupası'nın bir refah ortamı var. İşte çıkarabildiği bir Avrupa Birliği kurumlara ve kurallara boğuldu. Bu İran meselesi Avrupa kıtası yani kıta Avrupası'nın aslında Amerika'ya veya Anglo-Sakson dünyaya ben bir kazığı olarak değerlendiriyorum tabiri yerindeyse. Ne demek bu? Şimdi hatırlayın Trump gelir gelmez bir Grönland meselesi var, NATO meselesi var. Dolayısıyla bir baskı var kıta Avrupası'na. Bir de Ukrayna Savaşı'nda çözüm üretemiyor kıta Avrupası. Bunun işte bir hani karşılığını verme olarak değerlendiriyor. Ama gene geldiler. Nasıl geldiler? Eğer bu anlaşma imzalanırsa mesela Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmaları olacak. Buna mesela Almanya, Fransa katılacaklarına
1: katılacaklardır. Bir ara gideceğim.
0: Tabii.
1: Kısa bir virgül koyalım. Reklamlardan sonra tekrar.

0: Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla Devlet Eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden, nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 Portre'de veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir. Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: ...24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçenay, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan ve hukukçu avukat Sayın Uğur Çağlar'la beraber gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. En son ABD ve Avrupa arasında bu kriz biraz daha derinleşti mi, bu daha mı fazla ayyuka çıktı diye konuşuyorduk. Şimdi madem bu konuyu konuştuk, bir de NATO meselesi var. 7-8 Temmuz'da bekleniyor Donald Trump gelecek deniyor. Evet. Ama bir taraftan da tabii şu mesele de gündemde. Acaba Trump NATO zirvesi öncesinde bu İran meselesini tamamen bir rafa kaldırmak mı istiyor?
4: Yani o da olabilir. Bununla beraber yani esasen NATO'nun çok önemli de problemleri var. Yani bana göre belki de NATO tarihinin en kritik, en önemli toplantısı bu. Yani larından biri dahi değil. Çünkü NATO'da çok önemli bir yeniden düzenlemeye ihtiyaç var. Yeni bir konsepte ihtiyaç var. Şimdi NATO her şeyden önce artık anlamını, konseptini kaybetmiş durumda. Özellikle Trump'ın. Hatta şöyle bir planlama var. Pentagon 2028'e kadar bu planlamayı gerçekleştirecek. Mesela NATO'nun doğrudan emrine verdiği 150 tane F-15 savaş uçağının sayısını 100'e düşürmeyi. NATO'nun doğrudan emrine verdiği yaklaşık...
3: Daraltıyor değil mi orayı?
4: Nasıl?
3: Daraltıyor.
4: Tabii
3: değil mi?
4: Daraltıyor. 28 tane mesela tanker uçağının sayısını 20'ye düşürmeyi. 30-32 civarında fırkateynin sayısını işte 25'lere düşürmeyi planlıyorlar 2028'e kadar. Dolayısıyla bunu da NATO'ya iletecekler yakın zamanda bu... Wall Street Journal'da çıktı. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir planlama dahilinde yani NATO'da bir kriz var. Şimdi en büyük sorun şu. NATO, Amerikasız bir NATO nasıl, özellikle Avrupa kendini nasıl savunacak? Bu Rusya'yı iştahlandırır. Hatta Ukrayna şeyinde, cephesinde bir hani probleme de yol açabilir. Belki Rusya son bir hamleyle Kiev'e girebilir. Dolayısıyla riskler çok büyük. Dolayısıyla Trump'ın bu zirveye katılması en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya olan desteğini de gösterir. Bir moral motivasyon amacı sağlar. Tabii eğer katılmazsa muhtemelen de başkan yardımcısını gönderecektir. Yani Amerika kimsesiz
3: katılmazsa olmayacak. Diyorsunuz.
4: Katılmazsa o gelir. En azından önemini göstermek bakımından. Tabii bir kriz büyük. Belki de ciddi planlamalar yapılacak. Hatta şöyle de söyleyeyim ben. Bu NATO zirvesinde konuşulacak şeyleri de söyleyeyim. Mesela Türkiye-Yunanistan krizi. Mesela Yunanistan son zamanlarda biraz şeyi yükseltti. Tansiyonu yükseltiyor ki hiç beklenmedik bir şey. Çünkü turizm sezonu başlıyor.
3: Bir taraftan da Miçotakis diyaloğu açığız diyor.
4: İşte bunun NATO krizine dönüştürmeyi, NATO'da işte Türkiye'yi Ege üzerinden bir pazarlık alanına dönüştürmeyi istiyor. Mesela görüşmelerden birisi bu olacak. İlaveten ama ben yani Miçotakis'te Sayın Cumhurbaşkanı'nın el sıkışacağını düşünüyorum. Yani orada yumuşayacaktır çünkü yaz geldi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yaz geldi mi turizm sezonunda evet. İlişkiler yumuşar.
3: Komşu
4: olur. Şey oldu mu yani Eylül'den itibaren de artık gürlemeye başlarlar.
5: Şey oluyor değil mi hocam, adalar sorunu yazın trafik sorunu.
4: Tabii. Bir de iki tane daha şey var Türkiye'nin ortaya koyacağı. Şimdi Türkiye çok somut projelerle gidiyor. Mesela NATO'nun doğalgaz ve petrol boru hatlarınınla ilgili çok ciddi bir planlaması var. NATO üzerinden. İkincisi de Türkiye 5 tane karargah kuracak. Kendi topraklarında NATO karargahı kurulacak. Dolayısıyla biraz daha elini güçlendiriyor. Tabii dünkü Trump'ın işte Sayın Cumhurbaşkanı için yine övgü dolu çok güçlü birisi falan bu cümlelerinden yola çıkarak ben Trump'ın da katılacağını düşünüyorum. Katılması gerektiğini de düşünüyorum. Dolayısıyla çok kritik bir toplantı olacak NATO toplantısı.
3: Bu soru. Neden katılmak zorunda Merve Hocam?
6: Neden katılmak zorunda? Eğer Trump bu toplantıya katılmayacak olursa birincisi bölgeyle alakalı yaklaşımlarının çok netleşmediğini, ikincisi Avrupa'ya dair tutumunun da NATO ekseninde baktığımızda çok da umurunda olmadığını belki amiyane bir tabir ama onu görmüş olacağız. Çünkü şu ana kadar biz NATO içerisindeki dönüşümden bahsediyoruz. Hocam da ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çıkar mı? Bence çıkmaz. Ama ilişki kapsamını değiştirmeye yönelik çok önemli adımlar atıyor. Avrupa'daki askerlerini azaltıyor, Avrupa'daki askeri varlığını azaltmaya yönelik hareket ediyor. Bunların her birini koşullara bağlayacak büyük ihtimalle yakın bir zamanda. Yani neden bahsediyoruz? İşte Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'ya yapmış olduğu destek gibi. Parasını öde, ondan sonra istediğini al. Yani kendisi için kazanma politikasını ortaya çıkartacak. Şimdi Trump'ın bence NATO zirvesine gelmemesinde bir diğer handikap da şu olur. NATO içerisindeki bu parçalanmanın Trump dönemindeki en somut hali olur büyük ihtimalle. Ama bir yandan da bu sadece Trump döneminde kalır diye düşünüyorum. Ben bu açıdan hocama katılıyorum. Geleceğini düşünüyorum. Gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer gelmeyeceği bir formül ortaya çıkarır ya da işte J.D. Vance'i gönderme gibi bir adım atarsa bunun krizi sadece işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı aktörlerle ilişkisi noktasında değil, devam eden çatışma alanlarında da kendisini gösterir.
3: Savaşın devam edip etmemesi mesela bu gelip gelmeme durumunu etkiler mi sizce?
6: Doğrudan etkileyecek. Şimdi zirveleri şöyle düşünmek gerekiyor. Antalya Diplomasi Forumu da dahil olarak bunu söylüyorum. Bu zirvelerin her biri arka kapı diplomasinin işlev kazandığı alanlar oluyor. Yani biz arka kapı diplomasi üzerinden çıkan aslında ateşkesleri ya da barış süreçlerini her daim konuşuruz. Evet. Bu açıdan NATO zirvesinde sadece işte İran meselesi değil, bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere pek çok cephede devam eden çatışma alanına odaklanacaklar. Bence Afrika dahil olmak üzere pek çok başlık burada açılacaktır. Çünkü İsrail'in sadece Orta Doğu coğrafyasında emelleri yok. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl Somaliland'i de tanıma şeklinde bir adım attı. Dolayısıyla Afrika'ya yönelik de çok böyle farklı yaklaşımları var. Çünkü sadece işte bunu etki alanı olarak düşünmeyelim. Bir yandan da İsrail ordusunun güçsüzlüğüne dair konuştuğumuz pek çok program oldu. Burada askeri nereden karşılıyor? Lejyoner mantığıyla Afrikalı ülkelerden karşıladığını da gördük. Bir başlıktan daha bahsedeyim. Amerika Birleşik Devletleri açısından Trump geçtiğimiz günlerde Nijerya üzerinde Hristiyanları öldürüyorlar demişti. Buraya da bir müdahaleden bahsetmişti. Şimdi bunun yanı hemen bir çatışma alanı daha ekleyeyim Trump'ın söylemlerinden. O da az önce de ilk oturumda da konuştuk. Küba, Latin Amerika ve Grönland meselesi. O kadar çok başlık var ki bunların her birinin konuşulmaması demek aslında çatışma alanlarının önümüzdeki günlerde savaş alanına evrilmesi demek gibi bir başlıkla okunabilir. Ki bu benim sadece şu ana kadar söyleyebildiklerim,
3: tespitlediklerim
6: yani. Ama onun haricinde yine belki şuna odaklanmak gerekecek. Evet, Rusya-Ukrayna savaşından konuşulacak ama bir yandan da Kafkasya'da değişen güç dengesinden de bahis geçecektir. Çünkü Ermenistan'daki seçimler sonrasında inanılmaz bir sürece girdiğini gördük. Ve buradaki güç dengesi değişti. Rusya'nın duruşu değişti. Tabii bir başlık daha ekleyeyim o zaman. Çin'e eklemeden olmayacak. Çünkü bugüne kadar NATO zirvelerinin her birinde Rusya, Çin her daim öteki olarak adlandırıldığı için bakalım bu NATO zirvesinin sonucunda ne çıkacak? Ben biraz da onu bekliyorum. Acaba sistemin değiştiğine dair söylemlerimi göreceğiz? Yoksa geçen yıl yapılan NATO zirvesine benzer şekilde aynı söylemler mi bizde eşlik edecek burada? Yani Trump'ın gelmesi bence biraz bunları da belirleyecek. Trump'sız bir NATO zirvesi daha sert söylemler ortaya çıkaracaktır. Ama Trump'la birlikte geçtiğimiz yıldaki gibi yani Biden döneminden farklı olarak daha yumuşak söylemler de ortaya çıkabilir.
3: Yumuşak söylemlerden kastınız Avrupa'nın Amerika'ya yönelik söylemleri mi, Amerika'nın Avrupa'ya yönelik?
6: Hayır, NATO'nun Rusya ve Çin'e karşı söylemleri. Bakalım fark, dünya fark, ne kadar fark değişmiş. Çünkü biz bu süreç içerisinde şunu gördük. Trump işte Monroe Doktrini'nin 21. yüzyıl versiyonundan bahsediyoruz ama bugüne kadar hep Avrupa ülkelerini Latin Amerika'ya müdahale etme konusunda sınırlıyordu. Şimdi Çin'i ve Rusya'yı da sınırladı. Çin'le Rusya da gelmesin buraya dedi. Ama bir yandan da Çin ve Rusya ile olan ilişkilerinde de son derece farklı adımlar atıyor. Yani Avrupalı aktörleri karşısına dizip bir öğretmen edasıyla onlarla konuşan Trump'la Xi Jinping'i ziyaret ettiğinde ya da Putin'le bir araya geldiğindeki o tavırları arasında fark olan bir Trump'tan bahsediyoruz. Biz hangi Trump'ı göreceğiz bence NATO zirvesinde? Yani bunu da söylemek gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Rutte özellikle Trump'a babacık demişti. NATO için son derece önemli olduğunu anlatma konusunda. Bu yıl acaba aynı kelimeyi duyacağız mı? Burada ufak bir şey belki eklemek gerekiyor. Eğer NATO'nun sistemi değişiyor diyoruz ya, burada Türkiye de son derece belirleyici bir aktör. Yani Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar, işbirlikleri gün geçtikçe artmaya başladı. Bu açıdan da işte NATO içerisindeki o dönüşümde bence bizim yerimizi de biraz daha böyle net olarak gördüğümüz, test ettiğimiz alanlardan biri olacak. Hocamın Yunanistan'ı hatırlatması son derece önemli. Çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi an itibariyle İsrail'le yeni güvenlik yaklaşımları üzerinden Türkiye'yi Avrupa'ya farklı şekilde lanse etmeye çalışıyor. Yani pek çok güvenlik alanında belki bizi görmek istemeyecekler bile ya da buna ilişkin adım atmaya çalışacaklar. Ya o kadar fazla denklem var ki hangi birinden bahsedersek bahsedelim günün sonunda bütün dünya liderlerinin odaklandığı ana görüşmelerden biri NATO zirvesi içerisinde gerçekleşecek.
3: Hazır Yunanistan'ı açmışken orada bir parantez açayım size, o konuya da bir açıklık getirelim. Mesela NATO zirvesinde bizim Macron'a bakışımız nasıl olur sizce?
6: Yani NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dedi. Afrika'da Türkiye bize zorluk çıkarıyor dedi.
3: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle sürekli ittifak kurma içerisinde. Doğu Akdeniz'i bir taraftan sıkmaya çalışıyor. Yani Türkiye'nin oradaki asıl hedef alması gereken yer Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Atina hükümeti mi yoksa direkt Paris mi?
6: Ben hepsinin olduğunu düşünüyorum. Neden böyle bir şey söylüyorum? Şimdi buradaki aktörlerin hiçbiri birbirinden bağımsız hareket etmiyorlar. Buradaki belirleyici olanın, evet belki Fransa'ya odaklanıyoruz ama ben yine İsrail olduğunu düşünüyorum. Neden Mustafa Bey? Netanyahu bugün İsrail'den kalkıp uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken takip ettiği rotada hala Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı uygulanmıyorsa o zaman o ülkelerin onunla olan ilişkilerine bakmak gerekiyor. Burada da Yunanistan Güney Kıbrıs Rum kesiminin ilişkisi çok net ortada. Fransa konusunda baktığımızda Fransa geçtiğimiz günlerde Lübnan odağında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karar aldırmaya çalıştı ama günün sonunda o da hiçbir etki oluşturmadı İsrail üzerinde. Halbuki Filistin'i 2025 Eylül ayında Birleşmiş Milletler zirvesinde toplantısında tanımıştı. O zamandan bu yana hiçbir adım atmadığına göre demek ki orada da büyük bir soru işareti var. Yani görünen aktörlerin arka planında bir de gölge aktörler oluyor. Orada gölge aktörü de İsrail olarak görüyoruz bence.
3: Uğur Hocam sizce gelecek mi?
5: Vallahi sanki hani çoğunluğa katılıp gelmeyecek gibi hissediyorum derler ya.
6: Öyle Hocam öyle şey oluyor var. Ama ya.
5: Ya çoğu zaman zaten hani son ana kadar geleceğini beyan eden açıklamalar var ama hani bu sefer biraz daha resmiyette sanki organizasyon içerisinde yer alıyormuş gibi bir görüntü var. Onun için bence hani ne olursa olsun çok enteresan bir bakış açısı var Trump anlamında. Trump Amerika'ya da değil yani kendine hizmet etmeyen, kendine menfaat sağlamayan hiçbir işin içinde yer almayı sevmiyor. Tamamen bir ticari mantık gibi. Eğer hani hocalarımın söyleminden bu işin çok farklı noktaları

0: gideceği görülüyor. Buradaki NATO toplantısında bir şahsi anlamda menfaatini görmezse, yani kastım kendi şovu anlamında söylüyorum bunu.
1: Evet.
0: Bunu görmediği sürece bu toplantıya katılma ihtimali çok düşük kalıyor. Ya da hani katılacaksa buna ilişkin hazırlıkla bir noktada

0: NATO'nun ileriye dönük projeksiyonu ve bu çerçevede yapısının nasıl devam edeceği anlamında bu toplantı çok kıymetli. Ama işte Trump burada NATO ile ilgili bir projeksiyon görüyor mu? NATO'yu burada nasıl bir konuma koyuyor? Bu sorunun açıkçası çok da net bir cevabı yok. Onun için diyorum, yani kendisine hizmet etmediğini düşündüğü bir sistem, bu NATO'da olsa, Birleşmiş Milletler'de olsa ya başka bir şey de olsa, burada yer almamakla ilgili bir tavır sergileyeceğini düşünüyorum. Gelirse de hani NATO ile ilgili bir projeksiyon üretmek yerine kendi şovunu nasıl yapacağını, buradan nasıl işte hani ben şu sorunu da çözdüm, NATO'da da bunu yaptım demek için geleceğini düşünüyoruz. Hani gelmesi mi menfaatlidir, gelmemesi mi menfaatlidir? Bu bakış açısından bakınca da biraz beni düşündürüyor doğrusu.
1: Yani çünkü gelse yapacakları bir taraftan insanı düşündürüyor. Tabii. Gelmese orada da tartışılacak olanlar insanı
0: yani
1: bir taraftan
0: çizdiği
1: düşündürüyor.
0: Yani şöyle ortaya koyduğu profille hocalarımızın NATO içerisinde ortaya koyduğu sorunları düşündüğümüzde, yani Trump'ın oraya kavga etmeye geldiğini düşünürsünüz. Yani kavga için gelir.
2: Çünkü
0: başka bir şey için gelmez
2: ama
0: o.
2: Trump, NATO Trump'ı aşar. Yani biz şimdi şöyle bir şey kuruyoruz. Sanki Trump bütün Amerikan müesses nizamına hakim bir lidermiş gibi. İki yılı kaldı. İki yılı kalan bir liderin bir daha da anayasa gereği olamayacak. Yani NATO aşar. Yani Amerikan müesses nizamı NATO'dan ayrılmaya izin vermez. Ha, Trump üzerinden NATO'yu cezalandırıyor, dövüyor.
0: Mesele ayrılmak değil zaten. Mesele yani. Hani evet işte o müesses nizam dediğiniz onu oraya getirtebilir. Ama Trump muhtemelen kendi şovuna yani hazırlık için gelir. Yani orada evet bunun için bulunuyor işte ne bileyim İran Savaşı'nda bile görüyoruz ki işte perde arkasında İsrail üzerinden bir süreç yürümesine rağmen gene bir taraftan da kendi şovunu yapmakla ilgili bir derdi olan birinden bahsediyoruz. Yani onun için hani evet işte gelir gelmez ama hani gelişi ve gelmemesi konusunda tamamen kendi hizmeti, yani Amerika'ya hizmet etmek bile değil bu. Trump'a hizmet etmeyen bir şey içerisinde yer almayacağını düşünüyorum şahsi kanaat olarak.
1: Ben İran'la eğer ki barış sağlanırsa, yani bir anlaşma imza atılırsa geleceğini düşünüyorum. Şovunu yapmak için, çünkü kendi elinde çok büyük bir güç olacak. İşte bir savaşı daha ben bitirdim diye başlattığını hiç söylemeden. Ama eğer ki bir o zamana kadar bu iş çözülmezse ve gerilim tırmanırsa çeşitli sebeplerle gelmeyeceğini düşünüyorum.
0: Peki şeyi bekliyor musunuz mesela? Hani ben onu da bekliyorum. İran'la ilgili sorun devam ediyor. Askerler orada. Bir tarafta kargaşa her an hazır. Ama Trump çıkıp da şunu da söyleyebilir bize. Ben işte hani bunlar anlaşmayı imzalamadı ama hani ben zaten onların liderlerini de seviyorum. Bir sözlü olarak anlaştık. Ben savaşı orada bitirdim. De diyebilir yani.
3: Ama
0: hani
3: neyle görüşebilirim demişti zaten. Ha,
0: bunu söyleyerek de bu işin içerisinden çıkabilir kendince. Yani.
1: Hamaney'le görüşürse ilk arayacağım kişi Can Türk hocam olur.
2: Hamaney'le
3: görüşebileceği ortam nerede yani. Tabii bir de o var.
1: Hocam Müşteba Hamaney yaşıyor mu?
2: Ben hala
1: bir karar verin bak görüşmez dedi. Görüşemez başka
2: ben,
1: görüşmez
2: hala,
1: başka.
2: Ben hala yaşamadığını düşünüyorum.
1: O zaman görüşemez zaten. Yani.
3: Çünkü hiçbir açıklama yok. Hiç ondan açıklama duymadık. Yani. Ben hani şeye bakıyorum, ortamdaki duruma bakıyorum, kanıtlar hocamı destekler.
1: Yani görüşürlerse benim ilk arayacağım.
0: Böyle bir kanıt varken hani niye bir hayali karakter üzerinden gittiyse?
2: Çünkü ikinci defa bir liderin, yani dini liderin de öldürülmüş olması İran'ı kaosa sokar.
0: Zaten ölmüşse bir daha ölmeyeceği için
2: yani
0: konuda diyorsunuz.
2: Mesela ne olur? Savaş biter, anlaşma imzalanır. İşte hastaydı, ameliyat, çünkü ameliyat falan olmuş yani bu. Yani doğrulanıyor. Yani bağımsız kaynaklar en azından bu iddiayı söylüyor. İran bunu şey yapmıyor da.
0: Siz böyle diyorsunuz ama görüntülerde arka planda şey zannediyorum bir yönetim merkezine doğru yürüyüş var.
3: Yapay
0: zeka diyoruz.
2: Yani aynaya baktığımızda kendimiz miyiz? Aynanın bize gösterdiğimi onu bile artık tasarlayamayacak durumdayız artık.
1: Hocam vallahi eğer bir görüşme olursa ben ilk sizi arayacağım. Yani Müşteba Hamaney, çünkü biz hocam çok iddialı konuşuyor evet. O noktada. Müşteba Hamaney'in hayatını kaybettiğiyle alakalı. Bu arada eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin de 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuş. Şimdi evet. Editörüm Ayşegül Gedik uyardı. Tabii evet. 4 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz aynı zamanda bağımsızlık günü.
2: O yüzden yarın da anlaşmayı imzalamayacaklar.
1: Yarın da imzalamazlar diyorsunuz. Bakalım.
2: Semboller çok önemli çünkü İran gibi
3: tarihler. Rusya için de aynı hocam.
2: Tabii. Ya bu aslında
3: toplumlar öyle.
0: Neden adamların zafer gününde bir cenaze töreni düzenlersiniz? Çok makul mü? O bir İran'a bir şey

0: kazandırır mı ki?
1: En azından bu mantıktan... iç politikaya yönelik hocam onlar.
2: Evet.
1: Şimdi İran için iç politikaya yönelik argümanlar yani dış politikadan daha önemli. Çünkü İran dünyaya kapalı bir ülke.
0: Evet.
1: Yani İran toplumunun ne istediğini, gerçi İran toplumu hani internet vesaire görebilir ama pek fazla etkisi yok. Şimdi şöyle bir şey var. İran'da rejime güvenen, inanan, hatta onun yoluna ölecek hakikaten ciddi bir yani milyonlar var. Dolayısıyla hani İran'da her şey, hani rejim herkese rağmen ayakta kalan bir yapı değil. 90 milyon nüfus. Yani bunun 45'i sevmeze 45 milyonu sever rejimi.
3: Ben şeytanın avukatlığını yapayım mı size? Şimdi 7-8 Temmuz NATO zirvesi. O zamana kadar anlaşma sağlanmazsa 4 Temmuz'da yapılacak cenaze töreninde de herhangi bir saldırı falan gerçekleşirse ki daha öncesinde dünya bunu çok fazla gördü.
1: Yani
3: 7'sinde 8'inde biz Trump'ı Washington'da Beyaz Saray'da görürüz. Ankara'da falan görmeyiz.
1: O zaman Vance gelir. Ama Amerika'nın NATO'ya verdiği önem azalmaz.
3: Azalmaz tabii yani. Ki canım. O değil zaten. Benim için şu anda hocam Ankara Haber Müdürü olarak en önemli şey Trump'ın Ankara'ya gelip gelmemesi durumu. Benim bütün iş ritmimi o belirliyor şu anda.
2: Evet. Hatta ben size bir ekleme yapayım. Haberlere bakıyordum şimdi. 4 Temmuz Tahran'da, 7 Temmuz'da Kum'da. Yani NATO zirvesi varken de cenaze töreni devam edecek.
3: Evet. Şimdi yavaş yavaş bu konuyu kapatacağım. Çünkü iç siyasette de hareketli bir süreç içerisindeyiz. İç siyasette de şöyle neler oluyor, neler bitiyor bir bakacağız. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı grup gerginliği, açıklamalar, o bu şu hafta içinde bayağı bir olaylar oldu. Onunla alakalı dilerseniz şöyle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması vardı grup toplantısında arkadaşlar. Sesler kısmında hemen ben size kolaylık olsun şöyle numarasını da söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu ses 1. Şöyle bir alalım. Kılıçdaroğlu ne söylemiş? Daha sonrasında yaşananlarla beraber değerlendireceğiz. Buyurun.
4: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
4: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Ne demek ya? 7 düvele karşı mücadele etmiş. Bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim. Biraz onların derinlikli düşünmelerini istiyorum. Sosyal medyanın, trollerin ya da adını tanımlayamadığım bazı kişilerin dolduruşuna gelmesinler. Akıllarını kullansınlar.
5: Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
3: Şimdi öncesinde tabii bu konuşma öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bir kargaşa vardı arkadaşlar. O görüntüleri de getirelim ekranları. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerle Özgür Özel'i destekleyenler arasında grup toplantısı salonuna girmeye çalışanlar vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş o gün bir açıklama yaptı ve dedi ki ya ziyaretçileri de almayacağız. Çünkü güvenlik riski var dedi. İçeride Özgür Özel'i destekleyenler daha öncesinde grup salonuna gelmişlerdi, oturmuşlardı. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki ya bu kadar kargaşaya gerek yok. Ben grup toplantısını CHP Genel Merkezi'nde yapacağım. Sonrasında bir arınacağız açıklaması yaptı. Az önce ekranlara getirdiğimiz ve arka arkaya da iki tane arınma dalgası gerçekleşti CHP'de. Bunların ilki MYK toplantısında Can Türk Hocam 9 isim gitti. Sonraki MYK toplantısında da 2 isimle alakalı yine ihraç kararı geldi. Şimdi son 2 isim biraz kritik. Neden? Çünkü orada bir görevde belediye başkanı, bir de eski belediye başkanı var. Tanju Özcan CHP'de çok böyle popüler isimlerden bir tanesi. Tabii işin belediye başkanları kısmına geçilmiş olması da akıllara şöyle bir soru işareti getiriyor. Acaba sırada arınmada Ekrem İmamoğlu'nun ismi mi geçecek?
0: Şimdi şöyle diyor ki yani mealen Yunan'ı kovduk sizi mi kovmayacağız partiden diyor. Ya aslında onu söylüyor yani açıklamasında. Akıllı olsunlar diyor. Hı hı. Troller

0: trolleri desteklemesinler veya troll üzerinden akla, yani algı operasyonu yapmasınlar evet. diyor. Benim aldığım kulis bilgisi bu işte MYK'da ihraç edilenler veya işte görevden alınanlar, grup başkan vekilliklerini, onların troll hesapları yönettiği ya da yönlendirdiğine dair Sayın Kılıçdaroğlu'nun eline bilgi gittiği yönünde.
1: Ki orada iki grup başkan vekili de vardı. Ali evet. Bahir Başar.
0: Yani onlar kontrol ediyorlarmış Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik troll hesapları. Şimdi bu şu demek bana göre. Yani burada bir arınma yok. Yani partinin genel merkezinde yapılan bütün operasyonlar tasfiye operasyonu. Sadece Tanju Özcan başta olmak üzere yerel yönetimlere yönelik bir arınma. Şimdi şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani yaşanan hadiseler yerel yönetimlerdeki rüşvet ve adam kayırma vesaire. Hı hı. Bir de 8. kurultaydaki işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yenilmesine sebep olan o kumpas. Yani butlan kararının çıkmasına neden oldu. Ama onu yapanlar da yerel yöneticiler. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere. Demek ki şöyle bir şey düşüneceğiz. Eğer yani arınmayla tasfiye ayırmak lazım. Eğer yerel yöneticileri görevden alma, partiden ihraç etme vesaire bunlar yapılırsa bu bir arınmadır. Doğru. Ama partinin genel merkezinde milletvekillerini disipline sevk etmeyse bu bir tasfiyedir. Özellikle de Özgür Özel'in gücünü zayıflatmadır. Şimdi çok enteresan iki gelişme oldu bugün itibariyle. Şimdi iki tane grup başkan vekilini görevden aldı. Yerine yenilerini atayacak.
1: Pazartesi günü. Bir grup başkanlığı evet. seçimi var.
0: O şekilde kendi görevlendirmeleri var. İşte kendi adaylarını belirleyecek. Salı günü de grup toplantısında yani bu sefer geri adım atmayacağını açıkladı. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu artık Özgür Özel cephesini, şimdi çünkü ikiye ayrıldı. Özgür Özel dedi ki meclis benim. Ben buranın genel başkanıyım. Sen genel merkezin. Sana burası kalır. Dedi. Şimdi orayı kırmaya çalışıyor. Bir de el altından şimdi 111 milletvekilinin desteklendiğine dair iddialar var ya. Yani Özgür Özel ve ekibini. Bir yandan da farklı kulislerle işte o 111 milletvekilini ikna etmeye çalışarak en azından yani 70'inin, 60'ının, 50'sinin neyse artık yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunun, sağlam bir grubunun olabilmesi halinde olabilecek şekilde tutmaya çalıştı. Yani bu artık yani ayrışma göründü. Yani bu saatten sonra artık deniz bitti Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çünkü pazartesi ve salı günkü hamlelerden sonra Özgür Özel ve ekibinin yapabileceği bir şey kalmıyor. Ve dikkat ettiyseniz yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı her adım sonuç üreten adım. Ve hukuki bir adım. Dolayısıyla Özgür Özel cephesinin elinde hiçbir şey yok. Yani bağırıyorlar, çağırıyorlar. Efendim işte sokak muhalefetini çok güçlü bir şekilde yapıyorlar. Meşruluk, liderlik kavramlarını Özgür Özel kullanıyor ama nihai noktada yani elinde somut bir şey yok. İşte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'i destekleyenlerin de umudunu kırar. Yine bir başka kulis bilgisi. Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir
1: il başkanlarıyla görevlendirme yapacak.
0: Evet. Şimdi bu ne demek? Artık yavaş yavaş sahada
2: orada daha kavga demek.
0: Evet. Belirleyici adımlar atmak demek. Tabii bunları yaptığı an bu üç büyük yer düşer. Ve nihai noktada Ekrem İmamoğlu meselesi zaten şu an hiç gündeme getirilmiyor ama nihai noktada o da olacak. Belki o son hamle olacak. Ama ben son hamleyi Özgür Özel'in ihraç edileceğini düşünüyorum. Yani artık bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikiye ayrılma başladı. Tasfiyeler başladı. Peki soru şu asıl. Yani büyük parçayı kim alacak? Asıl kavga bu.
1: Görünürde kim alır?
0: Ortada yani ona şimdiden bir şey söyleyemem. Tabii Özgür Özel ve hani Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyen, sevmeyen bir ekip ayrılır. İşte orada artık Özgür Özel'in ne kadar lider olduğunu göreceğiz. Eğer böyle bir şey olur da ayrışma olur ve Özgür Özel büyük parçayı koparabilirse ben daha sonra Özgür Özel ve ekibinin Ekrem İmamoğlu'yla da çatışabileceğini düşünüyorum.
1: Ben soruyu çok şey sordum, subjektif sordum. Çok özür dilerim. Biraz daha açayım ben soruyu. Buradaki büyük parça CHP'nin kurumsal kimliği midir yoksa milletvekilleri midir?
0: Taban.
1: Taban.
0: Taban.
1: Taban peki burada CHP'de altı okta mı kalır? Yoksa i̇şte,
0: taban da şuna bakacak. Şimdi bakın herkes yani siyaseti iki şekilde yapılır. Hani şey demişler ya sosisin ve siyasetin nasıl yapıldığını bilseniz kimse yanaşmazdı diye. Şimdi şimdi siyaseti bir ideolojik veya ne bileyim dava şeklinde görüp yapanlar vardır. Bir de siyaseti somut beklentiler üzerine yapanlar vardır. İşte kimi evet. makam ister, milletvekilliği ister. Yani bu bütün siyasi partilerde vardır. Bu siyasetin doğasıdır. Kötü bir şey de değil. Yani siyaset illa davalar, ideolojiler üzerinden yapılacak diye bir şey de yok. Şimdi burada insanlar ikbal beklentisi içinde kalırlar. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu derse ki bir sonraki seçimlerde seni milletvekili adayı olarak gösteririm. Veya işte seni il başkanı, işte belediye seçimlerinde gösteririm. Bir takım vaatlerde bulunursa insanlar şunu düşünür. Peki ben partide kaldığımda bu oy oranını alabilecek mi? İşte o noktada artık risk alacak artık insanlar. Mesela ne yaptı? Mansur Yavaş riskini aldı. Ben dedi öbür taraftan yana tavrını gösterdi. Gerçi bugün
2: Bence bir tavır almadı.
0: İşte ona dair de onu söyleyecektim. Ona dair de bir takım açıklamaları var. Hani Mansur Yavaş hatta şey demiş Sayın Kılıçdaroğlu'nu aramış öyle söylüyorlar. Ben mecbur kaldım şeklinde bir açıklama da yapmış. Şimdi bakın yani ortaya oynayanlar da var. Şimdi herkes Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel liderliklerinin savaşını izliyor. Bunun sonucunda bir şey çıkacak ortaya. Bir görüntü çıkacak. Bu görüntünün sonunda kimin kazanabileceği ihtimali varsa insanlar orada kalırlar. Şimdi Özgür Özel ve ekibi seçimlerde %30'un üzerinde veya %30 dolaylarında oy alabilecek bir ihtimali kestirirlerse veya iklim ona göre ona doğru giderse burada biraz da işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne kadar budayacağı da önemli veya ne kadar sert davranacağı da önemli. Ama görülüyor ki çok yani profesyonelce yapıyor ve çok dikkatli bir şekilde yapıyor. O noktada yani yeni bir parti kurulduğunda veya başka bir partiye geçildiğinde oy oranlarına bakılır. Bu oy oranları yani insanlar bir tahmin yapacak artık bir risk alacak. Buradan da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı çıkmaz. Yeni partinin de iktidarı çıkmaz. Ama iki tane parti çıkar mis gibi.
1: Peki. Uğur Hocam şimdi çok uzun süredir tartışılan meseleleri şöyle bir hukukçu gözlüğüyle sizin yorumlamanızı isteyeceğim. Birincisi bu grup toplantısının grup başkanı seçim noktası. Çok fazla tartışılıyor, konuşuluyor. Şimdi grup başkanı seçilirken diyorlar ki ya işte Özgür Özel oraya milletvekillerine ne toplantısı yapacağını söylemeden çağırdı. Hani bunun gündemi çok daha öncesinden belli olması lazımdı. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler diyorlar ki ya bu seçimle alakalı sorun var. Bu grup başkanlığı düşer diyorlar. Nedir buradaki süreç? Peki.
2: Şimdi tabii İran Savaşı'ndan başladık, NATO ile devam ettik, iç siyasetle ve milli takımla gidiyoruz ama müsaade ederseniz
1: LGS
2: atladığımız
1: var.
2: Bir evet. gündem maddesi var. Bugün liselere giriş sınavı vardı. Bugün o kapı önünde bekleyen velilerden birisi de bendim. Müsaadenizle ben hem bugün sınava giren çocuklarımıza Allah kolaylık versin diyorum. Geçmiş olsun diyorum.
1: Tabii.
2: Başta sevgili oğlum Mustafa Cemil olmak üzere. Çünkü gerçekten bir yıldır çok ciddi bir emek harcadılar. Allah yollarını açık eylesin. Tabii kıymetli olan şu evlatlarımızın sağlığı sıhhati. Tabii. Sonuçlar açıklanacak. Artık nasiplerinde ne varsa olacak ama inşallah gönüllerine göre olur. Önemli olan onların sağlıkları, saatleri. Bu gündem maddesinde en azından böyle bir değinmiş olayım. Şimdi iş Nasrettin Hoca hikayesine döndü Mustafa Bey. Yani işte o grup toplantısı yapıldı, bu seçim yapıldı mı? Evet yapıldı, haklısınız. Toplantıya uyulmadı mı? Sürelere uyulmadı mı? Evet uyulmadı, haklısınız. Peki sonuç ne oldu? Sonuçta meclis bir karar aldı, o da haklıdır. Hani herkesin haklı olduğu bir noktaya geldi iş. Şimdi ben müsaade ederseniz şöyle bir başlangıç yapayım. Tabii. Hakikaten özellikle hani yargı bir karar vermişti. Bu karar sonrasında çok enteresandır. Ortada bir tedbir kararı varken her iki taraf için de söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu tarafı da, Sayın Özgür Özel tarafı da sanki bu mahkeme kararı kesinleşmiş gibi bir tavır içerisindeler.
0: Evet.
2: Sayın Kılıçdaroğlu buraya tedbir kararı çerçevesinde gelmiş bir genel başkan değil de Bu mahkeme kararı Yargıtay tarafından onanmış.

0: Görevi kendisine iade edilmiş bir genel başkan tavrıyla hareket ediyor. Diğer tarafta bu mahkeme kararı kesinleşmiş. O kesinleşmeye göre o zaman hadi şu işlemleri yap, hadi bu tüzeye uy diye sürekli bir tavır ve hareket içerisindeler. Ve açıkçası yaptıkları tek şey ne biliyor musunuz? Hukuku yoruyorlar. Yani şimdi bir konu eğer re'sen mahkemelerin önüne gitmiyor ise sizin bununla ilgili mahkemelerin görüşünü öğrenmeniz için buna ilişkin bir dava açmanız lazım. Yani nedir? İşte sizin bir grup toplantınız var. Bu grup toplantısında alınan bir karar var. Bu karar doğrultusunda siz bir grup başkanını belirlediniz. Diyor ki grup, ben diyor bunu belirledim diyor. Meclis ne yapacak? Tamam, resmi yazı. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan gelmiş yazı ve adamlar oylama yaptıklarını söylüyorlar. Şimdi bunun aksini ispat etmek için varsa deliliniz, yapmanız gereken şey bunu mahkemeye taşımak. Yani meclisin bir tasarrufu yok. Diğer taraftan işte hani kendilerince hukuk üreterek bu grup toplantılarında ya da işte parti meclisinde istifa etmeler. Buradan yola çıkarak ısrarla bir olağanüstü kongreye gitme çalışmaları. Ya bunun da bir anlamı olmadığını şu noktada aslında herkesin bilmesi gerekiyor. Yani yaptığınız her şey, deyin ki siz bunun sonunda çok haklısınız. Özgür Özel tarafı için söylüyorum. Evet, işte bizim görüşlerimiz yanlış. Burada aslında bir tedbir kararı yok. Siz olağanüstü kurultaya gidebilirsiniz. Ya arkadaş, bunun sonunda bu kurultay kararını yürütecek olan kişi şu an senin hani kabullenmediğin genel başkan.
1: Evet.
0: Kılıçdaroğlu. Şimdi böyle bir noktada sen istediğin kadar işte bu adam bunu yapmayacak. Peki yapmaması hukuki mi? Ya ben derim ki hukuki, öbürü der ki hukuki değil. Ama asıl görüş nerenin görüşü? Mahkemenin görüşü. O zaman sen gidersin, çok laf ettiğin, sürekli işte saray yargısı dediğin şu oldu, bu oldu. Asli hukuk mahkemesine gidersin, başvuru yaparsın, bunun kararını alırsın. Bakınız, benim görüşüm şudur. Eğer söylenenler doğru ise, bu grup toplantısındaki grup başkanlığı seçimi yanlıştır, hukuki değildir. Anlatılanlardan işte toplantı gündemi, sürelere uygunluk yoktur, şudur budur. Bunun üzerinden giderseniz evet uygun değildir. Fakat bunun tespitini benim böyle söylemem veyahut da başka bir televizyon kanalında başka bir hukukçunun hayır hukukidir demesi değiştirecek bir şey değil. Sonuçta burada yapmaları gereken şey, tabii yapmaları gereken şey bu. Bir de yani sayın hocalarım da bunu değerlendirsin, bana çok enteresan geliyor. Çok ciddi bir telaşlı davranış var. Muhtemel hani bunun altında yatan da ya bir an önce bu olsun bitsin, işte partideki o kavga çıksın, meclisteki bu tartışma çıksın ve biz bir an önce sanki istifa sürecine gidelim diye bir şey yapıyorlar. Ve ben hani orada da hukukçu arkadaşlarımız muhakkak vardır. Aflarına sığınarak şu soruyu sormak istiyorum. Ya arkadaş, sizin yapmanız gereken şey, Sayın Özgür Özel tarafı için söylüyorum, ya bir an önce gidip Yargıtay'a ön alım dilekçesi vermektir ya. Hani siz başlattınız bir de bunu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eline bunu siz verdiniz. Apar topar o gün perşembe günü toplandınız, temiz ettiniz kararı. O süre, karar kesinleşmediği sürece bu tedbir devam edecek. Sayın Kılıçdaroğlu da bu tedbir lafını kullanmaya hani yeri geldiğinde devam edecek. Bu ayrı bir tartışma konusu. Bunu siz başlattınız. Madem öyle, bitirin.
1: Onu da yapmayalım.
0: Ya, yargı sürecine gidin ve orayı deyin ki ya kardeşim, ey Yargıtay, ben sana dilekçe veriyorum. Burada bak işte biz bir karşı karşıya geldik. Aramızda kavga dövüş oluşmaya başladı. Bu artık yani ülkenin bu kadar gündemi varken, bu kadar önemli sorunu varken ülkenin birinci maddesi oldu. Gel şunu bir an önce çöz diye git, bir ön alım dilekçesi ver. Bu senin kanuni hakkın. Evet. Önemli bir konu vardır. Mağduriyetin vardır. Dersin ki ya evet benim bir sıram var ama bu dosyamı daha önce gör dersin. Fakat bunu yapmak yerine, bu işi kesinleştirmek ve bu yola gitmek yerine bu araftaki durumda, araftaki durumda yapılamayacağını bildikleri halde, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu hukuken yapamayacağını, olağanüstü kurultaya gidemeyeceğini bildiği halde, ya hani niye siz parti meclisinden istifa ediyorsunuz? Öbür tarafta zaten aynı tüzüğe göre siz çoğunluğu sağlayarak delegelerden zaten gidebiliyordunuz. Bu maddeyi aşarak hani zaten yönetim yok ortada. Adamlar iade edilmiş ve tedbiren devam ettikleri bir ortamda ne olacak? Parti meclisini sen kaybettin. Parti meclisten artık karar çıkartamayacaksın. Ne yapacak? Hukuken yorumlayacak, diyecek ki ben Merkez Yürütme Kurulu üzerinden artık bu işleri devam ettireceğim. Bundan sonra parti meclisinde alması gereken kararların hepsini ben eminim ki Sayın Kılıçdaroğlu MYK'sında alacak ve buradan gidecek. Hukuki midir? Çok tartışılır.
1: Çünkü ama parti meclisinin zaman, içinden çıkıyor diyorlar, bakın, MYK.
0: Hiç önemli değil. Şimdi orada da ayrı bir tartışma. Ben şimdi diyorum ki TÜZÜK'le ilgili tartışma yapıyoruz. Diyorlar işte TÜZÜK eskiye dönmüştür. Şahsen ben bir hukukçu olarak tedbir kararından bunu anlamıyorum. Tedbir kararında yöneticilerin iadesiyle ilgili bir süreç vardır. Burada yapılan düzenlemelerin daha karar kesinleşmeden ortadan kalktığına ilişkin bir şey yok. Yani hani diyorlar ya karşı taraf gibi, karşı tarafın görüşe burada katılıyorum. Bunu söyleyebilirim. Yani niye? Şu an bu TÜZÜK geçerlidir bana göre. Benim şahsi kanaatim. Ama Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki hayır, bu TÜZÜK geçerli değildir. Ben diyor 2018 TÜZÜK'üne göre karar alıyorum diyor. E tamam, aldı kararı. Şimdi hukuksuz mu? Ya sen hukuksuz dersin. Ben hukukla ilgilidir. Evet, doğru karar almıştır derim. Ama bir şey ifade etmiyor. Bunun için yapmanız gereken şey o kadar laf ettiğiniz yargıya gitmek. Bunu yapmak yerine bakın. Yapacaklarını söylediler. O disiplin süreciyle ilgili başvuracaklarını söylediler. Bilmiyorum başvurdular mı? Bunu yapmak yerine dönüp dolaşıp yeni bir hamle yaparak, ortamı daha gererek bunu yapıyor. Şimdi disipline sevk MYK'nın yetkisinde mi? Tartışırsınız. Ben derim ki ivedi bir konudur ve ivedilikle ilgili MYK konusunda ya da üst yönetim konusunda bir açıklama ve değerlendirme yok. Onun için burada bunu kullanabilirsiniz. Yani diğer kısım diyor ki bunu Büyükşehir Belediye Başkanları için söylemişler. Hayır, bunu kullanabilirsiniz diyor. Ama diğer tarafta MYK'yı eğer siz yeni TÜZÜK derseniz parti meclisi içerisinden seçmeniz gerekiyor. Parti meclisi içinde olmayan MYK üyeleri var. Evet. Bu da 2018'deki şeye göre, TÜZÜK'e göre yapılmış işler oluyor. Aslına bakarsanız bence hani burada artık gerçekten hem bizi hem de hukuku yordular. Her iki taraf için de söylüyorum. Yapmaları gereken şey, madem öyle bu kadar laf ettikleri ve söyledikleri hukuka sığınmak ve en azından hani bu kadar kargaşa ortamında kalmamak, anladınız mı? Yani diyor ki ben şunu yapmak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki hayır yapamazsın, ben tedbir uyguluyorum. Şunu yapıyorum, hayır olmaz, ben bu maddeyi uyguladım, seni disipline sevk ediyorum. Şimdi disipline sevke kim engel olabilir? Deyin ki hukuksuz bir karar. Nasıl engel olacaksınız? Bunun engel olmanın tek yolu, o kadar laf ettiniz böyle bağlantı olur mu der dediğiniz yerde siyasi partiler kanunu, oradan gönderme dernekler kanunu, medeni kanun, Asli Hukuk Mahkemesi.
1: Hocam bu
0: aynı yol yani.
1: Yüksek Disiplin Kurulu'nda sevklerle beraber şimdi açıklamalar da geliyor. Mesela Tanju Özcan istifa etti CHP'den. Evet. Ya bu tabii şöyle bir algı da yaratılmaya çalışıyor. Yani siz beni atamazsınız işte, ben istifa ederim giderim şeklinde bir dik duruş gibi de gösterilmeye çalışılıyor. Ama galiba bu istifaların altında başka bir şey de var.
0: Teknik anlamda disiplin soruşturması, özellikle kesin ihracın sonuçları var. Partide görev alamamak, bundan sonra hiç görev alamamak gibi. Onun için böyle bir şey gündeme geldiğinde birçok siyasi partide aslında biz bunu yaşadık. Bu disiplin süreci işlemeden önce istifa tercih edilir. Sebebi şu: eğer istifa etmezseniz kesin ihraç edilmiş olacaksınız partiden ve hukuki sonuçları tekrar dönememekle ilgili olacak. Ama istifa ederseniz artık o partinin üyesi olmadığınız için o disiplin soruşturması ortadan kalkacak. Doğal olarak yeni gelen yönetim bu dosyayla ilgili, geçmişle ilgili yeni bir süreç başlatmayacağı için burada hani bundan kurtulmuş oluyorsunuz. Yani bu bir taktiksel. Burada hani bir tarafını şov olarak değerlendirebilirsiniz ama diğer tarafı ya ben bir şekilde CHP'de kalmak istiyorum ama şu an ihraç edilirsem sıkıntı yaşarım şeklinde bir değerlendirme de olabilir Tanju Özkan'la ilgili kısımda.
1: Bir nokta daha var. Siz de aslına bakarsanız az önce ufak bir değindiniz. Ben biraz daha açalım istiyorum. Bu tedbir kararı ile alakalı. Şimdi dışarıda benim CHP'li olan arkadaşlarımın sürekli olarak sorduğu soru şu. Ya kurultay kararını alamıyor. Çünkü diyor ki ben tedbirle geldim. Tedbir kalksın, kurultay kararını alırım. Peki kurultay kararını tedbirden dolayı alamayan yönetim işte bu ihraç kararlarını nasıl alabiliyor diye bir soru da yöneltiliyor.
0: Hadi espriyle başlayayım, onlar da haklı diyerek ortalığı iyice karıştıran. Bir kere burada haklı değiller.
1: Sen de paşasın, ben de paşayım. Evet.
0: Burada yani benim şu, bu da mesela benim hani hukuki değerlendirmem olarak geçecek. Çünkü bakın, hukuk yaşayan bir organizma. Aklınıza gelmeyen sorunlar, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi partide genel başkanla grup başkanı arasında böyle bir sorun yaşanacak. Bu sorunda acaba buna ilişkin mevzuatı nasıl düzenleyeyim diye hiçbir hukukçunun aklına gelmemiştir. Gelmediği için de hiçbir hukukçuya kızamayız.
1: Aynen.
0: Yani böyle bir şey hiç kimsenin beklediği bir şey değildir. Ama toplumun önüne gelir, böyle bir sorun yaşandığında artık bundan

0: sonra görev meclise düşer. Bu çerçevede hareket kabiliyetini oluşturursunuz. Ben soruyu bir daha alabilir miyim? Kendi kafamda dağıttım sorunuzu.
1: Şu, kısaca alayım hocam. Bu tedbir kararı varken kurultay, kurultaya gidemeyen yönetim
0: benim
1: bunları nasıl ihraç
0: ediyor? Birincisi, evet, olağanüstü kurultaya gidemez. Hı hı. Ama tedbir kararı dolayısıyla geldiği için yönetimde bu bir idari işlemdir. Daha doğrusu tabii, gelen kişi bu partiyi idare etmek üzere gelmiştir. Disipline aykırı hareketlerde sevk konusunda bir sorun yoktur. Bence onlar da bunun tartışmak yerine daha çok işte MYK yetkili mi? Biliyorsunuz yani bu sürecin tamamında hiçbir zaman esasa ilişkin bir değerlendirme yapmadılar. Hep evet, usulü bir tartışma. Yani işte bu dosyaya Asli Hukuk Mahkemesi mi bakmalıydı, yoksa seçim Yüksek Seçim Kurulu mu bakmalıydı? Hep bunları tartıştık. Esasa giren kimse yok. Yani esas da kardeşim işte Sayın Kılıçdaroğlu sürekli pavyon pazarlığı deyip duruyor.
1: Evet.
0: Yani böyle bir şey var mıydı yok muydu mesela, bunun değerlendirmesi yapılmadı. Şimdi disiplin sorununda da öyle. Sen yetkilisin, ben değilim. Sen yetkilisin, ben değilim. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir kişi ya bu adam ne yapmış diye soruyor mu?
1: Yok.
0: Hani bunun suçu neydi? Bu adam neden gitti? Peki. Ya bunun böyle bir suçu yoktu diyebiliyor mu? Bence hani asıl temel meselemiz hep esastan uzaklaşarak usulle bir kazanım elde etmeye çalışıyorlar. Ama her iki tarafta hukuku yoruyor, net söyleyeyim.
1: Şimdi çok az bir zamanım kaldı. O zamanı da milli takıma mesajlarınızı alacağım. Merve Hocam, saatler 7'yi gösterdiğinde vallahi formalarımızı giyeceğiz. Televizyonun karşısına geçeceğiz. A milli takım Avustralya karşısında olacak.
2: Evet, sistem değişiyor, aktörler değişiyor, her şey değişiyor ama Ay Yıldız'ın hikayesi değişmiyor diyebilirim. 2022'de bıraktığımız heyecan bence devam ediyor. Biz o dönemlerde çok küçüktük ama şimdi de bu heyecanı bizim çocuklarımız küçük olarak bence hissediyorlar. Bu nedenle de başarılar diliyorum. Umarım ki hepimiz için böyle mutlu edici, çok güzel bir hikayeyle bu süreç biter.
3: Evet, 24 yıl önce dünya üçüncüsüydük. Yani yarı final oynadık. İnşallah bu sefer final oynarız.
1: İnşallah. Uğur Hocam.
0: Evet, ben de başarılar diliyorum. Ama böyle şeydir, bizim milli takımımız hani biz bitti demeden bitmez deyip o son dakikalara bırakır ya, o heyecanı yaşarız. Umuyorum ki hani ilk yarılarda galibiyetleri garantilediğimiz, güzel futbolumuzla başarı elde ettiğimiz bir maç olur. Böyle bir başlangıç yaparız. Yolları açık olsun. Vurdukları gol olsun diyorum ben de.
1: Çok teşekkür ederiz. Hukukçu Avukat Sayın Uğur Çağlar bizlerle. Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Için. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sunan Özcan. Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkcaner. Saygıdeğer hocam, çok teşekkür
3: ben
1: ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Doğrusu Neyi editörümüz Ayşegül Gedik'le birlikte hazırladık. Yönetmen koltuğunda Atilla Yılmaz ve Halil İbrahim Akgül oturdu. Teknik yönetmenlerimiz Neşet Turgay ve Hüseyin Doğan'dı. Grafikte Emir Kılıçkaya ledlerimizi hazırladı ve aynı zamanda infolarımızı hazırladı. Prodüksiyonda Erdinç Karademir ve Gülfem Tetik sizin için görüntüleri ekranlara getirdi. KJ'de İsmail Şahin ve Rabia Nur Demirci başlıklarımızı attı. Sesimizi Mücahit Şahin sizlere ulaştırdı. Kamerada ise stüdyoda bizlerle beraber Kerem Aydoğdu, Engin Eşki ve Nusret Saçan ter döktü. Evet, saatler 7'yi gösterdiğinde milli futbol takımımız Avustralya karşısında olacak. 2002 Dünya Kupası'nı radyolardan takip etmiştik. Şimdi televizyonları başında olacağız. Belki de bir sonraki Dünya Kupası'nda direkt stat'tan da takip edebiliriz. Bizim çocuklara şimdiden başarılar dileyelim ve biz bitti demeden bitmeyecek bu da.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

Evet sevgili seyirciler, bugün ekranlarınızda stil sahibi, dinamik, bir o kadar da akıllı bir otomobille beraberiz. Mercedes'in Mercedes-Benz CLA 220 versiyonuyla. Mercedes-Benz klasik sedan anlayışını yıkarak 4 kapılı kupeyi işte bu formda yeniden şekillendirdi ve aynı zamanda da Mercedes'in bugüne kadar ürettiği en akıllı otomobil haline geldi. Hem genç ruhlu hem de prestij arayanlar için biçilmiş kaftan olan CLA'nın gelin tasarım detaylarına bakalım. Mercedes'in geleneksel sedan kalıplarını yıkarak ortaya çıkardığı 4 kapılı kupe felsefesinin en olgun üyesiyle karşı karşıyayız. Ön tarafta köpek balığı burnu adı verilen o agresif eğimi ve AMG tasarımın getirdiği sportif ızgarayı görüyorsunuz. Ama CLA'yı CLA yapan asıl büyü yan tarafta gizli. Arkaya doğru adeta bir su damlası gibi süzülen o tavan çizgisi ve tabii ki CLA'nın imzası niteliğindeki çerçevesiz kapılar. Kapıyı açtığınız anda o sportif kupe hissini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Arka tarafta ise inceltilmiş LED stoplar araca arkadan bakıldığında çok daha kaslı ve geniş bir duruş kazandırıyor. 4723 mm uzunluk, 1885 mm genişlik, 1450 mm yüksekliğe sahip modelin dönüş yapı ise 11.2 metre. CLA 51 litrelik yakıt tankına sahip. Genelde kupe tasarımlarda bagajdan ödün verilir diye bir ön yargı var. Ama CLA 220 bu ezberi biraz bozuyor. Tam 405 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Giriş ağzı biraz dar olsa da geriye doğru inanılmaz bir derinlik var. Bu da birçok eşyayı almasını sağlıyor. Günlük alışverişleriniz, bebek arabası veya uzun bir hafta sonu tatili için bavullarınız bu şık gövdenin altında kendine rahatlıkla yer buluyor. Şimdi gelin arkaya geçelim. İşte burası biraz gerçekçi olmamız gereken bir nokta. Dışarıdan hayran kaldığınız o tavan çizgisi içeride baş mesafesinden biraz ödün vermenize neden oluyor. Ancak diz mesafesi yeterli. 1.80 üzerindeki yolcular için belki biraz sıkıntı olabilir ama içeriği rahatlatan detaysa görmüş olduğunuz bu panoramik cam tavan. Arka tarafta oturan yolcular için koltukların arkasında görmüş olduğunuz bu fileler mevcut. 2 adet türbin tasarımlı havalandırma kanalı ve 2 adet Type-C çıkış bulunuyor. Ortada ise kol dayama ve yine telefonunuzu koyabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Şimdi de asıl şovun başladığı yer, ön koltuğa geçiyoruz.

0: Direksiyonun başına geçtiğiniz andan itibaren sizi büyüleyici bir dijital görsel alan karşılıyor. Ve tabii ki araç sürüşe hazır hale geliyor. Herhangi bir düğme yok. Tek yapmanız gereken buradaki vites seçici kolu dry moduna veya geri moduna almanız. Ondan sonra hareket edebilirsiniz. Ama yola çıkmadan önce buradaki ortamdan biraz bahsetmek istiyorum. Mercedes-Benz'in efsanevi NBA UX bilgi eğlence sistemi konsola bitişik ikiz dev ekranlarla sunuluyor. Ekranların çözünürlüğü ve dokunmatik hassasiyeti ise gerçekten kusursuz. Hey Mercedes diyerek sesli komut verebiliyorsunuz.
1: Bu hizmet için çevrimiçi sesli kumandaya ihtiyacın var. Bunun için Mercedes-Benz uygulamasından ayarlarını kontrol et.
0: Gördüğünüz gibi uygulamayı indirdikten sonra sesli komutlarla da aracınızı komuta edebiliyorsunuz. Yine önde

De türbün benzeri hava çıkış kanalları çok şık aydınlatmalarla süslenmiş. Yola çıkmadan evvel bu güzel gövdenin altında ne yatıyor bir de ona bakalım. CLA-220 kalbinde 1,5 litrelik turbo beslemeli benzinli tam hibrit bir motor taşıyor. Bu motor 190 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Bu motora kalkışlarda ve ani hızlanmalarda destek olan hafif hibrit, EQ Boost teknolojisi eşlik ediyor. 30 beygir ek güç. Güç 4MATIC yani akıllı 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla yola aktarılıyor. 8G EDC çift kavramalı otomatik şanzıman. Sonuç mu? 0'dan 100'e sadece 7.1 saniye civarında çıkan, maksimum hızı saatte 237 km olan, performanslı ve güven veren bir makine. Bu performansa rağmen ekonomik oluşuysa dikkat çeken bir başka özelliği. Fabrika verisine göre 100 km'de 5.6 litre olan tüketim değerini tutturmak hiç de zor değil. Gelelim direksiyon arkasındaki gerçek hissiyata. Yola ilk çıktığınız andan itibaren motordan çok keyif veren bir homurtu geliyor. Adeta 2 litrelik bir makine kullanıyor gibisiniz. Bu çok hoşuma gitti. Hatta bir an tereddüt etmedim değil. Tabii ki 1.5'lik makine böyle bir güç sunuyor. Bunu da bu sesle pekiştiriyor. Gayet şık olmuş. Şimdi CLA-220 AMG paketle geldiğinde biraz daha sıkı ve sportif bir süspansiyon karakterine bürünüyor. Bu ne demek? Virajlarda yola adeta bir tren gibi yapışarak gidiyor. Ama konfordan da fazla ödün vermiyor, onu söyleyeyim. Hele bir önceki versiyonlarla kıyaslayınca CLA'yı, ben süspansiyonlarını çok beğendim. Çok konforlu, keyifli hale gelmiş. Çok da sessiz. Neden konforlu onu da söyleyeyim. Süspansiyon adaptif şasi sistemiyle bozuklukları gayet başarılı şekilde sönümlüyor ve dolayısıyla içeride fazla bir şey hissetmiyorsunuz ve gövde oldukça rigid, düz yapıda gidiyor. Sağa sola yatmadan gidiyor. Bu da dediğim gibi içeride konforu arttırırken o sportif ruhu da tam anlamıyla size yaşatıyor. Şimdi içeride güzel bir motor homurtusu var dedik ama tabii ki ses yalıtımına da değinmek lazım. Ses yalıtımı çerçevesiz kapılara rağmen oldukça iyi. Çünkü bu tarz araçlarda ses yalıtımı her zaman soru işaretidir. Buradan içeri hiç ses almadığını söyleyebilirim. İçeride her türlü tuşa ulaşmak son derece kolay ve görseller, grafikler son derece şık tasarlanmış. Yolcu tarafındaki ekranda tabii sağda oturan yolcunun seyahat boyunca eğlenebilmesine olanak tanıyor. Oradan video izleyebilirsiniz, menüleri kullanabilirsiniz. Eğer sürücü çok fazla oraya bakarsa tabii ki o ekran kapanıyor, onu da söyleyeyim, dikkat dağılmasın diye. Grafik animasyonlar, navigasyonda özellikle çok iyi. Head-up display de yine birçok bilgi ön cama yansıttığı için çok rahat bilgilere, verilere ulaşabiliyorsunuz. Şu an tam ortada navigasyonu seçtiğim için hiç buradaki ekrana bakmadan buradan da navigasyonu kontrol edebiliyorum. Gideceğim yere rahatlıkla gidebiliyorum. Onun dışında buradaki dijital ekranın hemen altında da yine fiziksel tuşlara da burada dokunmatik ama yer verilmiş. Soldaki Dynamic Select tuşu eminim birçok kullanıcının dikkatini çekecektir. Comfort, Sport, Eco, Individual seçenekleri arasından herhangi bir modu seçme şansına sahipsiniz. Ben bu yollarda Comfort yani konforlu modu seçiyorum. Biraz daha boş virajlı yollara geldiğimde de spor moduna geçerek aracın keyfini biraz daha fazla çıkartabiliyorum. Yine CLA-220'de içeride uzun yolculuklarda özellikle veya sıkışık trafik saatlerinde geçireceğiniz o boş zamanlarda işi keyfe dönüştürecek çok şık, çok güzel bir müzik sistemine yer verilmiş. CLA'nın elektrikli versiyonu test ederken de söylemiştim ama bir kez daha söyleyeyim onu kaçıranlar için. Buradaki koltuk kumanda düğmeleri yenilenmiş durumda. Yeni bir görsele sahip, daha böyle koltuk şeklinde ve buradan kumanda etmesi de son derece kolay. Şimdi burada bir kamera var. Merak edenler için onu da açıklayayım. Kaçıranlar olmuş olabilir. Buradaki ekran sayesinde bu multimedya üzerinden zoom toplantılarınızı yani görsel toplantılarınızı bu şekilde buradan gerçekleştirebiliyorsunuz.
Dynamic Select'ten bahsettim. Onun yanında hemen park asistanı için kamera seçeneği var. Onun yanındaki tuşa bastığınızda da ön bölüm ekranlarını, orta merkezi ekran ve yolcu ekranını

buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Onun yanında sesli komut için hemen mikrofon tuşu mevcut ve sağdaki yolcu için ses düğmesi, aç kapa düğmesi de buraya yerleştirilmiş durumda. Bu bölümde ise kablosuz şarj imkanı var. Telefonunuzu buraya koyabilirsiniz. Kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Bardak koyacağınız alanlar burada. Evet, şöyle tutarken bardağınızı ya da kahvenizi ele iyi oturuyor. Çok rahat bir yere koymuşlar ama boşken, yani kullanmıyorsanız, burada bir çıkıntı olması biraz yüksekte kalıyor. Onu söylemiş olalım. Buradaki hemen dekin altında da yine bir lastikli alan var, bölme var. Buraya bir takım eşyaları sabitleyebilirsiniz bu lastik sayesinde. Burada da USB girişi mevcut, Type-C olarak. Şu düğmeye bastığınızda da kelebek şeklinde açılan bir kol dayamanın altında saklama haznesi mevcut. Evet, genel olarak şunu söylemek lazım. Mercedes-Benz CLA 220'yi anlatmak için sadece bir noktadan bir noktaya gitmek için değil, gittiğiniz her yerde gözleri üzerinize çekmek için tasarlanmış bir otomobilden bahsediyoruz. Size hem performansı, hem teknolojiyi, hem konforu, hem de yakıt ekonomisini aynı anda sunabiliyor. Haftaya bir başka test sürüşünde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Kastrol Magnetik'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Hemen soruyu okumaya geçiyorum. Start-stop sistemi aküyü hızlı bitirir mi? Kapalı mı olmalı, açık mı olmalı diye bir soru sormuş seyircimiz. Evet, günümüzde artık her araçta hemen hemen son dönemde satılanları söylüyorum elbette. Start-stop sistemi artık standart hale geldi. Bu sistem aküye nasıl etki eder? Bunu açık mı kullanmalıyız, kapalı mı kullanmalıyız?
1: Şimdi onun için bir laf vardır, her şeyin azı karar, çoğu zarar diye. Bu her konuda böyledir. Gerçi üretici firmalar start-stop sistemini devreye sokarken, üretmeye başladıkları zaman hem bataryaları yani aküleri daha büyük seçtiler, hem aküyü şarj eden, aküyü dolduran alternatör dediğimiz parçanın daha hızlı ve daha fazla şarj sağlamasını sağlayacak şekilde ürettiler. Daha da önemlisi, aslında sorunun içinde bu yok ama esas bunun sorusu, marş motoru. Yani motoru çeviren,
0: şimdi o sizin marşı basına. Sen söylemesin, ben soracaktım onu zaten.
1: Marş motoru. Yani esas bu. Çünkü batarya dediğimiz yani akü, sonuçta bir içinde bir rezervi var, dolu şekilde duruyor. Yani hani bir 60 amper akünüz varsa, eğer doluysa da, yani 12-13 voltlar civarında doluysa da, belki o size 20 kere hiç şarj etmeseniz bile, hiç kullanmasanız bile 20 kere, 30 kere, 40 kere, 50 kere marş bastırıp otomobilini çalıştırabilir. Yani her start stopunuzda hiç şarj olmasa bile, akünüz yani tekrar dolmasa bile bir sonrakini sağlayabilecek durumda. Bir de bunun o çalıştığı süre zarfında da aküden sizin boşalttığınızı hemen alternatörden gelen akımla tekrar akünün dolmaya başladığını düşünecek olursak çok büyük bir negatif etkisi yok. Ama dediğim gibi azı karar çoğu zarar. Yani hani öyle bir trafikte gidiyorsunuzdur ki yani 100 metrede 20 kere dur kalk yapmanız gerekiyordur. Ona benzer durumlarda devre dışı bırakılmasını, ki ben öyle yapıyorum, devre dışı bırakılmasını tavsiye ederim. Diğer taraftan marş motorunun ömrü, senin de söylediğin gibi esas bu. Normal şartlar altında X noktasından Y noktasına giderken eskiden gittiğinizde sadece bir kere kullandığınız marş motorunu evden çıkarken sabahleyin çalıştırıyordunuz ve akşam işten çıkarken çalıştırıyordunuz. Evinize gidene kadar veya varacağınız noktaya gidene kadar bir daha marşa basmak yoktu. Evet. Normal şartlar altında. Şimdi start stop'tan dolayı yolda marş motoru 10 kere, 20 kere, 30 kere, 40 kere daha devreye girmeye söz konusu. Yani çok basit bir bakkal hesabı yapalım.

0: Sadece evden işe gidip geldiğinizi düşünün. Normal şartlar altında günde iki kere marş motorunu çalıştırıyordunuz. Sabahleyin evden çıkarken bir kere, akşam işten çıkarken bir kere. Şimdi o yolun üzerinde 10 kere start stop yapıyorsanız, giderken 10, dönerken bir daha 10, 20. 2 de vardı zaten, 22. 2, 22 oldu. Yani eğer marş motorları eski kondisyonlarında üretiliyor olsaydı, start stop sistemi çıkmadan üretildikleri şekilde üretiliyor olsaydı her ay bozulurdu. Dolayısıyla bunlar tabii daha geliştirildiler. Bu araçların maliyetini de tabii çok da az olsa etkileyen faktörlerdi. Ama dediğim gibi yani hani her şeyin azı karar, çoğu zarar. Eğer 3-5 tane ışık geçiyorsanız evinizde işiniz arası, tabii ki start stopu kullanma start stopun bir tek otomobile faydası, yakıt tüketime faydasının haricinde çevre kirliliği ile ilgili çok önemli, özellikle şehir içinde çok önemli. Tabii ki mümkün olduğu kadar kullanılmasını tavsiye ediyorum ama belli bir ölçüde tabii ki. Aracınızda start stop yoksa kendi kafanızdan bunu yapmaya kalkmayın. Yani hem marş motorunun ömrü için, hem dediği gibi akünün şarjı için, artı özellikle motorun ısınan aksamları, turbo gibi, silindir kapağı gibi aksam. Bu ancak oradan gelen bilgilerle otomatik olarak yapıyorsa yapın. Benim araçta start stop yok ama ben bunu elimle yapayım demeyin. Kesinlikle birinci tavsiye etmediğim şey bu.
1: Teşekkür ediyoruz Serdar abi. Evet, önümüzdeki hafta yeni bir soruyla tekrar beraber olacağız.

Sevgili seyirciler, Dutch ailesiyle beraberiz. Zaten sloganımız hepsi bir arada. Jogger, Steph Bey ve Logan'ı kullanacağız. İstanbul Park'tayız. Biliyorsunuz artık ülkemize Formula 1 yeniden geliyor. O yüzden çok önemli bir lokasyon burası bizler için. Çok anlamlı bir lokasyon. Buraya her geldiğimde heyecanlanıyorum. O araçların seslerini ve duymayı ve kalabalığı görmeyi. Tabii konumuz bu değil. Biz Dutch ailesiyle buradan yola çıkacağız. İlk olarak Jogger'ı kullanacağız. Biliyorsunuz 7 kişilik olma özelliğine sahip bir model Dutch ailesinde. En arkada iki koltuk daha var ama biz eşyaları koymak için koltukları yatırdık tabii ki. 7 kişi ihtiyacı olduğunda da bu aracı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Sözü fazla uzatmayalım, yola çıkalım. Aracın özelliklerinden size yolda bahsedeyim. Daha sonra yolda molada değiştireceğiz. Diğer araca geçeceğiz ve ikinci günde üçüncü modelimizi kullanacağız. İki günde üç modelle sizlerle beraber olacağız. Evet, şimdi ilk biner binmez gözüme takılanları size söyleyeyim. Direksiyon, işte günümüzün artık alışkın olduğumuz o üstten alttan biraz basık tipteki direksiyonu. Kumandalar, alışkın olduğumuz direksiyon kumandaları hemen arkasında. Biraz burada gözükmede problem var. Her zaman bunu söylüyoruz zaten ama eliniz alıştı mı da buradan kumanda etmek kolay hale geliyor. Direksiyonun arkasında vites pedalcıkları var. Oradan da vitesi arttırıp küçültebiliyorsunuz. Onun dışında buradaki ekranda CarPlay var, kablosuz. Bu güzel bir özellik. Zaten hemen telefonumuzu bağladık. Gideceğimiz rotayı burada seçtik. Şu an oradaki navigasyon yardımıyla devam ediyorum. Buradaki güzel bakır tonlar, havalandırmadaki bakır tonlar gayet güzel. Şimdi bir de yazı çıktı. İşte araç kullanırken odaklanın diye. Onun sebebi de bu Austin'la yerleştirilmiş olan sürücü dikkat kamerası. Eğer yola çok bakmayıp sağa sola çok bakıyorsanız işte hemen o zaman sürücüyü uyarıyor. Bu da güzel bir özellik. Otomatik şanzımana sahip. Otomatik şanzımanla tabii ki işler çok daha kolay sürüş. Şimdi gelin biraz da teknik bilgilere bakalım. Dacia Jogger teknik detaylarında neler sunuyor?

Şansımıza yola çıkar çıkmaz yağmur da başladı. Şimdi araçta çift kavramalı otomatik şanzıman var. Aracımız 1.2 EcoG Auto diye geçiyor. Fabrika çıkışlı LPG'li versiyon bu. Tabii ki ekonomi anlamında LPG tercih edenler için güzel bir seçenek. Sol tarafta hemen LPG düğmesine de yer verilmiş. Yani LPG benzinli versiyonunu oradan seçebiliyorsunuz. Maksimum torku 197 Nm, beygir ise 120 beygir. 0'dan 100'e 12 saniyede çıkıyor. Çok fazla performanslı bir araç olmadığını söylemek lazım. Zaten amacı o değil. Onun dışında kullanma hissiyatı bence rahat, geniş, ferah. Klasik bir station wagon kullanıyor gibisiniz. Biraz gaza bastığınızda böyle ilk etapta sanki yürümüyor gibi geliyor araç ama sonra alışınca rahat ediyorsunuz. O ilk anlarda biraz böyle şaşırdım, onu söyleyeyim. Dedim ki hani gitmiyor mu, ama evet, her şey oturdu şu anda. Ekranı bu arada kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu sağdaki düğme yardımıyla farklı verileri burada görme şansına sahipsiniz. Ortalama tüketimi 7.7 litre olarak veriliyor fabrika verilerinde. Şu an için ilk çıkış yaptığımız anda 9.5 litre bölü 100 kilometreyi görebiliyorum. Ergonomi anlamında oldukça iyi. Her şey elinizin altında. Rahat kumanda ediyorsunuz. Verilere de çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Çok fazla aramanıza gerek yok.

0: Sevgili seyirciler, İstanbul Park'tan çıkarak Orhan Gazi'ye doğru güzel bir rotada biz araçları denemeye başladık. İlk olarak Jogger'ı kullandım ama tabii ki günün konusu aslında hemen arkamda görmüş olduğunuz Logan. Türkiye'yi çok ilgilendiren bir model. Yanımızda Renault Mayıs'tan Levent Timur var. Kendisinden detayları alacağız. Öncelikle hayırlı olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Dacia ailesinin
0: tamamını burada sergilemek için büyük emek harcamışsınız. Çok güzel bir mekan. Şimdi Logan'la başlayalım. Evet. Logan ne zaman ülkemize geliyor? Bu adetler neler katacak? Ve tabii ki marka stratejisinden de bize biraz bahsederseniz sevinirim.
1: Çok teşekkür ederim. Bizle beraber olduğunuz için, heyecanı paylaştığınız için. Logan, bugün aslında biz, Logan tabii bugünkü lansmanın en önemli oyuncusu ama yeni Dacia ürün ailesini lanse ediyoruz. Logan bunların en önemlisi. Haziran ayından itibaren showroomlarımızda olacak. Bugün lansmanını yapıyoruz. Gerçekten markamıza büyük bir ivme katacağını düşünüyoruz. Aslında yeni ürün ailesinde sadece modellerimizi lanse etmiyoruz. LPG'li yeni motorlarımızı da lanse ediyoruz. LPG'li yeni motorlar gerçekten Dacia marka stratejisine çok uygun motorlar. Çünkü Dacia her zaman müşterilerine akıllı çözümler sunan bir marka olarak konumlandırdı kendisini. Bugün LPG kendinden fabrika montajlı olduğu için çok ciddi yakıt tüketimi avantajı sağlıyor. Yakıt maliyeti olarak da LPG neredeyse bugün benzinli araçların benzinin yarısı seviyesinde. Dolayısıyla %50'ye yakın bir avantaj sağlıyor. Tam Türk müşterisinin istediği özelliklerde bir aracı lanse ediyoruz. Aynı zamanda bugün bizim için ayrıca önemli bir gün. Marka olarak garanti süremizi 7 yıla çıkartıyoruz. Yeni ürün ailesi lansmanıyla garanti süresi 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren satılan tüm Dacia'larda müşterilerimiz servislerimize geldiği durumda 7 yıla kadar uzuyor.
0: Bakım aralıklarına da değinelim isterseniz. Sadece 7 yıl önemli bir rakam değil, bir de bakım aralıkları da oldukça uzun.
1: Evet, aynen, bakım aralıklarımız 20 bin kilometrede oldukça avantajlı. Yani Dacia markası sadece erişilebilir fiyatla Türk halkına, Türk otomotiv pazarında yer almıyor. Aynı zamanda kullanım maliyetleri, yakıt tüketimi hem de bakım maliyetleri olarak çok avantajlı çözümler sunuyor.
0: Şimdi Dacia'da her şey var tüketicilerin beklediği ama güvenlik konusunda da önemli bir nokta var. Onu da belirtelim. GSR 2.3 diyelim ona. GSR 2.3'e de sahip bütün araçlar, bütün modeller şimdi yepyeni bir yüze kavuştu Dacia evet. ailesi. Nasıl bir portföy hedefliyorsunuz? Kimlere erişmeyi hedefliyorsunuz? Tabii ki burada filolar özellikle sedan versiyonu olan Logan'la çok ilgileneceklerdir, talep olacaktır. Nasıl bir adete ulaşmayı düşünüyorsunuz? Filo, bireysel müşteri oranlarında ne gibi bir durum söz konusu olacak?
1: Aslında Dacia markasının en kuvvetli olduğu bölüm perakende. Çünkü müşterilerimiz akıllı çözümler arıyor. Hafta sonları ailesiyle vakit geçireceği, hafta içi işe gidip geleceği araçlar arıyor. Kullanım maliyetleri olarak avantajlı araçlar arıyor. Dolayısıyla bence bu perakende kasımız daha da güçlenerek devam edecek. Logan'ın gelmesiyle Filo'da da penetrasyon

0: girmek istediğimiz bir pazar. Türkiye'deki taksiler oldukça baktığımızda yaşlanmış durumda. Burada bir ihtiyaç olduğunu sezinliyoruz. 7 litrelik yakıt tüketimi de mevcut araçlara göre çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Yani ortalama taksilerin yakıt tüketimine baktığımızda LPG'li olsalar bile 10 litrenin üzerinde yaktığını düşünüyoruz. Burada 7 litrelik çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Hızlı bir şekilde taksilerde de araçlarımızı artık göreceğimizi düşünüyorum. Zaten Anadolu'da bazı illerde Dacia markası taksi de çok güçlüydü. Tekrardan yeni gelen ürünlerimizle buradaki performansımızı artıracağız.
1: Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. 50 litrelik bir LPG tankı, 50 litrelik bir yakıt tankı, yani benzin tankı var. Toplamda 100 litrelik bir tank ve bu tankla da 1500 kilometreye varan bir menzil sunuyor. Çünkü orijinal bir sistem bu, entegre edilmiş bir sistem, fabrika çıkışlı. Hem güvenlik yönünden çok önemli, hem de tabii ki entegrasyonun fabrikada yapılmış olması yönünden çok önemli. Şimdi teknik detayları da marka direktörü Serhat Güngör'den dinleyelim.

0: Evet, şimdi de Serhat Güngör'le beraberiz. Şimdi modeller yenilenmiş, yepyeni yüze kavuşmuş, güzel bir ortak dil var, birçok da özellik var. Yani tüketicinin isteyeceği her şey aslında var. Giriş seviyesinde sadece bir konu dikkatimi çekti. Giriş seviyesinde bir multimedya ekranı, 10 inçlik multimedya ekranı yok. Ama evet, bir üst donanımda hepsinde bu multimedya ekranını göremiyoruz. Oradan başlayalım, sonra hemen sözü bırakıyorum. Modeller bize neler sunuyor?
1: Tamam, teşekkürler. Şimdi Dacia modellerinin giriş seviyesinde Dacia markasının genel stratejisi olan modülerlik öne çıkıyor. Ne demek bu modülerlik? Müşterilerimiz kendi telefonlarını kullanarak onu bir ekrana dönüştürüyorlar aslında. Böylelikle boşuna aslında ekrana para vermemiş oluyorlar. Evet, dilerseniz hızlıca modellerin üstünden geçelim. Pazar Haziran ayı başında sunacağımız Logan Sedan modelimizde iki motor seçeneğimiz olacak. Bir tanesi 1 litre manuel. Bu motorumuz Ağustos ayı gibi müşterilerimizle buluşacak. İkincisi LPG otomatik 120 beygir EDC otomatik vitesimiz. Haziran ayı itibariyle bu versiyonumuzu satışa sunuyor olacağız. Ters T şeklinde farlarımız, piksel tasarım ön ızgaramız, Logan Sedan modelimizde müşterilerimizin beğenisine sunulacak. Sandero hatchback versiyonumuza geldiğimizde burada da yine aynı şekilde markanın ortak tasarım dili ters T şeklinde farımız ve piksel ön tasarımımız bulunuyor. Sandero'da şu anda sadece manuel vites seçeneğimiz var. 1 litre, 100 beygir ve pazardaki en uygun, en ulaşılabilir fiyata sahip aracımız. Giriş seviyesi 1295 TL. Hala %70'te olan pazardaki tek model. Stepway'e geldiğimizde...
0: Bu biraz daha cross versiyonu.
1: Evet, Stepway aslında B SUV segmentinde yer alıyor. Starkle şeklinde geri dönüştürülmüş malzeme dokunuşu var standard Stepway'de. Açılır cam opsiyonumuz bulunuyor. Aynı şekilde ters T şeklinde farlarımız, piksel ön tasarımımız Stepway aracımızda da bulunuyor. Stepway ise B SUV segmentinin en ulaşılabilir fiyata sahip otomatik vitesli seçeneği. Jogger bizim C segmenti modelimiz. Jogger'da bugün benzinli manuel, EcoG yani LPG manuel ve LPG otomatik 3 değişik motor tipinde müşterilerimiz aracımıza sahip olabiliyor. Yine aynı şekilde ters T şeklinde far tasarımı, piksel tasarımlı ön panjur Jogger'da da müsait. Jogger'da aynı zamanda hem 5 hem 7 kişilik seçeneklerimiz mevcut. 5 kişilik seçeneğin özellikle bagaj hacmi pazardaki rakipsiz en iyi seviyelere sahip.
0: Evet, o koltukları yatırdığınızda da 7 kişilik versiyonda inanılmaz bir hacme kavuşuyor. Evet. Dolayısıyla doğa tutkunları, kamp yapmaya gidenler için de güzel bir doğa aracı haline gelebiliyor. Neredeyse bir karavana dönüşebiliyor. Tabii. Çok güzel görselleri de var, hatta dışarıda da sergilemişsiniz. Evet. Bayağı büyük bir çadırı entegre edebiliyorsunuz araca. Bundaki çift kavramadan da bahsedeyim ben size. Yağlı

0: Çift kavrama 6 ileri olarak çalışıyor. Vites geçişleri gayet güzel, sarsıntısız, tabii hepsi geliştirilmiş durumda. Dolayısıyla yepyeni haliyle, yepyeni yüzüyle Dacia ailesi çok şık bir hale gelmiş. Hem de birçok teknolojik özelliği, güvenlik özelliğini de bünyesinde barındırıyor. İşte şerit takip asistanından kör nokta uyarı sistemine kadar birçok özelliği yolda da kullanma şansını bulduk. Kablosuz bağlantı gerçekten çok güzel. Kablosuz yine şarj etme özelliği oldukça güzel. Bütün bunlar bugün bir otomobilde arayabileceğiniz birçok detayı içerdiği için bu fiyatlarla hem de 7 sene garantiyle oldukça iyi bir araç haline gelmiş durumda. Türkiye pazarında bilmiyorum ama Serhat Bey, ne kadarlık bir satış adedinden bahsediyoruz? Mesela 2026 için beklentiler nedir?
1: Jogger için mi soruyorsun?
0: Genel olarak Dacia ailesini bu sene nasıl bir adetle kapamayı düşünüyorsunuz?
2: 2026 bizim için bir değişim ve dönüşüm yılı. Biliyorsunuz geçen sene iki modelle tamamladık. 2026'da bütün modellerimizi yeniledik öncelikle. LPG otomatik gibi yakıt tüketiminde inanılmaz performanslar sunan bir güce kavuştuk. Bugün pazarda benzin ve dizel muadillerine göre neredeyse yarısı kadar yakıt tüketim maliyetine sahip bir araçtan bahsediyoruz. Bugün LPG'li aracın günlük tüketimi, bugünkü Mayıs ayındayız şu anda, ortalama yakıt fiyatlarıyla baktığımız zaman kilometrede sadece 2,5 TL. Benzinli ve dizel araçlarda gerçek tüketim değerleriyle baktığımız zaman bu rakamın 4 TL'lere ulaştığını, kolaylıkla ulaştığını görebiliyoruz. Hatta bir adım öteye taşıyorum. Bugün DC şarj maliyeti 2,5 TL. Yani elektrikli bir aracı sadece DC ile şarj ettiğiniz zaman bizim LPG'li araçlarımızla aynı maliyeti ödüyorsunuz. Bu gerçekten Dacia'nın alameti farikası diyelim. Dacia LPG konusunda uzmanlaşmış. Bugüne kadar 1 milyon adedin üzerinde LPG'li araç satmış bir marka. LPG'li modellerini üretirken motorda gerekli adaptasyonları silindir başlarından enjektörlere her anlamda yapıyor. Bugüne kadar bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu 1 milyon aracın hiçbirinde böyle bir sıkıntı olmadı. Güvenlik anlamında da sonuna kadar güvenebilecek ve gerçekten müşterilerimizin istediği fiyat fayda oranını sağlayabilecek bir otomobil diyelim.
0: Türkiye'de aşağı yukarı ne kadar satıldı LPG'li versiyonlar?
2: LPG'li versiyonlar bugüne kadar Türkiye'de 50 bin civarı satıldı Dacia markasıyla. Dünyada da dediğim gibi 1 milyon civarı, 1 milyonun üzerinde satıldı.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz.

Evet, bugün Dacia ailesinin yenilenen yüzüyle beraberdik. Bütün modelleri burada görme, inceleme ve kullanma şansını yakaladık. 7 yıla varan garanti, 20 bin kilometrelik bakım aralığı, tüketicilerin ihtiyacı olan tüm özellikler, 5 ve 7 kişilik versiyonlar, tüm tüketicilerin beklentilerini karşılayacak özellikler Dacia ailesinde mevcut ve bütün bunlar da erişilebilir bir fiyata sizleri bekliyor. Bence bu araçları yerinde bir inceleyin. Bakalım beğenecek misiniz? Sürüş performansını beğenecek misiniz? Çünkü yolda giderken gerçekten çok rahat, çok konforlu gidebildiğinizi, özellikle otomatik şanzımanla çok rahat ettiğinizi göreceksiniz. Bu sürüşü burada tamamlıyoruz, bu testi burada tamamlıyoruz. Bir başka lansmanda beraber oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde karşınızda olacağız. Ancak 8. etabı sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın diyerek bu bölümü noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan çok değerli iki konuğum var. Dans topluluğu Anadolu Rüyası'nın kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz ile koreograf Seyide Ömer bizimle birlikte. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar, nasılsınız?
1: Sağ olun, merhaba. Nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız ve çok güzel görünüyorsunuz. Sağ olun,
1: teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Dedikten hemen sonra müsaadenizle başlamak isterim. Anadolu Rüyası nedir, ne zaman kuruldu, nasıl bir düşünce sürecinin ürünü? Buyurun lütfen.
1: 2015 yılında kuruldu Anadolu Rüyası. Aslında geleneklerine sahip çıkan sosyal bir nesil yetiştirmek için kurduk. Zaten halk danslarıyla ciddi bir münasebetimiz vardı, 30 yıllık bir aslında tecrübemiz var. Bu tecrübeyle özellikle nesillere, yani lise grubundan başlayarak öğrencilere kendi değerlerini doğru öğretmek adına bir sosyal aslında proje olarak başladı. Fakat tabii bunu yaparken sadece bir halk dansları eğitiminden bahsetmek çok yavan olacağını düşündüğümüz için Türkiye'de olmayacak bir şey yapalım diye düşünüp Türkiye'nin farklı bölgelerinde eş zamanlı devam eden ve öğrencilere geleneksel kültür anlamında dansın, müziğin, kostümün, yaşam tarzının eğitimlerini verip bir yandan da evrensel sanat dediğimiz o yaratıcı drama, sahne makyajı, sahne bilgisi eğitimlerini verip ortaya bir ürün çıkaralım diye düşündük. Türkiye'de de bu anlamda ilk defa yapılan bir operasyon oldu bu.
0: Peki Anadolu Rüyası ismi neden ve hangi detaylar barındırıyor Anadolu'muzdan?
1: Şöyle, aslında biz bir çocuğun rüyası olarak başlattık bunu. Her şey bir çocuğun rüyasıyla başladı aslında. İlk planımızı öyle yaptık. O yüzden de bir rüyayla aslında başlattık. Zaten bütün aslında gösterilerimiz, tematik hikayelerimizin hepsi bir rüya gibi geçiyor. Anadolu'nun motiflerini aslında biraz da hayalimizle harmanlıyoruz. Dolayısıyla bir çocuğun rüyası konseptiyle başladık. Tabii önemli kısım şu. Şimdi Anadolu ismi çok aslında kıymetli ve ağır bir isim baktığınızda. Bunu koyduğunuz zaman içinde geleneksel formatları barındırmanız lazım. Bizim temel noktamız şu, kendi geleneklerimizi sahneye koymak istiyoruz. Yani kostümünden müziğine, oyunlara kadar her anlamda aslında Anadolu'nun kendi motiflerini koyalım istiyoruz. Bu yüzden hem Anadolu'nun kendisi var, hem de aslında biraz bizim rüyamızda harmanlanan bir hikaye var.
0: Çok güzel. Seyda Hanım, sizi tanımak isteriz. Merhaba tekrar.
2: Merhaba.
0: Siz ne zaman katıldınız Anadolu Rüyası'na? Bu yolculuk, bu rüya evet. Ne zaman başladı?
2: Evet, bu çocukların rüyasında bir Azerbaycanlı koreograf olarak da ben de varım. Ve danslar içinde benim üzerime düşen yük Azerbaycan danslarıdır. Yeni çıktık yolculuğa. Umarım uzun bir yolculuğumuz olar, keyifli olar. Ben de seve seve Azerbaycan danslarını Anadolu Rüyası'nda öğretmek, yeni Azerbaycan'ın köklü kadim danslarını gençlerimize, çocuklarımıza öğreterek hem kardeş ülkemize Azerbaycan danslarını temsil etmek adına, öğretmek adına güzel bir işler yapmaya gayret ediyoruz. Umarım güzel olur.
0: Çok güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
2: Çok
0: güzel bir yolculuk olmasını temenni ediyoruz. Dedikten hemen sonra Okan Bey'e dönmek istiyorum tekrar. Anadolu Rüyası'nı diğer projelerden ve dans topluluklarından ayıran detaylar sizce nedir?
1: Şimdi aslında pek çok detay var. Bunların en önemlisi geleneksel olması. Yani biz short'la, tight'la Anadolu kültürünü anlatmaya çalışmıyoruz. Kendi öz değerlerimizle göstermek istiyoruz. Bu birincisi. İkincisi, sadece bir şehirde değiliz. Bugüne kadar 17 farklı şehirde devam eden projeden bahsediyoruz.

0: diyoruz. Yaklaşık 2500'den fazla öğrenci eğitim vermişiz. 28 bin kişiye gösteri yapmışız. Şimdi bunlar az rakamlar değil.
1: Değil.
0: Biz Türkiye'nin dört bir tarafında, köyünden kasabasına her yerde bulunup oradaki gençlerimize, dediğim gibi lise grubu ama artık 7 yaştan başlayarak eğitim veriyoruz. Bu arkadaşlara eğitim verelim, öğrencilere eğitim verelim istiyoruz. Bu tabii Türkiye'nin dört bir tarafında devam eden operasyon olması en büyük farkı. Yani düşünün ki bir tematik hikayeniz var, her sene başka bir hikayemiz var. Bu da ayrı bir aslında fark. Bu hikayeyi eş zamanlı 7-8 tane şehir çalışıyor. Ve günün sonunda, yani yılın sonunda, 8 ayın sonunda bu arkadaşlar toplanıyorlar bir ile. 2-3 günlük prova sonunda sahneye çıkıyorlar. Şimdi böyle bir operasyon Türkiye'de yok. Hı hı. O yüzden aslında en büyük farkları bunlar. Operasyon gücü, işin geleneksel boyutu, verdiği akademik eğitim, bunları düşündüğünüzde Anadolu Rüyası epeyce farklı aslında.
1: Çok kıymetli, özel ve farklı bir yerde duruyor. Bütün bu anlattıklarınız, konuştuklarımız beraberinde ve panelinde ve güzel bir özet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Anadolu Rüyası ile ilgili güzel bir tanıtımımız var. Dilerseniz onu önce izleyelim, sonra onun üzerine konuşmaya devam edelim.
0: Tabii ki.
1: Hep birlikte izliyoruz.

0: Bu güzel ve keyifli tanıtımı izledikten sonra müsaadenizle devam etmek istiyorum. Hı. Seyda Hanım, dans etmek ve dansın kendisi sizin için ne demek? Dansın sizdeki karşılığı nedir? Böyle bu keyifli tanıtımın ardından devam edelim lütfen.
1: Dans bildiğimiz gibi kültürün en önemli dallarından biridir. Ve benim hayatımda dans bütün başarılarımın anahtarıdır söyleyebilirim. Evet, çocukken başladığım bu dans eğitimi beni çok güzel yerlere götürdü. Üniversite başarılarım, eğitim başarılarım oldu. O sebepten ben sizin vesilenizle hatta ebeveynlere, velilere üzümü tutup onların çocuklarının dans etmesiyle ilgili tavsiyede bulunabilirim. Çünkü çocuklar dans ederken çok mutlu oluyorlar. Onların sağlıkları için de çok çok önemlidir. Ve bildiğiniz gibi ben daha çok Azerbaycan dansları üzeri ağırlıklı hep eğitim aldım. Hmm. Ve uzun zaman Azerbaycan'da dans hocalığı yaptım. Çocuk esirgeme yurdunda görevde olduğum ve liselerde çalıştım ve Türkiye'ye geldiğim sürede Azerbaycan danslarını ben Türk dünyası etkinliklerinde iki kardeş ülkemiz adına gerçekleşen etkinliklerde sahne aldım. Daha çok burada sevilen danslar var. Sarı gelin mesela halk müziğine hocamız da çok sever. Zaten evet, ekibimizde de bu dans var. Bu dansı daha çok temsil ettim. Onun sıra dışı nazeleme Azerbaycan'ın milli dansları var ki Türkiye'de çok sevilir bir kadın ve bir erkek üzerine. Gavalla olan dansımız var. Hmm. Tabii ki bunlar Türkiye'de belli bir kısıtlı şekilde ama Azerbaycan dansları çok zengindir. Hmm. Ve çok erkeklere ayrı mahsus danslar var. Kadınlar için ve birlikte halaylarımız var. İleri zamanda tabii ki biz Anadolu Rüyası topluluğunda bu dansları daha da geliştirmek istiyoruz. 20 Haziran gerçekleşen bu etkinlikte bizim gaval dansımız olacak. Ben kendim de solist olarak orada sahne alacağım. Hmm. Buradan bizi izleyen izleyicilerimizi de davet ediyoruz bu vesileyle konserimize evet, bekleriz. Ve sırada ise daha farklı farklı danslarla bu rüyada olacağız.
0: Çok güzel. Anadolu bu rüya rüyasında, keyifli bir rüyaya benziyor.
1: Evet.
0: Uyanılmaması gereken bir rüyada
1: hatta diyelim. Güzel şeyler
2: o yüzden rüyası. Herkesin rüyası aslında.
1: İleri zamanda şekilde. Okan hocamızla zaten Türk dünyası adına da güzel şeyler İnşallah, yapmak evet, hedefimizdir.
0: Başarılar diliyorum tekrar bu yolculukta.
1: Teşekkürler.
0: Dedikten hemen sonra öğrencilerinizle ilişkiniz ve diyaloğunuz nasıl? Onlarla nasıl bir öğreti ve anlatı ve öğrenme süreci içerisindesiniz?
1: Aslında mesela buradaki kızlarımız tabii ki onlar Kafkas yani Azerbaycan dansları üzerine eğitim almadılar. Ama yeteneklidiler tabii ki. Çok kısa zamanda biz onlarla bir şeyler yapabildik. O sebepten yani onların yetenekli olması, hafızalarında koreografini, zor koreografini almaları, bazı teknikler var. Onları öğrendikten sonra bence farklı danslarda çok kolay şekilde öğrenecekler. Çünkü Azerbaycan danslar

0: duruş var, bir karakter var. Biliyorsunuz onların yani figürlerde giyim elbiseleri birazcık farklıdır. Ona göre biraz onlar ufacık zorlandılar ama tabii ki öhdesinden geldiler. Bana göre mesela bir dans bir kültürün, büyük bir kültürün birleşimidir. Çünkü bir dans eden kişiye baktığımızda biz hem onun duruşunu, onun elbisesini, müziği dinliyoruz ve bunlar çok çok önemlidir. Azerbaycan dansları da dikkatle baktığımızda Azerbaycan halkının karakterini, kimliğini, kişiliğini görebiliyorsun. Ve tabii ki aynı zamanda da Türkiye'deki danslarımızda, Karadeniz dansları da veyahut farklı bir bölgelere mahsus olan danslara da bakanda oranın, yörenin kişiliğini görebiliyorsun, karakterini anlayabiliyorsun.
1: Aslında iki güçlü devletin de, iki güçlü ülkenin de kendine has kültürel özellikleri ve detayları var. Buluştuğu noktalar var, ayrıldığı noktalar var kültürel.
0: Ve kardeşliğimiz adına evet bu kültürel faaliyetlerimiz çok çok önemli de birliğimiz daim olsun diyelim.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir özet ve keyifli bir özet oldu. Siz ne düşünürsünüz Seyit Hanım'ın bu söyledikleri üzerinden kreatif bakımdan?
2: Şöyle aslında Türkiye yani Anadolu toprakta çok zengin topraklar. Biz zaten projeye şöyle başladık. Yurt dışında pek çok başarı elde ettik gittiğimizde. Festivaller, yarışmalarda. Biz gittiğimizde oradaki ülkeler bizim kültürümüze daha aslında bizden daha çok sahip çıkıyorlar. Daha çok aşinalar. Hatta daha hayranlar. Fakat Türkiye'ye döndüğümüzde özellikle bu yeni jenerasyon sosyal medya vesaire kısmında yüzünden bir kopukluk olduğunu görüp aslında projeye başladık biz. Yani bu bizim için aslında bir sahne projesinden daha ziyade bir kültürel hareket. Biz Türkiye'nin şu an en büyük kültürel hareketini yapıyoruz kendi aramızda.
1: Bir hareket ve bir sosyal sorumluluk.
2: Aynen öyle. Yani bizim aslında durduğumuz yer orası. Sahnedeki performans çok iyidir kötüdür bu çok tartışılır ve çok önemli değil benim için. Ama 5-6 tane farklı şehirden kendi kültürünü yansıtmak isteyen çocuğun, arkadaşın, öğrencinin gelip ortak bir yerde sahneye çıkması, bir planlama içinde sahneye çıkması, bir şeyi başarabilmesi zaten önemli olan bizim için bu aslında. Biz işin burasındayız. Yoksa dans dediğiniz gibi, hocamın söylediği gibi de
1: öğrenilir.
2: Öğrenilir. Özgürlüktür. Belli bir disiplini vardır. Ama esas hikaye içeriden ne geldiği. Biz biraz da aslında onu yansıtmak istiyoruz. Yani işin geleneksel yapısı, otantik yapısını kurgulamak istiyoruz. Yoksa sahneye uyarlanırken bir şeyler değişiyor. Özünden bazı şeyler kopabiliyor, adımlar değişebiliyor. Fakat köye gittiğinizde Zeybek dansının hikayesi farklı, şehirde farklı oynanıyor. Biz aslında biraz bunu göstermek istiyoruz. Çünkü oradaki öz çok daha kıymetli.
1: Bu farklılığı birleştirmek ve özüne döndürmekle ilgili bir hareket mi aslında bu?
2: Aslında şöyle, nereden geldiğimizi anlasın gençlerimiz istiyoruz. Çünkü biz bu bütün şehirlerde gezdiğimizde velilerle buluşuyoruz, öğrencilerle buluşuyoruz, okullarla buluşuyoruz. Orada ciddi bir kopukluk olduğunu görüyoruz. Yani kültürünü bilemeyen, tarihini bilemeyen bir toplum var, bir gençlik var. Biz aslında kendi çapımızda en azından, kendi alanımızda bunu ortadan kaldırabilir miyiz hayaliyle başladık bu işe. Çok şükür de gayet iyi gidiyor. 8 sene oldu. Bu sene 8. yılımız. Her yıl başka bir tematik hikaye. Artık uluslararası boyutta bir hikaye. Aslında böyle bir hareketimiz ve davamız var diyeyim ben.
1: Çok güzel. Seyit Hanım, koreograflarınızın beslenme noktası nedir? İlham kaynağınız nedir? Biraz bahsettiniz aslında az önce. Ama biraz daha detaylandırmak istersiniz belki. Evet. İlham dansı.
0: Koreograflar aslında bazı danslar var ki Azerbaycan danslarında. Yani onlar kalıplaşmış artık. Onu değişemezsin. Ama tabii ki günümüz çağında ufacık hem yöresel kıyafetlerimizde hem müzik aranjmanlarında bir takım böyle eklemeler var modern çağımıza uygun. Ama bazen mesela biz Türkiye'de koreografilerin bir tık Azerbaycan danslarında yani orijinallıktan çıktığını görürken çok üzülüyoruz. Tabii ki bunun önüne geçmek için çok hocalarımız da var. Gayret ediyoruz ki bunlar hatalar olmasın. Ama yeni koreografi olarak da biz kendimiz de istediğimiz bir müziğe tabii ki bazı özellikleri bozmadan yine onları saklayarak yani onlar kalıyor, kalıp hareketler, figürler kendi düşüncelerimize göre, kendi fikrimiz nasıl istiyorsak öyle bir koreografi şekillendirebiliyoruz. Aynen. Gaval dansı da mesela ona göre biz hazırladık burada. Orijinallık kaldı çünkü bizim ustad hocalarımız da var. Onlar tabii ki bakarsa üzülürler ki danslarımızı doğru şekilde temsil etmek çok çok önemlidir. Bu vesileyle bence güzel şeyler
2: olacaktır. Aslında bir kültür elçiliği durumu var bakarsanız. Yani hocamın da kendi alanıyla alakalı bir kültür elçiliği var. Bizim de kendi tarafımızda var. Aslında zaten bizi buluşturan şey de bu oldu. Ortak değerler. Sahnede yapmak istediğimiz hayalimiz aslında aynı. O da kendi kültürü

0: özünü yansıtmak istiyor. Biz de aynı şekilde.
1: Hem özü hem de ortak değerleri lanse etmek
0: aynen
1: aslında.
0: Öyle, aynen öyle. Dolayısıyla bu ortak fayda hepimize buluşturmuş oldu. Zaten günün sonunda herkes burada buluşacak aslında bir süre sonra.
2: Bir de gençlerin de istekleri var. Tabii. Gençler de bunu istiyor. Biz de aşılanmıştık. Onların da gönlünde bu var. Ona göre bu çok, bu enerji çok önemli.
1: Ya tabii ki her genç bununla ya da yeni nesil jenerasyon bununla ilgilenmek ya da ilgi duymak zorunda değil belki ama ilgi duyanlarının doğru kaynaklardan öğrenmesi meselesi.
0: Bir de doğru öğretmek de önemli. Yani. Nasıl anlattığınız çok önemli. Ben teknik bir insanım. Bilgisayar mühendisiyim baktığınızda ama 30 yılımı da halk danslarına ve sahne sanatına vermiş birisiyim. Şimdi birisi teknoloji tarafında bir iş, birisi başka bir tarafta. Aslında bu sosyalliği verelim. Bir de farklı pencere çalışıyoruz. Yani ben şunu gördüm Türkiye'yi gezdiğimde. Öğrencilere ya da yetişkinlere fark etmez. Nasıl anlattığınız çok önemli bir şeyi. Yani bize yıllarca halk oyunları öğrenmek ister misiniz diye anlattılar. Ve insanlar kaçmaya başladılar. Fakat sahne sanatı öğrenmek ister misiniz dediğinizde olay biraz daha farklılaşıyor. Çünkü yelpaze genişliyor. Evrensel boyutlar, uluslararası sahneler. Yani insanların takı elbisesini giyip izlemeye gittiği bir konser ya da bir gösteri diyelim. Bunları oluşturduğunuz zaman algı da değişiyor. Gençler de inanın doğru öğrettiğinizde oraya doğru geliyorlar.
1: Çok güzel. Peki bütün bunları yaparken Türkiye'nin dört bir yanına, geçmişten günümüze Türkiye'nin dört bir yanında gösteriler düzenliyorsunuz. Yeni takviminizi bizimle paylaşırsanız takip etmek isteriz.
0: Seve seve. Şimdi biz Eylül-Ekim ayında başladı çalışmalarımız. Her sene tekrar başlıyoruz. Bunun meyvesini de yılın sonunda alıyoruz. Bu sene 3 ilde, Burdur, Uşak'ta ve İzmir'de ve İstanbul 4 ilde öğrencilerimiz var, gruplarımız var. Bunların işte Uşak, Burdur ve İzmir'deki bacağı bizim çocuk grubumuz. Ulusal Çocuk Topluluğu kurduk bu sene. O çocuk topluluğumuzla İstanbul'da 16 Haziran'da gösterimiz var. Kaybolan İzler diye bir temamız var.
1: Bir daha söyleyin, kaybolan.
0: Kaybolan İzler. Bizim her sene bir temamız vardır. Anadolu Rüyası çatı markamız ama altında hep bir tematik hikaye vardır. Onun da bir teaser'ı, tanıtımı vardır. Bu sene Kaybolan İzler öğrencilerimizle. Sonra 18 Haziran'da yine aynı topluluk, 60 tane öğrencimiz. Bu sefer Uşak'a gidiyoruz. Uşak'ta Kaybolan İzleri sahneye koyacağız. Oradaki eğitim partnerimizle beraber. Akabinde dönüyoruz. 20 Haziran'da Anadolu Rüyası 4 Kapı dediğimiz işte Gürcülerin, Azerbaycan'ın, Pomağan, Süryani, Bektaşilerin oyunlarını İstanbul'a sahneye koyacağız. Sonra 23 Haziran'da Burdur'a gidiyoruz. 60 öğrencimizle yine Kaybolan İzleri sahneye koyacağız. Bir de bizim meslek gruplarıyla yaptığımız bir işbirliğimiz var. İzmir'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokolümüz var. O kapsamda öğretmenlerimizle bir topluluk kurduk. 27 Haziran'da da Son Ders Vatan adında İzmir'deki öğretmenlerimizle bir gösterimiz var. Haziran ayının programı böyle.
1: Hepsinin başarıyla gerçekleşmesini temenni ediyorum.
0: İnşallah. Çok sağ olun.
1: Gittiğiniz yerlerde insanlardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
0: Valla şöyle, şimdi özellikle Anadolu tarafında bu tarz şeyler çok kıymetli. Bir de her zaman bir şeyler gitmiyor ne yazık ki. Biz gidiyorsunuz ama yani büyük şehirler gibi düşünüyoruz ama değil aslında. Orada doğru, demin söylediğim gibi doğru aktardığınızda, doğru söylediğinizde, doğru gözlemlediğinizde, doğru yansıttığınızda tepkiler ve reaksiyonlar çok inanılmaz. Yani bizim şu ana kadar 17 şehrimizde ilk başta bir reaksiyon olsa bile sonuçta kimsiniz, ne yapıyorsunuz, ideolojiniz var mı, neye hizmet ediyorsunuz, hepsi aslında sorgulanıyor. Fakat yılın
1: sonu olarak.
0: Haklı olarak. Yılın sonunda ama bütün o gruplarımızın anne babaları, ebeveynler özellikle boynumuza sarılıp ağlıyorlar. Yani bu kadar güzel bir operasyonun içerisinde olduğumuz için sağ olun diyorlar. Bizim için en büyük aslında değer bu. Dolayısıyla bu süreçtir, bir sabır işidir. Başlangıçta bir direnç olsa da gençlerden, aileden, günümüz malum yani pek çok aslında sıkıntımız da var. Herkes korkuyor çocuğu için, haklılar. Ama yılın sonunda o sahnede yapılan işi gördükten sonra operasyon değişiyor.
1: Peki insanlar size nasıl ya da öğrenciler, yaş grubu da farklıdır eminim ki bunların, nasıl katılım sağlayabiliyorlar? Nasıl ben de varım, ben de katılmak istiyorum, teknik süreç nasıl ilerliyor?
0: Şöyle anadoluruyası.com diye bir sitemiz var. Buradan girdiklerinde yaş gruplarına göre formlarımız var. Bunların içinde başvuru yapıyorlar. Ama bizim 2 yıldır farklı bir modelimiz var. Biz geçen seneye kadar Türkiye'deki okullarla entegrasyon yapıyorduk. Ve bu okullar kapsamında öğrencilere dokunuyorduk. Fakat 2 yıldır halka indi bu iş. Ve farklı yaş gruplarıyla proje okulları ve proje merkezleri diye birkaç yapı oluşturduk. İllerde, seçmiş olduğumuz illerde bazı okul partnerlerimiz var. Bunlar bizim merkezimiz aslında, çatımız aslında. Bütün herkes oraya gidip eğitim alıyor. Bu dediğim sayfaya girdiklerinde yaş grubuna göre başvuru yapıyorlar. Akabinde de formdan sonra da yaz döneminden sonra başlıyoruz çalışmalara.
1: Çok güzel. Hem dansın hem de ilgili sanatların hayatlarımıza katkısı nedir? Sizce nasıl yansıyor hayatlarımıza? Sizin hayatınızda başrol olduğu evet. belli. İnsanların sanata ilgi duyması, dansa ilgi duyması, dans etmesi, izlemesinin hayatlarındaki karşılığı nasıl yansıyor sizce? Ne evet. düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Çok güzel bir soru oldu. Dans etmek ve dans izlemek. Bunlar biraz farklı. Ben, bana göre herkes dans edebilir. Öyle bir kişi yok ki söylesin ki ben hiçbir zaman dans edemem. Öyle bir sadece dans etmek istemek gerekir diyebiliriz. Tabii ki çocukluk çok önemlidir. Çocukluktan başlayan her bir sanat dalı daha da güzel budaklanır, meyvesi de çok güzel olur. Ama biraz genç veya yaşımız birazcık varsa da hiç yani şey moralinizi bozmamak gerekir. Çünkü istenilen bir yaşta da güzel hocalar var. Dansları öğretirler. Yani öğrenebilirler. Veya bir düğünde en azından kolunu kaldırıp oynayabilirsen, dans edebilirsense bu çok güzel. Bu senin ruh halin için, yaşam tarzının daha da güzel şekillenmesi için çok çok önemliydi. Ama bizi yine de izleyenler, gençler, çocuklar, velilere yine de tavsiyede bulunuyorum. Eğer birazcık da olabilir çocuğun isteği olmayabilir. Ama çocuğu bir yönlendirmek lazımdır. Dans olmayabilir. Başka sanat dallarına da tabii ki olabilir. Ama dans da bunların en önemlisidir. Çünkü dans ederken mesela Azerbaycan danslarında bu daha çoktu. Ellerine çok bakmalısın. Başından dönmelsen, gözlerinden, hatta göz sağlığı için, boyun sağlığı için, yani onurgamız için de çok çok faydalı da diyebiliriz. O sebepten benim çok öğrencilerim, velilerim, doktorların çoksu dansı gönderdiler. Derdiler çocukken doğru. sorunlar dansa gitsinler. Hem onunla ilgili hem de gelecek başarıları için, gelecek yolda illaki dansçı olacak diye bir şey yoktur.
0: Ufak dans, yaşta hocam özür dilerim, ufak yaştaki o postür için çok evet. kıymetli aslında.
1: Duruş için.
2: Tabii duruşu ki. İçin çok önemlidir ve tabii ki dansçı olmayıp başka yollarda da kendini sınayabilir ve başarılı olabilir diye düşünüyorum.
1: Siz de hani benim sorumdan hareketle çok güzel bir yere parmak bastınız. Dans etmekle dans izlemek arasında. Evet.
2: Ama izlemek sen fiziksel olarak bir şey yapmıyorsun. Sadece ruh olarak hissedebilirsen.
1: Ama çok keyifli bir şey değil mi?
2: İzlemek de bir evet. başka bir keyif veriyor.
0: İşte aslında farklı yere dokunuyor. Birisi ruha dokunuyor, birisi bedene dokunuyor.
2: Aynen o şey. Gerçeklikten evet. biraz kopup oluyor yani ruhen onu hissedebilirsen ama sen kendi onu dans ettikte bu başka bir keyifti, başka bir mutluluktu. Onun için dans edenler daha iyi bilir. Siz bilmiyorum, siz dans ediyor musunuz?
1: Maalesef etmiyorum.
2: ama çok belki bizden sonra
0: rüyasına başlamamız lazım.
2: Kayıt yapın bence.
1: Peki. Çok teşekkür ederim bilginiz ve alakanız için. Anadolu Rüyası gibi başka güzel, keyifli projeleriniz var mı? Dans mesela, buradaki ana konu evet. dans. Evet. Ama yarın müzik olabilir, yarın evet. başka bir sanat dalı olabilir.
0: Şöyle, bizim bir akademimiz var. Bu akademinin aslında temel işi kültür sanat üzerine bir akademi. Ve Türkiye'nin her tarafında eğitim veren bir akademi. Bu akademinin temelde 2-3 tane aslında projesi var Anadolu Rüyası haricinde. Bunların bir tanesi müzik üzerine. Yine Türkiye'nin 4 tarafındaki öğrencileri toplayıp onlarla bir koro ve müzikal yapmak üzerine. Bir de aplikasyonumuz var yarışma üzerine. Biraz daha yetenek keşfi yapmak için. Türkiye'nin 4 tarafında yetenekli çocuklarımız var. Biz bunları sosyal medyada olmasa bulamıyoruz ne yazık ki. Bunların aslında kendilerini göstereceği platform burası. Ve halkın ve önemli bir jüri üyelerinin oylama yaparak çok şeffaf yaptı. Aslında bir yarışma modelimiz var. Bunlar biraz inovasyonu, biraz işte sanatı, kültürü bağdaştıran, biraz çağa yakalamaya çalışan işler. Biz hem dansta, hem müzikte, hem yetenek taraması ve keşfinde faaliyetler yürütüyoruz. Anadolu Rüyası'na bir şey ekleyeyim müsaadenizle. Biz artık tabii sadece lise grubuna okumuyoruz. 7 yaştan başlayan 3 tane farklı grubumuz var. 7-9 yaş, 10-15 yaş ve 15 yaş üzeri olarak 3 farklı grubumuz var. Dolayısıyla aslında hocamın da söylediği gibi çocuk yaşta bu işe başlamak daha kıymetli. Hem algı anlamında, hem ruhsal anlamda, hem fiziksel anlamda. O yüzden biz Anadolu Rüyası'nı artık 2 yıldır 7 yaştan başlatıyoruz. Buna göre kayıt yapabilir velilerimiz.
2: Bir şey de edebilir miyim? Doktora tezimden yola çıkarak bir şey söylemek istiyorum. Yani Okan Hoca sosyal bir proje diye, sosyal projeler çok çok önemlidir. Bugün dijitalleşme bir çağında yaşıyoruz ve çok ergenlerin, gençlerin, çocukların gerçeklikten kopup sanal dünyaya göç ettiği bu kesindir ve bunun hepimiz şahidiyiz. O sebepten gençleri biraz sanal dünyadan koparmak için sanata yönlendirmek kesinlikle çok çok önemlidir. O sebepten Anadolu Rüyası projesi hakikaten de çok değerli ve kıymetlidir. Umarım daha uzun bir yolculukta güzel şeyler
1: Ben de yaparız. Sizin için ve Anadolu Rüyası için keyifli bir sürecin olmasını temenni ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok kısaca rica ediyorum. Bundan sonrası için kaygınız nedir? Nasıl geri dönüşler hayal ediyorsunuz? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Anadolu Rüyası özelinde ve katılımcıları özelinde söylüyorum. Buradan da kendi motivasyonlarınıza bağlarsak, bireysel motivasyonlarınıza böyle kapatalım isterim. Kısaca lütfen buyurun.
0: Şimdi biz bundan 8 sene önce başladığımızda o zamanlarda lise öğrencisi olan çocuklar şimdi evlendiler. Çocukları var, aileleri var. Aslında bizim Türkiye'nin dört bir tarafında binlerce kapımız var şu anda. Bizim için en büyük motivasyon bu. Ve onların aslında kendi kültürünü veya kültürü de geçiyorum ama bir topluluğun üyesi olmak, bir disipline girmiş olması, iş hayatlarında, aile hayatlarında etkileri var. Biz bunları canlı görüyoruz. 30 yıldır bunu yaşıyoruz. Bunları görüyor olmak aslında benim kendi motivasyonum. Yani bu çocukların, bu arkadaşların hayatına dokunmuş oluyoruz. Ben gibi onlar da sosyal tarafta akademik olarak bir lisans eğitimleri, yüksek lisansları var, bir branşları var. Ama sosyal tarafta da bunun faydalarını görüp daha başarılı insanlar haline geliyorlar. Ben bunları gördükçe gurur duyuyorum. Şu anda dünyanın her tarafında da öğrencilerimiz var. Ne bizim güzel. İçin en büyük motivasyon bu.
1: Süper. Lütfen buyurun.
2: Benim için en önemli motivasyon, ben de Azerbaycan'da 13 sene çocuk esirgeme yurdunda çalıştım. Ve oradaki çocukların hayat hikayeleri çok farklıydı tabii ki. Ve onların yaşam tarzları da, onların ruh halleri de çok farklı. Ama ben dansla onların hayatlarını çok önemli bir noktada, güzel bir noktada dokundum. Ve bugün onların arasında dans hocaları var, dans eğitimi verenler var, oyuncular var, televizyonda çalışanlar var. Ve dans yani onları az önce söylediğim gibi başka farklı başarının yollarına götürdü. O sebepten o çocukları bugün görmek, onların güzel geleceğini görmek beni de onurlandırır.
1: Çok güzel final oldu. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. İnşallah siz de bekliyoruz 20 Haziran 16 Haziran'da.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de yakından takip edeceğiz. Umarım bütün
2: kırmızı
1: çocuklarımız...
2: Kırmızı halıda olmak çok güzeldi.
1: Çok teşekkürler. İyi ki kırmızı halıdaydınız. Sağ olun, var olun. Bütün çocuklarımızın ister uygulasınlar ister uygulamasınlar ama sanatla taçlanmaları, sanatı hayatlarına dans olsun, müzik olsun, resim olsun dahil etmeleri çok kıymetli. Bugün kırmızı halıdaki bu programımızda bunu da taçlandırmış ve iletmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
2: Biz
0: sağ
2: teşekkür
0: olun,
2: ederiz. Var olun.
0: Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, değerli konuklarımızı uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
3: Merhaba, dijital efektlerin ve yapay zekanın sinemada epeyce kullanıldığı bir dönemdeyiz. Buna rağmen günümüzden 105 yıl önce çekilmiş siyah beyaz ve sessiz bir film hala izleyiciyi etkileyebiliyorsa orada durup düşünmek gerekir. İşte 1920 tarihli Dr. Caligari'nin muayenehanesi The Cabinet of the Dr. Caligari aradan geçen asra rağmen tuhaf, rahatsız edici ve akılda kalıcı olmayı sürdüren o nadir filmlerden biri. Robert Wiene'in yönettiği film, aynı zamanda gizemli bir adam olan Doktor Caligari ve onun tabut benzeri bir dolapta yaşayan uyur gezer hastası Sezar etrafında gelişir. Caligari, panayırda sergilediği Sezar'ın geleceği bildiğini iddia eder. Bir seyircinin ne zaman öleceğini sorması ve Sezar'ın şafakta yanıtını vermesiyle kasabada gizemli cinayetler başlar. İlk kurbanın yakın arkadaşı olduğunu gören Francis adlı bir genç, tekinsiz bir gerçeğin peşine düşerken izleyiciyi de karanlık sokakların ve bozulan bir gerçeklik algısının içine çeker. Filmin en çarpıcı yönü hikayeyi tamamen ters yüz eden finalidir. Suçlu ve masum kavramlarının yer değiştirdiği bu sürpriz son, izleyiciyi akılla delilik arasındaki ince çizgiyi sorgulamaya zorlar. Alman dışavurumculuğunun sinemadaki en güçlü örneği olan filmde hiçbir şey normal değildir. Duvarlar yamuk, sokaklar eğri büğrü, pencereler tuhaf açılarla çizilmiştir. Picasso'nun kübik tablolarını andıran bu çarpıcı estetik aslında karakterlerin tekinsiz iç dünyasının görsel bir karşılığıdır. Bugün bile cesur sayılan bu anlatım tekniği dönemi için devrim niteliğindedir. İşin ilginç yanı, bu deha ürünü atmosferin arkasında ekonomik imkansızlıkların yatmasıdır. Gerçekçi setler kuracak bütçe olmadığı için dekor tasarımcıları devreye girerek ışık ve gölgeleri doğrudan duvarlara boyamış. İşte bu zorunlu tasarruf sinema tarihinin en özgün görsel stiline dönüşmüştür. Bu gerçeküstü evreni tamamlayan unsursa doğallıktan

0: tam uzak abartılı oyunculuklardır. Werner Krauss karikatürize Doktor Caligari performansıyla tekinsizliği zirveye taşır. Sezar rolündeki Conrad Veidt uzun siyah kostümü, donuk bakışları ve ağır makyajıyla sinema tarihinin ilk gotik ikonu haline gelmiştir. Öyle ki bu tarz yıllar sonraki vampir filmlerine ve fantastik sinemaya yön vermiştir. Sonuç olarak Doktor Caligari'nin muayenehanesi yalnızca sinema tarihinin ilk korku filmlerinden biri değil, aynı zamanda sinemanın anlatım imkanlarını kökten değiştiren bir dönüm noktasıdır. Gerçekliğin sınırlarını zorlayan görsel dili, psikolojiyi mekanlarla anlatma biçimi ve izleyicinin algısıyla oynayan hikaye yapısıyla aradan 100 yılı aşkın geçen zamana rağmen etkisini korumayı başarmıştır bu film. Bugün izlediğimizde bile rahatsız eden, merak uyandıran, düşündüren film, sinemanın sadece gördüklerimizi değil, hissettiklerimizi de anlatabileceğini adeta ispatlar. Eğer sinemanın köklerine uzanan sıra dışı bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, bu zamansız klasiğe mutlaka bir şans verin. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Kim var bugün programımızda? Kendisini ağırlamaktan sonsuz şeref duyduğum çok değerli uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim, hoş geldi.
1: Hoş bulduk değerli hanımefendi.
0: Çok teşekkürler efendim. Şimdi daha önce hiçbir soruyla karşılaşmamış olabilirsiniz. Hiç başınıza gelmemiş de olabilir. Sizin için çok zor başlayacak bir programın ilk sorusu.
1: Hayırlısı olsun.
0: Uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim Araf'ta mı?
1: Değerli hanımefendi, bu soruyu herhalde ne zaman sorsanız farklı bir cevap alabilirsiniz. Şöyle ki, insanın Araf'ta olduğu zamanlar olur, Araf'tan çıktığı zamanlar olabilir. İnanç olarak, yol seçme olarak, değerler olarak, derdi davası olması açısından değerlendirdiğimde Araf'ta değilim. Hı. Ama günübirlik hayat içerisinde yaşanan süreçlerde Araf'ta olduğunda olur.
0: Olmadığımda
1: olabilir.
0: Yani ama, böyle tabii ki itikadi anlamda sevgili Saliha Erdim'e sorduğum bir soru değil. Belki de hani neye taraf ya da neyin karşısında olduğumuza dair belirleyici bir soru olabilir diye düşünüyorum Saliha abla.
1: Şimdi değerli hanımefendi, Rabbimiz bizi kendi iradesiyle seçti ve yeryüzüne gönderdi. Ve bizim burada

0: bir maksatla bulunduğumuzu fark ettikten sonra bulunduğumuz yer, nereye gitmemiz gerekiyor, nasıl bir yol yürüme biçimi tercih etmemiz gerekiyor. Bütün bunları düşündükten sonra insanın kendisine bir yol ve yolculuk biçimi tercih etmesi gerekiyor. Bunu da mutlaka temel kadim kaynaklarımızla ve tek örneğimize bakarak yapmamız gerekiyor. Ve onu yaptıktan sonra da düştüğümüz olur, kalktığımız olur, yorulduğumuz olur, pes ettiğimiz olur ama yolu ve yolculuğu seçtikten sonra o yolda yaşanan her şey çok değerlidir, çok anlamlıdır. Ve bu dünyanın zaten yaşanan süreci içerisinde de normalidir, hayatın normalidir diye düşünüyorum.
1: Çok güzel düşünüyorsunuz sevgili Saliha Abla'cığım. Şimdi şöyle sorsam, ben biraz Saliha Erdim profilinden, biyografisinden uzaklaşmak istemiyorum. Uzaklaşmayayım değil mi? Yoksa kaçarak uzaklaşmayacağım.
0: Siz bilirsiniz.
1: Şöyle istiyorum. Çünkü Saliha Erdim yıllardan beri gerçekten bir mücadele içinde. Değil mi? Yani bir o mücadeleyi dinlemek. Kendisi aslında mesela konvansiyonel medyanın içerisinde Saliha Erdim hep vardı. Radyoların açıldığı ilk günden beri muhteşem böyle açık büfe.
0: Estağfurullah.
1: Hep vardı. Açık büfe samimiyetiyle hep vardı Saliha Erdim. Şimdi bir taraftan aslında dijital mecralarda da en çok izlenen sevgili uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim.
0: Rabbimizin ikramı, teşekkür ederim.
1: İstatistiki olarak da bir nesnel bir sonuç. Şimdi buraya geleceğim ama bir taraftan da çok fazla uyarıcılar, çok fazla medyanın böyle işte tazyikle hayatımızda olduğu süreç içerisinde sevgili Saliha Erdim. Bundan 5 yıl önce ya da 10 yıl öncesine hadi gidelim. Mücadele ettiğimiz konular değişti mi? Ya da ya bu toplum nereye gidiyor sorusunu daha fazla sormaya başladık mı? Değişen ne var? Kötüye mi gidiyoruz? Neredeyiz? Umutsuz vaka hele ki Saliha Erdim'e göre biliyorum ki değiliz.
0: Evet.
1: Ama ben biraz böyle Saliha Erdim profilinden, yani mesela işte kırılma noktaları, peki tabii ki Saliha Erdim Araf'ta değil ama belki böyle umutsuz değil de böyle mutsuzluklarımız, üzgün olduğumuz anlar, şöyle olsaydı daha iyi oldu, şöyle olsaydı daha farklı olabilirdi diyebileceğimiz kanallar farklılaştı mı ya da çoğaldı mı ya da azaldı mı? Evet. Paket haline soruyu bırakıyorum Saliha Bey'cim. İstediğin yerden başlayabiliriz.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Değerli hanımefendi, ilk insan Adem ve Aleyhisselam'dan beri insanın önünde iki seçenek var.
1: Evet.
0: Ya doğru yolu ne kadar zor olursa olsun, ne kadar meşakkatli olursa olsun, ne kadar hani insana ne gibi bedeller ödetirse ödetsin, gitmek istediği bir hakka doğru yol vardır. Bir de onun karşısındaki bir yol vardır. Bütün insanlık bu iki taraf içerisinde mücadele halindedir. Ya o taraf ya bu taraf. Şimdi her dönemin kendine göre zorlukları vardır. Her dönemin kendine göre kaygan zeminleri vardır. Ve şurası kesin ki giderek sizin de ifade ettiğiniz gibi hayırdan yana olanların kimi zaman güçlendiği, kimi zaman zayıfladığı dönemleri tarih şahit olmuştur, insanlar yaşamışlardır. Günümüzde de bozan, yıkan, deforme eden ve insanı insanlığından çıkaracak etkenler, semboller, süreci sabote edebilecek yüklemeler o kadar çok ki. Şimdi şu fincanın içerisinde su var. Bunu ben boşaltırsam suyu boşaltmış olurum. Çay olsa çay boşalır. Ayran olsa ayranı boşaltmış olurum. Bir kabın içinde ne varsa o boşalır. Tabii. Onu kullanırız ya da. Şimdi bizim başta televizyonlar olmak üzere, telefonlar, sosyal medya, internet olmak üzere insanın insan olma değerlerini basite alan, değersizleştiren, hafifleten ve onun karşısındaki Allah'ın istemediği, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında görmediğimiz ve değerlerimizi hem dini değerlerimize hem kültürel değerlerimize ters yığınla mesaj gençlere, çocuklara, yetişkinlere durmadan verilmekte. Ve biz beynin işleyiş açısından baktığımızda neye odaklanarak bakarsak orada bir ilgimizden kaynaklanan bir enerji oluşuyor ve bizi içine çekiyor. Hı. Bizim gözlerimiz beynimizin giriş kapısı. Kulaklarımız beynimizin giriş kapısı. Yaptığımız muhabbetler bizim gönlümüzün gıdası. Bir insan neyi daha çok seyrederse, isterse tamamen karşı olduğu bir görüntüyü seyrediyor olsun. Bir film olabilir, bir inanç olabilir ya da bir film ya da bir grup adına ne derseniz deyin, parantezin içine istediğinizi koyabilirsiniz. En çok nefret ettiği şeyleri bile göre göre insan görmeye alışır. Göre göre onun zihnini normalleştirmeye başlar. Giderek ona o kadar alışır ki artık onu görmek onun için bir ihtiyaç haline gelir. Dolayısıyla toplumun nereye gittiğini görmek için neleri ilgiyle takip ettiğine bakmak yeterlidir. Biz takip ettiklerimizin etkisi altında kalıyoruz. Bizim duygularımızı etkiliyor, düşüncelerimizi etkiliyor ve bizim gönlümüzü açarak izlediğimiz şeyler gönlümüzü şekillendiriyor. Bir insan neye gönlüyle bağlıysa o onu sürükler. Aklımıza bağlı olduklarımız bizi zaruret miktarı ilerletir ama gönlümüzle bağlı olduklarımız bizi adeta sürükler. O yüzden de sevdiğimiz şeylere benzeriz. Kartallar gibi uçmak istiyorsanız sürüngenlerle oturup kalkmamalısınız. Çünkü insan arkadaşına benzemeye meyillidir. Benim çok sık kullandığım bir cümle. Bir de bir yabancı yazara ait bir sözü var. Diyor ki, bembeyaz güvercinler simsiyah kargalarla uçup konarsa tüyleri beyaz kalır ama kalbi kararır.
1: Ama ben kargaları da çok seviyorum Selvi.
0: Sevmekte bir mahzur yok. Sadece insanın benzeşme özelliğini ifade etmek için kullanılan bir metafor. Dolayısıyla değerli hanımefendi, bizler bilinçli ya da bilinçsiz, hı hı, maruz kaldığımız şeylere bir set çekmezsek istemediğimiz şeyler istediğimiz şeyler haline gelecektir. Bilinçli olarak kendimize yeni görme, yeni muhabbet duyma, yeni ilgiyle izleme mecraları oluşturmazsak, yeni kaynaklar bulmazsak ya da var olan kaynakların içerisinden doğru olanları seçmezsek biz bir süre gittikten sonra bir de bakarız ki ya benim burada olmamam gerekiyordu, ben niye buradayım deriz.
1: Doğru.
0: Çünkü günümüzde para bizim putumuz, iş yerleri ibadethanemiz haline geldi. Para için yapılmayacak şey yokmuş gibi şu anda. Niye böyle? Çünkü gündüz kuşaklarında, televizyon programlarında, dizilerde, filmlerde refah öne çıkarılıyor. Maddiyat, konfor, işte popüler kültürün bizden istediği, bizden beklediği şeyler gündeme getiriliyor. Ve herkese sen bunu hak ediyorsun deniyor. Güzelliğimizi el nedire göre belirliyoruz. Ben nasıl mutlu olurum onu başkaları belirliyor. Ben ne zaman değer görürüm onu başkaları belirliyor. Biz kendimizi yönettiğimizi zannediyoruz ama yönetiliyoruz. Neyi yiyeceğiz, neyi içeceğiz, ne giyeceğiz, kaç beden olmam gerekiyor, benim nasıl görünmem gerekiyor, burnumu yüzümü nasıl bir şekle sokmam gerekiyor, eşime nasıl davranmam gerekiyor, bütün bunlar bana empoze ediliyor. Ben bunları sansürsüz bir şekilde dinlediğimde bir de bakmışım ki ben değişmişim. Boşanmalar şu anda o kadar arttı ki ilk 5 yılda boşanmalar %38'e çıktı.
1: Şöyle Salih abi, o zaman şöyle söyleyeyim. Madem oradan aslında onu daha sonra görecektim ama madem girdik Salih ablacığım. Boşanmaların neden arttığı, mesela birçok danışanınız var Salih ablacığım. Birçok sizi takip edenler var. Bunu size danışan profilinden de anlayabiliyor musunuz Salih ablacığım?
0: Tabii ki. Anladım. Şu anda insanlar evliliği sürdürme kriterlerini Allah'ın rızasına ve insani hayat alanında kendisinin aktif rol aldığı ve Allah'ın verdiği rızka razı olmada değil, konforlarının istedikleri standartta oluşmasına ve bunların sürdürülmesine bağlı. Hanımefendi eşi seni seviyorum demediği için mutsuz. Ya da her şeyleri var ellerinde. İyi arabalara biniyorlar, iyi yemekler yiyorlar, iyi yerlerde yaşıyorlar, iyi kazanıyorlar. Fakat mutsuz. Niye? Mutsuzluk sebeplerinden birisi şu. Hı hı. Niye yemeğe gideceğimiz yere hep ben söylemek zorundayım? Niye eşim işte falanca yere gidelim demiyor? Bunu dert ediyoruz biz. Dert olmayacak şeyleri dert ediyoruz. Şöyle bir söz duymuştum. Eğer sen Allah'ı dert etmekten, Allah'ın dinini, Allah'ın davasını, insan olmayı, insanca kalmayı, inansın inanmasın, herkesin hakkını, hukukunu korumayı, onlarla insani bir çerçevede, insani bir düzlemde yaşamayı dert edinmezsen, Allah sana öyle bir dert verir ki gerçek derdi unutturur. Dert olmayan şeyler derdimiz olmaya başladı bizim. Köpekleri dert ediyoruz, insanları dert etmediğimiz kadar anlamsız şeyleri dert ediyoruz. Ya hayvanları da koruyalım. İyi de insan ölüyor. İnsanı parçalıyor. Yani biz ne kadar uzaklaştık insani değerlerden, farkında mısınız? Farkında evet. mıyız yani? Şu anda bugün yine ben yurt dışından geldim buraya. Bir hanımefendiyle görüşüyorum. Boşanmak üzere olduğunu öğrendim. Tamamen duygusal. Tabii duygularımızı devre dışı bırakmayacağız ama bizim bir Müslümanın iki sorusu vardır değerli hanımefendi. Bir, benim şu anda konuşma biçimim ve davranma biçimim, şu anda yaptıklarım Allah'ın hakkına, hukukuna göre doğru mu? İki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benim yerimde olsaydı nasıl davranırdı? Biz Allah'a göre davranmayı değil, Peygamberimizi model alarak davranmayı değil, bu bana uygun değil, bana görelerle hareket ediyoruz. Elbette bize göre olmayanlar doğru da olabilir ama bir de bakıyorsunuz ki duygularımız, egomuz obezite olmuş. O kadar şişirmişiz, o kadar artık kendi konforumuzu sağlamaya yönelik bir hayatı tercih ediyoruz ki hanımefendi, beyefendi fark etmiyor. İkisinin hayatında da eğer sağlam değerler yoksa değer olmayan şeyleri değer gibi kabul edip ondan sonra sanal ayakları yere basmayan ütopik söylemlerle hayatı sürdürmeye çalışıyoruz. Olmuyor. İnsanın bir gerçeği var. İnsanın içerisinde öyle bir mekanizma var ki doğru davrandığı zaman sakinleşiyor. Doğru davrandığı zaman huzurlu oluyor. Herkes mutluluğun peşinde. Oysa huzurun peşinde olmalıyız bizim. Allah bize dört dörtlük mutlu olacağımızı mı vaat etti? Allah bize dört dörtlük ne istersek olacağını mı vaat etti? Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki insan her istediğini elde edeceğini mi zanneder diyor. Biz ne yapıyoruz? Benim isteklerim olmuyor. Ben değer görmüyorum. Değer veriyor musun? Sen seviyor musun? Ama şunu bizim öğrenmemiz gerekiyor değerli hanımefendi. Asıl olan sevilmek değil sevebilmektir. Çünkü sevebilmek bir makamdır. Asıl olan değer görmek değil değer bilmektir. Asıl olan anlaşılmak değil anlamaktır. Ben insani değerleri kendimde var edip, kendimde kökleştirip verdikçe ben insan olurum. Aldıkça insanlık, aldıkça değil verdikçe insan insan olur. Verdikçe bir makam sahibi olur insan. Veren el alan elden üstündür. Biz hep parayla ilişkilendirmişiz. Oysa saygıyı, sevgiyi, merhameti, şefkati, bana düşen şeyleri yapmayı ben kendim için Allah kul arasındaki ilişkim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim aramdaki ilişkim için ben yapmalıyım. Bunun için de benim bir şartım olmamalı. Karşımdakinin neye inandığı, nasıl giyindiği, nasıl yaşadığı beni bağlamamalı. Ben karşımdaki insansa onun hak ettiği değeri Allah'tan dolayı ona vermekten sorumluyum. Kendimi bu anlamda anlayış olarak, davranış biçimi olarak, ahlak olarak hayata geçirerek ben Allah'a karşı sorumluluklarımı yerine getirmek üzere varım. Öyleyse ben o bunu hak etmiyor sözü beni hiç bağlamıyor. Ben böyle davranmayı hak ediyorum. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Ben yaptıklarımla Allah'ın huzuruna çıkacağım. Bana yapılanlarla değil. Öyleyse benim iki tane hedefim olmalı. Bir, karşımdakinin yanlış davranmasına, ayağının kaymasına, zihninin karışmasına sebep olacak şekilde davranmamak gibi bir sorumluluğum var. Bir insanı fazla aç bırakırsanız hırsızlık yaparsa, hırsızlık yapanın hırsızlığından önce onu hırsızlığa sevk edenin hesaba çekilmesi gerekir. Ölmemek için insan hırsızlık yapabilir. Öyleyse yanlış davrananın bir iki tık öncesinde nasıl bir muameleye maruz kaldığı da hesaba katılmalı ki hangi zeminde bunu yaptı, hangi duyguyla yaptı, kim yaptırdı bunu ona?
1: Yani toplumsal dengenin de sağlıklı.
0: Aynen öyle. O yüzden de herkes Allah'a tek kişilik hesap verecek. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik.

0: karşımdaki insanın ihtiyacını söyler. Öyleyse bizim en çok kırılma noktalarımızdan birisi zayıf, duygu olarak zayıf olduğumuzda karşımızdakinin bir yanlış davranışını kişisel algılıyoruz. Bana yaptı diye algılıyoruz. Doğru davranışı benim ama onu böyle davrandıran ben değilim. Onu anlamam gerekiyor. Onu anlamadığım zaman aşırı kırılıyorum. Kırılmışken kırıldığım kadar davranıyorum. Karşımdaki de buna kırılıyor. O da kırıldığı kadar bana davranıyor. Göze göz, dişe diş, bir yazar diyor ki ne göz kaldı ne diş kaldı böyle yaklaşmaktan dolayı. Öyleyse her insan içinde meleklerden üstün olabilecek bir potansiyel taşıyor. Ben ona iyi davrandıkça o potansiyelini beslemiş, o potansiyelin hayata geçmesine yardımcı olmuş olurum. Öyleyse benim dilim insanı iyi olmaya, iyi düşünmeye de sevk edebilir. Benim dilim insanın daha kötü düşünmesine, daha yanlış ve zarar verici davranmasına da sebep olabilir. Ben karşımdakinin daha doğru davranmasına zemin hazırlamaktan sorumluyum. Ve Allah Fussilet suresi 34. ayet-i kerimede buyuruyor ki madem ki kötülük ile iyilik bir değil, sen kötülüğü daha güzel olan ile sav. Bak o zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse senin yakın bir dostun, sıcak bir arkadaşınmış gibi sana davranır. Bu kendisine sabırdan bir pay verilenler için böyledir. Şimdi günümüzde bize değerli hanımefendi sabır, bereket, helal, haram, dünya, ahiret, anlayışlı olmak, idare etmek, kimi zaman alttan almak, bunları bir paket halinde bir tarafa bırakıyoruz. Bizi yalnızlığa mahkum edecek ilginç, yanlış ve tutarsız söylemlerle kendimizi değerlerimizden uzaklaştırıyoruz. Sen bir bireysin, evet. Kendini ezdirme. İyi de beni başkasına ezmeye de hakkım yok. Allah da bunu söylüyor zaten. Ne zulmet, ne zulme uğra diyor. Bunun için benim karşımdakinin yaptıklarından dolayı, belki de ben yaptırdım karşımdakine, yani karşımdakinin yaptıklarından dolayı ben tepki gösteriyorum, kendimi ondan uzak tutuyorum ama ya yanlış yapan bensem, buna kim karar veriyor? Şahsın kendisi karar veriyor.
1: İki kişi de imkanda olduğu için.
0: Aynen öyle. O yüzden de şu anda insanlar yalnızlaştırılıyor. Aynı evde yaşıyoruz. Ama farklı dünyalarda yaşıyoruz. Aynı evdeyiz. Herkes telefonda. Herkes telefonu kaydırarak on binlerce mesajın bize yüklediği şeyleri alıyoruz. Ondan sonra zihnimiz yoruluyor. Ne konuşmaya takatimiz kalıyor, ne mecalimiz kalıyor. Biz konuşmayı unutuyoruz. Biz yazı yazmayı unutuyoruz. Biz okumayı unutuyoruz. Unutturuluyor bize. Çünkü baktığımız şeyler bize bir fikir vermiyor. Kaydırıyoruz sürekli. Kaç saniye insanın dikkati var, o dikkatini odaklandırabiliyor sürekli kaydırdığımız görüntülerde. Herkesin elinde telefon var. Herkes telefondakilerle hemfikir. Oradan da bize sağlıklı ve iyi şeyler gelmiyor. Bu bizim kendimizi daracık bir alana hapsetmemize, başkalarıyla ilişkimizi kesmemize, eşiyle arasının daha çok açılmasına, kendisini koruyacak şekilde davrandığını düşünüp karşısındakine zarar vermeye kadar götürebiliyor. Dolayısıyla aldıklarımız iyi değil. Ondan dolayı verdiklerimiz de iyi değil. Biz şu anda manevi ve kültürel gıda zehirlenmesi yaşıyoruz değerli hanımefendi. Vücudumuz zehirli gıda aldığımız zaman tepki veriyor. Midemiz yıkanıyor, serum alıyoruz. Kimi de bu aşamayı geçmişse hayatını kaybedebiliyor bundan dolayı. Manevi ve kültürel gıda zehirlenmesi yaşadığımızda biz ölmediğimiz için zehirlendiğimizin de farkında değiliz. Ama ilişkimize bir bakalım. İbn Arabi diyor ki insan bedeni bir memlekettir. Eğitirsen medeni olur, eğitmezsen ormana döner. Ormanda orman kanunları geçerli olur diyor. Şu anda biz ailemizde birbirimizi dinlemekten, anlamaktan, yeri geldiği zaman öfkemizi yutmaktan konuşmayalım demiyorum. İçimize hiç atmayalım, konuşalım ama önce saygıyla konuşmasını öğrenelim. Ben kendime saygı duyarsam muhatabıma sözlerim de o saygıdan etkilenerek saygın olur. Saygın davranmak benim ihtiyacım.
1: Peki sevgili Saliha Erdem, Saliha ablamız, bir şey de fark ediyoruz aslında. Herkes çok konuşuyor gibi geliyor bana. Yani size nasıl geliyor Saliha ablacığım bilmiyorum ama herkes bir anda derdini anlatmak, derdini dinlemek ve dert dinleme üzerinde bir

0: marketing kurulmuş zaten. Bu da mecrası da sosyal medya. Şimdi burada şöyle bir şey mi oluyor sevgili Sadi abla? Yani herkes bu anlamda kendisine saklayabileceği bir mahremi de kalmıyor. Dolayısıyla sosyal mecraları nasıl kullanılma hususu ve bunların biraz önce söylediğimiz gibi boşanmaların ne kadar arttığı üzerine bir müselsel etkisi var mı?
1: Elbette ki var. Yapılan araştırmalarda ben de tezimi yeni bitirdim. Sosyal medyayı sürekli takip etmenin, sosyal medyadaki yönlendirmelere göre hareket etmenin boşanmaları artırdığı araştırmalar sonucunda tespit edilmiş. Sosyal medyada konuşanlar çok çünkü insanlar mutsuz. İnsanlar mutsuz olunca aza kanaat diye bir şey yok. Gözümüz doymuyor bizim. Yani insanın elindekine hiçbir zaman Allah'a şükür demiyor. Ya bugün de hayattayız. Bugün de Allah nefes alıp vermemize takdir etti. Bugün de canımızı üstümüzde tuttu. Ve onun da ötesine bizi var etti Allah. Biz var edilmeyi talep etmedik. Bir toz zerresi olabilirdik. Bir yaprak, bir toprak, bir böcek de yaratabilirdi Allah bizi. İtiraz mı edecektik? Yok. Ama Allah bizi insan olarak yarattı. Bu yaratılmaktan daha anlamlı, daha büyük, daha güzel, daha önemli bir şey yok. Ve bugün de ben hayattayım. Hastaysam Allah dilerse iyileşirim. Karnım açsa doyarım. Bir yerim ağrıyorsa Allah şifa verir, iyileşirim. Ama hayattayım. Bununla mutlu olmayan bir insanın mutlu olabileceği başka bir şey yoktur. Elinde şu diyelim ki su. Bir tek de yavan ekmeğim var. Bununla mutlu olmayı öğrenmeli insan. Ama biz o kadar doyumsuzuz ki insanlar mutsuz. Peki insanların mutsuzluklarına çare üretmek için insanlarda yani yetkili olan olmayan herkes konuşuyor. Biz de herkesi dinlemeyelim. Herkesin ne yaptığı bizi bağlamıyor. Niye dinliyoruz? Niye dinliyoruz insanları? Bir defa okumayı unuttuk değerli hanımefendi. Kendimizi görmeyi unuttuk. Bir şeye soruyorum. Danışanlarım geliyor. Diyorum ki ikinizi de dinledim. İkinizin de birbiriyle ilgili şikayetlerini dinledim. Mesela beyefendiye diyorum ki aynı şeyi hanımefendiye de soruyorum. Benzer şeyi oradan da alıyorum çoğunlukla. Kendinizin ben şunu yaptığım için böyle oldu. Şu davranışımı şu anda bakıyorum. O zaman fark etmemiştim ama şunlar yanlış diyebildiğiniz şeyler var mı? Kendinize hangi yanlışları görüyorsunuz diyorum. Ben bağırdım ama şundan dolayı bağırdım, eşimden dolayı bağırdım. Vurduysam şundan dolayı vurdum. Yani kendisinin yine bir kabahati yok. Bu sorumu karşısındakinin davranışıyla açıklıyor. İnsan kendi yanlışlarını görmezse değerli hanımefendi buna çözüm üretmez ki. Her durumda kendisi haklıysa o zaman karşısındaki de her durumda haksız demektir. Böyle bir ilişki yürümez. Böyle bir mantık olamaz. İnsanın şöyle dua etmesi lazım. Ya Rabbi. Karşımdaki insanın tepkilerinden kendimi görmemi nasip eyle. Yanlışlarımı fark etmemi nasip eyle. Senin emanet olarak verdiğin hayat arkadaşımı ya da annemi babamı ya da evladımı ya da çevremdeki insanları farkında olmadan kırmaktan sana sığınırım. Kırılacak kadar zayıf olmaktan da sana sığınırım. İncidenden, incidenden, incinme incidenden. Kemal'de noksan imiş, incinen incidenden diyor Alvarlı Efe Hazretleri. Bizim İncinmeyecek kadar güçlü, incitmeyecek kadar da akıllı ve merhametli, şefkatli olmamız gerekiyor. Benim dilimin saygınlığıma göre olması gerekiyor. Karşımdaki insanın Allah'ın emaneti olduğu bilinciyle hareket ederek ona doğru muamele etmem gerekiyor. Ben hatır bilmezsem, hatır gözetmezsem o zaman benim sözlerim de hatır söz etmez. Gözümden düşenler sözümden de düşer. O zaman ağzımdan çıkanın hesabını da ben veremem. Öyleyse bize düşen insanın zayıflatan değil güçlendiren, düşüren değil kaldıran, yara açan değil yara saran.
2: Dostlar.
1: insanın kendisini değersiz hissettiren değil Allah'a göre değerli olduğunu hissettiren bir dile ve üsluba ihtiyacım var. Ya Rabbi bunu bana ver. Ya Rabbi eksiklerimi görmemi nasip eyle. Ya Rabbi yanlış olduğunu fark etmeden davranmaktan sana sığınırım. Allah'ım karşımdakinin haklılığını görememekten sana sığınırım diye Allah'a yana yakıla kendimizi düzeltmek için gayret sarf etmeliyiz. İnsan insanın aynası ise onun tepkisinden Allah'ın bana duyurduğu bir mesaj var. Eşim bana tepkili davranıyorsa benim şunu sormam lazım. Acaba onun böyle tepkili davranmasında benim bir rolüm var mı?

0: kendimi ezmek için değil, depresyona sokmak için değil, aşağılamak, yermek, öfkelenmek için değil, tespit etmek için. Ben de insanım, yanlış davranabilirim. Ama yanlışımı görmeliyim ki ben onu düzeltebileyim. Hani hasta olduğuna inanmayan bir insanı doktora ikna edemezsiniz ya. Zoraki ikna etseniz bile ilaçlarını kullanmaz. İnsanın önce kendisinin de hata yapabileceğine inanması ve bu hataları görmeye hazır olması lazım. Çok güzel bir söz okumuştum bir yerde. Diyor ki, duymak istemeyen, hiç kimse duymak istemeyen kadar sağır değildir diyor. Hiç kimse görmek istemeyen kadar da kör değildir. Öyleyse Allah'ım önce kendimi görmemi, önce eksiklerimi görmemi, önce bunları düzeltmemi nasip eyle diyelim. Ve onun için de bilgileneceğiz. Konulu tiyatrolara gideceğiz, konulu sinemalara gideceğiz. Doğu klasiklerini, Batı klasiklerini bitireceğiz. Üstadların, alimlerin, bilim adamlarının, ilim adamlarının kitaplarını okuyarak perspektif kazanacağız. Kelime hazinemizi geliştireceğiz. Hep aynı dar perspektiften bakmayacağız. İnsanların kademeleri vardır değerli hanımefendi. Hiç okumayan, kendisini geliştirmeyen, öğrenmeyen, öğrenmek illa okumakla olmuyor. Öğrenmeyen, irfan sahibi olmayan insanlar hep ben haklıyım der. Onun bir kademesi sen de haklı olabilirsin der. Onun bir kademesi sen de haklısın der. Onun daha üstü ya ben de haksız olabilirim. Benim de yanlışlarım olabilir der. Yani insan kendi yanlışlarını görmeden bir makama, bir mertebeye, insani değerlere ulaşma şansı yoktur değerli hanımefendi. Öyleyse okuyacağız, öyleyse kendimizi geliştireceğiz, sınır tanımadan okuyacağız. Benim en çok yaptığım dualardan birisi de, ya Rabbi, son nefesime kadar alnımı secdede, dilimi zikirde, zihnimi kendimi görüp kendimi iyileştirmede sana layık bir kul haline gelmeyle beni meşgul kıl diyorum.
1: Ne güzel. Peki sevgili Saniye ablacığım, şöyle buyurun, bir şey söylesem.
0: Buyurun.
1: Gerçekten böyle çok güzel anlatıyorsun. Yani şu anda biliyorum ki Saniye Erdem aslında bu konuda gerçekten mutmain anlatan, o murakabeyi gerçekleştirmiş ve...
0: Estağfurullah Esra'cığım, daha besmelesindeyiz.
1: Yüzleşmeyi gerçekleştirmiş. Güzel bir insan. Yani Saniye abla bizim
0: için çok önemli. İnşallah öyledir. Rabbim öyle kabul etsin.
1: Öyle yani. Teşekkür ederim. Herkesin böyle olduğunu biliyorum.
0: Allah razı olsun.
1: Şimdi bir taraftan mesela merak ediyorum. Peki Saniye Erdem'in şu hayatta en çok zorlandığı anlar hangi anlar oldu? Yani ya o arada şu konuşan Saniye Erdem ne zaman devreye girdi mesela? Çok zorlandı mesela.
0: Şimdi değerli hanımefendi, zorlandığım çok şeyler oluyor. Benim şöyle bir duam var. Hı. Ya Rabbi, doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip et. Beni anlayışlı ve anlaşılır kıl. Allah'ım, benim karşımdakinden bir beklentim yok. Karşımdaki bana nasıl davranırsa davransın, ben senin benden nasıl davranmamı istediğinle ilgileniyorum.
1: En çok ne zaman kırıldın mesela sen ya?
0: Esra'cığım, ben insanlara genelde kırılmıyorum. Üzülüyorum. Mesela şu anda kırgın olduğum kimse yok. Ama üzüldüklerim var.
1: Kendiniz için mi yoksa kendisi için mi?
0: Yani keşke öyle davranmasaydı diye. Hmm. Keşke öyle yapmasaydı diye üzülüyorum.
1: Bu çok başka bir seviye değil mi sen ya?
0: Yok canım.
1: Ya bu hani kızarsın. Hani insanız ya. Ya mesela mesafe koyarsın. Ya da hiç konuşmazsın. Affetme süresi olur, olmaz. Ama hani nasıl aşarsın? Mesela Saniye Erdem o zorluğu nasıl aşar? Ya da en çok neye üzülmüştür? Ya da mesela genç hala çok gençsiniz. Özür dilerim.
0: Ah, teşekkür
1: ederim. Niye bir şeyler söylüyorum ben?
0: Özür dilerim.
1: O aşamalarda mesela hani böyle çok yeni başladığınız zamanlar olur ya. Olur yani, insanız sevgili Saniye abla. Onları nasıl aştın mesela, o zorlukları? Hangi dönemlerdi mesela, o ilk yıllar mı? Orta evreler mi?
0: İnsanın duaları ne tarafaysa yönü de o tarafa oluyor. Ve Allah'tan yardım istendiğinde Allah yardım ediyor. Benim çok zorlandığım, Allah'ım ve içimden şöyle, Allah'ım sen yardım et. Allah'ım, şu anda ağzımdan istemediğim cümleler çıkabilir. Aramızdaki saygı zarar görebilir. Kimi zaman eşim beyefendiye karşı, kimi zaman çocuklarıma karşı, kimi zaman kayınvalideme karşı, kimi zaman bazı tanıdıklarıma karşı böyle çok zorlandığım oldu. Allah'ım sen yardım et, Allah'ım sen yardım et diye o kadar yalvardım ki Allah aklıma öyle bir cümle getirdi, öyle bir anlayış getirdi ki bana öyle bir cümle kurdurdu ki sıkıntı çekmeden hallolduk. Ha, bu hiç ağzımdan yanlış cümle çıkmadığı anlamına gelmiyor tabii. Hmm. Benim de keşke öyle konuşmasaydım dediklerim oldu. Keşke ya şöyle yapsam daha iyi olurmuş dediklerim oldu ama ben de insanım. Ya Rabbi affet diyorum. Allah'ım sen bundan sonra daha doğru davranmayı nasip eyle diyorum.
1: Hangi cümleydi o?
0: Hangisi?
1: Zor zamanlarında bir cümle söyledim dediniz ya.
0: Ha, olaya göre değişiyor. Yani şu anda hatırlamıyorum hangi durumda. Hangi...
1: Peki sevgili Salih Yardım. Evet. Şimdi biz sosyal medyayı ben işim gereği yani yazı çizim gereği işte nacizane çok sık kullanıyorum. Sevgili Salih Yardım da çok konuşmaları sohbeti için insanlarla etkileşim halinde olmak için sosyal medyayı kullanıyorum. Son zamanlarda bir şey görüyoruz değil mi Salih abla? Gülmenden anladım, sen de anladın evet. Sevgili Salih ablacığım. Bir yapay zekanın kurgusu. İşte bir sunucu aslında Ahmet Mümtaz Taylan ismiyle. Buradan da selam olsun. Onun faraza bir programına katılmış ve orada bir arbede olmuş gibi bir şey var, kurgu var. Şimdi bunu gördüğün zaman... Sevgili Salih Erdem korktu mu, üzüldü mü, dehşete mi kapıldı? Yani ya da işte mecranın ne anlamda tehlikeli hale geldiğini öğreten bir süreç olduğu için işte şaşırdı mı? Ne oldu?
0: Değerli hanımefendi ben şaşırdım. bir defa Ahmet Mümtaz Taylan Beyefendi ile hiç karşılaşmadık, hiç tanışmadık. Sadece ismini ve kendisini biliyorum. Programına katılmadım dolayısıyla. Hı hı. Nur Viral Hanımefendi ile yaptığımız programı da böyle söylediler. Ben sadece şöyle dua ettim. Ya keşke daha iyi şeylerle uğraşsalar. Sonra şöyle dua ettim. Allah'ım sen bu kardeşlerimize öyle bir anlayış nasip et ki insanlara verdikleri zarardan daha çok İslam'a fayda üretsinler. Hmm. Benim hakkım varsa, benim onların böyle yanlış davranmalarından dolayı benim hakkım varsa ben bu hakkımı onların insanca ve Müslümanca davranmaları için sana emanet ediyorum. Bu hakkımı onlar için kullan. Hmm. Bana verdikleri imaj, itibar suikastidir bu. İmaj suikastidir bu. Yani benim yapmadığım bir şeyi yaptı gösteriyorlar. Alakasız. Yani Allah'ım onları İslam'la şereflendir. Daha çok Halid bin Velid gibi İslam'a daha çok hizmet etsinler diye dua ediyorum. Bir değerli hanımefendi bir şey okumuştum. Vaktin birinde çok eski devirlerde bir beyefendiyi jandarmalar ya da polisler gelmişler. Bir suçtan dolayı bir beyefendiyi kelepçelemişler götürüyorlar. Hı. Hanım arkasından dövünüyormuş. Ah efendim suçsuz dedin hiçbir şey yapmamış dedin falan diyerek ağlıyor. Beyefendi dönmüş Allah'a şükür ki demiş ben onların hı. bana itham ettikleri şeyleri yapmadım. Ya yapmış olsaydım. Ben doğru olana Allah'ın yardım edeceğine inanıyorum. Dürüst olanı Allah'ın koruyacağına inanıyorum. Bunlar yapay zeka ile oluşturulmuş. Benim üzerimden ya da diğer beyefendi kardeşimin üzerinden kendi mecralarının tanıtımını yapan tuzak, korsan, dolandırıcı siteleri. Allah iyileştirsin onları.
1: Peki ilk gördüğünde gerçekten
0: çok şaşırdım. Bize. Allah Allah dedim ya ben böyle mi yapmışım? Niye böyle yapıyorlar ya? Yapmayın ya. Niye insanlara niye zarar veriyorsunuz?
1: Şöyle bir şey. Yapay Salih ablacığım, yapay zeka olduğu çok belli olan ama
0: evet.
1: ama bu dilim içerisinde maalesef şu da olabilir. Yani orada o kurguyu sanki inanılıyor gibi bir kurgu da yaratılıyor olabilir. Onu da bilemem. Ama buna inananların olduğunu düşünmüyoruz.
0: İnşallah.
1: Düşünme ihtimali ki varsa buradan da söylüyoruz.
0: Allah korusun asla asla öyle bir şeylerle ilgim evet. olmamıştır. Ne ilgim vardır ne bilgim vardır. Tamamıyla yalan, iftira ve kurgudur ve gerçek değildir.
1: Sen ya. Şimdi
0: Allah iyi etsin. Ben tekrar Allah dua iyisin. Ediyorum. Allah iyi etsin.
1: Şöyle çok araya çok az vaktimiz kaldı sevgili Salih ablacığım ama mesele şu. Aslında biz çok doğru bir yoldan ilerliyoruz. boşanmaları konuştuk. Şimdi aslında bir fıtrat meselesine girmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Benim biraz böyle şaşkınlıkla, hani şaşkınlığımın şarjı bitti diyeceğim.
0: Çok güzel bir tabir.
1: Bir şarj istasyonu olabilecek belki ki o şarj istasyonumuz sevgili Saliha abimizin konuşmaları olacaktır ama çok da aslında tepki de çeken, böyle insanların ne alaka diye sorguladığı bazı şeyler oluyor. Mesela ben fıtratla başlayalım. Gözümde gözlük olmasına rağmen görmüyorum. O da ayrı bir şey Saliha abla. Onunla ilgili bir şey var mıdır? Evet, benim iki dakikamız var ama fıtratla başlayalım. Yani kadının fıtratı şöyle başlamayalım sevgili Saliha ablacığım. Bir araya gidelim.
0: İnşallah.
1: Aradan sonra da fıtrat konusuna dönelim.
0: Tamam inşallah.
1: Uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim'le programımıza devam edeceğiz. Küçük bir ara. Hadi bakalım.

0: Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla devlet eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden, nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 Portre'de veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Haftasörler programındayız. Uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, sizleri de seviyoruz. Bu arada güzel yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Sevgili Saliha ablacığım.
3: Buyurun.
2: Fıtrat dedik. Oradan başlayalım. Soracağım sorular, geleceğim konuları az çok izleyicilerimiz de zaten tahmin ediyorlardır.
4: Değerli hanımefendi, Allah-u Teala kullarının cinsiyetlerine göre farklı özellikler vermiş. Erkekler fiziki olarak daha güçlü, daha zor şeyleri, ağır şeyleri yapabilecek bir yapıda. Hanımefendiler daha narin, daha hassas, daha böyle kendi zihinsel ve el becerilerine uygun şeyleri yapmaya daha yatkın. Farklı yapılarda özellikle Allah-u Teala onları yaratmış. Buna göre hani denir ya... cinsiyetler doğuştandır, roller kültüreldir diye. Bu roller bulunulan bölgeye, yöreye, iklime göre değişse bile daha çok hanımefendiler işte çocuk yetiştirme, ev işleri ya da kadınlara özgü işleri yapmakla, erkeklerde daha ağır, daha böyle kaba güç gerektiren, fiziki güç gerektiren şeyleri yapmakta ilk zamanlardan beri meşgul olmuşlar. Ama şu anda erkeklerde zihinsel faaliyetlerde ciddi anlamda mesai sarf ediyorlar. Kadınlar şu anda o kadar çok sosyal hayatta yer aldılar, o kadar çok... böyle erkekle yarıştırılır bir hale geldiler ki ucu nereye gidecek ki şu anda belli değil. Çok ilginç şeyler yaşanıyor gerçekten. Hanımefendilerin şu anda çalışma hayatı hazır olmadan erkekle eşit şartlarda çalışmaya sevk edilmesi, kadın istihdamının sürekli artması topluma o kadar çok zarar verdi ki, vermeye de devam ediyor ve bu böyle hala farklı sektörlere kadınlar yönlendirilerek bu artırılmaya çalışılıyor. Şimdi değerli hanımefendi, erkekler işsiz, kadınlar işte. Erkeklerde iş oranları azalıyor. Yani işsizlik, daha doğrusu işsiz olan erkekler artıyor. Ters söyledim, özür dilerim. İşsiz erkekler artıyor, kadınlar daha çok işte. Şimdi anneliği etkileniyor. Evlenme yaşı yükseliyor.
2: Yükseliyor.
4: Aile içerisinde erkekle eşit şartlarda çalışıyor.

0: Ama eve geldiği zaman eşit şartlarda bir hayat onu beklemiyor. Yemekten sorumlu, çocuktan sorumlu, temizlikten sorumlu, ütüden sorumlu, evin bakımından sorumlu. Eşinden yardım istiyor. Eli yatkın olanlar yapıyor. Eli yatkın olamayanlar yapmıyor. Ama burada annelik, eşiyle zaman geçirme, çocuğuyla vakit geçirme, aralarında bir bağ oluşturma, ortak bir şeyleri paylaşma açısından inanılmaz derecede fakirleşmiş, kuraklaşmış bir hale geldik. Hanımefendi yorgun argın geliyor. Hangi birini yapsın? Yorgun gelen bir hanımefendinin sinir kat sayısı da yüksek oluyor. Beyefendiye diyor ki ben de senin gibi aynı şartlarda çalışıyorum. Sen oturdun yemek bekliyorsun ama ben yemek yapıyorum diyor. Beyefendi de yorulmuş eşinden, hanımefendiden haliyle hizmet bekliyor. Ama aynı zamanda eve geldiniz. Hangi zamanda hanımefendi bunu yapacak? Oysa hanımefendiler de çalışsın, hanımefendiler de üretsin ama erkeklerin yaptığı ağır işlerde değil. Erkeklerle yarıştırılarak onu da yapar, onu da zaten yapar. Bunu niye böyle erkekle yarıştırılarak gündeme getiriyoruz? Ve sanki kadının değeri çalıştığı zaman ortaya çıkar, kadının değeri para kazandığı zaman ortaya çıkar gibi bir algı var. Bir hanımefendi var. İşte ben diyor doğum iznine ayrıldım. 2 aydır çocuk bakıyorum. Depresyona girdim. Yani ben bunun için mi okumuştum? Sen hayatı evlilik yapmasam da olur, çocuk dünyaya getirmesem de olur. Yeter ki okuyayım, çalışayım diye mi hayatı böyle mi algılıyorsun? Hayat bu mu? Bir başka örnekte mesela hanımefendi çocuk dünyaya getirecek, diyor ki çocuk dünyaya getirdiğim zaman en az 2 yıl ücretsiz izin kullanacağım, çocuğuma bakacağım ya da işten ayrılacağım diyor. Babası diyor ki sana kesinlikle hakkımı helal etmem, ben seni evde oturasın diye mi okuttum? Annesi daha evlenmeden diyor ki aman ayaklarının üzerinde dur, aman güçlü ol, yarın bir gün boşanırsan kimseye muhtaç olmasın. Daha evlenmeden boşanma fikrini çocuklara veriyoruz. Yani hanımefendiler üzerinden o kadar çok manipülatif şeyler var, hususlar var ve o kadar çok yanlış bir şekilde yönlendiriyoruz ki. Ondan sonra da Türkiye yaşlı nüfus içine girdi şu anda. Dünyadaki yaşlı nüfus oranı artan ülkelerin arasına girdi. İnsanların bu medyadaki en uç örnekleri bile detaylıca anlatmaları sanki toplumdaki çoğu insanın aldattığı kötü fiillerle meşgul olduğu gibi bir algı oluşturuyor. Kadın erkeğe güvenmiyor, erkek kadına güvenmiyor. Herkes evleniyor, boşanıyor. O zaman ben de evleneceğim, ben de boşanırsam diyerekten evliliğe güven olmuyor. Ondan sonra yaşı geçiyor, ondan sonra çocuk sayısı azalıyor. Çocuk sayımızın az olduğundan şikayet ediyoruz. Evliliğin geciktiğinden şikayet ediyoruz. Eşlerin boşanmasından şikayet ediyoruz ama şartlar hiç değişmiyor. Bunlar nasıl düzelecek? Bir defa hanımefendilerin eve dönmesi lazım. Hanımefendilerin çocuk sayısını tamamlaması, ki bana göre çocuk sayısı normali 5, ideali 7.
1: Bunu da normali 5, ideali 7.
0: İdeali 7 bana göre bu. Buna göre de haklı gerekçelerim var. Ama Allah vermez ayrı hadise. İnsanlar kendilerini ben nasıl bakacağım? Ya sen Allah dünyaya getirdiği çocuğun bakma gücünü sana vermedi de mi sen böyle söylüyorsun? Verenlere nasıl veriyor? Kendi kendimize darbe alan hapsediyoruz ve o alana kendimizi koyarak hayata bu kendi belirlediğimiz alandan bakıyoruz. Bu da bizi yanıltıyor. Değerli hanımefendi, bir hanımefendinin bu dünyaya, bu dine, bu insanlığa yapabileceği en önemli katkı herhangi bir mesleği yapmak değil, annelik yapmaktır. Bir hanımefendiye annelikten daha çok yakışan bir şey yoktur. Şimdi bir deney yapılmış olsa, kucağında küçük çocuğu olan bir hanımefendi, böyle sempatik, insanlara gülme yaşında falan, bütün kadınların gözleri böyle sevinçle ona bakıyorlar. Uçakta gidiyorum mesela, bir tane çocuklu bir hanımefendi geldi, ona gülücük atıyor. Allah'ım, hostesler, herkes bayıldı. Fıtratımızda var bu. Kadın çocukla birlikte olduğu zaman mutlu olur. Kadın çocuk dünyaya getirdiği zaman mutlu olur. Kadın dünyaya getirdiği çocukları eğittiği zaman insan olduğunun, kadın olduğunun, anne olduğunun farkında var. Niye bunu elinden alıyoruz? Ne kazandık? Kadınların iş hayatına atılmasıyla toplum nasıl bir noktaya geldi şu anda? Her şey birbiriyle ilişkili, zincirleme etkiliyor birbirlerini. Bu çalışmasın demek değil. Ben de çalışan bir hanımefendiyim ama ne oldu, çocuklarımın hepsi okula gitti.

0: gitti. Ben onlarla oyun oynadım. Çarpışan arabalara bindim, dönen salıncaklara bindim, piknik yaptım, oynadım, salıncağa bindim, onlar beni salladı, ben onları salladım. Evin içinde yığınla nedir, çadır yaptık, oynadık, çocuklarıma vakit ayırarak çocuklarımla ne yapıyorsam yaptım. Ondan sonra çocuklarım büyüdükten sonra rahatlıkla ben 45'imde 50'ye yakın üniversiteye gittim. Yani o yüzden de okumanın da sınırı yok. Kitap okumak için illa hani çocuk emzirirken de harika kitaplar okursunuz. Dolayısıyla yani kendimizi geliştirmenin sınırı olmadığı gibi çocuk dünyaya getirmenin de kendimize göre haklı gerekçelerini üretiyoruz ama hiçbirisinin de haklı gerekçeleri yok. Açlık düzeyinde yoksulsa bir insan, bir şey diyemem, haddim değil ama Allah dünyaya gönderdiği canlının rızkını vereceğini söylüyor. Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir? Allah'a güvenirsek yolda kalmayız. Kendimize güvenirsek de yola çıkmayalım. Kendimize güvenerek hiç yola çıkmayalım. O yüzden değerli hanımefendi, mesela bugün şöyle hanımefendiler üzerinden işlenen politikalar toplumu bu noktaya getirildi. Acilen kısmi zamanlı çalışma olmalı. Evdeki hanımefendilerin üniversite bitirme hakkı onlara tanınmalı. Evdeki hanımefendiler sigorta yapılmalı, maaş ödenmeli, çocuk başına prim verilmeli, aile danışmanları ücretsiz olarak artırılmalı ve ailelere hizmet verilmeli. Boşanmadan önce mutlaka insanların bilinçli bir şekilde hareket edip aile danışmanlarından rehberlik alarak evliliği daha iyiye götürmek için gayret etmeleri gerekir. Ve bir de sosyal medyada, televizyonlarda dizi oyuncularının, popüler insanların, fenomenlerin hayatları o kadar çok gözümüze sokuluyor ki. Bugün evleniyor, yarın boşanıyor. Bugün bununla, yarın onunla. Evlenmeden önce çocuk sahibi, evlenmeden önce serbest cinsel hayat. Bunların tamamı aile düzenini bozan, ahlakımızı bozan, değerlerimize ters, insanın insan olmasına ters uygulamalar. Ve bunların hepsi çocuklarımız tarafından örnek alınıyor. 19 yaşındaki kız burnumu değiştireceğim diye geliyor, ameliyat olacağım diye geliyor. O birisi stresten diyor annesinin, babasının baskılarıyla. İşte obezite cerrahisi olacağım, gideceğim, midemi küçülteceğim diye geliyor. Yani o kadar çok biz kendi değerlerimize ters bir hayatın bedellerini ödüyoruz ki şu anda yazık ya, toplumumuza bunu yapmayalım. Ve evliliğe dair algının zayıflatıldığı bir toplumda gençler evlilikten soğuyor. Hadi bu kadar olumsuzlukların, insanların aklına sokulmasının, gündeminde tutulmasının bedelini bu gençler niye geç evlenerek ya da evlenmeyerek ya da huzursuz olarak ödesinler? Acilen bunlara çözüm üretilmesi gerekiyor.
1: En büyük etken sebep olarak ne görüyorsun sevgili Sariye abla? Yani
0: bir,
1: evlenme yaşını da konuştuk. İnsanların, gençlerin evlenmeme sebepleri arasında neyi koyabiliriz? Böyle başat, daha böyle majör sebep ne olabilir?
0: Değerli hanımefendi, bana göre iki sebep var. Bir, biz sanki ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Sanki ahiret yokmuş gibi yaşıyoruz. Evet. Sanki Allah'ın dedikleri bize yetmeyecek de biz kendi çabamızla bir şeyler yaptığım zaman mutlu olacakmışız gibi. Mutluluğun peşinde koştuğumuz için, paranın peşinde koştuğumuz için, insanlığımızı, değerlerimizi bir tarafa bıraktığımız için sırtımız doğrulmuyor bizim. Belimiz doğrulmuyor bizim. Yüzümüz de ondan dolayı gülmüyor bizim. Rıza yok, gönül tokluğu yok, şükür yok. İlla hep daha fazlası, illa hep daha fazlası. Bu kadar açgözlülüğe bir hayat tahammül edemez. İki tane önemli bağ vardır hayatta değerli hanımefendi. Bir, Allah ve onun güzel Habibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olan bağımız. Bu bağ zayıfladıktan sonra aile bireyleri arasındaki bağlar da zayıflıyor. Bizim bağlarımız koptu. Herkes başkasıyla, annenin elinde telefon, babanın elinde telefon, babanın elinde kumanda aynı zamanda, çocukların elinde tablet, herkes online, evde kimse yok. Evde kimse yok.
1: Çok güzel.
0: Biz anne babayla, evlatlarla bağ kurmamız gerekirken dışarıdakilerle bağ kuruyoruz. İnsanlar mutsuz, mutlu olacak yerler arıyorlar. Sigarada, alkolde, uyuşturucuda, şunda bunda, oyunda. Ya da özür dilerim saçma sapan şeyleri yaparak mutlu olmaya çalışıyor insanlar. Kimi yiyor, kimi bedenini açıyor, kimi aşırı makyajla, kimi estetiklerle. İnsanlar beğenilme arzusu içerisinde, sosyal değer görme arzusu içerisinde. Biz birbirimize değer vermiyoruz ki. Değersizlikten ölüyoruz biz. Çünkü maneviyatsızlıktan ölüyoruz. Allah'ın yüzümüze, gözümüze, bedenimize bakarak değil, ahlakımıza bakarak, fiilimize bakarak bize kıymet vereceğini unutuyoruz. Allah nezdinde kadın erkek olmamızla değil, helallerden haramlardan kaçıp iyi bir ahlakla bu dünyaya katkıda bulunarak, insanlığa katkıda bulunarak kendimizi insanı kamil noktasına getirebilmek için çaba sarf ettiğimizde hayat anlamlı olur. Bu şimdi günübirlik yaşadığımızla hayatın anlamını da kaybettiğimiz için asla huzurlu olamıyoruz. Asla mutlu da olamıyoruz. Mutluluk tavşan kaç tazı tut diye bir şey vardı, oyun vardı bizim çocukluğumuzda. Mutluluk tavşan biz tazı koşuyoruz yakalayamıyoruz. Niye? Çünkü bizim yaptıklarımız anlık mutluluk sağlıyor. Mutluluğun peşinde değil huzurun peşinde olmalıyız. Huzur da ben doğru yaptıktan sonra yaşadığım hissiyattır. Bende oluşan Allah'ın verdiği bir hissiyattır. Evet canımı sıkan şeyler olabilir ama huzurluyumdur. Doğru davrandığım için, Allah'a göre davran, peygamberine göre davrandığım için, insani değerleri hayata kattığım için huzurluyumdur. Başıma yastığı koyduğumda canım sıkkın olsa bile ben huzurluyumdur. Niye? Doğru davranmışımdır. Öyleyse bizim Allah'la bağımızı kuvvetlendirmemiz, aile içerisinde de aile bağlarını kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Şu anda bağ yok çünkü diyalog yok. Hep talimat üzerine. Çocuğa şunu yap, bunu yap, ders çalış. Sürekli ders çalış. Niye? İyi bir puan al. Niye? İyi bir okula git. O niye? İyi bir geleceğin olsun. O niye? Rahat yaşa. Tamamı bunun için. Şu anda rahat yaşıyorlar. Ama gündemlerinde ne anne var, ne baba var, ne hastalar var, ne dünya mazlumları, Müslümanlar var. Ne komşular var, ne de yaşlılar var. Yurt dışında Viyana'da yaşayan bir tanıdığım arkadaşım var. İşte pankart açmışlar yaşlıları istemiyoruz diyerekten. Gençler yaşlıları istemiyoruz diyerekten pankart açarak yaşlıları dışlıyorlar. Batıyı örnek alırsak böyle oluyoruz işte. LGBT'si de dolar. Yaşlıları istemeyenler de dolar hayatımıza. Ondan sonra aklınıza hayalinize gelmeyen çılgınlıklar da dolar. Ne oldu? İnsanlar insanlık kan kaybediyor. İnsanlık kan kaybediyor. Mesela, bizim değerlerimize tutunarak hayatı yeni baştan asla ümitsiz olmadan Allah'a güvenerek doğru ilkelerle yeniden kurgulamamız lazım. Bunu yapabiliriz.
1: Şimdi sevgili Saliye Erdim'le sohbetimize devam ediyoruz ama burada bir tane mesela haber var Saliye ablacığım.
0: Buyurun.
1: Bu mesela Anneler Sanayide Projesi.
0: Öyle bir o haber. Eksikti. Annelere değer katacak, annelere paye verecek bir tane sanayi sisteminde, ağır sanayide çalışmadığı kalmıştı kadın. Bu mu bizim ihtiyacımız? O haberi de ben okumadım. Yeni hani yeni öğrendim. Kim yazdığını da bilmiyorum.
1: Ya şöyle aslında yani bu bir böyle resmiyette olan bir şey değil. Ama bir işte organize sanayi bölgesinin böyle bir projesiymiş mesela. Bunu yok amacı merak ediyorum burada. Mesela ne iyi bir yarıştırmak mı? Yani fıtratı konuşuyoruz. Sonuçta bir sanayi bu. Yani hani niye orada olmalılar? Niye böyle bir proje? Ya da bununla beraber mesela çok konuşuyoruz ya. Mesela annelik neden bu kadar aşağılanıyor? Aile olmak neden bu kadar aşağılanıyor? Neden bu kadar çok saldırı var? Bir sürü potporik sorunlarımız var sevgili Saliye ablacığım. Yani burada mesela şunu gerçekten merak ediyorum. Mesela Anneler Sanayide Projesi niye? Yani sanayide olunca bir kadın ne olmuş olacak? Oradaki kadın ve işte annelik mesaisini daha farklı bir şekilde harcayacağı, çocuklarına zaman ayıracağı süreyi. Mesela bu başka bir şey daha mesela el emeği işler. Yani daha böyle zarif ince işler olabilir de sanayiyle biz neyi ispatlamış oluyoruz? Burada mesela.
0: Değerli hanımefendi.
1: Bu rekabet duygusu anlaşılabilir bir şey değil. Yani ben anlayamıyorum.
0: Yanlış bir mantıkla girilen işten doğru bir mantıklı sonuç beklemek mümkün değildir.
1: Evet.
0: Şöyle bir cümle vardı hatırlayabilir miyim? Bir deneyeyim. Mantık yürütülerek girilmemiş bir tartışmadan mantık yürüterek çıkamazsınız diye bir söz okumuştum yıllar önce. Bu işin mantığı yok ki. Farkında olarak ya da olmayarak aile kurumuna yapılmış bir darbedir bu tarz

0: girişimler. Kadının annelik yapmasına müsaade etmeyen, ev hanımlığı yapmasına müsaade etmeyen, eşiyle arasının açılmasına sebep olan, kadını evden uzaklaştırdıkça aynı zamanda kadını erkeksileştiriyoruz. Şu anda böyle bir sorun da var. Kadın maskülenleşti. Erkekler daha çok feminenleşmeye eğilim gösteriyor. Niye? Daha çok ev hayatına atılma zarureti oluştu.
1: Öyle mi bakıyoruz?
0: Öyle bakıyorum. Niye? Şundan dolayı değerli hanımefendi. Hanımefendiler, bir defa ben yıllar önce bir röportaj yapmıştım. Pek çok yerde erkeklerin arasında çalışan hanımefendilerin hal hareketleri, esprileri, davranışları, duruşunun bile erkeklere benzediği ve erkek sürekli hanımların yanında çalışan erkeklerin de feminen eğilimler gösterdiği araştırmalarla ortaya çıkmış. Şu anda yeni bir bilgi değil bu, eski bir bilgi ama mantık da hani mantıklı da olan bir şey bu. O yüzden şimdi gündeme getiriyorum. Dolayısıyla hanımefendilerin erkeksileştirilmesinin topluma katacağı hiçbir şey olmadığı gibi toplumdan götüreceği çok şey vardır. Kadının anne olması lazım. Kadının eşiyle vakit geçirmesi lazım. Sohbet etmesi lazım. Evde sıcak yemek pişirmesi lazım. Evde misafir ağırlanması lazım. Evde dedelerin, evde ninelerin olması lazım. Büyüklerin olması lazım. Çocuklara peygamber kıssaları, sahabenin kıssaları, ondan sonra tarihi şahsiyetlerin kıssalarını dedeler, ninelerin anlatmaları lazım. Bir çekirdek ailelerde de boşanmaların arttığını araştırmalar gösteriyor. Bizim büyük aile olarak yaşamayı öğrenmemiz lazım. Birbirimizin eksiğini, birbirimizin açığını gündeme getirmek yerine birbirimizin faziletlerini, iyi yönlerini görmeye çalışarak birbirimizi daha iyi davranacak hale getirebiliriz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani şu anda kadınları evden uzaklaştırmak, aile hayatına, çocuk sahibi olmaya, eşler arasındaki ilişkiye ve kadının fıtratına terstir. Bunların farkında olarak ya da olmayarak toplumumuza da çok ciddi zarar verdiğine inanıyorum ben. Aile hayatına da kadına da haksızlık olduğuna inanıyorum.
1: Evet, bu hep böyleydi zaten bu süreç. Bir itirazımız sevgili Saniye Erdem'in hep bir itirazı vardı bu anlamda. Tabii altı doldurulabilir sebepleri de sıraladığı bir itirazı vardı. Şimdi çok konuşulan şöyle bir haber. Sevgili Saliha ablacığım, süresiz nafaka sistemi sona eriyor.
0: Ayşe. Zaten olmamalıydı.
1: Nafaka için alt sınır 5 yıl olacak. Hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek. Evli çiftlerin ayrı yaşaması boşanma sebebi sayılacak. Ne diyorsun sevgili Saliha abla? Bu arada nafaka düzenlemesinde de 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi öngörülüyor. Nafaka kesildiğinde oluşturulabilecek mağduriyetlerin devlet desteğiyle giderilmesi amaçlanıyor.
0: Şimdi değerli hanımefendi, bir defa süresiz nafaka hangi aklın ürünüdür ben bunu anlayamıyorum.
1: Ya süreli.
0: Erkeğe de eziyet, ya kadına da süresiz nafaka. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir şey? Bizim işte İtalya'dan almışız, İngiltere'den almışız, Almanya'dan almışız. Bir takım hani hukuki süreçleri alalım. Hani doğru olan şeyleri alalım ama toplumumuza uygun, insana uygun olarak bunları revize edelim. Bunları düzeltelim. Eğer birisine refah tanınıyor, ötekine eziyet ediliyorsa burada insan hakları ihlali söz konusudur. Ben bir avukat değilim. Avukatlar bunu çok daha iyi şey yaparlar. Hani tahlil ederler ama aile açısından, aile danışmanlığı açısından, aile bütünlüğü açısından baktığımda beyefendinin bir diyor ki Saliha Hanım, kız diyelim ki diyor hani insan boşanacağım diye evlenmez ama kısa sürede boşandık ya, ben ebedi süresiz nafakayı nasıl ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceğim ben diyor. Yani caydırıcı oluyor bu. Adaletli olması lazım. Erkeğin nafaka ödeyeceği durumlar da belli. Erkek kadından fakir ama gene nafaka ödemek zorunda kalabiliyor. Erkeği de koruyan, aynı zamanda kadını da koruyan, kadın diyecektim özür dilerim, kadını da koruyan tabii bir sistem oluşturulması lazım. Yani bunun aile bütünlüğüne aile

0: Ve duyulan güvene, aile oluşturma isteğine zarar verici etkileri ortadan kaldırılmalı.
1: Peki bu şu ana kadar nafaka yasası, nafaka süresi çok tartışılan bu sebeple evlenmeyen gençler olmuş mudur?
0: Benim haberim oldu, evet. Güvenemiyorum diyor. Yani şimdiki gençlerle diyor, yani bunu söyleyen bir beyefendi, ama tabii genç kızların da bu konuda söyleyeceği şeyler vardır. Ben beyefendilerden duydum. Korkuyorum Salih Hanım evlenmeye diyor. Yani arkadaşlarım var diyor. 2 yıl evli kaldılar diyor.
1: Hı hı. Süresiz.
0: Nafaka diyor şu anda arkadaşım diyor. Ben nasıl ödeyeceğim diyor. Mesela. Hı. Caydırıcı olabiliyor. Herkeste olmasa bile caydırıcı olabiliyor. Evliliğe duyulan güvenin sağlanması lazım.
1: Evet.
0: Evliliğin kolaylaştırılması lazım. Boşanma halinde daha adil sistemlerin getirilmesi, araştırılması ve ihtiyaca binaen bu kanunların uygulanması lazım. Yani bir tarafı koruyup bir tarafı, hani kadın hakları diye diye erkekleri yerin dibine soktuk ya. O tahrip ettiğimiz beyefendiler yine kadınların arasında yaşıyor. Ya kızının yanında, ya eşinin yanında, ya annesinin yanında. Yani iki tarafın da haklarının korunması lazım. Mağdur olana sahip çıkalım ama diğer tarafı da alaşağı etmeden, hakkını hukukunu koruyarak biz insandan yana olmalıyız. Ne kadından yana ne erkekten yana. Yani insani değerlerimizi biz yok edersek aile nasıl ayakta duracak? Erkeğin de haysiyetini korumamız, kadının da haysiyetini, hürmetini korumamız lazım. O yüzden de kanunların bir taraftan yana değil, iki taraftan yana da adil karar verebilecek ve bu sürecin de doğru sürdürülmesine yardımcı olabilecek bir şekilde düzenlenmesi lazım.
1: Aslında yani Anayasa Mahkemesi'nin bu 4 Haziran itibariyle bu kararla ömür boyu nafaka dönemi resmen kapandı.
0: Allah'a şükür. İnşallah bundan sonraki de düzgün bir şekilde uygulanır ve aile hayatına duyulan güveni her halükarda bizim geri getirmemiz lazım. Ve inşallah şu gündüz kuşaklarındaki en kötü fiillerin bile detaylı bir şekilde gündemde tutulması, ki bu psikolojik olarak da sosyal psikoloji olarak da çok tehlikeli bir şey. Bu kadar yanlışın, bu kadar aykırı fiillerin toplumun gözü önünde deşifre edilmesi son derece yanlış ve zararlı bir şey. Toplum ahlakına zararlı. Bunların kesinlikle yasaklanması lazım. Biz bir taraftan aileyi koruyalım, ahlakı koruyalım, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım, çocuk sayımız artsın diyoruz. Ama öbür taraftan da habire bunları baltalayacak yayınlar var. Nasıl olacak? Sebepler değişmeden sonuçlar değişmiyor değerli hanımefendi. Hep aynı şeyleri yaparsak aynı sonuçlarla karşılaşırız. Bir taraftan korumaya çalışıyoruz ama öbür taraftan korumaya çalışılandan daha çok yıkan faaliyet var. Bunun yani değişmesi gerekir. Mutlaka buna bir çözüm üretilmesi lazım.
1: Sanki kuşak, sevgili Salih abi, kuşak, evet bunu da konuşalım ama yani sosyal medya mecralarındaki o pespayelik bence biraz daha artık ağır basmaya başladı. Benim gördüğüm.
0: Niye yasaklanmıyor? Niye bunlara yasak getir? Herkes her şeyi çekiyor. Herkes her şeyi. Niye TikTok yasaklanmıyor? Niye benzer faaliyetler yasaklanmıyor? Toplumun ahlakı, toplumun değerleri bu kadar mı ucuzladı? Bu kadar mı biz artık toplumu korumaktan vazgeçtik? Niye bunlar bu kadar serbest? Vücutta da bünye direnci güçlenirse, mikroplar var olsa bile aktive olamazlar. Bünye direnci zayıfladığında her türlü mikrop vücutta var olabilir. En basit grip mikrobu bile insanı yatağa düşürebilir.
1: Tabii.
0: Öyleyse bünyeyi güçlendireceksek, bünyeyi güçlendirmeliyiz ki bunlar aktive olamasın. Bunların engellenmesi, bunların sınırlanması, bunlara yasak getirilmesi lazım. Şimdi getirilmeyip ne zaman getirilecek? Bunların zararlarının artık toplumun iyice çökmesi mi gerekiyor bunlara hayır denmesi için, dur denmesi için? Neyi bekliyoruz daha?
1: Çok doğru.
0: Yani bunların yasaklanması lazım. Gençlerimiz bunlarla büyüyor. Şu anda genç kızlar ben birisiyle çıkıyorum deyince ben birisiyle evlilik hayatı yaşıyorum anlamına geliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra ne oluyor? Evlilik cazibesini kaybediyor. Evlenmeden önce her şeyi yaşıyorlar. Bunlar

0: Onların yani Batı toplumlarında olabilir. Onların dinleri müsait olabilir. Onların ahlakları, değerleri müsaade edebilir ama bizim değil. Biz batılı değiliz. Batılı diye diye battık zaten. Batıyoruz zaten değerli hanımefendi.
1: Batı, batık.
0: Aynen.
1: Batık, batık medeniyet. Evet.
0: Ama ben şuna inanıyorum. Bizim insanımız imanı güçlü, ahlakına düşkün, değerlerine düşkün. Biz yeniden toparlanacağız. Öyle ya da böyle kendimize geleceğiz. Ve biz yıpranmalarımızı da onarırız. Eksikleri de tamamlarız. Biz yeniden kendimize geliriz Allah'ın
1: izniyle.
0: Peki bir
1: de şunu konuşabilir miyiz sevgili Salih Hanım? Yani evet bunlar bizim işte toplum bir şekilde çöküş, işte insanların etkilenmesi. Çok böyle dediğim gibi müselsel sebepler de var. Çok zincirleme. Fakat bir açıdan da şöyle bakıyorum. Mesela birçok genç kız kardeşimiz var değil mi? Evlenmek istiyorlar ama evlenemiyorlar. Bunların içerisinde saydığımız hiçbir sebep yok. Herkes aslında her şeye tamam. Ama evlenemiyorlar.
0: Her şeye tamam derken?
1: Her şeye tamam derken işte eşinin ya da eş olacak adayın maddi imkanlarının işte daha mutedil olmasına da razı olmuş.
0: Ha, makul.
1: Çok böyle mutantan şeyler istemeyen değil mi?
0: Evet.
1: Böyle makulle yakın. Ona razı olmuş. Ama yeter ki yuva kurabileyim, yeter ki sevebileyim, yeter evet. ki dengimi bulabileyim tırnak içerisinde. Buna razı olan kardeşlerinizin de çok ekstra böyle şeyleri, istekleri olmayan, ihtiyaç listesi hazırlamayan, işte mehirini, çeyizini, sıralamasını çok böyle absürt şeyler istemeyen, razı olmuş kardeşlerimizin de evlenemediğini görüyoruz. Bu neyle alakalı olabilir peki?
0: Şimdi değerli hanımefendi, delikanlılar manken gibi kız istiyor.
1: Hı. Niye istiyor?
0: Güzel olduğu için, güzel kızla evlenmek istiyor. Yetmedi, çalışan kızla evlenmek istiyor.
1: Hı.
0: Arkada annelerinin ne dediği çok önemli. Erkeğin annesinin...
1: Ya kulise bakmak lazım.
0: Tabii ki. Erkeğin annesinin oğluna ne dediği önemli. Oğlunun da duruşunu çoğunlukla annesi belirliyor. Annesine rağmen, babasına rağmen sağlam duruş sergileyen erkek kendi iradesine göre hareket ediyor. Anne babasının söylediği doğruysa sıkıntı yok. Ama hem ekonomik yönden hem de güzellik yönden övünebileceği bir gelin, erkeğin yanında taşımak istediği bir gelin, bir eş isteği, o zaman ne oluyor? Tercihleri farklılaştırıyor. Çünkü derdi değişmiş. Davası değişmiş. Ahlaklı, edepli, Allah'ın istediği gibi bir hayatı yaşayalım derdi değil. Günübirlik, hoşuna giden bir kızla mutlu olmak istiyor. Herkes mutlu olmak istiyor. O yüzden de erkeklerin arayışı da değişti. Tercihleri de değişti. Ama ben genç kızlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Allah'a doğru dua edip sabretsinler. Allah onların karşısına da inşallah sağlam erkekleri çıkarır. Sağlam kız arayanların karşısına da Allah'ım sağlam kızları çıkarsın ki sağlıklı yuvalar kurulsun.
1: Peki şurada bir çelişki doğmuyor mu sevgili Salih abla? Biraz önce dedik ki mesela işte bu erkekler, gençler çalışan kadın istiyorlar dedik.
0: Evet.
1: Bir taraftan da kadınlar çalışma hayatına girdiğinde onların eve evde olmasını gereken cümleler kuruyoruz. Mesela buradaki bu paradoksu hanımefendiler nasıl aşacaklar?
0: Şimdi değerli hanımefendi, ben şu anda genç kız olsaydım ve karşımda bir aday olsaydım.
1: Öylesiniz efendim.
0: Teşekkür ederim. Kesinlikle. Çok güzel bir söz okumuştum ben. İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın omuzlarının üzerinde genç bir baş taşımalı diye güzel bir söz vardı. Evet benim Allah'a şükür inancımda, enerjimde, anlayışımda genç
1: maşallah,
0: ama
1: maşallah.
0: Bedenim haliyle normal olarak Allah elbette
1: güzel,
0: ki yaşanır.
1: Aynı
0: cümlemize
1: versin.
0: İnşallah.
1: Evet.
0: Değerli hanımefendi, bana deseydi ki ben çalışan bir eş istiyorum, o zaman biz görüşmeyelim derdim. Çalıştığım da olur, çalışmadığım da olur. Beni çalışmam zorunda, çalışmak erkeğin görevi. Eşini görmek, çocuklarını görmek erkeğin görevi. Ben niye çalışmak zorunda kalayım? Niye? Ben senden lüks bir şeyler istediğimde mi ben çıkıştıramam? Sen ondan sonra sen de çalış da birlikte yapalım diyorsun. Ben senden ne istediğimde
1: kadının
0: bana...
1: Kadının böyle bir mecburiyeti yok.
0: Yok. Kadının böyle bir mecburiyeti yok. Böyle bir mecburiyet de dayatılmamalı. O zaman ne oluyor? Hanımefendiler çalışma hayatına atıldığı zaman evet... daha kısa sürede evleri oluyor. Daha kısa sürede arabaları oluyor ama huzurları olmuyor. Çünkü baş başa geçirecekleri vakitleri de yok. İkisi de işlerinden gergin geliyor. İkisi de daha tepkis eğilimi yüksek geliyor. İkisi de çocuklara vakit ayıramıyor. Ondan sonra ne oluyor? Kazandıkları paraları çocuk bakıcısına veriyorlar. Ondan sonra makyajlarına, kıyafetlerine, yol paralarına veriyorlar. İşte artanlarla da bir şeyler alıyorlar. Yani amaç para kazanmak ve sanki rahat yaşamak gibi. Bizim dünyaya gelme amacımız bu değil. Para da kazanalım. Evimiz, arabamız da olsun helalinden ama illa kadının çalışmasına bağlı olmasın. Allah kiminin rızkını dar yapar? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki az verirsem de veren benim, çok veren benim, alan benim, veren benim. O zaman çalışırsın, elindekine razı olursun. Bir defa şükür bereketi artırır. Sofradaki döktüklerimizle, tabaktan yemeyip artırıp döktüklerimizle, döktüğümüz ekmeklerle tonlarca ekmek atılıyor. Çöpe tonlarca ekmek atılıyor bizim toplumumuzda. Bir ara ben Medeniyet Üniversitesi'nde aile danışmanlığı yüksek lisansı yaparken bir araştırma yapmıştım. İnanılmaz derecede inanılmaz derecede ekmek israfı var, yemek israfı var. İşte 5 yıldızlı otellerde ya da restoranlarda gidiyor, tabak tabak alıyor, çoğu çöpe gidiyor.
1: Şöyle Saliha Bey, biraz kendimizi burada eleştirelim. Yani şöyle, dini hassasiyeti olan, değil mi? İşte bir takım kurumlarda da bu hassasiyetin, bu israf hassasiyetini tamamıyla görmezden gelindiğini de görüyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Burada mesela ne gibi? Hani
0: ölçümüz yok onun için.
1: Şöyle dedik ya Saliha Bey'cim, hani bir şey yaparken işte Batı ne yaparsa yapsın. İnanışları zaten onu
0: herkes kendisi bilir inandığına
1: bizim
0: göre.
1: Böyle diyoruz ya, bizim böyle yapmamamız lazım. İşte aynen. Biz de gerçekten hani şaşıracağımız şeylerden bir tanesi bu yani. Mesela israf konusunda ben ilk önce o ahkamı kendimize kesmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum size. Bir düğün yapıyoruz. Çocuklar yıllarca, gençler onun masrafını ödüyor. Bir gelinlik, ondan sonra bir şarşa ya bir karış çocuğa öyle bir sünnet düğünü yapıyoruz ki. Yani onunla bir iki düğün yapılır. Çocuk mu talep ediyor? Yok. Kendi lüksümüz, kendi zihnimizdeki konforumuza hizmet ediyoruz biz. Değerli hanımefendi, kadınların çalışması artı yönleri olduğu gibi artılarından daha çok da eksi yönleri var. Para kazandığı zaman ekonomiye katkıda bulunuyor, toplumsal üretim yapıyor, kendisini daha mutlu hissediyor, daha değerli hissediyor, sosyal onay alıyor. Bunlar güzel şeyler. Ama çocuklarına büyütsün, sağlığı yerindeyse ondan sonra çalışsın. Okusun, kendisini geliştirsin. İlla çalışacağım değil ama illa eğitim, illa öğretim, illa kendisini geliştirmek tarzında kadınlarımızı yönlendirelim. Hayat daha kaliteli olur. Çocuğun bir küçük çocuk diyor ki ortaokul yaşlarında, Saliha teyze diyor annem çalışıyor. Ben annem gelene kadar arkadaşımın evinde bekliyorum. Ya da eve girip yalnız bekliyorum annemi diyor. Arkadaşımın evine gidince mis gibi yemek kokuları geliyor. O kadar özeniyorum ki bizim evde hiç böyle yemek kokuları olmuyor diyor. Çoğunlukla ya hazır alıyoruz ya da annem geldiği zaman alelacele bir şeyler yapıyor diyor. Çocukların özlemi de evde annelerinin onu karşılaması, anneleriyle pikniğe gitmeleri, annelerinin okula götürmesi ya da birlikte olmaları, bir bağ kurulması lazım. Bizim aile bağımız da yok. Hani demiştim ya, Allah'la olan bağımız, bir de aile bağlarımız. Bu bağlarımız olmadığı için biz savruluyoruz. Çünkü birlikte geçirdiğimiz vakit yok. Dışarıdaki şaşayı, iş hayatındaki şaşayı evimizde de yapmaya çalışıyoruz. Elimizdekilerle yetinmiyoruz. Daha iyilerini gördükçe eşimizi, eşlerimizi beğenmiyoruz. Bizler var olanla yetinmek ve onu daha iyi hale getirmek için gayret etmek yerine dışarıdakilerle kıyaslayarak içeridekileri beğenmiyoruz. Beyefendiler manken gibi kızları göre göre evlerinde oturan kara kaşlı, kara gözlü tombul hanımlarını beğenmemeye başladı. Hanımefendiler de dışarıdaki lüksü eşlerinden talep etmeye başladı. Ne oldu? Gördüklerimiz bizi değiştirdi. Gördüklerimiz bizi dönüştürdü. Niye seçerek bakmıyoruz? Önümüze geleni seyrediyoruz. Hoşumuza gideni seyrediyoruz. Çünkü kendimizi geliştirmek gibi derdimizi kaybettik. Okumak gibi derdimizi kaybettik. Namazlarımızı aksatıyoruz. Kur'an okumamızı aksatıyoruz. Namazlarımızı bir defa aksatma lüksümüz yok. Namaz kılacağız, abdestli duracağız, Kur'an okuyacağız. Niyet tutarak sadaka vereceğiz. Ya Rabbi beni yolunun yolcusu eyle. Yolunu yolum eyle, rızanı sevdam eyle diyerek insanlara değer vererek davranmayı, insanlara

merhametli, şefkatli, anlayışlı davranmayı, Allah'la güçlenmeyi tercih etmemiz lazım bizim. Allah'tan uzaklaştıkça zayıflarız. Zayıfladıkça kendimizi güçlendirecek şeyler ararız.

0: çocuklarımızı aşılamamız lazım. Peygamber kısalarıyla büyütmemiz lazım. Güzel insanların örneklerini vermemiz lazım. Çocuklarımızın zihninde kahramanlar oluşturmamız lazım bizim. Çocuklar öyle kimseleri kahraman olarak görüyor ki onları takip ettikçe onlara benzeyecekler. Öyleyse annenin babanın asıl görevi çocuklarına doğru bir hayatı önce örneklemek. Sonra diliyle doğru bir doğru üslupla çocuklarını eğitmek. Anne baba olmak sadece dünyaya getirmek, sadece hasta olunca bakımını yapmak, sadece boyunu büyütmek, sağlıklı olarak yetiştirmek değildir. Eğitmektir. Toplumsal değer aktarmaktır. Hı hı. Aile çocuğun ilk insan ilişkilerini geliştirdiği, değerlerini öğrendiği, anne babanın yaptıklarıyla toplumdaki rollerine hazırlandığı kurumdur. Aile toplumun bel kemiğidir. Aile zarar görürse toplum felç olur. Hı. Değerli hanımefendi, bizim eşler, hanımefendiler olarak ailemize sahip çıkmamız, beyefendilerin eve geldikleri zaman telefonlarını uçak moduna almaları, eşlerinin yüzüne telefona bakacak, baktıklarından daha çok eşlerinin yüzüne, çocukların yüzüne bakmaları, telefona dokunduklarından daha çok eşleriyle, çocuklarıyla meşgul olmaları, akşamları birlikte sofrada yemek yemeleri, muhabbet etmeleri, bağ kurmaları gerekiyor. Pek çok bugün iyi yerlere gelmiş güzel insanlar, benim babam şöyle yapardı hep diyor. Babamla biz şunu yapardık. Annem hep şunu yapardı. Evimiz misafirsiz olmazdı. Dedem bana şunu anlattı. Anneannem bana bunu anlattı. Büyükleriyle yaşanan bir hayat. Toplumsal değerlerimizin de aktarıldığı, güzel dilimizin olduğu, iyi insan yetiştirme derdimizin olduğu bir hayata ihtiyacımız var bizim. Zengin bir hayata ihtiyacımız yok. Karnımız doyacak kadar, ihtiyacımızı giderecek kadar yetsin. Bu bize yetmedi ama yetmiyor. Niye? Bizim derdimiz değişti değerli hanımefendi. Lüks yaşama derdimiz, rahat yaşama derdimiz, rahat olma derdimiz ve illa mutlu olma derdimiz bizi bugün ele geçirdi.
1: Peki bu anlattıklarımız çerçevesinde böyle danışanlarınız için boşanma sebebi olabilecek hikayeler geldi mi hiç?
0: Tabii ki geldi. Tabii ki. Şimdi burada örnek veremeyeceğim. Ama asla kabul edilemeyecek ne dinin ne insanlığın kabul etmeyeceği şeyler var. Ben geçenlerde bir hanımefendiye dedim ki siz asla eşinize geri dönmeyin. Asla eşinize geri dönmeyin. Bana eşiniz geldi. Ben sizin bir araya gelmenizi onaylamıyorum dedim. Duymak istemezsiniz. Eşine yaşattıklarını duymak istemezsiniz. Yani öyle şeyler var ki o evlilik olmamalı. Ama öyle şeyler de var ki asla o evlilik bitmemeli. Bana biz boşanıyoruz diye geldiler. Çok kişi geliyor. Ben de diyorum ki bir bu boşanma gerekçesi değildir. Aile fıkhi açıdan ben fıkıhçı değilim. Bunun fetvasını ben veremem. Ama bir aile danışmanı olarak ilişki dinamikleri açısından birbirinizin hakları hukukları açısından sadece sağlıklı alınmamış kararlar, yanlış verilmiş tepkilerle bu noktaya gelmişsiniz. Şöyle şöyle davranırsanız bu ilişki düzelir. Biz Allah'ın her an canlı yayınındayız değerli hanımefendi. Allah bana soracak neden öyle dedin diye. Ben niye Allah'ın karşısında kendime sorumluluk olacak şekilde davranayım? Beni beğenir beğenmez ayrı bir şey. Kimseyi rencide etmeden açık açık doğruları söylemek zorundayım. Sizin şu eksiğiniz var, iyi bir insansınız, evet. Şu yanlışınız var, bu sizi kötü yapmaz ama yanlışa gidiyorsunuz diyorum. Ve ben sizin evliliğinizin devamı edebileceğini düşünüyorum. Şunu şunu yaparsanız devam eder, boşanmanızı ben doğru bulmuyorum, ben izin vermiyorum diyorum. Hani izin verme gibi bir yetkim yok da espriyle karışık. Çok kişi boşanmasa da olacak şekilde boşanıyorlar ne yazık ki.
1: Ama peki buradaki...
0: Çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Öyle danışanlarım var ki ben ona dua ediyorum. Ben duygularım yeniden gelir mi diyor, gelir diyorum. Yeniden güvenebilir miyim? Evet güvenebilirsiniz. Niye? İlişkinin dinamiklerini gördüğüm için söylüyorum. O örnek için söylüyorum. Tamam o zaman diyor. Peki ben bundan sonra ne yapayım? Şöyle şöyle yapın diyorum. Bir dahaki seansa diyor ki onu yaptım. Şimdi ne yapayım? Şimdi de şunu yapın. O kadar güzel ilerleme oluyor ki. Ya ne yapacağını öğrenmek için geliyor. Kendisini onaylatmak için gelmiyor. Ben senin onaylanma makamın değilim. Doğru şeylerini, doğru davranışlarını elbette onaylarım ama senin yanlış kararlarını onaylayacak makam ben değilim. Komşuya gidersin. Ah vah edersin. Bana şunu yaptı bunu yaptı. Aa ne kadar haklısın der. Sen de rahatlarsın. Ben o değilim. Ben sizin yanlışlarınızı görmek ve daha doğrusunu size telkin etmek için ya da tavsiye etmek için varım. Dolayısıyla

0: kendi eksiğini görmeye hazır olan, doğrusunu da yapmaya hazır olan insanlar el ele gidiyorlar. İstersen ben Allame-i Cihan olayım, ilişkiyi bitirmek üzere kararlı ve hiçbir fikri açık olmayan bir insana kimse tesir edemez.
1: Peki buradaki mesela Saniha Erdem'e göre mesela birçok bu anlamda da dışarıyla muhabbet sonrasında, işte gördükleri sonrasında oluşan o sorunlar florasını gören bir göz, bir uzman olarak yani dört tane şey saysak mesela. Ne boşanma sebebi olabilir?
0: Bunu söylemeyeyim. Niye? Benim saydıklarımdan birisi...
1: Kısık sesle sen.
0: Bunu benim saydıklarımdan birisi onda bulunsa...
1: İsabet
0: bak,
1: olursa diyoruz.
0: İşte yani gördün mü bak ben boşanmakta haklıyım diyecek. Çünkü değerli hanımefendi her ailenin hikayesi ayrı.
1: Pardon.
0: Birisinde bu asla olmamalı dediğim şey başka bir şekilde... Buradan boşanma çıkmaz diyebiliyorum. O yüzden de...
1: Bir genel geçer üzerine.
0: Şöyle, can güvenliği riski varsa, ağır tedavi olmak istemeyen akıl hastalıkları, psikiyatrist kontrolünde olmayan ve tedavi de olmayan ağır durumlarda olabilir. Ancak bunu da bir uzmana danışmadan yine karar vermesinler diyorum. Boşanma kararını bir uzmana danışmadan almasınlar. Çünkü o kadar yanlış şeylere bakarak boşanabilirim diyor ki yanlış tarafa bakıyor, yanlış şey görüyor.
1: Kıyasla yapıyor bunu.
0: Evet, evet. Yani o yüzden de her evliliğin dinamikleri farklı, her evliliğe söylenecek şey farklı. İlla şu olursa can güvenliği riski diyorum ben sadece. Ama bunun da yine de bir uzman nezaretinde karar verilmesi gerekiyor
1: yani
0: diye düşünüyorum.
1: Şiddet mi diyoruz?
0: Sadece şiddet değil, can güvenliğinin olmaması. Mesela bir hanımefendi diyor ki, eşim beni duvara dayadı, boynumu sıktı, nefessiz kaldım, 3 yaşındaki çocuğum görünce bıraktı diyor. Ben ona dedim ki, bir, psikiyatra gideceksiniz. Beyefendinin tedavi olması gerekiyorsa tedavi olacak. Eğer tedavi olmuyorsa ben sizin aynı evde yaşamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Benzer bir durum gece yatarken olabilir, gündüz olabilir. Anladım. Ben bu sorumluluğu alamam. Evet. Kesinlikle ayrı yatın, evlerinizi ayırın. Doktora gidecek, tedavi olacak. Doktor diyecek ki birlikte yaşamanız güvenli. O zaman bir araya gelebilirsiniz diyor. Yani orada başka bir dinamik var. Hani bir ölüm riski söz konusu. Ben evliliği sürdürün diye bunlara iyi telkinde bulunamam. Evlerinizi acilen ayırın. Çünkü ne zaman ne olacağını da bilemeyiz. Böyle bir olay yaşanmış, tekrarlama riski yüksek. Doktora gideceksiniz. Psikiyatr diyecek ki evet artık ruh sağlığı yerinde, böyle bir risk yok. Evlenebilirsiniz. Bir araya gelebilirsiniz. O zaman bir araya gelin diyorum.
1: Peki bu evlenmeden önce yapılsa daha şık değil mi?
0: Evlenmeden önce hiçbir insanın evlendikten sonra ne yapacağına dair kesin bir şey söylenemez. Ama şöyle durumlar var. Bir insanın evlilikteki gibi olmasa bile ciddi patolojileri varsa bu ortaya çıkıyor. Ama kız delikanlıyı sevmişse ya da delikanlı kızı sevmişse ya düzelir, evlilikte keramet vardır, nikahta keramet vardır, ısınır, hani alışırız, düzelir. Kadının fendi erkeğe yendi, öyle bir dünyada yok. Böyle iyimser yaklaşımlarla o görülen belirtiler ciddiye alınmıyor, dikkate alınmıyor, evleniliyor. Çok kısa bir sürede o karesiyle değil küpüyle ortaya çıkabiliyor.
1: Görevim.
0: O yüzden de yani tam da ortaya çıkmayabiliyor. Ama belirtiler doğru okunursa o zaman tedbir almak daha mantıklı olur, daha doğru olur. Evlenmeden
1: son
0: önce.
1: Olarak sevgili Sahi Yalvar, buyurun. Mesela şu şeyi bu evlenirken kişilerin çok fantastik istekleri, mesela işte maddi istekleri, şu kadar bilezik, şu kadar şu. Hiç istedin mi sen yavrum?
0: Hayır. Ben onları biraz yani ayıp buluyorum ya.
1: Hani ayıp diye bir şey vardı da konuşuyoruz ya sen.
0: Evet, yani karşı taraf gelin alıyor. Hani bana şu kadar takacaksınız, bu kadar takın. Ben hiç istemedim. Hatta ben eşim beyefendiye şunu söyledim. Dedim ki

0: Ben hasırda oturabilirim. Zeytin ekmek yiyebilirim. İsterseniz bana alyans bile takmayın. Ben Allah'ın dinine göre yaşamak istiyorum. Allah'ın dininin dışında benden bir şey istemeyin. Ben başka bir şey istemiyorum dedim. Hiçbir şey istemedim. Çünkü ben Allah'a şöyle yalvardım. Ya Rabbi, yüreği samimiyetle sana bağlı bir kulu bana nasip et. Ben bilemem, ben kolay inanırım. Soframızda açların, açıkların, mağdurların, mazlumların da lafı olsun. Ayetleri, hadisleri okuduğumuz zaman birlikte gözlerimiz yaşarsın dedim. Sadece Allah'tan çok istediğim acıklı. Buydu. Allah bana istediğimden daha âlâsını verdi. Öyle maşallah, harika bir iş verdi zaman, ki.
1: Selamımızı Zekeriya Hocam'a güzel selam.
0: Yani en harika
1: siz yollayın lütfen hocam. Lütfen siz yollayın. Selam.
0: Allah razı olsun. Çok değerli beyefendime. Rabbim iki cihanda aziz etsin. İki cihanda alnını ak başını dik etsin Rabbim.
1: Maşallah. Amin. Ne güzel. Ya burada aslında mesela şunu da söylersek çok son dakikamız. Ay,
0: özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bazı ailelerden de istemek gerekiyor. Bu benim tercihim. Ben yapamam ama bazılarına yapmak gerekiyor. Niye bazılarına yapmak gerekiyor? Hı. Bizzat şahit oldum. Yani bu ifade kaba oluyorsa özür diliyorum ama aynen söylemek istiyorum. İşte ucuz etin yahnisi yenmez. Pilavında dişe dokunanı iyidir. Biz seni ucuz aldık. Ucuz aldık diye geline eziyet eden aileler tanıdım ben. Ben de şöyle diyorum. Benim yaptığımı yapmayın. Herkese karşı yani. Hmm. Bu benim tercihim. Zalim olmayın ama gücü yettiğinde alın. Kıymet bilmiyor. Aleyhine kullanıyor. Ben yapamam. Benim tarzıma uygun değil bu. Ama ben herkese bunu tavsiye etmiyorum. Öyle bir erkek vardır ki elinden geleni yapıyordur. Ondan isteme yine. Ama bazıları da vardır isteyeceksin. İsteyeceksin.
1: O belirlemek için sayılır seni çağırsalar. Sen bir bak.
0: Yok yok.
1: Sen bir baksan. Yani, tabii yani bu anlamda bir hasır.
0: Alsınlar istesinler.
1: Bir hasırda oturabilirim diyen
0: evet.
1: Sahile Erdim. Diyor ki ben yapmadım. Tarzım değil
0: evet,
1: ama
0: evet.
1: Bazılarından da istemek lazım.
0: Kesin istemek lazım. Çünkü eline malzeme vermiş oluyorsun kıymet
1: evet, bilmiyor. Bazıları da şu anda bana mesajlar atıyor. Sevgili Sahil ablacığım çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim ben teşekkür ederim.
1: Her zamanki gibi güneş gören kalbinle bizi gölgede bırakmayarak.
0: Estağfurullah teşekkür ederim.
1: Sevindirerek.
0: Allah razı olsun.
1: Sevinenler sevinecek olanlara iletsin dediğimiz Allah şu programı. Razı olsun. Sonuna geldik. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Seni Allah seviyoruz. Razı olsun.
1: Sadece ablacığım. İyi ki de varsın.
0: Siz
1: Allah
0: de öyle.
1: Zararlardan korusun.
0: Allah razı olsun.
1: İşleri bu kadar
0: ederim.
1: Anlatılır. Hızlandırılmış bir şekilde doğru olan yanlışları, doğru bilinen tabiri caizse yanlışları da güzelce sıralamış olduk.
0: Size Allah razı olsun. Ben teşekkür
1: olduk.
0: Ederim.
1: Temennilerinize, duanıza amin diyerek efendim. Son bir şey söylemek ister misiniz? Var mı? Sadece ablacığım.
0: Herkes kendisini Allah'a beğendirmek için duasını yapsın.
1: Süper.
0: Gayretini yapsın. Bizim insanımız iyi. Lütfen kendinize inanın, kendinize güvenin. Allah biz samimi pişmanlık kadar yakın Allah'ın affı.
1: Allah
0: hiçbir zaman ümidimizi Allah'tan kesmeyelim.
1: Çok teşekkürler. Amin diyoruz.
0: Rica ederim.
1: Sevgili aile danışmanı, uzman aile danışmanı, yazar Sahil Erdim'e çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem sohbeti için Allah razı olsun diyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim. Buralarda olacağım. Siz vardınız. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi. Çok doğal sohbetimiz gerçekleştirdik. Teşekkür ettik. Hadi ben gittim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları ölçüyoruz.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda dünya tarihinin en büyük seyyahlarından birini konuşacağız. Yaklaşık 50 yıl boyunca 3 kıtayı dolaşan, gördüklerini ve duyduklarını benzersiz eserlerle gelecek kuşaklara aktaran Evliya Çelebi'nin izini süreceğiz. Dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri kabul edilen seyahatnamenin nasıl yazıldığını, yüzyıllar boyunca nasıl korunduğunu, nasıl kaybolduğunu ve yeniden nasıl keşfedildiğini konuşacağız. Neden yalnızca bir gezi kitabı değil, aynı zamanda tarih, kültür, folklor ve dil açısından eşsiz bir hazine olduğunu ele alacağız. Evliya Çelebi'nin bilinmeyen yönleri seyahatnamenin sıra dışı serüvenini bu akşam sizlerle masaya yatıracağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam dünyanın en büyük seyyahı Evliya Çelebi'yi ve dünya kültür tarihinin önemli eseri olan Seyahatname'yi konuşuyoruz. Evliya Çelebi kimdi? Nasıl bir kültürden geldi? Gerçekten anlatıldığı kadar bu kadar yer gezdi mi? Yoksa hiç gitmediği yerleri de mi yazdı? Hangi görevlerde görev aldı, hangi görevleri üstlendi? Bu akşam tabii ki bunların bilinmeyen yönlerini, hayatına, seyahatlerine ve bilinmeyenlerine ışık tutacağız. Çok kıymetli bir hocamla beraber Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Demir hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şeref verdiniz bu önemli bir konuda. Sizin uzmanlığınızda elbette ve eserlerinizde bu konuya ışık tutacağız. Çok keyifli bir sohbet olacak bu akşam. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız
1: için.
0: Ben
1: de teşekkür ederim, sağ olasınız.
0: Hemen etiketimi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden Dünya Seyyahı yazarsanız, aynı zamanda en sosyal platformu üzerinden de Dünya Seyyahı etiketine yazarsanız kıymetli hocama, Uğur Demir hocama sorularınızı ve görüşlerinizi aktarıyor olacağım program içerisinde. Hocam, önemli bir konu konuşuyoruz. Elbette tarih konuşurken çoğu tarihçinin pek çok konuda, çok farklı konularda referans aldığı, kitaplarından, daha doğrusu seyahatnamesinden faydalandığı, ipuçlarından faydalandığı çok önemli bir ismi bugün detaylarıyla konuşacağız. Bilinmeyenleri belki sizden öğreneceğiz. Özellikle önemli olan şey ki Evliya Çelebi'nin kendisi, hayatı, eserlerini nasıl kaleme aldığı ve seyahatnamenin serüveni bize oldukça ışık tutacak bir program. Uzunca konuşacağız. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum hocam. Çoğu zaman Evliya Çelebi dediğimizde bir seyyah aklımıza geliyor. Ama onun hayatına baktığımızda aslında Osmanlı dünyasında adım adım dolaşan, görünenleri ve görünmeyenleri birçok yönüyle kayıt altına alan bir şahsiyetle karşılaşıyoruz. Sadece seyyah değil. Dolayısıyla bugün hem Evliya Çelebi'nin hayatını hem de o dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri olan Seyahatname'yi de uzun uzadıya sizden dinlemek istiyoruz. Ama öncesinde hikayesiyle başlayalım. Evliya Çelebi kimdi, nerede doğdu, hangi kültürden geldi, ailesi nasıldı? Buyurun isterseniz bu konudan şekillendirelim.
1: Sizin de bahsettiğiniz üzere Evliya Çelebi dünya tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Önemi sadece bir seyyah olmasından kaynaklanmıyor. Mesela Evliya Çelebi kimdir? Bugün konuşacağımız, yaklaşık 2 saat konuşacağımız kişi kimdir, hangi başlıklar altında sığar diye şöyle bir hızlıca düşündüğümüzde şu başlıkları rahatlıkla söylemek mümkün. Mesela Evliya Çelebi en önemli dilcilerden bir tanesidir. Evliya Çelebi en önemli tarihçi, Osmanlı tarihçilerinden bir tanesidir. En önemli elçilik raporunu, en ayrıntılı elçilik raporunu yazan bir elçilik heyeti mensubudur. En önemli siyasetname yazarlarından bir tanesidir. En önemli halk edebiyatı yazarıdır. En önemli eşkıya tarihçisidir. En önemli biyografi tarihi yazıcısıdır. En önemli askeri tarih yazıcılarından bir tanesidir. En önemli muhabirlerimizden bir tanesidir. En önemli ajanlarımızdan bir tanesidir. Osmanlı dediğimiz o geniş coğrafyanın günlük hayatıyla ilgili bilgi veren belki de en önemli isimdir. En önemli İstanbul tarihçisidir. En önemli gurmedir. En önemli halk tıbbı kitabının yazarıdır. En büyük nedimlerden bir tanesidir. En önemli rüya tabircisidir. En büyük sırdaştır. En büyük yoldaştır. En mahir espri yapan, şaka yapma konusunda en mahir insanlardan bir tanesidir. Vesaire vesaire başlıkları altına sıralayabiliriz. Ama bunlardan en önemlisi, 10 ciltlik seyahatnamesinde de ifade ettiği üzere Evliya Çelebi'yi tarif eden en önemli kelime, tarif herhalde seyyah-ı alem bir riya. Yani yalansız dünya seyyahı demektir. Hatta o kadar ki bu tanımlamayı o kadar benimsemiş ki seyahatnamesinde bununla defaatle atıf yapmasının yanında parmağındaki yüzüğünde dahi seyyah-ı alem evliya yazdığını kendisi zikreder. Ne biliyoruz, neler bilmiyoruz. Buradan devam edeyim müsaadenizle. Evliya Çelebi, Türk tarihinde hakkında en fazla bilgi sahibi olduğumuz kişilerin zannediyorum en başında gelir. Şöyle ki, YÖK'ün tezler veri tabanına müracaat ettiğinizde, Evliya Çelebi yazdığınızda yaklaşık 400 tane yüksek lisans doktora tezinin yapıldığını görürsünüz ki, bu Türk tarihinde hiçbir ismin yarışamayacağı bir rekordur. Makale veri tabanlarına Evliya Çelebi yazdığınızda sizi binlerce makalenin karşıladığını görürsünüz. Bu şu demek, biz Türk tarihinde, hatta belki de dünya tarihinde hayat hakkında en fazla bilgi sahibi olduğumuz kişilerin başında gelenlerden bir tanesi Evliya Çelebi seyahatnamesidir. Bu manada 10 ciltlik seyahatnamesi, 4000 sayfalık seyahatnamesi de aslında bizatihi Evliya Çelebi'nin kim olduğunu bize anlatır. Buna mukabil Evliya Çelebi, dünya tarihinin en fazla bilinen kişilerinden bir tanesi olmasına rağmen hala hayat hakkında o kadar çok sır perdesi var ki burada saymakla bitirmek mümkün değil. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? İşte bugün bunu konuşacağız. Nasıl olduğunu konuşacağız. Evet, evet. Bildiklerimizden başlayacak olursak, Evliya Çelebi İstanbul doğumlu birisi. Ama ataları Ahmet Yesevi'ye kadar uzanıyor. Hmm. Kendi soy ağacını seyahatnamesinde defaatle veriyor. Ve hepsinde de Ahmet Yesevi'den başlayarak işte 17. yüzyılda Derviş Mehmet Zilli diye eserinde tarif ettiği babasına kadar getiriyor. Babası için seyahatnamesinde belki de ailesiyle ilgili en fazla bilgi verdiği kişi babası. Evliya Çelebi'ye inanacak olursak sarayın kuyumcu başılarından bir tanesi. Saraya çok yakın bir isim. Önemli devlet adamlarıyla çok yakınlık kurmuş bir isim. Ve İstanbul'un önde gelen entelektüel çevresiyle de dini zümreleriyle de irtibat halinde olan bir isim. Evleri Unkapanı'nda. Evliya Çelebi annesiyle ilgili babasının hilafına seyahatnamesinde çok az bilgi veriyor. Verdiği bilgilerden bir tanesi şu, annesinin Abaza kökenli olduğunu biliyoruz. Bir esir olarak getirildiğini, 1. Ahmet döneminde saraya getirildiğini, 1. Ahmet'in Derviş Mehmet Zilli ile Evliya Çelebi'nin annesini evlendirdiğini biliyoruz. Evlendiklerinde Evliya Çelebi'nin babasının yaşının çok ileri olduğunu biz seyahatnameden anlıyoruz. Hmm. Hatta yaşı ileri olduğu için bu evlilikten bir çocuk dünyaya gelmeyeceği tahmin edildiğinden bu evliliğe şahit olan kişilerin bu evliliğin bir çocukla taşlanması için dua ettiğini Evliya Çelebi uzun uzun anlatır ve bu duanın bir semeresi, meyvesi olarak da kendisinin dünyaya geldiğinden bahseder. Yine ailesiyle ilgili olarak iki kardeşinin ismini biz biliyoruz. Mahmut adında bir erkek kardeşi, İnal adında bir kız kardeşi olduğunu biz biliyoruz. Babasının birkaç defa evlendiğini seyahatnameden anlıyoruz. Ve kuvvetle muhtemel Evliya Çelebi bir üvey annenin yanında büyümüş olabilir.
0: Evliya Çelebi doğduktan sonra birkaç kere evlenmiş.
1: Evet. Evliya Çelebi doğmadan önce bir evlilik yaptığını anlıyoruz. Evliya Çelebi'nin annesiyle evlendiğini, sonra da bir başka evlilik yaptığını biz seyahatnameden anlıyoruz. O Onun haricinde Evliya Çelebi babası haricindeki aile fertleriyle ilgili fazla bilgi vermez. Ben mesela annesiyle ilgili çok bilgi beklerdim. Annesiyle ilgili çok az malumat veriyor. İşte Abaza kökenli olduğu, esir olduğu ve nasıl evlendiğini anlatıyor. Melek Ahmet Paşa ile akrabalığından bahsediyor. Onun haricinde bir de bir annesinin zevkinden, ilgisinden bahsediyor. O da para meraklısı. Yani şöyle para meraklısı, para koleksiyoneri.
0: Para meraklısı deyince hocam.
1: Para koleksiyonu yapmaya meraklı bir isim. Bu zevkini Evliya Çelebi'de de tecelli ettiğini görüyoruz. Evliya Çelebi gittiği her yerin parasını toplayarak koleksiyon yapan bir isim. Bu zevkini de annesinden tevarüz ettiğini söylemek mümkün.
0: Babası ne iş yapıyor hocam?
1: Babası,
0: yani şöyle saray eşrafına yakın bir iş mi yapıyor? Çünkü çok içli dışlı gibi Evliya Çelebi sarayla sanki, yanlış mı anlıyorum?
1: Evliya Çelebi'ye inanacak olursak babası Derviş Mehmet sarayın kuyumcu başısı. Hatta sarayın yaptırdığı bazı önemli hizmetlerde kuyumcu başı olması hasebiyle önemli görevler almış birisi. Mesela Sultanahmet Camii'nin farklı yerlerinde eserlerinin olduğunu söyler. İşte Kabe'nin farklı yerlerinde babasının bizzat isminin yazılı olduğu eserlerin olduğunu söyler. İşte imparatorluğun farklı yerlerinde gezerken babasının isminin yazılı olduğu bazı eserlerden bahseder. Sarayın kuyumcu başısı olarak bahseder. Fakat benim yaptığım araştırmalarda sarayın kuyumcu başısı olan Mehmet, Derviş Mehmet, Evliya Çelebi'nin babası olan Derviş Mehmet olarak çıkmıyor. Ama tamamladığım bir araştırma değil. Bu daha uzun soluklu bir süreç gerektiriyor. Bunun sonunda bakalım bizi bilgiler nereye götürecek. Onun haricinde Unkapanı'nda bir kuyumcu dükkanları var. Bu kuyumcu dükkanının müşterisi çok geniş bir kitle olduğu anlaşılıyor. Hem piyasaya hem de saraya özel siparişler yaptığını biz biliyoruz. Burada Müslüman ve gayrimüslim ustaların çalıştığını, hatta Evliya Çelebi'nin buradaki gayrimüslim ustalardan bazı işte Roma tarihini okuduğunu, Yunanca öğrendiğini, İtalyanca bazı bilgileri buradan edindiğini, İbranice'ye merak saldığını biz seyahatnamesinden biz biliyoruz. Onun haricinde Evliya Çelebi'nin babası Derviş Mehmet İstanbul'un önemli derviş zümrelerine de yakın birisi. Evlerinde haftanın belli günlerinde sohbet meclisleri tertip ediliyor. İstanbul'un önde gelen entelektüelleri diyelim, münevverleri diyelim. Bu evde toplanıyor. Bu işte birçok konu hakkında görüşülüyor bu evde ve Evliya Çelebi böyle bir sohbet ortamına doğmuş bir isim. Onun haricinde Evliya Çelebi'nin babası Osmanlı İmparatorluğu'nda Aksakallılar dediğimiz grubun mensubu birisi. Nedir bu Aksakallılar? Söylemek ne kadar teşbihte hata olmasın, Osmanlı'nın derin devleti dediğimiz yapılanmalardan bir tanesi bu. Kimdir bu? Gün görmüş, devlet içerisinde farklı görevler almış, işte bu görevleri vesilesiyle iyi ve kötü günlere şahit olmuş, önemli hizmetlere imza atmış kişilerin bir araya getirildiği bir yapılanmadan bahsediyor. Ve bu ismi de Evliya Çelebi bizzat kendisi veriyor, Aksakallılar diye. Özellikle 4. Murat devrinde ciddi bir devlet meselesi müzakere edileceği zaman, ciddi bir devlet kararı alınacağı zaman bu Aksakallıların toplandığını ve bunların istişaresi sonucunda kararların alındığını Evliya Çelebi bize anlatıyor. Onlardan bir tanesi de Evliya Çelebi'nin babası. Neden? Çünkü Evliya Çelebi'nin anlatımına göre babası Derviş Mehmet daha Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren saray işlerinde görev almış, imparatorluğun farklı yerlerinde bulunmuş, önemli hizmetlere imza atmış bir isim ve hatta Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte Zigetvar Seferi'ne de katılmış bir isimden bahsediyoruz. Bu Aksakallılar Meclisi'nin önemli isimlerinden bir tanesi. Bu Aksakallılar Meclisi'ne de Evliya Çelebi babası vasıtasıyla, babasının bağlantıları vasıtasıyla birkaç defa katılmıştır. Ve bu meclislerin nasıl olduğuna dair de bize içeriden bilgi vermiştir ki Osmanlı tarihinde Aksakallıların kim olduğunu, nasıl teşkilatlandırdıklarını, hangi işlere müdahil olduklarını, nasıl nüfuzları bulunduğunu, saray üzerindeki etkilerinin ne olduğunu vesaire biz sadece Evliya Çelebi seyahatnamesinden biliyoruz. Bu aksakallıların yapılanması daha sonra Evliya Çelebi'nin hayatında da çok büyük etkileyecektir. Evliya Çelebi'nin yanında hizmet gördüğü birçok devlet adamı, birçok vali bu aksakalların bir şekilde irtibatlı olduğu isimler olduğu için de Evliya Çelebi bunların yanında görev alma konusunda bir sıkıntı yaşamamıştır.
0: Hocam babası Derviş Mehmet.
1: Evet.
0: Nüfuzlu bir aile. Babasına o bulunduğu görevden dolayı ya da yakın olduğu cemaatten dolayı derviş lakabı takılmış. Peki Evliya Çelebi'nin neden lakabı Evliya? Yani ismi gerçekten bu ismin gerçekten kendisine ait olup olmadığına dair tartışmalar da var. Evet. Gerçekten kendisinin adı mı? Neden Evliya denmiş? Evliya Çelebi denmiş? Bu konuda bir bilgimiz
1: oraya
0: var
1: geçmeden
0: mı?
1: Önce bir görsellerin içerisinde ha, Evliya sen. Secere diye bir fotoğraf vardı. Bunu görebilirsek Evliya'nın soyunun nereden geldiğini.
0: Tabii ki hemen rejimiz
1: Evliya Secere diye
0: şimdi.
1: Şayet mümkünse. O görsel gelene kadar evet Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde kendi soy ağacıyla ilgili verdiği bilgilerin şema hali bu. İşte Hazreti Peygamber'den başlatıyor. Ahmet Yesevi'ye kadar getiriyor. Hı hı. Ahmet Yesevi'den kendisine kadar. Burada iki kol gibi görülüyor. Fakat iki farklı rivayet olduğu için ben bunları ayırdım. Aslında tek bir şekilde devam ediyor. İşte babası Derviş Mehmet Silli, onun babası Kara Ahmet, Demircizade Şehit Kara Mustafa, Durhan Bey, Yakut, Yavuz Er, Ece Yakup vesaire diye yukarıya doğru devam ediyor.
0: Ayırmış. Neden ikiye ayırmış hocam? Onu
1: hayır, ikiye ayrıldı şöyle. Seyahatname'de iki farklı şekilde rivayet ederek aktardığı için bazı yerlerde atlamalar var. Ben bunu göstermek için ikiye ayrılmış gibi gösterdim burada. Biz bu soy ağacını takip edebiliyoruz. Bunların özellikle Derviş Mehmet, Kara Ahmet ve Demircizade Şehit Kara Mustafa'nın Yavuz Er'den itibaren mezarlarının İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Meyitzade Türbesi'nin yanında bir aile kabristanı var. Bu aile kabristanında Evliya Çelebi zaman zaman ziyaret ediyor. Babasının mezar taşını falan da yaptırdığını anlatıyor. İşte annesinin, babasının, işte dedesinin, büyük dedesinin, erkek ve kız kardeşlerinin o aile kabristanında yattığını söylüyor ki bu da şu demek, Evliya Çelebi vefat etmeden önce şayet üvey kardeşleri yoksa öz kardeşlerini, annesini, babasının tamamını vefat ettiğini söyleyebiliriz.
0: Hocam, şimdi, Ahmet Yesevi'den Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Peygamber'e kadar kendi söylemiyle Evliya Çelebi'nin...
1: Evet, bu secere gittiğini... doğru mu, böyle mi gider? Hayır.
0: Hocam, Evliya Çelebi'ye inanıyor muyuz? İnanmalı mıyız? Güvenmeli? Yani bu soy ağacı bizim için güvenilir bir kaynak mı? Çünkü kendisi söylüyor ya bunu.
1: Evliya Çelebi'ye inanmak zorundayız. Çünkü başka çoğu yerde başka seçeneğimiz yok. Nasıl inanırız? İyi rehberler ve iyi çalışmalar nezaretinde Evliya Çelebi'ye inanmalıyız. Zaten konuşmalarımızın ilerleyen safhasında nerede ne kadar güvenmeliyiz, nerede temkinli olmalıyızı anlatmaya çalışacağım. Sorunuza gelecek olursak Evliya ünvanı, Evliya bir ünvan değil. Evliya bizzat Evliya Çelebi'nin ismi. Hmm. Bu konu çok tartışılmış. Evet. Yani yaklaşık olarak 1970'lerden itibaren çok tartışılan bir konuydu. Özellikle 1970'lerde batılı bir tarihçi Evliya'nın bir isim olmadığını, Evliya'nın işte bir lakap olduğunu, gerçek isminin başka bir şey olması gerektiğini iddia etti. Ondan sonra bu iddia bugüne kadar devam ede geldi. Bugün de bazı akademisyenlerin Evliya adında bir ismin olmadığını, Osmanlı'da Evliya isminin bulunmadığını iddia ettiklerini görürüz. Fakat bu doğru değil. Evliya, Evliya Çelebi'nin ismidir. Hocası Evliya Mehmet Efendi'den hareketle bu isim verilmiştir. Hocasının ismini taşır Evliya Çelebi. Görsellerimizin içerisinde Evliya isim diye üç görsel var. Hı. Şayet imkan varsa onu da göstermek suretiyle bu suale devam etmek isterim. O belgelerden de bunlar göstereceklerim Osmanlı arşivindeki belgeler. O belgelerde mesela onlardan bir tanesi. Bunu ilk gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Çünkü ben yaklaşık olarak 13 senedir Evliya Çelebi'yi arşivde arıyorum. Evet. Osmanlı arşivinde bugüne kadar Evliya Çelebi ile ilgili bir belge tespit edilmiş değil. Bunu bulduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü bu Evliya Çelebi ile ilgili o olabilir ihtimallerinin en güçlülerinden bir tanesiydi. O işaretli kısım Evliya Efendi Defterdar Diyarbakır diye yazıyor. Diyarbakır Defterdarı Evliya Efendi. Gördüğünüz gibi bu Evliya Çelebi olabilirdi ama değil. Sonra çünkü ben test ettim. Bunun Evliya Çelebi olması mümkün değil. Çünkü Evliya Çelebi'nin Diyarbakır defterliği de var. Mesela burada da Salyane'yi Evliya Bey yazıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bir defa Osmanlı'da Evliya ismi kullanılan bir isim. Böyle bir isim yok diye iddia edenlerin iddiası mesnetsiz iddiadır. Hem kitabi kaynaklarımızda hem böyle arşiv kaynaklarımızda Evliya ismini bulmak mümkündür. Bu belgeleri özellikle getirdim. Bunların her ikisi de Evliya Çelebi olabilirdi. Şayet derinlemesine bir tetkik yapılmamış olsaydı bunu Evliya Çelebi ile ilgili belge buldum diyerek piyasaya sürüp sansasyonel bir ortam oluşturma imkanı vardı. Ama bunların ikisi de Evliya Çelebi değil. Daha nice Evliya Mehmet Efendi, Evliya Çelebi adında belgeler var. Ve bunların bir kısmı Evliya Çelebi olabilir. Aynı dönemdeler, aynı işi yapıyorlar. Fakat bunların hiçbiri bizim aradığımız Evliya Çelebi değil. Ama görüyoruz
0: ama isim
1: ki
0: olarak var olduğunu
1: Evliya ismi, Evliya Mehmet Efendi ismi, Evliya Çelebi ismi, Evliya Bey, Evliya Efendi şeklinde Osmanlı arşivinde de mevzul miktarda buna dair belge bulmamız mümkün. Bunlardan bir tanesi bir gün inşallah birisi bulacaktır. Bizim aradığımız Evliya Çelebi olacaktır. O yüzden bilinmeyen bir isim aramıyoruz. Mesela burada bunu da çok bulduğumda çok heyecanlanmıştım. Evliya Çelebi'ye ait olması gerekir diye düşündüm ama arkasını ve sonunu takip edildiğinde o olmadı anlaşıyor. İşaretli kısımda Evliya Mehmet Çelebi yazıyor. Yani gördüğünüz gibi Evliya ismi Osmanlı tarihinde kullanılan bir isim. Belgelerde de yazılı kitabi kaynaklarda da var. Evliya Çelebi'nin ismi Evliya Çelebi. Lakabı, müstaharı, kendini gizlemek için kullandığı bir şey değil. Hı-hı. Mesela İsminin Evliya olduğuna dair biz 1975'ten itibaren daha kesin bilgilere sahibiz. Nereden sahibiz? Mesela 1665 yılında Viyana'ya gidiyor. Viyana'da Kara Mehmet Paşa elçi olarak gittiğinde onun mahiyetinde görev alıyor. Elçilik heyetinin masraf kayıtları içerisinde Evliya Efendi adında birisi var. Mesela onu da şöyle gösterebiliriz. Görsellerimizin içerisinde ben de bulabilirsem.
0: Sıradayız hocam. Rejimiz hemen versin. Bir sonraki sıradayız hemen.
1: İki numarayı açabiliriz. Evet. İki, üç ve dördü sırayla açarsak.
0: Tamam.
1: Evet. Bu daha sonra da üzerinde duracağız. Hı hı. Evliya Çelebi'yi bulabileceğimiz tek görsel. Evliya Çelebi bunlardan bir tanesi.
0: Öyle mi? Ama çok zor.
1: Aslında zor değil. Çünkü aşağıda yukarıdaki numaraları kişilerin kimler olduğunu, hangi görevler olduğunu anlatan aşağıda açıklamalar var. Bu 1665 yılında Kara Mehmet Paşa'nın Viyana'ya elçi olarak girişini temsil eden döneminde yapılmış bir gravür. Hı hı. Ve bunlardan bir tanesi Evliya Çelebi. Yani

0: Hatta 4 numarayı açabilirsek orada biraz daha hangisi olabilirle ilgili en kuvvetli
1: Bilmece
0: ihtimali.
1: gibi hocam gerçekten.
0: Özür dilerim. 3 numarayı açabilirsek,
1: Üç
0: özür dilerim. 3
1: numara.
0: numara.
1: Merak ettim.
0: Evet. 46 numaradaki bu 4 kişiden bir tanesi Evliya Çelebi. Ama bu görselin de şöyle bir sıkıntısı var. Yüzü tasvir edilmemiş. Ama
1: Evet.
0: en azından kıyafetleriyle ilgili, işte boyuyla ilgili vesaire bize bir bilgi verebilecek elimizdeki tek kayıt. İşte bu stüdyoda da Evliya Çelebi ile ilgili birçok şey görüyoruz, çizimler görüyoruz. Bunların hiçbiri tarihi gerçekliği olan çizimler değil. Bunların hepsi yeni çizimler. Tek elimizdeki kayıt bu. Bunun işte bu elçilik heyetinin masraf kayıtlarını gösteren bir belge var. 4 numaralı belge. Bu belgenin içerisinde gelirse.
1: Bu arada hocam o belgeyi verirken arkadaşlar Evliya Çelebi'yi hep at üstünde görüyoruz. Tasvirlerde, gravürlerde. Enteresan.
0: Başka türlüsü zaten mümkün değildi.
1: Bir seyyah için.
0: Evet. Alttan 2, 4, altıncısı yani alttan yukarıya çıktığımızda altıncısı Evliya Efendi diye bir isim görüyoruz.
1: Evliya
0: Alttan 2, 4, 6.
1: Alttan 6. Evet,
0: Evet.
1: Evliya
0: Evliya
1: Efendi.
0: Efendi. Bu bizim Evliya Çelebi. Bu Evliya Çelebi'nin isminin Evliya Çelebi olduğuna dair seyahatname dışındaki ilk kaynaktır. 1975 yılında tespit edilmiştir. Ve bu tespitten sonra Evliya'nın ismi Evliya mıydı değil miydi tartışmaları büyük oranda hükmünü kaybetmiştir. Ondan sonra duvar yazıları bulundu Evliya Çelebi'ye ait. 6 tanesi bugüne kadar intikal etmiş. Ama Evliya Çelebi'nin 30'a aşkın yerde duvara yazı yazdığını biliyoruz. Mesela onlardan işte 5 numarayı görebilirsek. 5, 6, 7, 8 sırayla. Evet. Melek Ahmet Paşa Hazretleri'nin müezzini Evliya-i Gülşen'i ruhu için Allah rızası için Fatiha sene 1071. Gezdiği birçok yere bunu da konuşacağız programın ilerleyen
1: Bunu
0: kısımlarında.
1: mu yazıyor?
0: Evet, Evliya Çelebi'nin günümüze ulaşmış böyle duvar yazıları var. Bu Evliya Çelebi'nin kaleminden çıkan belki de tek kayıtlar bunlar. İşte bu da Melek Ahmet Paşalı Seyyah Alem. Burada da kendini öyle. Yani bu yazdığı yer işte camilerin ana kapısına, tekkelere, anıt niteliğindeki ağaçlara, işte önemli ziyaret yerlerine Evliya Çelebi.
1: Ben buradaydım demek.
0: Evet demek için. Bu da 1082 tarihinde işte Melek Ahmet Paşalı Seyyah Alem Evliya Ruhu için Allah rızası için Fatiha yazan bir kayıt. Bu kayıtlar da tespit edildikten sonra Evliya Çelebi'nin isminden artık işte burada da kendisi için evet Allah rızası için evet şurada hemen solda Evliya yazıyor.
1: Evet.
0: Kete bir müezzin Evliya diye sene 1070 4 tarihli bir şey, bir kayıt bu. Bu şekilde 6 tane duvar yazısı var. Bunu zaten programın ilerleyen safhalarında konuşacağız
1: Evet,
0: herhalde vaktimiz müsait olursa. Duvar yazıları tespit edildikten sonra 2005 yılında önemli bir belge daha tespit edildi. Eğer imkanımız varsa o da.
1: hocam çok muzip bir hareket değil mi bu duvara buradaydım demek? Yani siz mizah anlayışı da var dediniz ama bana çok muzip bir hareket geldi. Gittiği yerde ben buradaydım diye kayıt bırakmak. Bilmiyorum, çok enteresan bir hareket.
0: Evliya Çelebi çalışmak iki şeyi gerektiriyor. Bir, yani iki şeyin birleşimini gerektiriyor. Muzip bir zekaya sahip olmayı
1: Değil mi? Öyle
0: gerektiriyor.
1: gözüküyor.
0: Aksi takdirde iki şeyinizi kaybedersiniz. Bir, akıl. İki, ruh sağlığınızı kaybedersiniz. Çünkü o kadar muzip tavırlar sergiler ki, yani işte duvara böyle yazan
1: Evet,
0: birisi,
1: evet.
0: işte bir yerde bilgi verirken başka bilgiyi, farklı bilgileri kendisine göre birleştiren birisi. O yüzden çok dikkatli kullanılması gereken bir kaynak, çok dikkat edilmesi gereken bir isim Evliya Çelebi.
1: Çok doğru.
0: Bunu defaatle vurgulamak gerekir. Israrla

0: üzerinde durmak gerekir. Mesela en önemli kayıtlardan bir tanesi ismiyle ilgili Azize Katerina Manastırı diye bir dosya var. Onun içerisinde ki görseller açabilirsek mümkünse. Evet. Mesela bu 2005 yılında yayınlanan bir belge. Azize Katerina Manastırı'nı ziyaret etmek için Evliya Çelebi'ye bir resmi izin verilmiş. Biz bunlara Evliya Çelebi seyahatnamesinde de gördüğümüz üzere papinta kağıt diyoruz. Evliya Çelebi işte bu tür papinta kağıtlar aldığını seyahatnamesinde birkaç yerde yazıyor. Onlardan bir tanesi de bu Tur-i Sina'daki Azize Katerina Manastırı'nı ziyaret etmek için kendisine verilen resmi izin. Buradaki ismi de Evliya Çelebi. Hı hı. Bunun metnini de Evliya Çelebi. Mesela bunun metni çok güzel. Bir kısmını en azından okumak icap eder. Evliya Çelebi'yi en güzel tarif eden metinlerden bir tanesi bu. Evet, burada şöyle diyor Türkçe tercümesinde. Hepiniz bilesiniz ki tarafımızdan tanzim olunan bu mektubun hamili Evliya Çelebi namuslu ve insan dostu bir insandır. Onun arzusu ve emeli seyyah-ı alem olmaktır. Gezdiği yerleri, şehirleri, kavimleri anlatmaktır. Kalbinde kötülük yoktur. Hiç kimseye haksızlık etmek, hiç kimseyi incitmek istemez. Biz onun namına tanıklık etmek isteriz ki kendisi muniz ve iyi bir insandır. Bu sebepten hepinizden niyaz ederiz ki onu iyi bir adam olarak misafir ediniz. O dindar Hristiyanlardan lütuflar ve iyilikler hak etmiştir. Her nerede bulunursa bulunsun veya seyahat esnasında ister karada ister denizde olsun, ister şehirlerde ister köylerde olsun, bizce ve pek çoklarınca insan dostluğu, barışsever bir kişi olarak tanınan kendisi hiçbir tahkikat ve soruşturmaya maruz kalmamalıdır diye devam eden ve seyahatname dışında Evliya Çelebi'yi bu kadar tatlı anlatan bir İzin kağıdı. Burada da Evliya Çelebi'nin ismi Evliya Çelebi olarak zikredilmiştir. Bu sebeple sorunuza dönecek olursak Evliya bir ünvan, Evliya bir lakap, Evliya bir yakıştırma, Evliya bir müstahar değil. Hem seyahatnamesinde defaatle ve tek olarak belirttiği üzere hem Viyana'daki elçilik heyetindeki resmi kayıtta hem bu manastırları ziyaret için kendisine verilen papinta kağıtlarda hem duvar yazılarında ifade edildiği gibi bu Evliya Çelebi'nin bizzat ismidir ve hocasından kaynaklı olarak verilmiş bir isimdir efendim.
1: Bunu da netleştirmiş olduk, evet. Sizin belgelerinizde.
0: Uzun uzun anlatmak istedim çünkü çok tartışması işte yarım asırdır devam eden bir konu. Hem belgelerle hem de kendi eserinden ayrıntılı anlatmak istedim.
1: Noktayı da koymuş olduk, evet.
0: Evliya Çelebi'de nokta konmak mümkün değildir.
1: İsmiyle.
0: Biz virgül koyduk.
1: Evet, doğru.
0: Yarın başka birisi başka bir şeyi bulur. O zaman onu müzakere ederiz ama şimdilik geldiğimiz yer itibariyle konumumuz budur.
1: Kıymetli hocam, tabii 17. yüzyılda o insanların imkanları çok kısıtlı. Fakat biri çıkıyor, gençliğinden itibaren yollara düşüyor ve ölene kadar ömrünü yollarda geçiriyor açıkçası. Evet. Şimdi baktığımız zaman tabii Evliya'nın uzun yolculuk serüveni bir anda başlamıyor. Belirli bir başlangıç noktası var. Neden gezme arzusunda ve ilk olarak örneğin nereye gidiyor ve kaç yaşında, ne zaman? Nereden başlıyor bu yolculuğuna?
0: Şöyle kitabında anlattıklarından başlayayım. Yani seyahatname'de anlattıklarından başlayalım. Gezme arzusu Evliya Çelebi'nin fıtratında olan bir arzu. Birincisi bunu teslim etmek lazım. Çünkü zorlamayla bu arzuyu bir insana kazandırmak mümkün değil. İkincisi babası da gezmeyi seven ve gezen bir isim. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde imparatorluğun farklı yerlerinde babasının izlerini bulmak için gittiğini söyler. Seyahatnamenin birçok bölümünde babasının seyahatlerinden de bahseder. İkinci olarak bu bir baba mirasıdır diyebiliriz. Üçüncü olarak pek dile getirilmese de benim özel kanaatimi söylüyorum. Babasının çok evlenmesinden kaynaklı olarak bir durum
1: kaçış
0: varmış gibi geliyor. Çünkü farklı annelerden doğan kardeşler var. Bunlar zaman zaman anlaşamıyor. Farklı eşler var. Bu kaçış sadece imparatorluğun farklı yerlerine değil. Daha çocukluğundan itibaren mesela medrese eğitimi alıyor ve bu medrese eğitiminin önemli bir kısmını yatılı olarak tamamlıyor.
1: Kendi tercihiyle mi acaba?
0: Bunu bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz, evet.
0: Ama mesela 7 yıl gittiği bir medrese var. Orada yatılı olarak kaldığını biz biliyoruz. İşte Enderun'a verilmesinin, Enderun'da kalmasının, her fırsat buldukça çok uzaklara gitmesinin bir özel durumu olduğunu ben düşünüyorum. Bu benim seyahatnameden okuyarak ulaştığım şahsi bir kanaat. Kesinlik arz etmez ama bence seyahatlerinde, seyahat etmesinde bu etkenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bu durumun Evliya Çelebi'nin hiç evlenmemesinin de en önemli sebeplerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki ileride soru gelirse ele alırız. İşte evlendi mi, evlenmedi mi konusunu. İşte bir insan evlenmemiş olabilir ama evlenmeye de karşı durduğunu görüyoruz. Bunun da ailesinin özel durumundan kaynaklı
1: travmatik bir süreç
0: olabilir. Olabilir. Bunu ne zaman kesinleştirebiliriz? Bir yazı bulabilirsek veyahut da en iyi ihtimallerden bir tanesi, işte babasının vefatı münasebetiyle mirasının taksim edildiğini biz biliyoruz. Bu taksimin bazı problemlerle karşılaştığını, aile içerisinde bazı gerginliklere sebep olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir resmi yazışma bulur isek, kaç eşi olduğunu, kaç kardeşi olduğunu, miras taksiminde ne tür problemler olduğunu bulabilirsek, bu söylediklerimizi teyit etme imkanımız var. Ama şimdilik hissi kablel vuku dediğimiz seyahatnameden benim gördüklerim. Şunun için de bunu söylemek istiyorum. Babasından çok çok çok vurgulu bahsetmesine, babasının tecrübelerine çok defaatle atıf yapmasına, işte her seyahatnamesinden dönüşte özellikle babasıyla kavuşmasını uzun uzun anlatmasına rağmen annesi neredeyse hiç yok.
1: Evet.
0: Aile ortamı hiç yok. Kendisinin bir aile kurduğu hiç vaki değil. Bunun tersini anlattıkları var. Bu şahsi durumunu da dikkate almak gerektiği kanaatindeyim.
1: Kıymetli hocam, 3 opsiyondan bahsettiniz. Üçüncüsü daha güçlü olduğu kanaatinizi söylediniz kendinizce. Bir de dördüncü var. Benim duyduğum,
0: evet.
1: Gördüğü bir rüya üzerine. Evet. Acaba? Fakat bunu kısa bir ara verelim isterseniz. Bu sorunun cevabını da daha detaylı sorarak aradan sonra sizden almış olayım müsaadenizle. Değerli tarih severler, kısa bir ara, ayrılmayın. Birazdan tekrar an ve zamanda burada olacağız.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Devam ediyoruz an ve zamana değerli tarih severler. Profesör Doktor Uğur Demir hocamla beraber Evliya Çelebi'nin ve en önemli eseri Seyahatnamesi'nin bilinmeyenlerini konuşuyoruz. Çok da önemli bir noktada kaldık ama öncesinde hatırlatmak istiyorum. Dünya Seyyahı etiketine yazıyorsunuz. Ben merak ettiklerinizi hocama soracağım birazdan. Aynı zamanda yine hocamın kitabından da bahsetmek istiyorum. Rüyadan Matbaaya Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin tarihi eseri Sayın Uğur Demir hocamın. Burada da bugün konuştuğumuz konuları, elbette her şeyi konuşmamız mümkün değil. Detaylarını, satır aralarını merak ederseniz hocamın kitabından da öğrenebilirsiniz diyorum. Kıymetli katkılarınız için teşekkür ediyoruz hocam tekrardan. Kaldığımız yerden devam edelim kıymetli hocam.
1: Evet.
0: Evliya Çelebi'nin yola çıkış hikayesini, ona ilham veren şeyleri ya da iten şeyleri, onu seyyahlığa iten durumu, belki ilk gittiği yerleri konuşmaya başlamıştık. Siz birkaç anekdot aktardınız. Ben de programı ara verirken dedim ki bir de bir rüya gördüğü rivayet edilir. Ne kadar yazıyor, yazmıyor bilmiyorum. Onu sizden öğreneceğiz. Bir rüya üzerine de yola çıktığı söylenir hocam. Bu doğru mudur yoksa rivayet midir? Hangi ihtimal daha kuvvetlidir? Buyurunuz.
1: Birçok programda Evliya Çelebi'yi konuşurken en fazla muhatap olduğumuz sorulardan bir tanesi budur. Evliya Çelebi'nin rüyası gerçek midir, değil midir? Evet. Şimdi rüyanın gerçek olup olmadığını test etmemiz mümkün değil. Yani görmüş olabilir, görmemiş olabilir. Burada rüyayla ne iş yapmak istediğini anlamak zorundayız. Bunun üzerinde düşünmek zorundayız. Yani kimse görmemiştir diyemez, görmüştür de diyemez. Bunun bir ölçüsü, bir kesin hükmü yok. Ama Evliya Çelebi neden rüyayla bunu anlatmak istiyor? Aslında Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde rüya konusu çokça işlenen bir konudur. Osmanlı dönemi tabiriyle söyleyecek olursak, Evliya Çelebi'nin bizzat kendisi çok iyi bir muabbirdir. Muabbir şu demek, rüya yorumcusu demek. Mahiyetine katıldığı birçok paşanın rüyalarını Evliya Çelebi defaatle yorumlamıştır. Mesela Melek Ahmet Paşa'nın birçok rüyasını anlatır. Bu rüyaları hep Evliya Çelebi'ye anlatıp yorumlattığını anlatır. Başka paşaların rüyalarını anlatır vesaire. O yüzden Evliya Çelebi için rüya sadece kendine has bir anlatım unsuru değildir. Hayatın olağan akışında vuku bulan ve günlük hayatta tesir ettiğine inanılan ve Evliya Çelebi'nin de yorumlarına çok değer verilen bir olgudan bahsediyoruz rüyayla. İkincisi şu, Evliya Çelebi bunu Ahi Çelebi Camii'nde bir inzivaya çekilmişken gördüğünü söyler. Fakat hep biz buna rüya deriz. Bu rüya ile yakaza arasında, yani rüya ile gerçeklik arasındaki bir alemde aslında olan bir durumdur. Biz bunu rüya diyerek biraz geçiştiriyoruz. Seyahatname'de bu bir sayfa olarak anlatılır. Ve anlattığından Evliya Çelebi'nin bunu bir işte rüya aleminde işte rüya deyip geçiştirmediğini, bilakis işte inzivaya çekilmişken, işte ibadet halindeyken, özel dualar edip özel ibadetler ettikten sonra özel bir ruh haleti içerisindeyken rüya ile gerçek alem arasında karışık olarak gördüğü bir anlatım. Ve orada hepimizin de bildiği işte rüyanın uzun anlatımını burada vaktimiz çok yok. Hazreti Peygamber'in karşısına geldiğinde, getirildiğinde şefaat ya Resulallah diyecekken seyahat ya Resulallah diyerek bunun da Peygamber Efendimiz tarafından amin karşılığı verilerek ömrü boyunca seyahat etmesinin bir sebep olarak anlatır. Tatlı bir gerekçedir. Mesela ben hep şunu söylüyorum. Kurgu konusunda sıkıntısı olanlar Evliya Çelebi'yi okusunlar. Her türlü durumla ilgili Evliya Çelebi'de çokça farklı kurgu unsurları vardır. Bunlardan bir tanesi de rüya da bunlardan bir tanesi olabilir. Olmayabilir ama anlatmak istediğine çok güzel yakışan bir unsurdur diye söylemek gerekir rüyayı.
0: Hocam ilk seyahatini nereye yapıyor?
1: Evliya Çelebi ilk seyahatini İstanbul'a yapıyor. İstanbul'u adım adım gezmiş birisidir. Bu yaklaşık 15 yıl süren bir gezi.
0: 15 yıl İstanbul'u
1: evet.
0: mu geziyor?
1: Ve burayı da gezmesini bizzat babası telkin etmiştir, tavsiye etmiştir. ilk gezeceksen işte İstanbul'u gez demiştir. Adım adım gezmiştir. Her bir unsurunu görüp kaydetmiştir. Bugüne kadar yazılmış en ayrıntılı İstanbul rehberi Evliya Çelebi Seyahatnamesi'dir. Tam bir cilttir. Bir cildin tamamı İstanbul'u anlatır. Hem de her şeyiyle. Dilencisinden bozacısına, sokak köpeğinden işte saray törenlerine, padişahın günlük gezilerinden meyhane meclislerinin muhabbetlerine varana kadar bir şehri

Şimdi aradığımız bütün unsurlarını biz seyahatnamenin birinci cildinde bulabiliriz. Bu manada seyahatnamenin iki cildi özeldir. Sadece birer şehre tahsis edilmiştir. Bunlardan birincisi, birinci cilt İstanbul için tahsis edilmiştir. Sonuncusu da

0: Çelebi'nin yaptığını karşılamaz bir metin daha kaleme alınmış değildir efendim.
1: Hocam askeri tarihçiler, istihbarat tarihi, işte günlük hayat, programın açılışında da söylediğiniz mutfakla ilgili gastronomi tarihi, tıp, astronomi, bunlarla ilgili çalışan niş tarihçilerin hepsi Evliya Çelebi'den mutlaka, yani her alanda bir referans alıyorlar. Her şeyi buluyorlar. Gezdiği yerlerden de o kadar geniş çerçevede her şeyi yazıyor ki çok ciddi, çok zengin bir kaynak. Ve her yeri geziyor galiba. Ne kadar yer geziyor? Özellikle Mısır'a çok gittiğini görüyoruz. Mesela neden Mısır'a bu kadar gidiyor? Özel ilgisi mi var? Gezdiği yerleri biraz isterseniz konuşalım.
0: Evliya Çelebi bugünkü sınırlar içerisinde yaklaşık olarak 40 ülkeyi gezmiş bir isimden bahsediyoruz. İşte Viyana'dan Hazar Denizi'ne kadar, Karadeniz steplerinden işte Kuzey Afrika'nın tenha kabilelerinin olduğu yere kadar gezmiş bir isimden bahsediyoruz. Mısır birçok defa gittiği bir yer değil. Seyahatler içerisinde son defa gidip kuvvetle muhtemel orada vefat ettiği bir yer. O yüzden oraya ayrıntılı bir cilt bırakmıştır. 10. cilt Mısır ve aslında Kuzey Afrika, Nil'in kaynağı, işte Habeş gibi bölgelere ayrılmıştır. O yüzden Mısır'a birçok defa gittiğini söylememiz mümkün değil. Ama Evliya Çelebi İmparatorluğun farklı yerlerinde birçok defa 6-7 defa gittiği yerler var. Mesela Erzurum'a birkaç defa gitmiştir. Bursa'ya defaatle gitmiştir. İşte Selanik'e birkaç defa gitmiştir. Belgrad'a birkaç defa gitmiştir vesaire. Bu manada çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ben bir tarihçi olarak, bir bilim adamı olarak Evliya Çelebi'nin şu özelliğine şükrediyorum. İlgi alanı çok geniş bir insan. İnsan gezebilir, insan görebilir, gördüğünü kaydedebilir, seyahatname de yazabilir. Biz birçok seyahatname biliyoruz. Bunların bazıları dünya çapında meşhur seyahatnameler. İşte Marco Polo seyahatnamesini biliyoruz. Bu taraftan İbn Battuta seyahatnamesini, İbn Fadlan seyahatnamesini biliyoruz. Ama bunların hiçbiri, dünyadaki hiçbir seyahatname ilgi alanlarının genişliği itibariyle Evliya Çelebi ile mukayese edebilecek bir isimler değiller. İkincisi, insanın ilgi alanı geniş olabilir. Ama bu genişliği anlatabilecek edebi derinliği olmayabilir. Evliya Çelebi de bu genişliği anlatabilecek edebi zenginlik ve genişlik de çok fazla. Edebi genişliği fazla olabilir ama tasvir etmek için bakış açısı yeterli olmayabilir. Evliya Çelebi'nin metinlerini okuduğunuz zaman gözünüzü yumun ve bir anlattığı yeri hayal edin. Ben her gittiğim yerde yüksek bir yere çıkar ve seyahatnamede Evliya Çelebi'nin o yeri nasıl anlattığını hayal ederim. Sonra gözümü açarım, nasıl uyuyor diye bakarım. Büyük oranda şehrin fiziki yapısını size anlatmış olur. Bunu nasıl yapar? İki sebeple yapabilir. Evliya Çelebi resme meraklı bir isim. Resim için özel dersler almış bir isim. Yani tasvir etmeyi ve tasvir ederken de etraflı tasvir etmeyi bilen birisi. Aldığı eğitim ve özellikli sebebiyle de o tasvirini zevkli bir şekilde anlatabilecek edebi derinliği olan bir isim. Ve şahsi ilgisinin genişliği de buna eklendiğinde dünyada hiçbir şekilde rakibi olmayan bir seyahatnameden bahsediyoruz. O yüzden Evliya Çelebi'nin gittiği bir yer olsun da onun anlattıkları yazılmadan o yer anlatılabilsin. Mümkün değildir. Mesela İslam Ansiklopedisi'nin şehir maddeleri var. Lütfen gidip bakılsın. Evliya Çelebi oraya gittiyse muhakkak en geniş bilgiler Evliya Çelebi'nin anlattıklarıdır. Ve anlattıklarının büyük bir kısmı da alternatifi olmayan bilgilerdir. İşte şehrin evlerinin damından tutun, işte günlük sokaktaki kıyafetlere, konuşmalarına, yeme içme adabına, hamamından çeşme muhabbetine varana kadar o kadar geniş anlatabilecek bir ilgisinden bahsediyoruz. Şunu da eklemek lazım. Bu kadar farklı özellikleri bir arada bulunduran ve bu yerlere birçok defa gitmiş bir kişinin seyahatnamesini baştan sona okuduğunuzda sizi tekrar problemi hiç karşılamaz. Evliya Çelebi de mesela Bursa'yı okuduğunuzda

0: diyelim ki 5 defa gitti, 7 defa gitti. 7 defa gitmenin verdiği tekrar hiç yoktur. O yüzden Evliya Çelebi Seyahatnamesi çok iyi çalışılmış bir metindir. Şunu biliyoruz, Evliya Çelebi giderken gezdiği yerleri her gördüğünde bizzat notlar alıyordu. Daha sonra bunları kitaba dönüştürdü. Kitaba dönüştürürken bu notları üzerinde çok iyi çalışmış bir isimden bahsediyoruz. Bu kadar farklı unsuru bir arada bulunduran bir ismin böyle bir dünya mirasını kaleme alması ve onun bugüne intikal etmesi en azından benim için şükrü en önemli vesilelerden bir tanesidir.
1: Kıymetli hocam, çok fazla izleyenimiz var ve çok sorumuz var. Benim sorularımın yanında seyirci soruları da var. Ara ara onlara da müsaadenizle yer vermek istiyorum. Öncelikle selamlarımı iletmek istiyorum. Ayşe Eski, Ramazan Eski ve ailesi bizleri izliyorlarmış. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz
0: biz
1: kendilerine.
0: Biz de selamlarımızı iletiyoruz.
1: Nafiye Yardımcı bizleri izliyormuş. Selamlarımızı iletiyoruz kendilerine bu saatte bizlere eşlik ettikleri için. Ve tarih gönüllüleri her zamanki gibi İrfan Yazıcı, Arzu Şebnem Sever ve ekibi bizleri izliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve İrfan Bey'in bir sorusu var. Rakip dediniz ya hocam az önce.
0: Evet.
1: İşte Marco Polo ve diğer seyyahlar. Ama mesela İrfan Bey'in enteresan bir sorusu var. Hocam demiş, Evliya Çelebi ile Katip Çelebi ikisi de aynı dönemde çağdaş seyyahlar.
0: Evet.
1: Acaba birbirleri hakkında bir şeyler söylüyorlar mı? Ne söylüyorlar?
0: Birbirleri hakkında hiçbir irtibatlarına dair bir şey yok. Ne Katip Çelebi'de ne Evliya Çelebi'de. Bunların ikisi de Çelebi ama birbirinden haberdar olduklarına dair bir atıf hiç yok. Şunu söylemek lazım. Doğru, Katip Çelebi de Evliya Çelebi kadar değilse bile imparatorluğun önemli bir kısmını görevleri icabı gezmiş bir isimdir. Fakat Evliya Çelebi gibi zengin bir bakış açısına sahip değildir. İkisinin yazdıklarına bakarsanız Katip Çelebi'nin kuru bir bürokrat gibi yazdığını görürsünüz. Bir ansiklopedi maddesi. Çünkü Katip Çelebi ansiklopedisttir. Evliya Çelebi'nin böyle bir zorunluluğu ve takıntısı yoktur. İyi ki de olmamış. O yüzden çok daha geniş yazar. Çok daha geniş yazar. Mesela Menazül Avalim vardır. O da aynı dönemin seyahatname metinlerinden bir tanesidir. Menazülül Evalimi yazan bir kadıdır ve yazdığı metin kurudur. Okuduğunuz zaman hiç zevk alamazsınız. Evliya Çelebi bilgi, kurgu ve zevk üçlüsünü çok güzel başarabilmiş bir isimdir. O yüzden ne Katip Çelebi'yle ne de Menazülül Evalim'le ne Marco Polo'yla ne İbni Battuta'yla ne İbni Fadlan'la mukayese edilebilecek bir isim değildir. Yaklaşık olarak bir saattir, bir buçuk saattir konuşuyoruz. Nasıl bir eser üzerinden konuştuğumuzu da gösterirsem bu daha iyi anlaşılır. Şimdi elimde Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin birinci cildinin tıpkı basımı var. Türk Tarih Kurumu tarafından bu yapıldı. Seyyid Ali Kahraman üstadımız bunu yayına hazırladı. Kendisi Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin en önemli metin uzmanıdır. Burada da hürmetlerimi iletmek isterim kendisine. Gösterelim nasıl bir metin.
1: Yönetmenimizden rica edelim hocamızın.
0: Şayet mümkünse.
1: Evet.
0: Bu birinci cildi. Birinci cildi işte fiziki olarak şöyle gösterecek olursak. Böyle bakın. Sürekli kenar notları var. Ana metin.
1: Orijinal metin değil
0: orijinal.
1: Mi?
0: Bu Evliya Çelebi'nin kendi nezaretinde, gözetiminde hazırladığı nüshası bu. Müellif nüshası diyoruz biz buna. Bunlar Topkapı Sarayı'ndadır tam takım olarak. Bu şekilde hazırlanmış 10 kitaptan bahsediyoruz. Sayısal olarak bir rakam vereyim. Yani daha iyi anlaşılsın diye. Büyüklüğünü anlatmak adına. Neye tekabül eder? Bu gösterdiğim şekilde 4152 sayfadır orijinali. Hiçbir seyahatname ne Marco Polo ne İbni Fadlan ne İbni Batu'da sayfa olarak bile Evliya Çelebi seyahatnamesiyle boy ölçüşemez.
1: Hocam, bu seyahatnamede tuttuğu notlar var. O notlar ayrı mı yoksa seyahatname içinde?
0: O notlar bu seyahatnamenin kaynağı. Ama bugüne kadar tespit edilmiş değil. Nereden biliyoruz? Seyahatnamede kendisinin her gezdiği yerle ilgili notlar aldığını, daha sonra bu notları da bu kitaba kaynaklık ettiğini söylüyor. Bu 4152 sayfalık seyahatnamenin kelime olarak

0: olarak zenginliği de şu kadar. 3.025.856 kelimedir.
1: İnanılmaz.
0: Türk Edebiyatı'nın en önemli eseridir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi aynı zamanda. Bu 3.025.856 kelimenin de müstakil kelime sayısı 170.147'dir. 170 bin müstakil kelime var. Yani tekrar etmeyen. Mesela kıyas için söyleyelim. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk'ünde 8 bin. Şemsettin Sami'nin Kamusu Türkisi'nde 29 bin. Reda Osun Türkçe, Osmanlıca, İngilizce sözlüğünde 47 bin kelime var. Evliya Çelebi'de ise 170 bin müstakil kelime var. Toplam kelime sayısını bir daha söylemek istiyorum. 3.025.856 kelime ve seyahatname bu boyda, bu orijinal boyundadır. Yani büyük boy, sık aralıklarla yazılmış, küçük harflerle yazılmış 10 kitap, 5 ciltlik bir dünya mirasından bahsediyoruz. Yani bir kişi bunun orijinalini kaldırmaya çalışsa seyahatnamenin bizzat kendisini bile kaldıramaz.
1: Evet.
0: İçindekileri zaten kıyas bile edilecek şekilde değil. 51 yıl seyahat ettiğini söylüyor. Bir başka bir yerde 40 yıl. Demek 40 ile 50 yıl arasında seyahat etmiş. Bu seyahat ettikleri esnada notlar almış. Daha sonra da bunları kuvvetle muhtemel Mısır'da böyle bir seyahatnameye dönüştürmüş bir hazineden bahsediyoruz.
1: Son dönemlerinde zaten az notlar görüyoruz değil mi? Muhtemelen hocam, tabii on binlerce sayfalık bir bilgi birikimi var ve bunun kitaba dönüştüğü de merak konusu. Birdenbire kitap çıkarmıyor. Yani parça parça kitap çıkarmıyor. Birdenbire mi çıkarıyor? Nasıl kitaba dönüşmüş bunlar? Mısır'da birdenbire mi notlarını kitaba aktarıyor? Yoksa o notlardan başkası mı kitaba aktarıyor? Nasıl?
0: Şöyle, bugünkü bilgilerimiz itibariyle şu kanaatteyiz. Notları çok fazlaydı ve oldukça karışıktı. Evliya Çelebi bunları bir kitaba dönüştürmek istedi. Yanına bir katip aldı. Katibe notlarını yazıya döktürdü. Bu kitap haline gelmesinin birinci aşamasıydı. Birinci aşama yaklaşık olarak 1683'ün sonlarında tamamlandı. Ama Evliya Çelebi daha sonra 10 kitap olarak hazırladığı bu seyahatname üzerinde bizzat katibiyle birlikte çalışmaya devam etti. Hı. Nereden biliyoruz? Metnin içerisinde satır aralarına, metnin kenarlarında mütemadiyen eklemeler, çıkarmalar, düzeltmeler, yeni bilgiler, işte yanlış olan bilgilerin düzeltilmesi, kurgunun yeniden yapılması ile ilgili metin içi talimatların sürekli devam ettiğini görüyoruz. Yani 1683'te tamamlanmış olsa bile bu eser üzerinden Evliya Çelebi'nin benim kanaatimce en az 5 sene daha çalıştığını söylemek mümkün. Çünkü Evliya Çelebi en kötü ihtimalle 1687'nin son aylarında, bana göre de 1688'in ortalarında vefat ettiği için bu eserin en son halini göremeden vefat ediyor. Zaten kendisi de seyahatnamenin birçok yerinde bunu bir müsvedde olarak adlandırıyor. İşte bir derviş hırkası olarak tarif ve tasvir ediyor. Onun kafasındaki kurgunun son hali bu değil. Hmm. Çünkü notlarından bu anlaşılıyor. İşte bazen kenarlarda şu diyor ki 3 sayfa ileriye alınsın. Bu bilgi genişletilsin. Bu daha sonra ilave edilecek. Bu burada çıkartılsın. Bu burada olmadı şeklinde talimatların metin üzerinde sürekli olduğunu görüyoruz. Ve bu talimatlar, bu eklemeler, bu çıkarmalar 5. kitaptan sonra gittikçe azalıyor. Hmm. Demek ki ilk kitaplar üzerinde yoğun bir çalışma serüveni devam etmiş. Fakat ömrü vefa etmediği için Evliya Çelebi bu eserin son halini göremeden bu dünyayı terk etmiş. Bence bu da çok büyük nimet. Şayet kitabın son halini biz görmüş olsaydık, Evliya Çelebi'nin birçok metin üzerindeki tasarruflarını, metinle ilgili düşüncelerini göremeyecektik. Eserin bu şekilde müsvedde olarak kalması, tamam son halini göremediğimiz için üzülüyoruz ama Evliya Çelebi'nin son halinde çıkaracağı birçok bilgiyi bir daha göremeyeceğimiz için, nasıl bugüne notları henüz tespit edilmediyse ve göremediğimiz gibi ve bunun içinde çok büyük üzüntü duyduğumuz gibi, bu da tamamlansaydı bu da hükmünü tamamlayacaktı.

0: Ve bu da bu şekilde ortadan kaldırılacaktı. Son çünkü halini evet. görmek ister. Ve biz buradaki birçok bilgiden mahrum olacaktık. İyi ki de %70'lik bir oranla biz bunu müsvedde olarak görüyoruz. Ve evliyanın vefat edene kadar zihinsel meleklerini diri tuttuğunu, diri olduğunu, metin üzerinde çalıştığını, dünyaya çok büyük bir miras bıraktığının farkında olduğu için metin üzerinde ince işçilik yapmaya devam ettiğini biz söyleyebiliriz.
1: Çok önemli bilgiler. Kıymetli hocam, seyahatnamenin son hali ve akıbetiyle ilgili birkaç soru daha soracağım ama ondan önce evet. yine merak edilen bir soru daha var. Buraya geri dönmek istiyorum. Bazı araştırmacılar onun devlet adına bilgi topladığına dair söylemleri var. Bilmiyorum siz bunu destekliyor musunuz ama Evliya Çelebi bir ajan mıydı ya da casusluk yaptı mı seyyah adı altında?
0: Tabii ajanlık ve casusluk teknik bir tanımlama. Fakat şunu söylemek mümkün. Yani casustu, ajandı ben diyemem. Fakat en önemli bilgi kaynaklarından bir tanesiydi. Bunu birçok örneği var. Benim en çarpıcı bulduğum örneklerden bir tanesini arz edeyim. O da şu. 1665 yılında Kara Mehmet Paşa Viyana'ya elçi olarak görevlendirildiğinde İlk başta o elçilik heyetinde yer almadığı halde Evliya Çelebi o elçilik heyetine dahil edilmiştir. Evliya Çelebi'nin o elçilik heyetine dahil edilmesinin en önemli sebebi Osmanlı devlet adamlarının Viyana'yı kuşatmak için belirli planlar ve tasavvurlar içerisinde bulunmasıydı. Ve Evliya Çelebi gibi gözlem yeteneği çok üst, kişisel ve coğrafi mekanlarla ilgili gözlem yeteneğini kullanabilecekleri bir ismi hemen o elçilik heyetine dahil ettiler. Viyana ile ilgili Evliya Çelebi'nin yazdıkları bugün Viyana'nın da en önemli tarihi kaynaklarından bir tanesidir. Viyana'yı öyle anlatır ki Osmanlı'nın 1683'te Viyana'yı muhasara etmesini Evliya Çelebi seyahatnamesiyle kıyas ederek okursanız neredeyse Evliya Çelebi'nin talimatları üzerinde şehrin muhasara edildiğini görürsünüz. Şehrin surlarının neresinin zayıf olduğunu, nerede topların olduğunu, neresinin tamir edildiğini. Yani tam manasıyla bir istihbarat toplamak için gönderilmiştir. Bunu zaten kendisi seyahatnamesinde şöyle anlatır. Der ki 1665 yılındaki bu elçilik görevinden İstanbul'a döndüğümde 4. Mehmet beni özellikle yanına çağırdı ve yaklaşık bir hafta Viyana ile ilgili beni sorguya çekti. Bu sadece bununla mı ilgili? Hayır. Mesela İran'a gidecek, İran'la ilgili istihbarat toplayacak, Kırım'a gidecek, orayla ilgili istihbarat bilgi toplayacak. Mısır'a gidecek, orayla ilgili bilgiler toplayacak, Anadolu. Nereye gittiyse Evliya Çelebi bilgi toplamıştır. Ama bu bilgiyi sadece saray için toplamamıştır. Farklı devlet adamlarına da bu bilgileri naklettiğini biz seyahatnamesinden biliyoruz. Çünkü bu becerisi var ve bu becerisinden herkes istifade etmek istiyor. O yüzden herkes Evliya Çelebi'yi meclisinde bulundurmak istiyor. Bazen de bulundurmaktan içtinab ediyor. Evet. Çünkü hem kulağı delik, insani ilişkileri çok iyi, çok çabuk insanlarla diyaloğa geçebiliyor. Ve çabuk bilgi alıp bunu bir değere dönüştürebilen bir isimden bahsediyoruz. Ben şu umudu hep taşıyorum. Evliya Çelebi'nin bir gün bu sözlü olarak aktardığını anlattığımız istihbarata dair, bilgilerine dair resmi yazışmalarının da raporlarının da arşivden çıkacağı kanaatindeyim. Bu bende hissi kablel vuku. İnşallah biz görürüz ve bu anlattıklarımızın da teyit edildiğini görmenin mutluluğunu yaşarız.
1: Hocam hiç gitmediği yerleri yazdığı bilgisine ulaşıyor muyuz? Gitmediği yerleri yazmış mıdır? Yoksa yazdığı her şey bizzat gidip gözlemlediği yerler midir seyahatnamede?
0: Seyahatnamede Evliya Çelebi bu hususa zannediyorum kendisiyle ilgili en çok tartışılacak konulardan bir tanesinin olduğunu düşündüğü için şöyle der mesela. Bir yere gitmediyse burası hakir tarafından görülmemiştir. Hakir buraya gitmemiştir. Hakir orayı temaşa edememiştir. Hakir işte şöyle yani gitmediğini özellikle belirtir ve gidip görmediği yerleri anlatma konusunda çekimser kalır. Şayet anlatacaksa da güvenilir bir kişinin bilgilerine dayanıyorsa rivayet olarak onu nakleder. Mesela Çin'e, Hindistan'a gitmediğini söyler 10. ciltte ve cümlesini şöyle tamamlar. Ben buralara gitmedim, anlatmam olmaz der. Mesela şöyle denir. Evliya Çelebi mesela Fransa'ya gittiğini söyler. İspanya'ya gittiğini söyler. İsveç'e gittiğini söyler. Mesela en fazla tartışma konulardan bir tanesi. Buralara gitmemiştir Evliya Çelebi. Şöyle anlatır. 1665'te elçilik heyetiyle Avusturya'ya gittiğinde Avusturya kralı ona bir gezi izni vermiştir. Yaklaşık 3 sene Viyana'da kalındığı için bu süre zarfında Evliya Çelebi zikrettiğimiz ülkeleri gezdiğini anlatır. Araştırmacılar der ki Evliya Çelebi'nin buraları gezmesi mümkün değildi. Gezseydi zaten yazardı. Ben de şu kanaatteyim. Yine biraz önce istihbaratla ilgili belgelerde ifade ettiğim üzere bir gün birisi Evliya Çelebi'nin İspanya, Fransa, İsveç seyahatleriyle ilgili kayıtları bulacak ve yayınlayacak. O günü ben meğerle beklediğim günlerden bir tanesi de odur. Çünkü gitmeseydi zaten onu böyle gittim ama yazmadım, yazamadım şeklinde anlatmazdı. Yani şöyle gittim ama burada anlatmıyorum diyor. Ama başka yerde anlatmadığını söylemek mümkün değil. Bir gün birisi bu seyahatleri de bulacak ve biz Evliya Çelebi'nin başka seyahatlerine de sahip olacağız kanaatindeyim.
1: Evet. Hocam işaret ettiniz. Vefatından sonra eserinin akıbeti de en az hayatı kadar çetrefilli galiba.
0: Evet.
1: Çünkü seyahatnamenin yani Evliya Çelebi'nin vefatından sonra seyahatnamenin bir kayboluş hikayesi de var zannediyorum. Ne oluyor seyahatnameye vefatından sonra hocam?
0: Kuvvetle muhtemel Evliya Çelebi 1688'in başlarında Kahire'de vefat etti. Bunu yani İstanbul'a geldi diyenler var. Bununla ilgili tek bir kayıt var seyahatname. O da tam açık değil. İşte hamamlarla ilgili bilgi verirken işte ben işte Mısır'dayken İstanbul'da yeni hamamlar yapılmış. Ben onu temaşa etmedim diye verir. Bu duyarak mı nakletti? İşte geldi de gördü. Ama benim kanaatim Mısır'da 1688'lerin başında vefat ettiği ile ilgili. Vefat ettikten sonra 1720'lere kadar yani 1680'dan 1720'lere kadar seyahatname büyük ihtimal Mısır'da kalıyor. Bununla ilgili elimizdeki tek kayıtta görselleri eğer gösterebilecek şu şeyleri söyleyeyim ben. 13 ve 14. görselleri eğer gösterebilirsek seyahatnamenin kapaklarında mühürler var. İşte o mühürlerde İbrahim Bilbisi 1132 diye yazıyor. Bu da Evliya Çelebi'nin evet 1. cildinin kayıtlarından bu. İşte soldaki kayıtlarda El Emir İbrahim diye yazıyor. Sağ en üst köşede 1132 İbrahim Bilbisi yazıyor. Bu Evliya Çelebi'nin Kahire'de tanıdığı Ömer Bilbisi adlı işte Mısır'ın önde gelen isimlerinden birisinin oğlu. Demek ki Evliya Çelebi 1680'larda vefat ettiğinde, 88'in başında vefat ettiğinde seyahatnamesi aile dostu olan Ömer Bilbisi'nin oğlunun eline geçmiş. Ne zamana kadar? İşte buradaki tarihte gördüğümüz üzere en iyi ihtimalle 1132 tarihine kadar İbrahim Bilbisi'nin elinde Mısır'da Kahire'de kaldı. Ama orada evet İbrahim Bilbisi diye sağ tarafta yazıyor. El Emir İbrahim diye yazıyor şeyde sağdaki soldaki kayıtta. Bunlar Evliya Çelebi vefat ettiğinde seyahatnamelerin Mısır'da kaldığına ve 1720'lere kadar da orada kaldığına dair elimizdeki tek ve en önemli kayıt. Ama 1742 yılına gelindiğinde 1742'nin Ocağı veya Şubat'ında İstanbul'a geldi. Niye geldi? Bu da çok ilginç bir durum. Niye geldi? Kimin eliyle geldi? Bilmiyoruz. Bununla ilgili elimizde tek bir kayıt var. O da 18 numaralı kayıt. 18 numaralı görseli gösterebilirsek onu da anlatmak isterim. Evet. Bu Evliya Çelebi seyahatnamesi İstanbul'a geldiğinde seyahatnameyi kopya eden müstensihlerden birinin kaleme aldığı ve Evliya Çelebi seyahatnamesinin tarihiyle ilgili ilk ve en önemli kayıtlardan bir tanesi. Burada Evliya Çelebi kimdir? Seyahatname nedir? Önemi nedir? Ve Mısır'dan İstanbul'a nasıl gelmiştir ile ilgili bilgi var. Burada anlatıldığına göre eser Mısır'da kalmıştır. 1742 yılında ise dönemin Darussada ağası Hacı Beşir Ağa'ya hediye edilmek suretiyle gelmiştir. Bu da çok ilginç. Yani bu kayıt eğer elimizde olmasaydı, evet, biz kocaman bir yarım asırın neredeyse bilinmezliklerini bugün anlatacaktık ve bir sürü faraziye dile getirecektik. Ama en azından elimizde böyle bir kayıt var. Geldiği dönemin kaydı. İyi ki de bu kaydı yazmış.
1: İstanbul'a geldiği.
0: Evet, İstanbul'a geldiği, Hacı Beşir Ağa'ya hediye edildiği, Hacı Beşir Ağa'nın işte bunu kopya ettirdiği, çok ilgi gören bir eser olduğunu. Niye Hacı Beşir Ağa'ya hediye ediliyor? Kuvvetle muhtemel Hacı Beşir Ağa daha önce Mısır'a sürülmüştü. Mısır'a sürüldüğünde bu eserin gördü, önemini idrak etti, elde etmek istedi. Mısır paşalarından bir tanesi İbrahim Bilbisi'den bu eseri bir şekilde aldı ve dönemin en nüfuzlu isimlerinden Hacı Beşir Ağa'ya hediye etti. O dönemde bir iş yaptırmak, irtibat kurmak için müracaat edilen en önemli yollardan bir tanesi de nadir kitapları hediye etmektir. Hacı Beşir Ağa'nın seyahatnameye ilgisi duyduğu herhalde bilindiği için en güzel hediyelerden bir tanesi bu olur diyerek İstanbul'a gönderilmiştir. İyi ki de gönderilmiştir. İstanbul'a 1742'nin başında geldiğinde seyahatname hala 10 kitaptır, 5 cilttir. Hiçbir cildi kayıp değildir. Hacı Beşir Ağa seyahatnameye sahip olur olmaz birkaç takım kopya ettirmiştir. İyi ki de ettirmiştir.
1: İyi ki, evet.
0: Çünkü kopya ettirdikten sonra 9 ve 10. kitaplar kaybolmuştur.
1: Orijinalleri.
0: Orijinalleri. Bugüne kadar da tespit edilmiş değildir. Ben yok olduklarını düşünmüyorum. Bir yerlerde farklı isimlerde kayıtlı olduğunu düşünüyorum. Bir gün inşallah onlar da bulunur diye temenni ediyorum. Hacı Beşir Ağa bunları kopya ettiriyor. Ama Hacı Beşir Ağa'da da kalmıyor bir şekilde. Biz onun izini Hacı Beşir Ağa'dan sonra Darussada olan Moralı Beşir Ağa'da buluyoruz. Moralı Beşir Ağa Evliya Çelebi'nin elinden çıkmış, gözetiminde yazılmış olan seyahatnameye tam takımına sahip oldu. Özel mülkü olarak sahip oldu.
1: Bir dakika hocam, orijinaline değil.
0: Orijinaline.
1: Orijinaline.
0: Orijinaline sahip oldu.
1: Ama son iki cildi kaybolmuştu.
0: O sahip olduğunda kaybolmamıştı. Daha sonra 1750'lerde tamam, kaybolacak son iki kitabı. Her bir kitap bir cilt halinde toplanıyor.
1: Tamam.
0: 5 cilt 10 kitap. Moralı Beşir Ağa orijinal 10 kitaplık 5 cilde sahip oldu. Zaten bu kitabı yazmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi de Moralı Beşir Ağa öldüğünde onun mal varlığı kayıt altına alınıyor. O kayıtlar içerisinde Evliya Çelebi seyahatnamesi ben gördüğüm için bu kitabın yazım süreci başladı. Fakat Moralı Beşir Ağa vefat edince o kitap saraya intikal ediyor. Çünkü o kitap, yani Evliya Çelebi seyahatnamesi 18. yüzyılda bilinen, aranılan, merak edilen, okunmak istenilen ve herkesin sahip olmak istediği bir hazine. Moralı Beşir Ağa vefat ettiğinde 3000'den fazla yazmasını olduğu gibi Evliya Çelebi seyahatnamesi de saraya intikal etti ve orada sarayda kaldı.
1: Tam takım halinde.
0: Evet. 10 cilt olarak geldi ama saraya intikal ettikten sonra son iki kitabı bir şekilde kayboldu. İşte başına başka şeyler geldi. Tamir edilirken kenarları kesildi. Kenarları kesildiği için Evliya Çelebi'ye ait olan notların bir kısmı gitti.
1: Şu ama mesela Hacı Beşir Ağa yok olmadan bunlar kopyalarını almıştı. Biz
0: Moralı Beşir Ağa.
1: Özür dilerim.
0: Hatta bir takım değil. En az 3 takım kopyasını hazırlatıyor. Güzel. Hem de nasıl? Orijinalinin aynısı.
1: En yani, azından elimizde o var.
0: Evet. Evet, güzel. Notlar kenardaysa kopyasında da kenarda. Hı hı. İşte notlar satır arasındaysa öyle. Başlıklarına varana kadar. İçindekiler kısmı, fihrist dediğimiz içindekiler kısmına, işte muhtevasına varana kadar. Şekli olarak da, muhteva olarak da orijinalini muhafaza etmek gibi bir kaygı güttüklerini görüyoruz. Bu da seyahatname tarihin için çok önemlidir. Yani seyahatname ile ilgili çözemediğimiz birçok şeyin problemi biz kopyalarından çözebiliyoruz. Mesela kesik kısımlarında ilgili şunları söyleyeyim. Görsellerde vardı. Mesela 25 numaralı görselleri eğer açabilirsek saraya gelen en feci şeylerden bir tanesi. Ben ona Evliya Çelebi katili diyorum. Mesela bu Topkapı Sarayı'ndaki Evliya Çelebi seyahatnamesinin orijinal kitaplarından, nüshalarından bir tanesi. Dikkat edilirse sağ ve solunda yazılar var ve kesilmiş. Çünkü Evliya Çelebi biraz önce de arz ettiğim üzere seyahatname üzerinde 1683'ten sonra da çalışmaya devam etti. Ve notlarının önemli bir kısmını kenarlara ekledi. Bu kitap 1750'lerde tamir edilmek için bir ustaya verildiğinde, beceriksiz bir ustaya, katil bir ustaya, usta metnin inceliklerine ve önemine hiç dikkat etmeden teraziye koydu. Ölçülerini otomatik olarak aldı ve fazlalıklarını kesti. Ve keserken böyle Evliya Çelebi'ye ait olan notlar da gitti.
1: Ustaya kızgınız.
0: Çok kızgınım.
1: Evet.
0: Yani Ruzu Mahşer'de onunla görüşüp hesap sormak istediğim kişilerden bir tanesi. Bu birkaç tane görsel. Eğer devam edebilirsek yani ne kadar büyük kayıplar içerisinde olduğumuzu görürüz. Burada da görüyorsunuz sol tarafta özellikle mesela ne kadar metin gitti. Tamamını kestiremiyoruz şunun için. Şimdi biliyoruz tamam bu kesilmeden önce Hacı Beşir Ağa kopyalattığı için bu kenardaki notların önemli bir kısmına sahibiz ama kopyalanırken şuna dikkat edilmiş. Evliya Çelebi'nin metinle ilgili müdahaleler yani işte bu paragraf 3 sayfa önce alınsın. Burası silinsin gibi talimatları kopyalarda yok.
1: Evet.
0: Evliya Çelebi'nin ne kadar talimatı gitti? Çünkü biz şunu tartışıyoruz. Bu yazı Evliya'nın elinden mi çıktı yoksa başka birinin elinden mi çıktı? Şu anki kanaatimiz bu metnin büyük oranda bir katibin kaleminden çıktığı ile ilgili. Ve diyoruz ki Evliya'nın elinden çıkan kısımlar kenardaki notlar olmalıydı. Ve onlar da bugün kesildiği için biz ne kadar gitti, ne kadar var bilemiyoruz. Mesela o kesilenlerden bir tanesi işte Galata Kulesi'nden uçup Doğancılar'a giden ve sadece Evliya Çelebi'de anlatılan Lagari ile ilgili bilgi o kısımda kesilmiş, tıraşlanmış. O tıraş edenin ruhu muazzeb olur diye temenni ediyorum yani. İşte görüyoruz sol tarafta kesikler var, sağ tarafta kesikler var. Bazı kesikler bazı ciltlerde çok daha fazla ve bunlar bir daha telafi edemeyeceğimiz kayıplar.
1: Evet hocam. Hocam tabii çoğaltılıyor ve Osmanlı içerisinde de önemseniyor Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Ama bir taraftan da Avrupa'da da tanınması söz konusu. Avrupa'ya nasıl ulaşıyor Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi ünü? Kim tarafından, hangi bağlantılar tarafından hocam?
0: Avrupa'ya ve dünyaya tanıtan kişi Hammer. Büyük Osmanlı tarihçisi Hammer.
1: Osmanlı tarihçisi Hammer.
0: Evet.
1: O zaman çok sonra bu.
0: 1800'lerin başında Hammer İstanbul'a geliyor. Ve bu vesileyle bir Osmanlı tarihi yazmak istiyor. Osmanlı tarihini yazarken de kütüphanelerdeki ve özel koleksiyonlardaki nadide tarih eserlerini topluyor. Bu vesileyle şöyle bir bilgi duyuyor. Evliya Çelebi seyahatnamesi diye bir metin var. Eşi benzeri yok ve bunu tek nüsha sarayda. Ve Hammer o eseri elde etmek için diplomatik yollara mı müracaat ediyor? Saraydan adam bulup parasını vermek suretiyle eseri çaldırmaya mı çalışıyor? Başka nüshaları var mı diye arattırıyorum ama 1804'lere kadar bu esere ulaşamıyor. Daha sonra 1804'te bir şekilde dördüncü kitabı elde ediyor. Yani dördüncü kitabı elde ettiğinde çok büyük bir heyecan yaşıyor. Diyor ki bunun öncesi de olması lazım. Ve önceki ciltleri bulmaya çalışıyor. Buluyor. Çok yüklü bir para teklif ediliyor. Vermesi isteniyor. O parayı veremiyor. Daha sonra o parayı başka bir şekilde temin edecek. Ve o kadar uğraşma sonucunda Evliya Çelebi'nin ilk dört kitabını elde edecek. Hemen 1814'te bu dört kitabı tanıtan bir makale kalem alacak. Ve Doğu yazmalar içerisinde beni en çok heyecanlandıran eser diyerek onu tanıtacak. O makalesinden sonra Avrupa'da Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin namı alıp yürüyecek. Hammer çalışmalarına devam edecek.
1: Hemen İngilizce'ye çeviriyor değil mi onu?
0: Birinci cildinden seçmelerden oluşan bir İngilizce kitap yayınlayacak. Bu vesileyle uğraşırken göz sağlığını kaybedecek. Bu sebeple bir müddet çalışmalardan uzak kalacak. Çünkü biraz önce de gösterdiğim gibi Evliya Çelebi'nin metniyle uğraşmak çok zor. Bazı yerlerde hareket değil, hiçbir noktalama işareti yok. Hmm. O kelimenin ne olduğunu çıkartmak için çok büyük uğraş vermeniz gerekir. Biz bugün latinize edilmiş metinleri, hatta sadeleştirilmiş metinleri okuduğumuz için zannediyoruz ki çok kolay metinler. İşte okunur, anlaşılır, özetlenebilir. Hayır, Evliya Çelebi'nin bazı yerleri aceliyle yazıldığı için, son şekli verilemediği için hiçbir nokta yoktur. B midir, T midir, işte R midir, J midir, hiçbirini çıkartamazsınız. O yüzden Evliya Çelebi Seyahatnamesini okuyup yayınlayanları, bu vesileyle Yüce Eldağlı'yı, Seyyid Ali Kahraman'ı, Yüce Eldağlı'yı rahmetle, Seyyid Ali Kahraman'ı da hürmetle yad etmek lazım. Onların neşrinden sonra Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin araştırmaları ve okunma seyri değiştirmiştir. Bu vesilede haklarını teslim etmek gerekir. Hammer bir cilt seçmeler yayınlıyor. Sonra devam ediyor. İki, üç, dördüncü geldiğinde ömrü vefa etmeyecek. Ama onun 1814'teki makalesi, ardından İngilizce seçmelerden oluşan kitapları Avrupa'da büyük bir ilgiye sebep olacak ve Avrupa'da bunun nüshaları aranmaya çalışılacak ama bulamayacaklar. İşte Viyana'da bir nüsha var, Hammer'in elde ettiği. Londra'da bir nüsha var. O da Hammer'in dostunun satın almak suretiyle elde edip Hammer'in daha sonra İngiltere'ye sattığı eksik nüshalar böylelikle Avrupa'da da bilinir olacak. Ama aynı zamanda İstanbul'da da ilgi artacak. Evet. Hammer'in o makalesinden sonra İstanbul'da da 1843 yılında ilk Müntabaat-ı Evliya Çelebi dediğimiz Evliya Çelebi'nin birinci cildinden bazı bölümlerin seçilip işte 120 sayfalık bir seçme metin yayınlanacak. Belki de Osmanlı tarihinde en fazla tiraj elde eden kitaplardan birisi olacak. 4 defa basılacak bu. Yaklaşık olarak Mısır ve İstanbul'daki baskıları hesap edersek 7000 takım basılmıştır. Ve 7000 adet Müntabaat-ı Evliya Çelebi yok satmıştır.
1: Kaçak baskılar yapılmış mı hocam?
0: Kaçak baskıları şöyle yapılıyor. İlk baskısı 1843'teki ilk baskısı 1200 adet olarak basılıyor. Devlet destekli esnaf işbirliğiyle basılıyor. Basılır basılmaz yok satıyor. İkinci baskı yapılıyor. O da 1200 adet basılıyor. Fakat birilerinin aklını esiyor. Diyor ki bu kitabın içerisi incelensin. İncelendiğinde şöyle bir rapor sunuluyor. Bunun içerisinde muzır bilgiler var. Halkın ahlakını ve aklını karıştıracak bilgiler var. Satışı yasaklansın diye. Burada satış İstanbul'da yasaklanıyor. 1200 adet ikinci takım basılmış olmasına rağmen
1: hangi
0: yakılmak
1: dönem bu?
0: Üzere 1840'lar.
1: İkinci Abdülhamit döneminde
0: hayır.
1: Yasaklanıyor.
0: O daha sonra olacak. Burada yasaklanıyor ama büyük bir teveccüh var esere. Esnafın önünü almak mümkün değil. Esnaf gidiyor Kahire'de kaçak baskı yapıyor.
1: Kahire'de?
0: Evet. Üç baskı da orada yapıyor. Onlar da yok satıyor. Sonra devletlerimizin aklına geliyor. Yahu biz böyle bastık. Burada devletin de hissesi var. Çünkü işte 7 kuruşa basılacak. Onun 3 kuruşu devlete verilecek. Devlet de zarar etti. Kitap da basılmış. Bir yol bulunuyor. Göz yumulmak suretiyle satılsın diye satılıyor. Bu ilginin üzerine İktam Gazetesi'nde işte bildiğimiz 6 cildin tam metin olarak yayınlanma süreci 2. Abdülhamit döneminde başlayacak. Ama o da akim kalacak, yarım kalacak, tamamlanamamış bir proje olarak tarihimize, Evliya Çelebi Seyahatnamesi tarihinde yer alacak. İktam Gazetesi niye Evliya Çelebi Seyahatnamesini basıyor?
1: Neden?
0: Özel bir gazete. Ama bir dönem mali kriz yaşayacak. Ahmet Cevdet sahibi mali kriz yaşayacak. Mali kriz yaşamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de İktam Gazetesi'nin rakibi Sabah Gazetesi büyük bir atılım içerisine giriyor. Reklam alıyor. İşte kültür eserleri yayınlayarak bunları abone usulüyle satışa çıkartıyor ve tirajını arttırıyor. Bunun üzerine İKTAM diyor ki halkın ilgisini çekecek bir eser bulmamız lazım. Nedir? Ve işte daha önceki seçmelerin çok büyük ilgiye mazhar olduğu da bilindiği için deniyor ki Evliya Çelebi Seyahatnamesi ne biz basalım deniyor. 1896 yılında işte basım süreci başlıyor. Çok büyük bir hizmet. Onu da söylemek lazım. Müntabatla da ilgili onu söylemek lazım. Çünkü birçok akademisyen şöyle söylüyor. Çok kötüydü, işte kötü bir baskıydı Evliya Çelebi'ye, hakaretti falan. Hayır. Müntabat-ı Evliya Çelebi. O hakları teslim ederek ben devam edeyim. Müntabat-ı Evliya Çelebi, Evliya Çelebi'ye ilgiyi arttırmıştır. Birincisi bu.
1: Evet.
0: İkincisi, sarayda çok az nüshası bulunan, kişilerin tam takım olarak neredeyse hiç sahip olmadığı, çok az kişinin görebildiği seyahatnameyi halka ulaştırmıştır. Halkın bu esere ilgisini uyandırmıştır. İkincisi, sadece halk değil, Osmanlı münevverinin büyük bir kısmı da Evliya Çelebi'nin varlığından müntabaat vasilesiyle haberdar olmuştur. Muarızları da, taraftarları da müntabaatın yayınlanmasına bu manada çok şey borçludur. Daha sonra İKTAM Gazetesi'nin Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin basmasını sağlayan şey de müntabaatın bu kadar ilgiye mazhar olmasıdır. İşte İKTAM Gazetesi bunu basmak için harekete geçiyor. İşte 6 cildini basabiliyor. 6 cilt yayınlandıktan sonra yine birilerinin aklına bir şeyler geliyor. Eser inceleme alınıyor. İşte dönemin komisyonlarından oraya, öbür taraftan öbür şubeye, öbür komisyona gönderilirken eserin zararlı olduğu, devrin padişahının hukukuna halel getirdiği, halkın ahlakını bozabileceği yönünde bir rapor verildikten sonra binlerce seyahatname basılmış olmasına rağmen İKTAM Gazetesi'nin deposuna kilitleniyor ve yakılacağı günü bekliyor.
1: Yakılıyor mu?
0: Hayır, yakılmıyor. Sonra Ahmet Cevdet bir şekilde yolunu bulacak. Eseri yakmaktan
1: ama okunması yasaklanıyor.
0: Şöyle, satamadı. Yayınlayamadı. Dağıtamadı. Hatta o binlerce seyahatname Ahmet Cevdet'i iflasa sürükledi. Çünkü satamadığı gibi, baskı ücretlerini karşılayamadığı gibi binlerce eseri depolarda senelerce bekletmek zorunda. Son verdiği dilekçelerinde bu eserlerden kurtulmak istediğini görüyoruz. Yani bırakın yayınlamayı, bırakın ondan para kazanmayı. Çünkü ekstra bir de depo parası veriyor, bekçi
1: boşansın.
0: Parası veriyor. Evet. Onları muhafaza etmesi gerekiyor, koruması gerekiyor. Sayısı belli. Onlardan işte kayıp olursa, işte yok olan olursa onların bir de hesabını verecek. Ahmet Cevdet ondan kurtulmak için uğraşıyor. Daha sonra 2. Abdülhamit devri değişince kitaplar da piyasaya veriyor. Fakat yayınlanma süreci tamamlanamıyor. 6 cilt yayınlanmış olarak İKTAM Gazetesi'nde bitiyor. Osmanlı döneminde 6 cildi yayınlanabiliyor. Hı hı. Bu bütün eksikliklerine rağmen, çünkü sansür komisyonu buna müdahale ediyor, metinler çıkartıyor vesaire. O da Evliya Çelebi Seyahatnamesi tarihinde çok büyük hizmet görmüştür. Biz Evliya Çelebi Seyahatnamesini ancak 90'larda yayınlayabildik. Şükürler olsun ki ülkemizde yayınlandı. Ülkemizdeki uzmanların oluşturduğu bir komisyon eliyle yayınlandı. Bu da tarihimizin en büyük eseriyle ilgili en büyük ayıplarımızdan bir tanesinin telafisi için bir şükran vesilesi.
1: Sonra hakkını verdik. Birkaç yıl önce Evliya Çelebi yılı ilan ettik tabii Türkiye'de. Türkiye'de birçok sempozyumlar oldu. Sizin de çokça katıldığınız. Onu anlayabilmek ve yaygınlaştırabilmek için birçok konular oldu. Hocam, kafada soru işareti kalmasın diye soruyorum. Tekrar ediyorsam kusura bakmayınız. Çünkü üzerinden bayağı şey konuştuk. Son bir dakikamız. O yüzden çok kısa bir cevap rica edeceğim. Orijinali bulundu mu yoksa hiç yok mu? O arada kaynadı gibi şu
0: soru. Orijinali elimizde, Topkapı Sarayı'nda.
1: Tamam, nerede diyecektim. Evet, Topkapı Sarayı'nda.
0: 8 kitabın orijinali bugün Topkapı Sarayı'nda.
1: Son 2 cilt yok.
0: Son 2 cilt
1: kayıp.
0: Hala kayıp. Ve bu elimdeki de orijinalinin tıpkı basımı.
1: Evet.
0: Bir daha bu vesileyle göstermiş olalım. Bu orijinali, yani Evliya Çelebi'nin nezaretinde yazılmış olan ve müellif nüshası dediğimiz nüsha bugün elimizde. Diğer nüshaları da tespit edildi. Bilmediğimiz, tespit edilemeyen

0: görmediğimiz, haberdar olmadığımız şimdiye kadar bir nüshası da yok.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ederim. Nefis bir program oldu. Evliya Çelebi ancak bu kadar güzel nakış nakış anlatılır sizin tarafınızdan elbette. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel program için. Seyircilerimizin de çok büyük ilgisiyle karşılaştık. Tekrardan şeref verdiğiniz için memnuniyetlerimizi de iletmek istiyorum. Sağ olun hocam.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
1: Değerli tarihseverler, bir dünya seyyahını konuştuk. Evliya Çelebi'yi ve seyahatnamesini bilinmeyenleriyle ve merak ettiklerinizi cevaplamak üzere buradaydık. Kıymetli hocam Profesör Doktor Uğur Demir hocam cevapladı. Çok teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizleri de yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda buluşacağız. İyi geceler diliyorum.

0: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla Devlet Eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden, nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 Portre'de veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: Bugün kullandığımız bilgisayarlar dünyayı değiştirdi. İnterneti kurdu, yapay zekayı geliştirdi, milyarlarca insanı birbirine bağladı. Ancak bilim insanları şimdi çok daha büyük bir dönüşümün kapıda olduğunu söylüyor. Adı kuantum devrimi. Öyle bir teknoloji ki bugünün en güçlü süper bilgisayarlarının yıllarca çözmeye çalışacağı problemleri saniyeler içinde çözebileceği konuşuluyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? Ve asıl önemlisi, insanlık buna hazır mı?
1: Tarih boyunca dünyayı değiştiren her büyük teknoloji güç dengelerini de değiştirdi. Barut savaşları değiştirdi. Buhar makinesi ekonomileri dönüştürdü.

0: Elektrik sanayi çağını hızlandırdı. İnternet ise bilgiye sahip olanlarla olmayanlar arasındaki farkı yeniden tanımladı. Şimdi ise dünyanın en büyük devletleri ve teknoloji şirketleri yeni bir yarışın içinde. Bu yarışın adı kuantum. Bir bilgisayar düşünün. Bir problemi çözmek için tek bir yolu denemiyor. Aynı anda milyonlarca ihtimali değerlendirebiliyor. Nefis değil mi? İşte kuantum bilgisayarların vaat ettiği dünya tam olarak da bu. Dolayısıyla ABD, Çin, Avrupa Birliği gibi gelişmiş ülkeler bu teknolojiye milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Çünkü mesele sadece teknoloji değil, mesele geleceğin gücünü belirlemek. O halde gelin bu hafta biz de kuantum çağının kapısını birlikte aralayalım.
1: Klasik bilgisayarlar veriyi 1 ve 0 dediğimiz lojik 2 durum için kodlarlar ve bunların kombinasyonlarıyla işlem yaparlar. Kuantum bilgisayarlarsa qubit dediğimiz bellek elemanlarına sahiptir ve bir qubit sadece 0 ve 1'den oluşmaz, 0 ve 1'in olasılıklarından oluşur. Dolayısıyla her bir qubit 0 ile 1 arasında çok çeşitli olasılıkları temsil edebilir. Bizim klasik bilgisayarlarımızda bir programı bilgisayara verdiğimiz zaman bir program belleğinden o işlemciye gider. İşlemci bunları sırayla yapacağı işler listesine dönüştürür ve bunun cevabını da tekrar belleğe gönderir ve bu işlemin sonucu kullanıcısına ya da gerekli ilgili birime aktarılır. Kuantum bilgisayarlarda ise bir veriyi önce bir problemi bir devre kümesine dönüştürürüz. Kapı devreleri diyoruz bunlara. Ve sıfır ve birlerden oluşan qubitler aynı anda yan yana süperpozisyon ve dolanıklık dediğimiz iki tane kavram dahilinde tamamını aynı anda uygular. Böylelikle bir tarafta klasik bilgisayarda arka arkaya yaptığımız, sıraladığımız bir işlemi diğer tarafta aynı anda ve çok yüksek kombinasyonla verdiğimiz için belki bazı problemlerde hayatımızca göremeyeceğimiz, hatta evrenin varlığı süresince, tahmin edilen varlığı süresince, yaşı süresince göremeyeceğimiz bir sonucu görebildiğimiz zaman içerisinde çözebilmemizi sağlar. Kuantum bilgisayarlarda bunu sağlamak üzere iki tane temel özellik vardır. Bunların bir tanesine süperpozisyon, bir tanesine dolanıklık diyoruz. Süperpozisyon dediğimiz şey aslında bu qubitlerin geleneksel bilgisayarlarda, yarı iletkenler bilgisayarlarda olduğu gibi 0 ve 1 yerine o 0 ve 1'in arasındaki spektrumu bir malzemenin, atomun, fotonun kuantum durumlarından faydalanarak bir olasılıksal olarak geniş bir spektrumla temsil edilmesidir ve bu çok güçlü bir kombinasyon üretir. Dolayısıyla bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela bir şifreyi çözmek istiyoruz. Ona çeşitli değerler giriyoruz. Bu değerlerin tek tek sırayla gireceğimize bunların kümesini oradaki veri tabanının tamamına uygulayıp bunu alabilmemizi sağlayan bir makine var karşımızda. Diğer taraftan dolanıklık da fiziğin, biliyorsunuz, kuantum fiziğinin çok anlaşılmaya çalışılan, tuhaf gelen birçok kişiye bir yanı. Bu kuantum bilgisayarların temelini oluşturan özelliklerden bir tanesi. Çünkü bir tane qubit'i aldığınız zaman bu sadece 0 ile 1'in arasındaki bir kombinasyon ama şöyle düşünün, ben mesela 4,56 diye bir sayıyı temsil etmek istiyorum ve binde birlik olasılıkla bir dijite ihtiyacım var. Dolayısıyla bunu normalde 2 bit olarak yapsaydım 10 bite ihtiyacım olacaktı. Yani 1024'te birini duyarlılık alacaktım. Ama bir tane qubitle bunu nasıl temsil ederim? Şimdi qubitleri yan yana, olasılıkları 0 ile 1 arasında gezinen bu qubitleri yan yana koyabilmem için aslında birbirleriyle dolanık hale gelmiş qubitlere ihtiyacım var ki bunlar birinin sonucu diğerine koordinasyon haline gelsin. Kuantum fiziğinin tabii çok tartışılan, çok anlaşılmaya çalışılan bir yanı, bu dolanıklığın ilk defa uygulanabilir hale geldiği bir alan olarak da kuantum bilgisayarı gösterebiliriz. Dolayısıyla kuantum hesaplama, genel anlamda kuantum bilgisayar, kuantum haberleşme, bunların hepsini kapsayan bu alanda süperpozisyon ve dolanıklık hadisesini aslında biz büyük problemlerin çözümü için yeni bir çözüm aracı olarak görüyoruz.
0: Kuantum bilgisayar diye bir teknoloji duydunuz mu? Sizce normal bilgisayarlardan farkı ne olabilir?
2: Duydum, birkaç böyle video izlemiştim. Normal bilgisayardan farkı Yani çok daha zorlu işlemleri yapabilmesi herhalde daha

0: yüksek kapasiteye sahip olması vesaire.
1: Duyduğuma göre bir sürü işlem aynı anda yapabiliyor. Yani bir tane işlem yapmıyor sadece.
2: Kuantum hali olan hani çok anlık oluyor. Hani herhangi normal bilgisayarlarda 1 ve 0'lar oluşurken hani ya evet ya hayır gibi tek iki durum oluşurken kuantum bilgisayarlarda birden çok hal olabiliyor. Böyle olunca daha hızlı hesaplamalar yapılabiliyor.
3: Hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum ama duydum.
4: Henüz duymadım.
5: Bilim insanlarının kuantum üstünlüğü dediği kavram yalnızca daha hızlı bilgisayarlar üretmek değil. Mesele örneğin yeni ilaçları ilk geliştiren olmak, yapay zekayı daha güçlü hale getirmek, şifreleme sistemlerini dönüştürmek, ekonomik rekabette öne geçmek ve tabii asıl önemlisi geleceğin stratejik üstünlüğünü elde etmek. Peki söylenildiği gibi kuantum üstünlüğü gerçekten yeni çağın anahtarı mı? Yani bu teknolojiye sahip olan ülkeler küresel dengeleri değiştirebilir mi? Ya da ne dersiniz? Gelecekte süper güç en büyük orduya sahip olanlar mı? Yoksa en güçlü kuantum bilgisayara sahip olanlar mı olacak?
6: Kuantum her ne kadar yaygın olarak ticarileşmese de kuantum bilgisayarlar şu anda deneysel olarak akademisyenlere açılmış servisleri var. Bu servislerin kullanımındaki gelişim ve aynı zamanda kuantum bilgisayarlara yapılan yatırımlarla startuplar seviyesine bile gelmiş olması bir projeksiyon gösteriyor devletlere. Diyor ki bunun geçen 5 yılına bakalım, geçen 50 yılına bakalım. Bu hızlanmanın hızına bakarsak bu ivmenin sonucunda önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde birden bir ticarileşme ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu 3. yıl mı olur, 7. yıl mı olur bundan çok emin değiliz. Fakat ana çözülmüş bazı problemler var. Uygulama şekliyle ilgili problemler de yoğun bir şekilde çözülmek üzere yatırım yapılıyor. İşte burada kritik bir eşik var. O kritik eşik şu. Biz yaygın ticari olarak kullandığımız problemleri, örneğin bir optimizasyon problemi, havayolu taşımacılık sistemleri genellikle buna ilk verilen örneklerden bir tanesi, karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin çözülmesi, bazı kripto anahtarları bilinmezken verilen kripto anahtarlarının çözülüp dolayısıyla verinin çözülebilir hale getirilmesi gibi hem ticari, ekonomik hem de stratejik olarak daha önce yapılmamış, geleneksel bilgisayarlarla yapılamayan bazı çözümlerin kuantum bilgisayarlarla yapılabilecek olması şu anda teorik de olsa aslında şöyle bir kavramı ortaya çıkartıyor. Bunu ilk yapan diğerlerine karşı bunu bir üstünlük olarak mutlaka kullanmak isteyecektir. Askeri olarak da ticari olarak da. Ve bunu engelleyen bir mekanizma şu anda yok. Dolayısıyla mevcuttaki yarışta aslında yatırım alınmasının bu konudaki önemli gerekçelerinden bir tanesi de aynı zamanda ilk olma isteği. Dolayısıyla bu ilk olmanın diğerlerine bende var ve ben bunu çözebiliyorum. Dolayısıyla ben bunu geleneksel bilgisayarlarla da harmonize ederek arka taraftaki hesaplama gücünü gerek askeri gerek ekonomik olarak servisleştirebilirim. Ulusal üstünlük kazandığım gibi uluslararası küresel ekonomide ve askeri olanda da bu üstünlüğümü kullanmak isteyebilirim. İşte kuantumda buna sahip olmanın bir kişi tarafından sahip olunması ve diğerlerinin olunmaması arasındaki zaman farkında ortaya çıkan bu sürece kuantum üstünlüğü diyoruz.
5: Kuantum bilgisayarı, normal bir bilgisayarın bugün çözmesi binlerce yıl sürecek bir problemi birkaç dakikada çözebileceğini söylesem ne hissedersiniz?
7: Korkarım açıkçası ama başarılı, yani bu zaten olacağı tahmin edilen bir şey ve hani olursa da gerçekten başarılı bir ürün olur yani kuantum bilgisayarı.
8: Atıyorum mesela bir uçakta kaza oldu, bir şey çözülmesi gerekiyor. Yani çok hızlı çözebilir, bence bu gayet iyi bir şey.
9: Hani şu an evet belki bizim için biraz mucizevi bir durum olarak görülebilir ama ileride daha da normalleşeceğini düşünüyorum şahsen.
10: Teknolojinin daha da geliştiğini, her şeyin daha da hızlandığını ama hem güzel hem kötü şeyler hissettiriyor şu anda.
11: Yani çok önemli bir güç bence. Çünkü şu anda bir de hani elimizdeki normal telefon bilgisayarlarla yani bir bankaya vesaire gitmeden birçok işlemi yapabiliyoruz. Ve hani o bilgisayarlardan kat kat güçlü bir teknolojiyle daha neler yapabiliriz? Yani bunu düşünmek de zaten bence ne kadar güçlü bir teknoloji olduğunu gösteriyor.
12: Yani oldukça şaşırırdım. Böyle kompleks konuları hızlı bir şekilde çözebiliyorsa gerçekten büyük bir teknoloji olması lazım.
4: Ne dersiniz? Belki de geleceğin dünyasında hastalıklar ortaya çıkmadan tedavi edilecek. Yeni ilaçlar, yıllar süren laboratuvar çalışmalarının ardından değil, günler içerisinde

0: sonunda insanlığın önündeki bazı engeller aşılabilecek. Çok heyecan verici değil mi? Belki de kuantum bilgisayarlar yalnızca daha hızlı hesap yapan makineler olmayacak. İnsanlığın bilgiye ulaşma, keşfetme ve karar verme biçimini kökten değiştirecek.
1: Bugün dijital dünyada attığımız hemen hemen her adım görünmez şifrelerle korunuyor. Banka hesaplarımız, kişisel verilerimiz, devlet kurumları, askeri haberleşme ağları, enerji sistemleri ve hatta cep telefonlarımızdaki en basit mesajlar bile. Yani modern dünyanın güvenliği büyük ölçüde matematiksel şifreleme sistemlerine dayanıyor. Peki ya bir gün bu şifreleri çözebilecek kadar güçlü bilgisayarlar ortaya çıkarsa? Eyvah ki ne eyvah. İşte kuantum teknolojilerinin en çok tartışılan yönlerinden biri de bu. Bilim insanları kuantum bilgisayarlarının bugün güvenli kabul edilen bazı şifreleme yöntemlerini çok daha kısa sürede çözebileceğini söylüyor. Eğer bu doğruysa bu durum yalnızca teknolojik bir gelişme olmaz. Ekonomiden savunmaya, diplomasiden istihbarata küresel güvenlik meselesi de olur. Yani belli ki gelecekte yarış sadece güçlü bilgisayarlar üretmek olmayacak, bilgiyi koruyabilmek de olacak. Peki siz ne dersiniz? Kuantum bilgisayarlar gerçekten dijital dünyanın kilitlerini açabilecek mi?
2: Kuantum çağında siber güvenliğin hazırlıklı olması gereken konular var. Burada en baştan bir şeyi yanlış anlaşılmayı tabii engellemek lazım. Bazıları diyor ki kuantum sanki sihirli bir değnek ve web sitelerimize girecek, bütün bilgilerimiz alınacak. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Çünkü sizin bir web sitesindeki bir servisinize birisinin girebilmesi için deneyebileceği şifre sayısını siz zaten kısıtlıyorsunuz. Ama örneğin havada kriptolu haberleşmemiz var, değil mi? Biz Wi-Fi ile bağlıyız, kripto ile bağlıyız. Bunları kaydeden birisi şu anda çözemediği bir algoritma, şu andaki imkanlarla çözemediği, şu andaki algoritmalarla çözemediği, ekonomik olarak çözemediği veriye geri dönüşümü, yani orijinal verinin içerisinde çıkartımı, işini kuantum çağında çıkartması ihtimali yüksek. Bunlardan bir tanesi, şundan da şu örneği verebiliriz bir tanesini. Siber güvenlikte yaygın olarak kullanılan algoritmaların birçoğu örneğin asal sayıları çarpanlara ayırmaya dayalı bir tekniği kullanıyor. RSA dediğimiz bir algoritma mesela çok popüler. Tamamen bunun üzerine kurulu. Halbuki kuantum bilgisayarlarda da aynı anda farklı kombinasyonları bir arada fotonik bir hızla, yani ışık hızına yakın bir hızla deneyebilme ihtimali bu asal çarpanları geri getirme imkanı sunuyor. Örneğin Shor algoritması dediğimiz bir algoritma var kuantum bilgisayarda. Büyük bir veri seti içerisindeki sayı kümelerini asal çarpanlara ayırabiliyor. Bu da tabii bazı algoritmaları, önemli miktarda sayılabilecek algoritmayı, mevcuttaki kripto algoritmalarının güvenliğini sarsıyor. O yüzden de şu anda algoritmalar daha şimdiden ikiye ayrılmış durumda. Mevcuttaki kuantum imkanlarını, gelişimini, riskli olanlar, bir de post kuantum algoritmaları dediğimiz, yani kuantumla bu iş başarıldıktan sonraki döneme olan hazırlıklı olan algoritmalar. O yüzden de siber güvenlik dünyası böyle bir hazırlık içerisinde. Bunlar tabii şu anda sertifikasyon süreçleri dahil olmak üzere tartışılıyor. Bu konunun tabii devletler yanıyla da etkisi var. Bunu bilen, farkındalığı yüksek olan taraflar şu anda çözemeseler de bu verileri önemli gördükleri, sahip olamadıkları, sadece koklamak diyoruz. Yani sistemden aldınız ama içini açamadınız çünkü anahtarlar size ait değildi. Onlar havadaydı, onlar uluslararası şebekelerdeydi. Bu verileri topluyorlar. Post kuantum dediğimiz, yani bu imkanlar geldikten sonraki dönemde bunları açabilirlerse kendileri için stratejik olarak kullanabilecekler. Diğer taraftaki devlet, bazı devletler

Biri. Sorularımıza cevap veriyor, görüntü üretiyor, araç kullanıyor, hatta hastalıkları teşhis ediyor. Ancak yapay zekanın da bir sınırı var. Çünkü ne kadar gelişmiş olursa olsun karar verebilmek için devasa miktarda veriyi işlemesi gerekiyor. İşte tam da bu noktada sahneye kuantum bilgisayarlar çıkıyor. Bir tarafta öğrenen ve analiz eden yapay zeka, diğer tarafta olağanüstü işlem kapasitesi sunan kuantum teknolojileri. Peki bu iki güç birleştiğinde ne olacak? Yani evet, yapay zeka insanlığa yeni bir akıl sundu ama kuantum teknolojileri adeta yeni bir beyin vaat ediyor. Düşünsenize, kuantum destekli bir yapay zeka. İyi de biz buna hazır mıyız?

0: Yapay zekanın şu andaki kullanım oranı iki temel kümede. Bir tanesi dar yapay zeka dediğimiz tahmin, optimizasyon gibi bir alan. Bir tanesi de üretken yapay zeka dediğimiz içeriklerin tariflerimize göre üretilmesi, otomasyona dönüştürülmesi. Kuantum bir kere mevcuttaki gelişimi, örneğin optimizasyon, tahmin gibi problemlere çok uyarlanabilir vaziyette. Dolayısıyla biz geleneksel olarak karmaşıklık seviyesi yüksek olduğu için çözülmesi zor problemleri kısıtlayıp bazı yerel çözümlerine razı olacağımıza, örneğin havayolu taşımacılığındaki yüzler mertebesindeki değişkenin belirli zaman penceresinde en iyi uçuş planlarını çıkarması, en iyi yolculuk planlarını çıkarması, ekonomik geliri maksimumlaştırması, giderleri azaltması gibi hem kısıtlar hem değişkenliklerin fazla olduğu yerlerde kuantum bilgisayarlarla çözülmeyi öne çıkartıyor ve ekonomik kılıyor. O yüzden de karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin makine öğrenmesi yöntemlerine alternatifleri ve birlikte olması bir yandan gelişiyor. Ama diğer yandan kuantumla birlikte yapay zekanın kendisi de gelişiyor. Yapay zekanın kendisinin gelişiminde yapay süper zeka yol haritasına gittiği zaman iki tane tartışma konusu orada var. Bir tanesi diyorsunuz ki tamam güzel, ben daha iyi, daha performanslı, muhakeme yeteneğine daha yakın, henüz süper zeka seviyesine gelmediyse de muhakemesi gelişmekte olan, bağlamsal ilişkilerini kuvvetlendirmekte olan bir yapay zekayı hizmetleştirmeye başladım. Fakat bunun enerji maliyeti giderek artıyor. Bunun işlemci sayısı itibarıyla GPU'lardaki çekirdek sayısı, ihtiyaç olan bellek miktarları devasa boyutlarda. Dolayısıyla ilk yatırım miktarları artıyor. Şimdi bu iki probleme karşılık diyoruz ki yapay zeka da aynı zamanda insan beyni esinli olarak da aynı zamanda gelişiyor. Yani bizim geleneksel bilgisayarlarda olduğu gibi programı oku, buna göre kodla, işte veriyi al, işle tarzını ne kadar paralelleştirdikse de paradigmayı çok fazla değiştirmedik. Şimdi bir taraftan nöromorfizm dahil olmak üzere yapay zekanın kendisinde doğadakine de benzer şekilde paradigma değişiklikleri var. Bu paradigma değişiklikleri kuantumdan başlayarak aslında enerji entropi ilişkisinde problemleri farklı bir çözüm platformuna taşıyor. İşte bu yeni çözüm platformu aynı zamanda yapay zekanın her problemi olmasa bile önemli problemlerini yeni bir matematiksel paradigmayla çözme imkanı da getiriyor. O yüzden de bir taraftan geleneksel problemlerimizi optimizasyon başta olmak üzere sınıflandırma, tanıma gibi bunları hızlandırmak için kuantum işlese de aynı zamanda yapay zekanın gelecek dönemdeki yeteneklerini yansıtacak daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek performansla servisleştireceğimiz paradigmaları kodlayabileceğimizi umuyoruz. Bunlar henüz gerçekleşmiş değil ama teknolojinin mevcut trendine göre olan tahminlerimiz bunlar.
1: Yapay zeka ile kuantum bilgisayarın birleşmesi insan hayatını kolaylaştırır mı, riskleri mi arttırır?
2: Tabii ki de etik olmayan yanları çok fazla bugün baktığımızda ama yarın bu etik olmayan durumları yine doğru ellerde daha azaltacağını düşündüğüm için hani kuantum bilgisayarların ve yapay zekanın bu birleşimi ileride kesinlikle yani insanlık için bugüne nazaran daha güvenli bir ortam oluşturacağını düşünüyorum şahsen.
3: Riskleri arttırır çünkü şu an yapay zekanın kullanıldığı yerden yere bile zararı var. Bir de kuantum bilgisayar gibi büyük bir ne yapacağı hala belirsiz olan bir şeyle birleşirse

0: bence çok daha riskli kullanımlara sebep olabilir yani.
1: Bazı işlerdeki insanları belki negatif etkileyebilir ama toplumun genel faydasına olacağını düşünüyorum.
2: Bence kolaylaştırır, her türlü bize fayda sağlayacağını düşünüyorum.
3: Biraz zorlaştırabilir ama getirdiği faydalar bence bu zorlukları egale edebilir bence.
4: İnsanlık bugün büyük sorunlarla karşı karşıya. Tedavisi hala bulunamayan hastalıklar, artan enerji ihtiyacı, iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık, aşırı hava olayları ve giderek karmaşıklaşan çevresel riskler. Bilim insanları yıllardır bu sorunlara çözüm arıyor. Ancak cevapları ümit edilen kadar kısa sürede bulabilmek kolay değil. Çünkü doğa son derece karmaşık. Mesela bugünün bilgisayarları için bir ilacın insan vücudundaki etkilerini, yeni bir malzemenin atomik yapısını ya da dünyanın iklim sistemini modellemek oldukça zor. İşte kuantum teknolojilerinin en büyük vaatlerinden biri de burada ortaya çıkıyor. Çünkü kuantum bilgisayarlar doğanın işleyişine çok daha yakın hesaplama yöntemleri vaat ediyor. Mesela yeni nesil kanser ilaçları, daha uzun ömürlü bataryalar, temiz enerji üretiminde yeni malzemeler, hatta iklim değişikliğini daha doğru analiz edecek modeller gibi. Peki bu vaatler ne kadar gerçekçi?

0: karmaşıklık seviyesi, non-linearity diyoruz, değişken sayısına karşı yüksek olan problemlerde kuantum çok önemli bir güçlü aday, hesaplama adayı olarak karşımızda. Evrende tahminen 10 üzeri 80 civarında atom olduğu düşünülüyor. 300 kubiti yan yana getirdiğiniz zaman dolanık halde tutabilirseniz yeterli sürede 2 üzeri 300'den oluşan kombinasyon aslında neredeyse evrendeki bütün atomların durumunu en azından anlık olarak temsil edebilecek kadar büyük bir olanak tanıyor. Dolayısıyla bunun pratikteki karşılığı şu. Mesela belirli bir hastalıkta kişiye özel ilaçlar üretmek istiyoruz. Allah göstermesin kanser bunların başında geliyor. Vücudumuzdaki biyolojik bileşenlerimizin aslında birbirleriyle haberleşmesi söz konusu. Mesajcı peptitler dediğimiz amino asit zincirleri var örneğin. Fakat bizim neyle neyin ne kadar mesajcı olduğunu, hangisinin birbirleriyle etkileşime girdiğini ve hangi fonksiyonu yerine getirdiğini tahmin edebilmemiz için çok büyük bir kombinasyonu çözmemiz gerekiyor. Örneğin araba plakaları gibi yan yana dizilmiş olarak amino asitleri düşünebiliriz. Her birinin 20 tane opsiyonu var. 20 taneden bir tanesi. 7 amino asitli bir peptit ilaç olarak düşünün. Bir molekül tasarımı sınıfındaki bir problem. Demek ki 20 üzeri 7 tane kombinasyon var. Biz bunu yaklaşık olarak bazılarını deneysel olarak tutturmaya çalışıyoruz. Fakat 20 üzeri 7 o kadar büyük bir sayı ki ihtiyacımız olan molekülün uzunluğu arttıkça bu geleneksel bilgisayarlarla çözülemez hale geliyor. Dolayısıyla kuantum çağında hastalandığınız zaman size özelleştirilmiş bir ilaç ihtiyacı olduğunda kanserdeki mesela tümör hücreleri buna benzer bir örnek olarak verilebilir. Bunun geliştirilebilmesi mevcuttaki bilgisayarlarla ekonomik olmaktan çıkıyor ve aynı zamanda da süre olarak da yetişemeyebiliyorsunuz. Halbuki kuantum hesaplama dönemine girildiğinde siz bunu matematik problemine dönüştürürseniz eğer görülebilir, ekonomik olarak da katlanılabilir bir maliyetle o zincir hangisidir, o zincirin adayları nelerdir bunları çıkartırız. 10 yıl, 15 yıl ilacın geliştirilmesi için bekleyeceğimize saatler içerisinde deneyleri sonuçlandırırız. Doğrulayanlar içerisinde hastaya uygulanabilecek hale getirebiliriz. Bu örnekte olduğu gibi kombinasyon sayısının çok olduğu optimizasyon problemlerinde önümüzdeki dönemde hayati konularda öne geçirecek. Finansal sistemler, kriptolama ve moleküler biyoloji problemleri de bunların ilk üç sırasındaki örnekler.
1: Sizce gelecekte teknoloji yarışını hangi ülkeler kazanır?
2: Çin diye tahmin ediyorum.
3: Amerika, Japonya, Almanya, gelişmiş Avrupa ülkeleri ve Amerika yani.
4: Bu ülkenin geleceği biz olduğumuz için ülkenin gelecekteki

0: yıllar için konumu da biz belirleyeceğiz yani. O yüzden Türkiye'nin ilerideki yıllarda Amerika ve Çin gibi ülkelerin yanında yer alacağını düşünüyorum. Ben böyle bir olasılığı görüyorum.
1: Aslında modern ekonomi her gün verilen milyonlarca küçük kararın üzerine kurulu. Mesela bir ürünün market rafındaki yerini alması, bir geminin hangi limana uğrayacağı, bir fabrikanın hangi ülkede üretim yapacağı, bir şirketin hangi ham maddeyi ne zaman satın alacağı, bir bankanın hangi riski göze alacağı gibi kararlar zincirine bağlı. Ve dünya büyüdükçe bu kararlar da daha karmaşık hale geliyor. Baksanıza gerçekten de bugün bir savaş, bir kuraklık, bir salgın ya da bir limanda yaşanan gecikme binlerce kilometre ötedeki üretim bantlarını durdurabiliyor. İşte kuantum teknolojileri bu noktada da değişim vaat ediyor. Şöyle, doğru kararı daha hızlı verebilmek. O halde soralım, kuantum teknolojileri dünya ekonomisinin görünmeyen altyapısını değiştirebilir mi?

0: Öncelikli olarak iş hayatını bu iki şekilde etkiliyor. Bir tanesi finans yönüyle. Çünkü yatırımcı seviyesinden başlayarak aslında belirli bir zaman penceresinde riskinize karşılık ekonomik gücünüzle orantılı kararlar veriyorsunuz. Bu kararları veriye dayalı olarak veriyorsunuz. Veri sayısı arttıkça anlık olarak verdiğiniz kararlardaki hesaplanabilirlik bir problem ortaya çıkıyor. Mevcutta kuantum çağı aslında diyor ki siz bir problemi doğru teşhis etmişseniz, onu matematiksel bir forma sokabilmişseniz ya da yeterli veri toplamışsanız ben bunu mevcuttakilere, mevcuttaki geleneksel bilgisayarların çözemediği şekilde ben bunu çözerim diyor kısacası. Ve biz de diyoruz ki kuantum bilgisayarlar önce belki bulut örneğinde olduğu gibi merkezi bilgisayarlarla servis şeklinde sunulacak. Sonra onlar da geliştikçe aynı zamanda yerelleşmeye başlayacak. Burada tabii bazı ekonomik çatışmalar da söz konusu olacak. Bunu kuantum üstünlüğü konusundan başlarsak eğer, askeri olarak uygulamak isteyenler mesela başkalarıyla bunu paylaşmak istemeyecek muhtemelen. Ticari olarak uygulamada da herkese aynı servisi vermeyecek. Çünkü siz yatırımcılığı yüksek olan bir gruptaysanız, sizden daha düşük yatırımcı potansiyeli olan bir grupla bu servisi niye paylaşıp da rekabette onlara karşı daha büyük bir önderlik sağlayacakken eşitlik sağlayın. İşte bu da optimizasyon, güç, kuantum üstünlüğü, kuantum supremacy olarak geçiyor. Ve kuantumun çok karmaşık problemleri çeşitlilikle çözme yeteneği arasındaki bir rekabet sorunu olarak karşımıza çıkacak.
1: Ne dersiniz? Geleceğin savaşlarında en kritik sorular şöyle olabilir mi? Kim daha uzağa vuracak? Kim daha hızlı hareket edecek? Ya da kim daha büyük orduya sahip olacak? Hayır. Asıl soru şu olacak. Kim görünmeden kalabilecek? Kim görünmeyeni görebilecek? Ve kim sırrını koruyabilecek? Çünkü kuantum teknolojileri savunma ve istihbarat dünyasında oyunun en hassas alanlarına dokunuyor. Mesela kuantum radarlar görünmez olduğu düşünülen hedefleri tespit edebilecek. Kuantum şifreleme istihbarat dünyasında yeni bir güvenlik eşiği anlamına geliyor. Kuantum haberleşme dinlenmesi neredeyse imkansız iletişim ağları vaat ediyor. Yani geleceğin savaşlarında en büyük güç ateş etmek değil, görünmeden görmek ve çözülmeden konuşmak olacak. O halde sorumuzu soralım. Kuantum çağında askeri üstünlük daha güçlü silahlar mı, daha hızlı karar sistemleri mi demek olacak?

Bir kere İkinci Dünya Savaşı'nda bu çok farkına varıldı. Kriptolama sadece bizim bir bilgimize, gizli bir bilgimize, USB flash diskimizin içerisindeki bir gizli bilgimize başkası tarafından kriptolansa da erişilmesi konusu değil. Haberleşiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz filolar Atlantik Okyanusu'yla Almanya arasında haberleşiyorlar.

seçiyorlar ve buna göre pozisyon alıyorlardı. Enigma ünlü filmleştirildi de biliyorsunuz. Şifreleme cihazının kırılması hadisesi İkinci Dünya Savaşı'nın kaderinde önemli bir rol aldı. Mevcutta tabi şifreleme algoritmaları o zamandan beri karşılaştırılamaz seviyede değişti. Uzun mesafe haberleşmesinin güvenliği tüm askeri unsurlar için çok önemli. Hatta bazen güvenli olmadığı için haberleşmemeyi bile tercih ediyoruz. Bir de karşı olan metotlar var. Jammer'lar, karıştırıcılarla olan haberleşmeyi de engellemeye çalışıyoruz. Kuantum burada oyunu değiştiriyor. Kuantum aynı zamanda karıştırıcılardan etkilenmeyen haberleşme opsiyonlarını, alternatiflerini sunduğu gibi kuantumda anahtar paylaşımı riskini azaltarak sadece dolanıklıktan faydalanan iki nokta arasındaki haberleşmeyi dinleseniz de anahtarı olmadığı için çözemeyeceğiniz bir iletişim ortamı, iletişim kanalı oluşturabiliyorsunuz. Ve kuantum sonrası dönemde de bu önemli bir üstünlük haline gelecek. Buna hazırlık olarak da tabii verimizin kriptolama yöntemlerinin post kuantum dediğimiz algoritmalara geçilmesi, diğer taraftan da verinin bütününün açık olarak gözlenemediği sistem tercihlerine yapılması da şu anda popüler güncel dönüşüm alanı.

0: İnsanlık her büyük teknolojik sıçramada aynı ikilemle karşılaştı. Ateş ısıttı ama yaktı da. Sanayi devrimi refah üretti ama eşitsizlikleri de büyüttü. İnternet insanları birbirine bağladı ama yeni bağımlılıklar, yeni manipülasyonlar, yeni güvenlik sorunları ortaya çıkardı. Şimdi ise insanlık yeni bir eşiğin önünde duruyor. Kuantum çağı. Belki de bu çağ hastalıkların tedavi edildiği, enerji sorunlarının hafiflediği, bilimsel keşiflerin hızlandığı bir gelecek demek. Ancak bu teknolojiye herkes erişebilecek mi? Ya da kuantum sistemleri ekonomik uçurumları azaltacak mı? Ama galiba asıl soru şu olmalı. İnsanlığın teknolojik gücüyle etik olgunluğu aynı hızla mı ilerliyor? Çünkü belki de kuantum çağının asıl sınavı teknoloji değil, insanlığın bu gücü hangi değerlerle yöneteceği olacak.
1: Buradaki tabii en temel problem insan ve insanlığın buna hazır olup olmadığı konusu. Çünkü bu üstünlüğü, yani kuantum üstünlüğü dediğimiz yetkinliği birisi ele geçirdiği zaman siz bütün insanlar kardeştir deyip gelin bunu paylaşarım, hep birlikte faydalanalım diyeceğinizi pek düşünmüyorsunuzdur muhtemelen. İzleyicilerimiz de çoğu düşünmüyordur. Çünkü öncelikle düşünülen şey biz buna çok para harcadık, çok emek harcadık, bir yarışa girdik, risk yatırımı yaptık. Bu risk yatırımlarının geneli için de geçerlidir. Kazanan öne geçmek için bütün yatırımını toplar ve tekilleşmek ister. Birinci problem tekilleşme ihtiyacı veya yönelimi problemi. Bu tekilleşme sırasında hem siyasi, hem ekonomik, hem de askeri olarak sarsıntılar yaşanabilir. Bizim bunlara hazırlıklı olmamız lazım. O rekabetin içerisinde bir yerlerde olmamız lazım. Diğer taraftan bu kuantum araştırmalarında iş ortaklıklarıyla, buna İngilizcesiyle hedgelemek deniyor. Yatırımların bir kısmında yer alıyorsunuz. Bu illaki oradan bir şey çıkacak diye değil. Oradan bir şey çıkarsa ben bunun içinde olayım diye. Çünkü bu bir olasılık. Bu olasılık 10 yılda da gerçekleşebilir. 20 yılda da, 5 yılda da. Ama gerçekleşmesinin ihtimali gerçekleşmemesinden daha yüksek olan bir olasılık. O yüzden geçen 5 yıldaki gelişimi geçen 50 yıldakiyle aynı değil. Yoksa 1950'lerden itibaren kuantum fiziğinin gelişmesiyle birlikte kuantum hesaplamanın potansiyeli aslında çok daha öncesinde de ortaya konulmuştu. Ama en büyük gelişme son 5 yılda gerçekleşti. Özellikle son 1-2 yılda da hızlandı ve biz de o ivmeye göre bunu değerlendiriyoruz. Etik olarak da kişilerin bunu kullanma yeteneği sadece devletler olarak değil, kişi bazında, şirket bazında, kurum bazında da fark edecektir. Dolayısıyla bu yetkinliklere hazır olanlar, paydaşı olanlar, tarafı olanlar arasında mevcuttaki

düzenlerin yenilenmesi talebiyle bir karışıklık oluşacaktır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bazı örgütlenmeler o karışıklığı engellemek üzere tedbir alabilirler. Fakat küresel düzende de mevcuttaki gelişimi, konjonktürü dikkate aldığımızda bu da çok umut vermiyor aslında. Avrupa Birliği mesela kendi içerisinde bazı düzenlemeler yapıyor ama Amerika ve Çin rekabeti bunu çok dikkate aldığını düşünmüyorum.

0: Sizce insanlık teknoloji geliştikçe daha güvenli bir dünyaya mı gidiyor yoksa daha karmaşık bir dünyaya mı?
1: Yani güçlü olanın daha güçlü olduğu bir dünyaya gidiyoruz. O yüzden çok güvenli değil bence. Çünkü güçsüz olan her türlü ezilmeye devam edecek, daha çok ezilecek.
2: Her şey daha da zorlaşıyor ve her şey daha kolay çözülebilir hale geliyor. Teknolojiye sanki kendimizi veriyormuşuz gibi oluyor. Kaptırıyoruz bir yerde kendimizi. Kontrol elden gidiyor gibi oluyor yani.
3: Daha güvenli ve daha karmaşık, yani ikisine de gidiyor diyebiliriz. Çünkü bugünü ne kadar biz çözmeye çalışsak da, daha güvenli hale getirmeye çalışsak da aslında durumu daha da içine giriyoruz ve daha da karmaşıklaştırıyoruz. Ama bu ikisinin ben tamamen bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani ikisinin tamamen paralel olduğunu düşünüyorum.
4: Hani iyi bir yöne de evrilebilir, kötü bir yöne de evrilebilir. Bu tamamen hani insanların, devletlerin elinde olan ve nasıl kullanacağımıza bağlı olan bir şey.
5: Çok karanlık bir yerlere doğru gidiyoruz, bakalım.
0: Zamanlar insanlar dünyanın, evrenin merkezi olduğuna inanıyordu. Sonra bunun doğru olmadığını öğrendik. Zamanın her yerde aynı aktığını düşündük, yanıldık. Maddenin katı ve değişmez olduğunu sandık, onun da büyük ölçüde boşluktan oluştuğunu keşfettik. Yani bilim ilerledikçe aslında ne kadar az şey bildiğimizi de fark ettik. Bugün kuantum teknolojileri bize yeni makineler vaat ediyor. Daha güçlü bilgisayarlar, yeni keşifler, yeni imkanlar. Ama kim bilir, belki de yeni bir kırılma noktası da olacak. Öte yandan aslında kuantum çağının bize sorduğu en büyük soru hala cevabını bekliyor. Evreni mi keşfediyoruz yoksa evren kendisini bizim aracılığımızla anlamaya mı çalışıyor? Yani kuantum devrimi belki de bilgisayarların değil, insanlığın kendini yeniden keşfetme hikayesidir.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları

0: sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılması. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İyi Finans sundu.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
5: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Günaydın 24'e moderatör hafta sonu bu hafta bir saat erken başlıyor. Nedeni A Milli Futbol takımımızın Dünya Kupası'ndaki ilk sınavıydı. Doğrusunu isterseniz bülteni açtığımızda A Milli takımımızın galibiyet coşkusunu sizlerle yaşamak istiyorduk. Aslında tüm Türkiye'de böyle 86 milyon kenetlendi. Türkiye'nin dört bir yanında dev ekranlar kuruldu ve saatler 7'yi gösterdiğinde hepimiz ekran başına geçtik. Ama maalesef olmadı. Dünya Kupası'nın ilk mücadelesinde Türkiye Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Her iki yarıda da birer gol buldu Avustralya ve maçtan 2-0 galip ayrıldılar. Ama tabii ki şunu unutmayalım. Dünya Kupası uzun bir maraton. Bu grupta oynayacağımız daha iki maç var. Paraguay ve ABD'ye karşı mücadele edeceğiz. İlk maç her zaman stresli olur. Biraz bunun da etkisini yaşadık. Topa hakim olan taraf bizdik. Gol pozisyonları üreten taraf bizdik ama deyim yerindeyse iki kez geldi Avustralya. Hem ilk yarıda 27. dakikada, ikinci yarıda da tam Türkiye'nin baskıyı kurduğu anlarda 75. dakikada bir gol daha buldular. Karşılaşmayı 2-0 maalesef kaybettik, puansız başladık. Yani tabii dediğim gibi yani iki maç daha var önümüzde. Türkiye biraz böyle şampiyonalarda zor yollardan ilerlemeyi sever. Benim aklıma 2008 geldi hemen. İlk maçı kaybetmiştik orada da Avrupa Şampiyonası'nda. Sonra ikinci maçı uzatma dakikalarında Arda Turan'ın golüyle kazanmıştık. İsviçre'yi mağlup etmiştik. Çok yağışlı bir karşılaşma. Ardından zaten bir Çek Cumhuriyeti maçı var. Tam anlamıyla bir mucize. 2-0'dan geri dönüp 3-2 kazandığımız. Yani dolayısıyla her şey olabilir. Moral bozmamak lazım. Şimdi biz hemen muhabir arkadaşımız Eren Coşkun diline döneceğiz. Az önce söylemiştim. Türkiye'nin dört bir yanında dev ekranlar kuruldu ve milyonlar kime kendi evinde, kimi de işte o kalabalıklarda, meydanlarda bu karşılaşmayı takip etti. Eren Coşkun dili de maçı Fatih'te yoğun bir taraftar grubuyla beraber izledi. Tabii yüzler somurtuyor maalesef, üzgünüz hepimiz ama Eren Coşkun dili nasıldı atmosfer, neler yaşandı? Taraftarlarımız ne düşünüyor? Az önce ben de söyledim. Yani Türkiye genellikle böyle kolay değil, zor yollardan ilerlemeyi sever. Hani inanç devam ediyordur umarım.
1: Karman Parezoğlu aslında tam da dediğiniz gibi düşünüyor burada binlerce kişi. Sorduğumuz kişilerden şunu duyuyoruz. Dünya Kupası tam da dediğiniz gibi aslında uzun bir maraton. Her ne kadar ilk maçı kaybetmiş olsak da önümüzde ABD ve Paraguay maçları var. O maçlar içinde yine ümitlerin yüksek olduğunu ve bir kez daha aslında Türkiye'nin o ay yıldızı olan inancında devam ettiğini, aslında iyi bir futbol oynamamıza rağmen, baskı olan taraf olmamıza rağmen sizin de dediğiniz gibi skoru alamadığımız için üzgün olsalar da

0: Önümüzdeki maçlara bakacağız diyorlar. Bakın Ali Maşalacı göstersin. Büyük bir kalabalık Yedikule Hisarı'nda maçı takip etti. Tabii 24 yıl sonra Dünya Kupası coşkusu yaşandı demiştik. 2-0 yenildik belki ama tabii o inancımız, desteğimiz, sevgimiz de hiçbir şekilde bitmeyecek. Aslında baskılı oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz, gol pozisyonları yakaladığımız, direkten dönen toplarımızın olduğu bir maçtı. Ama ne yazık ki bir türlü golü bulamadık ve özellikle de ilk golü atan tarafın onlar olması, Avustralya tarafının ilk atakta daha golü buluyor olması tabii ki de biraz aslında şanssızlık oldu diyebiliriz. Ama aslında Türkiye'nin her noktasına ekranlar kurulmuştu. İstanbul'da pek çok noktada, pek çok ilçede ekranlar kurulmuştu. İşte o noktalardan biri de şu anda bulunduğumuz Yedikule Hisarı. Bayraklarını alanlar, eşiyle, çocuğuyla gelenler vardı. Tabii ilk kez Dünya Kupası'nı görecek olan minikler, gençler de vardı ki büyük bir çoğunluk o tarihlerde, yani 2002'de doğmuş olsalar bile hatırlamadıklarını söylüyorlardı ki ilk kez aslında onlar da bir Dünya Kupası heyecanı yaşamış oldular 24 yılın ardından. Tabii bu coşkulu kalabalık, binlerce kişi sandalyelerini, çaylarını, kahvelerini alanlarda bu noktaya geldiler. Bu noktada da yine kahvaltılıklarını, ikramlıklarını alarak da milli maçı takip ettiler. Tabii buraya gelene kadar zorlu bir yolculuktan geçtik. Eleme turları vardı, son saniye gollerinde çektiğimiz çileler vardı ama bitti denilen yerden döndüğümüz çok fazla an oldu. Tabii gruptaki, D grubundaki ilk maçı kaybetmiş olsak da önümüzde aslında iki maç daha var. Aslında baskılı oynayan bir Türkiye vardı. Özellikle pozisyonlara giren, direkten dönen toplar, Arda'nın şutları, pek çok noktada aslında ceza sahasına girdiğimiz dakikalar, penaltı beklediğimiz pozisyonlar ama genele baktığımız zaman ne yazık ki skoru bulan Avustralya tarafı olmuş oldu. Tabii genci yaşlı herkes milli takımı desteklemek için sabahın erken saatlerinde kalktılar. Özellikle röportaj yapmak için konuştuğum zaman da gece 4'te 5'te kalkıp yine bulunduğumuz bu noktaya Yedikule Hisarı'na gelenler vardı. Çünkü bu noktada atmosfer oldukça güzel. Sandalyelerini alanlar sabahın erken saatlerinde, kahvaltıyı bu noktada yapanlar, milli maç coşkusunu evde yaşayanların yanı sıra bir de toplu bir şekilde 24 yılın ardından Dünya Kupası heyecanını da birlikte yaşamak isteyenler de bu noktaya akın ettiler. Aslında İstanbul'un pek çok noktasında benzer görüntüler vardı ki bu noktada da tarihi bir yerde de Fatih'te de milli maçın coşkusu yaşandı. 2002'de tabii yine benzer bir heyecan vardı. Aslında o 48 yıl aradan sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda da yine Şenol Güneş yönetiminde Türkiye'nin ilk maçta yenilmesine rağmen daha sonrasında öne geçmeyi bilen maçları vardı ki o noktada da yine aslında tarihi bir başarıya imza atarak dünya üçüncüsü olmuştuk. O yüzden 24 yılın ardından tekrar katıldığımız bu Dünya Kupası'nda da bir kez daha aslında neden olmasın diyebiliriz. İlk maçı kaybetmiş olsak da bundan sonrası için yine dev ekranlarda maçı izleyen milyonlarca kişinin de ümitlerinin yüksek olduğunu söyleyelim. Tabii ikinci maç cumartesi günü oynanacak ve cumartesi sabahı saat 5'te Türkiye Paraguay maçına çıkacak ve aslında ikinci maçın heyecanını da şimdiden sardığını söylemek mümkün ki yine o gün de pek çok noktada sahneler kurulacak, ekranlar kurulacak ve yine milli maç heyecanı yaşanacak. Aslında ilk yarı Avustralya 1-0 önde tamamlamıştı ama işte 29. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın şutunun direkten dönmesi, Arda'nın daha sonrasında free kick kazandığımız noktada topun başına geçtikten sonrasında o kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan aslında şutunu çekmişti ama kaleci kurtarmıştı. İkinci yarıda da yine ataklarımız sürdü. Devreyi 1-0 geride kapatmış olsak da mücadeleyi bırakmadık. 75. dakikada ne yazık ki Avustralya farkı 2'ye çıkardı ve Met Kalfe ile ceza sahası dışından gelen Selçuk'ta top ağlarımıza gitmiş oldu. Ama konuştuğumuzda, sorduğumuzda Dünya Kupası'na yıllar sonra, 24 yılın aradan sonra tekrar katıldığımız bugünlerde de yine milli takıma desteğin devam ettiğini ve binlerce kişinin de tabii havanın da güzel olmasını fırsat bilerek milli maçın hemen ardından bu noktada görmüş olduğunuz gibi bir bakım artık piknik yapmaya başladıklarını söylüyorlar, görebiliyoruz ve yine önümüzdeki maçlarda cumartesi günü Paraguay maçına gözler çevrildi. İlk maçımızı kaybettik. Aslında sorduğumuzda, konuştuğumuzda Kahraman Poyrazoğlu genel olarak şunu söylüyorlar. Daha iyi bir maç olabilirdi. Daha aslında gole ulaşabileceğimiz pozisyonlar vardı. Daha iyi oynayabilirdik. Çünkü rakibin aslında yenebileceğimiz bir rakip olduğunu söylüyorlar ki Avustralya aslında oyunun özellikle ilk yarısına da baktığımız zaman çok da aslında baskılı oynayan, özellikle de ilk gole kadar kalemize bile gelemeyen, daha çok kendi ceza sahasına hapsolmuş bir takımken ne yazık ki ilk ataklarında golü bulmayı başarmış oldular ve o dakikadan sonra da aslında ataklarımız olmasına rağmen bir türlü topu ağlarla buluşturamayınca da ne yazık ki ikinci yarıda da 75. dakikada gelen golle de 2-0 geriye düşmüş olduk ama büyük bir kalabalığın işte Ay yıldızlı bayrakla gelenler, 7'den 70'e çoluk çocuk, ilk kez Dünya Kupası'nı görecek olanlar, çaylarını kahvelerini alanlar da maçı seyrettiler. Yine de aslında milli takımın tabii ki de her zaman için arkasındalar. Tabii ki de bir sonraki maçta bir kez daha aslında yine A millilerin, yine ay yıldızların, bizim çocukların yanında olacaklar. Yine desteklemeye devam edecekler. Uzun bir maraton dediğiniz gibi artık Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri maçlarıyla birlikte de dileriz ki gruptan çıkmayı başaracağız. Ama büyük bir kalabalığında bulunduğumuz 7 kule hisarında da İstanbul'un pek çok noktasında da kurulan dev ekranlarda bu maçları takip ettiğini söyleyebiliriz.
1: Teşekkür edelim Eren Coşkun Dil'le. Yani yapacak bir şey yok. Çok hızlı bir şekilde bu karşılaşmayı unutmamız lazım. Bu bir turnuva. Bunu hatırlamamız lazım. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Washington'a da gidelim. Tabii turnuvanın ev sahiplerinden biri Amerika Birleşik Devletleri. Orada da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı var. Onlar da Kanada'da bu ilk maçı takip ettiler. Sonrasında tabii Amerika'da da umarız maçlarımız olacak. Orada da büyük bir destek alacağız. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay karşımızda. Nasıl da atmosfer Yavuz Atalay? Tabii üzgünüz hepimiz. Ama
2: kahraman Poyraz dolu. Şu an bulunduğum bölge Virginia, Maryland ve Washington DC başkenti olmak üzere aslında ABD'de en çok Türk'ün yaşadığı, yani bu üç bölgeyi topladığımızda en çok Türk'ün yaşadığı bölgedeyiz şu an ve buradan birçok kişi Kanada'ya müsabakayı takip etmeye gitti ve biliyorum ki birçok kişi aynı şekilde önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan hem San Francisco'da hem Los Angeles'taki Paraguay ABD maçlarında takip etmeye gidiyor olacak ki çok yakın mesafelerden bahsetmiyoruz. Uçakla 5-6 saatlik bir uçuştan bahsediyoruz. Dolayısıyla taraftarların Türk milli takımına bağladığı, ABD'deki taraftarların özellikle bağladığı tartışmasız bir konu. Evet, bu akşam biraz üzgün ayrılmış olduk ve bu arada şu an burada gece 2 ve ben birçok kişinin de Kanada'ya gidemeyen birçok kişinin de gece 2 olmasına rağmen evinde müsabakayı takip ettiğini biliyorum. Birçok kişiyle alakalı olarak da yine önümüzdeki hafta San Francisco'ya, Los Angeles'a gitme çabasında olduğunu biliyorum. Dolayısıyla takıma desteğin tam olduğunu söylemek mümkün Kahraman Poyrazoğlu. İşin öbür tarafında uzman yorumlarına bakmak gerekecek olursa işte en öngörülemez grubun D grubu, yani Türkiye'nin, Avustralya'nın, ABD'nin, Paraguay'ın bulunduğu grup olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ABD basınında yazılıp çizilen bu ABD'nin görkemli bir galibiyetle başlamış olması, Türkiye'nin uzunca bir aradan sonra bu turnuvaya katılmış olması ve önemli yıldızları kadrosunda barındırıyor olması ABD basınının dikkatini çeken hususlardan biri. İfade ettiğim gibi sen de söyledin, evet mağlubiyetle başladık ama Türkiye'yi biliyoruz. Hep uçurumun kıyısından dönüp başarı hikayesi yazan bir tarihi var. Dolayısıyla bu başlangıç maçında her ne kadar mağlubiyet almış olsak da hem ABD'deki uzmanların hem de ABD'deki taraftarların inancı Türkiye'nin daha pozitif bir sonuçlar alacağı ve galibiyetlerle hem gruba hem de Dünya Kupası'na renk katacağı yönünde olduğunu ifade edelim Kahraman.
1: Teşekkür edelim Yavuz Atalay'a. Yani gerçekten Yavuz'un da dediği gibi biz de aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye zoru sever. Bunu biliyoruz. 2008'de bunu gördük. Aslında 2002'de de benzer bir durum vardı. Şimdi Kanada'dan tabii maçın hemen ardından görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Taraftarlarımız üzgün. Avustralyalı taraftarlar çok mutlu. Onlar için bu 3 puan, hele 2-0'lık bir galibiyet çok da beklenen bir tablo değildi. Avustralya katı defans anlayışıyla bugün Türkiye'ye karşı en azından 1 puan için sahaya çıktı ama taktikleri tuttu, onu söyleyelim. Yani az pozisyon buldular ama buldukları pozisyonları değerlendirmeyi başardılar. Maalesef biz çok topla oynadık. %70'in üzerinde top bizdeydi. Çok fazla pozisyon da bulmaya çalıştık ama onları da neticelendiremedik. Şimdi Haluk Kesim Lig Radyo programcısı bizlerle birlikte olacak. Sıcağı sıcağına önce bir maçın tabii ki analizini yapacağız. Sonrasında hani grupta neler olabilir, Türkiye'nin bundan sonraki şansı ne, hepsini konuşacağız. Haluk Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, hoş bulduk.
1: Vallahi ne yalan söyleyeyim, hepimiz bugün buraya gelirken çok farklı düşünceler içerisindeydik. Yayını planladığımızda da büyük bir coşku içerisinde olacağımız inancıyla buraya geldik ama olmadı maalesef. 2-0'lık bir mağlubiyet. Tabii az önce ben de söyledim, siz bizden daha tecrübelisiniz, daha iyi biliyorsunuz bu konuyu. Hani Türkiye biraz böyle kolay değil, zoru seven bir ülke. İşte 2008 benim aklıma geliyor. 2002 aynı şekilde son maçta Çin Halk Cumhuriyeti'ni mağlup etmiştik. Brezilya diğer gruptaki takımı yenmese biz yine gruptan dahi çıkamıyorduk. Oradan üçüncülüğe gittik. 2008'de ayrı bir hikaye yazıldı. Yani hep böyleyiz. Bizde böyle bir durum da var. Ama önce bir maçın analiziyle izninizle başlayalım. Nerede hata yaptık? Mesela kendi aramızda konuşurken acaba Deniz Gül... Şimdi

0: Rakip 5-4-1 taktiğiyle oynamışlar. Ben de baktım. 3 stoperleri var. 3'ü de 1.90'ın üzerinde. Bizim oyuncularımız ileride işte Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz bu anlamda. Evet, Barış güçlü bir fiziğe sahip ama boy anlamında biraz ezildik gibi düşünüyorum. Deniz Gül hamlesi daha önce gelebilir miydi? Nerelerde hata yaptık? Nasıl değerlendiriyorsunuz maçı?
1: Baştan itibaren şimdi Montella'yı çok beğenen bir yorumcuyum, gazeteciyim ama Montella'nın tamamıyla hatasıyla kaybettiğimiz bir maçtı. Dediğiniz gibi 5-4-1 oynuyor. 1.90'lık 4 tane oyuncu var. 1.90 ve üstü. 4 tane oyuncu var defansında Avustralya'nın. Orada hadi başladın. Hadi diyelim ki rakibi düşünemedin. İlk 5 dakika baktın, 10 dakika baktın. Nerede hata yaptığımıza geliyorum. İlk 5-10 dakika baktın. Kerem orada küçücük kalıyor. Yani hiçbir şekilde rakip ceza sahasında etkili olamıyor. Zaten Anzaklar hani geldiğinde biz nasıl Çanakkale geçilmez yaptık. Adamlar da bize Çanakkale geçilmez yapıyor. Orta açamıyorsun. Doldur boşalt yapmaya çalışıyorsun. Orada Kerem var. Ya en azından 10 dakika sonunda şunu diyebilirdin. Bu saha içinde oyuncu değiştirmeden de. Yani Kerem sen sola geç, Barış sen ileriye git. Yani Barış'ın fizik gücünü belki orada kullanabilirsin. Yani Kerem çünkü orada tamamen ezildi. Hiçbir şekilde etkili olamadı. Yerden top yapamıyoruz. Niye top yapamıyoruz yerden? Çünkü bize oyunu bırakıyorlar ama kendi birinci bölgelerinin önünde inanılmaz bir savunma yapıyorlar. Şut atamıyorsun. Uzaktan şut atamıyorsun. Buna izin vermiyorlar. Sıfıra inip orta yapmaya çalışıyorsun, yaptığında o ortaya kafa vurabilecek veya o ortayı alabilecek bir şekilde fizik olarak alabilecek bir oyuncun yok. Tamam, daha önce Kerem'le birlikte çok iyi işler yapmış olabilirsin ama maç bakmak lazım.
0: Doğru.
1: Turnuva maçlarına maç bakmak lazım. Bu maçta da 10 dakikada gördün artık. Gördüğün zaman senin oyuncu değişikliği yapmak istemiyorsan oyunun içinde yapabileceğin hamleler var. Dediğim gibi Barış Alper sol tarafta zaten etkisizdi. Barış Alper. Onu alırsın en uca, fizik gücünü kullanabilirsin. O fizik gücüyle en azından Barış'ın o fizik gücüyle Hakan'a veya Arda'ya uzaktan şut atma imkanı verebilirsin. Çünkü önünde açamadı. Kerem hiçbir şekilde ne Hakan'ın, ne Arda'nın, ne Orkun'un önünü açamadı. Çünkü orada kayboldu gitti. Bu maç tamamıyla ve tamamıyla Montella'nın en büyük hatasıdır. Ve biz kolayı tamamen zor yaptık. Evet, biz zoru seviyoruz. O başka bir şey. Zoru sevmek tamam, çok güzel. Ama yani zoru seviyoruz diye de
0: böyle de olmaz diyorsunuz.
1: Çantada keklik, yani çantada keklik olabilecek olan bir maçı, daha önce oynadığımız maçları kazandığımız Avustralya'yı adamların tek bir planı var.
0: Yani sizin dediğiniz gibi çok özür dilerim. Araya girdim tam konu o noktada diye. Şimdi bakıyorum mesela Deniz Gül 85. dakikada oyuna giriyor. Kerem Aktürkoğlu'na da 85 dakika dayanmış Montella. Yani sizin bahsettiğiniz hani 5. dakikada gördüğünüz şey... Ya tabii ki yani şimdi ilk maç bu. Hani ben böyle çok hocaya da açıkçası kendi adıma aşırı da yüklenmek de istemiyorum. Hani neticede bir turnuva ama yani hani 85. dakikaya kadar Kerem'in sahada kalması, stoperler 1.98, 1.96, 1.91. Yani onların arasında kayboldu. Nasıl dayandı 85 dakika hoca? Tabii o da anlaması güç.
1: Şimdi Kahraman Bey, bakın burada şöyle bir şey. Tamam, evet, daha ilk maç. Ama bu bir turnuva. Yani bu bir lig değil. İşte sonraki maçlara bakacağız diye bir şey söz konusu değil. Burada 3 tane maç oynayacak. Bu 3 maçta minimum 6 puan veya işte 4 puan almanız lazım. Bu 4 puanı alırsanız kazanabilirsiniz. Bir üst tura çıkabilirsiniz. Biz gruptan çıkabilirsek başarılı oluruz. Çünkü gruptan çıktıktan sonra bizim karşımıza böyle takımlar çıkmayacak. Yani bu kadar katı defans yapan takımlar çıkmayacak. Daha teknik takımlar çıkacak. O zaman sen Kerem'i oyna. Kerem'le birlikte oyna. Veya planın tamam Kerem ama o zaman da maç içerisinde değişikliğe git.

0: oyunun değiştiğini. Yani orada adamlar iki kez geldi. Ciğeri olan iki tane adam almışlar. İki siyahi oyuncu var. Şeyli, hatta Avustralyalı bile değil. Yani bu iki tane oyuncuya hadi topu at, bekle topu at, gitsin golü at. Ve öyle de oldu. Adam geldi, elini kolunu sallaya sallaya gitti. Orada defansın zaten yapabileceği bir şey. Çünkü herkes öne çıkmış vaziyette. Yani bir tuzağa düştü. Montella gibi bir teknik direktörün o tuzağa düşme ihtimalini aklım almıyor. Yani böyle bir tuzağa. Çünkü kendi kurduğu bir tuzak bu. Daha önce bazı takımlara karşı kendi kurduğu tuzağa kendisi düştü. O yüzden böyle bir şey kabul edilemez. Yani 2-0'lık bir mağlubiyet kabul edilebilecek bir şey değil. Çok çok çok kötü bir mağlubiyet aldık biz.
1: Peki
0: Şimdi
1: şöyle bir şey olabilir mi?
0: eğri
1: Yani
0: oturalım doğru konuşalım.
1: tabii, yani şimdi hocanın tabii ki hataları, bunları net şekilde ortaya koyuyoruz. Yani beklentileri biz mi çok yükselttik? Bu oyuncular üzerinde bir baskı kurmuş olabilir mi? Şimdi bakıyoruz hani uluslararası arenada Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen çok sayıda oyuncumuz var. Avrupa Şampiyonası'nda zaten bu kadro bize başarılar yaşatmıştı, bizi gururlandırmıştı. Hani tecrübesiz diyemeyiz tabii ki ama hani Dünya Kupası sahnesi biraz beklentilerin yükselmesi. Yani şimdi şu maç öncesi sokakta kime sorsak yani çeyrek finalin altı beni kesmez diyordu. Hani böyle bu acaba oyuncular üzerinde de bir baskı yaratmış olabilir mi? Yani tam anlamıyla istedikleri oyunu da oynayamadılar diyebilir miyiz sizce?
0: Doğru. Hatta ben bir 5-10 dakika onu düşündüm. Yani eli ayağına dolaşıyordu her futbolcumuz. Yani eli ayağına dolaşıyordu. Çok heyecanlılardı ama ne kadar heyecanlı olurlarsa olsunlar bir tanesi Juventus'ta oynuyor. Sonra da oyuna giriyor. Biri Inter'de oynuyor. İşte Galatasaray'da oynuyor. Fenerbahçe'de oynuyor. Beşiktaş'ta oynuyor. Yani bu futbolcular bu kadar demoralize olamaz. Bu kadar acemice, amatörce eli ayağı, Real Madrid'de oynuyor bir tanesi. Yani eli ayağına dolanamaz bu kadar. Bunu ortadan kaldıracak olan kaptandır. Yani Hakan Çalhanoğlu bunu ortadan kaldıramıyorsa orada bir gariplik var. Biri Premier Lig'de oynuyor. Yani tamam eyvallah, ben de fark ettim. İlk 10 dakika bunu fark ettim. Eli ayağına dolandı futbolcularımızın. Ama bu kadar olmaması lazım. Yani karşımızdaki takım çok kötü bir takım. Gerçekten çok kötü bir takım. Tamamen fiziksel üstünlüğe dayalı bir futbol oynayan takım. Ve maçtan önce dün radyo yayında da aynı şeyi söyledim. Evet, yani biz kazanabiliriz, kazanma ihtimalimiz çok yüksek ama çok tehlikeli. Niye tehlikeli? Adamlar sadece ve sadece defans yapacak. Defans yaptığı zaman biz takım olarak problem yaşıyoruz. Buna Montella hala bir çözüm bulamadıysa orada bir sorun var. Bakın Amerika maçı bu kadar zor olmayacak. Veya Paraguay maçı yine aynı fizik üstünlüğü olan bir takım yine zor olabilir. Ama orada birazcık daha bu, en azından bu maç bize bir tecrübe olacak.
1: Tam da onu
0: Ama Amerika
1: soracaktım.
0: maçında pek...
1: Haluk Bey kusura bakmayın böyle araya giriyorum ama
0: Yok,
1: tam sözü oraya
0: estağfurullah.
1: getirdiğiniz için tabii şimdi bu maçın analizini yapacağız ama önümüzdeki maçlara da bir yandan odaklanmak lazım. Şimdi dediğiniz gibi Paraguay'ın da mesela fizik gücü kaliteli yüksek ama hani bize karşı çok herhalde defans yapmazlar çünkü ilk maçı da kaybettiler, kazanmaları lazım. Amerika Birleşik Devletleri zaten bu karakterde bir futbol oynamıyor. Dolayısıyla hani daha açık oynayan takımlara karşı önümüzdeki iki maçta daha fazla şansımız var diyebilir miyiz? Yani oradan bir 6 puan çıkarabilir miyiz sizce?
0: Ama Paraguay şimdi bu maçı seyretti. Yani bu maçı seyrettiğinde Paraguay'ın yapacağı tek şey, yani
1: Aynı
0: Türkiye'ye
1: taktik.
0: karşı biz de aynı taktiği uygularsak başarılı olabiliriz. Çünkü burada Türkiye bir şey yapamıyor. Buna Türk milli takımı teknik direktörü bir çare bulamıyor diye düşünecek. Şimdi maçın hani analizine baktığımız zaman bu maçın aslında çok büyük bir şekilde analiz edebileceğimiz bir şey yok bu maçla ilgili. Çünkü devamlı topu bize verdi Avustralya. O yüzden çok fazla büyük bir analiz yapamayız bu maçla ilgili. Yani 28 kez gol pozisyonuna girmişiz. Ama herhangi bir şekilde bundan bir sonuç ortaya çıkmamış. Şimdi Amerika, bakın Paraguay'ı hani yenebiliriz eğer puana ihtiyacı var diye.

saldırısı yenebilirdi. Ama yine Kerem gibi bir oyuncuyu biz önde kullanırsak biz büyük bir problem yaşarız. Yani oraya denize ihtiyaç var.

0: insanüstü bir oyun sergiledi Amerika. Bakın burada çok özür dilerim, bunu söyleyeceğim, bu yanlış anlaşılmasın ama inşallah FIFA bütün testleri yapıyordur. Çünkü robot gibi oynadılar. Amerika bildiğiniz robot gibi oynadı. Eğer söz konusu Amerika ise her şey olabilir diye düşündüğüm için bunu da bir soru işareti olarak insanların kafasına hemen bir nakşedeyim. Çünkü adamlar inanılmaz. Ben daha önce böyle oynadıklarını görmedim Amerika'nın. Tamam, iyi oynuyor, iyi bir oyun oynuyorlar ama bize karşı da o baskıyı yapacaklar. O baskıyı yaptıklarında bizim orta sahamız ne yapacak? Orası çok önemli. Yani yine İsmail'e ihtiyacımız var. Yine Salih'e de ihtiyacımız var. Mesela Orkun ve Hakan ikilisi bugün oyuna baktığın zaman Orkun aslında daha iyi bir oyun sergiledi. Ama Orkun Hakan ikilisi de bu kadar defans yapan bir takıma karşı siz oynamaya kalkarsanız, yani devamlı top çevireyim derseniz, zaten rakip sizi birinci bölgede karşılarken siz orada harmandalı oynarsınız ama içeriye gidip bir vals bile yapamazsınız. Ceza sahasının içinde valse ihtiyacınız var. Onu yapamazsınız. Çünkü içeriye girmenize izin vermiyorlar. Demek ki orada sizin o defansı, o katı defansı açacak Kerem Aktürkoğlu gibi gerçekten, hani Kerem de benim boylarımda. Benim boyumda bir insan orada hiçbir şey yapamaz. Birazcık daha fizikli ve güçlü bir insana ihtiyaç var. Çünkü o fizikli güçlü insan şöyle arkasını verecek. O stoperleri birazcık geriye doğru böyle çekecek. O çektiği sırada Hakan da, Orkun da, Arda da o şutu atacak. Onu yapamazsanız işte 2-0 mağlup ayrılırsınız. Bütün herkes sabahleyin kalkar, sizi seyretmek için kalkar, bakar ve ondan sonra büyük bir üzüntü yaşar.
1: Yani vallahi öyle, doğru söylüyorsun. Şimdi görüntüler de ekranlara geliyor. Arkadaşlarımız sağ olsunlar paylaşıyorlar. İşte Pendik'te, Fatih'te, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir köşesinde, hatta Avrupa ülkelerinde de benzer görüntüler vardı. Çok büyük bir destek vardı aslında. 86 milyon kenetlenmiştik milli takımımızın ardında. Tabii kenetlenmeye devam edeceğiz ama az önce siz de ismini zikrettiğiniz için sorayım. Can Uzun mesela bu karşılaşmada süre alamadı. İkinci karşılaşma Paraguay maçı, kadroda bir revizyon olur mu? Mesela Can Uzun kullanılabilir mi? Deniz Gül ilk 11'e gelebilir mi? Neler bekliyorsunuz ikinci maç öncesi? Çünkü Paraguay maçı sizin de dediğiniz gibi çok kilit maç. ABD'nin formunu ve ritmini düşünecek olursak, hani Paraguay maçından mutlaka artık 3 puan elzem oldu.
0: Valla Paraguay maçında daha güçlü oyuncularımıza ihtiyacımız var. Yine Barış Alper'in oynaması gerektiğini düşünüyorum ama Kerem yerine Deniz Gül'ün oynaması daha doğru olur diye düşünmekteyim. Ben hatta ben olsam Hakan Çalhanoğlu mu Orkun mu ikisinden birini seçip orada İsmail Salih ikilisi ve yanlarına ya Hakan'ı ya Orkun'u koyarım. Çünkü bizim fizik gücümüzün, fizik kalitemizin daha fazla olması lazım. Yani Avustralya gibi, Paraguay gibi takımlara karşı teknik oyunculardan öte, tekniğin yanı sıra fizik üstünlüğü olan oyunculara da ihtiyacımız var. Bizi rahatsız ediyorlar çünkü. O rahatsızlığı ortadan kaldırabilecek oyunculara ihtiyacımız var. Melih Abdülkerim tamam, Zeki tamam, Ferdi oldukça başarılı. Ha, Kenan belki yine oyuna girerse, o zaman sol tarafta Kenan, en uçta da Deniz Gül'ün oynaması lazım. Ancak böyle bir şey olursa biz Paraguay karşısında rahat, bakın rahat bir galibiyet alabiliriz. Ama tabii yine desteğimiz sonsuz bir şekilde devam edecek. Yine biz sabahın erken, bu sefer 6'da uyanacağız yanılmıyorsam. 6'da
1: Beşteymiş.
0: maç başlayacak. Ha, 5'te.
1: Beşte
0: Tamam,
1: beşte.
0: 4'te uyanacağız o zaman. Tamam, 4'te uyanacağız o zaman. 5'te de maçta olacağız. Bu arada tekrar söylüyorum, insanlar yine aynı şeyi söylüyor. En azından futbolcularımız çok böyle terlemedi, çok şey yapmadı. Güzel bir havada oynadı. Brezilya Fas maçını gördünüz değil mi? 30 dereceydi.
1: Haluk Bey, bu
0: Yani
1: arada maç 6'daymış.
0: inanılmazdı.
1: Özür dilerim, ben yanlış söyledim. Maç
0: Ha,
1: 6'daymış.
0: tamam.

0: Tamam, ben de
1: Bir
0: öyle
1: saat
0: yani
1: fazla uyuyacağız
0: aldım.
1: yani.
0: Evet, bir saat fazla uyuyacağız. Bakın herkes destekliyor. Yine aynı şekilde inşallah desteğimizi sürdüreceğiz ve Paraguay karşısında ben Deniz Gül'ün muhakkak santrofor mevkiinde oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim bu gruptan çıkmamız gerekiyor ve bu gruptan çıkabilmek için de bu oyun, yani Paraguay ve Avustralya'nın buna oynayacağını biliyoruz. Bir tek Amerika'ya karşı, Amerika'da da inanılmaz koşuyorlar. O koşuya cevap verebilmemiz lazım. Amerika'ya karşı Kerem'le oynarsın. Ama ne Avustralya ne Paraguay. Kerem'le oynamak büyük bir intihar. Yani
1: Aynen
0: o
1: öyle şimdi.
0: yüzden Kerem'in oynamaması lazım.
1: Aynen öyle şimdi. Cumartesi sabah 6'da tekrar ekran karşısında olacağız. Onu hatırlatmasını yapalım. Şimdi sosyal medyaya siz anlatırken bir yandan da yorumlara bakıyorum. Genel olarak tabii Montella'nın kurduğu kadro şu an eleştirilerin odağında. Tabii yani şöyle düşünmek lazım. Biz uzunca bir süredir aslında şöyle bir nokta, hani golcü nokta santrfor dediğimiz bir oyuncu olmadan mücadele ediyoruz. Hani ben bakıyorum mesela Dünya Kupası'nda takımlara, artık 40 yaşında 41 yaşında oyuncularla hala oynayan takımlar var. Özellikle böyle kadro rotasyonu dar olan milli takımlarda bunu görebiliyoruz. Yani Türkiye'de de başka acaba alternatifler, şimdi Deniz Gül sakatlansa işte başka bir net bir golcü kalmıyor yani böyle santrfor ileride. Hani başka oyuncular alınabilir miydi acaba, bilmiyorum. Ne dersiniz? Yani Cenk Tosun mesela aklıma geliyor. Tamam, belki evet eski formunda değil ama Salih Özcan mesela bu sene doğru düzgün forma giymemiş. Hiç hemen hemen oynamamış ama bugün sahaya çıktı. Yani demek ki kadro kurulurken sadece oyuncuların kendi kulüplerinde sürekliliğine de bakılmamış. Yani Salih Özcan'dan bu örneği verebiliriz. Bartu vardı mesela Başakşehir'de aklıma gelen. Yani hani biraz daha çeşitlendirebilir miydik acaba?
0: Ya aslında olabilirdi. Bakın, santraforsuz oyun, yani 4-6-0 gibi bir oyun. 4-2-3-1 gibi gözüküyor ama 4-6-0 gibi bir oyun kabul edilebilir. Yani bazı teknik direktörler, bazı ülkeler bu şekilde oynar. Bir tane santrafor değil, 4 tane santraforla birlikte oynamış gibi olursunuz. Fakat bazen turnuva maçlarında bunu değiştirmeniz gerekebilir. Bazen olmuyorsa, yani siz santrafor mevkini veya 4-6-0'da, şimdi mesela bunu Manchester United'da oynarken Cristiano Ronaldo vardı. Veya Barcelona oynarken oradaki oyuncunun adı Messi. Yani o 4-6-0 oynuyordu onlar bir zamanlar. Tamam, orada oynarsınız. Ama oraya girecek olan oyuncunun ne yapabileceği, neler yapabileceği çok önemli. Kerem olmuyor bu konuda. Kerem'in başarılı işler yaptığı maçlar var. Ama diyorum ya, sizin rakibinizin saydığınız 1.98, 1.91, 1.94'ün arasına siz Kerem'i attığınız zaman hiçbir işe yaramıyor. Ya orada ve 5-4-1 oynayan bir takıma karşı orada bir koridor açamıyorsanız, o santrafor, ya hatırlar mısınız? Sivasspor'da Mehmet Yıldız var.
1: Evet, hatırlarım.
0: Mehmet Yıldız'ın bak 4-6, bakın 4-6-0 oynuyordu o zaman Sivasspor. Hatta 1-9-1 oynuyordu neredeyse. Yani ama Mehmet Yıldız öyle bir oyuncuydu ki arkasındaki her oyuncuya, o fizik kapasitesiyle her oyuncuya bir koridor açıyor. Şimdi aynı şekilde siz bu oyunu oynarken o koridoru açamıyorsanız, mesela Avustralya karşısında siz bir tane şut atabilecek boşluğu yaratamıyorsanız, o zaman o Kerem'in oradan ayrılması lazım. 84 dakika, 85 dakika siz Kerem'e tahammül edemezsiniz. Ne bekliyorsunuz? Yani Kerem o topu alacak. Bakın, daha önce Kerem yaptı. Bunu gördük. Montella neyi düşünüyor? Avustralya bize saldıracak. Kerem o sırada topu kapacak, hızlı bir şekilde gidecek, o driblingde gidecek ve kaleciyi çalımlayacak veya kalecinin üzerinden topu aşırtacak. Bunu daha önce yaptı. Gördük, çok sevindi. Ama adamlar gelirken arkada beş kişi bırakıyor. Yani Kerem'in orada ne işi var? Artı bütün maç boyunca neredeyse her seferinde, ya kornerler, düşünün, 1.94'de siz arka direğe top atıyorsunuz yani. 1.94, 1.98, 1.91'lik adamların arasına siz arka direğe kornerden top atıyorsunuz. Ya bir paslaş yani gel
1: O
0: kısa
1: zaman iyi
0: pas olarak
1: çalışmamışız,
0: kullan.
1: yani
0: Çünkü
1: dersimize
0: olmuyor.
1: iyi çalışmadığımız ortaya çıkıyor.
0: Hiç çalışma. Hiç çalışmamışsın. Hiç çalış. Ya hayır bakın. Montella'nın hatası şurada Kahraman Bey. Diyelim ki hiç çalışma. Hiç çalışma. Uyuduk, yattık, uyuduk, hiç bakmadık. Arizona'da çöllerde gezdik. Avustralya'yı da hiç seyretmedik. Ya bakın hiç seyretmedik. Avustralya diye bir takım diye var diye haberimiz bile. Ve dedik ki sevgili Kahraman Poyrazoğlu ve sevgili Haluk Kesim bu maçta milli takımın başında 90 dakika siz duracaksınız. Maç sırasında. Ve bizim hiçbir şeyden de haberimiz yok. Duruyoruz. Geldik. Montella'nın parmağına kıymık batmış. Çıkamıyor maça. Kahraman Bey ve Haluk Bey siz geliyorsunuz. Ya 10 dakika sonra biz anlarız. Ya 15 dakika hadi. Bilmiyoruz ya. 20 dakika sonra anladım. Yani o kornerin öyle atılmayacağını, işte orada Kerem'in olmayacağını. Şöyle maçın kenarını, sağ kenarına maç izlemek çok zordu. Buna rağmen hatta açtık, bilmiyoruz ya, telefonumuzdan televizyon aracılığıyla bakmaya başladık. Çünkü sağ kenarından teknik direktörün anlaması veya çok bilmeyen insanın sağ kenarından o gözle bakıp anlaması çok zor. Hadi telefondan bak. Ya 20 dakika sonra siz de ben de deriz ki evladım Arda, yavrum işte Hakan, o kornerleri öyle atmayın. Bak adamlar dev gibi. Kerem, evladım sen sola geç. Var hani değiştirmiyoruz ya. Sen Barış, sen oğlum ileriye git. Şöyle bir koridor aç. Hasan, evladım buldun mu vur. İşte Ferdi, evladım sen hal içeriye şöyle bir gir. Tamam mı? Yanlardan gir. Zeki sen de Ferdi ile birlikte geride kal. Adamların çünkü iki tane adamı tamamen ciğersiz. Çok koşuyor. Tek kişi yakalayamazsınız. Meri'ye bırakmayın. Çok ağır. Meri dönemiyor. Ya bunu deriz değil mi Kahraman Bey?
1: Aynen
0: En
1: öyle.
0: azından. İşte Montella bu yüzden hatalı. Bu yüzden yanlış yaptı. Yani burada Montella'nın hani bunu çok özür dilerim mecburen böyle söyleyeceğim. Milyon euro alıp işin bu olan adamın bunu bizden daha iyi bilirsiniz. Yani ben böyle şeyleri söylemeyi sevmiyorum ama milyon euro alıyorsan ben bu işin başındayım diyorsa senin bu işi bizden daha çabuk anlaman lazım. Ve çözüm bulman lazım. Çünkü görevin o çözümü. 2-0'lık mağlubiyet Avustralya karşısında Türkiye'nin 2-0 mağlup olması skandaldır. Ayıptır. Yanlıştır. Yani bu kadar inancı isteği, bu kadar ne derler konsantrasyona, bu futbolcunun konsantre olamaması ayıptır. Teknik direktörün konsantre olamaması ayıptır. Bizler hepimiz paylaştık. Bakın inançlı bir şekilde paylaştık bunları. İsteyerek, inanarak paylaştık. İnanarak bunun yapılmasını istedik. Ama bizim inandığımız kadar veya sosyal medyada yaptıkları paylaşım kadar futbolcuların veya işte teknik direktörün söylediği kadar onlar yaptıkları kadar inanmadılar. Bu maçı onu gösteriyor.
1: Ya
0: Ayıptır.
1: aynen öyle. Yani dediğiniz gibi şimdi biz inandık milli futbolcularımıza, kenetlendik. Tabii bizim inancımızı burada perçinleyen noktalardan biri sizin az önce vurguladığınız gibi yani Avustralya oldu. Yani baktığımız zaman hani şu kadrodan kaç tane oyuncuyu mesela kendi takımımıza alırız diye düşünsek Türk milli takımına herhalde pek oyuncu çıkacağını zannetmiyorum. Aziz Beyiç'i tanıyoruz hani Türkiye'de oynadığı için. Burgess'ı ben daha önce Fenerbahçe Saint-Gilloise ile oynadığı için stoper oradan mesela tanıyorum. Hani ama onun dışında böyle çok yıldız diyebileceğimiz ya da işte Avrupa'nın önemli liglerinde top koşturan çok futbolcuları da yok. Ama işte tam anlamıyla bir takım bize çok alan da vermediler. Dediğiniz gibi fizik kapasitesi yüksek bir takım. Son vuruşlarda mesela ben bugün beğenmedim açıkçası. Yani hep kalecinin üstüne vurduk, daha

0: iyi olabilirdik sanki son vuruşlarda. Birkaç pozisyon geçti elimize fırsat.
1: Ya geçti ama elimiz ayağımız dolaştı birbirine. Çünkü o son vuruşları kalecinin üzerine yapmanın evvel dikkat edin. Bütün Avustralya defansı o vuruşu bozmak için elinden geleni yaptı. Yani adamlar aslında top oynamadı. Bildiğin yani hiçbir şekilde futbol adı altında, güzel futbol adı altında bir top oynamadılar. Ama güzel futbol oynamamaları futbolun gerçeğini göstermedikleri anlamına gelmez. Bu da bir gerçek. Böyle de bir oyun var. Bu kötü bir oyun. Ya biraz evvel bahsettiğiniz gibi Aziz Behiç oynadı ya. Aziz Behiç. Yani bu adamı yani herhalde ben şey diye düşünürüz. Yani şu anda huzur evinde falan olması lazım Aziz Behiç. Yani çünkü seneler geç. Kaç sene evvel. Ve Aziz Behiç çıktı oynadı. Bir şekilde topa müdahale etti. O son vuruşları diye yapamamızın tek sebebi dediğin gibi. Dikkat edin. Tüm o son vuruşları yani o vuruşları yaparken birkaç kez kalecinin üzerine gelirken de her o vuruşu yapacak oyuncunun önünde muhakkak bir Avustralyalı oyuncu vardı. Ya önünde ya çok yakınında, sağında solunda. Temasa çok yakındı ve vuruş izni vermedi. Bir Hasan Çalhanoğlu'nun serbest vuruşu vardı. Onun dışında onda bile kalecinin ne kadar konsantre olduğunu gördünüz. Yani bu öyle kolay bir iş değil. Ve biz çok kolay olacağını zannettik. Bizim futbolcularımız çok kolay olacağını zannetti. Herhalde şey diye düşündü. Evet biz heyecanı seviyoruz. Büyük bir heyecanla ikinci maçı bekleyeceğiz, üçüncü maçı bekleyeceğiz. Gruplardan çıkmayı çıkarsak, bakın gruplardan çıkarsak tekrar söylüyorum. Gruplardan çıktığımız zaman biz başarılı olacağız. Çünkü o zaman karşımızda böyle rakipler olmayacak. Açık futbol oynayan rakipler olacak ve biz o zaman çok rahat ilerleyebiliriz. Ama çok zor olabilecek de bir gruptayız aynı zamanda. Bu belli oldu. Yani Paraguay Amerika'dan o kadar gol yedi ama Amerika başka bir oyun oynadı gerçekten. Onun tekrar söylüyorum araştırması lazım. Testler yapılsın. Burada onu hemen söyleyeyim. Ama gerçekten insanüstü bir oyun sergiledi Amerika orada. Tabii ki olabilir. Çok çalışmışlardır. O da bir gerçek. Ama bizim için bu gruplardan çıkarsak yolumuz açık. Bu gruptan çıkarsak yolumuz açık. Ama Paraguay'da aynı oyunu oynayacak. Montella'nın acil olarak bu oyuna karşı bir çözüm bulması lazım. Çünkü tek görevi bu.
0: Peki.
1: Tek görevi buna karşı bir çözüm bulmak.
0: Şimdi peki puan durumu ekranlara gelecek bu arada. Bizim grubumuzdaki son durumu az sonra ekrana gelecek. Ben şunu da sormuş olayım size o puan. Evet şu an ekranda Amerika Birleşik Devletleri tabii lider. Artı 3 averajı var. 4-1 Paraguay'ı mağlup ettiler. Burada tabii averaj da son derece önemli. Yani biz bari 1-0 kaybetseydik ya da 2-1 yenilseydik diyorum ben. Çünkü Avustralya'da 3 puanda ve artı 2 averajda. Türkiye puansız. Averajımız -2. Ve Paraguay'da son sırada grupta. Şimdi bizim bir sonraki maçımız Paraguay'la. Cumartesi sabah 6'da karşı karşıya geleceğiz. Savunmaya da yani hücumu biraz konuştuk. Kerem'den bahsettik ama mesela ben Meri'yi çok beğenmedim açıkçası. Bilmiyorum siz nasıl gözlemlediniz. Biz kendi ligimize mesela Suudi Arabistan'dan oyuncu transfer ettiğimizde hep şunu konuşuyoruz. Ya oradaki ligin dinamikleri çok daha farklı. Biz daha sert bir ligdeyiz. Oradan gelen futbolcuların uyum sağlamaları uzun sürüyor diyoruz. Şimdi Merih Demiral da sonuçta ki dünyada şöyle baktığım zaman hani Ronaldo ve birkaç istisna var ama milli takımlarda çok tercih etmiyor antrenörler. Suudi Arabistan liginde forma giyen oyuncuları ne kadar yıldız statüsünde olsalar da hani Merih'in performansı da burada hani ben bir kişiye hedef almak açısından söylemiyorum. Sonuçta bir takım olarak biz mağlup olduk ama Merih'ten beklentimiz çok yüksek olduğu için bunu soruyorum. Çünkü neler yapabildiğini bize gösteren bir defans futbolcusu. Kapasitesini biliyoruz. Biraz bana sanki onun da hani Merih, Abdülkerim orada bir performans da düşük gibi geldi. Çok pozisyon vermedik ama verdiğimiz pozisyonlarda acaba daha hamleli olabilir miydik? Daha hızlı olabilir miydik?
1: Şimdi şöyle, evet Merih bugün o kadar iyi değildi. Abdülkerim ve Merih ikilisi çok çok iyi değildi ama Diyorum ya, bütün

0: Bütün oyun aslında Avustralya yarı
1: Yarısı
0: sahasında
1: aslında
0: neredeyse
1: geçti.
0: oynandı ve evet, ve konsantre olduğunu söyleyemeyiz. Bir de şu var. Şimdi kimi koyacağız oraya? Ozan belki. Çağlar deseniz Merih'ten daha ağır bir oyuncu. Samet deseniz herkes ortalık yangın yeri olurdu. Yani şu anda en iyi alternatif olarak Merih'i
1: Görüyoruz.
0: düşünebiliriz. Evet, doğru. Yani Arabistan Ligi'nde bir oyuncuyu alır mıyız? Ben de almam yani, ama şu anda en iyi oyuncu Merih gibi gözüküyor. Merih de orada adamını kaçırdı. O fevki yememesi lazımdı mesela. Öyle bir şey yapmaması lazım, ama şöyle de bir gerçek var. Nasıl kaleci oynadıkça, kurtardıkça daha konsantre olursa, defans oyuncusu da aynı şekilde yani o işledikçe, oyunun içinde kaldıkça daha iyi gözlemler. Biz adamlar dört kez geldi, ikisi gol oldu
1: Gol oldu.
0: zaten. Yani o yüzden çok fazla bir şeye yani defansımız çok kötüydü. Mesela Ferdi'nin ileriye çıkışları, bizim orada hatamız aslında birazcık da İsmail'i ne kadar beğensem de orada olması gerek. O kadar ileriye gittik ki biz. Abdülkerim de ileriye çıktı. Merih bazen orada Ferdi duruyordu. İşte biraz evvel söylediğim şey. Bakın, Orkun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail. İsmail de ileriye gitti. Fenerbahçe'den son dönemdeki alışkanlık. İsmail ileriye gitti. Orkun ileriye gitti. Hakan ileriye gitti. Orada Abdülkerim de ileri gittiğinde bir tane stoperle kalıyorsunuz. Merih. Ve o iki tane ciğersiz arkadaşa da yani öyle kolay kolay tepki veremezsiniz. Yani çok çok güçlüler çünkü. Tanzanyalıydı galiba hatta golü
1: Evet.
0: atan. Yani ona o kadar kolay tepki veremezsin. O yüzden Merih'i çok beğenmediğimi söylemekle birlikte çok da fazla kabahat bulamıyorum.
1: Evet, genç bir golcü. Nestori İran Kunda Watford'da oynuyor Championship'te. 2006 doğumlu o da. Yani işte Dünya Kupası böyle zaman zaman kendi yıldızlarını da çıkartıyor. Tabii şimdi bu golüyle o da kendi açısından hani bir piyasası olmuştur diye düşünüyorum futbol açısından. Şimdi Montella'yı bekliyoruz tabii. Bakalım basın toplantısında neler söyleyecek. Muhtemelen hepimizin tepki gösterdiği konular Kerem Aktürkoğlu tercihi, 85 dakika ısrar etmesi. Yani dediğiniz gibi sahaya belki inandığı için o kadroyla çıkabilir ama 5. 10. dakikada belki bunu görüp taktiksel anlamda bir değişiklik neden yapmadı? Bu sorular mutlaka Montella'ya sorulacak tabii. Ayağa yeniden kalkabilecek miyiz? 6 günümüz var. Aslında iyi de bir süre bu. Yeniden toparlanmak adına
0: Doğru.
1: millilerimize tabii bir yandan da inancımızı sürdürmemiz lazım. Sizce Paraguay maçına tamamen konsantre şekilde çıkabilecek miyiz bu maçı unutup?
0: Vallahi bence bu maçı unutup işte zaten orada Montella orada devreye girecek. Bizim Türkiye Futbol Federasyonu heyetimiz, orada bulunanlar o zaman devreye girecek. Bu futbolcular 6 gün içerisinde hazırlayacaklar. Dediğiniz gibi de güzel bir süre, iyi bir süre. Bu süre zarfında da hazırlanacaklar ve hazırlanıp maça tam konsantre bir şekilde çıkacaklar. Çünkü iki maçı da almak zorundayız artık. Yani en azından bir maçı alıp bir maçta berabere kalmamız lazım. İnşallah iki maçı da alırız. İnşallah da bu gruplardan çıkarız. Paraguay maçını bu maçtan derslerimizi çıkartırsak ve Montella bakalım ne diyecek, ben de merakla bekliyorum. Dersimizi çıkartırsak bu maçtan biz Paraguay maçını kazanırız. Amerika maçını da kazanırız. Amerika maçı bu iki maçtan daha kolay geçecektir, onu söyleyeyim.
1: Ya
0: Yani
1: ben işin
0: bizim için.
1: bir yandan da böyle hesapları yapıyorum. Şimdi puan durumu da ekranlara yansıyor. Şöyle düşündüm yani Avustralya bizi yendi. Paraguay'ı yendiklerini düşünsek 6 puan oluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'yı yense o da 6 puan yapıyor. Türkiye hem Paraguay hem ABD'yi yense o da 6 oluyor. Yani bu grupta 3 takım ABD, Avustralya ve Türkiye 6'şar puanda olursa o zaman işte üçlü averajda bizim bu 2-0'lık mağlubiyet bize sıkıntı yaratır mı acaba? ABD çünkü artı 3 averajda, Avustralya artı 2 averajda ne olur bilemedim.

0: Avustralya, Paraguay berabere kalır. Biz
1: İnşallah.
0: Paraguay'ı yeneriz. Amerika, Avustralya berabere kalır inşallah. Biz Amerika'yı da yeneriz ama şey vardı. Hani dediniz ya başta, konuşmamızın başında. İşte 2002'de, 2008'de şu olmalıydı, bu olmalıydı derken şimdi 2008'e mesela gitmemiz çok ilginçti Fatih Terim'le,
1: Tabii.
0: biliyorsunuz, hatırlarsınız. Yani 7 olasılık, ya olması gereken 7 olasılık oldu. Hocamın kulakları çınlasın. Gıncalı Uluç gün şey demişti. Fatih Terim şansı diye bir şey var demişti. Gerçekten öyle. Şey demişti hatta. Fatih Terim dedi, köprüden düşse dedi, suya düşse dedi, oradan çıkar, yanında da iki tane palamut olur dedi.
1: Aynen
0: O
1: öyle,
0: kadar
1: doğru.
0: şanslı dedi.
1: O zaman
0: Yani
1: Fatih
0: Fatih
1: Terim
0: hocanın
1: şansı diyelim
0: şansı
1: milli
0: inşallah.
1: takımıza.
0: Aynen. Bilmiyorum, son olarak bir şey
1: Son cümle,
0: söyleyebilir miyim?
1: son
0: Bir
1: 30 saniyemiz.
0: hemen söyleyeyim o zaman. Bakın, biz inançlı insanlarız. O Abdülkerim'in paylaşımı ile ilgili hemen söyleyeceğim. Çok güzel bir paylaşım yaptı. Biz sofraya otururken besmele çekeriz. Sofradan kalktığımızda besmele çekeriz. Her yaptığımızda besmele çekeriz. Bu güzel bir paylaşımdı. Bu paylaşımı böyle alıp sarmalayıp içinize alın. Güzel şeyler bunlar. İnanmak güzeldir.
1: Peki.
0: İnanırsan başarırsın çünkü.
1: Haluk Kesim, çok
0: Görüşmek
1: teşekkür
0: üzere.
1: ediyoruz. Dik Radyo programcısı katkılarınız için. Umarım zaferleri konuşacağımız yayınlarda buluşalım. Tekrar görüşmek
0: İnşallah.
1: dileğiyle. Evet, Haluk Kesim'e teşekkür edelim. Kaybettik ama umudumuzu koruyoruz. Daha önümüzde iki maç var. İnşallah o maçlardan galibiyetle grubu da lider olarak tamamlarız diyelim. Moderatörüm, bu bölümünü kapatıyoruz ama saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla devlet eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden, nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 portrede veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre bu

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
9: Ziraat Bankası sundu.
4: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
11: Peki siz Araf'ta mısınız?
4: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

Tekrar hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu devam ediyor. Milli takımımız sabah saatlerinde, sabah 7'de Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşması Avustralya maçıyla çıktı. Ancak maalesef skor istediğimiz gibi olmadı. İlk maçımızda 2-0 mağlup olduk. Nefesler tutulmuştu. Tüm Türkiye ekran karşısına geçmişti. Birçok şehirde, kentte dev ekranlar kurulmuştu. Milli takımımızdan bir zafer, galibiyet bekliyorduk ama tatsız başladık. 2-0 mağlup olduk Avustralya'ya. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynandı mücadele. Beklendiği gibi bitmedi. Hepimiz 3 puan parolasıyla bugün ekran başına geçmiştik. Milli takım da sahaya aynı amaçla çıkmıştı. Ancak Avustralya'yla tarihimizde 3. kez karşılaştığımız mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrıldık. Bu aslında Avustralya'ya karşı ilk mağlubiyetimiz oldu. Daha önceki 2 karşılaşmayı milli takımımız kazanmıştı. Maç boyu topa sahip olan, daha fazla gol arayan, daha çok gol pozisyonuna giren ay yıldızı milli takımımız oldu ama önce 27. dakikada bir kontra atakta İran Kunda'nın golünü engel olamadık. 75. dakikada ataklarımızı yoğunlaştırdığımız bir anda da bu kez Metcalf'un golüyle 2-0 geriye düştük. Tabii ilgi yoğun, Türk taraftarlar dünyanın dört bir yanından Vancouver'a gittiler. Karşılaşmayı yerinde takip ettiler. Kanada'da heyecanlı bir atmosfer, heyecanlı bir bekleyiş vardı. Türk taraftarlar maçlar eşliğinde maçın oynanacağı stada gittiler. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta bir dev ekran kuruldu. Orada maçı izleyenler, takip edenler oldu. Az önce söyledik, Türkiye'nin dört bir köşesinde başta İstanbul olmak üzere dev ekranlar kuruldu ve kalabalıklar bir araya geldi. Görüntü ekranlarınıza Fatih'ten yansıyor. İşte böyle bir coşku, böyle bir kalabalık vardı. Sadece burada değil, birçok noktada benzer görüntüler ortaya çıktı. Sabah 7'deydi karşılaşma. Hepimiz aslında uyku da tutmadı heyecandan gece saatlerinde. Sabah kalktık ve ekranlarımızın başına geçtik. Tabii şimdi grupta tablo nasıl onu da hemen hatırlatalım sizlere. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya ilk maçlarını kazanarak 3'er puanla 1. ve 2. sırayı paylaşıyorlar. Amerika'nın averajı artı 3 olduğu için lider durumda. Avustralya 2. sırada. Türkiye ve Paraguay henüz puanla tanışamadı. İkinci karşılaşma bizim için çok kritik. İkinci maçta cumartesi sabah 6'da. Paraguay'la mücadele edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri de Avustralya'yla kozlarını paylaşacak.

0: Biz tabii Dünya Kupası gündemine odaklandık ama dünyanın gündeminde özellikle ABD-İran barışı var. ABD Başkanı Donald Trump da anlaşmanın bugün imzalanabileceğini duyurdu. Bunun altını çizelim. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşmanın yine aynı şekilde önümüzdeki saatler içerisinde kesinleşebileceğini söyledi ama İran tarafından daha ihtiyatlı açıklamalar geliyor. Özellikle İran Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı yalanladı. ABD ile İran arasında görüşmelerde ara buluculuk yapan Pakistan'dan mutabakatın çok yakın olduğuna dair açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanlığı ise henüz net konuşmak için erken mesajı verdi. ABD Başkanı Donald Trump ise son açıklamasında anlaşmanın pazar günü imzalanması bekleniyor dedi. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. Trump anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını da söyledi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Sürecin hızlı ve sorunsuz şekilde sonuçlanacağını umduğunu belirten Trump, aksi halde elimizde son bir çözüm yolu daha var ifadeleriyle anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını söyledi. Sürecin önümüzdeki saatler içerisinde tamamlanmasını beklediğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Şimdi aslında durum bu şekilde. Yani bir anlaşma bugün olabilir ama İran cephesi daha temkinli yaklaşıyor. Fakat ne olursa olsun her iki taraftan hem Tahran'dan hem Washington'dan gelen açıklamalar aslında bir mutabakat zemininin oluştuğuna, bir anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğumuza işaret ediyor. Tabii sahada da bir yandan da tansiyon da düşmüş değil. Yani evet yakınız bir mutabakat anlaşma ama tekrar savaşa da dönebilme olasılığı hala sahada ve masada.
1: Orta Doğu'da barış yakın mı? Hem ABD'den hem İran'dan olumlu mesajlar geliyor. Yürütülen müzakerelerde kritik aşamaya gelindiği belirtildi. Ancak temkinli bir bekleyiş var. Masada diplomasi olsa da sahada gerilim var. Zira Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklama yaptı. Buna göre İran Hürmüz'den geçen ticari gemileri İHA'yla hedef aldı. ABD ordusu devreye girdi, İran İHA'larına müdahale etti. İran Devlet Televizyonu da Sirk Limanı'nda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Patlama seslerinin uyarı atışlarından kaynaklandığı belirtildi. Gerilimler yaşansa da barış için bir umut doğdu. Arabuluculardan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif nihai metnin hazırlandığını açıkladı. Anlaşmanın adı İslamabad Mutabakatı olacak. ABD Başkanı Trump ise anlaşmanın %85 oranında tamamlandığını bildirdi. Anlaşmanın hafta sonu ya da pazartesi günü imzalanabileceğini söyledi. Trump'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın anlaşmanın çok yakın olduğu açıklamasını kendi sosyal medya hesabından da paylaşması barış umutlarını artırdı. ABD'li üst düzey bir yetkili de anlaşmanın detaylarını paylaştı. Buna göre İran nükleer programını tasfiye edecek. Zenginleştirilmiş uranyum da kontrol altına alınacak. Yetkiliye göre ABD, Hürmüz'ün yeniden açılmasını ve bölgede uzun vadeli barışı hedefliyor. Tahran'dan da açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı devlet televizyonunun programına katıldı. Mutabakat zaptının birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanabileceğini açıkladı. Ancak zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağının altını çizdi.
2: Muzakerat. Eğer %60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun durumu netleştirilecekse bunun tek yolu bu malzemenin İran'da seyreltilmesidir.
1: Arakçı Hürmüz'deki durumunda eskisi gibi olmayacağını belirtti.
2: Hürmüz Boğazı İdaresi önceki gibi olmayacak. Boğaz, Umman ve İran'ın egemenliği altındadır. İki ülke bundan önce Boğaz'daki hizmetleri ücretsiz sağlıyordu. Umman ile Hürmüz Boğazı'nın idaresine ilişkin olumlu görüşmeler yaptık. kılıcımız Hürmüz Boğazı'nın üzerinde olacaktır.
1: Arakçı anlaşmanın düşmanları olduğunu söyledi. İsrail işaret etti. Tel Aviv'in süreci akamete uğratmak istediğini belirtti. Arakçı ayrıca medyada yer alan metinlerin onaylanmadığını vurguladı. Bakan Arakçı, mutabakat zaptındaki maddelerin hayata geçirilmediği takdirde müzakerelerin de yapılmayacağını söyledi.
2: Mutabakat zaptındaki hususlar hayata geçirilmezse nihai anlaşmaya yönelik müzakereler yapılmayacak.
1: Taraflar arasında nihai imzanın atılıp atılmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
0: ABD ve İran arasında anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız diyoruz ama bu İsrail'i Tel Aviv yönetimi

0: yönetimini fazlasıyla rahatsız ediyor. Hatta gelen haberler bu mutabakattan memnun olmadıkları şeklinde. Hatta görüşmelerin başarısız olmasını umut ettiği de öne sürülüyor İsrail.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la savaşın sona erdiğini açıklamıştı. Barış görüşmelerinde de önemli bir ilerleme sağlandı. Gelen olumlu mesajlarsa İsrail'i memnun etmiyor. Kararı televizyondan öğrenen ve müzakere sürecine dahil edilmeyen Tel Aviv yönetiminde tam bir kaos ve ihanet duygusu hakim. İsrail basınına göre Netanyahu yönetimi ABD-İran mutabakatına şüpheyle yaklaşıyor. Sürecin dışında kalmaktan endişe ediyorlar. İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail'in hazırlanan mutabakat metninin tarafı olmadığını duyurdu. İsrail yönetimi, olası bir anlaşmada 4 temel şartın yer almasını talep ediyor. Bunlar, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılması, nükleer altyapının sökülmesi, füze programının sınırlandırılması ve bölgedeki müttefik gruplara verilen desteğin sonlandırılması. Yedioth Ahronot gazetesine göre ise Tel Aviv bir anlaşma istemiyor. Görüşmelerin sonuçsuz kalmasını tercih ediyor. İsrailli siyasi analist Itamar Ehner de İsrail'in ABD ile İran arasındaki temaslarda ilerleme yaşandığını bildiğini ancak Trump'ın son açıklamalarına hazırlıksız yakalandığını söyledi. Ehner bundan sonraki süreçte İsrail'in müzakereleri etkilemeye çalışacağını ancak anlaşmanın şekillenmesinde belirleyici rol oynamama riskiyle karşı karşıya olduğunu savundu. Bu derin çatlağın asıl boyutuysa Netanyahu ve Trump arasında gerçekleşen gizli telefon görüşmesinin sızmasıyla ortaya çıktı. İddialara göre Trump, İsrail'in İran'a saldırmasını engellemek için Netanyahu'ya sizin halkınızdan herhangi biri öldürüldü mü diye sordu. Netanyahu ise hayır ama yalnızca insanlar ölürse karşılık vereceğimiz bir denklemi asla kabul etmiyorum diyerek Trump'ın baskısına boyun eğmedi. İsrail Başbakanı görüşmede ABD'ye bağımlı olmadıklarını ve böylesi bir anlaşmanın kurbanı olmayacaklarını Trump'ın yüzüne karşı açıkça söyledi.
2: Mishap with ISIS and he was with us all the way. He was fighting us, you know, he was fighting them.
1: İsrail ABD olmadan da İran'a saldırmak istiyor. Genelkurmay Başkanı Eyal Zemir ve Savunma Bakanı Katz ordunun İran'a karşı ABD yardımı olmadan tamamen bağımsız ve yoğun bir operasyon yürütebilecek güce sahip olduğunu açıkladı. Olası bir tek taraflı askeri harekatın sinyalini verdi.
0: İran'ın öldürülen eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze takvimine ilişkin program netleşmiş durumda. Tahran'dan Kum'a ve Meşe'de uzanacak bir cenaze töreni planlanıyor. Sonrasında da Hamaney İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilecek. İran Devlet Televizyonu eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze törenlerine ilişkin programı duyurdu. Buna göre ilk cenaze töreni 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde gerçekleştirilecek. Törenlerin ikinci ayağı da 6 Temmuz'da yine Tahran'da düzenlenecek. Hamaney için daha sonra 7 Temmuz'da Kum kentinde anma ve cenaze programı yapılacak. Cenaze törenlerinin son durağı ise Meşet olacak. 9 Temmuz'da Meşet'te gerçekleştirilecek törenin ardından Ali Hamaney'in naaşı İmam Rıza Türbesi içerisinde kendisi için hazırlanan alana defnedilecek. İran'da günler sürecek cenaze programına çok sayıda üst düzey yetkiliyle yabancı heyetlerin de katılması bekleniyor. İran'la ABD arasındaki anlaşmada İran'ın kırmızı çizgilerinden biri aslında Lübnan ancak işgalci İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ediyor. İşte yine güneydeki 20 beldenin acil boşaltılması çağrısı yaptılar. Hemen ardından da o beldeleri ağır bombardımana tuttular. Saldırılarda bir köy muhtarı da hayatını kaybetti. Hizbullah ise bu saldırılara roketlerle misilleme yaptı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki 20 beldenin acilen boşaltılmasını istedi. Bu uyarının ardındansa saldırılar başladı. Cizin ilçesindeki saldırıda bir köy muhtarı öldü. Saldırılarda bir sivil daha hayatını kaybetti. İsrail'in saldırılarına Hizbullah'tansa yanıt gecikmedi. İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine 3 roket ve 1 İHA fırlatıldı. Bölgede sirenler çaldı. Lübnan'ın iç siyasetinde de ipler geriliyor. Cumhurbaşkanı Ağın Hizbullah'a açık bir mesaj gönderdi. Lübnan ya silahın yalnız

ya devletin tekelinde olduğu bir yapıda birleşecek ya da milis mantığının rehinesi olacak dedi. Savaşın yıkıma uğrattığı Lübnan için bir diğer kritik gelişme ise diplomasi ve insani yardım cephesinde yaşandı. Ermenistan'ın Lübnan'a gönderdiği insani yardım tırları için Türkiye-Ermenistan sınırı tarihi bir sevkiyata sahne oldu. Alınan kararla Margara ve Alican sınır kapılarının geçici olarak açılmasının ardından 4 yardım tırı Türkiye'ye giriş yaptı. Tırlar Türk güvenlik güçlerinin eskortluğunda Lübnan'a ulaşmak üzere yola çıktı. Ve Gazze, unutmamamız gereken ilk sırada gelen yer aslına bakarsanız. Çünkü İsrail aslında bu ABD-İran savaşında fırsat bilerek ateşkese rağmen Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Buraya mülteci kampı bir kez daha hedef alındı. Bir belediye işçisi şehit oldu. Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısı da 73 bin sınırına dayandı. İşgalci İsrail Gazze'nin orta kesimine hedef aldı. Buraya kampına İHA ile saldırı düzenlediler. Bir belediye işçisi saldırıda şehit oldu. İki sivil yaralandı. Bu son can kaybı ile birlikte sözde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana sadece bu saldırılarda 983 kişi şehit oldu. 3122 de yaralı var. Arama kurtarma ekipleri ise aynı bölgede enkaz altından yine 783 kişinin cansız bedenini çıkardı. Ekim 2023'ten bu yana saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı da 72.993'e yükseldi.

0: Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yeni hedefleri İstanbul'da düzenlenen törenle duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yapay zeka ilişkin önemli mesajlar verdi. Yapay zeka okuryazarlığından insan kaynağı yetiştirilmesine kadar pek çok başlığı kapsayan yeni eylem planını duyurdu.
1: Yüzeyin hemen altında sessiz ama devasa bir güç uyanıyor. Sınırları aşan, yaşamın her hücresine dokunan yeni bir akıl bu. Potansiyelini gör.
2: Türkiye yapay zeka alanındaki yol haritasını belirleyecek yeni eylem planını İstanbul'da düzenlenen zirvede duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler arasına taşımayı hedefleyen yeni eylem planının hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, her yaştan vatandaşın yapay zekayı doğru anlaması ve güvenli biçimde kullanması için Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı'nın başlatılacağını açıkladı.
3: Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı'nı başlatacağız.
2: Kamu yatırım programlarında yapay zeka projelerine en az %2 pay ayrılacağı, İstanbul'un ise yapay zeka alanında uluslararası vitrin ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandırılacağı bildirildi.
3: 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız. Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe dil modeli çalışmalarının dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedefiyle sürdürüleceğini de vurguladı.
3: Türkçe büyük dil modeli çalışmalarımızı dijital

0: global egemenliğimizi güçlendirmek üzere kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye'nin yapay zeka alanında son yıllarda kurumsal kapasitesini, insan kaynağını ve araştırma ekosistemini güçlendirdiğini söyledi.
2: Milli teknoloji hamlesini gerçekleştiren her platformda insanlık için adaletin ve merhametin bayraktarlığını yapan Türkiye, yapay zekayı vatandaşları ve tüm insanlık için refah vesilesi kılmaya hazır. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek üzere son yıllarda yapay zeka alanında kurumsal kapasitemizi, insan kaynağımızı, veri ve hesaplama altyapımızı, araştırma ve girişimcilik ekosistemimizi bütüncül bir yaklaşımla güçlendirdik. TÜBİTAK bünyesinde yapay zeka enstitüsünü kurduk. TÜBİTAK yapay zeka ekosistem çağrılarımızla bu alanda ihtiyaç sahibi kuruluşlarımızı, teknoloji geliştiren firmalarımızı, üniversitelerimizi, araştırma merkezleri ve TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitümüzü aynı hedef etrafında bir araya getiriyoruz.
1: Zirvede konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise yapay zeka alanında bağımsızlık ve açık kaynak teknolojilerinin önemine dikkat çekti. Verilerin ve dijital altyapıların milli kontrolde tutulması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, açık kaynaklı donanım ve yazılım geliştirilmesinin stratejik önem taşıdığını da ifade etti.
3: Kendimize ait açık kaynaklı, şeffaf ve denetlenebilir yazılım, donanım ve teknoloji ekosistemimizi kurmalıyız. Mümkünse ekosistemin her bir unsurunu bağımsızca geliştirme ve üretebilme kabiliyetine sahip olmalıyız. Verilerimizi küresel dev tekellerin sunucularına teslim etmek yerine dağıtık öğrenme ve işleme mimarilerini hayata geçirmeliyiz.
1: Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yeni yol haritasının paylaşıldığı zirvede eğitimden kamu hizmetlerine, sanayiden girişimciliğe kadar pek çok alanda dijital dönüşüm hedefleri masaya yatırıldı. Açıklanan eylem planıyla Türkiye'nin küresel yapay zeka rekabetinde daha güçlü bir konuma ulaşması amaçlanıyor.
4: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylayacağı Türkiye raporuna skandal bir öneri geldi. O öneriye tepki de Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Akın Gürlek, Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin siyasi baskılarla engellenemeyeceğini belirtti.
5: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylayacağı Türkiye raporuna skandal bir öneri girdi. Yeşiller Grubu üyesi Vladimir Prebiliç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptırım listesine alınmasını önerdi. Öneri siyaset gündeminde yankı uyandırdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Türk yargısının kararlarını anayasa ve kanunlar çerçevesinde verdiğini belirtti. Gürlek, devam eden yargı süreçleri üzerinden siyasi kampanya yürütüldüğünü savundu. Türk yargısına ve şahsına yönelik ithamların mesnetsiz olduğunu ifade etti. Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerince desteklenen yaklaşımın kurumların güvenilirliğine zarar verdiğini kaydetti. Gürlek, Avrupa Parlamentosu raporlarının tavsiye niteliğinde siyasi metinler olduğunu belirtti. Türkiye'nin yargı kurumlarını hedef alan girişimlerin sonuçsuz kalacağını vurguladı. Milli iradeye ve devletin egemenlik haklarına yönelik çabalara karşı görevlerini sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye'nin terörle, organize suç örgütleriyle ve yolsuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Gürlek, bu mücadelenin içeriden ya da dışarıdan gelen siyasi baskılarla durdurulamayacağını kaydetti.
4: Ayasofya Camii'nde yaşanan provokasyonu hatırlayacaksınız. İki Yunan turist Bizans simgeleri taşıyan bir bayrak açmışlardı. Sonrasında ise tutuklanmışlardı. Onların tutuklandıkları davaya ilişkin yeni bir karar verildi. İki aydır cezaevinde bulunan turistler tahliye edildi.
1: Ayasofya Camisi'nde Bizans simgeleri taşıyan bayrak açtıkları gerekçesiyle tutuklanan iki Yunan turist hakkında tahliye kararı verildi. Yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunan Mazis Michel ve Konstantina Mazi'nin tutuksuz yargılanmasına hükmedildi. Kararla birlikte gözler yeniden Nisan ayında yaşanan ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olaya çevrildi. Görüntülerde Yunanistan'dan gelen turist kafilesinin güvenlik kontrolünden geçerek Ayasofya'ya giriş yaptığı görülüyordu. Bir süre sonra turistlerden birinin üst kattaki ziyaret alanında cebinden çift başlı kartal figürlü bayrağı çıkardığı, fotoğraf çekildikten sonra bayrağı yanındaki kişiye verdiği kameralara yansımıştı. İkinci kişinin de aynı şekilde bayrakla poz vermesinin ardından güvenlik görevlileri

müdahale etmiş, olay büyümeden kontrol altına alınmıştı. Yapılan incelemelerde bayrağın üzerinde ya ortodoks ol ya da öl ifadesinin yer aldığı belirlenmişti. Olayın ardından gözaltına alınan iki

0: cezasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilirken mahkeme son duruşmada tahliye kararı verdi. Dava süreci ise önümüzdeki günlerde devam edecek.
1: Türkiye yerli ve milli ürünleriyle gündemdeki yerini korurken buna demiryolu araçları da eklendi son dönemde. Özellikle TÜRESAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli dizel manevra lokomotifi Tanzanya'ya satıldı. Aslında bu ihracatta Türkiye'nin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.
0: Türk demiryolu sanayisi için önemli bir eşik daha aşıldı. TÜRESAŞ'ın Eskişehir'deki tesislerinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel manevra lokomotifi DE-10000 ilk ihracat yolculuğuna hazırlanıyor. Alıcı ise Afrika'nın doğusunda bulunan Tanzanya. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan görüşmelerin ardından yerli lokomotifin Tanzanya demir yollarında hizmet vereceğini açıkladı. Bu satış sadece bir ihracat anlaşması olarak değil, yıllardır sürdürülen yerli ve milli demir yolu hamlesinin de önemli bir sonucu olarak görülüyor. Lokomotifin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise kalbindeki motor. Araçta TÜRESAŞ ve TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen 1000 beygir gücünün üzerinde İlk yerli ve milli dizel motor kullanılıyor. Tüm fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait olan motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformuyla yurt dışına ihraç edilmiş olacak. Bakan Uraloğlu, Türk mühendisliğiyle geliştirilen araçların artık sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamadığını, uluslararası pazarlarda da tercih edildiğini söyledi. Bir dönem demiryolu araçlarında dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi lokomotifini üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor. DE-10000'in Tanzanya'daki raylara çıkmasıyla birlikte Türk demiryolu sanayisi Afrika kıtasında da kalıcı bir vitrine sahip olacak.
1: Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kambur 10 yıl önce bir cinayete kurban gitmişti. Ancak bir türlü aydınlatılamamıştı o cinayet. Şimdi sıcak gelişmeler yaşandı. Katil zanlısıyla birlikte toplam 3 şüpheli tutuklandı. Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine götürüldü ve cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı.
2: Yani dansözü yani dünyanın gözünün önüne gelin sevdiğim insan.
0: 10 yıldır çözülmeyen cinayette düğüm çözüldü.
3: Neden
0: 24 Mart 2016 tarihinde Şişli Fulya'daki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mezdeke grubu üyesi Aynur Kambur dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Dosya tozlu raflardan indi, yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
4: Mirasla ilgili bir dava var mıydı?
5: Evet, şu anda katil zanlısı.
0: Soruşturmada yaşanan en çarpıcı ayrıntılardan biri ise şüphelilerden birinin olay yerinde yaptığı yer gösterme işlemi oldu.
6: Şimdi bize olay yerine nasıl geldin, eylemi nasıl gerçekleştirdin, bunu bir anlat bakalım. Nereden geldin?
7: Yukarıdan aşağıya geldim.
6: Bir gösterelim.
7: Şimdi yukarıdan aşağıya geldim.
0: Şüpheli önce olay günü apartmana hangi yönden geldiğini gösterdi.
6: Daha önce biliyor muydun evini?
7: Bir iki sefer gelmiştim.
6: Nereden girdin binaya? Göster.
0: Şüpheli 10 yıl sonra cinayetin işlendiği noktaya götürüldü. O gece yaşananları ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğini adım adım anlattı.
8: Zile bastım. Hangi derde? Hangi zile bastım? Kaç numara bastım hatırlıyor musun?
7: Aynı damlur yazıyordu üzerinde.
8: Üzerine yazıyordu. Cevap aldın mı diye falan.
7: Evet. Ne cevap aldın? Dedi. Ben dedim, aynı kamburum dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım. Daire kapısını da açmıştım.
8: Kaçıncı katta dairesi?
7: Giriş katta sağdaydı.
8: Kapıdaydı işte. Ben onunla tekrar konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüştüğümüz vardı. Beni Simay'a tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim zaten.
0: Soruşturma kapsamında savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece 10 yıldır faili meçhul olarak bekleyen dosya sonuçlanmış oldu.
1: Büyükçekmece Adliyesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan soygunu hatırlayacaksınız. Adli emanet bölümünden milyonlarca lira değerinde altın ve gümüş çalınmıştı. Şimdi buna ilişkin soruşturmada da sıcak gelişmeler var. İki firari isim Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi. İki şüpheli

0: Sarp sınır kapısında Türk yetkililere teslim edildi.
1: Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle ilgili soruşturmada aylardır aranan iki kritik isim Türkiye'ye teslim oldu. Gürcistan'da yakalanan ve bir süredir cezaevinde bulunan Muhammed Seferoğulları'yla Muhammed Efe'nin bu akşam Sarp sınır kapısı üzerinden Türk makamlarına teslim edildiği öğrenildi. Soruşturma dosyasında adı geçen iki şüpheli, soygunu yönlendiren ve olay sırasında dışarıda bekleyen isimler arasında gösteriliyordu. Şimdi ise gözler onların vereceği ifadelere çevrildi. Türkiye günlerce o görüntüleri konuşmuştu. Bir adliye çalışanı emanet kasalarındaki altın ve gümüşleri poşetlere dolduruyor. Sonra da herkesin gözü önünde market arabasına yükleyip koridordan çıkarıyordu. Soruşturmanın merkezindeki isim olan adliye personeli Erdal Timurtaş'ın soygun planlarını mesai başlamadan önce uyguladığı belirtilmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarında poşetlere doldurulan altın ve gümüşlerin dosya taşımakta kullanılan market arabasına yüklendiği ve adliyeden çıkarıldığı anlar tek tek yer almıştı. Yaklaşık 147 milyon lira değerindeki 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün daha sonra İstanbul'dan Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine götürüldüğü anlar ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, soygunun ardından yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş ve eşinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soygunun üzerinden aylar geçti. Ancak dosya kapanmadı. Çünkü soruşturmacılar altınların tamamının akıbetini ve organizasyonun tüm bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. İki firarinin Türkiye'ye teslim edilmesiyle soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılığın teslim edilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda dosyadaki karanlık noktaları aydınlatması bekleniyor.
0: Magandalar Marmara'yı adeta ringe çevirdi. Önce kendi aralarında kavgaya tutuştular. Ardından tansiyonu düşürmeye çalışan güvenlik görevlilerine hedef aldılar. İşte o anlar.
1: Önce birbirlerine ardından güvenlik görevlilerine saldırdılar. Çıkan kavgada Marmaray adeta ringe döndü. Görüntüler Marmaray'da kaydedildi. İki grup arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Ardından yumruklar konuştu. Tarafların gözü kimseyi görmedi. Kavgayı gören güvenlik görevlileri anında olay yerine geldi, tarafları ayırmaya çalıştılar. Ama saldırganlar öylesine öfkeliydi ki bu kez işini yapmaya çalışan güvenlik görevlilerine saldırdılar. Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi tek yumrukla taraflardan birini yere serdi. Ardından diğer saldırgan etkisiz hale getirildi. Sivil polisler de devreye girdi. Ancak magandalar bağırmaya devam etti. Polisin müdahalesi sonrasında taraflar sakinleşti. Olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.
0: Aylar süren hazırlık ve dünkü sınavla birlikte artık yavaş yavaş veliler ve öğrenciler normale dönüyor. LGS maratonu tamamlandı. Tabii sınavdan çıkan öğrencilere ilk sorulan soru nasıl geçti sınavınız oluyor? Özellikle matematik sorularının zor olduğu üzerinde durdu öğrenciler.
2: Sözel kolaydı. Hatta din kültürü falan bayağı yani. Ama sayısalda biraz zorlandım ama iyi geçtiğini düşünüyorum.
3: İyi geçti.
4: Hangi oturum daha kolaydı?
3: Sözel.
5: Tabii biz de onlar kadar yani heyecanlıyız. Böyle günlerde yanlarda olmak gerekiyor. Onun dışında hani bütün çocuklara başarılar diliyorum.
4: Zil çaldı, kalemler bırakıldı, LGS maratonu tamamlandı.
6: İyi geçti abi. Bir tek bir Türkçe'de ilk sınava başladığımda bir heyecan vardı içimde. O yüzden biraz geç çözdüm. Onun dışında iyi geçti. Bence sözel oturum daha kolaydı. Çünkü matematiği yapamıyorum.
4: Sabahın erken saatlerinde başlayan LGS heyecanı sona erdi. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınav için okul kapılarında heyecanlı anlar yaşandı. Kamp sandalyeleri eşliğinde heyecanlı bir bekleyiş vardı.
7: Heyecan var tabii ki. Yani sonuçta kendi hayatını belirleyecek bir sınav.

0: 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi hayalindeki liseye bir adım daha yaklaşıyor, liselere geçiş sınavında ter döküyor.
1: Güzel geçti. Sayısal zordu ama sözel kolaydı. Heyecanlıydım ama beklediğim kadar değildi.
2: Sınavın ardından öğrenciler rahat nefes aldı. Kimi yüzünde tebessümle çıktı, kimi ise zorlandım diyerek değerlendirdi.
3: Denemeye giren birileri için gayet kolaydı bence. Daha fazlasını söylemek gerekirse sayısalla sözel arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Gayet feni soruları sözelle bağlantılı gibiydi. Çünkü okuyan birinin yapabileceği sorulardı, gayet kolaydı.
1: İyi geçti. Biraz matematik zordu. Yani onu doğrudur bence. 20 soru vardı. Biraz fen zordu ama sözel bölüm çok kolaydı.
2: Velilerse aynı heyecanı dışarıda yaşadı. Çocuklarının yanına koştu.
0: Okul kapılarının ardında sınav heyecanı, dışarıdaysa umutlu bir bekleyiş var. Öğrenciler sorularla mücadele ederken veliler burada dakikaları sayıyor.
4: Bütün çocuklar, 1 milyonun tamamı inşallah başarılı olur, kendi hayallerine kavuşurlar, iyi bir liseye yerleşirler, hem vatanına hem milletine hayırlı olurlar.
5: İnşallah iyi geçer onun için de. Bekliyoruz heyecanla. İnşallah mutlu haber. Çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıydı. İnşallah heyecanını yenmiştir.
2: Tamamlanan sınavın ardından gözler 10 Temmuz'da açıklanacak sonuçlara çevrildi.
6: Kolaydı yani sınav. Sözel bölüm bence çok iyiydi. De matematik biraz zorladı.
7: Nasıldı? Zor muydu?
6: Yani çoğu soruyu boş bıraktım.
8: Matematik biraz zordu ama fen daha kolaydı.
9: Ya biz de onlar gibi heyecanlıysa bekliyoruz. Bakalım ne olacak. İnşallah hepsi için hayırlısı olur.

Sırada gazeteler var. Akşam gazetesinin manşetine bakarak başlayalım. Yapay zeka yüzyılına hazırız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Az önce haberin detaylarını sizlere aktarmıştık. Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına taşıyacağız. Türkiye yüzyılını dijital üretimin yüzyılı yapacağız ifadelerini kullandı. Etimesgut Ankara oluyor. Yenilenen Etimesgut Havalimanı Ankara Havalimanı adıyla yarın hizmet vermeye başlayacak. Önemli çünkü Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine katılım yoğun olacak. Havalimanı da doğal olarak yoğun olarak kullanılacak. Açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle birlikte gerçekleşecek. Altını çizmiş olalım. Kanatlı'da hareket başladı. Geçtiğimiz Cuma gününü hatırlayacaksınız. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından konuya ilişkin önemli bir açıklama yapmıştı. Özellikle tavuk fiyatlarında mangal sezonuyla birlikte fahiş fiyatların etkili olması ve bazı sektörün önde gelen temsilcilerinin sektörü manipüle etmeleri sonrası bir operasyon başlatılmıştı. En büyük tavuk üreticisi 13 firmaya yönelik bu operasyonun ardından da marketlerde fiyatlar değişmeye başladı diyor Akşam Gazetesi haberinde. Barış imzaya kaldı. Trump İran'la anlaşma sağlandı diyor ABD Başkanı. Müzakereler sonrası İran'la barış anlaşmasının bugün imzalanacağını söyledi. Bekliyoruz bakalım o imza bugün gelecek mi? O da takip ettiğimiz sıcak başlıklardan biri. Sırada Sabah gazetesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zekaya ilişkin verdiği mesajlar, eylem planı manşette yer alıyor. Başkan Erdoğan, teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının görünen yüzü ifadesini kullandı. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına taşıyacağız diyerek de 4 ayaklı yapay zeka eylem planını tek tek açıkladı. FETÖ'nün MİT'e sızmak için 32. derece mason planı. FETÖ'nün masonluk maskesiyle MİT'e sızmak için 30 yıl önce başlattığı gizli savaşın detayları ortaya çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında ihanet şebekesi FETÖ'nün karanlık yüzü tek tek deşifre oldu. 1995'te bazı FETÖ'cüler örgüt elebaşı Gülen'in talimatıyla ABD ve Türkiye'deki mason localarına üye oldu. Buradan olumlu referans alarak tamamen kamufle olan örgüt üyeleri MİT'e sızmaya çalıştı diyor. FETÖ'nün MİT'e sızmak için gerçekleştirdiği plan yıllar öncesine dayanan o planın ayrıntıları da yine Sabah gazetesinde detaylıca yer alıyor. Sırada Hürriyet gazetesi var. Barışa en yakın gün. Yani bugünden bahsediyor gazete. ABD-İran savaşında taraflar birçok kez barışın kıyısına yaklaşsa da her seferinde umutlar boşa

çıktı. Ancak bu kez neredeyse anlaştılar. Dünya bugün çevrim içi gerçekleştirilmesi planlanan imza töreniyle en umutlu olduğu günü yaşayacak deniyor. Bakalım, yani dediğim gibi takip ediyoruz. Açıklamalar barışa yakın olduğumuz yönünde ama İran'dan hala bazı temkinli yaklaşımlar, temkinli açıklamalar geldiğini de unutmamak lazım. Hani Trump bu noktada biraz daha aceleci gibi görünüyor. Bakalım ne olup bitecek, takip edeceğiz. Şimdi sür manşette bir haber var. Dikkat çekiyor. Bu Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Madem bundan da bahsedelim. Özellikle sosyal medyada da tartışılıyor. Bu maçlara verilen su molası araları. Evet, iklim şartları zorlayıcı, hava sıcak ama her iki devrede de yaklaşık 3'er dakikalık ara veriliyor ve bunlar reklam fırsatına dönmüş durumda. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan da Dünya Kupası'nda uygulanan bu 3 dakikalık su molasını masaya yatırdı. Yani bazı noktalarda hava sıcaklığı bunu gerektirmese bile turnuvada bu su molaları veriliyor. Ya ben bugün mesela Türkiye maçında da dikkat ettim. Tam böyle yoğun atak yaptığımız anlarda, hani rüzgarı arkamıza alıp ilerlediğimiz anlarda bir anda hakem oyunu durdurdu ve su molası verdi. Bu yani oyunun temposunu da etkileyen bir detay. Evet, bazen çok sıcak durumlarda, şartlarda su molası gerekli ama 3 dakika da az bir süre değil, belki daha kısa tutulabilir. Buna dikkat çekiyor Hürriyet Gazetesi ve bu 3 dakikalık mola da tabii ki artık bir reklam fırsatına dönüşmüş gibi görünüyor. Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Gökvatan'da üçlü ittifak manşeti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kaan, Kızıl Elma, Anka 3 gökyüzünde birlikte görev yapacak dedi. Aslına bakarsanız hep konuşulan konulardan biri bu. Savunma sanayinde Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerinin birbirine entegre olabilme kabiliyeti. Bu bizim elimizi güçlendiren, kolaylaştıran en önemli detaylardan biri. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de buna dikkat çekiyor. Bu 3 gurur projesinin gökyüzünde birlikte görev yapabilme kabiliyetine sahip olabilecek olmaları Türkiye'yi bu anlamda bir adım öne çıkarıyor. Bunun da altını çizelim. Matematik belirleyecek 1 milyonu aşkın öğrencinin hayalindeki lise için yarıştığı LGS dün tamamlandı. Uzmanlara göre sınavda matematik belirleyici rol oynarken Türkçe'de uzun metinler ve güçlü çeldiriciler öne çıktı. Zamanı iyi kullanabilen ve işlem becerisi yüksek adayların fark yarattığı sınav müfredata da uygundu. Özellikle matematiğin zor olduğunu öğrenciler, sınavdan çıkanlar dile getirdiler. Hatta hani üniversite sınavına giriyoruz gibi o zorluk derecesinde olduğunu söyleyenler de vardı. Uzmanlar da buna dikkat çekiyor ama müfredata uygun olduğunu belirtiyorlar. Özellikle matematiğin bu sınavda belirleyici olacağı vurgulanıyor. Yaz sağanağı felç etti. Bazı illerde dün sağanak yağış ve dolu etkili oldu. İstanbul'da Maltepe, D100 Karayolu ve Başakşehir'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ankara'da misket büyüklüğünde dolu yağarken yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Birçok yerde ise maalesef tarım arazileri zarar gördü. Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Yapay zekada büyük hamle. Az önce detaylarını aktarmıştık. Dün İstanbul'daki toplantı önemliydi, dikkat çekiciydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşanıyor? Tek çıkış yolu yeni parti. Özel'in başka çaresi kalmadı diyor gazete. Olağanüstü kurultay baskısı sonuç vermedi. Parti meclisinden istifalar tutmadı. Arınma ve temizlik hızlandı. Seçenekleri tüketen özelciler için yeni parti formülü de an itibarıyla ağırlık kazanmış durumda. Ankara Havaalanı yeni haliyle açılıyor. Az önce de aktardık. Temmuz ayında NATO zirvesi Ankara'da, başkente düzenlenecek. Dolayısıyla çok yoğun bir trafik yaşanacak. Ankara Havaalanı da yeni haliyle hizmete giriyor. Aynı anda 50 uçağın park edebileceği bir kapasiteye kavuşması bu anlamda dikkat çekici. NATO zirvesinin sorunsuz şekilde geçirilmesi adına birçok proje zaten hayata geçti. Düzenlemeler halen devam ediyor. Bu da onlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde İsrail sonsuz savaş istiyor başlığını görüyoruz. Terör devleti İsrail, Gazze'de ve Lübnan'da ateşkese rağmen sürdürdüğü savaşı bölgedeki diğer ülkelere de yaymanın peşinde. Güvenlik tehdidini bahane olarak öne süren işgalci güç, gerilimden kaçınan, hatta İran füzelerini engelleyen Ürdün'ün sınırına dahi asker yığmaya hazırlanıyor deniyor. Evet, şimdi biz barışı konuşuyoruz, mutabakattan bahsediyoruz ama İsrail faktörünü unutmamak lazım. Çünkü savaş isteyen, sürekli olarak savaşın hakim olduğu, hüküm sürdüğü bir coğrafya isteyen İsrail var karşımızda.

işgalci bir İsrail var. Dolayısıyla şimdi burası bitse de başka bir yerden başka bir savaş patlak verebilir İsrail bu şekilde hareket ettiği sürece. Anlaşma hemen çözüm zamanla İran ve ABD arasında savaşı sonlandıracak anlaşma için taraflardan olumlu mesajlar gelirken perde arkasındaki gelişmeler ilişkin medya spekülasyonları da soru işaretlerine yol açıyor denmiş haberde. Son bir haber, İstanbul'a jet yağmuru, 2 haftada 1361 jet. Yabancı basının Türkiye güvenli değil propagandası çöktü. UEFA Avrupa Ligi finali ve dev konserler için on binler Türkiye'ye aktı. İstanbul inişli özel uçuş sayısı da ikiye katlanmış. Mayıs'ın son iki haftasında İstanbul'a tam 1361 özel jet indi. En az 30 bin yabancı taraftarın izlediği Freiburg Aston Villa maçı öncesi de 767, konserler için de 594 özel jet İstanbul'a uçmuş. Peki hızlıca spor sayfalarına da bir bakalım. Şimdi Dünya Kupası'nı konuşuyoruz ama takımlarımızın bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'a Fransız hücumcu haberi. Aslan Paris Saint-Germain'in yıldızı Randal Kolo Muani için devreye girmiş durumda. Paris Saint-Germain geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki forvet için 30 milyon avro talep ediyor. İtalyan ekibi Juventus'ta Vlahovic'in boşluğunu Kolo Muani ile doldurmayı hedefliyor deniyor. Yani burada Galatasaray'ın rakibi Juventus gibi görünüyor Kolo Muani transferinde. Bakalım kazanan Galatasaray mı yoksa Juventus mu olacak? Paris Saint-Germain'de yaklaşık 30 milyon avroluk bir bonservis bedeli istiyor. Girassi imzayı atacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sözlü anlaşmaya vardığı Seru Girassi'nin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği bildirildi. Gineli golcü 3 yıllık bir sözleşmeye imza atacak. Bonservisi için de tam 35 milyon avro ödenecek. Ciddi rakamlar transferde, takımlarımız yine kesenin ağzını açmış durumda. Bu yolda herkese ihtiyaç var. The Athletic'e konuşan Ferdi Kadıoğlu başarının gelmesi için şu şifreyi verdi. Arda ve Kenan sahaya çıktıklarında kalitelerini gösteriyorlar. Özgüvenleri çok yüksek. Elbette onlara ihtiyacımız var ama diğer oyuncular da bizim için çok önemli. Bu yolda herkese ihtiyacımız var diyor Ferdi Kadıoğlu verdiği mesajda. Yani artık şu dakikadan sonra gerçekten kenetlenmeye de ihtiyacımız var. Çünkü Avustralya mağlubiyeti moralleri bozdu. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Yaraları sarmak için artık cumartesi Paraguay maçını hep birlikte bekliyoruz. İran kampında 24 saat silahlı devriye. İran Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası öncesi Meksika'daki kampında yoğun güvenlik önlemleri altında çalışmalarını sürdürürken vize ve siyasi krizlerle de boğuşuyor. Yıllar sonra bu Dünya Kupası'nı vize ve siyasi krizlerin gölgesinde oynanan bir Dünya Kupası olarak hatırlayacağız. Çünkü birçok ismi Amerika Birleşik Devletleri vize vermedi. Ünlü hakemler, futbolcular ülkeye giremediler. Bu da açıkçası Dünya Kupası'na gölge düşürdü. Son dakikamız, Trump kupada yok, UFC'de var. ABD'nin Dünya Kupası açılış maçına gitmeyen ilk Amerikan başkanı olan Trump'ın Beyaz Saray'daki UFC organizasyonunda yer alması tepki çekti. Donald Trump futbol takımını arayarak destek verdi deniyor. Yoğun programı nedeniyle katılamadı. Savaş ortamında katılamaması belki de normal olarak karşılanabilir. Onun da altını çizmek lazım. ABD'yi seçti, tarihe geçti. Nijeryalı anne babadan dünyaya gelen ABD doğumlu Balogun, İngiltere'de büyümesine rağmen milli takım tercihini ABD'den yana kullandı. Paraguay'a 2 gol atan oyuncu 1930'dan sonra bunu başaran ilk ABD'li oldu. Evet, Akşam Gazetesi'nde Dünya Kupası'na ilişkin önemli detay haberlerde yer alıyor diyelim. Araya gidelim. Saat başında görüşmek üzere.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: İyi Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, strateji

0: Cik irade. Kara harekatı. Normandiya çıkarması. Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni. Çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Baba. Hı. Anam kasak mı?
1: Oo, çok uzakta bizi.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın. Beyler, sosyal.
3: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım. En güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesabı.

0: Araba her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Moderatör hafta sonundan tekrar merhaba. Anlatmaya devam ediyoruz Türkiye'nin dünyanın gündemini. İlk sırada Dünya Kupası var. Sabah 7'de amilli futbol takımımız Avustralya karşısında ilk maçına çıktı. Hepimiz umutluyduk. Mutlak galibiyet bekliyorduk ama işler maalesef istediğimiz gibi gitmedi. İlk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup olduk.
1: Nefesler tutulmuştu. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçı oynadı. Amilli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'na tatsız başladı. Coşkuyla beklenen maç 2-0 mağlubiyetle bitti. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanan mücadele beklendiği gibi bitmedi. Amilli futbol takımı Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaştı. Milliler rakiplerine ilk kez mağlup oldu. Daha çok gol arayan taraf ay yıldızlılar olmasına rağmen kangurular kazandı. Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Nestori Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalf kaydetti. Dünya Kupası'na ilgi ise yoğundu. Türk taraftarlar dünyanın dört bir yanından maçı izledi. Maçın oynandığı Kanada'da heyecanlı bekleyiş kameralara yansıdı. Türk taraftarlar marşlar eşliğinde maçın oynandığı stada hareket etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde maç dev ekranlarda izlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de taraftarlar sabah namazının ardından maçı takip etti. Grupta ilk maçlar sonunda ABD ve Avustralya üçer puanı hanesine yazdırdı. Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Türk saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Avustralya ise ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşacak.
0: ABD ve İran arasında yeniden bir anlaşma sinyali ortaya çıktı ki ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasındaki savaşı bitirecek mutabakatın bugün itibariyle imzalanacağını duyurdu. Tabii iki taraf da bunu kendi zaferi olarak görüyor. Trump anlaşma müjdesini sosyal medya hesabı Truth Social'dan doğruladı. Anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını, akabinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını paylaştı. İran'la ilişkilerin iyi bir noktada olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı sürecin hızlı ve sorunsuz geçmesini temenni ettiğini de söyledi. Sorun çıkması durumunda başka alternatifler olduğunu ve buna başvurmak istemediklerini belirtti. İran'a yönelik saldırı ve yaptırımlara açık kapı bıraktı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise temkinli açıklamalarda bulundu. Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım dedi. Bugün olmasa da önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına hiç olunmadığı kadar yakın olduklarını söyledi. Anlaşmanın saatler içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret etti. Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Öte yandan Boğaz'daki mayınlarda yine gündem konusu, onun altını çizelim. Trump'ın gelecek hafta Fransa'da G7 zirvesinde konuyu ele alması tahmin ediliyor. İddialar bu yönde. Buna göre ABD Başkanı G7 ülkelerinin Boğaz'daki mayın temizleme faaliyetlerinde de görev almalarını bekliyor. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli ile konuşacağız. Artık barış kapımızda gibi görünüyor. Hiç olunmadığı kadar yakınız diyor Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı. Gerçekten öyle mi? Peki kazanan kim? Daha doğrusu hani savaşın kazananı olmaz diyoruz hep ama hani barışa giden yolda atılan adımlar itibariyle ve bugün geldiğimiz noktada kim daha iyi konumda, bunları konuşacağız. Barış Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, ABD Başkanı Donald Trump'a göre

0: Artık tamam, iş bitti. Hani bugün itibariyle bu mutabakat imzalanacak. Mutabakat zaptına ilişkin bir yandan da tabii teknik, siyasi ve hukuki incelemelerin sürdüğünü dile getiriyor İran basını. Hani İran basını ve daha doğrusu İran daha temkinli gibi görünüyor. Ama Trump sanki bugün artık tamam bu işi bitirelim. Bir acelecilik de var Donald Trump'ta. Hem bunu neye bağlıyorsunuz hem de baktığımız zaman hani dış basına da burada iki tarafında aslında kendisini bir zafer elde etmiş gibi gördüğünü de söyleyebiliriz. Gerçekten böyle mi? Sizce hani kim burada daha avantajlı bugün itibariyle geldiğimiz noktada?
1: Biz bu filmi defalarca seyrettik. Yarın imzalanıyor, az kaldı, bitti, oluyor, bitiyor. Ama ardından yeniden gerginliklerin çıktığını gördük. Onun için ben temkinli yaklaşıyorum. Çünkü İran tarafında hala bir oyalanma olduğunu görüyoruz. Yani bir ABD, Pakistan bu iş bitti, bugün yarın imzalanacak derken İran hala bugün mesela açıklama geldi BK'den, bugün imzalanması beklenmiyor dendi. Ki önceki örneklere bakılarak ben İran tarafının açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Pakistan bir şeyler söyleyebilir ama nihayetinde arabulucudur. Esas imzacı taraf İran'dır. ABD tarafı tabii Trump içeride bir zafer hikayesine ihtiyacı var. İçeride çok sıkıştı. Bu sadece 3 Kasım seçimleriyle ilgili değil. Genel olarak Amerikan iç siyasetinde oldukça sıkışıklık var. Uluslararası enerji piyasalarının durumu ortada. Dolayısıyla bu da Trump'ın küresel saygınlığına, Amerika'nın küresel itibarına yönelik çok büyük bir negatif durum. Tüm bunları ortadan kaldırma adına özellikle de 4 Temmuz ABD'nin 250. yıl kuruluş yıl dönümü. Trump buna çok önem veriyor. 4 Temmuz öncesi bunun muhakkak imzalanıp Trump'ın da 4 Temmuz günü bunu bir başarı olarak tüm Amerikan kamuoyuyla paylaşması hedefleniyor. İran bunu bildiği için mesela örneğin dijital imzayı getirdiler. Çünkü daha önce Şarm el Şeyh'te Trump planının nasıl imzalandığını gördük. Adeta bir şov yaptı Trump burada. Birçok bölge ülkesinin liderini arkasına topladı. İran, Amerika'nın böyle bir, çünkü Trump şunu söyledi birkaç gün önce, bir imza töreni yapacağız dedi. Hemen İran tarafı bunun bir dijital imzaya uzaktan bir şekilde internet üzerinden bunu yapalım şeklinde yaparak aslında ABD'nin bu şovunu engelleme yönünde bir adım attı. Şimdi bir Cenevre senaryosu vardı. Orada yapılabilir. Bir de NATO zirvesi nedeniyle Türkiye'ye gelecek olan Trump'ın bu zirveden ardından İran'la Ankara'da veya İstanbul'da da bir imza töreni, hatta Avrupa liderlerinin de tam Türkiye'de olduğu bir dönemde bunu onlarla da birlikte bir güçlü bir şekilde bir şova dönüştürme ihtimali olduğu da söylendi. Fakat İran bu iki senaryoyu da engelledi. Ya dedi ki dijital yapalım. Yani bir nevi Amerika'ya bu tip bir şov imkanı vermeyecek. Bir de şunu bilelim Kahraman Bey. Bu bir mutabakat zaptı. Bu bir anlaşma değil. Mutabakat zaptı şu. Bir konu üzerinde tartışmak için uzlaşmaya varma. Yani bu bir anlaşma değil. Yani uluslararası hukuk açısından anlaşmaların ortaya çıkardığı sonuçlar değil. Bu şu da yanlış anlaşılması. Bu bir barış anlaşması değil. Tekrar ediyorum. Hani Memorandum of Understanding. Birbirimizi anladığımıza dair bir not imzalıyorlar. Bir belgede yazılı olarak dünyaya duyuruyorlar. Evet biz uzlaştık. Şu konuları konuşacağız. 60 gün boyunca teknik konular. Nedir bu? Hürmüz Boğazı, efendim öteki meseleler ve 60 günün sonunda uzlaşabilirlerse bir anlaşma. Şimdi dolayısıyla ben hep söylerim Kore 1950-53 Kore Savaşı. Bakın Kore Savaşı hala ateşkes anlaşmasıyla duruyor. Barış imzalanamadı. Yine Rusya-Japonya arasında Kuril sorunu var. Hala iki ülke arasında barış imzalanamadığı için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bakın o mesele de çözülemedi. Şimdi İran meselesinin buna dönüşmesi de var. Bakın Azerbaycan-Ermenistan arasında hala bir barış anlaşması imzalanamadı. Her şey hazır olmasına rağmen. Çünkü orada da bir buna benzer dondurulmuş itilafa dönüştürme ihtimali var. Hoca benim korkum. Bu meselenin çözülmeden dondurularak eğer rafa kaldırılırsa ki en büyük buradaki problem nükleer silahlar. Zenginleştirilmiş uranyum. Mesela bunu görüşmeyeceğiz. İleriye bırakacağız. Bakın bunu ileriye bıraktığınız zaman İsrail'in ekmeğine yağ sürersiniz. İsrail için bahane hazır. Bakın İsrail diyor ki bu bizim için bir zafer değil, yeni güvenlik arayışının başlangıcıdır diyor. Şimdi burada bütün cephelerde savaşı durduracağız diyor. Örneğin şimdi İran'ın açıklamaları. Bu anda yani mutabakat zaptında bu var. Şimdi bütün cepheler dendiği zaman bunun iki anlamı var. Birinci anlamı Lübnan. Bunu herkes söylüyor. Tamam Lübnan'dı, Husiler'di, şuydu bu. Bütün cephelerdeki diğer bir anlam da İsrail'i kapsamaktadır. Yani İsrail'in de savaşı bitirmesi. Şimdi burada bu anlaşılır. Fakat Lübnan meselesinde eğer Amerikan tarafı buna rıza gösteriyorsa o zaman Lübnan bir İran himayesinde olan ülke statüsüne dönüşür. Yani geçenlerde Cumhurbaşkanı Aoun dedi ki Lübnan Cumhurbaşkanı biz İran'a ait değiliz. Bizim halkımız İran kontrol etmiyor. Bizi İran yönetmiyor. Biz bağımsız bir ülkeyiz dedi ve hatta devrim muhafızlarının faaliyetlerini yasakladılar. Kime dedi? CNN'de Christian Amanpour'a verdiği mülakatlı ve hatta İran'la Lübnan'da karşı karşıya geldi. Birbirlerini de tehdit eder duruma geldiler. Şimdi dolayısıyla siz Lübnan adına bir anlaşma müzakere ediyorsanız o zaman şu uluslararası hukukta Lübnan bir protej midir? Yani bir himaye altında devlet midir İran'ın? Şimdi Lübnan buna kim karar verir? Buna Birleşmiş Milletler'in karar verdiği bir durumdur bu. Tespitini Birleşmiş Milletler yapar. Şimdi böyle bir şey yok. Aranda protokol yok. Ama bir metinde biz Lübnan'daki savaşı da sonlandırdık. Dolayısıyla Lübnan bu savaşta taraf değil. Evet. Şimdi niye bunu söylüyorum? Bakın en büyük problemlerden biri bu olacak. Çünkü bunu İsrail büyük ihtimal Birleşmiş Milletler'e getirecek. Şu anda İsrail tam gaz Güney Lübnan'da işgale devam ediyor. Saldırılar devam. Şimdi ben baktım İsrail medyası son dakika 29 köyün boşaltılma talimatını vermiş İsrail ordusu. Şimdi bu nasıl bir şey? Bugün hem anlaşma imzalanacak deniyor. Bütün cephelerde saldırılar duracak deniyor. İsrail zaten bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla ben İran tarafının bugün imzalanmasının zor demesi evet doğru. Bence yarın da öbürsü gün de bu anlaşmanın ben çok çabuk imzalanacağı. Çünkü İran'ın meselesi Hürmüz Boğazı değil. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin tek bir meselesi var. Hürmüz Boğazı'nın açılması. Fakat İran bu savaşta maddi manevi birçok kayıp verdi. Hele de manevi kaybı yüksek. İşte Ali Hamenei gitti. Ondan sonra diğer üst düzey liderin Ali Larijani. Tabii bunlar öldürüldü. Şimdi bunun tazmin edilmesi mümkün değil. Bakın cenaze töreninin tarihi de belirlendi. Şimdi bunu niye söylüyorum? İran eğer bu meseleyi sadece Hürmüz Boğazı bağlamında sineye çekerse, bunu kim yaparsa yapsın, Galibaf da yapsa, Pezeşkian da yapsa, devrim muhafızları da yapsa, İran'ın içerisinde büyük bir tepkiye ve muhalefete neden olacak. Bakın İran'da siyaset homojen bir siyaset yok orada. Farklı gruplar var. Şimdi bu mesele ileride İran'ın içinde problem olacak. Mesela bir grup diyecek işte diyecek Amerika'ya teslim ettiniz ülkeyi. Ülkeyi Amerika'ya sattınız. Dini liderimizin kanı yerde kaldı. Şu öyle oldu, bu böyle oldu. Yani onun için yönetim bunu bildiği için çok ince hesaplar yaparak bakın dikkat ederseniz her defasında Trump anlaşmaya yakınız. Yarın imzalıyoruz derken İran bu işte geri adım attı. Geri adım atmasının nedeni İçerideki tepki ve muhalefeti nasıl dindireceklerini bilemiyorlar. Bakın mesele İran'ın şu anda Hürmüz Boğazı değil mi? Hürmüz Boğazı bu savaşın bir sonucuydu, yan etkisiydi. Ama esas ABD ve İsrail'in hukuksuz bir şekilde İran'a saldırması. Bunu Birleşmiş Milletler kınamadı. Burada işte bir ilkokul bombalandı, kız öğrenciler öldü, dini lider öldü. Bunların hepsi hukuksuz bir şekilde yapılan bir eylem. Bu eylemlerin bir şekilde cezalandırılması lazım. İran tazminat istiyor, uluslararası hukuk açısından bir özür istiyor. Belki Birleşmiş Milletler'in bir kınamasını istiyor. Bunların bir şekilde tescil edilmesini istiyor. Yani savaşın adı Hürmüz Boğazı Savaşı değildi, hatırlayalım. Savaşın adı İran rejimini değiştirmekti. Şimdi oradan buraya geldi. İsrail diyor ki bakın Netanyahu'nun bir açıklaması var. Diyor ki bu savaş balistik füze yeteneğini, nükleer programını, tesislerini yok edip zenginleştirilmiş uranyumu almaktı. Hatta imkan olsa rejimini değiştirmekti. Bu savaşı onun için verdik. Biz bu savaşı Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için vermedik. Bu Hürmüz Boğazı sonradan çıkan bir mesele ve bizi de ilgilendirmiyor diyor İsrail. Yani bu savaş Hürmüz Boğazı savaşı değil ki Amerika İran'la Hürmüz Boğazı merkezinde bir anlaşma yapıyor. Bizim güvenliğimizi öncelemek zorunda diyor. Bakın İsrail medyası son 1,5 haftadır Hares'te, Jerusalem Post, Times of Israel hepsi bunları yazdı. Köşelerinde yazarlar çok sert ifadelerde bulundular. Şu anda ABD-İsrail ilişkileri en dip seviyede olduğunu söylüyor. Bunu Axios da söylüyor. Dolayısıyla şimdi Trump'ın önünde iki baskı var. İçerideki baskı savaşı bitir. Dışarıdaki İsrail'in baskısı ise savaşı devam ettir. Trump şimdi bunun ikisinin arasına sıkıştı. Onun için bir an önce bir çözüm bulması lazım. İran'da da benzer bir durum var. İçeride bir muhalif gruplar var. Biz bunları biliyoruz. İçeride kimi diyor ki bir an önce barış yapalım, savaşı bitirelim. Kimileri de diyor ki dini liderin kanı yerde. Bunu intikamını alacağız. Sonu nereye giderse gitsin, sonuna kadar savaşmalıyız diyen bir grup var.
0: Şimdi önemli bir nokta tabii, siz az önce satır aralarında da bahsettiniz. Yani bu bir anlaşma değil, yani savaşın tamamen bitmesi değil. Bu dondurulup bir köşeye konulabilir ve sonrası da İsrail bunu kullanabilir ifadeniz dikkat çekiciydi. Acaba benim de aklıma şu geldi. Şimdi ABD basını, Axios'un bir haberi var. O diyor ki Trump Netanyahu'yu aradı, konuştular. Birkaç gün içerisinde işte barış anlaşması imzalanacak. Anlaşma harika ifadelerini kullandı. Netanyahu da hani tamam bunu kabul etti, ama acaba Netanyahu bu şartlarla mı kabul etti? Yani tamamen her şeyin bittiği değil de hani biz kullanmamız gerektiği zaman ya da ihtiyacımız olduğu zaman yeniden savaşı başlatabilecek bir ortam oluşarak mı bunu kabul ediyor? Yani İsrail'in burada şartı bu mu oldu sizce? Yoksa hiç böyle bir şey yok. Trump bir an evvel bitirmek istiyor ama İsrail bunu yarın öbür gün tekrar bozar mı? Yani yeniden işte Lübnan'ın işgalini genişletip ya da farklı bir cephe açıp. Yani İsrail'in buradaki tutumu, çünkü evet Trump'ın işte önünde bir seçim var ama Netanyahu'nun da önünde bir seçim var. Biri için savaşın bitmesi, diğeri için devam etmesi gerekiyor.
1: Buradan açıkça söylüyorum. Hatta tarihe de not düşelim. Amerika Birleşik Devletleri İran ve Hürmüz Boğazı karşılığında Güney Lübnan'ı İsrail'e sus payı olarak verdi. Bakın Trump bunu verdi. Bunun lahmacunu yok. İsrail Trump'a rağmen, Amerika'ya rağmen Güney Lübnan'da ilerleyemezdi. Ama ilerledi. Ateşkes anlaşması imzalamasına rağmen Litani Nehri'ni geçti, ta Nebatiye'ye kadar geldi. O eski kaleyi dahi aldı. Şimdi bütün bunlara göz yuman Trump yönetimidir. Ne dedi? İsrail'in Hizbullah'a karşı kendini ve vatandaşlarını koruma hakkı vardır dedi. Bunu sürekli söyledi. Ne zaman söyledi? İsrail Güney Lübnan'da ilerlerken söyledi. Daha yeni söyledi bunları. Geçen hafta İsrail'de tabii Netanyahu'yu azarladı falan ama öbür taraftan da Güney Lübnan'da yürümesini ne yaptı? Gözümde. Hani Beyaz Saray'da 11 Mayıs'ta Netanyahu, Aoun ve Trump bir araya gelip barışı konuşacaklardı. Bakın o zirve iptal edildi. Onu İsrail istedi. Çünkü İsrail Lübnan'la barış yapmak istemiyor. Ateşkes imzalamak istemiyor. İsrail tıpkı 80'lerde olduğu gibi Güney Lübnan'ı bir güvenlik zonu, güvenlik bölgesi ilan edip buradaki fiili durumu hukuki bir duruma çevirmek istiyor. Şu anda statü bir fiili olarak İsrail'in işgali altında. İsrail bunu meşru resmi olarak burasının bir tampon bölge olmasını istiyor. Buradan bakın halkı zaten yerinden etti. Hizbullah'ı buradan bırakıyor. Yani burayı insansızlaştırarak Kuzey İsrail'i koruyacak. Şimdi buna Trump göz yumdu. Yapar mı? Yapar. Kudüs'ü başkent olarak tanıyan Trump'tır. Golan Tepelerini İsrail'indir diyen Trump'tır. Suriye'ye aittir Golan Tepeleri ama İsrail olarak Trump bunu tanıdı. Dolayısıyla geçmişte yaptıklarına baktığımız zaman Güney Lübnan'da İsrail'in güvenliği için önemlidir diyebilir. Bakın zaten fiili olarak dedi. Göz yumdu. Bunu bir de çıkar, resmi olarak açıklar. Bunun karşılığında ne ister? İran'la yaptığım anlaşmada sorun çıkarma. Şimdi Netanyahu diyor ki geçen hafta, ya diyor biz evet karşıyız. Biz nükleer tesisleri niye biz vurmuyoruz? Gazeteci sordu. Niye siz vurmuyorsunuz? İsrail tek başına gitsin vursun. Ben dedi tamam bunu yaparım ama yer altına etki edebilecek, bu tesisleri vurabilecek bombalar bizde yok. Bu sadece Amerika'da var dünyada. Dolayısıyla Amerika ile biz bunu yapıyorduk.
0: Yapıyoruz.
1: Amerika bunu bize vermezse biz bunu yapamayız. Yani demek istiyor ki Amerika bize bunu vermez. Biz de zaten bu şekilde bir operasyon yapamayız. Onun için ben İsrail'e bir şekilde bir rüşvet, bir sus payı olarak Güney Lübnan'ın verildiğini düşünüyorum. Fakat İsrail'in o saldırgan politikası durmuyor. Yani o siyonist yayılmacılık kendi elinde ona verilmiş. Efendim bakın Amerika ile şu anda Lübnan konusundaki temel tartışma şu. Amerika diyor ki sana biz bir yer verdik Güney Lübnan. Orada dur. Ama İsrail durmuyor. Daha da ileriye gidiyor. Daha hepsini istiyor Lübnan'ın. Ondan sonra bakın şu anda Lübnan'ın %20'si İsrail'in kontrolünde. Suriye'nin keza öyle. Şimdi Daha Yemen var, Irak var ve İsrail buralara yönelik niyetlerini sürekli belirtiyor. Neyi bekleyecekmişiz? Efendim, sonbaharda 2026 Birleşmiş Milletler, hani o yıllık olağan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da her yıl katıldı. O genel olağan toplantıyı bekleyecekmişiz, genel kurulun. Netanyahu orada çıkacakmış, bir açıklama yapacakmış. Yani İsrail'in yeni yol haritasını ona kadar bekleyecekmişiz. Ondan sonra Netanyahu bir seçime girecek. Ondan sonra güya barış gelecek. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bütün Orta Doğu'nun kaderini küçücük bir ülkenin eline bırakılabilir mi? Şimdi ben şunu soruyorum. Soruyu da böyle de bitirelim. Soru şu. Bu Trump'a şu soruyu sormak lazım. Kendi siyasi bekanı, ikbalini mi kurtarmak istiyorsun? Yoksa Netanyahu'nun siyasi geleceğini, bekasını mı kurtarmak istiyorsun? Ben burada bir çelişki görüyorum. Yani Trump'ın attığı adımlar hem kendi siyasetine hem de Netanyahu'nun siyasetini korumak adına. Yani Lübnan meselesinde tıkandı kaldı. Bakın İran'ı geçen gün provoke etti resmen İsrail saldırsın diye. Niye? Tamamen barışı sabote etme adına. Onun için ben şu bir iki gün içinde İsrail'den yine böyle bir provokasyon bekliyorum. Yani yine imzalara yaklaşıldı. Yine İsrail parmağı, o Siyonist parmak bu pişmiş aşa su katmaya hazırlanıyor. Onun için bakın bugün başladı zaten. Yani Lübnan'da yeniden köyler boşaltılıyor şu anda. Yani halbuki günlerdir iki tarafta İran'da Amerika'da diyor ki Lübnan cephesinde bir istikrar sağlansın, ateşkes sağlansın. Amerika da bunu destekliyor. Ama bugün İsrail bu işin hilafına yönelik hareketler ediyor. Onun için ben evet İran ABD bir şey başarabilir ama unutmayın bakın tekrar tekrar ediyorum bunu hep söylüyorum. Bu savaş ikili bir savaş değildi. Bu savaş üç aktör arasında başlayan bir savaş. İsrail, ABD, İran. Şu anda ABD ile İran'ı tamam görüyoruz. Ama burada İsrail ne yapacak bunu bilemiyoruz. Ya İsrail masaya oturtulacak, bu anlaşmanın bir şekilde bağlayıcı taraflarından biri olacak ya da İsrail uluslararası toplum tarafından bir şekilde kontrol altına alınacak. İsrail'i dışarıda serbest bırakırsanız İsrail sağa sola saldırmaya, hırlamaya, avlamaya devam edecek.
0: Aynen öyle. Yani İsrail dediğiniz gibi savaş 3 ülke arasında başladı ama bir anda ABD-İran savaşına dönüştü. İsrail de diğer taraftan dediğiniz gibi Lübnan'ı işgalini sürdürüyor, genişletiyor. Şimdi Trump'ın açıklamalarından gidecek olursak yani bir sorun çıkarsa da başka alternatiflerimiz var diyor. Buna başvurmak istemiyoruz diyerek yine aslında bir tehditvari bir ifadesi de var. Dolayısıyla hani aklımızdaki soru tekrar savaşa geri dönülür mü? Yeniden ortalık kızışır mı? Ki işte sizin de bahsettiğiniz gibi aslında burada İsrail faktörü de öne çıkıyor.
1: Yani bence o psikolojik eşik aşıldı Kahraman Bey. Taraflar artık savaş motivasyonundan
0: Kaybettiler.
1: uzaklaştılar. Yani görüyorsunuz şov, bir şov için 2 saat 3 saat bombalıyor, geri çekiliyor falan. Kaldı ki artık öyle başkentin falan bombalandığı o uzun soluklu savaşlar yok. Trump'ın bir ekonomik, iki de siyasi olmak üzere Amerika'nın iç politikasında bunu artık destekleyecek taraftarı da kalmadı. Yani bunu sürdüremez. İran'a gelince İran da tabii ki bir işgal altında olan bir ülke. Zaten mevcut yaptırımlardan yorulmuş bir ülke. İran da bu noktada hani savaşı sürdürüyor modunda değil ama İran'ın şöyle bir avantajı var. İran savunmada olan bir ülke. Mecbur yani daha doğrusu avantaj demeyelim, zarureti var. Yani ülkesine yapılacak her türlü saldırıyı savuşturmak zorunda,
0: Doğru.
1: savunmak zorunda. Ama burada ben Amerika'nın artık savaşma motivasyonu kaybettiğini düşünüyorum. Hatta bana göre İsrail de bu noktada bu motivasyonu kaybetti. Çünkü İsrail ekonomik açıdan, askeri açıdan çok zor. Bakın Trump işte bu Amerika'daki mühimmatın eksikliğine, özellikle balistik füzelerdeki, seyir füzelerindeki eksiklikten dolayı çok öfkeli olduğu söyleniyor. Yani hatta toplayacak iş adamlarını ve yeniden üretimin artırılması konusu da baskı yapacak falan deniyor. Şimdi dolayısıyla hal böyleyken tekrar bir savaşı alevlendirmek, Hürmüz Boğazı kapalıyken, uluslararası enerji piyasaları istikrarlı değilken, Körfez'de müttefikler rahat değilken, Uzak Doğu'da müttefikler rahat değilken bence Putin,
0: Trump.
1: Trump bu noktada adım atabileceğini ben zannetmiyorum. Çünkü o motivasyon kayboldu. Ama psikolojik olarak sürdürür. Ablukayı daha büyütür, yaptırımları daha artırır, İran'ın üzerindeki baskıyı daha fazla oluşturur. Örneğin İran'ın vekil güçleri üzerinde farklı baskılar kurabilir. Bu şekilde mesele uzatılabilir. Dolayısıyla ben bu noktada yani bir şekilde bir uzlaşmanın başlayacağını, şimdi şöyle, ben bu zaten mutabakat zaptının bir ön adım olduğunu düşünüyorum. Yani bu eğer başarılı bir şekilde halledilebilirse İsrail'in de bir şekilde bu süreç içerisinde bağlanacağını düşünüyorum. İşte mesele İsrail'in bu süreci bozarak hani bu bağımlılığa girmek istememesi. Çünkü bu nihayetinde bir uluslararası hukuk meselesi haline dönüşecek ve dolayısıyla barışı bozacak.

Gazan tarafın İsrail gibi algılanmaması için İsrail de şu anda bu iş için çalışıyor. Yani bunu diplomatik anlamda İsrail'in çıkarlarına uygun

0: yapmışlar bunu. Şimdi durum böyle ve Eisenkot şu anda anketlerden önde giden muhalefet lider, merkez soldan. Şimdi İsrail'de de biliyorsunuz seçimler var. Siz
1: Seçim
0: de
1: var tabii.
0: söylediniz biraz önce. Dolayısıyla sadece İran ABD olarak bakmayalım. Bölgeyi de içine katarsak her ülkenin kendi bir denklemi var ama daha önemlisi Kahraman Bey, bu savaşla Orta Doğu'daki güçler dengesi bozuldu. Bu denge nasıl tekrar ihdas edilecek? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir de görünmeyen aktörler var. Onu da söyleyelim, kapatalım. Bakın Türkiye, Mısır, Katar ve Pakistan. Bu sürecin en görünür hale gelen ülkesi Pakistan. Neden Pakistan bu kadar öne çıktı? Bunu da bir başka programda belki konuşabiliriz.
1: Şimdi hocam ilginç detaylar var. İzninizle onları da sorayım. Mesela
0: Buyurun.
1: Trump'ın doğum günü doğum günüymüş. Onu öğrenmiş olduk. Kendisi böyle tarihlere çok takılan bir lider. Siz de az önce 4 Temmuz'a vurgu yaptınız. Hani bugün de ısrarcı olmasının sebebi acaba doğum günü olması olabilir mi? Biraz bir magazinsel bir konu ama Trump olunca söz konusu olan biraz işin içine magazinde giriyor haliyle.
0: Yani şimdi biliyorsunuz bir merkez vardı Washington'da, Trump'ın adını verdiler. Hatta orada da ben şöyle dönüme bakıyorum, ismini görebilecek miyim diye, ama notlarımda herhalde almamışım. Şimdi onu mahkeme kararıyla bir şeyle kaldırdılar, Trump'ın adını tekrar oradan. Tam da onun doğum gününe denk geldi. Yani şimdi Trump'ın böyle bir huyu var. Kafes dövüşü falan yapacak. Yani keşke diyordur büyük ihtimal. 4 bugün belki doğum gününe yetişmez bu iş ama onu istedi, ama 4 Temmuz'a muhakkak bu işi yetiştirecek. Şey dedik, Dünya Kupası için dedik, acele ediyor. Dünya Kupası başladı. Doğum günü için dedik. Bugün İran hayır dedi. İran hayır demesi nedeni bir tanesi de belki doğum günü için bir zafer olarak kendisine İran'ın bir hediye veriyormuş gibi algılanmamasını istemesi olabilir. Geriye 4 Temmuz kalıyor. 4 Temmuz'da da Amerikan 250. yılı, işte Trump ona çok önem veriyor. Belki burada bir zafer anlaşması yaptım diye Amerika'ya bir zafer hikayesi anlatacak, ama İran buna da müsaade etmeyebilir. Onun için ben diyorum ki bu 4 Temmuz'u da geçebiliriz. Yani şu anda evet bir şey var. Pakistan, Amerika bütün dünyayı ilan ediyor ama İran hala biz bunu inceliyoruz hukuki anlamda, teknik anlamda. Ya şimdi birlikte uzlaşmaya varıp kabul ettiğiniz metnin tekrar hangi anlamda incelenmesi olabilir? Çünkü eğer ilan ediliyorsa bunda bir uzlaşmaya varıldı demektir. Çünkü Pakistan öyle söyledi, Şahbaz Şerif. Fakat İran, işte biraz önce bahsettiğiniz gibi, bugün Trump'ın doğum günü, bu ona kullanılmasın, yarın 4 Temmuz'a kullanılmasın. Çünkü taraflar bir zafer ilan ediyor. Bakın bu bir zafer değil Kahraman Bey, burası bir barış anlaşması imzalanmıyor. Burada tarafların Hürmüz Boğazı gibi bir takım konularda uzlaşmaya vararak bundan sonra 60 gün boyunca teknik olarak ateşkes süresince barış anlaşmasını müzakere edecekleri.
1: Aslında hocam
0: İşte metnini
1: tam da
0: kendim.
1: onu soracaktım. Yani bu bir zafer değil ama Trump'ı biliyoruz.
0: Zafer
1: Yani bunu bir zafer olarak lanse edip iç kamuoyuna yansıtacak. Yani burada zafer olarak neyi ortaya koyacak? Şimdi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması desek zaten
0: evet, onu
1: savaştan
0: koyacağım.
1: önceki duruma dönecek. Hani bir şey yok. Yani burada bir kazanım da yok. Onun dışında ne var yani şu an Trump'ın elinde iç kamuoyuna dönüp de bakın ben işte şunu bitirdim, şunu yaptım. Ne diyecek? Yani rejimi değiştirdim dese, o gerçi değiştirdim diyor yani. Çünkü
0: Öyle
1: birçok
0: diyor,
1: isim
0: evet.
1: ortadan kaldırıldığı için, öldürüldüğü için işte bakın biz rejim değiştirdik diyor ama zafer olarak lanse edebileceği ne var Donald Trump'ın bu noktada?
0: O kadar zor durumda ki Müşteba Hamene ile el sıkışmaktan, görüşmekten onur duyarım diyecek duruma kadar geldi. Bakın, bu çaresizliği gösteriyor. Hürmüz Boğazı meselesi, ya Hürmüz Boğazı 28 Şubat öncesinde yoktu ki, ama öyle bir hava yarattı ki 47 yıldan beri Hürmüz Boğazı kapalı. Amerika İran'da Hürmüz Boğazı'nı özgürleştirmek için orada. Bakın Trump şöyle bir lider. Önce bir yapay kriz yaratıyor. Bu yapay krizi enerji harcıyor, mesai harcıyor. Sonra bu yapay kriz, yani olmayan krizi çözüyor. Çözmüş gibi gösteriyor ve zafer ilan ediyor. Diyor ki ben 10. savaşı bitirdim. İyi de bir ay önce bu savaş yoktu ki zaten. Yani Venezuela'da da öyle oldu, İran'da da öyle oldu. Hürmüz Boğazı İran savaşının bir yan etkisi, bir sonuçlarından bir tanesi. Yani siz o savaşı yapmazsanız, zaten Hürmüz Boğazı'nda çok güzel bir statü vardı. Mevcut statü güzeldi. Para alınmıyordu, kimse kimseye karışmıyordu. Herkes dilediği gibi geçiyordu. Şimdi bakın Hürmüz Boğazı yeni bir statüye kavuşturulacak belki de. Onun
1: İran
0: için
1: para
0: Körfez
1: isteyecek,
0: ülkeleri
1: değil mi? İran buradan
0: tabii
1: geçişlerden para isteyecek.

0: Onun için Körfez ülkeleri Amerika'ya çok öfkeli. Yani Hürmüz Boğazı senin eserin. Şimdi Trump önceki şeyi görmüyor. Yani Hürmüz Boğazı öncesinde İran'ı bombaladın, İsrail'in sırtını sıvazladın, İran'ı önce diplomatik masada oturttun, tuzağa çektin, ertesi sabah vurdun. Tıpkı Katar'da Hamas liderlerini, heyetini barış görüşmesi için İsrail'in davet edip de orada İsrail uçaklarının orayı bombalaması gibi. Yani şimdi bu yapılan, bu İsrail'e ait zaten. Amerika'yı bu savaşa İsrail sürükledi. İsrail olmasaydı o masada çoktan bir anlaşma çıkardı bir. ABD zaten savaşa girmezdi ki. Çünkü Trump diyor ki ben görüşmeye hazırım, liderlerle el bile sıkışırım dedi. Ali Hamene ile sıkışırım. Hatta enerji alanında dedi İran'la güzel şeyler yapabiliriz. Arakçı da dedi ki eğer bu masada uzlaşırsak hiç aklınıza gelmeyen sürpriz alanlarda Amerika ile işbirliği yapabiliriz dedi. Bakın bu alan neresi biliyor musunuz? Bu alan enerji alanıydı. Amerika İran'ın enerji alanını yeniden update ve upgrade ederek yani yeniden üretime geçecek modern tekniklerle ortak bir şekilde ben o zaman dedim Aramco, Suudi Arabistan Amerika Petrol Şirketi. Bakın uzun yıllardır birlikte çalışıyorlar. Burada da bir İramko kurulur demiştim. Yani İran Amerikan petrol şirketleri ve gerçekten İran'da 5 yıl içerisinde ekonomik olarak muazzam bir ayağa kalkma. Çünkü bakın rejimin radikalleşmesinin aslında ekonomik krizlerden olduğu konusunda Amerika'da çalışmalar var. Yani hepimiz biliyoruz bir ülkede yoksulluk, ekonomik kriz sürekli hale geldiyse o ülkeden zaten sert ve radikal duruşun dışında bir şey bekleyemezsiniz. Ama ülkede refahı artırırsanız, ekonomik gücü artırırsanız o ülke dünyaya daha entegre olur. Örneğin Çin işte. Yani Çin zenginleştikçe dünyaya daha fazla entegre olan bir Çin var. Artık dünyanın bir parçası olan Çin var. Şimdi benzeri Kuzey Kore'de denenmeye çalışıyor olmuyor. Ama İran'da mesela bu olar mümkün. Çünkü İran hiçbir zaman kendisini yalıtmadı dünyadan. Onun için ben sadece barış değil, barıştan sonra çok şeyi tartışacağımızı düşünüyorum. Yani o biraz önce Orta Doğu'da güçler dengesi tamamen sarsıldı. Belki de ortadan kalktı. Şimdi yeniden bir orada güçler dengesi ihdas edilecek. Yeni bir düzen ortaya gelecek. Ama şunu söyleyebilirim. Bundan sonra belki 50 yıl boyunca Amerika bir daha İran'a saldırmayacak. Yani İran artık bunu güvence altına aldı. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü Amerika burada dersini aldı. Yani İran kolay bir lokma değil. Bundan sonra İran'la ilgili meseleler diplomasiyle diplomatik masada çözecek. Bir de tabi artık bundan sonra Amerika İsrail'in ipiyle artık öyle her kuyuya inmeyecek. Çünkü bunun da dersini aldılar. Bunun bedeli çok ağır oldu. Bakın Trump'a çok büyük bir bedeli var ve Trump'ın bütün saygınlığı gitti. Amerika'da Trump güzel bir miras bırakıp Amerikan tarihine geçip öyle emekli olmak istiyordu. Şu anda Trump Amerika'daki bütün düzeni alt üst etti, yerle bir etti. Yargıyla savaşıyor, kongreyle savaşıyor, kendi partisiyle savaşıyor. Dolayısıyla 3 Kasım umurumda değil demeye başladı. Seçimi falan önemsememeye başladı. Umarım buradan bir ders çıkarılır ve tersine dönen bir süreç yaşanır. Ancak burada Trump'ın o geleneksel zafer arayışı, ben işte muzaffer bir komutanım, 3000 yıldan beri İran'la savaşıyoruz. Hani onu o meşhurdur tarihleri. 1000 yıl, 2000 yıl, 3000 yıl. 3000 yıldan beri İran'la savaşıyoruz. 3000 yıldan beri Hürmüz Boğazı kapalıydı, biz açtık. Yani daha önce sanki dünya başka bir taraftan enerji transfer ediyormuş gibi. Boğazı yendi. Ya o kahraman ama bu kahramanlık bakın New York Times'ın ifadesiyle söylüyorum. Bu kahramanlık burada satmaz Bay Başkan demişlerdi bir yorumda. Baş yazıda. Yani bunu satamazsınız Amerika'da demişlerdi ve buna alan olmaz. Çünkü biz burada nasıl analiz ediyorsak orada da herkes görüyor. Kendi terörle mücadele merkezinin başkanı istifa ederken sosyal medyada hangi mesajı paylaştı? Ne demişti
1: Tabii
0: hatırlıyorsunuz
1: bu
0: değil mi?
1: bizim
0: Bu
1: savaşımız değil
0: savaşımız
1: demişti.
0: değildi. İsrail'in savaşı demişti. Avrupa da onun için bu savaşa müdahil olmadı. Ne dedi Almanya şansölyesi? Bu savaş İsrail'in savaşı. Bizim senin savaşın değil, bizim de değil dedi. Dolayısıyla bu noktada umarım bir ders alır Amerika ve bundan sonra başkalarının ipiyle bu tip kuyulara girmenin Orta Doğu'daki bedelinin ne kadar ağır olduğu bizzat Trump tarafından deneyimlendi. Bundan sonra gelecek başkanlara da bu bir ders olsun.
1: Şimdi ABD'nin hani İran'a önümüzdeki süreçte hani uzun süre saldırmayacağı görüşünü
0: Ben öyle
1: paylaştınız.
0: düşünüyorum.
1: Orta Doğu'da tabii yeni dengeler oluşabilir dediniz. Onu belki biraz açabiliriz. Hani savaşsız bir döneme mi gireceğiz? Türkiye'yi biraz konuşabiliriz. Hani bu
0: Tabii
1: süreçteki
0: ki.
1: tutumu üzerinden diplomasi trafiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

0: çok önemli diplomasi yürüttüler bu süreçte. Hani bu anlamda Türkiye'de sanki tabii ki biz savaşlar olmasını istiyoruz ama önemli kazanımları da olduğu gibi görünüyor Türkiye'nin de. Ne dersiniz?
1: Şimdi bir dikkat ederseniz Türkiye çok kendini ön plana çıkarmadı. Geride, mutfakta, sessiz, sedasız. Her hafta Trump en az iki kere Sayın Cumhurbaşkanı'na, Erdoğan'a teşekkür ediyor ama niye teşekkür ettiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Aslında onların bildiği bizim bilmediğimiz gelişmeler. Bunların başı da İran geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın attığı adımlar, orada gelinen aşamalar, tabii biz bunlar mahrem bilgiler, çok fazla kamuoyuna yansımıyor ama Trump işte her hafta teşekkür ediyor. Bu teşekkürün ana kaynağının başında İran meselesi geliyor. Şimdi Pakistan biliyorsunuz bu süreçte görünen ülke. Fakat Pakistan'ın bu işi tek başına başarabilmesi mümkün değil. Pakistan diplomasisi evet güçlü ama bu kadar da güçlü değil. Çünkü Pakistan ne İran ne Amerikan denkleminde yıllardır var olan bir ülke değil. Hatta İran'la siyasi ve askeri anlamda gerginliği olan bir ülkeydi Pakistan. Amerika ile de öyleydi. Ancak burada Pakistan'ın arka planına bakmak lazım. İşte Katar, Mısır, Türkiye. Özellikle Türkiye-Pakistan ilişkilerini şöyle bir daha net baktığımızda biz Karabağ Savaşı'ndan bu tarafa bu ilişkiyi şöyle adlandırıyoruz. Üç devlet, bir millet. Azerbaycan, Türkiye, Pakistan. İslamabad Deklarasyonu'nu hatırlayalım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla son dönemde Suudi Arabistan'la Pakistan önemli bir güvenlik paktı kurdu. Ve bunun aslında görünmeyen, sonradan daha görünür hale gelen bir üyesi de Türkiye. Bakın daha geçtiğimiz hafta Jerusalem Post uzun bir yazı yayınladı bununla ilgili. Hala İsrail bunu anlatıyor. Yani bu güvenlik paktını anlatıyor. Ve Pakistan'ın İran meselesinden dolayı uluslararası ortamda saygınlık kazanmasından rahatsız İsrail. Hatta Suudi Arabistan, İsrail ve Türkiye'nin bu pakta girmesi, hatta ve hatta savaş sonrası belki Amerika'nın da desteğiyle İran'ın da bu pakta katılma ihtimali İsrail'i tabii kızdırıyor. Ama ben şunu söyleyeyim, 30'larda Sadabat Paktı'nı unutmayalım. Biz zaten bu ülkelerle Sadabat Paktı'ndaydık, Bağdat Paktı'ndaydık. Yani şunu unutmayalım. Türkiye bunları ilk defa görmüyor. Türkiye bunları daha önce de deneyimleyen bir ülke. Biz günümüzün koşullarına bunu uyarlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir dış politik anlayışı var. Tek başına hareket etmek yerine birlikte hareket etmeyi her zaman tercih ediyor. Onun için hep işbirlikleri öneriyor. Örneğin Kafkasya Paktı, altılı işbirliği, 3 artı 3 işbirliği gibi. Mesela bugün eğer Türkiye hani genel olarak Batı perspektifinden baktığınızda ya Türkiye'nin ne işi var dediğiniz noktada Şangay İşbirliği Örgütü'nde bile Türkiye'yi görüyoruz. Niye? Biraz önce bahsettiğim gibi Sayın Erdoğan'ın ana diplomasi hattı şudur. Birlikte hareket etme, birlikten kuvvet doğar. Çünkü dünyamız tek başına hareket edip yaşayabileceğiniz bir dünya değil. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci diplomatik çizgisi de şu. Sadece tek bir kutupta değil, tek bir merkezde odaklanan bir Türkiye değil. Onun için biz dış politikayı 360 derece olarak nitelendirdik. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye bir Afro-Avrasya ülkesidir dedi. Dikkat edin. Tek bir coğrafyadan bahsetmiyor. 360 derece çok önemli. Bu ne demek? Bu dünyada nerede bir işbirliği mekanizması imkanı varsa biz Türkiye olarak orada olmak zorundayız. Çünkü biz öyle bir özel coğrafyadayız ki hani tabiri caizse dünyanın ve arzın merkezindeyiz. Jeopolitikanın merkezindeyiz. Ben onun için hep şunu söylerim Kahraman Bey. Türkiye ne bir politik ne de ekonomik bir tercihtir. Türkiye aksine jeopolitik bir zorunluluktur. Yani siz bir oyun kurgulayacaksanız Türkiye mutlaka yanınızda yer alması gerekiyor. Onun için bu birliktelikler, BRICS, Şangay İşbirliği Örgütü, efendim öteki yapılanmalar, ASEAN veya Orta Doğu'da kurulacak yeni yapılar, NATO, bunların hepsi Türkiye'yi istiyor. Çünkü Türkiye'nin merkezi jeopolitik rolü ortadadır. Biz de bu kitabı iyi okuduk. Jeopolitikayı iyi okuyoruz şu anda. Dolayısıyla ben hep söylerim, bizim coğrafyamız bir atom bombasından daha değerli. Eğer bunu iyi kullanabilirsek bu bizim için hem bir silah hem bir kalkandır. Şu anda da gayet iyi kullanıyoruz. Tabii şunu unutmayalım. İran bizim komşumuz. Yanı başımızda. Buradaki ateş yani bir ev düşünün. Yan komşu evde çıkan bir yangın sizi de etkiler. Onun için burada evet İran'dan önce biz kendi güvenliğimizi sağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikli politikası milli güvenliği ve milli çıkarıdır. Kendi vatandaşının mal can emniyetidir. Bunu unutmayacağız. Bu Ukrayna Savaşı'nda da aynı.

0: Karadeniz'in güvenliği bizim güvenliğimizdir. Bu İran'da da aynıdır. İran Türkiye sınırındaki güvenlik yine benim güvenliğimdir. Ben Suriye'ye de bu noktada bakarım. Önce kendi ülkem. Ondan sonra burada yaşayan halk, rejim değil, yönetim değil, İran halkının kendi geleceği, Suriye halkının geleceği ve güvenliği. Örneğin Irak halkının kendi geleceği ve güvencesi. Hatta Ermenistan meselesinde bile Ermenistan halkının fakru zaruret içinde yaşamaması için biz Ermenistan'a ne dedik? Aramızdaki sorunları, Azerbaycan'la arandaki sorunları çöz, bir anlaşma imzala, ben de kapıları açayım, sen de bu bölgesel refahtan payını al. Şimdi böyle bir ülke bulamazsınız dünyada. Çünkü ülkeler çıkarları için diğer ülkelerin çiğneyerek gidiyor. İşte gördünüz İran meselesi, Venezuela meselesi. Dolayısıyla Türkiye bu diplomasisiyle, ki biz buna insan odaklı dış politika, insan merkezli dış politika diyoruz. Ve bunun meyvelerini de topladık. Gördünüz değil mi? Her sorunda Türkiye'nin mutlaka orada yer alması bir şekilde isteniyor. İşte İran meselesinde de Türkiye bu işin öyle şovunu, tezahüratını yapmadan, tribünlere oynamadan, geri planda çok istikrarlı ve rasyonel bir şekilde bu meseleyi götürdü. Suriye'de de götürdük. İnşallah Ukrayna'da da bir sonuca ulaşacağız. Ve bütün bunlar bakın neyi ortaya koyuyor? Türkiye artık bir barış adası, barış üreten, etrafında tehdit ve güvensizlik üreten ülkelerin aksine Türkiye'nin barış ve istikrar ürettiği bir yeni barış adası. Şöyle haritayı elinize aldığınız zaman, hani o Amerika diyor ya, batmayan uçak gemisi. Evet, orada batmayan uçak gemisi gibi duran kocaman bir Türkiye var, ama o Türkiye bundan sonra barış üreten, istikrar üreten ve bir deniz feneri gibi etrafındaki o karanlığı yırtan bir ülke konumuna getirmek istiyoruz. Bence bunu başardık. İnşallah önümüzdeki ay NATO zirvesi var. Oradan çıkacak sonuçlar da küresel barışa ve istikrara katkıda bulunur. Ankara barışını ihdas ederiz. Belki bunun Ukrayna'ya, İran'a, Orta Doğu'ya yansımalarını görürüz. ABD ile NATO ittifakının arasındaki belki gerginlik ortadan kaldırılır. Rusya, Çin gibi ülkelerle belki gerginlikler daha yumuşatılabilir. Böyle bir süreci tetikleyebilir. Amacımız, umudumuz bu.
1: Dediğiniz gibi öyle bir dönemde geldi ki NATO zirvesi çok önemli. Yani gerçekten gözler işte Trump da katılacağını zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede de teyit etti. Son bölümde belki hani Körfez ülkeleri açısından bu savaşı nasıl yorumlarsınız? Çünkü onlar da aslında gerçekte güvende olmadıklarını görmüş oldular. ABD'nin bu bölgedeki ağırlığını nasıl etkiledi? Bu ülkeler üzerindeki etkisini nasıl etkiledi bu savaş sizce?
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bir ülke. Bunu kabul etmek lazım. Onun için şimdi yanılmıyorsam İnönü'ye atfedilen bir söz var. Soğuk Savaş döneminde hani büyük güçlerle ilişkilerin bir ayıyla tırnak içerisinde yatağa girmeye benzetiyor. Yani sağa sola dönerken ayının pençesi size değer. Hatta bazen sizi ezer. Yani şunu demeye getiriyor. Normal şartlarda bile büyük güçlerle olan ilişkilerde her zaman bir şekilde size bir yerden zararı dokunabilir anlamında bu o dönem kullanılmış. Şimdi bugün de aynı aslında. Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler geliştirdiklerini düşünüyorlar, ama burada da önemli üslere ev sahipliği de yapıyorlar. Ama ABD'nin bölgeye yönelik kimi politikaları onları negatif etkiledi. Bakın İran meselesi. Amerika Birleşik Devletleri burada kendi çıkarlarına baktığı için bu ülkelerin saldırı altında olup olmadığı çok da Amerika Birleşik Devletleri tarafından öncelik konusu yapılmadı. Hepimiz gördük. Yani her gün balistik füzelerin, efendim dronların düştüğü Körfez ülkeleri ve Körfez ülkeleri bu noktada çaresiz kaldılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek söyleyebileceği şey İran'la bir barış anlaşması yapacağız. Mesele çözülecek. Şimdi bundan sonra Körfez ülkelerinin tutumu ne olacak? Mesela Katar. Şu anda Katar %5 ile %7 arasında doğalgaz üretimini kısıtlamak zorunda kaldı. Çünkü bunu üreten tesisler zarar gördü. Şimdi bu öyle bir günde yapılacak bir şey değil. Belki 5-10 yıl içinde tesis yeniden ayağa kalacak. Ama bu savaş Katar'ın savaşı değildi. Bu savaş Suudi Arabistan'ın da savaşı değildi. Ama yıllarca Amerika Suudi Arabistan'a, Katar'a, Kuveyt'e bir gün İran size saldıracak diye milyarlarca dolar silah sattı. Bakın Suudi Arabistan'a satılan gelişmiş savaş uçakları şu anda hangarlarda duruyor. Çünkü buna uçuracak yetişmiş pilotu yok Suudi Arabistan'ın. Bir dönem gazetelerden ilan verdi pilot kiralamak için. Şimdi

0: aldığınız silahları angarda saklıyorsanız, bunu kullanacak personel yoksa, Amerika bunu dayatıyorsa mecbur alıyorsunuz. Amerika bunu Tayvan'da da dayatıyor. Güney Kore'ye de dayatıyor. Japonya'ya da dayatıyor. Onlara da şunu diyor. Bir gün Kuzey Kore ile Çin size saldıracak. Şimdi bunları söyleyerek silah şirketleri muazzam para kazandırır. Ukrayna Savaşı'nın çıkmasının nedenlerinden biri de bu. Dolayısıyla bu noktada Körfez ülkeleri, ki Türkiye olarak biz bunu defalarca söyledik, kendi ayağınız üzerinde durmaya gayret edin, öz yeterliliğinizi sağlayın. Mesela son dönemde bu noktada Mısır'la Türkiye arasında önemli askeri alanlarda işbirliği yapıldı. Bakın, en son tatbikat, deniz tatbikatı yapıyoruz. Suudi Arabistan'la mesela bizim 5. nesil harp uçağımızla ilgili bir ortak üretim arayışı var. Bununla ilgili görüşmeler var. Şimdi Avrupa yapıyorsa, Avrupa Birliği 4-5 ülke bir araya gelip Eurofighter'ı üretebiliyorsa, biz neden Müslüman ülkeler ya da Orta Doğu bölgesindeki ülkeler bir araya gelip kendi savaş uçağımızı üretmiyoruz? Onlarda para var, bizde mühendislik ve Ar-Ge var, know-how var. Bunu bir araya getirdiğimiz zaman Kahraman Bey,
1: Evet.
0: inanın Kaan'dan daha gelişmiş uçaklar yapabiliriz. Bakın, Pakistan'da inanılmaz bir tecrübe, deneyim var. Bütün bunları kattığımız zaman biz de konsorsiyumla ortak uçaklar üretebiliriz. İşte Avrupa önümüzde, Airbus önümüzde, Eurofighter önümüzde. Ben onun için İran Savaşı'nın inşallah bu tip hayırlara da vesile olacağını ben düşünüyorum. Savaş sonrası Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinin, özellikle Amerika ile ilişkileri nasıl gider? Statüsü bozulmaz ama samimiyetlik, aradaki o güvende büyük bir problem var. Ama bunun yanında ben Türkiye ile olan ilişkilerinin daha farklı bir yöne doğru evrileceğini düşünüyorum ve yıllardır Türkiye'nin savunduğu "gelin kendi paktımızı kuralım, o işbirliğimizi kuralım" meselesi bence artık hayata geçme ihtimali oldukça yüksek diye düşünüyorum.
1: Evet, o
0: Ha,
1: yüzden
0: bu,
1: buyurun.
0: şunu söyleyeyim son,
1: Tabii
0: pardon.
1: tabii.
0: Bu ortak savunma sanayinin kurulmasıyla olur, ki ben bu yönde adımlar atıldığını biliyorum. Eğer biz hep beraber kendi ortak savunma sarayımızı kurabilirsek, tüm İslam dünyası bunu başarabilirsek, bakın Endonezya, Malezya havacılık alanında çok ileride. Pakistan nükleer teknolojide ileride. Türkiye mühendislikte, Ar-Ge'de, know-how'da çok ileride. Önemli tesislerimiz var. Öbür ülkelerde de sermaye var, para var, insan kaynağı var. Bütün bunları birleştirdiğimizde bizim önümüzde hiçbir güç duramaz. Önemli olan bu sinerjiyi yaratabilmek, bu işbirliğini başarabilmek.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta zaten artık bu son savaşlarla birlikte de ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.
0: Evet.
1: Bakalım, göreceğiz. Doktor Barış Adıbelli, şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum günü dedik. Bu arada 81 yaşına basıyor. 80. yaşını dolduruyor. Bugün bir gelecek mi haber? Mutabakat zaptına ilişkin bir haber gelecek mi? Ama İran'ın da bir kez daha hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Teknik, siyasi ve hukuki incelemelerin sürdüğü yönünde de bir açıklama var. İran temkinli yaklaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump bir an evvel bu anlaşmanın olmasını istiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Barış Adıbelli,
0: Rica ederim.
1: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi. Değerli analizleriniz, yorumlarınız için görüşmek
0: Sağ ol.
1: dileğiyle.
0: Sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Peki, değerli hocamıza teşekkür edelim. Dediğimiz gibi, bakalım, gözler bugün bir anlaşma olup olmayacağına çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump bu noktada aceleci, İran'sa daha temkinli davranıyor. Biz de yavaş yavaş moderatör hafta sonunu noktalayalım. Ama saat başında hem bu başlık hem de diğer Güney Asya'nın gelişmeleri aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Dijital yetim kavramının tohumları aslında pandemi dönemiyle birlikte atıldı. Pandemi döneminde evlerimize kapanmış olmamız bütün teknolojik uygulamaların tamamının neredeyse yalnızlığımızı giderme üzerine kurulu olması üzerine tasarlandı ve insanlara bu şekilde sunuldu. Aileler çocukların dijital ortamda güvende olduklarını düşünüyorlar. Çünkü onların yan koltuğunda oturarak o cihazları çocukların kullanıyor olması aile için bir güven sağlıyor. Ama bu kesinlikle böyle değil. Nasıl çocuğumuzu bir parkta ya da sokakta tanımadığı biriyle konuşurken gördüğümüzde koşa koşa yanına gidecek hassasiyete sahipsek, aynı hassasiyeti dijital cihazlarda kimlerle iletişim kurduğunu bilmediğimiz insanlarla konuşurlarken de gösteriyor olmamız gerekiyor. Burada ailelerin

0: Dijital okur yazarlığı çok önemli. Yine eğitimcilerin ve ailelerin çocuklara gerekli eğitimleri veriyor olması çok önemli. Dijital önlemlerin alınıyor olması çok önemli. Reşit olmayan çocukların telefonlarının kontrol altında tutulması, tablet, bilgisayar, telefon ve oyun konsollarında kimlerle iletişim halindelerse aileler tarafından bunların gözlemleniyor olması çok kıymetli.
1: Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla devlet eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 portrede veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre bu akşam 20'de 24'te.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Baba, Amerika uzak mı?
3: Oo, çok uzakta bizim.
2: İzleyenler mi?
3: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
2: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
4: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalk.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de M-Para'lı olun. Çünkü M-Para tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine M-Paralılar oldu.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Hakan abi.
3: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 24'te Güney Asya'nın gelişmeleri aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. ABD ve İran arasında yeniden bir anlaşmaya varılacağına dair haberler gündemde. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasındaki mutabakatın bugün imzalanacağının müjdesini verdi. İki taraf da ortaya çıkan son durumu kendi zaferi olarak görüyor. Trump anlaşma müjdesini sosyal medya hesabı Truth Social'dan doğruladı. Anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını, akabinde de Hürmüz Boğazı'nın açılacağını paylaştı. İran'la ilişkilerin iyi bir noktada olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı sürecin hızlı ve sorunsuz geçmesini temenni ettiğini dile getirdi. Sorun çıkması durumunda başka alternatifler olduğunu ve buna başvurmak istemediklerini belirtti. İran'a yönelik saldırı ve yaptırımlara açık kapı bıraktı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise temkinli açıklamalarda bulundu. Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım dedi. Bugün olmasa da önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez değerlendirmesinde bulundu. İran basınına göre ise mutabakat zaptına ilişkin nihai bir sonuca ulaşılamadı. İran dini lideri Müçteba Hamaney birlik mesajı verirken anlaşma ihtimaline karşı İranlı protestocular da sokaklara döküldü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına hiç olmadıkları kadar yakın olduklarını söyledi. Anlaşmanın saatler içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret etti. Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Öte yandan Boğaz'daki mayınlar da gündem konusu. Trump'ın gelecek hafta Fransa'da G7 zirvesinde konuyu ele alacağı iddia edildi. Buna göre ABD Başkanı G7 ülkelerinin Boğaz'daki mayın temizleme faaliyetlerinde de görev almasını bekliyor. Şimdi bu taraftan anlaşmayı konuşuyoruz ama diğer yanda İsrail Lübnan'a yönelik işgalini genişletiyor, saldırılarını sürdürüyor. Yine İran'ın Lübnan'ın güneyinde birçok noktadan dumanlar yükseldi. Ordu Lübnan'ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi. İsrail savaş uçakları Nebatiye ilini vurdu. Kef Tebnit beldesine hedef aldı. Aliyet Tahir Dağı çevresine de topçu atışları gerçekleştirildi. Bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 45 artarak 3756'ya ulaştı. İsrail'de ise sirenler çaldı. İsrail Lübnan sınırına yakın 2 şüpheli hava hedefi saldırı düzenledi. İsrail'in ise gözü doymuyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich skandal bir çağrıda bulundu. Lübnan'dan İsrail'e atılan her roket için başkent Beyrut'ta 10 binanın yıkılması çağrısını yineledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de Hizbullah saldırılarına karşılık vermeye çağırdı. ...24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Amili futbol takımımız sabah 7'de Türkiye saatiyle ilk maçını Avustralya'ya karşı oynadı. Galibiyet bekliyorduk ama hiç ummadığımız bir skorla, 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılmak zorunda kaldık.
1: Nefesler tutulmuştu. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçı oynadı. Amilli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'na tatsız başladı. Coşkuyla beklenen maç 2-0 mağlubiyetle bitti. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanan mücadele beklendiği gibi bitmedi. Amilli futbol takımı Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaştı. Milliler rakiplerine ilk kez mağlup oldu. Daha çok gol arayan taraf ay yıldızlılar olmasına rağmen kangurular kazandı. Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Nestori Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalf kaydetti. Dünya Kupası'na ilgi ise yoğundu. Türk taraftarlar dünyanın dört bir yanından maçı izledi. Maçın oynandığı Kanada'da heyecanlı bekleyiş kameralara yansıdı. Türk taraftarlar marşlar eşliğinde maçın oynandığı stada hareket etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde maç dev ekranlarda izlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de taraftarlar sabah namazının ardından maçı takip etti. Grupta ilk maçlar sonunda ABD ve Avustralya üçer puanı hanesine yazdırdı. Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Türk saatiyle 6'da Paraguay'la

0: karşılaşacak. Avustralya ise ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşacak.
1: Sonuna kadar destekleyelim o milli futbol takımımıza ve bülteni bu haberle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri Büşra Mutlu sizlerle paylaşacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

döngüye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: 24 TV'den bizi izleyenler ve 24 radyo dinleyicileri, Türk Medya olarak Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkılarıyla Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Neova Sigorta, Sampo Rosenlev ve Terabank'ın sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'ne tekrar hoş geldiniz. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşümü konuşmak üzere. Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Doktor Cebrail Taşkın. Lütfen buyurun efendim. Sizi böyle alalım. Hoş geldiniz. TÜME Yönetim Kurulu Üyesi Cem Seven. Hoş geldiniz. Tarsim Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çelik. Hoş geldiniz. Ve Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat'ı sahneye davet ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Şimdi sohbetimize başlayacağız. Tabii bu sohbet içerisinde yaklaşık bir saat kadar beraber olmayı umuyoruz. Şimdi burada o kadar önemli isimleri ağırlıyoruz ki az önce birinci oturumda değerli Tarım Bakanımız İbrahim Yumak da buradaydı. Tarım Bakanımız tarımın başındaki isim olarak değerlendirirsek burada tarımı yöneten isimler aslında. Bir yandan o sürdürülebilirliği önümüzdeki süreçte sağlayabilmek adına önemli isimleri ağırlıyoruz. Şimdi önemli bir zirve, benim için ayrı bir önemi var. Neden diyeceksiniz? Ben bir çiftçi çocuğuyum. 15 yaşına kadar köyde yaşamış biriyim, doğmuş büyümüş biriyim. Hatta bir hafta önce köyümdeydim, fındık bahçemdeydim ve çalışıyordum. Geldim burada zirveye katılıyorum şimdi. O anlamda benim için de çok çok önemli. Cebrail Bey, sizinle başlamak istiyorum önce. Şimdi Tera Holding'den bahsediyoruz. Tera Holding çok sektörlü ve çok katmanlı bir yapıya sahip. Bunun içerisinde şöyle notlarıma bakıyorum. Finans var, teknoloji var, tarım var, gıda ve hayvancılık var ve bunlar Türkiye için hakikaten stratejik öneme sahip alanlar. Şimdi konumuz sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği. Tarımı sürdürülebilir hale getirmek, gıdanın güvenliğini sağlamak adına nasıl bir bütüncül yaklaşım içerisindesiniz?
1: Erkan Bey, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Emre Tezben'e de selamlarını iletmek isterim tüm katılımcılara. Ben de sizin gibi köylü çocuğuyum. 17 yaşına kadar köyde yaşadım. Kırıkkaleliyim. Traktörümüz var. Buğday üretiyoruz. Tabii ki ben meşgul olamıyorum. Eniştem bu işleri takip ediyor. Tarımdaki değişimi bizzat görüyorum. Çocukluğumdan beri bu işin içerisinden geliyorum. Ama bu çiftçi kimliğimi daha sonra aldığım eğitimle, teknoloji tarafıyla da harmanlayarak şu an tarımda, teknolojide inşallah tüm izleyicilere neler yapabileceğimizi anlatmak isterim. Ama konuşmaya başlarken biraz Tera Holding'den bahsedeyim. Tabii, çünkü öyle. Tera deyince herkesin aklına borsada işlem gören hisselerimiz geliyor olabilir ya da fonlarımız geliyor olabilir. Biz finanstan doğan, gelişen bir holdingiz. Finans kökenli bir holdingiz. Aslında kökenimiz Tera Yatırım'a dayanıyor. 20 sene önce Sayın Emre Tezben'in kurduğu bir şirket Tera Yatırım. Tera Yatırım bugünlere geldi. Arkasından 3 sene önce Tera Bank faaliyete başladı. Tera Portföy, Tera Faktöring, Tera Girişim. Finans alanında bayağı güçlü bir ekibiz. Burada kazandığımız paraları, geliri yine ülkemize yatırım yapıyoruz ve satın almalarla, bazen yatırımlarla büyüyen bir holdingiz. Siz de bahsettiniz. Aslında biz çoklu sektör bir çatı holdingiz. Finanstan teknolojiye, siber güvenlikten savunmaya, inşaattan turizme kadar, dijital platformlara kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Toplamda 27 farklı şirketimiz var. Bugün ben burada daha çok tarıma dokunan, tarıma değen şirketlerimizin faaliyetlerinden bahsedeceğim. Hem de bu sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği hakkında bizim vizyonumuz ne, stratejilerimize

0: onlardan bahsetmek istiyorum. Bugün biz burada Terebank olarak, Terebank'ın leasing ürünü olarak burada varız ve birazdan da bahsedeceğim oradaki uygulamalardan. Bir de Sampo. Sampo'yu kaç kişi biliyor? Böyle bir el kaldırabilir mi? Duyan var mı Sampo'yu? Bayağı da varmış. Bayağı çok var. Da güzel, evet, mutlu, evet, oldum. Çünkü Finlandiya asıllı bir şirket. 150 yıllık bir şirket. Yani Avrupa'nın ilk içerdüver fabrikası. Finlandiya'nın Pori şehrinde kurulmuş ve şu ana kadar 50 binden fazla bir içerdüver üretmiş ve dünyanın hemen hemen her tarafına satıyor. 50'den fazla ülkeye ihracat var. Biz bu şirketi geçtiğimiz yıllarda satın alma yöntemiyle grubun bünyesine kattık. Ve biçerdüver üreticisi olduk. Bu sene ilk defa Türkiye'ye Sampo biçerdüverler giriş yaptı. Nisan ayında gerçekleşen tarım fuarında biçerdüverlerimizi çiftçilerimize buluşturduk. Ve çiftçilerimiz artık Sampo biçerdüverleri Türkiye'de görmeye başlayacaklar. Burada Sampo'yu neden önemsiyoruz? Üretimin devamlılığı açısından, verimliliği açısından çok önemli. Siz burada üretim yaparken rekabet çok önemli. Rekabetçi olmanız için de minimum maliyetlerle üretim yapmanız lazım. Hasat da bu işin çok önemli bir maliyeti. Bizim biçerdüverlerimiz, biçerdüver üreticiler arasında minimum en az akaryakıt tüketen biçerdüver. Bununla beraber dene kaybı en az olan bir biçerdüver. Dolayısıyla biz tarımda verimliliğe katkı yapmak düşüncesindeyiz.
1: Yani sadece doğru tohumu ekmek, doğru şartlarda büyütmek yeterli değil. O hasattaki kaybı da gidermek lazım.
0: Kesinlikle. Çünkü ciddi bir hasatta da kayıp da olabiliyor. Bununla beraber finansa erişim son derece önemli Erkan Bey. Tamam, insanlar çiftçi, üretici. Ama bugün bir biçerdüver almaya kalktığınız zaman 150 bin ile 250 bin euro civarında bir fiyatlardan bahsediyoruz. Bugün bir Türk çiftçisinin bu rakamlara ulaşması kolay değil. Dolayısıyla çiftçimizin finansa erişmesini kolaylaştırmak amacıyla Terebank bünyesinde bir leasing ürünü çıkardık, çalıştık. Ve şu anda Türk çiftçisine bu hizmetimizi sunuyoruz. İster biçerdüver alsın, ister traktör alsın, ister tarım aletleri alsın. Dolayısıyla Türk çiftçimizi leasing ürünlerimizle destekliyoruz. Şimdi biz tarıma bütüncül olarak yaklaşıyoruz. Sadece Sampo ve Terebank'tan bahsetmek eksik kalır. Çünkü burada bizim bir de hayvancılık yatırımlarımız var. Viva Terra ismini verdiğimiz, Lüleburgaz'da kurmuş olduğumuz bir çiftliğimiz var. Toplamda 2400 büyükbaş hayvanımız var. Türkiye'nin süt üretimine katkı sağlıyoruz. Çok yakın zamanda bu 2400 baş hayvan sayımızı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki üretim önemli, hayvancılık önemli ve biz de hayvancılığı destekliyoruz.
1: Burada şunu sormak istiyorum. Siz, tabii ki, anladığım kadarıyla biraz da çocukluğunuzdan gelen, orada yaşadım 17 yaşına kadar, evet, dediniz ya, oradan gelen bir hissiyatla, hevesle, bilmiyorum belki o zaman da bunlar
0: tabii ki
1: bir kısmı vardı ama sonraki sürece herhalde bunun katkısı çok fazla olmuş.
0: Mutlaka
1: burada
0: vardır.
1: Şunu sormak istiyorum, evet, yani siz işte 17 yaşına kadar, hı hı, yapılan tarımla, işte o yıllarda yapılan tarımla bu yıllarda yapılan tarım arasında ciddi fark var.
0: Ciddi fark var ki
1: o farkı yakalayabilmek, değil mi? Aradaki,
0: kesinlikle, keza hayvancılık
1: da sürdürülebilirliği öyle sağlamamız adına.
0: Evet. Şimdi Viva hayvancılığın başında olan arkadaşımız Canan da burada bizimle beraber. Geçtiğimiz hafta ben yine çiftlikteydim. Buradaki hayvanların gerek beslenmesi, gerek bakımı, gerek sağlığı ilgili birçok konuda biz teknolojiyi kullanıyoruz. Örneğin yeni doğan buzağların beslenmesini örnek vermek isterim. Yapay zeka destekli teknolojik ürünlerimiz var. Her buzağının günde alması gereken bir süt oranı var. Ve süt besleyen bir teknoloji ürünümüz var. Buzağının barkodunu okuyarak buzağlar dolaşıyor ve geliyor belli aralıklarda, kafasını uzatıp oradan süt alabiliyor. Bazı uyanık buzağlar birden fazla teşebbüs gösterebiliyor. Eğer daha önce belli bir oranda süt aldıysa ona izin vermiyor. Mesela onu bakıyor, değerlendiriyor. Dolayısıyla biz burada buzağının da hani gelişimiyle ilgili hem günlük besin miktarını almasıyla ilgili de teknolojiyi kullanıyoruz. Terra Viva hayvancılıktan bir de suya geçmek istiyorum. Sardes Su isminde bir de su markamız var. Manisa'nın Salihli Bozdağ yerleşkesinde doğal kaynak su çıkarıyoruz ve bu suyu Sardes markasıyla pazarlıyoruz. Dolayısıyla biz tarım, tarımda sürdürülebilirliğe ve gıda güvenliğine bütüncül bir bakış açısı gösteriyoruz. Bir tarafta biçerdöverlerimizde tarımda verimlilik, öbür tarafta hayvancılıkla hem gıda arzına katkı hem de sağlıklı, sürdürülebilir ürün üretimine katkı sağlıyoruz.
1: Bir eksik olsa...
0: Olmaz. Su da çok önemli. Yani biraz önce Sayın Bakanımıza bahsetti. Yani hem tarımda sulama olsun hem bizim tükettiğimiz temiz su olsun. Temiz suya erişim son derece önemli olduğu için de Sardes Su ile beraber de sağlıklı, güvenilir su üretimine katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla tarımda faaliyetlerimiz devam edecek. Hem yeni yatırımlarımızla hem de satın almalarla aslında beşinci evet. halkaya da eklemekte fayda var. Biz bir de zeytin ve zeytinyağı üreticisiyiz. Evet, Manisa'da zeytin bahçelerimiz var. Olive Ana isminde bir markamız var. Soğuk sıkım zeytinyağlarımızı yurt dışına pazarlıyoruz.
1: Tarımın, hayvancılığın, gıdanın sürdürülebilirliğinin her noktasında.
0: Her halkasında varız.
1: Daha alacağım çok fazla bilgi var.
0: Teşekkür ederim.
1: Döneceğim
0: çok size.
1: Daha çok zamanımız var. Sağ olun var. Efendim. TÜME Yönetim Kurulu üyesi Cem Seven. Cem Bey tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi TÜME, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi. Onu açmanızı isteyeceğim. Yani siz tarımın tüm paydaşlarını bir araya getiriyorsunuz. Paydaşlar deyince işte bunun içerisinde bakıyorum gençler, üreticiler, girişimciler, akademi var. Bu kümelenme neyi ortaya çıkaracak? Yine sizde de bir bütüncül yaklaşım var, onu görüyorum.
2: Evet. Öncelikle bakanlık yetkililerim, bu güzel günde bizi ağırlayan Ziraat Bankası ve Türk Medya'nın yöneticileri, değerli panelistler, kıymetli moderatörüm, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi şöyle, biz bugün burada panelin adı olarak tarımın geleceğini konuşmak için bir aradayız. Ancak şunu hatırlayarak başlamamız gerektiğini düşünüyoruz biz. Ayaklarımızı bastığımız bu topraklarda 12 bin yıl önce tarımın ilk adımı atıldı. Yani burada tohum toprakla buluştu. Yine bu coğrafyada insan hayvanı evcilleştirdi. Yani dünyanın tarıma merhaba dediği topraklardayız. Şimdi bunun haklı gururu içindeyiz. Ancak hepimiz farkında olmamız gereken aynı şekilde de bir sorumluluk hissediyoruz bununla ilgili. Bu sorumluluk yine bu topraklarda, bu coğrafyada tarımı ileriye götürmemiz gerekiyor. Tarımı ileriye götürmemiz gerektiğini düşündüğümüzde acı bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Tarımı ileriye götürecek gençlerimiz ne yazık ki bugün köylerden, tarımdan, üretimden uzaklaşıyor. Onları kaybediyoruz. İşte TÜME tam bu farkındalığı gördüğü an kurulma ihtiyacını hissettim. Bizler şunu fark ettik. Gençleri, tarımı ve teknolojiyi aynı çatı altında tutmadığımız sürece Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlama şansımız olmadığını düşünüyoruz. Bundan bir sene önce kırmızı montlarımızı giyip Sayın Selçuk Bayraktar'ın destekleriyle Teknofest alanına tüm tarım teknolojilerimizi, yerli hayvanlarımızı, keçilerimizi, ineklerimizi koyduk. Dünyada bu ilkti. Roketlerin, füzelerin arasında inekler, koyunlar, keçeler, otonom saha makineleri. Bu teknolojilerimizle orada gurur duyduk. Ancak festivalin daha birkaç saati geçmeden çok daha büyük bir şeyle gurur duymamız gerektiğini hissettik. O da şuydu. Elleri toprakta üretim yapmaktan nasır tutmuş bir üreticiyle yarı iletken devrelerle uğraşan bir tarım teknolojileri üreticisinin birbirleriyle dertlerini paylaştıklarını gördük. Yine aynı şekilde bir lise mezununun tarımla ilgili bir hayalini profesör bir akademisyenle paylaştığını, bir hayallerinin örtüştüğünü ve onların suratlarındaki ifadeyi gördük. Ve o an şunu anladık. Yani bizim ülkemiz tarımı ilerletmek için muazzam bir potansiyele sahip. Bizim yapmamız gereken bu potansiyeli bir çatı altında toplamak olduğuna karar verdik. Ve bu çatının adı TÜME. Yine bir 10 sene geriye gidelim. Her yerde teknolojiyi duyuyorduk ama kapalı kapılar ardında Hep diyorduk ki biz bunu yapamayız. Nasıl yapacağız? Yine Selçuk

0: Bayraktar'ın önceliğinde savunma teknolojilerinde büyük bir atılım yaptık. Sonra arkasından teknofestler ve tüm dünyanın imrendiği bir kümelenme oluşturduk.
1: Evet.
0: Ama esasında bir teknoloji, bir silah, bir uçak, bir savunma sanayi

0: havada savunma sanayinde yapılabilenleri bugün toprakta niye yapmıyor? İşte kümenin, kümelenmemizin ve paydaşlarımızın bütün amacı bu.
1: Peki, şu ana kadar bu aslına baktığımızda çok eski bir oluşumdan bahsetmiyoruz. Yani
0: Evet.
1: yeni bir süreç. Çok daha yenisiniz
0: Evet.
1: aslında. Tabii bunun insanların bunu bilmesi, tanıması, anlaması önemli. Evet, amaç bu. Peki şu an içerisinde bulunduğunuz faaliyetleri de sorayım. Yani gençler size ulaşmak istediğinde ne yapıyor, ne yapacaklar? Onlara nasıl desteklerde bulunuyorsunuz? Şöyle biraz detaylandıralım.
0: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bizim
1: Ha, bir
0: gençlere
1: de bu arada genç tanımımız ne?
0: evet, onu anlatacağım.
1: Oradan başlayalım.
0: Şimdi bizim öncelikle yani ben şunu söylemek istiyorum. Bizim kümelenmemizin gençlere bakışı şu. Gençler bizim için bu kümelenmenin en değerli halkası. Yani gençler yoksa bizim kümelenmemiz yok diyebiliriz. Birkaç rakam vereceğim. Bunu şöyle bir şekilde başlayayım. Bizim şu an Türkiye'de hayvancılık ve tarımdaki üretimdeki yaş ortalamamız 56. Şimdi bunu böyle söyleyince böyle biraz kolay geliyor. Peki bir de şöyle söyleyelim. Torunlarınızın, çocuklarınızın, sizlerin, geleceğimizin gıda güvenliğini sağlayacak sektördeki insanların yaş ortalaması 56. Bu kadar dinamik ve güçlü bir ülkede bu kabul edilebilir mi? Bunu böyle bir soru işareti olarak tepeye bırakalım, devam edelim. Ve bir gerçek daha var. Gençlerimizin sadece %2'si şu an köylerde tarımla uğraşıyor. Biz TÜME olarak şunu söyledik. Gençler neden tarımı bırakıyor? Neden üretimin içinde değil? Ve onlara çalışmamızı yaparken şunu düşünerek başladık. Onlara kızarak değil, önce onları anlayalım ki çözüm sunabilelim. Şimdi konvansiyonel tarımda, geleneksel tarımda tarım 365 gün yapılıyor. Hiçbir şekilde yazı yok, tatili yok, doğum günü yok, bayramı yok, gecesi yok, gündüzü yok. Mesai kavramı yok. Gençlerimiz bunu gördüğünde korkuyor ve haklı olarak potansiyellerini başka sektörlerde çıkarmak istiyorlar. Ve aynı zamanda şunu da kabul etmek zorundayız. Gençlerimiz 50 yıl önceki gençlerimiz değil. Ellerindeki ekranlarla bütün dünyayı takip edebiliyorlar. Kendi potansiyeline sahip gençlerin dünyayı gezdiğini, hobilerini arkadaşlarıyla paylaşabildiğini ve yine aynı şekilde onların giydiğini, onların yediğini görmek istiyorlar.
1: Cem Bey, bir işin şu tarafı da
0: Tabii.
1: olabilir mi? Köyde sıkılmaktan da korkuyorlar sanki biraz.
0: İşte şimdi
1: Hani
0: burada,
1: işini yapacağım
0: evet.
1: ama faaliyet ne
0: Evet.
1: yapacağım ben
0: Yani
1: köyde?
0: 50 yıl önceki gençlerimizle
1: Evet.
0: aynı değiliz. Yani bunu bir kenara koyalım. Diğer konuya da gelelim. Yani bütün bunları hepsini bir arada şey yapmak için. Yani bir de şu var. Yani başlığımızda olduğu gibi iklim krizimiz var. Kuraklık problemimiz var. Jeopolitik gerginlikler var. Bir yandan da tedarik zincirlerinin kırılması söz konusu. Yani bunlara da küresel riskler dediğimizde,
1: Evet.
0: yani biz şöyle bakıyoruz tüm olarak. Yani bir yanda küresel riskler, bir yanda yaş ortalaması 56'ya ulaşmış bir üretici, diğer yandan da gençlerimiz uzaklaşıyor. Artık şu ertelenebilir bir şey değil. Yani bizim gençlerimizi yeni tarıma davet etmemiz gerekiyor. Ve bu böyle yıllar sonra yapabileceğimiz bir şey değil. Harekete geçip gençlerimizi yeni tarıma, sizin söylediğiniz gibi kendine vakit ayırabilen, sosyalleşebileceği vakitte olabilen şey. Ve bunun da tek çaresi teknoloji. Şimdi izin verirseniz devam edeyim. Biz
1: Hocam
0: bunu
1: bir iki
0: nasıl...
1: dakikaya tamamlayalım. Sonra
0: Tamam.
1: yine döneceğim sizlere.
0: Tabii biz bunu nasıl yapıyoruz? Gençlerimizi teknolojiyle buluşturmak derken şundan bahsetmiyoruz. Yani Ziraat Bankamızın değerli kredilerini alıp, bakanlığımızın destekleriyle yurt dışından pırıl pırıl makineler alıp tarlaya koymak değil bizim şeyimiz. Bizim amacımız şu. Gençlerimizin modern çağın gerektirdiği şekilde yaşayabilecekleri gibi aynı zamanda dünya ile yarışabilecek verimi oluşturabilecekleri makine ve teknolojileri yerli ve milli makinalarla sürdürülebilir şekilde onlara sağlayarak istedikleri hayatları onlara sunabilmek. Yani TÜME'nin tüm amacı bu. İsterseniz kalan kısmına sonra
1: Kalan
0: devam
1: kısmı
0: edeyim.
1: sonradan devam edelim. Ertuğrul Çelik, Tarsim Genel Müdür Yardımcısı, bir kez daha hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi Tarsim, tarımın sigortası değil mi? Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan, hatırlayalım, o don olayı. Sonraki süreçte üretimin aksadığı bir süreci yaşadık Türkiye'de. Çok şükür bu sene öyle bir şey olmadı. Ben Karadeniz'den yeni geldiğim için fındık da gayet iyi yerinde, bir problem gözükmüyor şu an itibariyle ama tabii...

0: rekolte nedir, nedir onu bilemiyorum şu an itibariyle. Şimdi afetler ve benzeri durumlarda uğradığı zararları çiftçilerimizin minimize etme meselesi üzerinden devam ediyoruz. Bunun sürdürülebilir tarımda çok önemli bir yeri var değil mi? Bunu çiftçilerimizin de anlaması lazım.
1: Evet, öncelikle tüm katılımcılara kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Belirttiğiniz gibi aslında olay bir bütün. Yani biz onun içerisindeki bir parça. Sürdürülebilir tarım dediğimizde çok basit bir ifadeyle günümüzde ve gelecekte ihtiyacımız olan gıda, giyim gibi birçok şeye en doğru şekilde, en verimli şekilde, en uygun koşullarda ve doğal kaynakları yok etmeden, mahvetmeden ulaşmamız. Çok basit anlattığım yine bu. Tarım bunun içerisinde çok ciddi bir bölüm. Ve bunun da sürdürülebilir olması lazım, devam ediyor olması lazım. Ama tarım maalesef hepimizin de çok net ifade ettiği gibi her türlü riske açık. Ekonomik, sosyal, doğal afetler ve bunun dışındaki birçok riske açık. Ve bu riskleri biz kendi içerisinde şöyle değerlendirmemiz lazım. Bunların hangilerini yönetebiliriz, hangilerini yönetemeyiz. Çünkü öyle riskler var ki artık buna gücümüz yetmiyor. Yani geçen yıl karşılaştığımız risk, biraz daha net ifade ederim onu, çok böyle mücadele edebileceğimiz, evet, çözüm bulacağımız bir risk değil.
0: Yani dekarlarca alanın üzerini kapatamayacağımıza, evet, ve de ondan, evet, koruyamayacağımıza, evet, göre. Ama belki farklı yöntemleri de var onun, evet, ama bu en azından bu afetin önüne tamamen geçmek mümkün değil.
1: Şimdi Dünya Ekonomik Forum'un 2025 yılında yayınladığı küresel risk raporuna göre önümüzdeki 10 yılda dünyayı etkileyecek riskler nedir diye bir araştırma yapılmış. Birinci sırada şu anda da gündemimizde olan uluslararası çatışmalar çıkmış. Yaşıyoruz hepimiz. Ama ikinci sırada aşırı hava olayları çıkmış. Peki bunun şiddeti ne kadar artar diye değerlendirdiğinde birinci sırada aşırı hava olayları çıkmış. Yani artık bizim riskimiz, belki de yönetemeyeceğimiz riskler, müdahil olamayacağımız riskler giderek artmaya başladı. Buna da bir çözüm bulmamız lazım. Yönetebileceğimiz şey nedir? Az önce Cebrail Bey'in söylediği çok güzel bir şey var. Yani teknolojik, Cem Bey'in dediği gibi teknoloji var. Hangi tohumu seçebiliriz? Buna karar verebiliyoruz. Hangi gübreyi kullanacağız? Buna karar verebiliyoruz. Bunu yönetebiliyoruz. Ama tarımda bir de işte geçen yıl hatırlayacaksınız Nisan'ın 10'unda 13'ünde Türkiye genelinde yaşadığımız çok ciddi bir don olayı meydana geldi. Bunu yönetemiyoruz. Çünkü nedir? Buna teknolojik olarak bir çare bulabilir miyiz? Evet, kısmen bulabiliriz. Don pervanesi dediğimiz bir şey var. Arazinize kullanırsınız. -3 derece, -4 derece, -5 derecede çözüm bulabilirsiniz. Ama geçen yıl gibi -17 derecelere düştüğünde artık yapabileceğiniz bir şey yok. Bu durumda da bir yıllık emeğinizin tamamı bir anda yok olabiliyor. Evet. Ve bunun yerine koyabileceğiniz bir şey de yok. İşte burada da yönetim noktasında artık biz kriz yönetiminden çıkıp risk yönetim noktasına geçmemiz gerekiyor. Ve sigorta da burada en önemli argümanlardan bir tanesi. Çünkü ne kadar teknolojik olarak, ne kadar yenilik olarak, ne kadar alternatif olarak üretim yapsanız da belli bir noktadan sonra az önce belirtildiği gibi işte çok güzel mekanizasyon örnekleriyle, teknoloji örnekleriyle üretim yapabiliyoruz. İneklerimiz nerede sahım yapılabileceğini, nerede yem yiyebileceğini biliyor ve yönlendirebiliyoruz. Ama o inek bir hastalıktan ya da ne bileyim yem zehirlenmesinden öldüğü anda işte çözümünüz orada belki de sigorta olabiliyor. Bu ne kadar gelişti Türkiye'de, ne kadar yaptı? Hani teorik olarak bunları anlatabiliyoruz ama pratikte karşılığı var mı? 2025 yılı sigortanın pratikteki belki de en önemli test noktasıydı. Dediğimiz gibi don riski yaşadık, kuraklık riski yaşadık. Onun dışında çok farklı alternatiflerde riskler yaşadık. Ve bunun sonucunda yaklaşık 35 milyar TL'lik bir hasar tazminatı üreticilere ödemesi gerçekleştirdik 2025 yılında.
0: Bu oran nedir üreticiler arasında? Yani sigorta yaptıran böyle bir rakam var mı?
1: Var. Şöyle söyleyeyim. Bu biraz hani ekonomik anlamda hangi ürüne öncelik veriyorsanız biraz ona göre şekillenen bir şey. Buradaki en önemli kriterimiz bizim Tarım Bakanlığımızın çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve diğer hayvancılık branşına göre değişmekle birlikte kayıtlı olan üreticilerimizin, varlıklarımızın ne kadarını sigorta ettik. Bitkisel ürün sigortaları üzerinden örnek verirsek, Tarım Bakanlığımızın çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan tarımsal alanların 2025 yılı değerimiz %30'u sigortalıydı. Toplamda bütün varlıkları düşündüğümüzde,

0: Düşündüğümüzde 1,6 trilyon TL'lik bir sigorta bedelini 2025 yılında bir sigorta kapsamına aldık. Ve bunlar için de gerçekleşen hasar durumuna göre de tazminat ödemelerini gerçekleştirdik. Bu ne işe yarıyor? Hani sürdürülebilir tarım kapsamında baktığınızda aslında konunun ana noktasına geliyoruz. Kırsalda tarımla uğraşan kişilerin ne kadarının buna devam etmesini sağlayabiliyorsak ve devamında kriz yönetiminden risk yönetimine geçebiliyorsak, kamu kaynaklarının ne kadarının kullanabileceğini disiplin altına alabiliyorsak o kadar bu işte başarılı oluyoruz.
1: Yani çiftçimiz işte geçen yıl o örnek üzerinden veriyoruz. Don olayı oldu. İşte sigortadan gitti, parasını aldı. Yani buradan neyi sağlıyoruz? Önümüzdeki yılda ekebilsin.
0: Aynen.
1: Önümüzdeki yılda gübresini alabilsin. Yani tarımı sürdürebilsin.
0: Evet. Yoksa çünkü o noktadan sonra yani üretim yapıyorsunuz. Bir bütün yıl içerisindeki her türlü girdileri kullanarak üretiminizi yapıyorsunuz. Ama hasata örnek veriyorum hani biraz zor bir durum göstermek anlamıyla hasata bir hafta kala çok kuvvetli bir yağış, çok kuvvetli bir fırtına, çok kuvvetli bir don olayı ya da bir yangın olayı bütün yıllık emeğinizi ve mal varlığınızı bir anda sıfırlıyor. Yapabileceğiniz başka bir şey yok. İşte burada sigorta devreye giriyor. Bir sonraki yıl aynı üretimi tekrar yapabilmesinin bir yöntemi olarak bir bütün içerisinde yerini alıyor.
1: Çok önemli bir konu bu. Birazdan yine farklı detayları da soracağım. Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bey, bir kez daha hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Çok sağ olun. Şimdi tarım deyince finansman meselesi çok önemli bir yer tutuyor. Yani Türkiye'de tarımın şüphesiz en büyük destekçilerinden biri Ziraat Bankası'dır. Onlarca yıldan beri olduğu gibi. İşte o değişimi, dönüşümü, tarımda o sürdürülebilirliği, uyumu sağlamak adına dediğim gibi finansal destek hakikaten çok önemli bir yer tutuyor. Direkt soracağım. Çok uzattım ama üreticilere nasıl destek veriyorsunuz? Hangi destekler veriliyor?
2: Ben de teşekkür ediyorum Erkan Bey. Sözlerime başlamadan önce bizi dinleyen, izleyen, burada olan tüm katılımcılara, bu zirvenin düzenlenmesine katkı sağlayan Türk medya temsilcilerine, Ziraat Finans Grubu adına saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, sürdürülebilir tarım aslında sürdürülebilir kelimesi son zamanlarda, son yıllarda çok moda oldu, çok olarak kullanılıyor. Yani sadece tarımda değil de finansmanda, yani sürdürülebilir finansman, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir üretim çok kullanıyoruz. Ama tarım deyince bunun önemi çok daha fazla anlaşılması gereken bir konu Erkan Bey. Çünkü aslında sürdürülebilir tarım deyince sadece salt üretimi konuşmamak lazım. Sürdürülebilir tarım dediğinizde ya gıda arz güvenliğimizden kırsal kalkınmamıza, doğal kaynaklarımızın korunmasından, iklim değişikliğinin yaratmış olduğu negatif değişikliklerin yönetilmesine,
1: bir
2: iklim
1: ekleme
2: değişikliklerine
1: yapayım. Hatta
2: adaptasyona,
1: çiftçi sağlığına, değil mi?
2: çiftçi sağlığına.
1: Çiftçimiz sağlıklı iyi olacak ki üretime devam edebilsin.
2: Kesinlikle. Yani sosyal boyutuyla işte gençlerin ve kadınların üretim sürecinde bulunmasının sağlanmasına, aynı zamanda dijital dönüşümden, tarım teknolojilerinin hassas tarımın kullanılmasından, tarımın finansmanına kadar çok boyutlu bir alan. Yani aslında sürdürülebilirlik kavramı baktığınız zaman hem ekonomik, hem sosyal, hem de çevresel boyutuyla disiplinler arası bir ekosistemi temsil ediyor. Tabii tarım çok önemli olmaya başladı. Birleşmiş Milletler verilerine göre baktığınızda da dünyada halen gerçekten açlıkla mücadele eden çok sayıda insan var. Diğer taraftan da son yıllarda özellikle pandemi sonrası tedarik zincirinin bozulması ve tabii bütün dünyada yaşanan bir enflasyonist baskı, enflasyon baskısının da en çok hissedildiği alanlardan birisinin tarım ürünleri, tarım gıda değer zincirinin olduğunu görüyoruz. Bugün dünyadaki ülkelerin %60'ından fazlasında gıda enflasyonu genel enflasyon düzeyinin çok üzerinde seyrediyor. Bunlar tabii dikkate alındığı zaman özellikle sürdürülebilirlik kelimesinin biraz daha stratejik bir önemini ortaya koyuyor. Tabii biz ülke olarak 86 milyon nüfusa sahibiz. Bunun yanında her yıl yaklaşık 60 milyon da ziyaretçimiz var, misafirimiz var ve biz bunların hepsini doyurmak zorundayız. Bizim üretim kapasitemiz, ülke olarak üretim kapasitemiz, hakikaten baktığınızda gelen misafirleri de dikkate aldığınızda ve yaşanan bunca işte jeopolitik gelişmeler, savaşlar, pandemi sonrası yaşanan o arz zincirindeki bozulmalara rağmen ülkemiz çok şükür hiçbir Bunlar önemli. Yani bu bizim ülke olarak aslında tarımsal üretim kapasitemizin, kendi kendimize yetebilirliğimizin de bir göstergesi. Tarım, evet, tarım sektörü genel ekonomik yapı içerisinde, yani milli hasılamızın yaklaşık %5 ve 6'sını oluşturuyor baktığınız zaman makro olarak. Tabii son yıllarda tarımın milli hasıladan aldığı pay, aslında bütün dünyada da böyle. Yani bütün gelişmiş ülkelerde de tarımın milli hasıladan aldığı pay azalıyor. Bizde de %5-6 düzeyinde. Ama tabii verimlilik, katma değer, teknoloji, değişim, dönüşüm konuşuluyor tarımda. Bizde de %5-6, geçen sene tabii çok olağanüstü bir yıl yaşandı. Yani Türkiye'de herhalde son 50 yılın, belki de 100 yılın don olayları, iklim değişikliğinin negatif etkisi ne derseniz bizim geçen seneye bakmamız yeterli. İşte Tarsim'in ödediği hasar tutarlarından tutun da, yani genel ekonomideki küçülme, tarımın tüm boyutlarıyla ele alındaki genel makroekonomik büyümeye maalesef negatif bir katkı sağladığını da, negatif etkilediğini de gördük. Dolayısıyla bizim %5-6 payımız var. Biz bankacılık sektörü olarak da baktığınızda, hani tarımı, evet %5-6 ama sadece bir ekonomik rakam olarak bunu algılamamak lazım. Tarımın sosyal bir boyutu da var. Türkiye'de her 7 çalışandan birisi tarımda istihdam ediliyor. Yani istihdam düzeyimizin yaklaşık %14-15'i tarımda. Bu çok önemli bir veri.
1: Bunu artırmamız mı gerekir?
2: Yani bunu artırmak noktasında, tarımda istihdamın artırılmasından ziyade tarımda katma değerin artırılmasından, sürdürülebilmesinden, verimlilikten, teknoloji kullanımından bahsetmek lazım. Demin değerli panelistlerimiz çok güzel söyledi demin. Aslında tabii gençleri, kadınları tutacağız ama onlara sosyal bir yaşam da sunacağız. Yani sürdürülebilirlik sadece ekonomik değeri olan bir kavram değil. Yani sosyal boyutu olan bir kavram. İşte köyde sıkılır mı dediniz. Hepimiz, yani hepimizin geçmişinde bir çiftçilik var yani. Biz de evet, çiftçi çocuğuyuz ama tabii sözde kalıyor bazı şeyler. Hani uygulamaya geçtiğinizde. Ama tabii geleceğim onlara, rakamları da söyleyeceğim sizlere. Ama biz ülke olarak tarımsal üretim kapasitesi kendi kendine yeten, gerçekten de tarım sektörü olarak geçen sene 36 milyar dolar bir ihracat hacmine sahip olan ve bizim yani cari açığa da tarım sektörü Türkiye'de pozitif katkı sağlayan bir alan. Ve bankacılık sektörü olarak baktığınızda nerede? Evet, bankacılık sektörünün Mayıs ayı verileri itibariyle toplam kullandırdığı kredi 26 trilyon civarında Erkan Bey. Bunun da yaklaşık 1,5 trilyonu tarım sektörüne kullandırılmış durumda. Yani baktığınız zaman aslında tarım sektörünün milli hasıladan aldığı pay ile bankacılık sektörünün toplam krediler içerisinde almış olduğu pay paralel, anlamlı. Yani arada çok güzel bir denge oluştuğunu görüyoruz. Yani finansmana erişimde ya da tarım sektörünün kredi erişiminde herhangi bir sorun olmadığını görüyoruz. Çünkü milli hasılayla aldığı pay doğrultusunda da sektörün kullandırılmış olduğu kredilerden aldığı pay anlamlı bir büyüklükte tarım sektörünün. Tabii biz Ziraat Bankası olarak neredeyiz bu büyüklüğün? Bizim pazar payımız %70 civarında. Yani Türkiye'de her tarım sektörünün finansmanı anlamında kullandırılan her 100 TL'lik kredinin 70 TL'sini Ziraat Bankası olarak biz sağlıyoruz. Bugün itibariyle 940 milyar TL'ye aşan bir kredi hacmimiz var. Yani neredeyse 1 trilyon TL'ye dayandık. 1 milyon üstünde müşterimiz var. 1 milyon tarımsal üretim. Tabii tarımsal üretimde bulunan kişi sayısı aslında Tarım Bakanlığımızın kayıt sistemiyle paralel gidiyoruz. Biz onlarla da entegre çalışıyoruz. Türkiye'de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 2.3 milyon. Haybis sistemine kayıtlı 300-350 bin kişi. Yani toplamda 2.9 ya da 3 milyon civarında bir tarımsal üretim kayıt altına alınan bir müşteri kitlesi var ki bunun yani 1 milyonu bizim müşterimiz. Ziraat Bankası olarak biz 400 noktada tek banka olarak faaliyet gösteriyoruz. Yani Türkiye'de 400 yerde tek Ziraat Bankası var ki genelde o yerlerde tarımsal üretimin olduğu yerler ve finansmana erişimde bankanın rolünü göstermesi açısından da önemli bir rakam. Ama tabii biz Ziraat Bankası olarak bu büyüklüğü 940 milyarı sadece bir ekonomik büyüklük ya da bankacılık anlamında bir rakamsal büyüklük olarak da algılamıyoruz. Çünkü hakikaten aslında bütün konuşmaları da başta gösterdi. Belirsizlik aslında yeni normal oldu dünyada. Yani bütün dünyada artık küresel gelişmeler, artan jeopolitik riskler, savaşlar veya salgın hastalıklar, iklim değişiklikleri bütün ülkelerin gıda arz güvenliğini önemli, yani milli savunma kadar önemli bir noktaya getirdi. Biz de Ziraat Bankası olarak aslında üretimin her aşamasında çiftçimizi desteklemek misyonunu her zamankinden daha çok önemsiyoruz. 152 yıldır bu misyonu devam ettiriyoruz. Bilançomuzda da büyüklük anlamında tarımın ağırlığı devam ediyor Erkan Bey.

0: Aynı şekilde de o misyonu devam ettirmeye kararlıyız.
1: Bir iki dakikada tamamlamanızı rica edeceğim.
0: Tabii ki.
1: Çok güzel desteklerden, kredilerden ve bu süreç içerisinde kullandırılan finansmanlardan bahsettiniz. Bunun sahadaki karşılığını takip edebiliyor musunuz?
0: Tabii ki.
1: Böyle bir veri var mı?
0: Şöyle, sahadaki karşılık tabii sektör payı önemli bir veri. %70. Kullandırılan kredi ve sektörün milli hastalığın aldığı pay da anlamlı dedik. Yani bu veriler bize bunu gösteriyor. Tabii bizim yani üreticinin aslında bu tarımsal üretimi devam ettirmesinin önemli nedenlerinden, önemli itici güçlerinden ya da motivasyon araçlarından birisinin para kazanmış olması lazım. Yani üretici para kazanacak ki bu faaliyeti devam etsin, sürdürülebilir olsun her şey. Evet, girdi maliyetleri çok artıyor. Yani girdi enflasyonu, TÜFE'ye veya tarımsal girdi enflasyonuna baktığınızda da sabahki oturumda Bakan Bey de söyledi. Özellikle enerji fiyatlarında mazottaki artış,
1: pandemiyle gübredeki artış, savaşlarla buraya kadar geldi.
0: Gerçekten üreticiyi zorluyor ama tabii üretici bunları almak için de, çünkü bizim kredilerimiz işletme ve yatırım kredilerinden oluşuyor. Aslında biz işletme kredileriyle bir üretim sürecinde ister bitkisel ister hayvansal olsun üreticinin ihtiyaç duymuş olduğu tüm girdilerin finansmanını sağlıyoruz. Buna enerji fiyatları da dahil. Tabii çiftçi burada bir maliyete katlanıyor. Finansmana erişimde bir maliyete katlanıyor. Bizim kredilerimizin %90'ı sübvansiyonlu krediler. Yani %90'ı sübvansiyonlu kredi ne demek? Aslında bir teşvik mekanizması ve hazine çiftçinin ödemiş olduğu, kullanmış olduğu kredinin faiz maliyetinin büyük bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılıyor. Bu da ilgili yılın Cumhurbaşkanı kararıyla yayınlanıyor. 2024 ve 26 yıllarını kapsayan bir kararname var.
1: Yani şimdi al, 2 sene sonra ödemeye başla. Hasatta öde.
0: Onlar ürün çeşitleri tabii ki. Yani bu aslında doğru kredilendirme modelleriyle de ilişkili bir şey. Son bir iki kelimeyle bitireyim. 28 üretim konusu var ilgili kararnamede. Ve bu üretim 28 üretim konusunda toplam 2 milyondan başlayıp 200 milyon TL'ye kadar giden sübvansiyon üst kredi limitleri var. Ve bunların da %25 ile %100 arasında değişen finansman maliyetinin Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılıyor.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Cebrail Bey, doğru üretim, doğru hasat, doğru saklama hepsi birbiriyle ilişkili. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hatta geldik bile. Şöyle birer cümle. Cebrail Bey, sizden başlayalım. Birer cümle. Çiftçiye bir mesaj.
2: O zaman şöyle söyleyelim, üretimi teknolojiyle desteklememiz gerekiyor. Türk çiftçisi teknolojideki gelişmeleri takip etmeli. Bu konuda hizmet veren şirketlerle yakın çalışmalı. Bizler de Türk çiftçimizi bir şekilde geliştirmeliyiz. Kurumsal çiftçilik yapan şirketlerimizin buradaki katma değerli servisleri çok önemli. Peki. Dolayısıyla Türk çiftçisinin yanındayız. Gerek üretimle, gerek finansmanla. Dolayısıyla tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Ve aynı zamanda ülkemizin bir milli güvenlik konusu olarak da görüyoruz. O yüzden herkesin bu şekilde bakması, sadece tüketici değil, aynı zamanda üretici gibi de yaklaşması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Cem Bey, çok kısa.
3: Ben şunu söylemek istiyorum. Üreticilerimize, gençlerimize, artık yalnız değilsiniz. Biz beraber bu yolda yürümek için TÜME olarak hazırız. Her zaman da elimizden geldiğince yanlarında olacağız. Sadece üreticilerimiz değil, çok değerli tarım teknolojileri üreticilerimiz de. Hepsi bir arada, yani teknoloji, genç ve tarımı bir arada aynı çatı altında toplamak
1: istiyoruz. Hepsi bir bütünün parçası. Ertuğrul Bey, bir mesaj da sizden alalım.
4: Devletimiz tarımı her alanda çok ciddi olarak destekliyor. Sigorta da bunun desteklerin içerisinde yer alan ciddi bir alan. O anlamda bizim sloganımız, geleceğimiz tarımsız olmaz, tarımda sigortasız olmaz.
1: Kemalettin Bey.
0: Evet, biz de 162 yıl önce Türk çiftçisini finanse etmek üzere kurulan bir bankayız. Ana misyonumuz Ziraat Bankası olarak Türk çiftçisini finanse etmek. Üretimin olduğu yerde, Türk çiftçisinin ürettiği yerde, alın terinin olduğu her yerde Ziraat Bankası var olmaya da devam edecek. Biz salt kar amaçlı bakmıyoruz. Yani banka ticari bir kuruluştur. Kar etmek üzere faaliyet gösterir. Ama biz tarımı tırnak içerisinde özellikle belirtmek istiyorum. Kar amaçlı olarak görmüyoruz. Ülkenin gıda güvenliği, geleceği, sürdürülebilirliği, kalkınması ve ekonomik istikrarı açısından stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Bu anlamda da Türk çiftçisinin 162 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de hasat döneminin bereketli, bol kazançlı olmasını diliyorum.

0: diliyorum tüm çiftçilerimize. Bizi dinledikleri için de saygılarımızı sunuyorum.
1: Efendim tüm konuşmacılarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri bir süre daha sahnede ağırlayacağız. Hediye takdimimiz olacak yine. Gülmen Isın'a hediyelerinizin takdimi için Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiçek'i sahneye davet ediyorum.
2: Güzel bir
1: kim? Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Sağ olun.
2: Sağ olun.
1: Teşekkür ederim.

Şimdi efendim hatıra fotoğrafı için Türk medya mecralarımızın genel yayın yönetmenlerini, icra kurulu üyelerini, sponsorlarımızın kıymetli temsilcilerini sahneye davet ediyorum. Efendim bu güzel fotoğraf karesi için bir kez daha sizlere teşekkür ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın katkılarıyla değerli sponsorlarımıza, zirvemize katılarak bizleri aydınlatan iş dünyasının kıymetli temsilcilerine, katılımcılarımıza ve bizi ekranları başından izleyen tüm izleyicilerimize ve 24 radyo dinleyicilerimize teşekkür ederiz. İyi günler.

Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla Devlet Eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden, nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 Portre'de veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: İyi Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

ekranlarına ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Şöyle önce Orta Doğu'daki gelişmelere bakacağız ki zira ABD-İran arasında yine anlaşma sinyalleri verildi sevgili izleyenler. Öyle ki ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki savaşı bitirecek mutabakatın bugün imzalayacağının müjdesini verdi. İki tarafta anlaşmayı kendi zaferi olarak ilan etti. Şöyle detaylarına bakalım. Trump anlaşma müjdesini sosyal medya hesabından doğruladı. Anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığı akabinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını paylaştı. İran'la ilişkilerin iyi bir noktada olduğunu dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

0: sürecin hızlı ve sorunsuz geçmesini temenni ettiğini dile getirdi. Sorun çıkması durumunda başka alternatifler olduğunu ve buna başvurmak istemediklerini belirtti. İran'a yönelik saldırı ve yaptırımlara açık kapı bıraktı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay ise temkinli açıklamalarda bulundu. Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım dedi. Bugün olmasa da önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez dedi. İran basınına göre ise mutabakat zaptına ilişkin nihai bir sonuca ulaşılmadı. İran dini lideri Müçteba Hamaney birlik mesajı verirken anlaşma ihtimaline karşı İranlı protestocular sokaklara döküldü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını söyledi. Anlaşmanın saatler içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret etti. Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Bir diğer yandan Boğaz'daki mayınlarda gündem konusu. Trump'ın gelecek hafta Fransa'da G7 zirvesinde konuyu ele alacağı iddia edildi. Buna göre ABD Başkanı G7 ülkelerinin Boğaz'daki mayın temizleme faaliyetlerinde görev alması bekleniyor. Tabii bir yandan da İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı da sürdürüyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar maalesef devam etti. Birçok bölge hedef alınırken bölgeden dumanlar yükseldi. Ordu Lübnan'ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi. İsrail savaş uçakları Nebatiye ilini vurdu. Kefir Tebnit beldesini hedef aldı. Aleyt-Tahir Dağı çevresinde topçu atışları gerçekleştirildi. Bölgeden şiddetli patlama sesleri geldi. Yoğun dumanlar yükseldi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak 3756'ya ulaştı. İsrail'de ise sirenler çaldı. İsrail Lübnan sınırına yakın 2 şüpheli hava hedefi saldırısı düzenledi. İsrail'in ise gözü doymuyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich skandal bir çağrıda bulundu. Lübnan'dan İsrail'e atılan her roket için başkent Beyrut'ta 10 binanın yıkılması çağrısını yineledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Hizbullah saldırılarına karşılık vermeye çağırdı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma beklentisini konuşacağız. Şimdi sevgili izleyenler, konuğumuz Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger'le. İrfan Hocam merhaba, iyi pazarlar diliyorum. Hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba Büşra, iyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi biraz evvel haberini de aktardık aslında, sinyaller verildi. Her iki taraftan da olumlu açıklamalar var ama biraz İran bekletebileceğini de belirtiyor. Şöyle bir baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri ile İran bu kez anlaşabilecek mi? Barışa ne kadar yakın görünüyor tablo? Çünkü geçtiğimiz haftaya şöyle bir baktığımızda bir saldırı söz konusuydu. Silahlar tekrar konuştu. Bu hafta bambaşka bir senaryoyu konuşuyoruz. Ne görürüz bugün içerisinde? Nasıl okuyorsunuz?
1: Şimdi Büşra, evveliyette nerede duruyoruz? Onun bir tespitini yapalım. Yani ortada bir anlaşma falan yok. Taraflar bir mutabakat zaptı konusunda uzlaşı sağladılar. Uzlaşının, evet, maddelerini net olarak bilmiyoruz. İran tarafı medyaya yaptığı sızdırmayla farklı bir fotoğraf ortaya koyuyor. ABD'nin ise bazı hususlarda İran'ın ileri sürdüğü argümanları kabul etmediğini görüyoruz. Yani daha ortada mutabakat zaptının tam maddeleri bile yok. Yani bunu ancak imzalandığı zaman göreceğiz. Taraflar kendi bakış açılarından, kendi zaviyelerinden üstün başarı kazandıklarını kamuoyuna açıklama çabası içerisindeler. Olan biten ne diye baktığımızda aslında 28 Şubat'ta saldırılar, evet, başlamıştı. 8 Nisan'da 15 günlük ateşkes ilan edilmişti. Trump dedi ki bu 15 günlük ateşkes süresi bitmeden önce ben bunu süresiz uzatıyorum dedi. Şimdi

0: Fiili ateşkes sürecinin hukuki bakımdan 60 gün süreyle uzatılması mutabakat zaptı esasında bunu öngörüyor. Taraflar bu konuda bir konsensus sağlamış durumdalar ama teferruata baktığımızda anlaşmazlık ortaya çıkıyor. Bu 60 günlük süre içerisinde de esas olarak İran'ın nükleer kapasitesinin kontrol altına alınması, zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, İran'ın dışına çıkarılması gibi konular konuşulacak. Trump öyle anlaşılıyor ki kendisinin 2018'de ayrılarak kadük hale getirdiği anlaşmayı, onun bir benzerini uygulamaya koymaya çalışacak. Şimdi çok sayıda belirsizlik var. Az önce siz de söylediniz. İran tarafı anlaşmanın bugün imzalanmayabileceğini ifade etti. Aslında olağan arabulucu bu müzakerelerde Pakistan ve Pakistan mutabakatı adıyla bu metnin imzalanması bekleniyor. Fakat Pakistan'da bunun olmayacağı belli oldu. Çünkü orada müzakerelerin birinci turu başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Cenevre ismi öne çıktı. İran tarafı da buna soğuk bakıyor. Dijital imza atılabileceği konuşuldu. Hala bu belirsizlik aşılamadı. Yani acaba bugün mü imzalanacak yoksa İran'ın ileri sürdüğü gibi birkaç gün sonra mı imzalanacak? İmzalanacak metin tüm sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor.
1: Hocam
0: Ateşkesi
1: şöyle bir virgül koyalım, zira
0: uzatmayı.
1: son dakika gelişmesi var, onu aktaralım. Birazdan bu altın çizdiğiniz noktaları derinlemesine konuşalım isterim ama şimdi Trump demişti ki Hürmüz herkese açılacak. İran'da demişti ki biz temkinli olmak zorundayız. İranlı bir yetkiliden yeni bir açıklama geldi. Bu anlaşmaya ilişkin diyor ki Hürmüz tüm ticari gemilere derhal açılacak. ABD ile bu İran anlaşmasına ilişkin yine İranlı bir yetkili İran nükleer silah üretmeyeceğini kabul etti diyor ve yine şunu da ekliyor. Tüm ticari gemilere derhal açılacak. ABD deniz blokajını kaldıracak şeklinde yeni bir açıklama geldi. Sıcak da bir gelişmedir. Ekranlarımıza da yansıyor. Bu yeni gelen açıklama bu durumun seyrini nasıl etkiler hocam?
0: Yani çok fazla bir değişiklik olmayacak. Yani baktığımızda İran içerisinde de Hürmüz konusunda genel olarak eleştiriler de var. Mesela radikal kanat Hürmüz Boğazı konusunda İran'ın taviz vermemesini istiyor. Ve bir de yani nükleer meseleyi ulusal egemenliğin bir ayrılmaz parçası olarak görüyorlar İran içerisindeki radikal kanat. Bir sarmalda kurtulması gerektiğini dile getiriyorlar. Yani saldırı, ateşkes, müzakere, anlaşma sarmalı birbiri peşine bir teviye bir fasit daire, kısır döngü gibi devam ediyor. İran içinde de aslında anlaşmaya karşı olanlar var. Şimdi burada nükleer konunun 60 günlük süre içerisinde kapsamlı olarak ele alacağı anlaşılıyor. Hürmüz konusunda İran tarafı basına bir metin sızdırdı. İran hukuki bakımdan burada geçiş serbestiyetini zaten kabul ediyor. Fakat ortaya çıkan 28 Şubat'tan sonraki durum İran'ın argümanlarını güçlendirdi. Uluslararası hukuka göre Hürmüz Boğazı'nın önemlice bir kısmı İran'ın ulusal egemenlik alanı kapsamında kalıyor. Çünkü 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi sahildar bir devletin, deniz kenarında olan bir devletin kara suları uzunluğunu maksimum 12 mile çıkarması hakkını devleti tanıyor. Şimdi baktığımızda İran'ın kara suları hem İran ana karasının hem de adaların da kara suları var. Bunlar yani deniz milini kilometreye çevirdiğimizde 22.200 kilometre civarında Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın münhasır egemenlik hakkı var. Bu konuda İran karşıdaki devletle Umman ile bir uzlaşıya gitme arayışı içerisinde ABD tarafı kesin kati bir açıklama yapıyor. Hürmüz açılacak diyor. İran da esasen açılmasını kabul ediyor.

0: Burada geçiş ücreti değil ama seyir sefer güvenliğini sağlama, kılavuzluk hizmeti, çevre koruma gibi çeşitli formüllerle İran buradan bir ücret alınması konusunda ısrarcı bir tutum içerisinde ve fiilen zaten bunu da uyguluyor. ABD tarafının örtülü açık bunu kabul edebileceğini düşünüyorum belki. Anlaşma metni ortaya çıktığı zaman bu husus daha netlik kazanır. Şu an itibariyle taraflar bir korelasyon, bir bağlantı kurulmasını kabul ediyorlar. Hürmüz'ün İran tarafından ticari gemilere açılmasının sağlanmasıyla ABD'nin ablukasının kaldırılması ikisi birbirine paralel olacak. Bu
1: Şimdi
0: konuda
1: hocam
0: bir
1: yine
0: mutabakat var.
1: İranlı üst düzey bir yetkili diyor ki ABD ile yapılan taslak mutabakat metnine göre Tahran nükleer silah üretmeyeceğini ve edinmeyeceğini kabul etti diyor yeni bir açıklama yine. Ve Amerika Birleşik Devletleri Tahran'ın uranyum stoklarını seyreltme konusunda anlaştı. Önümüzdeki 60 gün içinde görüşülecek. ABD nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni bir yaptırım uygulamayacağını kabul etti diyor. Şimdi konuşmalarımızdan yola çıkarak bu konu, bu mesele hep uranyum tartışması ve Hürmüz kartı. Aslında baktığımızda ortada özellikle bu meselenin Hürmüz kartında mı takıldığını görüyoruz. Bir de şunu sormak istiyorum. Diyelim ki bir anlaşma sağlandı bugün. Hürmüz'den geçişler çok daha kolay olacak mı? Yani o başa, en başa, ilk normal olduğu zamana dönülebilecek mi?
0: Evet, önce Hürmüz'den başlayalım, sonra uranyumu.
1: Evet.
0: Şimdi ne yapılırsa yapılsın bu vakitten sonra eskiye dönülmez. Yani 28 Şubat 2026 öncesindeki statüye geri dönülmesi zor, muhal gözüküyor baktığımızda. Çünkü İran bu saldırı sonrasında Hürmüz'ü bloke etmekle çok önemli bir avantaj yakaladı ve bunu müzakerelerde de sürdürme çabasında daha fazlasını da yapabileceğini aslında İran gösterdi. Emareleriyle bunu somut biçimde ortaya koydu. İran şu an itibariyle resmi söylemine baktığımızda Hürmüz'ü kapatmış değiliz. İstediğimiz gemilerin burada geçmesine izin veriyoruz. Bir geçiş ücreti alıyoruz ama istersek tamamen Hürmüz'ü bloke edebiliriz. Ve bununla da yetinmeyiz. Nasıl ki Hürmüz'ü kapattıysak istediğimiz takdirde bir diğer uluslararası su yolu olan Babül Menzabı da kapatabiliriz. Orada İran ile paralel hareket eden, direniş ekseninde yer alan Ensarullah Harekatı, Husiler var. ABD bizi zorlarsa bunu da yapabiliriz diyor. Hakikaten Amerikan yönetimine ve tüm uluslararası topluma çok ağır bir fatura çıkarabilir böyle bir şey yapması halinde. Şimdi ABD baktığımızda şunu da görüyoruz. Hava kuvvetlerinin donanmasının üçte birden fazlasını bölgeye yoğunlaştırdığı halde, tahkim ettiği halde tek başına Hürmüz'ü açmaya muvaffak olamadı. ABD'nin savaş gemileri İran füze menzilinin uzağına konuşlandılar. Orada bir tahkimat yaparak abluka uygulamaya başladılar. Tek başına Amerikan donanması Hürmüz'ü açık tutmaya muvaffak olamadı. Çağrılar yapıldı. İşte destek beklentisi ortaya konuldu. Münferit Avrupa devletlerinden Trump yardım talep etti. NATO'yu yani bugüne kadar Amerikan hükümetlerinin verdiği desteğin bir yansıması olarak yardıma çağırdılar. Güney Kore'yi, Japonya'yı bu konuda Hürmüz'ün açık tutulması için İran'a baskı yapmaya yönlendirdiler. Ve neticede şunu görüyoruz. Hürmüz bugün itibariyle güçlü biçimde İran'ın kontrolü altında ve acaba nasıl yansıyacak mutabakat zaptına bunu takip etmemiz gerekiyor. Nükleer meseleye gelince bunu ABD de bir teviye dile getiriyor. İran'ın nükleer programı tasfiye edilecek diyor. Yine baktığımızda İsrail'in de benzer açıklamalar yaptığını görüyoruz. Netanyahu diyor ki bu mutabakat zaptının biz

0: taraf değiliz. Ben başbakan olduğum sürece İran nükleer silaha sahip olamayacak diyor. Tabii kamuoyuna yani aslında ABD ve İsrail başarısızlıklarını kamufle etmeye çalışıyorlar. Kamuoyuna mesaj vermeye çalışıyorlar.
1: Yani
0: Şimdi
1: hocam
0: İran'a
1: şu mu,
0: baktığımızda
1: şöyle mi okumalıyız? ABD ile İran diyelim ki bugün bir anlaşmaya vardı. İsrail bu saldırılarını durdurmayacak, devam mı edecek? Çünkü baktığımızda Lübnan'da bir ateşkes söz konusu. Yine Orta Doğu genelinde bunu hep görüyoruz, hep bu şekilde aktarıyoruz. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.
0: evet, bir uzlaşının mutabakat zaptıyla somutlaşmasını beklediğimiz uzlaşının zayıf tarafı da orası, yumuşak karnı orası. Yani İsrail, Netanyahu hükümeti manipülasyonla, provokasyonla, oldu bittiyle bu anlaşmayı etkisiz hale getirmeye çalışacak. Çünkü en baştan itibaren İran kararlı bir şekilde 8 Nisan 2026'da ilk ateşkes konusunda görüşmelerde bir hususu dile getirmişti. Tüm cephelerde Lübnan dahil silahlar susacak demişti.
1: Evet.
0: Şimdi en son bu basına sızdırılan metinde de bunlar var. İşte burası bir uzlaşıyı, mutabakat zaptını etkisiz hale getirmek için Netanyahu'nun kullanacağı bir enstrüman olabilir. Çünkü İsrail bu savaşın sonsuza kadar sürmesini istiyor. En sonunda bir Arap-Acem çatışmasına dönüşmesini sağlamaya çalışıyor. Yahut da bu mümkün olmazsa bir Şii-Sünni çatışmasına evrilmesini sağlamaya çalışıyor. Tabii İsrail'in temel hedefi ABD ile birlikte ABD'yi ikna etmişti. Buradaki İslam Cumhuriyeti rejiminin tasfiye edilmesi, ortadan kaldırılması. Fakat 28 Şubat'tan bugüne kadar olan biten gelişmelere baktığımızda tasfiye bir yana, rejimin adeta konsolide olduğunu, tahkim edildiğini gördük. Rejim muhalifleri bile adam vatanları saldırı altındayken ABD, İsrail, Siyonist saldırısı karşısında vatanlarını işte korumak için bir çaba gayret içerisine girdiler. Şimdi bu genel konteks içerisinde baktığımızda eğer bir uzlaşı bugün, yarın ortaya çıkarsa, mutabakat zaptı imzalanırsa, bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Yani büyük fotoğrafa baktığımızda aslında fiili ateşkesi, mutabakat zaptı 60 gün süreyle uzatmış oluyor. Bu 60 günlük süre içerisinde en önemli gündeme gelecek, çözülmesi beklenen konu İran'ın nükleer kapasitesini denetim altına alma. Ama öteki meseleler de konuşulacak. İşte İran savaş tazminatı talebinde bulunuyor. İran'ın yeniden yapılandırılması için 300 milyar dolarlık bir taahhütte bulunulması istiyor. Nihai anlaşma içerisinde
1: Bu nasıl karşılık
0: saldırı
1: bulacak peki hocam?
0: o yani bu şeyden sonra, mutabakat zaptı ortaya çıktıktan sonra bir taraftan nükleer mesele konuşulacak. Bir taraftan da bu tarafların talepleri, nükleer mesele konuşulurken yine ele alınacak. Dondurulan varlıkların tedricen yahut da hepsini bir anda serbest bırakma mümkün olacak mı? İran önemli ölçüde uluslararası ticaretten tecrit edildi. Değişik düzeylerde yaptırımlarda, ambargolarla karşı karşıya, bunların ortadan kaldırılması İran'ın uyumlu davranmasına bağlı olarak şekillenecek gibi gözüküyor. Şimdi İran açısından baktığımızda ise zaten İran diyor ki Ayetullah Hümeyni'nin bir fetvası var. Nükleer silaha sahip olma, kitle imha silahını üretme haramdır şeklinde. Bunu Ali Hameney de tasdik ediyor. Biz zaten böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. İran tarafı bugün de nükleer silaha sahip olma çabası içerisinde olmadığını söylüyor. Bu anlaşma içerisinde

0: Trump üçüncü bir ülkeden nükleer silah temin tedariki olmaması hususunu da gündeme getirmiş vaziyette. Zenginleştirilmiş uranyumun İran'ın içerisinde mi seyreltileceği, seyreltildikten sonra bunun nasıl imha edileceği, bunlar müzakerelerde ele alınacak. Bir üçüncü ülkeye bunların verilmesi olabilir mi? O ülkede, yani diyelim ki bir nükleer ülkede, Rusya'da yahut da Pakistan'da bunların muhafazası olabilir mi? Bu da görüşmeler esnasında netlik kazanacak. Amerikan hükümeti kendi kamuoyuna yaptığı açıklamada zenginleştirilmiş uranyumu İran'dan teslim alacaklarını falan söylüyor. Şimdi öte taraftan baktığımızda barışçı amaçlarla İran'ın uranyum faaliyetlerinin tamamen tasfiyesini ABD bir emrivaki gibi dayatma çabası içerisinde, pratiğe baktığımızda ise Trump'ın adeta şunu kabul ettiğini görüyoruz. 2018 yılında ABD, 2015 yılında Obama hükümetinin imzaladığı İran'ın uranyum kapasitesine denetim getiren anlaşmadan çekilmişti. Anlaşma kadük hale gelmişti. Şimdi Trump o anlaşmanın benzerini yahut da türevini eğer İran'a kabul ettirebilirse bunu büyük başarı olarak kendi kamuoyuna anlatma çabası içerisinde. Büyük fotoğrafa baktığımızda dünyanın süper gücü ABD, İran karşısında savaş hedeflerine ulaşamadı ve bu anlamda büyük bir başarısızlık, yenilgiyle karşı karşıya. Asimetrik savaşta devasa ölçüde ABD'ye İran zarar verdi. Körfez coğrafyasında 16-18 civarında İran'ın üsleri tahrip edildi. Kuveyt'te, Katar'da, Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da bunların büyükçe bir kısmı etkisiz hale getirildi. İsrail kurulduğundan bugüne kadar herhalde bu ölçüde bir saldırıyla karşı karşıya kalmamıştır. ABD'ye rağmen İran balistik seyir füzelerinden mütevellit bir tahribat ile karşı karşıya kaldı. Baktığımızda bunun arkasının gelmesi de muhtemel. Çünkü eğer enerji tesislerine, İran'ın altyapısına saldırılar devam ederse İran şu tehditte bulunuyor. Babil'de bu kapatmakla yetinmem. Aynı zamanda Körfez coğrafyasındaki ülkelerin altyapılarına, su arıtma tesislerine, enerji tesislerine saldırı yaparım, bunları tahrip ederim diyor. Tüm bunlar ABD'nin bir uzlaşıya doğru yönlenmesini etkileyen faktörler. Seçim var Amerika'da.
1: Hocam, burada
0: Amerikan
1: bir virgül
0: kamuoyunda.
1: koysak oraya birazdan değinmenizi tekrar rica edeceğim. Şimdi bugün Trump'ın doğum günü için Beyaz Saray'da bir kafes dövüşü düzenlenecek. Acaba şimdi bugün içerisinde bir anlaşma da yapmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Doğum gününde yapılacak o kafes dövüşünde mi acaba duyurmayı düşünüyor bu anlaşma zaptını, biz anlaştık şeklinde bir açıklama yapmayı, tırnak içinde söylüyorum, ben lider olarak bir zafer ilan ediyorum şeklinde bir özellikle kamuoyuna bir zafer kazandığını mı göstermek için bugün içerisinde böyle bir anlaşma yapmak istiyor? Bu kadar üstünde duruluyor. Bir yandan İran'ın da aslında erteleme şeklindeki açıklamaları Trump'a bu doğum gününde bu zaferi kazandığını ilan ettirmemek ilişkilendirilebilir mi? Nasıl okuyorsunuz?
0: Evet, şimdi her iki tarafta tabii ortaya daha metin çıkmadı, fakat kendi kamuoylarına üstün başarı kazandıklarını, düşmanı mağlup ettiklerini, perişan ettiklerini ispat etme çabasında, bunu İran'da da görüyoruz, bunu ABD'de de görüyoruz. Aslında ABD dışarıdan bakıldığında müthiş bir prestij kaybına uğradı. Trump'ın tabii kişilik yapısında sorunlar var. Hep konuşuyoruz, kendisi tüccar bir kökenden geliyor, bir iş adamı, merkantilist, ama öte taraftan psikolojik sorunları var. bipolar, narsist, makyavelist, oportünist bir kişi hakikaten doğum gününde böyle bir şov yapmayı
1: Evet.
0: kurgulamış olabilir ve İran'da

Büyük ölçüde bunu etkisiz hale getirmek için bugün Cenevre'ye gitmeyeceğini açıkladı. Dijital imzanın da bugün olmayabileceğini ifade ettiler.

0: De savaşın idamesi, devamı, tekrar çatışmaların alevlenmesiyle ABD'nin elde edebileceği bir fayda yok. Yani
1: Evet.
0: bu İran açısından da doğru. İran karşı tarafa, uluslararası topluma müthiş bir fatura çıkarabilir.
1: Hı.
0: Petrol fiyatları Babil Mendap kapatıldığında 150-200 dolarlara doğru gidebilir. Bu argümanı sonuna kadar kullanma kararlılığı içerisinde olduğunu İran gösterdi ve geri adım atmayacak gibi de
1: Hı.
0: gözüküyor. Şimdi nasıl ki bir müzakerede kazan kazan
1: Hı.
0: durumu söz konusuysa, şimdi burada da tarafların uzlaşı sağlayacakları metin, mutabakat zaptı ortaya çıktığı zaman göreceğiz. Her iki taraf açısından da başarı olarak kamuoylarına lanse edilecek. İran, Amerikan emperyalizmini, Siyonist rejimi, Siyonist saldırıyı tökezlettik diyecek. ABD de kendi kamuoyuna bunu şu şekilde anlatacak: dünyayı çok büyük bir badireden kurtardık. İran'ın nükleer güç haline gelmesine ramak kalmıştı ve son dakika inisiyatif kullanarak bunu önledik. Orta Doğu'da İran'ın etkisini, nüfuzunun artmasını önledik. İsrail'i büyük bir tehlikeden kurtardık. ABD'de bu şekilde bir ortak uzlaşı metnini kendi kamuoyuna başarı olarak lanse etme çabası içerisinde. Fakat baktığımızda Amerika'da enflasyon artıyor,
1: Evet.
0: işte benzinin fiyatı artıyor, kamuoyu desteği %30'lara, 25'lere düşmüş durumda. Hem Demokrat Parti'ye destek azalıyor, parti içinde bile Trump'ın uygulamaları eleştiriliyor. Hem de seçmenlerin bu savaş karşısında, ABD'nin savaşa iştirakine bakış açıları Trump'ın istemediği cihette negatife
1: Hı.
0: doğru gidiyor. Yani tüm yollar bir uzlaşı sağlanmasını zorunlu kılıyor. Fakat bu uzlaşı tüm sorunların, eğer mutabakat zaptı imzalanabilirse, çözüldüğü anlamına gelmeyecek. Hatta şunu da söylemek mümkün: Ukrayna-Rusya savaşına uzlaşı arayışları nasıl ki yıllar boyunca devam ediyorsa, bir netice alınamıyorsa, buradaki nihai barış anlaşmasına uzlaşının da, nihai barış anlaşmasına ulaşmanın da aynı akıbeti paylaşması kaçınılmaz gözüküyor. Çünkü tarafların bakış açıları çok farklı, ama buna rağmen şunu da söylemek lazım: Trump'ın opportunist tarafı olduğu gibi, böyle fırsatçı, bir
1: Evet.
0: de böyle pragmatist, işbirlikçi tarafı da var. Trump şunu da kurgulamış olabilir: Venezuela ölçeğinde değil ama onun türevi niteliğinde, İran'ın üzerindeki yaptırımları, ambargoları kaldırarak Amerikan şirketlerine avantaj sağlayacak bir uzlaşı kurgulamış olabilir önümüzdeki zaman diliminde. Fakat bu fiiliyata yansır mı, yansımaz mı, bunu biraz daha önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz.
1: Hocam şimdi biraz evvel Trump'ın Kasım seçimleri yaklaşıyor dediniz. Ona değiniyordunuz. Bir virgül koyduk orada. Şimdi 28 Şubat'tan bu yana Trump'ın pek çok hesap hatasını, farklı açıklamalarını hep izledik, hep burada konuştuk. Venezuela örneğini verdiniz biraz evvel. Aslında oradaki senaryoyu biraz İran'da uygulamak istedi ama işler yolunda gitmedi. İran bambaşka bir tavır sergiledi ve savaşa devam etti. Karşılık verdi, karşılık vermeye devam etti. Şimdi bir yanda bunlar var, bir yanda da şimdi İsrail'i de az önce konuştuk. İsrail bu savaşı durduracak mı yorumlamasını yaptınız. Peki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İsrail'e karşı sözünü geçirebilecek mi? Bu noktada neler söylersiniz?
0: Evet, İsrail boyutuna hemen geleceğiz. Yani bu çatışmalar esnasında net biçimde ortaya çıktı: İran çetin ceviz, demir leblebi bir ülke ve bu bilinmezlik içerisinde devasa bir misilleme kapasitesinin, yeteneğinin olduğunu ortaya koydu. Bu ister istemez ABD tarafını uzlaşıya yönlendiriyor. Trump'ın az önce pragmatist tarafından durumundan bahsediyorduk. Yani Venezuela örneğinden farklı olarak burada

0: İran'ın uluslararası topluma açılması, uluslararası ticarete güçlü biçimde katılımı gündeme gelebilir. ABD buradan işte bir menfaat çıkar temin tedariki içerisinde olabilir. Baktığımızda devasa bir enerji kaynağı var İran'ın. Petrol rezervi bakımından 170 milyar varil.
1: Evet.
0: Yani Venezuela'nın işte yarısını biraz geçiyor. Orada 303 milyar varil. Doğal gaz rezervi açısından baktığımızda ise İran 2 numarada, 1 numara 39 trilyon metreküple, Rusya Federasyonu 2 numara 34 trilyon metreküp doğal gaz rezerviyle. İran mesela bizim Sakarya sahasında Karadeniz'de
1: Tabii.
0: bulduğumuz doğal gazların böyle toplam rezerv büyüklüğü yanlış hatırlamıyorsam böyle 650 milyar metreküp civarındaydı. Bu yani bunun 50-60 katından çok daha fazla İran'ın rezervi var. 3 numarada Katar var. Bir de Katar'la İran arasındaki Basra Körfezi'nde Güney Pars sahasında da 40 milyar metreküp devasa bir doğal gaz rezervi var. Bu rezervin Bağdat rejiminin devrildiği yeni konjonktürde Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye üzerinden alternatif olarak Avrupa'ya intikali gibi bir takım projeler var. Yani Trump bu işlerin içerisine girebilir. Böyle pragmatist bir tarafı var. Fakat bunun yapılabilmesi için İran'daki yapının radikallikten pragmatizme doğru bir geçiş göstermesi, biraz daha baskıcı yapıyı normalleştirmesi ve reformcu çizgiye doğru gelmesi gerekebilir. Bunu yani bir dış baskı olmadan İran kendi kendine de yapabilir. Çünkü rejimin konsolide olduğu mevcut koşullarda İran bu fırsatı kaçırmak da istemeyebilir. Geleceğe yönelik olarak projeksiyon yapmanın zorlukları var. İsrail bağlantısına geldiğimizde, şimdi tabii İsrail bu anlaşmadan memnun değil ve bunu provoke etmek için, manipüle etmek için çaba gayret gösteriyor. İsrail'in elinin kolunun uzun olduğunu da unutmayalım. Sadece Gazze Savaşı bize gösterdi. İsrail 22 bin kilometre kareden oradaki 9,5 milyondan ibaret değil. Bu 9,5 milyonun da 2 milyonu Araplardan oluşuyor. Bir bu kadar nüfusta dünyanın değişik yerlerinde en fazla Yahudiler İsrail'in dışında ABD'de bulunuyorlar ve bunlar bankacılık, sigortacılık sektörüne, finans kapitaliye, petrol sektörüne hakim durumdalar. Kongre üzerinde baskı kurmuş durumdalar. Eğer bir uzlaşı, bir anlaşma ortaya çıkarsa bunun yumuşak karnı, zayıf noktası İsrail olacak. Çünkü İsrail'deki mevcut hükümet de aslında seçim arifesinde bulunuyor.
1: Peki bunu göz
0: Geçtiğimiz
1: önünde
0: hafta
1: bulunduruyor mu hocam seçimleri?
0: Knesset, İsrail parlamentosu lağvedildi. Bu lağvedildikten sonra 90 gün içinde seçim yapılması gerekecek. Zaten 27 Ekim olan seçim tarihi, yani 1-2 hafta daha önce yapılabilecek İsrail'de seçimler. Şimdi İsrail'de de şöyle bir sorun var. Bir taraftan da İsrail'in içerisinde Netanyahu'ya karşı, Likud Partisi'ne karşı bir muhalefet var. İşte İsrail'in belirli çıkarlarına zarar verdiği, yolsuzluk yaptığı, işte uçan kuştan haberi olan Mossad'ın 7 Ekim 2023'te saldırıdan, Aksa tufanından haberinin olmamasının makul olmadığı gibi bir takım suçlamalar var. Netanyahu'nun görevden alınması, azledilmesi için 2024 yılında bir başvuru yapıldı. 28 üst düzey yetkili Doğu Kudüs Bölgedaire Mahkemesi'ne başvurdular. Mahkeme bu başvuruyu şekil bakımından reddetmedi. Dosyayı aldı, rafa koydu. Yani günü geldiğinde belki de bunu devreye sokacaklar. Fakat ondan önce seçimler yoluyla Netanyahu'nun tasfiyesi gündemde. ABD'nin de işin içerisinde olduğu bir operasyonla Netanyahu'nun Likud Partisi'nin seçimlerde mağlup olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü bu yapıldığı takdirde dünyada İsrail imajının tahribatı kısmen de olsa giderilmiş olacak. Tüm bu saldırganlığın, savaş suçlarının sorumlusu olarak Netanyahu itham edilecek adeta. Bizim kültürümüzde de var, bize de geçti. Netanyahu günah keçisi ilan edilecek. Eski Yahudi teolojisinde böyle bir tövbe sistemi var. Yani günahınızı keçiye yüklüyorsunuz, keçiyi salıveriyorsunuz, siz günahtan arınmış oluyorsunuz. Şimdi İsrail'de böyle bir başlangıç yapma arayışı içerisinde, fakat muhalif olarak işte kamuoyu desteği artan Yair Lapid, Naftali Bennett koalisyonu da aslında Netanyahu'nun ideolojisiyle aynı çizgide, biraz daha ılımlılar, bu kadar sertlik yanlısı değiller. İsrail içerisine baktığımızda İsrail bu anlaşmadan tabii ki memnun değil, bu
1: Evet.
0: uzlaşıdan memnun değil. Bir şekilde İsrail için fiili tehdit, potansiyel tehdit olan devletlerin istikrarsızlaştırılması politikasına ABD'nin devam etmesini istiyorlar. Aslında Büyük Orta Doğu projesi de buydu zaten. Yani İsrail'e meydan okuyan devletlerin bir bir başarısız devlet haline getirilmesi, istikrarsızlaştırılması, parçalanması. Arap Baharı döneminde çok önemli mesafe aldılar. İki yöntem burada tercih ediliyor. Birincisi, barış anlaşmaları yoluyla, İbrahim anlaşmaları yoluyla İsrail muhaliflerinin İsrail'le irtibat, ilişki, diplomatik, ekonomik, siyasi ilişki kurmasını sağlama. İkinci olarak da radikal olanların tasfiyesi. Şimdi tam da İran'ın tasfiyesi gündemdeyken ve bu konuda mesafe alınmış iken bir mutabakat saptını, arkasından gelen bir anlaşmayı İsrail baltalamaya, bunu manipülasyonla ortadan kaldırmaya çalışacak. Burada da kullanabileceği en önemli enstrüman Hizbullah tehlikesini ileri sürerek Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırma. Burada İran'ın en başta ileri sürdüğü argümanı hatırlayalım. Tüm cephelerde çatışma durmuş olacak. Bunu ABD tarafı da kabul etmiş vaziyette. Fakat İsrail işte provokasyonla bu süreci önümüzdeki zaman diliminde baltalayabilir. Ortaya bir mutabakat saptı, arkasından bir anlaşma çıkacak olursa İsrail bunu ortadan kaldırmak ve bölgede süresiz savaş programını yürürlüğe koymaktan geri kalmayacak. İsrail'in amacı bir Arap-Acem çatışmasını tetiklemek yahut da bir Şii-Sünni çatışmasını tetiklemek. En önemli şu an itibariyle uzlaşının önündeki engel İsrail ve Amerika'daki Siyonist lobi gözüküyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum yayına katkılarınız için.
0: İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.

0: 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye ilk maçını oynadı milliler. 24 yıl sonra dev turnuvada sahne aldı. D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
1: Nefesler tutulmuştu. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçı oynadı. A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'na tatsız başladı. Coşkuyla beklenen maç 2-0 mağlubiyetle bitti. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanan mücadele beklendiği gibi bitmedi. A milli futbol takımı Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaştı. Milliler rakiplerine ilk kez mağlup oldu. Daha çok gol arayan taraf ay yıldızlılar olmasına rağmen kangurular kazandı. Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Nestori İrankunda ve 75. dakikada Connor Metcalf kaydetti. Dünya Kupası'na ilgi ise yoğundu. Türk taraftarlar dünyanın dört bir yanından maçı izledi. Maçın oynandığı Kanada'da heyecanlı bekleyiş kameralara yansıdı. Türk taraftarlar marşlar eşliğinde maçın oynandığı stada hareket etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde maç dev ekranlarda izlendi. Almanya

0: Almanya'nın başkenti Berlin'de taraftarlar sabah namazının ardından maçı takip etti. Grupta ilk maçlar sonunda ABD ve Avustralya 3'er puanı hanesine yazdırdı. Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Türk saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Avustralya ise ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşacak.
1: Evet, Dünya Kupası heyecanı başladı. 24 yılın ardından Türkiye turnuvada yer alınca heyecan da büyük oldu efendim. Milyonlar birlik içinde maçı izlemek için erken saatte meydanlara akın etti. İlk maçta Avustralya ile karşı karşıya gelen milliler sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
2: Sabah çok erken kalktık, çok uzaktan geldik, Büyükçekmece tarafından geldik biz. Çok heyecanlıyız, burada çok güzel bir atmosfer var. Milli takımımıza destek oluyoruz.
3: Türkiye tek yürek oldu, Dünya Kupası heyecanı yurdu sardı. Milliler binlerce kilometre uzakta, destekçileri de ekran karşısındaydı.
4: Oraya gidemesek de en azından burada desteklemek için. Hem Dünya Kupası heyecanı da var zaten.
3: Sandalyesini, çayını, kahvesini alanlar sabahın erken saatlerinde yola döküldü ve şu anda bulunduğumuz Yedikule Hisarı'nda da binlerce kişi dev ekranda Ay Yıldızlı ekibimizi desteklemek için yerini aldı.
5: Vallahi biz sabah saat 5'te kalkıp geldik. Aslında Eyüp Sultan'dan geliyoruz ama burası çok kalabalık diye en ön safta yerimizi tutmak istedik. Türkiye için sabahtan beri buradayız.
6: Türkiye'nin heyecanla beklediği milli maç için Pendik'te hazırlıklar tamamlandı. Dev ekranın kurulduğu alanda vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.
3: 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılan A milli takımımız D grubu birinci maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın Vancouver kentindeki maç için nefesler tutuldu. Maç sabah 7'de olunca milyonlar güneşin doğuşuyla uyandı. Meydanlarda kurulan ekranlardan maçı izlemek için yola koyuldular.
7: 5.30 gibi falan kalktım.
3: Maçı izlemek için geldin.
7: Evet.
3: Nasıl hissediyorsun?
7: Güzel hissediyorum, bir de heyecanlı hissediyorum.
3: İlk kez Dünya Kupası görüyorsun.
7: Evet, ilk kez çok heyecanlıyım.
3: Bizim çocukların Dünya Kupası mücadelesi başladı. Binlerce kişi de sabah erken saatlerde kalktılar ve meydanlara çıkmaya başladılar. Kurulan ekranlarda A milli takımı desteklemek için formalarla ve bayraklarla her yeri kırmızı beyaza donattılar. Maçın başlamasıyla A milliler hızlı başladı. Ancak ilk atağında golü bulan Avustralya oldu. 27. dakikada gelen golle öne geçen Avustralya karşısında gol arayan milliler birçok fırsatı kaçırdı. Türkiye ikinci yarıda da gol pozisyonları buldu. Ancak fırsatları değerlendiremedi. Avustralya 75. dakikada gelen golle maçı 2-0 kazandı. Maç kaybedilse de millilere destek bir an olsun durmadı.
8: Ne diyelim de önümüzde maçlarımız var inşallah.
9: Ya maçı güzel buldun da daha iyi olabilirdi. Ataklarımız oldu da bazen futbol bu işte. Gol gitmedi mi gitmiyor.
3: Türkiye grubun ikinci maçında cumartesi sabah 6'da Paraguay ile kozlarını paylaşacak.
1: Milli takım 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıktı. Coşku ve heyecan da doruğa ulaştı dedik efendim. Tabii binlerce vatandaş İstanbul Esenyurt'ta da bir zincir marketin otoparkına koştu. Çünkü dev ekran orada da kuruldu. Avustralya maçı öncesi alana akın eden vatandaşlar kahvaltı eşliğinde milli ruha ortak oldu.
10: Dünya barışı için inşallah katkıda olur bu spor.
0: Ellerinde bayraklar, dillerinde sloganlar. Dev ekranın önünde buluştular, milli maç heyecanını doyasıya yaşadılar.
11: Çok heyecanlıyız, güzel bir maç olmasını istiyoruz ülkemiz adına. Hepimiz coşkuyla izliyoruz.
0: Milli takımın 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmasının coşkusu İstanbul'da bir başka yaşandı. Esenyurt'ta bir zincir marketin otoparkında binlerce vatandaş sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dev ekran önünde buluştu. Avustralya maçı öncesi marketin kurduğu alana akın eden vatandaşlar ikram edilen kahvaltı eşliğinde milli heyecana ortak oldu.
12: Bir kahvaltı gol olursa herkese kaldırsa böyle yapsın. Çok heyecanlı abi. 24 yıl sonra ilk defa.
13: Hanımefendiler, beyefendiler, yani, sevgili çocuklar.
12: Biz de coştuk.
0: Sabah saatlerinde en iyi yeri kapmak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar büyük bir coşkuyla ilk düdüğün çalmasını bekledi. Maçın başlamasıyla birlikte otopark alanındaki coşku ve heyecan zirveye ulaştı.
11: Çok heyecanlıyız, umudumuzu kaybetmedik.
1: Evet, dünyanın dört gözle takip ettiği 2026 Dünya Kupası merakla izlenirken ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin vize sorununa bir yenisi daha eklendi efendim. Öyle ki birçok sporcunun ülkeye girişinde zorluk çıkaran ve engelleyen Amerika Birleşik Devletleri bu kez Filistin Federasyon Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri'ne almadı.
0: Dünyanın dört bir yanında futbol severler ekranlara kilitlendi. Taraftarlar turnuvayı coşkuyla izliyor. 2026 Dünya Kupası heyecanla takip ediliyor. Ancak ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin skandalları bitmiyor. ABD'nin vize kısıtlamalarına Filistin Futbol Federasyonu Başkanı da takıldı. Cibril Racup davet edilmesine rağmen ülkeye alınmadı. Meksika'daki açılış müsabakasını yerinde takip eden başkan turnuvanın ABD ayağına geçemediğini duyurdu. Vize krizi sadece Filistin delegasyonuyla sınırlı kalmadı. Birçok sporcu ülkeye girişte zorluk yaşadı. FIFA tarafından akredite edilen Somali'den bir hakem de ülkeye giremedi. Irak milli takımıyla seyahat eden bir fotoğrafçı ve farklı ülkelerden pek çok delegeye de ABD tarafından giriş izni verilmedi. Turnuvada tepkilerin odağında olan bir diğer konuysa su molaları. Şampiyonada ilk kez uygulanan su molaları futbolu iki devreli bir oyun olmaktan çıkardı. 3 dakikaya kadar uzayan bu duraklamalar maçı kesintiye uğrattığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Tartışmalar bazı kanalların molaları reklam arası olarak kullanmasıyla daha da büyüdü. Kapitalizme dikkat çekildi.
1: Bu haberle hafta sonu gün ortasını noktalıyoruz sevgili izleyenler, ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında tekrar buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla devlet eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 Portre'de veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Harika şarkı. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. 2, 3...

diye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geç.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: İyi Finans sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
6: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 14'e uzandı. 24'te haber gelişmelerle başlıyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yine anlaşma sinyalleri verildi ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki savaşı bitirecek mutabakatın bugün imzalanacağının müjdesini verdi. İranlı üst düzey bir yetkili tarafından önemli konulardan nihai karara vardığını açıkladı. Buna göre İran, Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere derhal açacak. Amerika Birleşik Devletleri ise deniz ablukasını kaldıracak. Tahran'sa nükleer silah üretmeyeceğini ve edinmeyeceğini kabul etti. İran'ın dondurulmuş varlıklarından bir kısımsa serbest bırakılacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay ise temkinli açıklamalar yapmıştı. Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım dedi. Bugün olmasa da önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez demişti. İran basınına göre ise mutabakat zaptına ilişkin nihai bir sonuca ulaşılmadı. Trump anlaşma müjdesini sosyal medya hesabından doğruladı. Anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını, akabinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını paylaştı. İran'la ilişkilerin iyi bir noktada olduğunu dile getirdi. Amerika

0: Birleşik Devletler'in başkanı sürecin hızlı ve sorunsuz geçmesini temenni ettiğini dile getirdi. Sorun çıkması durumunda başka alternatifler olduğunu ve buna başvurmak istemediklerini belirtti. İran'a yönelik saldırı ve yaptırımlara açık kapı bıraktı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını söyledi. Anlaşmanın saatler içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret etti. Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Bir diğer yandan Boğaz'daki mayınlarda gündem konusu Trump'ın gelecek hafta Fransa'da G7 zirvesinde konuyu ele alacağı iddia edildi. Buna göre ABD Başkanı G7 ülkelerinin Boğaz'daki mayın temizleme faaliyetlerinde görev alması bekleniyor.
1: I watched him the other day interview. The guy doesn't even know what a tariff is.
2: But there's been bipartisan criticism.
1: No, not bipartisan.
0: Evet efendim, dün gece saatlerinde Maltepe sahil yolunda bir trafik kazası meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu alevler yükseldi. Kazanın adresi Maltepe sahil yolu. Gece saatlerinde meydana geldi trafik kazası. İki aracın çarpışması sonucu alevler yükseldi ve bu kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. İddiaya göre kazaya neden olan aracın yüksek hızla ilerlediği ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtiliyor. Bu feci kaza ve çarpışma anı bir motosikletin kask kamerasına da işte bu şekilde yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.
3: Adamları çıkarttın.
4: Lan yanıyorlar.
3: Adamlar.
0: Evet, kaza Maltepe sahil yolunda gece saatlerinde meydana geldi. İşte bu şekilde yaşandı kaza ve bu görüntüler bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına bu şekilde yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı, ikisinin durumu ağır.
3: Adamları çıkarttın.
4: Lan yanıyorlar.
3: Adamlar.
0: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir uzman çavuş kayınpederinin evini bastı. Evde bulunan eşi dahil 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralandı. Olay Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kayınpederinin evine gelen uzman çavuş bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi, kayınbiraderi, baldızı ve eşini silahla vurdu. Daha sonra intihara teşebbüs etti. Vurulan 4 kişi de hayatını kaybetti. Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine ihbarda bulundular. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Ve Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada polis memuru Tayfun Baş şehit oldu. 2 kişi ağır yaralandı. Olay Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazar Yeri sokakta bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İş yerinden gelen Kades ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbarı veren kadının eski eşi, olay yerine sevk edilen polis memuru Tayfun Baş'la eski eşine silahla ateş açtı. Ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru ne yazık ki kurtarılamadı. Yaralanan diğer 2 kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor. Arnavutköy'de sollama yapmak isteyen otomobil sürücüsü önce bir otomobile ardından İETT otobüsüne çarptı. Kazanın ardından sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü İETT şoförüne tepki gösterdi.

0: İETT otobüsü otomobille çarpıştı. Sürücü sinir krizi geçirdi. Hava yastıklarının açıldığı kazada sürücü tepki gösterdi. Kaza Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil İETT otobüsünü sollamak istedi ve hızla şerit değiştirdi. Ancak kontrolden çıkan araç önce aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile, ardından da İETT otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan hava yastıkları açıldı, araçta hasar meydana geldi. Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü sinir krizi geçirdi. Yaşadığı şokun etkisiyle aracından inen sürücü İETT şoförüne döndü ve "bu böyle yapılır mı?" diyerek tepki gösterdi. Çevrede bulunan vatandaşlar sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken olay yerinde kısa süreli gerginlik yaşandı.
1: Evet, bir dönem müsilaj ve kötü kokuyla anılan İzmit Körfezi'nde bugün bambaşka bir tablo var sevgili izleyenler. Öyle ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dip çamuru temizliği yapılan bölgede dalış yaparak denizin dibindeki değişimi yerinde inceledi. Gelin birlikte görelim.
2: Hamdolsun bugün büyük bir mutlulukla şunu gördük. Yani artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığı, orada deniz yıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük.
3: Bir zamanlar müsilajla, kötü kokuyla ve kirlilikle gündeme gelen İzmit Körfezi'nde şimdi bambaşka bir tablo var. Denizin dibinde yeniden hayat filizleniyor. Deniz yıldızları, deniz çayırları ve yıllardır görülmeyen canlılar körfeze geri dönüyor.
2: Çok önemsiyorduk çünkü müsilajla birlikte başlamıştık. Daha önce görmediğimiz balıklar, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık ve açıkçası deniz nefes almaya başladı.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliğinin sürdüğü İzmit Körfezi'nde dalış yaparak değişimi yerinde inceledi. Projede ikinci etap tamamlandı. 2 milyon 400 bin metreküp dip çamuru körfezden uzaklaştırıldı. İzmit'te elde edilen sonuçlar şimdi başka körfezlere taşınıyor. Sıradaki durak Fethiye. Bakan kurum dip tarama çalışmalarının Fethiye Körfezi'nde de başlayacağını açıkladı.
2: Fethiye Körfez'de dip taramaya başlıyoruz ve Fethiye Körfezi'mizi de inşallah ülkemize, vatandaşımıza, milletimize yakışır hale getirmek üzere adımımızı atıyoruz. Nasıl Kocaeli'de bunu başardıysak şimdi de Fethiye Körfez'de başaracağız.
3: Öte yandan Türkiye'nin deniz koruma projeleri bu yıl COP31'de de dünyaya anlatılacak. Türkiye'nin çevre koruma alanındaki somut çalışmalarını uluslararası platformda paylaşacak.
2: COP31 başkanlığıyla birlikte denizler ve okyanuslar başlığı altında da tüm dünyaya mesajlar vereceğiz. Yani tüm dünya Türkiye'nin çevre koruma projelerini görecek. Bu projelerle birlikte aslında bu işe liderlik ettiğini görmüş olacak.
3: Marmara Denizi'nin korunması için tüm kurumların ve yerel yönetimlerin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan bakan kurum, eylem planı çerçevesinde belediyelere de çağrıda bulundu.
2: İcraatla yapacağız, sözle değil eylemle yapacağız ve hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koymak durumundayız. O gün aldığımız Marmara Denizi koruma eylem planını da hayata geçirmek bizlerin vazifesi.
1: Evet, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan ve dünyada benzerine az rastlanan özellikleriyle dikkat çeken Otlukbeli Gölü, doğal güzelliği ve jeolojik yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
0: Kırmızı tonlarıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Kartpostallık manzara sunuyor. Burası dünyanın nadir set göllerinden Otlukbeli Gölü. Tarihe adını veren Otlukbeli Savaşı ile bilinen ilçede yer alan göl, maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu özelliği sayesinde doğal anıt olarak nitelendiriliyor. Göl her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Sahip olduğu kırmızı tonlardaki görüntüsü ve çevresindeki doğal manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Harikasınız! Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin!
2: 2, 3, 4.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Haydi salataya salçaya kırmızını ver. Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
3: Beyaz.
2: Kırmızı.
4: Beyaz.
5: Kırmızı.
4: Beyaz.
2: En büyük.
6: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
7: En sahi aşk.
8: Hakan abi.
9: Arda, senin ne işin var burada?
8: Abi benim rüyamdayız.
9: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
10: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
8: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
11: Vay vay vay. Çocuklar.
10: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
11: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi, erkencisin.
12: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti.
4: Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.

Evet sevgili seyirciler, bugün ekranlarınızda stil sahibi, dinamik, bir o kadar da akıllı bir otomobille beraberiz. Mercedes'in Mercedes-Benz CLA 220 versiyonuyla. Mercedes-Benz klasik sedan anlayışını yıkarak 4 kapılı kupeyi işte bu formda yeniden şekillendirdi ve aynı zamanda da Mercedes'in bugüne kadar ürettiği en akıllı otomobil haline geldi. Hem genç ruhlu hem de prestij arayanlar için biçilmiş kaftan olan CLA'nın gelin tasarım detaylarına bakalım. Mercedes'in geleneksel sedan kalıplarını yıkarak ortaya çıkardığı 4 kapılı kupe felsefesinin en olgun üyesiyle karşı karşıyayız. Ön tarafta köpek balığı burnu adı verilen o agresif eğimi ve AMG tasarımın getirdiği sportif ızgarayı görüyorsunuz. Ama CLA'yı CLA yapan asıl büyü yan tarafta gizli. Arkaya doğru adeta bir su damlası gibi süzülen o tavan çizgisi ve tabii ki CLA'nın imzası niteliğindeki çerçevesiz kapılar. Kapıyı açtığınız anda o sportif kupe hissini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Arka tarafta ise inceltilmiş LED stoplar araca arkadan bakıldığında çok daha kaslı ve geniş bir duruş kazandırıyor. 4723 mm uzunluk, 1885 mm genişlik, 1450 mm yüksekliğe sahip modelin dönüş yapı ise 11.2 metre. CLA 51 litrelik yakıt tankına sahip. Genelde kupe tasarımlarda bagajdan ödün verilir diye bir ön yargı var. Ama CLA 220 bu ezberi biraz bozuyor. Tam 405 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Giriş ağzı biraz dar olsa da geriye doğru inanılmaz bir derinlik var. Bu da birçok eşyayı almasını sağlıyor. Günlük alışverişleriniz, bebek arabası veya uzun bir hafta sonu tatili için bavullarınız bu şık gövdenin altında kendine rahatlıkla yer buluyor. Şimdi gelin arkaya geçelim. İşte burası biraz gerçekçi olmamız gereken bir nokta. Dışarıdan hayran kaldığınız o tavan çizgisi içeride baş mesafesinden biraz ödün vermenize neden oluyor. Ancak diz mesafesi yeterli. 1.80 üzerindeki yolcular için belki biraz sıkıntı olabilir ama içeriği rahatlatan detaysa görmüş olduğunuz bu panoramik cam tavan. Arka tarafta oturan yolcular için koltukların arkasında görmüş olduğunuz bu fileler mevcut. 2 adet türbin tasarımlı havalandırma kanalı ve 2 adet Type-C çıkış bulunuyor. Ortada ise kol dayama ve yine telefonunuzu koyabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Şimdi de asıl şovun başladığı yer, ön koltuğa geçiyoruz.

0: Direksiyonun başına geçtiğiniz andan itibaren sizi büyüleyici bir dijital görsel alan karşılıyor. Ve tabii ki araç sürüşe hazır hale geliyor. Herhangi bir düğme yok. Tek yapmanız gereken buradaki vites seçici kolu dry moduna veya geri moduna almanız. Ondan sonra hareket edebilirsiniz. Ama yola çıkmadan önce buradaki ortamdan biraz bahsetmek istiyorum. Mercedes-Benz'in efsanevi NBA UX bilgi eğlence sistemi konsola bitişik ikiz dev ekranlarla sunuluyor. Ekranların çözünürlüğü ve dokunmatik hassasiyeti ise gerçekten kusursuz. Hey Mercedes diyerek sesli komut verebiliyorsunuz.
1: Bu hizmet için çevrimiçi sesli kumandaya ihtiyacın var. Bunun için Mercedes-Benz uygulamasından ayarlarını kontrol et.
0: Gördüğünüz gibi uygulamayı indirdikten sonra sesli komutlarla da aracınızı komuta edebiliyorsunuz. Yine önde de türbin benzeri hava çıkış kanalları çok şık aydınlatmalarla süslenmiş. Yola çıkmadan evvel bu güzel gövdenin altında ne yatıyor bir de ona bakalım. CLA 220 kalbinde 1,5 litrelik turbo beslemeli benzinli

tam hibrit bir motor taşıyor. Bu motor 190 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Bu motora kalkışlarda ve ani hızlanmalarda destek olan hafif hibrit EQ Boost teknolojisi eşlik ediyor. 30 beygir ek güç. Güç 4MATIC yani akıllı 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla yola aktarılıyor. 8G EDC çift kavramalı otomatik şanzıman. Sonuç mu? 0'dan 100'e sadece 7.1 saniye civarında çıkan, maksimum hızı saatte 237 km olan, performanslı ve güven veren bir makine. Bu performansa rağmen ekonomik oluşuysa dikkat çeken bir başka özelliği. Fabrika verisine göre 100 km'de 5.6 litre olan tüketim değerini tutturmak hiç de zor değil. Gelelim direksiyon arkasındaki gerçek hissiyata. Yola ilk çıktığınız andan itibaren motordan çok keyif veren bir homurtu geliyor. Adeta 2 litrelik bir makine kullanıyor gibisiniz. Bu çok hoşuma gitti. Hatta bir an tereddüt etmedim değil. Tabii ki 1.5'lik makine böyle bir güç sunuyor. Bunu da bu sesle pekiştiriyor. Gayet şık olmuş. Şimdi CLA 220 AMG paketle geldiğinde biraz daha sıkı ve sportif bir süspansiyon karakterine bürünüyor. Bu ne demek? Virajlarda yola adeta bir tren gibi yapışarak gidiyor. Ama konfordan da fazla ödün vermiyor, onu söyleyeyim. Hele bir önceki versiyonlarla kıyaslayınca CLA'yı, ben süspansiyonlarını çok beğendim. Çok konforlu, keyifli hale gelmiş. Çok da sessiz. Neden konforlu onu da söyleyeyim. Süspansiyon adaptif şasi sistemiyle bozuklukları gayet başarılı şekilde sönümlüyor ve dolayısıyla içeride fazla bir şey hissetmiyorsunuz ve gövde oldukça rigid, düz yapıda gidiyor. Sağa sola yatmadan gidiyor. Bu da dediğim gibi içeride konforu arttırırken o sportif ruhu da tam anlamıyla size yaşatıyor. Şimdi içeride güzel bir motor homurtusu var dedik ama tabii ki ses yalıtımına da değinmek lazım. Ses yalıtımı çerçevesiz kapılara rağmen oldukça iyi. Çünkü bu tarz araçlarda ses yalıtımı her zaman soru işaretidir. Buradan içeri hiç ses almadığını söyleyebilirim. İçeride her türlü tuşa ulaşmak son derece kolay ve görseller, grafikler son derece şık tasarlanmış. Yolcu tarafındaki ekranda tabi sağda oturan yolcunun seyahat boyunca eğlenebilmesine olanak tanıyor. Oradan video izleyebilirsiniz, menüleri kullanabilirsiniz. Eğer sürücü çok fazla oraya bakarsa tabii ki o ekran kapanıyor, onu da söyleyeyim, dikkat dağılmasın diye. Grafik animasyonlar, navigasyonda özellikle çok iyi. Head-up display de yine birçok bilgi ön cama yansıttığı için çok rahat bilgilere, verilere ulaşabiliyorsunuz. Şu an tam ortada navigasyonu seçtiğim için hiç buradaki ekrana bakmadan buradan da navigasyonu kontrol edebiliyorum. Gideceğim yere rahatlıkla gidebiliyorum. Onun dışında buradaki dijital ekranın hemen altında da yine fiziksel tuşlara da burada dokunmatik ama yer verilmiş. Soldaki Dynamic Select tuşu eminim birçok kullanıcının dikkatini çekecektir. Comfort, Sport, Eco, Individual seçenekleri arasından herhangi bir modu seçme şansına sahipsiniz. Ben bu yollarda Comfort yani konforlu modu seçiyorum. Biraz daha boş virajlı yollara geldiğimde de spor moduna geçerek aracın keyfini biraz daha fazla çıkartabiliyorum. Yine CLA 220'de içeride uzun yolculuklarda özellikle veya sıkışık trafik saatlerinde geçireceğiniz o boş zamanlarda işi keyfe dönüştürecek çok şık, çok güzel bir müzik sistemine yer verilmiş. CLA'nın elektrikli versiyonu test ederken de söylemiştim ama bir kez daha söyleyeyim onu kaçıranlar için. Buradaki koltuk kumanda düğmeleri yenilenmiş durumda. Yeni bir görsele sahip, daha böyle koltuk şeklinde ve buradan kumanda etmesi de son derece kolay. Şimdi burada bir kamera var. Merak edenler için onu da açıklayayım. Kaçıranlar olmuş olabilir. Buradaki ekran sayesinde bu multimedya üzerinden zoom toplantılarınızı yani görsel toplantılarınızı bu şekilde buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Dynamic Select'ten bahsettim. Onun yanında hemen park asistanı için kamera seçeneği var. Onun yanındaki tuşa bastığınızda da ön bölüm ekranlarını, orta merkezi ekran ve yolcu ekranını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Onun yanında sesli komut için hemen mikrofon tuşu mevcut ve sağdaki yolcu için ses düğmesi, aç kapa düğmesi de buraya yerleştirilmiş durumda.
Bu bölümde ise kablosuz şarj imkanı var. Telefonunuzu buraya koyabilirsiniz. Kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Bardak koyacağınız alanlar burada. Evet, şöyle tutarken bardağınızı ya da kahvenizi ele iyi oturuyor. Çok rahat bir yere koymuşlar ama boşken, yani kullanmıyorsanız, burada bir çıkıntı olması biraz yüksekte kalıyor. Onu söylemiş olalım. Buradaki hemen dekin altında da yine bir lastikli alan var. Bölme

Mercedes-Benz CLA 220'yi anlatmak için sadece bir noktadan bir noktaya gitmek için değil, gittiğiniz her yerde gözleri üzerinize çekmek için tasarlanmış bir otomobilden bahsediyoruz. Size hem performansı, hem teknolojiyi, hem konforu, hem de yakıt ekonomisini aynı anda sunabiliyor. Haftaya bir başka test sürüşünde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Kastrol Magnetic Station doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Hemen soruyu okumaya geçiyorum. Start-stop sistemi aküyü hızlı bitirir mi? Kapalı mı olmalı, açık mı olmalı diye bir soru sormuş seyircimiz. Evet, günümüzde artık her araçta hemen hemen son dönemde satılanları söylüyorum elbette. Start-stop sistemi artık standart hale geldi. Bu sistem aküye nasıl etki eder? Bunu açık mı kullanmalıyız, kapalı mı kullanmalıyız?
1: Şimdi Murat'cığım, bir laf vardır, her şeyin azı karar çoğu zarar diye, bu her konuda böyledir. Gerçi üretici firmalar start-stop sistemini devreye sokarken, üretmeye başladıkları zaman hem bataryaları yani aküleri daha büyük seçtiler, hem aküyü şarj eden, aküyü dolduran alternatör dediğimiz parçanın daha hızlı ve daha fazla şarj sağlamasını sağlayacak şekilde ürettiler. Daha da önemlisi, aslında sorunun içinde bu yok ama esas bunun sorusu, marş motoru. Yani motoru çeviren o sizin marşı
0: varsa. Ben soracaktım onu zaten.
1: Marş motoru. Yani esas bu. Çünkü batarya dediğimiz yani akü sonuçta bir içinde bir rezervi var, dolu şekilde duruyor. Yani hani bir 60 amper akünüz varsa, eğer doluysa da, yani 12-13 voltlar civarında doluysa da, belki o size 20 kere hiç şarj etmeseniz bile, hiç kullanmasanız bile 20 kere, 30 kere, 40 kere, 50 kere marş bastırıp otomobilini çalıştırabilir. Yani her start stopunuzda hiç şarj olmasa bile, akünüz yani tekrar dolmasa bile bir sonrakini sağlayabilecek durumda. Bir de bunun o çalıştığı süre zarfında da aküden sizin boşalttığınızı hemen alternatörden gelen akımla tekrar akünün dolmaya başladığını düşünecek olursak çok büyük bir negatif etkisi yok. Ama dediğim gibi azı karar çoğu zarar. Yani hani öyle bir trafikte gidiyorsunuzdur ki yani 100 metrede 20 kere dur kalk yapmanız gerekiyordur. Ona benzer durumlarda devre dışı bırakılmasını, ki ben öyle yapıyorum, devre dışı bırakılmasını tavsiye ederim. Diğer taraftan marş motorun ömrü, senin de söylediğin gibi esas bu. Normal şartlar altında X noktasından Y noktasına giderken eskiden gittiğinizde sadece bir kere kullandığınız marş motorunu evden çıkarken sabahleyin çalıştırıyordunuz ve akşam işten çıkarken çalıştırıyordunuz. Evinize gidene kadar veya varacağınız noktaya gidene kadar bir daha marşa basmak yoktu normal şartlar altında. Şimdi start stop'tan dolayı yolda marş motoru 10 kere, 20 kere, 30 kere, 40 kere daha devreye girmeye söz konusu. Yani çok basit bir bakkal hesabı yapalım. Sadece evden işe gidip geldiğinizi düşünün. Normal şartlar altında günde 2 kere marş motorunu çalıştırıyordunuz. Sabahleyin evden çıkarken bir kere, akşam işten çıkarken bir kere. Şimdi o yolun üzerinde 10 kere start stop yapıyorsanız, giderken 10, dönerken bir daha 10, 20. 2 de vardı zaten, 22. 2, 22 oldu. Yani eğer marş motorları eski kondisyonlarında üretiliyor olsaydı, start stop sistemi çıkmadan üretildikleri şekilde üretiliyor olsaydı her ay bozulurdu. Dolayısıyla bunlar tabii daha geliştirildiler. Bu araçların maliyetini de tabii çok da az olsa etkileyen faktörlerdi. Ama dediğim gibi yani hani her şeyin azı karar, çoğu zarar. Eğer 3-5 tane ışık geçiyorsanız evinizde işiniz arası, tabii ki start stopu

0: kullanma. Bir de start stop'un bir tek otomobile faydası, yakıt tüketime faydasının haricinde çevre kirliliği ile ilgili çok önemli. Özellikle şehir içinde çok önemli. Tabii ki mümkün olduğu kadar kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ama belli bir ölçüde tabii ki. Aracınızda start stop yoksa kendi kafanızdan bunu yapmaya kalkmayın. Yani hem hem marş motorunun ömrü için, hem dediği gibi akünün şarjı için, artı özellikle motorun ısınan aksamları, turbo gibi, silindir kapağı gibi aksam. Bu ancak oradan gelen bilgilerle otomatik olarak yapıyorsa yapın. Benim araçta start stop yok ama ben bunu elimle yapayım demeyin. Kesinlikle birinci tavsiye etmediğim şey bu.
1: Teşekkür ediyoruz Serdar abi. Evet, önümüzdeki hafta yeni bir soruyla tekrar beraber olacağız.

Sevgili seyirciler, Dutch ailesiyle beraberiz. Zaten sloganımız hepsi bir arada. Jogger, Stepway ve Logan'ı kullanacağız. İstanbul Park'tayız. Biliyorsunuz artık ülkemize Formula 1 yeniden geliyor. O yüzden çok önemli bir lokasyon burası bizler için. Çok anlamlı bir lokasyon. Buraya her geldiğimde heyecanlanıyorum. O araçların seslerini ve duymayı ve kalabalığı görmeyi. Tabii konumuz bu değil. Biz Dutch ailesiyle buradan yola çıkacağız. İlk olarak Jogger'ı kullanacağız. Biliyorsunuz 7 kişilik olma özelliğine sahip bir model Dutch ailesinde. En arkada 2 koltuk daha var ama biz eşyaları koymak için koltukları yatırdık tabii ki. 7 kişi ihtiyacı olduğunda da bu aracı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Sözü fazla uzatmayalım, yola çıkalım. Aracın özelliklerinden size yolda bahsedeyim. Daha sonra yolda molada değiştireceğiz. Diğer araca geçeceğiz ve ikinci günde 3. modelimizi kullanacağız. 2 günde 3 modelle sizlerle beraber olacağız. Evet, şimdi ilk biner binmez gözüme takılanları size söyleyeyim. Direksiyon, işte günümüzün artık alışkın olduğumuz o üstten alttan biraz basık tipteki direksiyonu. Kumandalar, alışkın olduğumuz direksiyon kumandaları hemen arkasında. Biraz burada gözükmede problem var. Her zaman bunu söylüyoruz zaten ama eliniz alıştı mı da buradan kumanda etmek kolay hale geliyor. Direksiyonun arkasında vites pedalcıkları var. Oradan da vitesi arttırıp küçültebiliyorsunuz. Onun dışında buradaki ekranda CarPlay var, kablosuz. Bu güzel bir özellik. Zaten hemen telefonumuzu bağladık. Gideceğimiz rotayı burada seçtik. Şu an oradaki navigasyon yardımıyla devam ediyorum. Buradaki güzel bakır tonlar, havalandırmadaki bakır tonlar gayet güzel. Şimdi bir de yazı çıktı. İşte araç kullanırken odaklanın diye. Onun sebebi de bu Austin'la yerleştirilmiş olan sürücü dikkat kamerası. Eğer yola çok bakmayıp sağa sola çok bakıyorsanız işte hemen o zaman sürücüyü uyarıyor. Bu da güzel bir özellik. Otomatik şanzımana sahip. Otomatik şanzımanla tabii ki işler çok daha kolay sürüş. Şimdi gelin biraz da teknik bilgilere bakalım. Dacia Jogger teknik detaylarında neler sunuyor?

Şansımıza yola çıkar çıkmaz yağmur da başladı. Şimdi araçta çift kavramalı otomatik şanzıman var. Aracımız 1.2 EcoG Auto diye geçiyor. Fabrika çıkışlı LPG'li versiyon bu. Tabii ki ekonomi anlamında LPG tercih edenler için güzel bir seçenek. Sol tarafta hemen LPG düğmesine de yer verilmiş. Yani LPG benzinli versiyonunu oradan seçebiliyorsunuz. Maksimum torku 197 Nm, beygir ise 120 beygir. Sıfırdan 100'e 12 saniyede çıkıyor. Çok fazla performanslı bir araç olmadığını söylemek lazım. Zaten amacı o değil. Onun dışında kullanma hissiyatı bence rahat, geniş, ferah. Klasik bir station wagon kullanıyor gibisiniz. Biraz gaza bastığınızda böyle ilk etapta sanki yürümüyor gibi geliyor araç ama sonra alışınca rahat ediyorsunuz. O ilk anlarda biraz böyle şaşırdım, onu söyleyeyim. Dedim ki hani gitmiyor mu, ama evet, her şey oturdu şu anda. Ekranı bu arada kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu sağdaki düğme yardımıyla farklı verileri burada görme şansına sahipsiniz. Ortalama tüketimi 7.7 litre olarak veriliyor fabrika verilerinde. Şu an için ilk çıkış yaptığımız anda 9.5 litre bölü 100 kilometreyi görebiliyorum. Ergonomi anlamında oldukça iyi. Her şey elinizin altında. Rahat kumanda ediyorsunuz. Verilere de çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Çok fazla aramanıza gerek yok.

0: Sevgili seyirciler, İstanbul Park'tan çıkarak Orhan Gazi'ye doğru güzel bir rotada biz araçları denemeye başladık. İlk olarak Jogger'ı kullandım ama tabii ki günün konusu aslında hemen arkamda görmüş olduğunuz Logan. Türkiye'yi çok ilgilendiren bir model. Yanımızda Renault Mayıs'tan Levent Timur var. Kendisinden detayları alacağız. Öncelikle hayırlı olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Dutch ailesinin
0: tamamını burada sergilemek için büyük emek harcamışsınız. Çok güzel bir mekan. Şimdi Logan'la başlayalım. Evet. Logan ne zaman ülkemize geliyor? Bu adetler neler katacak? Ve tabii ki marka stratejisinden de bize biraz bahsederseniz sevinirim.
1: Çok teşekkür ederim. Bizle beraber olduğunuz için, heyecanı paylaştığınız için. Logan, bugün aslında biz, Logan tabii bugünkü lansmanın en önemli oyuncusu ama yeni Dacia ürün ailesini lanse ediyoruz. Logan bunların en önemlisi. Haziran ayından itibaren showroomlarımızda olacak. Bugün lansmanını yapıyoruz. Gerçekten markamıza büyük bir ivme katacağını düşünüyoruz. Aslında yeni ürün ailesinde sadece modellerimizi lanse etmiyoruz. LPG'li yeni motorlarımızı da lanse ediyoruz. LPG'li yeni motorlar gerçekten Dacia marka stratejisine çok uygun motorlar. Çünkü Dacia her zaman müşterilerine akıllı çözümler sunan bir marka olarak konumlandırdı kendisini. Bugün LPG kendinden fabrika montajlı olduğu için çok ciddi yakıt tüketimi avantajı sağlıyor. Yakıt maliyeti olarak da LPG neredeyse bugün benzinli araçların benzinin yarısı seviyesinde. Dolayısıyla %50'ye yakın bir avantaj sağlıyor. Tam Türk müşterisinin istediği özelliklerde bir aracı lanse ediyoruz. Aynı zamanda bugün bizim için ayrıca önemli bir gün. Marka olarak garanti süremizi 7 yıla çıkartıyoruz. Yeni ürün ailesi lansmanıyla garanti süresi 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren satılan tüm Dacia'larda müşterilerimiz servislerimize geldiği durumda 7 yıla kadar uzuyor.
0: Bakım aralıklarına da değinelim isterseniz. Sadece 7 yıl önemli bir rakam değil. Bir de bakım aralıkları da oldukça uzun.
1: Evet, aynen. Bakım aralıklarımız 20 bin kilometrede. Oldukça avantajlı. Yani Dacia markası sadece erişilebilir fiyatla Türk halkına, Türk otomotiv pazarında yer almıyor. Aynı zamanda kullanım maliyetleri, yakıt tüketimi hem de bakım maliyetleri olarak çok avantajlı çözümler sunuyor.
0: Şimdi Dacia'da her şey var tüketicilerin beklediği ama güvenlik konusunda da önemli bir nokta var, onu da belirtelim. GSR 2.3 diyelim ona, GSR 2.3'e de sahip bütün araçlar, bütün modeller. Şimdi yepyeni bir yüze kavuştu Dacia ailesi. Nasıl bir portföy hedefliyorsunuz, kimlere erişmeyi hedefliyorsunuz? Tabii ki burada filolar özellikle sedan versiyonu olan Logan'la çok ilgileneceklerdir, talep olacaktır. Nasıl bir adete ulaşmayı düşünüyorsunuz? Filo, bireysel müşteri oranlarında ne gibi bir durum söz konusu olacak?
1: Aslında Dacia markasının en kuvvetli olduğu bölüm perakende. Çünkü müşterilerimiz akıllı çözümler arıyor. Hafta sonları ailesiyle vakit geçireceği, hafta içi işe gidip geleceği araçlar arıyor. Kullanım maliyetleri olarak avantajlı araçlar arıyor. Dolayısıyla bence bu perakende kasımız daha da güçlenerek devam edecek. Logan'ın gelmesiyle filoda da penetrasyonumuzu artırmak istiyoruz. Ama perakende de fedakarlık yapmayacağız. Perakende de güçlü yönlerimizi kullanıp arttırmaya devam edeceğiz. Ama piyasadaki bu boşluğu da, sedan modellerdeki boşluğu da Logan'la doldurmayı hedefliyoruz.
0: Şimdi rakiplerden, önemli rakiplerden bir tanesi pazardan çekiliyor. Dolayısıyla orayı Logan çok güzel dolduracak gibi gözüküyor. Bir de taksi versiyonu olacak demiştiniz sunumda. Nasıl bir değişiklik olacak taksi versiyonunda?
1: Yani taksi versiyonu aslında hem Logan'la hem Jogger'la geniş iç hacmi, bagaj kapasitesi, 7 kişiye varan kapasitesiyle girmek istediğimiz bir pazar. Türkiye'deki taksiler oldukça baktığımızda yaşlanmış durumda. Burada bir ihtiyaç olduğunu seziniyoruz. 7 litrelik yakıt tüketimi de mevcut araçlara göre çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Yani ortalama taksilerin yakıt tüketimine baktığımızda LPG'li olsalar bile 10 litrenin üzerinde yaktığını düşünüyoruz. Burada 7 litrelik çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Hızlı bir şekilde taksilerde de araçlarımızı artık göreceğimizi düşünüyorum. Zaten Anadolu'da bazı illerde Dacia markası taksi de çok güçlüydü. Tekrardan yeni gelen ürünlerimizle buradaki performansımızı artıracağız.
0: Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. 50 litrelik bir LPG tankı, 50 litrelik bir yakıt tankı, yani benzin tankı var. Toplamda 100 litrelik bir tank ve bu tankla da 1500 kilometreye varan bir menzil sunuyor. Çünkü orijinal bir sistem bu, entegre edilmiş bir sistem, fabrika çıkışlı. Hem güvenlik yönünden çok önemli, hem de tabii ki entegrasyonun fabrikada yapılmış olması yönünden çok önemli. Şimdi teknik detayları da marka direktörü Serhat Güngör'den dinleyelim.

0: Evet, şimdi de Serhat Güngör'le beraberiz. Şimdi modeller yenilenmiş, yepyeni yüze kavuşmuş, güzel bir ortak dil var, birçok da özellik var. Yani tüketicinin isteyeceği her şey aslında var. Giriş seviyesinde sadece bir konu dikkatimi çekti. Giriş seviyesinde bir multimedya ekranı, 10 inçlik multimedya ekranı yok. Ama üst donanım, bir üst donanımda hepsinde bu multimedya ekranını göremiyoruz. Oradan başlayalım, sonra hemen sözü bırakıyorum. Modeller bize neler sunuyor?
1: Tamam, teşekkürler. Şimdi Dacia modellerinin giriş seviyesinde Dacia markasının genel stratejisi olan modülerlik öne çıkıyor. Ne demek bu modülerlik? Müşterilerimiz kendi telefonlarını kullanarak onu bir ekrana dönüştürüyorlar aslında. Böylelikle boşuna aslında ekrana para vermemiş oluyorlar. Evet, dilerseniz hızlıca modellerin üstünden geçelim. Pazar Haziran ayı başında sunacağımız Logan Sedan modelimizde iki motor seçeneğimiz olacak. Bir tanesi 1 litre manuel. Bu motorumuz Ağustos ayı gibi müşterilerimizle buluşacak. İkincisi LPG otomatik 120 beygir EDC otomatik vitesimiz. Haziran ayı itibariyle bu versiyonumuzu satışa sunuyor olacağız. Ters T şeklinde farlarımız, piksel tasarım ön ızgaramız, Logan Sedan modelimizde müşterilerimizin beğenisine sunulacak. Sandero hatchback versiyonumuza geldiğimizde burada da yine aynı şekilde markanın ortak tasarım dili ters T şeklinde farımız ve piksel ön tasarımımız bulunuyor. Sandero'da şu anda sadece manuel vites seçeneğimiz var. 1 litre, 100 beygir ve pazardaki en uygun, en ulaşılabilir fiyata sahip aracımız. Giriş seviyesi 1295 TL. Hala %70'te olan pazardaki tek model. Stepway'e geldiğimizde...
0: Bu biraz daha cross versiyonu.
1: Evet, Stepway aslında B-SUV segmentinde yer alıyor. Starkle şeklinde geri dönüştürülmüş malzeme dokunuşu var Standard Stepway'de. Açılır cam opsiyonumuz bulunuyor. Aynı şekilde ters T şeklinde farlarımız, piksel ön tasarımımız Stepway aracımızda da bulunuyor. Stepway ise B-SUV segmentinin en ulaşılabilir fiyata sahip otomatik vitesli seçeneği. Jogger bizim C segmenti modelimiz. Jogger'da bugün benzinli manuel, Eco G yani LPG manuel ve LPG otomatik 3 değişik motor tipinde müşterilerimiz aracımıza sahip olabiliyor. Yine aynı şekilde ters T şeklinde far tasarımı, piksel tasarımlı ön panjur Jogger'da da müsait. Jogger'da aynı zamanda hem 5 hem 7 kişilik seçeneklerimiz mevcut. 5 kişilik seçeneğin özellikle bagaj hacmi pazardaki rakipsiz en iyi seviyelere sahip.
0: Evet, o koltukları yatırdığınızda da 7 kişilik versiyonda inanılmaz bir hacme kavuşuyor. Evet, dolayısıyla doğa tutkunları, kamp yapmaya gidenler için de güzel bir doğa aracı haline gelebiliyor. Neredeyse bir karavana dönüşebiliyor. Tabii. Çok güzel görselleri de var, hatta dışarıda da sergilemişsiniz. Evet. Bayağı büyük bir çadırı entegre edebiliyorsunuz araca. Bundaki çift kavramadan da bahsedeyim ben size. Yağlı çift kavrama 6 ileri olarak çalışıyor. Vites geçişleri gayet güzel, sarsıntısız, tabii hepsi geliştirilmiş durumda. Dolayısıyla yepyeni haliyle, yepyeni yüzüyle Dacia ailesi çok şık bir hale gelmiş. Hem de birçok teknolojik özelliği, güvenlik özelliğini de bünyesinde barındırıyor. İşte şerit takip asistanından kör nokta uyarı sistemine kadar birçok özelliği yolda da kullanma şansını bulduk. Kablosuz bağlantı gerçekten çok güzel. Kablosuz yine şarj etme özelliği oldukça güzel. Bütün bunlar bugün bir otomobilde arayabileceğiniz birçok detayı içerdiği için bu fiyatlarla hem de 7 sene garantiyle oldukça iyi bir araç haline gelmiş durumda. Türkiye pazarında bilmiyorum ama Serhat Bey, ne kadarlık bir satış adedinden bahsediyoruz? Mesela 2026 için beklentiler nedir?
1: Jogger için mi soruyorsunuz?
0: Genel olarak Dacia ailesini bu sene nasıl bir adetle kapamayı düşünüyorsunuz?
1: 2026 bizim için bir değişim ve dönüşüm yılı. Biliyorsunuz geçen sene iki modelle tamamladık. 2026'da bütün modellerimizi yeniledik öncelikle. LPG otomatik gibi yakıt tüketiminde inanılmaz performanslar sunan bir güce kavuştuk. Bugün pazarda benzin ve dizel muadillerine göre neredeyse yarısı kadar yakıt tüketim maliyetine sahip bir araçtan bahsediyoruz. Bugün LPG'li aracın günlük tüketim, bugünkü Mayıs ayındayız şu anda, ortalama yakıt fiyatlarıyla baktığımız zaman kilometrede sadece 2,5 TL. Benzinli ve dizel araçlarda gerçek tüketim değerleriyle baktığımız zaman bu rakamın 4 TL'lere ulaştığını, kolaylıkla ulaştığını görebiliyoruz. Hatta bir adım öteye taşıyorum. Bugün DC şarj maliyeti 2,5 TL. Yani elektrikli bir aracı sadece DC ile şarj ettiğiniz zaman bizim LPG'li araçlarımızla aynı maliyeti ödüyorsunuz. Bu gerçekten Dacia'nın alameti farikası diyelim. Dacia LPG konusunda uzmanlaşmış. Bugüne kadar 1 milyon adedin üzerinde LPG'li araç satmış bir marka. LPG'li modellerini üretirken motorda gerekli adaptasyonları silindir başlarından enjektörlere her anlamda yapıyor. Bugüne kadar bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu 1 milyon aracın hiçbirinde böyle bir sıkıntı olmadı. Güvenlik anlamında da sonuna kadar güvenebilecek ve gerçekten müşterilerimizin istediği fiyat fayda oranını sağlayabilecek bir otomobil diyelim.
0: Türkiye'de aşağı yukarı ne kadar satıldı LPG'li versiyonlar?
1: LPG'li versiyonlar bugüne kadar Türkiye'de 50 bin civarı satıldı. Dacia markasıyla. Dünyada da dediğim gibi 1 milyon civarı, 1 milyonun üzerinde satıldı.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz.

Evet, bugün Dacia ailesinin yenilenen yüzüyle beraberdik. Bütün modelleri burada görme, inceleme ve kullanma şansını yakaladık. 7 yıla varan garanti, 20 bin kilometrelik bakım aralığı, tüketicilerin ihtiyacı olan tüm özellikler, 5 ve 7 kişilik versiyonlar, tüm tüketicilerin beklentilerini karşılayacak özellikler Dacia ailesinde mevcut ve bütün bunlar da erişilebilir bir fiyata sizleri bekliyor. Bence bu araçları yerinde bir inceleyin. Bakalım beğenecek misiniz? Sürüş performansını beğenecek misiniz? Çünkü yolda giderken gerçekten çok rahat, çok konforlu gidebildiğinizi, özellikle otomatik şanzımanla çok rahat ettiğinizi göreceksiniz. Bu sürüşü burada tamamlıyoruz, bu testi burada tamamlıyoruz. Bir başka lansmanda beraber oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde karşınızda olacağız. Ancak 8. etabı sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın diyerek bu bölümü noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dedikleri

0: kendilerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla devlet eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden, nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 Portre'de veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

Radyomuz Ekran 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler. Saatler 15'e uzandı. 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Sıcak bir bilgiyle başlayacağız efendim. Zira Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da olacağı Türkiye raporuna skandal bir öneri girdi. Hatırlayacaksınız. Yeşiller grubu üyesi Vladimir Prebilic, Adalet Bakanı Akın Güley'in yaptırım listesine alınmasını önerdi ve bunun üzerine dakikalar önce de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir tepki geldi. Sosyal medya hesabında yayınladı bu tepkiyi Çelik. Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için siyasi bir utanç ve parlamento değerlerini istismardır. Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir dedi. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kişi Avrupa Parlamentosu üyesi ve gölge raportör sıfatını taşıdığı için Avrupa Parlamentosu hakkında gösterdiğimiz özen gereği mecburen cevap veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kabinesini Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz. Avrupa Parlamentosu geçmişte nitelikli bir siyaset ve insan hakları okuluydu. Bugünse sömürge komiseri edasıyla konuşan bazı niteliksiz siyasetçilerin güdümlü siyasi lobi faaliyetleri yüzünden değer kaybetmektedir. Türkiye hakkında geçmiş yıllarda hazırlanan raporlarında gerçeği yansıtmak ve diyalog kapılarını açmak yerine bazı siyasi odakları tatmin etmek üzerine kurulduğu görülmüştür. Avrupa Parlamentosu'nun saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa izin vermeyiz. Avrupa Parlamentosu başta Gazze olmak üzere temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerekir. Avrupa Parlamentosu İnsanlık İttifakı'nı güçlü bir destekçisi olacak birikime sahiptir ve bu birikime önce parlamento üyelerinin saygı duyması gerekir. Bu çerçevede Avrupa Parlamentosu yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır. Avrupa'daki Siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan Avrupa Parlamentosu'nun diğer konularda söz söyleme zemini yoktur. Bugün Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin çeşitli etkiler altında siyasi bağnazlığın vesayetiyle hareket ettiği pek çok gündem vardır. Türkiye'ye dönük bu bağnaz siyasi dilin hiçbir hükmü yoktur. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir sözleriyle sosyal medya hesabı üzerinden tepkilerini gösterdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yine anlaşma sinyalleri verildi. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki savaşı bitirecek mutabakatın bugün imzalanacağı müjdesini verdi. İranlı üst düzey bir yetkili tarafların önemli konularda nihai karara vardığını açıkladı. Buna göre İran Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere derhal açacak. Amerika Birleşik Devletleri ise deniz ablukasını kaldıracak. Tahran'sa nükleer silah üretmeyeceğini ve edinmeyeceğini kabul etti. İran'ın dondurulmuş varlıklarından bir kısımsa serbest bırakılacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise temkinli açıklamalar yapmıştı. Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım dedi. Bugün olmasa da önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez demiştir. İran basınına göre ise mutabakat zaptına ilişkin nihai bir sonuca ulaşılmadı. Trump anlaşma müjdesini sosyal medya hesabından doğruladı. Anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığının akabinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını paylaştı.
İran'la ilişkilerin iyi bir noktada olduğunu dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sürecin hızlı ve sorunsuz geçmesini temenni ettiğini dile getirdi. Sorun çıkması durumunda başka alternatifler olduğunu ve buna başvurmak istemediklerini belirtti. İran'a yönelik saldırı ve yaptırımlara açık kapı bıraktı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını söyledi. Anlaşmanın saatler içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret etti. Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Öte yandan Boğaz'daki mayınlar da gündem konusu. Trump'ın gelecek hafta Fransa'da G7 zirvesinde konuyu ele alacağı iddia edildi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı G7 ülkelerinin Boğaz'daki mayın temizleme faaliyetlerinde görev alması bekleniyor. Evet, bir diğer yandan İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor efendim. Öyle ki Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar sürdü. Lübnan'ın başkenti Beyrut vuruldu ve birçok bölgede hedef alınırken bölgeden haliyle dumanlar yükseldi. Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildi. Ordu, Lübnan'ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi. İsrail savaş uçakları Nebatiye elini vurdu, Kefdebnit beldesini hedef aldı. Aleyettahir Dağı çevresinde de topçu atışları gerçekleştirildi. Bölgeden şiddetli patlama sesleri geldi. Yoğun dumanlar yükseldi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak 3756'ya ulaştı. İsrail'de ise sirenler çaldı. İsrail, Lübnan sınırına yakın 2 şüpheli hava hedefi saldırısı düzenledi. İsrail ise gözü doymuyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich skandal bir çağrıda bulundu ve Lübnan'dan İsrail'e atılan her roket için başkent Beyrut'ta 10 binanın yıkılması çağrısını yineledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Hizbullah saldırılarına karşılık vermeye çağırdı.

0: Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılar gerçekleştiriyor. Tabii bir yandan da Ukrayna'da yoğun saldırılar sonucu çok sayıda kişi yaralanırken Rusya'da bir kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Krasnodar bölgesi hedef alındı. Bir kişi yaşamını yitirdi. Üç kişi yaralandı. Kiev'in güçleri son haftalarda Rus enerji sektörünü giderek daha fazla hedef alıyor. Petrol tesislerine çok sayıda uzun menzilli saldırı düzenliyor. Ukrayna'da ise birçok bölge vuruldu. Donetsk bölgesi hedef alındı. 3 ayrı ilçeye 20'den fazla saldırı düzenlendi. 9 kişi yaralandı. Yerleşim yerlerinde hasar meydana geldi. İngiltere ise Rusya'ya yeni bir darbe indirdiğini duyurdu. İngiliz Silahlı Kuvvetleri Manş Denizi'nde Rus bölge filosuna ait bir petrol tankerini durdurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı ve Başbakan Keir Starmer operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan ve Türk siyasi tarihinin en organize algı operasyonlarından biri olarak kabul edilen 128 milyar dolar yalanı Anayasa Mahkemesi kararıyla tescillendi efendim. Öyle ki CHP tarafından başlatılan ve FETÖ'nün dijital propaganda makinesiyle köpürtülen bu sistematik iftiranın perde arkası tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı.
1: Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın.
2: FETÖ yazdı, CHP oynadı. İftiranın anatomisi ifşalandı. Dijital üstü FETÖ meydanı CHP çıktı. Peki 128 milyar dolar operasyonu nasıl kurgulandı? Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in senaryoları, Sait Sefa'nın sosyal medya manipülasyonları ve CHP'nin billboard siyaseti deşifre oldu. 128 milyar dolar yalanının dijital ve siyasi kodları neler? Kampanyanın kurumsal düzeyde sahibi ve tüm ülkeye yayan ana gücü CHP oldu. CHP Genel Merkezi tarafından organize edilen bu süreçte Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP binalarına ve billboardlara 128 milyar dolar nerede yazılı afişler asıldı. Kemal Kılıçdaroğlu paranın arka kapı yöntemleriyle peşkeş çekildiğini iddia etti. Özgür Özel hesap soracağız söylemiyle bu iddiaları sürdürdü.
3: Nereye gitti 128 milyar dolar? Nereye gitti?
2: CHP'li milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Engin Altay hem mecliste hem meydanlarda bu kampanyayı sürdürdü. Millet İttifakı ortakları Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da bu iddiaları sahiplendi. CHP merkezli başlayan bu süreç, FETÖ'nün firari isimleri ve sosyal medya ağları tarafından dijital algı operasyonuna dönüştürüldü. Yurt dışından yönetilen hesaplar, YouTube yayınları ve bot hesaplarla suni gündem oluşturuldu. Algı operasyonunun dijital üssü firari FETÖ'cülerin yayınlandı. Oldu. Cevheri Güven, Merkez Bankası rezervleri ve Berat Albayrak üzerinden kurgusal senaryolar üretti. Sait Sefa ise sosyal medyada bu iddiaları yaydı. Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros ve Erkam Tufan Aytav bu söylemleri uluslararası alana taşıdı. Sosyal medyada troll ağları ve bot hesapları devreye sokuldu. Hashtag 128 milyar dolar nerede etiketi gündemde tutuldu. Sahte içerikler milyonlara ulaştırıldı.
4: Bu 128 milyara önce inkar kayıp olduğuna inkar etmelerinden, sonra da nereye gittiğini izah edemeyip makyajlamaya çalışmalarındandır.
2: FETÖ'nün taktiği Merkez Bankası'nın yasal işlemlerini gizli işler gibi sunmak oldu. Swap ve döviz satışları çarptırıldı. Para kayıt dışı satıldı iddiası üretildi. CHP bu malzemeyi siyasete taşıdı. Kırılma noktası CHP'li İlhan Kesici'nin Merkez Bankası'nda para kaybolmaz açıklaması oldu. Kesici, kendi partisinin yürüttüğü kampanyanın hiçbir olgusal temeli olmadığını açıkça beyan etti.
5: Mesela diyelim ki 128 milyar dolar tabii ki kaybolmadı. Sonuçta Türk lirasına çevrildi.
6: Hayır, olmaz.
5: Döviz rezervimiz gitti ama.
6: Bir kere onu söyleyeyim. Şimdi kaybolmaz Türkiye... yani barış.
2: Raporlara göre amaç Berat Albayrak'ı itibarsızlaştırmak, Türkiye'nin finansal itibarını zedelemek ve hükümet karşıtı dalga oluşturmaktı. Yolsuzluk algısıyla kitle hareketleri ve erken seçim hedeflendi. Berat Albayrak'ın hukuk mücadelesi sonucunda Anayasa Mahkemesi CHP'nin iddialarının somut bir veri veya belgeyle desteklenmediğini etmediğine ve doğrudan bir suç isnadı niteliği taşımadığına hükmetti. Mahkeme söz konusu kurgu videoların ve iddiaların ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, kişilik haklarına saldırı olduğunu tescilleyerek CHP'yi tazminat ödemeye mahkum etti.
1: Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın.
0: Bu haberle bu saat dilimini de noktaladık efendim. Saat başında yeniden buluşalım.

Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla devlet eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden, nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 Portre'de veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
3: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Baba, Amerika uzak mı?
2: Oo, çok uzakta bize.
1: İzleyenler mi?
2: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
3: Beyler, hadi beyler.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz var. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ten bu yana partide yaşanan krizleri ve bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kendini nasıl anlattığını da, bu krizleri nasıl yorumladığını da web sayfasında koyduğu tarihçi üzerinden mukayese edeceğiz. Kiminle? Çok kıymetli hocamız Ahmet Demirel'le. Bu arada daha önce bu kitaplar üzerine yayın yapmıştık ama konumuz Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımadan, bilmeden, okumadan Türkiye tarihini de okumak mümkün olmadığı için tekrar tanıtıyorum bu eserleri. Birinci Meclis'te Muhalefet, ikinci grup iletişim yayınlarından bu konusundaki tek çalışma. Bu ilk tek çalışma ve hala üstüne daha ileri gitmiş bir çalışma yok. Yine tek partinin iktidarı, Türkiye'de seçimler ve siyaset 1923-1946. Bir de tek parti vardı galiba.
1: Tek partinin yükselişi
0: onu
1: var.
0: Onu yanımda getirmemişim. O da iletişim yayınlarından.
1: Hepsi genel olarak evet. İletişimden çıkıyor kitaplar.
0: Ama en çok galiba şuraları ve bir sonrakini okusak sonraki tarihi okumamız kolaylaşır gibi gözüküyor.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Okur olarak söylüyorum hocam. Onun dışında tabii haddimiz değil biz değerlendirmede bulunmak.
1: Estağfurullah.
0: Şöyle başlayayım. Şimdi Atatürk döneminde iki kez başka partiler görüyoruz. Daha doğrusu başka partiler de var ama onlar çok çabuk silinip gidiyorlar tarih. De silindiler gittiler. Ama bildiğimiz iki tecrübe var. Serbest fırka tecrübesi ve ondan evvel Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası tecrübesi. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir kriz gibi mi değerlendirmek lazım nasıl bilmiyorum ama yine de kendisiyle ilgili gerçekle yüzleşiyor galiba değil mi serbest fırkada? Nasıl değerlendirirsiniz böyle geçmişten başlarsak, ilk günden başlarsak?
1: Şimdi önce kuruluşun 9 Eylül 1923 olduğunu
0: hatırlayalım.
1: 9 Eylül'de aslında fiilen kuruldu tarih değil bu tarih. Hatta dilekçeyi de daha sonra verecektir İçişleri Bakanlığı'na ama 9 Eylül'ün İzmir'in kurtuluşu gibi sembolik bir anlamı var. Özellikle seçilmiş bir gün o tarih. Onun dışında gene partinin Sivas Kongresi'ni ilk kongresi olarak kabul etmesi, 1927'de yaptığı gerçekteki ilk kongresini ise ikinci kongre kabul etmesi, aynı zamanda milli mücadele dönemine de bir sahip çıkma. Yani milli mücadeleyi biz yaptık, milli mücadelenin arkasından işte Eylül'de partiyi kurduk, Ekim ayında da Cumhuriyet'i ilan ettik 1923'te.
0: Yani aslında bir tarih yazımı da söz konusu değil mi?
1: Evet, yani sonradan da bu önemli tarihleri partinin içerisindeki önemli tarihler olarak lanse ederek parti aslında kendisini böyle devletin kurucusu, ki doğrudur bu. Devleti kuran parti aynı zamanda işte Cumhuriyet'in kurulması ve buna ek olarak tabii Sivas Kongresi'ni de birinci kongre kabul ederek bütün milli mücadeleyi yapan parti gibi gösterme gibi bir tarafı var ama Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulacaktır parti malum 1923'te. Ama o kadroların, yani birinci meclisteki birinci grubun, o gösterdiğiniz kitaptaki birinci grubun devamı olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı'yla da bu bağlantıyı kurmak doğru tabii ki. Şimdi bir kere şeyi söylemek lazım. Bu sizin sorduğu soruya hemen geleceğim. Atatürk ilk genel başkan ve genel başkanlık döneminde herhangi bir meydan okuma ya da yerine başka birisinin küçücük de olsa bir başkan olma ihtimali hiç olmadı. Yani ölümüne kadar, 10 Kasım 1938'e kadar tartışmasız genel başkandır. Bu da işte 15 seneyi biraz geçen bir süre boyunca herhangi bir şekilde bir meydan okumayla ya da bir alternatifin ortaya çıkarak kendisini böyle ne bileyim zorlayacak bir duruma getiren bir girişim olmadı parti içinde. Dolayısıyla kurucu ve karizmatik lideriydi partinin. Şimdi sizin verdiğiniz iki parti örneğinin geldiği zaman bunları parti içi mücadeleden çok konjonktür içerisinde ortaya çıkan gelişmeler olarak algılamak gerekir. Yani birincisi Terakki Perver 1924'ün sonbaharında kuruluyor. Haziran ayında da 1925'inde Haziran ayında 6 ay sonra kapatılacak bu parti.
0: İlerici Cumhuriyet Partisi.
1: Evet, adı yani Terakki Perver dediğiniz gibi ilerici anlamına geliyor. Cumhuriyetli Cumhuriyet, hatta daha da ilginç bir nokta bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak anladığımız parti ilk kuruluşu Halk Fırkası'dır. İlk adı. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurulunca Cumhuriyet kelimesine muhalefet partisine kaptırmamak için kendi adına ekliyor. Cumhuriyet Halk Fırkası oluyor. 1935'te de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşecek. Yani dolayısıyla bu Cumhuriyet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan siz ben söyler söylemez ilerici parti dediniz. İlericilik oradan geliyor. Partinin isminde var zaten. İlerici Cumhuriyet Partisi. Ama adında Cumhuriyet kelimesinin olması iktidar partisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşmesine neden olmuştur. Şimdi bu parti daha önceki programlarda çok konuştuk. Esas itibariyle Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez gibi Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen komutanları, onun dışında mesela Rauf Orbay gibi dönemin ilk başbakanı, seçimle gelen ilk başbakanı gibi ilk meclis döneminin 1922'de gibi ilk Kurtuluş Savaşı'nın A kadrosu içerisinde yer alan insanlar. Bu kişiler 1923 seçiminden sonra kendilerinin ikinci plana itildiğini düşünüyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın kendi etrafında yeni bir kadro oluşturduğunu düşünüyorlar ve kendilerinin devre dışı bırakıldıkları şeklinde bir düşünceye kapılıyorlar. Ve bunu parti içi mücadeleyle herhangi bir şekilde başarıya ulaşma şansları da olmadığı için Atatürk'e karşı partiden kopmayı ve karşısına yeni bir parti kurmayı tercih ediyorlar. Bu parti gene bildiğiniz gibi Şeyh Said İsyanı çıkarttıktan sonra Takdirüskün Kanunu diye bir kanun çıkacak 4 Mart 1925'te. Bu kanun hükümete istediği örgütü ve aynı zamanda istediği medya kuruluşunu herhangi bir hukuk kararı olmadan kapatma yetkisi verecek. Ve bu kanuna dayanarak da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılacak 1925'in Haziran ayında. Yani bunu parti içi bir mücadeleden çok parti içinde kendine dışlandığını düşünen insanların partiden ayrılmaları, yeni bir parti denemeleri ve o partinin iktidar tarafından bir süre sonra kapatılması gibi ama bir olay düşünmek lazım.
0: Nüanse bir fikir ayrılığı da söz konusu herhalde değil mi aralarında? Yani
1: aralarındaki fikir ayrılığı
0: ele alma biçiminde.
1: Belki yani belkiden ziyade şunu söylemek lazım. Yani Terakki Perver şimdi Atatürk'ün reform yöntemi biliyorsunuz böyle tepeden inme ani bir biçimde ve hızla yapmak şeklindedir. Yani devrimci yapısı da oradan geliyor. Mesela İttihat Terakki bile öyle değildi.

Yani İttihat Terakki döneminde mesela bir saatleşir. Saatin Alaturka saat bir tarafta, Alafranga saat bir taraftadır. Yani fakat şeyde Alaturka saat birdenbire yok olur. Yerine sadece Alafranga saat konulur oraya. Yani eskiyi tamamen silip yerine başka bir şey

0: Yani,
1: yani yoksa insanlar, devrimlerle sorunları
0: yok. Tabii ki bu insanların cumhuriyetle de bir sorunu yok. Yani onun dışında devrimlerle de bir sorunu yok. Ama yöntem açısından karşı çıkıyorlar çok hızlı yapıldığına dair. Bir de bazı işlere zamansız yapıldığı şeklinde düşünceleri var. Mesela cumhuriyetin ilan edilişinde bu kişiler İstanbul'dalar. Yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuracak olan kişilerin hiçbir Ankara'da değil. Bir haberleri yok. Yani Cumhuriyet'ten haberleri var tabii. Bir gün Cumhuriyet ilan edilecek ama ne gün konusunu bilmiyorlar. Yani bizim tamamen her şeyin dışına itildiğimiz şeklinde bir durum oluştu demeye başlıyorlar ve bunun sonucunda partiden kopacaklar. Yani alternatif çünkü Atatürk'e karşı muhalefet yapmaları lazım parti içinde ve bunun başarıya ulaşma şansı çok düşük. Ama yani isimler önemli gerçi. Kazım Karabekir yani bugün mesela Türkiye'de hala karşılık bulan isimler bunlar. Ali Fuat Cebesoy ya Doğu Cebesi komutanı Kazım Karabekir ya da Ali Fuat Cebesoy Batı Cebesi komutanlığı yapmış sonra Moskova'ya büyükelçi olmuş işte Rauf Orbay Atatürk'le birlikte Samsun'a ilk çıkanlardan ve arkadan başbakan olacak. Yani önemli isimler.
1: Bugünden bakınca belki bu işte radikal tak tak tak yapma ve tedrici arasındaki tartışmayı anlayamayabilir bilhassa genç kuşak ama biz de farkında değildik açıkçası. Bir gün ben yazarken değişiklikleri bir A4 kağıdını sadece yani isimleri yapılan değişikliklerin kaplayınca mesela paradan sıfır atılması işte Avrupa'da Euro'ya geçiş. Onun bile insan hayatında normal yani çok basit gibi gözüken bir şeyin bile neye yol açtığını düşününce bütün o değişim gerçekten çok süratli ve çok yıkıcı büyük
0: yani
1: ölçüde.
0: Yani bir süreçte çok şey değişebiliyor. Yani dolayısıyla bunların...
1: Yani insanın ona yapması...
0: alışma süreci falan gibi. Mesela yazıya geçişte yapıldı. Bir süre bir şey yapıldı deneme ama o döneme de kısa bir süreydi.
1: Sonuçta sonra... böyle bir görüş ayrılığı var bu
0: görüş ayrılığının temelinde bunlar var. Ve ama... bir başka noktada tabii Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içerisindeki bir takım insanların özellikle halifelik konusunda Mustafa Kemal Paşa'yı dengeleyecek bir kurum olduğu şeklinde düşünce de var ama şöyle tabii yani siyasi bir lider olarak değil. Yani dini bir lider olarak halifelik kalırsa bir hem İslam dünyasında...
1: Siyasi bir güç olarak düşünüyorlar aynı zamanda bunu.
0: Siyasi güç olarak şöyle yani siyasi yetkisi olmasın dışında. Ama... Dünya çapında tabii İslam dünyası üzerinde bir önemli bir egemenlik açısından yani önemli bir kurum olarak İslam dünyasındaki birliktelik açısından faydası olabilir ama öteki taraftan yani bir dini lider olarak prestijli bir dini lider olarak böyle tek başına Mustafa Kemal Paşa'nın böyle şey yapması bütün yetkileri tek başına alması yani o kontrol denge mekanizmalarının ortadan kalkması falan karşısında bir denge belki olabilir diye bir düşüncesi var bazılarının.
1: Sonra ama irtica sebebiyle irtica suçlamasıyla kapalı.
0: Yani orada da ama şeydir yani ilginç bir şekilde yani mesela kapatıldığı dönemde anayasada devletin dini İslam'dır yazıyor. 1923'te gelmiş o cumhuriyet ilan edilirken 28'de kaldırılacağına göre Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası faaliyetteyken devletin dini İslam'dır diye bir madde var. Buna karşı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programında devlet partimiz bütün dinlere hürmetkardır, saygılıdır diye bir madde var. Yani dini siyasete alet etmek olarak yorumlanan madde partinin dinler arasında eşit mesafede olduğunu programına koymuş olması. Yani bunun ne kadar dini siyasete alet etmek olduğu biraz bugünden bakınca şüpheli olabilir.
1: Laik motivasyonu alet etmek gibi oluyor galiba. Ama onlarca yıl göreceğiz galiba. Hatta şeyde de görüyoruz onu. Birinci meclisteki muhalefetin suçlanmasında da
0: evet.
1: etkili bir dil. Ve
0: etkili bir dil ama oradakinde mesela bu tür bir şey yok ikinci grubun programında.
1: Hayır öyle yok ama işte ama sonra senelerce tabii. Mürteci diye.
0: Senelerce öyle yaftalandı tabii ki.
1: Evet ve diğerleri de. Evet. Üstelik yani bir taraftan da bakınca Cumhuriyet'i kuran kadro bunlar. Bir yan söylüyorsunuz işte. Tabii, görüş ayrılıkları da yok.
0: Kur'an yani mesela bu ikinci grup dediğimde
1: silah olarak kullanılan bir şey herhalde.
0: Herhalde çünkü orada mesela ikinci grubun liderlerinden birisi Hüseyin Avni Ulaş'tır. Hüseyin Avni Ulaş mecliste Atatürk meclis başkanı iken meclis birinci başkan vekilidir. Yani Atatürk'ün yardımcısı aynı zamanda meclisi yönetiminde. Yani dolayısıyla bu iş

0: İnsanlar böyle başka bir dünyadan gelmiş ya da uzaydan gelmiş falan insanlar değil. Yani beraber milli mücadele yaptıkları kadrolar. Evet. Yani İsmet İnönü mesela 73'te bir sözü var. 70'te pardon. 1. Meclis'in 50. yıl dönümü meselesi vesilesiyle yaptığı bir konuşma orada şey der. Yani 1. Meclis'teki milletvekillerinin ruh halini anlamak bugünden bakınca biraz zordur der. Ama o baktığımız zaman onlara tamamı şeydi yani... İyi niyetli insanlardı ve hepsi yani bu ülke için çalışmış insanlardı. İşte yani A'sından Z'sine kadar hepsini işte rahmetli anlıyorum falan
1: yani
0: dedi.
1: Yani o etiketleri
0: şey yapar. Evet o etiketleri de yıkar yani yıkar. Ölümüne söylüyor. Yaklaşmış evet. İsmet İnönü.
1: Peki serbest fırka o Atatürk'ün yani orada partinin kurulmasında değil ama çünkü Atatürk'ün himayesinde, isteğiyle ve denetiminde kuruluyor. Fakat parti olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi neyle karşılaşıyor?
0: Evet şimdi o da ilginç bir şey. Şimdi bir kere konjonktürel olarak işte kaldığımız yerde belki bağlantıyı çok hızlı bir iki cümle kuralım. Yani şimdi takdir-i sükunla terakkiperver kapatıldı. Ardından İzmir suikastı davaları yüzünde ne kadar muhalif varsa cezalandırıldı.
1: Terakkiperverciler de bazı isimler ve
0: esas
1: üzere.
0: Olarak da iddiaçı olup Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamış olanlar.
1: Rauf Orbay.
0: Evet Rauf Orbay yurt dışında orada evet. Ceza alıyor. Bir de iddiaçı olup henüz Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamış olan bazı kişiler var. Onlar ilerisi için potansiyel tehlike olarak gözüktükleri için.
1: Orada şey de bize izah eder misiniz hocam? Yani bunu daha önce de konuşmuştuk ama bugünlerde de iddiaçı şeyi var Türkiye'de. Kimi ve neyi neye karşılık söyleniyor çok anlamış değilim ama iddiaçılar sanki iddiaçılarla Kemalistler ayrı yerlerden gelmişler gibi bir kanaat oluşuyor. Oradaki nedir hikaye iddiaçılık?
0: Yok, şöyledir hikaye yani iddia terakki esas olarak 1908'den şey ikinci meşrutiyetin ilan edilmesine yol açan ve arkasından da işte Baba Ali baskınından sonra 1913'te bütün yönetimi eline alan 1918'e kadar da ülkeyi yöneten parti. Şimdi teorik olarak bu parti diyor ki Mondros mütarekesi imzalandıktan sonra ben kendimi kapattım diyor. Parti kapatılıyor. Bununla birlikte iddiaçı düşünce yani esas soruları bu devlet nasıl kurtulur? Yani demokrasi, eşitlik falan gibi sloganlar arada kullanılır ama esas sert bu devleti nasıl kurtarırız? Yani Osmanlı batıyor. Bu devleti nasıl kurtarırız idi. Şimdi bu Cumhuriyet dönemine geçince bu iddiaçı kadroların ezici çoğunluğu Kemalist oldular. Yani ya, Atatürk'ün kadrolarına katıldı.
1: Ya da şöyle sorayım. Kemalist olanların içinde eski yani iddiaçı değiller mi zaten evvelinde de?
0: Tabii ki yani onu
1: bütün
0: diyorum.
1: Kemalistler daha önce de iddiaçılar.
0: Tabii ki yani bu iddiaçı kadroların %90'ından fazlası diyorum Kemalistlere katıldı. Yani Kemalist oldular zaten ama bu kadro Kemalistlerin de neredeyse %100'ü. Yani Kemalist olup yeni devşirilmiş aradaki çok küçük fark var. 1918-1920 işte 20. Şimdi Atatürk diyelim ki Manisa'da başka insanlar bulunmuyor ki 1908'den o zamana kadar Manisa'da Kemalist pardon iddiaçı kim varsa bunlar Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kuran adamlar. Arkasından da bu cemiyet CHP'ye dönüşünce CHP'li oldu.
1: Atatürk'te
0: Atatürk de tam kendisi de söylüyor bir zamanda herkes gibi ben de iddiaçıydım diyor. Ama Atatürk'ün farkı hiç yönetim kademelerinde yer almadı iddiaç terakkide. Dolayısıyla böyle yeni dönem yeni lider arayışı. Girildiğinde sicili en parlak olanlardan birisi.
1: Evet. Şeyden belki içinde. De orada öne çıksaydı. Yaşı müsait miydi bilmiyorum
0: müsait
1: ama.
0: Müsait aslında.
1: Çıksaydı tabii. Belki sonra önü kapanacaktı.
0: Yani eğer tabii ki yani iddiaç terakki içerisinde lider kadrosu içerisinde olsaydı sonraki dönemde muhtemelen onun da önü kapanırdı. Yani esas olarak 1918'den sonra bir lider arayışı var.
1: Yani hiç yıpranmamış olarak geldi.
0: Yıpranmamış isim olarak geliyor. Mesela saraya da Anadolu'ya çıkması için bir kişi aranırken yani Karadeniz'deki o karmaşayı durdurması için bir isim aranırken önerilen isim Mustafa Kemal Atatürk ve saray tarafından da hiçbir şey görmüyor. Yani sicili temiz birisi.
1: Aktif bir iddiaçı gibi evet, etiketlenmemiş.
0: Mandı vapuruna bindirip yolluyorlar yani İngilizlerin.
1: Bahrettin.
0: İngilizlerin de kontrolündedir üstelik. Yani İngilizlerden de pasaport tarzı bir şey alıyorlar. Şey, hatta o kadro tam yazılmıştır o şeyde. Seyahat belgesinde iki tane de at var. O, ya tek tek sayıyorlar. Yani şu isimler bir tane otomobil iki tane de at diyor. İstanbul'a at götürüyorlar. Ya o bile işlenmiş ya, şey.
1: İki at ve bir otomobil.
0: İşte bir sürü değil insan var. 20'ye yakın Frankfurt'a dahil 20 civarında 18 civarında insan var. Hepsine teker teker isimleri yazılmıştır. Yani dolayısıyla niye konuşuyorlar?
1: aslında bütün Kemalistler eskiden iddiaçıydı. Tamam.
0: Şimdi o gemidekilerin de içerisinde iddiaçılar var. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kadroların neredeyse tamamı iddiaçlardan devşirme başka insan yok. Çünkü o insanlar her ildeki insanlar önce Anadolu Verum ile müdafaa hukukçusu oluyor. Arkasından da el fırkası oluyor. Buna karşılık az sayıda da olsa iddiaçı olup Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini kabul etmeyip belki İttihat Terakki'nde yeniden bir şeyler yapılabilir diye düşünen insanlar var. İzmir suikastinde bertaraf edilenler onlar. Hı hı. Yani Atatürk'ün liderliğini kabul etmenin, hatta ilginç bir şey daha söyleyeyim. O yargılamayı yapan mesela Ali Çetinkaya, Kılıç Ali gibi isimler, işte Kelali olarak bilinen Ali Çetinkaya.
1: Onlar da
0: iddiaçı. Mahkeme başkanı o da iddiaçı. Eski arkadaşlarını yargılıyorlar ve idama mahkum ediyorlar. Yani dolayısıyla oradaki mesele Mustafa Kemal Paşa'yı liderliğini kabul eden iddiaçılar, etmeyen iddiaçılar ve 1926 onlar şey olacak.
1: Serbest fırkaya gelirsek.
0: Şimdi dolayısıyla bunlar da bertaraf edildikten sonra artık ülkede tamamen sessizlik bir ortamı var. Bu sessizlik ortamı içerisinde bir de 1929'da dünya ekonomik buhranı patlak veriyor. Aradan geçmiş 27'den sayarsak 3 sene Mustafa Kemal Paşa diyor ki bu şeyi hükümeti denetleyecek bir şey lazım. Parti lazım. Birileri bu hükümeti denetlese. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi yani bütçesinden ismine, liderinin kim olacağından, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi isimler istifa edip bu partiye katılacak kavarana kadar Mustafa Kemal Paşa belirliyor.
1: Kız ve kardeşi bir, var partide.
0: Tabii Makbule Atalada'nın da bu partiye
1: üye yapacak. Nuri Cunker var.
0: Nuri Cunker gibi en yakın arkadaşlar.
1: Partinin genel başkanı Fethi Okyar.
0: Evet, Fethi Okyar da öyle. 1911'den beri arkadaşı. Fetoker, partinin genel başkanı. Yani dolayısıyla bu parti biraz danışıklı dövüş, büyümesi öngörülmeyen bir parti ve de dışarıdan hükümeti denetleyecek bir parti. Yani yanlışınız şu falan diye gösterecek olan bir parti.
1: Bir de dışarıya karşı,
0: dışarıya karşı
1: ülke dışına karşı da
0: demokrasi gösterecek. Yani demokratik bir ortam içerisinde yaşanıyor. Atatürk'ün öyle de bir sözü vardır aslında. Şey diyor, 1930'da serbest fırka kurulurken yani görünen manzara aşağı yukarı bir diktatör manzarası. Ben böyle bir şey istemiyordum aslında. Yani hiç olmazsa böyle bir parti kanalıyla bunu bertaraf edebiliriz gibi bir şey de var.
1: Çünkü onları söylüyordu zaten. Yazılıyordu yabancı basında.
0: Tabii doğru, haklısınız. Yani sonuçta bu parti beklenmedik bir ilgi görüyor. Yani ve Silifke, o zaman Mersin ve Silifke olmak üzere, İçel ve Silifke ve Mersin olmak üzere iki ayrı il var. Biri Silifke, biri de Samsun olmak üzere, bir Akdeniz'de, bir Karadeniz'de iki büyük şehirde belediye başkanlığını kazanıyor. Bir aylık parti ya da iki aylık parti. Yani dolayısıyla bazı ilçeleri de kazanıyorlar. Öngörülmedik bir şey büyüme. Mustafa Kemal buna karşılık
1: var. İzmir'deki çatışma.
0: İzmir'deki çatışma. Kucağında
1: ölmüş evet, çocuğuyla yeter ki bizi bundan kurtar diyen baba. Aslında bunlar gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi için çok ürkütücü veriler
0: tabii,
1: herhalde.
0: Yani bu veriler gelince Mustafa Kemal Paşa da şey diyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideriyim, bunu hatırlatırım. Ve iki partiye karşı o eşit mesafeden vazgeçiyor. Bu kendi partisinin tarafını.
1: Ali Fethi Okyar'a verdiği güvenceye rağmen.
0: Evet, ve böyle bir durumda da Fethi Okyar Atatürk'e karşı bir mücadele, siyasi mücadele içine girmek istemiyor. Ve partisini kapatıyor. Yani benim sık sık söylediğim bir şey vardır. Ya parti o kadar büyüyor ki partinin lider kadrosu bile korkuyor bundan. Ya çünkü başta karşılarında Cumhurbaşkanı ile rekabete girecek bir parti. Ya belki de önü açılsa iktidar için bir genel seçimde mücadele edebilecek bir parti haline bile gelebilirdi. Büyüyordu çünkü. Sonuçta kapatmada buluyorlar çareyi. Ama bunu da gene bir liderlik mücadelesinden ziyade işte Atatürk'ün bir denemesi. Direkt Berber bir deneme değildi. Ama serbest fırka bir denemeydi. Ve bu denemenin öngörü

0: plan sonucu vermemesi, daha farklı
1: orada
0: bir yere
1: Atatürk
0: gitmesi
1: dönem dönem İsmet Paşa ile alterne etmesi var Fethi Okyar'ı. Fethi Okyar daha ılımlı tanınıyor muhalif kesimler tarafından da, yani herhangi bir konuda muhalefet olunca Fethi Okyar onları yatıştırabiliyor falan. Ama burada sanki şu görülüyor izlenimim, bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz. Yeni partiye olan ümit ve teveccühten çok tek partiye olan tepki.
0: Tek partiye tepki, yani daha doğrusu yani yeni bir mecra bu.
1: Yeter ki bizi,
0: yeter ki bu, yani bu düzen değilsin.
1: Şimdi
0: biraz konuşunca biraz evet, ileride yine konuşacağız. Ecevit 1970'lerde bu düzen değişmelidir diyecek. Ya yani 1930 ve o sloganlar da gelecek şeye, hem iktidar hem partinin başında. 1930'daki serbest fırkaya karşı halk desteği aslında o şekilde yorumlanabilir. Yeter ki bu düzen değilsin.
1: Sloganı yeter ki CHP içerisine olmasın.
0: Yeter ki yani başka bir alternatif olsun.
1: Yani çünkü öbürü de tepesinden tırnağına kadar Cumhuriyet Halk Partililer tarafından bizzat Atatürk'ün himayesinde, denetiminde isimleri tespit ettiği, zihinleri, her şeyi aynı bir parti.
0: Evet, ve de az önce söylediğimiz gibi bu Ali Fethi Okyar'da hem
1: Siyam ikizi gibi
0: 11 yani. Ağustos'ta başbakan olmuş 1923'te. Arkadan 1924'te Halk Partisi'nden istifalar başlayınca istifaları durdurmak için İnönü'nün yerine gene başbakan olmuş. Yani Halk Partisi'nden başbakanlık da yapan bir kişi.
1: Yani kendisi de talip değil yani.
0: Tabii,
1: böyle
0: tabii.
1: Genel
0: çok,
1: başkan
0: çok
1: falan
0: şey.
1: Paris'te büyükelçilik.
0: Çekip gidiyor zaten tekrar, evet, Paris'e gidiyor. Evet. Biraz da küsüyor.
1: Evet.
0: İnönü döneminde tekrar gelecek.
1: Ama tabii başına başka şeyler gelebilirmiş. Gelmemiş. Onlara şükretmiştir diye tahmin ediyorum. Peki şimdi Atatürk'ün yani tek parti döneminde bir tek lider var. İşte bu iki partiden söz ettiniz. Biri güdümlü, biri güdümsüz. Akıbetleri de belli. Dolayısıyla bir sıkıntı yok.
0: Sıkıntı yok ama yani bir parantez olarak, bir yani önemli bir gösterge olarak bir şeyi belki bahsetmek, buyurun, lazım. Bunu daha önce konuştuk aslında. 1924 anayasası sırasında komisyondan gelen anayasa teklifi Mustafa Kemal Paşa, yani Cumhurbaşkanı.
1: İkinci meclis.
0: İkinci meclis. 1924 anayasası taslağında Mustafa Kemal Paşa'ya komisyondan, yani hükümetin teklifinden, anayasa teklifinde Cumhurbaşkanı'na verilmiş çok geniş yetkiler var. Yani mesela meclisin süresi 4 yıl, Cumhurbaşkanı 7 yıl olsun deniyor. Cumhurbaşkanı'nın mutlak veto yetkisi, yani süper veto yetkisi veriliyor. Yani meclis diyelim ki bir karar aldı, o kararı Cumhurbaşkanı veto etti. Bu sefer meclisin kararını diretebilmesi için 3/2 çoğunluk istiyor tasarım. Yani bu süper veto gibi bir şey. Ya da meclisi fesih yetkisi, işte başkumandanlığı üzerinde bulundurması gibi başka birkaç madde daha var. Böyle Mustafa Kemal Paşa'ya gerçekten olağanüstü yetkiler veren bir anayasa tasarısı. Ve o milletvekillerinin, yani meclise seçilen 287 kişidir. Toplam sayı 285'i halk fırkalı. İki tane bağımsız var sadece. Yani meclisin %100'ü Halk Partisi'nden olmasına rağmen o halk fırkasının meclisi bu anayasadaki bu maddeleri kabul etmiyor. Yani bu çok ilginç bir şey. Yani şey değil, yani bir genel başkanlık.
1: Her birini, çünkü Atatürk, her biri ismi Atatürk belirlemiş. Başka hiçbir karışanı
0: tabii
1: yok.
0: Tabii yok. Yani bütün adayları Mustafa Kemal Paşa belirlemiş. Onun dışında bu kişiler siyasi hayatlarını Cumhurbaşkanı'na borçlu. Yani bir sonraki seçimde aday göstermezlerse hiçbiri seçilemeyecek. Yani buna rağmen böyle bir muhalefetin belirmiş olması beni çok şaşırtan bir şeydir ama bunu geçen programda söyledim. Bu konuda şimdiye kadar yazılmış bir şeye rastlamadım. Yani bu kişileri belirlemek ve bunların hangi sahiplerde böyle davrandıklarını ortaya koymak ve arkasından bu kişilerin akıbetlerine bakmak lazım. Yani sonra acaba tekrar seçildiler mi, seçilmediler mi? Ya çok güzel bir makale olabilir. Hep aklıma geliyor, sonra bunlar çıkınca
1: bilimi
0: unutuyorum. Yani siyaset bilimi öğrencilerinden izleyen varsa burada
1: İnşallah.
0: Güzel bir şey yapabilirler. Yapmazlarsa sonra ben gene
1: siz
0: unutmazsam yapacağız. Yaparım.
1: Evet. Sonra Atatürk'ün ölümü bir krize sebep oluyor, gözüküyor. Çünkü bugün belki çoğumuz otomatik olarak

0: Atatürk vefat etti, yerine de İsmet Paşa geçti zannedebilir. Halbuki İsmet Paşa
1: çok büyük bir mücadele var orada.
0: Atatürk vefat etmeden bir yıl evvel Atatürk'ün isteğiyle genel başkanlıktan ayrılıyor. Başka neyden ayrılıyor?
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci başkanlığından
0: ayrılıyor.
1: Yani dolayısıyla parti içerisinde bir rolü yok.
0: Düz Malatya Milletvekili, oluyor. Hatta kendisiyle görüşülmesi bile gazetelerde falan her yerde adı siliniyor. Rejime tehdit diye tanımlanıyor.
1: Hatta
0: biraz bundan söz eder misiniz? Çünkü tamam. Yani o vefat ve parti tüzüğü de kolay kolay yeni birisini seçmeye mani, ama oraya gelmeden önce İsmet Paşa ile o son bir yılda İsmet Paşa'nın başına gelenler, çünkü o kadar başına şey geldikten sonra tekrar Cumhurbaşkanı olabilmesi de gene İsmet Paşa'nın yeteneğinden herhalde.
1: Evet, şimdi şöyle özetleyelim orayı da. 1937 yılının Eylül ayında Mustafa Kemal Paşa ile İsmet İnönü'nün arası açılacak. Şimdi bu açılmadan nedenleri üzerinde ben İsmet İnönü'nün günlüklerini Yapı Kredi yayınlarından seneler önce 2000'deydi galiba. Yani bir çeyrek asır olmuş. Yayınlamıştım böyle bir sürü cep defteri, yüzün üzerinde cep defteri. O defterleri işte o zaman Erdal Uno ve Metin Toker hayattaydılar. Özden Toker, onlar bana verdiler ve oradan bir İsmet İnönü'nün defterleri diye bir şey yaptık. Kitaplaştırdık. Ben de küçük küçük notlar yazmıştım içine. Şimdi orada uzun uzun anlatır. Bir hatta son bölüm Atatürk'le aram neden açıldı diye. Şimdi orada yani şimdi çok fazla detaylarına girmeyeyim. Temel konu
0: ama bu İsmet değil Paşa'nın çünkü. Hatırası bu. Belki
1: İsmet Paşa'nın kendi ağzından anlatımı. Yani ben de Atatürk'le aram niye açıldı diye kendisi yazmış. Şimdi yazdığı bölümde esas söyledi. Bunu Metin Toker de aynı zamanda Hürriyet gazetesinde şey olarak yazı dizisi olarak yayınlamıştı seneler önce. Bu bölümü. Şimdi esas olarak burada Çankaya sofrasından hükümetin işlerine çok fazla müdahale edilmeye başlanması ve İsmet İnönü'nün habere olmadan Cumhurbaşkanı ve Çankaya'daki sofra tarafından bazı bakanların değiştirilmesi. Gece. Yani başbakan diyor ki benim haberim yok, birdenbire başbakanım değişiyor. Bir gece operasyonuyla gecenin işte birinde ikisinde de bana işte haber yolladılar işte falanca.
0: Bakanı aldık
1: onun yerine şunu koyduk. Ya bu tür meseleler sıklaşmaya başladı diyor. Başta fazla şey yoktu diyor. Bunu tabii söylerken şunu söylemek lazım. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı tabii ki yani yürütmenin başındaki kişi. Buna rağmen anayasaya göre fazla yani yetkili bir cumhurbaşkanı değil. Değildir ama tüzeye göre çok yetkilidir parti genel başkanı olarak. 1931'den sonra Mustafa Kemal Paşa Çankaya'ya çekilir. Ve orada kendini böyle Türk tarih tezi, Türk işte dil tezi, yani güneşli teorisi falan gibi kültürel meselelere verir. Yani gündelik işlerinde yönetimini İsmet İnönü'ye bırakır. Ama mesela devletçiliğe geçilecek 1931'de iktisat vekaletine Celal Bayar'ı koyar. Celal Bayar da parti içerisinde tırnak içinde en liberal kişi. Yani devletçi politikalar uygulanacak ama iktisat vekili, iktisat bakanı yani ekonomi bakanı Celal Bayar. Yani böyle denetim mekanizmalarını da kullanıyor Atatürk. Buna rağmen gündelik işleri tamamen İnönü'ye bırakıyor. Dediğim gibi İnönü diyor ki başlangıçta fazla müdahale etmezdi, sonra müdahaleler giderek sıklaşmaya başladı. Hastalığı ilerleyince de çok arttı. Ya bakanların falan alınmaya başladı. Esas mesele budur diyor. Başka bir takım şeyler sayıyor ama yani esas mesele olarak bunu anlatıyor.
0: Ama demek ki onun itirazı hoş karşılanmıyor ki, hani gece yarısı kapısı çalınmasına itirazı.
1: İtiraz eder.
0: Sonra hatta, adı siliniyor artık siyasetten.
1: Yani şeyde bir tanesinde günlüklerinde yazmış. Gece yarısı işte kan uykumdan uyandırılırdım işte bana tebliğ edildi falan diye böyle biraz sistemkar bir notu da vardı o şeyde defterlerde.
0: Sonuçta sistemleri kabul edilmediği gibi üstü tamamen siliniyor.
1: Ya ondan sonra Atatürk'te araların bir tartışma çıkıyor ve insanların önünde önce geçici olarak sonra da kalıcı olarak görevden ayrılacak, onun yerine Celal Bayar gelecek. Dolayısıyla Atatürk'ün son 14 ayında hayattayken son 14 ayında başbakan Celal Bayar'dı.
0: Peki rejime tehdit yani o derece nasıl telakki ediliyor? Çünkü İsmet Paşa'nın etrafında da insanlar yok ki herhangi birisi çekiniyor zaten gidip
1: şimdi
0: görüşmeye.
1: İsmet Paşa'nın birdenbire şimdi partiye şeyine göre, uygulamasına göre başbakan partinin ikinci başkanıdır. Dolayısıyla başbakanlıktan düşünce ikinci başkanlıkta gitti. İnönü işte düz bir Malatya milletvekili, diğer milletvekilleri gibi haline geldi ve böyle bir ortam içerisinde şeyden de silindiği için, siyasetten de silindiği için çevresindeki insanlar da çekilir gibi oluyorlar.
0: Tehdit diye tanımlanan kişiye nasıl
1: hatta
0: gitsene?
1: Yani mesela bir maça giderler Refik Saydam'la birlikte, büyük bir tezahürat alırlar ve oradan kaçarlar.
0: Tezahürat oldu diye.
1: Ya kendileri de tezahürat yapılıyor ve korkuyorlar ya başımız bu.
0: Tezahürat oldu diye.
1: Refik Saydam'la Kazım Özalp'la birlikte.
0: Çünkü
1: Kazım Özalp'la ikisi kaçıyorlar orada.
0: O alkışlar onları hedef göstermiş.
1: Evet. Alkışlar hedef gösteriyor ve Atatürk aleyhine de bazı sloganlar atılıyor.
0: Daha da beter
1: hemen kaçıyorlar. Yani dolayısıyla biraz yalnızlığa itilmiş durumdalar. Buna karşılık parti içerisinde saygınlığı hala var. Yani insanlar kamuoyu önünde %100 böyle görüşme şeyinde değiller ama yani ismi silinmiş ama böyle desteği var parti içinde.
0: Birileri var en
1: var.
0: Azından.
1: Epeyce insan var ama kamuoyu önünde şey yapmak istemiyorlar. Birebir gözükmek istemiyorlar. Şimdi buna karşılık Çankaya ekibinden mesela İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'dır. Yani çok etkili bir isimdir.
0: Ve nefret ediyor.
1: Ve yani İnönü'den hakikaten yani yüzünü bile görmek istemez. Ve İnönü'yü bir şekilde bertaraf etmek istiyor. Mesela seçimleri yenilemek istiyor. Çünkü
0: yani şey değil mi bu?
1: Atatürk'ün hastalığı döneminde.
0: Hastalığı
1: 1937'de.
0: Döneminde.
1: Yani seçimleri yenilemek istiyor erken seçimle ve İnönü'yü aday göstermeyerek. Yani
0: milletvekili de olmasın.
1: Milletvekili düşecek, cumhurbaşkanı olma hakkını kaybedecek. Çünkü anayasaya göre cumhurbaşkanı olmak için milletvekili olmak gerekiyor.
0: Peki daha Atatürk yani 37'de ölmeden böyle bir şey başlıyor mu? Kaynamaya başlıyor mu?
1: Başlamış tabii.
0: Yerine kim gelecek?
1: Çünkü Atatürk'ün hastalığı iyicene ilerliyor. Bu kişiler Atatürk ya vefat ederse biz ne yapacağız? Yani kimi seçeceğiz diyorlar. Öyle bir durum.
0: O zaman tam orada duralım.
1: Duralım.
0: Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı.

0: Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Baba. Amerika uzak mı?
4: Oo, çok uzakta bizim.
3: İzleyenler mi?
4: Diğerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
3: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
5: Beyler, hadi beyler. Beyler, beyler.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 16'ya uzandı. Devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yine anlaşma sinyalleri verildi. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki savaş bitirecek mutabakatın bugün imzalanabileceğini müjdeledi. İran'la üst düzey bir yetkili tarafından önemli konularda nihai karara varıldığı açıklandı. Buna göre İran Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere derhal açacak. Amerika Birleşik Devletleri ise deniz ablukasını kaldıracak. Tahran'sa nükleer silah üretmeyeceğini ve edinmeyeceğini kabul etti. İran'ın dondurulmuş varlıklarından bir kısımsa serbest bırakılacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay ise temkinli açıklamalar yapmıştı. Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım dedi. Bugün olmasa da önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez demişti. İran basınına göre ise mutabakat zaptına ilişkin nihai bir sonuca ulaşılmadı. Trump anlaşma müjdesini sosyal medya hesabından doğruladı. Anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını, akabinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını paylaştı. İran'la ilişkilerin iyi bir noktada olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı sürecin hızlı ve sorunsuz geçmesini temenni ettiğini dile getirdi. Sorun çıkması durumunda başka alternatifler olduğunu ve buna başvurmak istemediklerini belirtti. İran'a yönelik saldırı ve yaptırımlara açık kapı bıraktı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını söyledi. Anlaşmanın saatler içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret etti. Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Öte yandan Boğaz'daki mayınlarda gündem konusu. Trump'ın gelecek hafta Fransa'da G7 zirvesinde konuyu ele alacağı iddia edildi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı G7 ülkelerinin Boğaz'daki mayın temizleme faaliyetlerinde görev alması bekleniyor. Ve 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye ilk maçını oynadı. Milliler 24 yıl sonra dev turnuvada sahne aldı. D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

0: Nefesler tutulmuştu. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçı oynadı. A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'na tatsız başladı. Coşkuyla beklenen maç 2-0 mağlubiyetle bitti. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanan mücadele beklendiği gibi bitmedi. A milli futbol takımı Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaştı. Milliler rakiplerine ilk kez mağlup oldu. Daha çok gol arayan taraf ay yıldızlılar olmasına rağmen kangurular kazandı. Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Nestori Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalf kaydetti. A milli futbol takımında kaptan Hakan Çalhanoğlu basın mensuplarına maçı değerlendirdi.
1: Uzun topla golleri yedik. Olmaması gereken golleri yedik. Ama genel anlamda baktığımızda maçın kontrolü hep bizdeydi. Domine eden de bizdik. Şanslarımızı değerlendiremedik.
0: Bir an önce toparlanacaklarını söyledi.
1: Ama şimdi önemli olan bu maçı en çabuk şekilde unutmak ve önümüzdeki iki maçı bakmak. Çünkü sonuçta daha turnuva bizim için bitmedi. Bazen de tokat yemek iyi geliyor ayak altında için. Biz de bunu farkındayız.
0: Takımın hatalardan ders çıkaracağını açıkladı.
1: Maç içerisinde bütün detaylar her zaman önemlidir. Bir saniye olsa bile her zaman her şey değişebiliyor. O yüzden her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi ilk golde hata çıkarken sonra top birden bizim kalemize girdi. Yani saniyelerce zamanımız olmayan bir turnuva, bir maçlar. O yüzden her şeye dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Dünya Kupası'na ilgi ise yoğundu. Türk taraftarlar dünyanın dört bir yanından maçı izledi. Maçın oynandığı Kanada'da heyecanlı bekleyiş kameralara yansıdı. Türk taraftarlar marşlar eşliğinde maçın oynandığı stada hareket etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde maç dev ekranlarda izlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de taraftarlar sabah namazının ardından maçı takip etti. Grupta ilk maçlar sonunda ABD ve Avustralya üçer puanı hanesine yazdırdı. Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Türk saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Avustralya ise ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşacak.
2: Noktalıyoruz efendim. Saat başında yeniden buluşalım.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Hakan abi.
3: Ardan, senin ne işin var burada?
4: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
5: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
6: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
7: Vay vay vay. Çocuklar.
5: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
7: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
8: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Evet, şimdi Atatürk'ün ölümü öncesi 37'de İsmet Paşa ile aralarındaki Çankaya'nın sıkıntısı, İsmet Paşa'nın silinmesi ve hatta kendisine dönük partiden suikast girişimi ve bu suikast girişimi gerçekten ciddi bir suikast girişimi.
1: Evet.
0: Mani olan da
1: Refik Saydam.
0: Refik Saydam ve bir daha
1: sonra da başbakan olacak.
0: Onun sadık arkadaşı olacak.
1: Buyurun. Şimdi orada tam kaldığımız yerden devam edecek olursak, şimdi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın planlı, yani planlarından bir tanesi seçimleri yenilemek, İsmet İnönü'yü parlamento dışında bırakmak, anayasa
0: çünkü
1: göre
0: Malatya milletvekili.
1: Milletvekili düştüğü için Cumhurbaşkanı'na aday olamayacak, böyle bir formülde. Bunu yapamıyorlar yani, erken seçim için karar almak vesaire falan. Pek bu işe girişmiyorlar. Arkasından Tevfik Düştü Aras'ın, o da çok güçlü bir dışişleri bakanıdır. İsmet İnönü'yü Washington'a büyükelçi olarak göndermek.
0: Deniz aşırı
1: ve de memuriyetle milletvekilliği bağdaşmadığı için gene milletvekili düşecek.
0: Hem de çok uzakta olacak.
1: İsmet İnönü defterlerine dünyayı senin başına yıkarım dedim diye bir not var. Yani şey yapıyor, kabul etmiyor bunu da.
0: Öyle bir cevap veriyor.
1: Evet, dünyayı başına yıkarım diye bir cevap
0: yıkacak
1: vermiş.
0: İşte bir süre sonra görecekten.
1: Evet, gerçekten yani onun arkasından bir suikast planı. Yani İnönü trenle bir İstanbul ziyareti yapacak. Bu İstanbul yolculuğu yapacak ve yolculuk sırasında İstanbul'da bir suikast düzenlenecek kendisine. Bunu tren garında Refik Saydam haber alıp döndürüyor İsmet İnönü'yü. Ve şeyden, İstanbul'da yapılacak olan böyle bir
0: hatta doğrudan girişimde İsmet Paşa'ya söylemiyor galiba. Sadece trene binmemesini söylüyor.
1: Evet, sonra öğrenecek ama.
0: Hatta yine binmeye teşebbüs ediyor.
1: Evet, tabii.
0: Refik Saydam
1: sonra vazgeçiyor, bindirmekten vazgeçiyor. Ve sonuç olarak İsmet İnönü ile çok yakın zaten ilişkileri iyidir. Bu daha da yakın bir ilişkiye dönecek ve Refik Saydam çok partili sistem ve geçiş süreci içerisinde yani daha doğrusu İsmet İnönü Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı döneminde Refik Saydam 1942'de ölene kadar da Cumhurbaşkanlığı'nın başbakanı olarak atadığı kişi olacak, başbakanlık yapacak. Şimdi bu dar sonuç vermeyince Mustafa Kemal Paşa'nın vefatından sonra İsmet İnönü'nün aslında Cumhurbaşkanı olması çok kolay oluyor. Peki, ya beklenenin çok daha kolay bir şekilde peki, oluyor.
0: Ama orada şunu sorayım ben, çünkü bu çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre Mustafa Kemal Atatürk ebedi başkan.
1: Ebedi şef diye olarak nitelendiriliyor.
0: Evet. Ayrıca kurultaya çağırma yetkisi de sadece onda. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı öldüğünde artık yerine konacak adamın, yani böyle bir güçlük var. Yani 11 Kasım'da, 10 Kasım'dan bir gün sonra önlerinde bir tüzük var Cumhuriyet Halk Partililerin.
1: Ama tüzükte şey var. Eğer parti başkanlığından ayrılma, yani ebedi şef parti başkanlığından ayrılma ancak kendi isteğiyle olur. Hastalık nedeniyle artık bu işi hiç yapamaz hale gelirse olur. Bir de ölüm halinde olur. Şimdi burada dolayısıyla ölüm halinde olduğu için bu olağanüstü kurultaya gitmek zorunda kalıyor parti.
0: Ama kurultaya gitmekte yine sıkıntı çekmiyor mu? Çünkü kurultaya da tüzüğe göre genel başkan karar veriyor.
1: Ama genel başkan fiil olarak ölmüş durumda. Yani mecburen gidecek. Olağanüstü bir kurultaya gitmek zorunda. Ama zaten
0: yani Atatürk'ün ölümsüzlüğüne kilitlenmiş tüzük sanki bakınca.
1: Ama şey var, yani ölüm halinde boşalır diye bir şey var ama şimdi kurultaya gitmeden önceki sıkıntı şu, yani kurultaya gitmeden önce olan zaten meclis seçimi yapacak. Yani kurultay yapmıyor o seçimi. Yani partinin şeyini, Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan kişi meclis.
0: Ama aynı zamanda genel başkan Cumhurbaşkanı değil mi?
1: Önce Cumhurbaşkanı olacak, ondan sonra parti başkanı olacak. Yani orada şeydir, parti devleti yutmuyor, devlet partiyi yutuyor. Yani mesela il başkanları vali oluyor. İl Cumhurbaşkanı olanlar vali olmuyor, tersi oluyor. Ya da İçişleri Bakanı genel sekreter oluyor. Orada hatta iki tane, yani 1935'te Recep Peker genel sekreterdir. Şükrü Kaya da İçişleri Bakanı'dır. Olan İçişleri Bakanı'nın şeyini Recep Peker gibi çok kuvvetli bir ismi bertaraf edip Şükrü Kaya alıyor genel sekreterliği. Yani dolayısıyla Cumhurbaşkanı olması lazım. Ondan sonra da genel başkan olacak. Yani önce Cumhurbaşkanı seçimi olacak zaten. Arkadan da kurultaya gidip olağanüstü bir kurultay yapılacak. O kurultayda da rahatlıkla Cumhurbaşkanı olacak.
0: Şimdi bakınca hani 38'in 8'i de sonsuz işaretine dönüşüyor tamam, Türkiye'de. Tamam. Hani ebedi lider filan bu tip şeyler söyleyebilir insanlar, sloganlar, ama ebedi genel başkan.
1: Tabii çok ebedi değişik bir şey. Yani hiçbir şekilde başkanlığı hiçbir şekilde sona ermez.
0: Evet.
1: Bir başkan
0: kıyamete kadar
1: sona ermesi için de şartlar, ya istifa edecek kendisi, ben artık bu işi yapmayacağım diyecek, ya da vefat edecek. Burada vefat durumu gerçekleşiyor.
0: Vefatı şerh olarak düşmüşler mi? Sanki tüzükte vefatı da yok diye hatırlıyorum.
1: Genel başkanlık şu durumlarda hilal olur diyor. Boşalır. Hmm. Boşalır. Boşalması gibi bir şey var. Yani İsmet İnönü döneminde de milli şef olduğu zaman aynı madde olacak. Hmm. Yani genel başkanlık ancak bu şekilde boşalır.
0: O da ebedi şef oluyor.
1: O da milli şef oluyor.
0: Ebedi şef olmuyor.
1: Ebedi şef Mustafa Kemal Atatürk'tür, milli şef de İsmet İnönü'dür diye tüzeye girecek. Hı-hı. Ve orada da yani boşalmayı ancak kendisi istifa ederse, işini yapamayacak kadar hasta olursa ya da vefat ederse diyor, o maddeler var orada. Şimdi dolayısıyla şimdi seçimin, mecliste yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde iş çok kolay. Çünkü seçime yapılacak olan parlamento 1935'te seçilmiş. Tüzeğe göre 1935'te adayları gen başkur adıyla bir tanımlanan genel başkanlık kurulunun ilk geceleri, gen başkur. Genel başkanlık kurulu tek kelimeye bulmuş gen başkur diye. Onlar belirliyor. Gen başkurda genel başkan, ikinci başkan ve genel sekreterden oluşuyor. Yani 1935'te bu seçimi yapan adayları belirleyenler Atatürk, İsmet İnönü ve Recep Peker. Recep Peker ile Atatürk'ün arası iyi o tarih itibariyle. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa vefat etmiş durumda. O parlamentoda seçilen insanlar siyasi hayatlarını İsmet İnönü'ye borçlular. Dolayısıyla hiç pürüz çıkmadan, yani parlamentoda oy birliğiyle ama parti grubunda yapılan oylamada bir oy Celal Bayar'a çıkıyor. Senelerce o oy Celal Bayar kendine verdi, oy verdi diye yorumlandı ama sonra Yusuf Hikmet Bayır oyu ben verdim diye açıklamış durumda. Yani o oyu da veren Yusuf Hikmet Bayır, yani tek parti döneminin üniversitelerdeki inkılap tarihi dersleri veren profesörlerden biri parti.
0: Bu şey suikast girişiminde de Celal Bayar'ın şey tersine olumlu bir şeyi var galiba, değil mi? İsmet Paşa'nın suikaste kurban olmaması için.
1: Ha, İnönü'nün kurbanı olmaması için. Evet, evet, evet.
0: Çünkü onu sonra Yassıada'da galiba ima ediyor.
1: Yani Bayar'ın mesela, Bayar'ı falan da oynuyorlar. Yani başbakan sensin, gel seni başbakan, şey cumhurbaşkanı yapalım diye. Yani o hani suikast, işte elçi yapma, seçimi yenilmemem planları sırasında Bayar'ın da mesela bir alternatif olarak düşünülüyor. Feyzi Çakmak düşünülüyor. Genelkurmay başkanlığından ayrıl, ara seçimle seni milletvekili yapalım, ondan sonra da şey ol. Cumhurbaşkanı, o da ben siyaskerim diyor. Yani siyasetle uğraşma niyetim yok. Yani Bayar'ın mesela, Bayar da hayır ben böyle bir yola girmem İsmet İnönü karşısında demiştir. Yani dolayısıyla kendi seçtiği adaylardan oluşan bir parlamento kolaylıkla şeyi seçecek. Sonra da tüzük değişecek. Tüzükte genel başkan, işte ebedi şefimiz Mustafa Kemal Atatürk diyor. Milli şef değişmez genel başkan olarak, milli şef İsmet İnönü'nün onda da var. Değişmez genel başkanlık var. Ancak değişmesi şu şekilde olur. Onlar da işte vefat, ağır hastalık yapamaz hale gelmesi ve şey görevden istifa etmesi.
0: Bir yandan da o dönemde herhalde siyasette neler olabileceğini de görüyoruz. Çünkü bir önceki devirde tabiri caizse artık yani çöp olmuş insanlar birden yeniden dönüşüme uğruyor İsmet Paşa'yla. Hem bir tadilat var, restorasyon, tadilat ne dersiniz?
1: Hem de tasfiye var.
0: Hem de tasfiye var, hem de üstü çizilenler ebediyen var. Çizilmiş olanlardan da
1: geri gelenler
0: var.
1: Yani bu da 39 seçiminde oluyor. Yani burada Atatürk döneminde Atatürk'le görüş ayrılığı düşmüş ya da düşmemiş ama siyaset sahnesinden silinmiş insanlar, tasfiye edilmiş insanlar 39 seçiminde aday gösterilecekler, milletvekili yapılacaklar.
0: Bunların içinde en çarpıcı isimler.
1: Şimdi en çarpıcı isim Rauf Orbay mesela. Rauf Orbay'dır ya da onun dışında Hüseyin Cahit Yalçın'dır. Eski iddiatçı. Barutçudur. Faik Ahmet Barutçu Trabzon'da hep iddiatçı geçmişten gelen. Fethi Okyar tekrar siyasete dönecek. Onun dışında Hüseyin Avni Ulaş ilk meclisin ikinci grubunun lideri olan Hüseyin Avni Ulaş.
0: Avukat.
1: Noterlik görev veriliyor. Yani devlet görev veriliyor. Abdülkadir Kemal Üç, Orhan Kemal'in babası, o da Atatürk'e muhalefet yapanlardan birisi, Suriye'ye kaçmıştı. Onu da Bergama'da ağır ceza hakimi yapıyorlar. Yani ona da bir devlet görevi veriliyor. Tabii ki en önemli isim dediğiniz zaman Kazım Karabekir. Tekrar parlamentoya milletvekili olarak girecek. Yani o Ali Fuat Cebesoy ve Refet Beyle'yle ile Atatürk kendi sağlığında anlaşmıştı. Onları bağımsız olarak meclise sokmuştu. Ama bu isimler de İsmet İnönü ile birlikte tekrar siyaset sahnesine gelecek isimler.
0: Bu umulabilecek bir şey değil, değil mi? Gidişata göre zamanında.
1: İşte buna,
0: yani Kazım Karabekir falan kendisi bile herhalde bir daha bir yere gelebileceğini hayal etmemiştir.
1: Yani bir daha geri geleceğini düşünmüyorum. Çünkü ayrıca polis takibi altında bu insanlar. Yani var
0: 24 saat.
1: O kayıtlar var. İzmir suikastinden sonra özellikle hepsinin fişleri var. Ve arşivde var bunlar. Yani benim elimde de bazılarını kopyaları var. Hatta yayınladım bir kısmını da. Yani dolayısıyla yani bu takip altında olacak. Yani tekrar siyasete dönenler falan pek ihtimal verdikleri şeyler olduğunu zannetmiyorum. Kazım Karabekir daha sonra da meclis başkanı olacak. Yani önemli bir göreve daha
0: hiç
1: gelecek.
0: Hiç olmayacak
1: arkasında.
0: Bir iş.
1: Buna karşılık kendisinin siyasi hayatına son vermek isteyen kişilerin de üzerinde çiziyor. Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştahat. Hatta Şükrü Kaya ile ilgili şöyle bir şey yakaladım ben. Yani çok ilginç geldi bana. Bu Tek Parti'nin iktidarı kitabında yazdım onu. Şimdi önce 39 seçiminde aday göstermiyor. Ve orada aday olmadığı için seçilemiyor. 1942 seçiminde 43 seçiminde 1943 seçiminde bu sefer Şükrü Kaya'yı aday gösteriyor. İstanbul'dan aday gösteriyor ve 43 seçiminde bazı illerde seçilecek kişi sayısından daha fazla aday göstermiştir. Yani sayılar uyduruyorum şimdi, mesela 20 kişi seçilecekse 30 tane aday gösteriyor ve diyor ki bu 30 kişi içerisinden hep partimizin adayıdır, dilediğiniz 20 kişiyi seçin diye ikinci seçmenlere duyuruluyor. Fakat açık oy gizli sayım olduğu için ve sayımı kimin yaptığı önemli olduğu için o aday gösterildi. Şükrü Kaya'nın aday gösterildi. İstanbul'dan aday gösterildi. 42 seçiminde seçilemiyor. Seçilemediği açıklanıyor daha doğrusu.
0: Yani hem
1: kaç
0: aday
1: oy aldığını bilmiyoruz. Yani kaç oy aldığını bilmiyoruz ama sayımı yalıp adaya et diyor ki sandıkları saydık ve Şükrü Kaya kazanamadı. Şunlar kazandı.
0: Bilemiyoruz
1: diyor.
0: Tabii.
1: Ve İnönü'nün sonra yaptığı açıklamada şöyle der. Parti Şükrü Kaya'yı siyasetten silmişti. Bu sefer de halk sildi. Yani iki kere rövanşını alıyor.
0: Evet.
1: İki kere arka arkaya rövanşını almış.
0: Peki şimdi ben demin bunu okumayı unutmuştum. Şimdi müsaadenizle okumak istiyorum. Çünkü çok partili siyasi hayata geçiş kararı İnönü'nün. Oraya geliyoruz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın akıbetine dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin web sayfasındaki tarihçesi ne diyor diye kendi nasıl ifade etmiş. O cümleyi söyleyeyim. Şimdi tam yerine geldi. Demin unutmuştum ama. Diyor ki bu iki deneme.

0: Türkiye'de çok partili rejimin yerleşmesi için toplumsal altyapının henüz yetersiz olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Yani tek izahı bu, bu partilerin olmamasına bu, dair.
1: 1970'lerde, 1970'lerde şey olan, çok moda olan, benim de öğrenci olduğum yıllarda bize de okutulan modernleşme kuramının, yani siyasi gelişme kuramının Amerikan ekolünden üretilen ve siyasetle siyaset biliminin iç içe geçirildiği kuramın tipik bir örneği olan bir cümle. Yani bir toplum önce modernleşecek, ondan sonra demokrasi olabilir, aksi halde demokrasi olamaz falan şeklinde tezi olan bir yaklaşımın
0: zaten kapatılmasını önüne, falan da anlatmıyor. Tabii, denemesi tabii, diyor.
1: Yani onun dışında yani bir deneme diyor. Deneme değil yani, bir deneme birisinin yaptığı iş olur. Yani deneme, serbest fırka bir denemedir tabii.
0: Ama, diğeri,
1: ama şey öteki hiçbir şekilde evet, deneme değil. Şimdi, İkinci grupta mesela, ikinci grubun mücadelesinde de var. Yani orada dünyada da bir sürü örnekleri vardı o yıllarda. Çok parti rejim, tek parti, tek dereceli seçim istiyorlar mesela. Yani hep, hiç, yani hep, hiç, hepsine karşı.
0: Peki, şimdi,
1: yani yerinde bir cümle değil o. Yani
0: maalesef. Şey, evet. Ama tabii yine de siyasi parti kendini nasıl anlatıyor?
1: Tabii önemli, önemli.
0: İletmek istedim. Şimdi İnönü çok partili siyaset hayata geçerken aklında bir sürü böyle özgür parti, yarış ortamı mı vardı diye soruyorum. Çünkü yoksa bu, bu çok partililikten muradı aslında 1950 model ya da 46 model bir serbest fırka mıydı? Çünkü bakınca mesela Demokrat Parti iktidara oynamadığını beyan etmek durumunda gözüküyor. Ve 1946 seçimleri de zaten açık oy gizli tasdı.
1: Şimdi benim,
0: yani nasıl bir çok partili siyasi hayat sizin şimdi değerlendirmenize
1: anladım
0: göre?
1: Ya şimdi benim değerlendirmem, bazı katılmayanlar da oluyor, tartışıyoruz da, ama benim net olarak yaptığım değerlendirme şu. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada esen bir işte demokrasi vesaire rüzgarları söz konusu, ama Türkiye böyle başka batıdan, yani Amerika tabii ki yeni dünya lideri, sen sistemini değiştir diye bir baskı hiçbir zaman olmadı. Yani çok partili sisteme geç diye. Bunun en büyük kanıtı, yoksa ben sana destek vermem olmadı, en büyük kanıtı Salazar Portekiz ile tek partisiyle 1976'ya kadar, Franco şeyle de rejimiyle İspanya'yla da 1975'e kadar gayet iyi
0: anlaştı.
1: İyi gitmesi, anlaşması bunun da temel göstergesi. Şimdi bizim için İnönü'nün kafasında şöyle bir şey var. Yani bir Sovyet tehdidi var kafasında. Yani 1925'teki o dostluk anlaşmasının 1945'te Sovyetler Birliği tarafından uzatılmayacağı ve Kafkaslardan işte ne kadar resmi notayla yapılmayan ama biliyoruz ki bu fiilen söylenmiş Dışişleri Bakanlarına ya da müsteşarlara, bunlar bir sürü hatıralarda var. Nihat Erim'in günlüklerinde de var ayrıca. Toprak talebi, yani savaş, Birinci Dünya Savaşı sonrasında zor durumdayken verdiğimiz işte Kars Ardahan'ı, Kars Ardahan'ı tekrar istiyoruz. Ve de Boğazlar'daki o sistemi değiştirelim, tekrar Montlu'daki sistemi gibi talepleri var aslında. Ve bu talepler karşısında Kafkaslarla, Sovyetlerle tek başına karşı karşıya kalmak istemiyor tek başına. Şimdi Batı bloğunun içine girecek, Batı dünyasıyla zaten hedef olarak öyle bir şey çizilmiş. Ve bunu Batı'nın desteğini alabilmek için de rejimini az çok, az çok Batı'ya benzetmek istiyor. Ama burada gerçek anlamda böyle bir çoğulculuğa geçelim, gerçek demokratik bir yarış olsun ve bu demokratik yarış sonucunda başka bir parti kazansın, iktidara gelsin, biz de muhalefet olalım şeklinde bir düşünce başta yok. Zaman içerisinde bunun
0: yani bu şey gibi mi işte, yani 45 model bir serbest
1: evet,
0: fırka mı?
1: Benim işte tamam, yani bana işte tartışmalarda sık sık söylediğim şey aslında bu, tam siz daha iyi ifade ettiniz. Serbest fırkayı yeniden diriltmek bu. Yani serbest fırka tarzı bir yeni parti kurmak. Serbest fırka Atatürk'ün güvendiği arkadaşlarına kurdurduğu bir partiydi. En başında da Fethi Okyar gibi en eski arkadaşlarına birini koyuyordu. Şimdi Celal Bayar, işte Fuat Köprülü, Refik Koraltan, Emin Sazak gibi isimlere baktığımız zaman Demokrat Parti'nin kuruluşunda yer alan ya da Adnan Menderes hatta, ona da baktığımız zaman bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde senelerce politika yapmış insanlar. Mesela Menderes'i Atatürk keşfetmiştir. 1931 seçimlerinde o da milletvekili olarak meclis

olmuştur. İşte Bayar 1. Meclis'ten beri var. Emin Sazak 1. Meclis'ten var. Fuat Köprülü 2. Meclis'ten beri var. 23'ten beri. Dolayısıyla bunlar iyi bildi. Güvenilir CHP'liler ve bu arkadaşlarını diyor ki siz bir muhalefet

0: Onlar da madem böyle talepleriniz var, buyurun bunları parti için bunun yeri değil, gidin başka bir parti kurun, beraber yarışalım falan diye bunları zorla kurdurtuyor adeta partiyi. Şimdi böyle olunca...
1: Peki o kere de zorla... Neredeyse.
0: O da öyle. Yani zorla değil mi? Yani zorla yani.
1: Hayır, tedirgin oluyor. İlk andan itibaren tedirgin oluyor.
0: Öyledir.
1: Hatta ödü kopuyor.
0: Tabii ödü kopuyor. Tedirgin ama güvence istiyor.
1: Defalarca.
0: Tabii güvence
1: i̇şte
0: istiyor.
1: İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde
0: yazılıyor. Ama buradaki buradan partiden ihraç yoluyla, çıkartma yoluyla ve sonra da istifalar olacak tabii. Yoluyla bir parti. Ve hiçbir şekilde bu partinin miktarı gelebileceğini düşünmüyorlar. Çünkü seçim sistemi Çoğunluk sistemi de birinci çıkan partiye çok büyük avantaj sağlıyor.
1: Bütün meclisler.
0: Yani nasıl olsa diyorlar biz %50'nin üstüne. Yani diğer partiden daha çok oy alırız. Ve çok oy aldığımız zaman en az 3/2'sini parlamentoda zaten alırız diyor. Yani nitekim Demokrat Parti mesela %53 oy alacak 1950 seçiminde. Parlamentonun %85'ini alacak. Öyle bir sistem. Çünkü.
1: Evet ama ilk seçim 46'da.
0: Şimdi 46 seçiminde ise orada ama şey de fazla var. Yani gizli şey açık oy gizli sayım hala devam ediyor. Yani dolayısıyla bir takım seçim hilelerin yapıldığı da biliniyor.
1: Yani şey de daha doğrusu söylediğinizi teyit eden bir şey. Hani serbest fırkanın yeni modeli gibi. Zaten açık oy gizli tasnifle de. Gerçekten risksiz bir seçim.
0: Evet, risksiz seçim. Bir de orada yani böyle bir sistem olduğu için de gene o Nihat Erim'in günlüklerinde var bu sefer. İstanbul'da hileyle onu, bu onu işi yaptıklarını
1: unuttuk
0: söylüyorlar.
1: Hocam, onu yapmaya karar vermiştik Nihat Erim'in günlüklerini.
0: Evet, evet.
1: İnşallah.
0: Ya orada bir o günlüklerde yani söylüyor, hileyi nasıl yaptığını da anlatıyorlar. Ya şöyle şöyle hile yapıldı diyor. Yani Kazım Kara, yani 4 tane Demokrat Parti'nin ismini sildik diyor. Onun yerine Kazım Karabekir, Hüseyin Cahit Yalçın, Abdullah Supi Tanrıver, diğer ismi unuttum. Onların adlarını yazdık, kazanmış gibi gösterdik. Halbuki bütün seçimleri 1946 seçiminde İstanbul'da Demokrat Parti kazanmıştı diyorlar.
1: Peki şunu sorabilir miyim o zaman? Şimdi serbest fırkayla mukayese ettiniz. Bir taraftan da Türkiye'deki fotoğraf da sanki tekrarlanıyor. Çünkü dediğin yani bütün bu isimler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış muteber isimlerdi diyorsunuz. Demokrat Parti'yi kuranlar. Ve Demokrat Parti'ye de tıpkı zamanında serbest fırkada olduğu gibi bir yeter ki CHP olmasın desteği var. Sonra o yeter söz milletine dönüşecek herhalde.
0: Evet,
1: ama ondan önce aslında yeter söz milletin falan gibi bir şey değil. Yani yeter ki bu gitsin. Bu parti gitsin.
0: Evet, daha önce serbest fırkadaki olduğu gibi yani biraz yani bir yeni alternatif kanal açılınca yani siyasette kendine şey yapamayan, ifade edemeyen kesimler hızlı bir şekilde bu partiye yöneldiler. Ve 46-50 arasında da parti içerisinden yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bazı kişiler ki bunun başında Recep Peker var. Ya gittiğimiz yol değil 1950'deki bir sonraki seçimde yani 46-50 arasında.
1: O istemiyor.
0: Bunu istemiyor hiçbir şekilde. Ya kapatalım, önünü keselim, bu sürece son verelim. Der İsmet İnönü sonuna kadar diretir. Yani bu yola girdik ama, ve bunun sonuna kadar götüreceğiz.
1: Evet, fakat İsmet Paşa daha iyimser herhalde.
0: Kazanacağını umuyor.
1: Bu adamlar bu işi yürütemezler diye düşünüyor. Umuyor. Halbuki
0: kesinlikle.
1: Recep Peker tehlikeyi görüyor gözüküyor.
0: Evet, yani Recep Peker gidişata göre biz bu seçimi önümüzdeki bir sonraki seçimi kaybedebiliriz. Düşüncesi içerisinde İsmet İnönü ise daha rahat. Yani bir nasıl olsa sistem, çoğunluk sistemi liste usulü, çoğunluk sistemi ve bu sistem bize büyük bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyor.
1: Ve bir daha iktidar
0: olamayacak. Ve onun için önünü açıyor sürekli. Mesela Nihat Erimleri öne sürecek. 35'ler hareketini öne sürecek. Ve mesela Recep Bekir o görevden almasını sağlayacak.
1: Ne zaman anlıyor İsmet Paşa bir daha iktidar olamayacaklarını?
0: Vallahi yani açık konuşmak gerekirse yani seçim yapılana kadar aslında seçimi kazanabileceklerine dair inanç var.
1: 50'de.
0: 50 seçimi
1: yapılacak. Peki 50'den 60'a kadar?
0: 50-60 arasındaki dönemde bir de hele 54'te hem oylar hem de milletvekili sayısı artınca yani 54 seçiminde Demokrat Parti'nin oyları %57'ye çıkıyor. Parlamentonun %93'ünü alıyor. Yani bir tek parti...
1: O zaman şey İsmet Paşa...
0: İsmet Paşa artık bu yani desteği gördüğü zaman anlıyor. Fakat 57 seçimleri öncesinde o yapmış olduğu hürriyet...

0: Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile yapmış olduğu ittifak arayışı ve o seçimde üç partinin toplamının Demokrat Parti'den daha fazla olması sırasında, yani o ittifak olsaydı belki iktidara geliriz şeklinde düşünceleri var. Yani siyaset normal yoluyla gitseydi belki 61 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi kazanabilirdi gibi gözüküyor. Yani Demokrat Parti çünkü bayağı ciddi bir düşüş olacak 57'den 47'ye düşecek.
1: Belki. Askeri darbe olmasaydı.
0: Bilmiyoruz. Yani ayrıca şeyi söyleyeyim. Ben siyaset biliminde bu tür değerlendirme yapmadan hiç hoşlanmam. Yani olmayacak bir şeyi tahmin ediyoruz. Çünkü yani olan bir şeyi göz ardı ediyoruz. Yani ama böyle bir ihtimal belki olabilir.
1: Evet, bir de tabii
0: 60 gibi başka bir şey girdi araya çünkü.
1: Evet. Darbede neticede sadece darbecilerin yaptığı bir darbe değil. Siyasi sınıfında desteklediği
0: tabii,
1: bir darbe.
0: Siyaset sınıfında aydınların, yani evet, üniversitenin bir kesiminin basının da desteklediği.
1: Dolayısıyla 27 yıllık iktidarı 1950'de son buluyor İsmet Paşa'nın ve bir daha Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamıyor.
0: Tek başına iktidar
1: olamıyor.
0: Koalisyon ortağı olacak ama evet, tek başına iktidara
1: peki,
0: gelemeyecek.
1: Peki konumuz değil ama çok kısacık sormak istiyorum. Demokrat Parti iktidar olduğu andan itibaren Menderes, İsmet Paşa'nın neredeyse bir hafta 10 gün sonra başlayan bir söylemi var. Yani çok küçük bir söylem analizi. Çünkü bu da tekrarlanacak hep Türkiye'de. Şey gibi, yani bazı şeyler hep tekrarlanmış gözüküyor. Terakkiperver'in de Serbest Fırka'nın da irtica ile ilişkilendirilip kapatılması gibi bir de diktatör şeyi var, tavsifi var ve İsmet Paşa da bunu kullanıyor, hemen kullanmaya başlıyor. Böyle bir propaganda
0: yani Demokrat Parti'nin otoriterleşeceği ve diktatörleşeceği
1: daha yani 1950'de hemen başında. Daha evet bir hafta 10 gün sonra neredeyse bu propagandanın daima devam ettiğini söyleyebilir miyiz?
0: Ya bu Türkiye'de genel olarak çok olan bir şey. Yani
1: bir de tek parti yönetiminden çıkmış, milli şef olmuş bir isim. Bunu gelir gelmez muhatabına 10-15 gün sonra kullanabiliyor.
0: Şimdi
1: bu
0: şöyle,
1: böyle bir tehlikeden bahsediyor.
0: Şimdi yani esas olarak
1: bunu değerlendirebilir misiniz?
0: Cumhuriyeti kuran partisi, biz kurduk Cumhuriyeti. Seneler
1: siz kimsiniz mi?
0: Yönettik. Yani hiçbir şekilde muhalefette nedir? Yani olabileceğimiz bile tahmin etmedik. Birdenbire kendini muhalefette bulan bir parti. Yani alışması da zor. Şimdi bizde de en kestirme yoldan yapılan işlerden birisi ya iktidarı ya da muhalefeti böyle vatana ihanetle suçlamak. Tabii bu 1920'lerden beri var.
1: Yani ama burada onun yasası var zaten.
0: Bu zaten çok
1: İçeriği
0: var.
1: Sürekli değişiyor ama.
0: Tabii. Yani şimdi burada bir başka yolda işte otoriter bir hükümet şeklinde. Halbuki öte yandan baktığımız zaman Demokrat Parti'nin iktidara geldikten sonraki 54'e kadar olan dönem bizim Türk akademik çevrelerde Türkiye'nin umutlu yılları, yani demokratikleşme açısından umutlu olduğu yıllar şeklinde tanımlar. Yani orada bir sert bir otoriterlik tanımlamasının yapılması için çok erken.
1: Yani o
0: çok
1: iktidar erken. Kaybı mı yaptırtıyor bunu?
0: Tabii ki. Yani bir şey söylemeleri lazım. Yani burada da söylenecek şeylerin başına. Bir de
1: nereden aklına geliyor İsmet Paşa'nın diktatörlük tehlikesi falan? İş yapacak bir şey mi bu mesela? O dönemin Türkiye'sinde.
0: O dönem Türkiye'sinde iş yapmaz çünkü daha iktidar yeni değişmiş ama sonra iş yapacak. Yani 57 seçimlerinden sonra
1: iş yapacak. Sonra darbe olacak.
0: 57 seçimlerinden sonra darbeye giden süreçte bu çok iş yapıyor. Ama 50 seçimin hemen arkasından yapılmasının iş yapacağını pek söylemek mümkün değil. Zaten yapmadığı da ortada. 54 seçiminde dediğim gibi meclisin tamamını alan bir Demokrat Parti.
1: Haklısınız. O kadar iş yapıyor ki biz geriye dönüp tarihi düşündüğümüzde de o Menderes'in son dönemini bu şekilde tavsif ediyor siyaset bilim kitaplarında. Ama öncesi mesela Demokrat Parti öncesiyle ilgili öyle ifadeler kullanılmıyor. Onlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesindeki gibi zorunlu zamanlar. Yani başka türlü.
0: Sonradan ama bayağı bunların yani içeriden de söyleyen de. Mesela 46-50 arasında bir yayın patlaması vardı Türkiye'de. 1946-50 arasında inanılmaz sayıda dergi, gazete ve hepsi şeydir.
1: Kitap.
0: Tek parti dönemini eleştiriyor. Çok sert eleştiriyorlar. Yani Hüseyin Avni Ulaş'ın mesela Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. Kuruldu. Kendisi kurucularından birisi. Bir ay sonra istifa edecek gerçi ama. Oranın açılış konuşmasında şeyi falan diyor. Bu milletin kürsüsünden yani millet meclisini kastediyor. 20 yıldır hürriyet ifade eden tek bir kelime söylenmedi diyor. Hürriyete istinat etmeyen cumhuriyet ifalkardır diyor. Yani cumhuriyetsiz bir, yani demokrasi olmayan bir cumhuriyetin hiçbir anlamı yoktur diyor. Yani 1945 bu. Yani çok eski bir tarih. Yani
1: ama işte bir de İkinci Savaş'ın bitişini verdiği bir konjonktürel.
0: O ortamında şeyi var ve dediğim gibi serbestleşme de var. Yani 46-50 arasındaki basındaki o patlamayla bağlantısı var.
1: Sonra 1960 darbesi ve Türkiye 1961 anayasası eşliğinde hızla fabrika yerlerine
0: döndü.
1: Geri döndü ve bu CHP'ye ne kazandırdı?
0: Şimdi geri döndü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 61 seçimlerine fazla bir şey kazandırmadı. Çünkü 1957'de aldığı oydan bayağı ciddi oranda düşük miktarda bir oy almış oluyor.
1: Hatta korkulu
0: birinci parti çıkıyor gerçi. Birinci parti
1: ama korkulu ortama rağmen o anayasadaydı pardon. Buyurun evet.
0: Birinci parti çıkacak ama oyları 1957'ye göre düşmüş ve yani darbeyi yapan insanların da hoşlarına giden bir sonuç değil. Daha yüksek bekliyor Cumhuriyet Halk Parti'den. Neden? Esas hoşlarına gitmeyen Demokrat Parti 1957'de %47,5'te bırakılmıştı. 1961 seçiminde aradan yani neler olmuş neler yani idamlar vesaire dahil parti kapatılmış. Bu partinin yerine kurulan iki parti var. Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi. İkisinin toplamı %48,5. Yani ve ikisi de şeyi ima ediyorlar. Biz Demokrat Parti'nin devamıyız diye ima ediyorlar.
1: Yani daha insanların korkması gerekir değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii de bir puan da oy artmış üstelik.
1: Sinmiş olması gerekir. O sinmiş olmaya nispetle bile.
0: Tabii ona rağmen daha yükseliyor oylar bir puan olsa da. Şimdi Demokrat Cumhuriyet Halk Partisi ne kazandırdı açısından baktığımız zaman fazla bir şey kazandırmıyor aslında hemen yani darbe sonrasındaki durum. Şimdi İnönü'nün işte koalisyonları var biliyoruz. Arka arka koalisyonlarda bulunacak ve 61 seçiminde Suat Tahir Ürgüp'lerin Adalet Partisi'nden bağımsız seçilen Kayseri Senatörü Başbakanlığı altında bir seçim hükümetiyle gidilecek. Şimdi seçime gidilirken ondan önce küçük bir parantezde geçmişe döneyim. Yani İnönü sırasında yani 1938'den 1960 darbesine göre genel başkanlık konusunda bir şeyle rakiple karşılaşmadı. Aynı Atatürk de oldu gibi onu da söylemek lazım.
1: Milli şef olarak.
0: Bir Kasım Gülek nin 50 seçiminin hemen arkasından 1959'a kadar İnönü'nü istememesine rağmen genel sekreterlik görevinde olması da bir istisna olarak saymak lazım.
1: Not etmek lazım
0: bunu. Neyse şimdi onu bir kenara koyacak olursak 1965 seçimleri öncesinde önemli bir gelişme var. Türkiye İşçi Partisi diye bir parti çıkıyor. Yani bu yıllarda Türkiye'de işte kentleşme ya daha doğrusu sanayileşme kırdan kente böyle bir düzensiz göç ve ona bağlı olarak bir çarpık kentleşme, gecekondu mahallelerin ortaya çıkması falan ve bunun karşılığında bir takım sol sloganların karşılık bulmaya başlaması ve aydınların desteğiyle Türkiye İşçi Partisi diye bir partinin kurulması.
1: Yani artık ideolojik partiler mi gözüküyor?
0: Evet, yani Türkiye'de ilk defa ben yani parlamenter sosyalizmi savunuyorum diyen bir parti ortaya çıktı. Ya Türkiye Komünist Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil eski ama bu parti illegal bir parti. Yani ilk defa yasal bir parti. Yasal bir parti ve sosyalist olduğunu ilan ediyordu ve parlamenter yoldan sosyalizmi inşa edeceklerini söylüyor. Şimdi bu partinin oy alabileceği kimler var? Başka partilere bakıyoruz. Yeni Türkiye Partisi, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi.
1: Onlardan bir şey alamaz.
0: Onlardan hiçbirinden bir şey alamaz. bir alternatif kalıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi dolayısıyla parti içerisinde Yeni Türkiye Partisi'ne oy kaptırma korkusu bir yana, öteki taraftan da yani bu 61 Anayasası'nın getirdiği, yani bir taraftan başka sorunlu çok tarafı vardır 61 taraf Anayasası'nın, ama temel hak ve özgürlükler ya da işte ideoloji, düşünce özgürlüğü falan alanında getirdiği iyi yönleri de var. Yani bir tarafından da öyle, yani bir madalyanın iki yüzü gibidir. Yani dolayısıyla ben 61 Anayasası'nı savunan biri değilim. Yanlış anlaşılmasın. Bazı konularda çok problemli tarafları vardır ama temel hak ve özgürlükler ve yargı bağımsızlığı konusunda iyidir. Şimdi o ortamın getirmiş olduğu ideolojik serbestiyetin sonucunda parti içerisinde fikirler gelişecek ve İsmet İnönü bu konumlandırmada yeni bir yelpazede, siyasi yelpazede partiyi ortanın sonunda konumlandırıyor ve baş destekçisi de genel sekreter Bülent Ecevit. Bununla birlikte yani burada partinin geçmişine yönelik ciddi bir öz eleştiri ya da eleştiri yoktur. Yani bir yandan parti kendisini solda tanımlar ama o
1: evvelden neredeydim diye ayarları, neredeydim diye anlatmıyor neticede.
0: Eski ayarları duruyor yerinde. Yani alt ok yerinde duruyor. Devletçi, milliyetçi, işte layık, halkçı falan, bunların hepsi duruyor yerinde, cumhuriyetçi. Bunların hepsi yerinde duruyor. Belki ortanın sonu derken bunlara bir yeni ok filan söylenmiyor tabii, yedinci ok diye, ama sosyal adaletçilik ilkesinin tanımlanması var. Ya yani programı bunlar da giriyor. Ya yani adalet, eşitlik falan gibi sözel böyle bir takım ifadeler.
1: İşçi Partisi yüzünden.
0: Evet. Yani İşçi Partisi'ne oy kaybetme potansiyelinin şeyi var. İdeolojik olarak da kendisini orada konumlandıracaklar ama ortanın hemen solu şey değil. Sosyalizm açık
1: daha
0: değil.
1: Fazla sol
0: ya
1: değil.
0: Daha fazla ileri gitmiyor. Ortadan hemen solu. Şimdi bu çizgi de işe yaramıyor. Yani 1965 seçimlerinde oy daha da düşecek. 61'e göre
1: Türkiye İşçi Partisi de şeye
0: girecek. Türkiye İşçi Partisi de 15 milletvekili
1: çıkacak. Girecek.
0: Ama esas olarak orada tabii seçim sisteminin milli bakiye sistemi olmasının büyük şeyi var, payı var. Nitekim 1969 seçiminde İşçi Partisi aynı oyu alıyor. Milletvekili sayısı düşecek. İkiye düşecek. Yalanmıyorsam. Şimdi 69'da da bir yenilgi alacak parti. Yani ortanın solu politikaları Adalet Partisi karşısında ya da merkez sağ karşısında fazla işe yaramıyor. Yankı bulamıyor. Şimdi bu yankı bulması için 70'leri ve Ecevit'i beklemek lazım. Yani İsmet İnönü döneminin bu son aşamalarında gene bir liderlik çekişmesi falan yok parti içerisinde. Mutlak bir şekilde lider. Ortada solu zaten İsmet İnönü'nün desteğiyle varılmış bir yol. Bununla birlikte bu politikalar partiye fazla bir getirisi olmayacak.
1: Nasıl gidecek İsmet Paşa partiden?
0: Şimdi buradaki kırılma noktası 12 Mart muhtırası. 1971'de 12 Mart muhtırası gelince, şimdi bakan verme meselesi, yani yeni hükümet kurulacak. Nihat Erim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkan bir kişi, partiden istifa ettiriliyor ve bağımsız statüsü içerisinde İsmet İnönü'nden de onay alıyor. Bağımsız statüsünde bir hükümet kuracak. Parti içerisinde hükümete, Nihat Erim hükümetine, yani askeri ara rejim dönemi içerisinde kurulan bu ara rejim hükümetine bakan verecek miyiz, veremeyecek miyiz konusunda tartışma çıkıyor. İsmet İnönü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubu, yani hem meclis hem de Cumhuriyet Senatosu'ndaki ortak grup, Cumhuriyet Senatosu'nda var o şeydi, ikinci bir meclis olarak, bu grup onay veriyor. Diyorlar İsmet İnönü ve parti grubu bakan verelim diyor. Buna karşılık parti meclisi ve MYK, Merkez Yönetim Kurulu organları buna karşılar. Ecevit yanlıları hem partinin üst kademelerinin yönetiminde hakim, partinin grubuna ise İsmet İnönü hakim. Sonuçta bu bakan verme vermeme meselesinde parti grubu ve MYK bakan vermeyelim diyor. Buna karşılık parti grubu verelim diyor İsmet İnönü yanları. Bunun üzerine İsmet İnönü genel sekreterlikten ayrılacak. Onun yerine Şeref Balçık geliyor genel sekreterliği. O da İnönü, Ecevit taraftarı. Arkasından parti meclisi için bir güven oyu çağrısı yapılıyor kurultayda. Ve kurultay delegeleri İsmet İnönü yanlısı olmayan ve Ecevit yanlısı olan parti meclisine ciddi bir oy farkıyla güven oyu veriyor. Bu güven oyu nedeniyle İsmet İnönü genel başkanlığı bırakıyor. Yani Ecevit Yalmaz'ı partideki yönetime hakim olunca tamamen ve örgütten de destek alınca kurultaydı. İsmet İnönü genel

0: başkanlık veren istifa edecek. Hemen arkasından genel seçim yapılıyor ve o genel seçimde Bülent Ecevit dekaday zaten bu arada seçilecek.
1: 88 yaşında değil mi İsmet Paşa?
0: İsmet İnönü evet yaş çok ilerlemiş. 1888'den hesaplarsak.
1: Yani 88. Yani
0: bayağı ciddi bir yaşı
1: var. Sonra 1880. Da 90.
0: Yani şey tabii ki 81'den hesaplarsak bayağı ciddi bir yani son yaş bayağı yaşı ilerlemiş durumda. Bülent Ecevit'in genel başkan olması üzerine bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyor 72'de. Arkasından Cumhuriyet Senatosu'na başvuruyor. Cumhuriyet Senatosu'nda eski cumhurbaşkanlarının senatör olarak görev yapma hakkı olduğu için bu hakkını kullanmak istediğini belirtiyor. Cumhuriyet Senatosu Başkanı kabul ediyor bunu. Bu kabul gelince bu sefer milletvekilinden de istifa ediyor ve bir yıl kadar yani öyle de
1: yani
0: kadar
1: artık Cumhuriyet Halk Partisi'yle
0: bütün bağını kopartıyor.
1: Organik hiçbir bağı kalmıyor.
0: Onu kopartıyor. Aynı zamanda şeyi de kopartıyor. Milletvekilliği de bağını kopartıyor. Kopartıp senatör oluyor.
1: Ve ismi prestij mi o dönemde hala yoksa artık şey
0: artık
1: mi?
0: Çok yaşlanmış ya siyasette.
1: Ne kadar yaşlansa da.
0: De yani tabii.
1: Bülent Ecevit devirdikten sonra yine de onu böyle...
0: Tabii İsmet İnönü aleyhine söz söylenmez. İsmet İnönü'yü böyle bir şey yapmıyorlar.
1: Ama partiye de çağırıp...
0: Kırıcı bir şeyler söylenmiyor ama partili...
1: Davet etmiyorlar.
0: Yok ya partili değil artık çünkü. Partili değil artık.
1: Neden ona başvuruyorlar?
0: Görüşü almak için değil aslında.
1: Yani neden... partiden o kadar üyelikler şeyinin irtibatı neden kesiliyor?
0: Küslüyor parti sonuç olarak. Yani kendi dediğini değil. Yani genç bir ekip geliyor ve parti meclisinde kendi adaylarının karşısında farklı bir... Yani parti meclisine güven oyu verilmemesini, parti meclisinin düşürülmesini istiyor. Kendine bağlı bir parti meclisi kuracak çünkü. Delegeler onu desteklemiyor. Ecevit de destekliyor. Yani örgüt içerisindeki şeyi de kopunca, gücü de... ortadan kalkınca yol olarak böyle bir yolu tercih
1: ediyor. Benziyor ama yani tabii gelişi öyle değil ama mesela Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki kavgada diyelim ki Kılıçdaroğlu geliyor ve şey bulamıyor mu yani partiden? Onun gibi bir şey.
0: Biraz öyle oldu sanki. Yani evet orada yani 1972 Mart dönemi içerisinde partinin desteğini alan bir partinin tabanının desteğini kaybeden bir lider pozisyona düşmüş durumda. Evet. Yani o açıdan baktığımız zaman yani hem anketlere hem de mitinglere falan kalabalıklara baktığımız zaman da sanki bugün de öyle gibi. Yani Kılıçdaroğlu...
1: Bir taraftan da tabii o partiyi yaparken delegesinde de İsmet Paşa çok etkili. Yani sonra kendisine yani o karşı çıkan delegeler aynen aslında öyle. Bizzat İsmet Paşa'nın denetimindeki
0: delegeler. Tabii delegeler. Ki o yani
1: belki
0: delege
1: biraz Kılıçdaroğlu'ndan farkı o. Evet, çünkü yani... şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki delege kompozisyonu genel başkan çok yetkili olduğu için Kılıçdaroğlu döneminin şeyi değil. Başka bir delege
0: şeyi oldu. Yani buradaki delegeler ama esas itibariyle esas yani 1971-72'den bahsettim. Delegeler esas olarak İsmet İnönü'nün zaten seçimleri yani şeyinde oluşumunda etkili oldu. Yani onun başkanlığı döneminde oluşmuş olan kurullar. Yani hem yaşlılığından dolayı hem de 12 Mart'a karşı tepki. Yani çünkü Ecevit şeyi istiyor sürekli. 12 Mart esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın soluna politikalarına karşı bir darbedir diye bunu işliyor sürekli. Yani bunu da şey yaparak İsmet İnönü yani önce...
1: O da tasfiye edilmiş gibi oluyor ama...
0: Kendi kendini tasfiye
1: yani yaş aslında. Olarak da...
0: Çok ileride artık.
1: 88 yani yaşında tasfiye olmasa ne olacak? Şimdi tabii tasfiye ki, olmasa demek devam edecek ölene kadar. Ya gücü var, enerjisi var.
0: Enerjisi belki var ama yani artık şeyi kaybetmiş durumda. Yani taban destek yok.
1: Biz bir daha İnönü ismini Erdal İnönü'ye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde duymayacağız herhalde.
0: Yani ayrılmasından sonra bir yıl sonra vefat edecek ve vefat ederken de böyle sanki şeyine böyle bir partiler üstü bir eski devlet başkanı. Yani Cumhuriyet'i kuran ekibin içerisinde yeren bir kişi pozisyonunda. Ve işte Türkiye'yi çok partili sisteme geçiren bir bağımsız lider halinde şey yapmış olacak. Yani partililik bağı kopmuş olacak. Yani dolayısıyla şimdi şeydeki o seçim sonrasında Ecevit'le birlikte şeyi başlayacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa partinin özgeçmişi üzerine eleştirilecek. Mesela bu düzen değiştirmelidir kitabı.
1: Ecevit'in düzen
0: ortanın solu kitabı. Bu

0: yüzden değişmelidir kitapları, önemli kitaplar.
1: Nasıl bakıyor orada Ecevit?
0: Yani orada ne geçmişte yani bir takım hatalar yapılmış olabileceği ama şimdi dünyanın nasıl
1: yani değiştiği. Hangi çeşit hatalar?
0: Yani böyle bir halktan kopuk bir devlet partisi olması. Yani esas itibariyle tek parti dönemindeki o yani tepeden inmeci bir yönetim tarzı. Yani,
1: taşra ile mesela ilişkisizliğini mi iliştiriyor?
0: Halkla bütün, evet, halkla bütünleşmemiş olması. Bunlar konuşmalarında da çok yapar. Ya bu kadarcık bir şey bile ya halktan kopuk olması, yani devlet partisi olması, devleti kuran ve devlet refi halkın partisi yerine devletin partisi olmayı tercih et. Şeklindeki eleştiriler çok ufak ufak dokundurmalar bunlar aslında. Bu kadarcık eleştiri bile parti içerisinde Kemal Sıtır grubunun o milletvekilleri ve senatörlerin büyük bir çoğunluğuna alarak partiden istifa etmelerine ve Cumhuriyetçi Parti adına bir parti kurmalarına neden oluyor. Bu partide sonra ortada solu politikaları ilk ortaya atıldığında Turan Feyzoğlu'nun başlattığı ve sonra Güven Partisi'ne dönüşen partiyle birleşecekler ve Cumhuriyetçi Güven Partisi diye bir parti ortaya çıkacak.
1: Hocam,
0: yani dolayısıyla dışarıda iki tane parti kurulacak.
1: Şimdi de önemli bir yerine geldik. Çünkü o azıcık eleştirel yaklaşım da aslında Ecevit'i bir daha getirilmeyecek, bir daha görmedikleri bir başarıyı getirecek. Ama biz yayınımızın maalesef sonuna geldik. Acaba emri vaki olur mu, haftaya devam edebilir miyiz? Bugün biter zannediyordum ama bitmedi.
0: Yani büyük ölçüde bitti sayılır aslında ama ya bugününü falan da konuşacak olursak.
1: Biraz belki, ekleriz çünkü sonra belki biraz değişiklik var. O zaman haftaya devam edelim diyorum.
0: Peki, peki.
1: Çünkü bir de 80 darbesi gelecek. Bir takım değişiklikler olacak.
0: SHP öler, evet, var tabii, evet, orada bir de evet. SHP var.
1: O zaman haftaya da görüşürüz.
0: Peki.
1: Peki, evet, Cumhuriyet Halk Partisi tarihindeki krizleri konuştuk Ahmet Demirel'le. Aslında bir programda bitiririz zannetmiştik ama bitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizler de bitmiyor açıkçası. Belki o sebeple haftaya görüşmek üzere.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken...

0: Sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Haydi salataya salataya kırmızı biber. Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
2: Beyaz.
1: Kırmızı.
2: Beyaz.
3: Kırmızı. Beyaz.
1: En büyük.
2: Türkiye.
4: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
5: En sahi aşk.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 17'ye uzandı, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Zira Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar devam etti. Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildi. Bir bina hedef alındı. İsrail ordusu Hizbullah'ın karargahını vurduklarını duyurdu ancak bölgede çok sayıda sivil de zarar gördü. 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Ordu, Lübnan'ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi. İsrail savaş uçakları Nebatiye ilini vurdu. Kefdebnit beldesini hedef aldı. Ali Et-Tahir Dağı çevresinde de topçu atışları gerçekleştirildi. Bölgeden şiddetli patlama sesleri geldi. Yoğun dumanlar yükseldi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak 3756'ya ulaştı. İsrail'de ise sirenler çaldı. İsrail Lübnan sınırına yakın 2 şüpheli hava hedefi saldırısı düzenledi. İsrail'in Lübnan'a saldırısı ABD ile anlaşma aşamasında olduğu belirtilen İran'dan tepki var. İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Kalibaf'tan İsrail rejimine yeşil ışık yakarak taviz elde edemezsiniz. İyi polis kötü polis oyunu artık eskidi dedi. İsrail'in ise gözü doymuyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich skandal bir çağrıda bulundu. Lübnan'dan İsrail'e atılan her roket için başkent Beyrut'ta 10 binanın yıkılması çağrısını yineledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir de Hizbullah saldırılarına karşılık vermeye çağırdı. Evet, bir diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yine anlaşma sinyalleri verildi efendim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki savaşı bitirecek mutabakatın bugün imzalanabileceği müjdesini verdi. İranlı üst düzey bir yetkili tarafların önemli konularda nihai karara vardığını açıkladı. Buna göre İran, Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere derhal açacak. Amerika Birleşik Devletleri ise deniz ablukasını kaldıracak. Tahran ise nükleer silah üretmeyeceğini ve edinmeyeceğini kabul etti. İran'ın dondurulmuş varlıklarından bir kısmı ise serbest bırakılacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise temkinli açıklamalar yapmıştı. Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım dedi. Bugün olmasa da önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez demişti. İran basınına göre ise mutabakat zaptına ilişkin nihai bir sonuca ulaşılmadı. Trump anlaşma müjdesini sosyal medya hesabından doğruladı. Anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını, akabinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını paylaştı. İran'la ilişkilerin iyi bir noktada olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı sürecin hızlı ve sorunsuz geçmesini temenni ettiğini dile getirdi. Sorun çıkması durumunda başka alternatifler

0: olduğunu ve buna başvurmak istemediklerini belirtti. İran'a yönelik saldırı ve yaptırımlara açık kapı bıraktı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını söyledi. Anlaşmanın saatler içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret etti. Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Öte yandan Boğaz'daki mayınlar da gündem konusu. Trump'ın gelecek hafta Fransa'da G7 zirvesinde konuyu ele alacağı iddia edildi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, G7 ülkelerinin Boğaz'daki mayın temizleme faaliyetlerinde görev alması bekleniyor. Ve Türkiye'nin savunma sanayinden endişe duyan Yunanistan işbirliklerini artırdı efendim. Atina'nın attığı yeni adımlar dikkat çekti. Rum basını Yunanistan'ın yeni hamlelerini ele aldı. Detaylara bakalım.
1: Türkiye'yi yakından takip eden Yunanistan yeni hamlelere hazırlanıyor. Rum basını Atina'nın planlarına yer verdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Yunan savaş uçaklarının görev sürelerinin uzatılacağını yazdı. Rum basınında çıkan haberlere göre Yunanistan, Rum yönetimiyle işbirliğini derinleştirecek. Atina, BAF askeri üssündeki Yunan savaş uçaklarının adadaki varlığını kalıcı hale getirmek istiyor. Yunan jetlerinin belirli dönemlerdeki konuşlanması yeterli görülmüyor. Daha istikrarlı ve sürekli bir varlık hedefleniyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan bununla birlikte adada Fransız askerlerine de yer açarak bölgedeki dengeleri kendi lehlerine değiştirmeyi umuyor.
0: Ticaret Bakanlığı'nın inceleme raporu beyaz et sektöründeki firmaların maliyet artış oranının üstünde oranlarda satış fiyatı belirlediğini ortaya koydu. Rekabet Kurumu'nun hazırladığı raporda WhatsApp üzerinden dahi fiyat oyunu yapıldığı tespit edildi. Detaylar geliyor.
2: Beyazet'te yaşanan olağan dışı fiyat artışları üzerine harekete geçildi. 13 şirkete denetim kayyumu atandı. WhatsApp yazışmaları ise şaşırttı. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın hazırladığı inceleme raporu, firmaların maliyet artış oranının üstünde oranlarda satış fiyatı belirlediğini ortaya koydu. Rekabet Kurumu'nun soruşturma kapsamında hazırladığı raporda, firma yetkililerinin WhatsApp yazışmaları da delil oldu. Söz konusu yazışmalar, bu firmaların fiyatları maliyete göre değil, rakip fiyat listelerine göre belirlediğini gözler önüne serdi. Bir firmanın İzmir Bölge Şube Müdürü ile Genel Müdürü arasında WhatsApp grubundaki mesajlaşmalar çarpıcıydı. Bir zincir marketin poşet piliç fiyatını %10 geri çekmek istediği ancak buna karşı direnişe geçileceği belirtildi. Öte yandan Fiyat Yönetim isimli başka bir grupta Mali İşler Direktörü, İzmir Bölge Şube Müdürü ve Lezita Genel Müdürü arasında gerçekleşen yazışmada da rakip firmaların zam yapacağı bilgisi üzerine "Güzel haber, biz de liste hazırlayalım" mesajı dikkati çekti. Fiyatları manipüle eden şüpheliler ise gözaltına alındı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun gündemle mesai yapacak. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi ele alınacak. İşte detaylar.
3: Meclis yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel kurul görüşmeleri, komisyon toplantıları ve grup toplantıları aralıksız sürecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 16 Haziran Salı günü başlayacak. Sağlık gerekçesiyle görevden ayrılan bazı emniyet personelinin belirli şartları sağlamaları halinde yeniden kamu görevine atanabilmesine ilişkin düzenleme görüşülecek. Basın ilan kurumuna yükümlülük ihlallerinde 1 ila 10 gün arasında ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulama yetkisi verilecek. Taksi taşımacılığında ise elektronik sistemler üzerinden hasılatın tespitine yönelik vergi düzenlemeleri ele alınacak. Komisyonlarda da yoğun gündem var. Sayıştay Başkanlığı seçimi için süreç başlatılırken çocukların dijital riskleri ve okullarda yaşanan olaylar Meclis Araştırma Komisyonu'nda değerlendirilecek. Salı ve çarşamba günleri ise

0: Mecliste grup toplantıları yapılacak. Siyasi parti liderleri milletvekillerine hitap edecek.
1: Ve başkentin ulaşımında yeni bir dönem başlıyor sevgili izleyenler. Ankara Havalimanı bağlantısını güçlendirecek dev proje tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açılışını yapacağı Başkent Havacılık Köprüsü, Türkiye'de ilk kez uygulanan mühendislik yöntemiyle inşa edilirken 10 bin tonluk dev tabliye Eyfel Kulesi'ne yakın ağırlığıyla dikkat çekiyor.
0: Ankara'nın ulaşım haritasını değiştirecek dev proje hizmete giriyor. Başkent Havacılık Köprüsü ve bağlantı yollarıyla Kızılay ile Ankara Havalimanı arasındaki mesafe 17 kilometreye düştü. Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerleştirilen 10 bin tonluk dev köprü tabliyesi projenin en dikkat çekici unsuru oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Başkent Havacılık Köprüsü ve bağlantı yolları için sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı bağlantı yolları projesi kapsamında 12,5 kilometrelik yeni ulaşım hattının tamamlandığını açıkladı. Proje kapsamında 140 metrelik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı alt geçidi inşa edildi. Yeni güzergahın Ankara Havalimanı ile başkentin yönetim, savunma ve güvenlik merkezleri arasındaki ulaşımı hızlandıracağı belirtildi. Projenin simgesi haline gelen köprü ise mühendislik açısından bir ilke imza attı. Yüksek hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen 140 metrelik köprüde Eyfel Kulesi'ne yakın ağırlıktaki 10 bin tonluk tabliye 600 ton kapasiteli iki hidrolik kriko ile tek parça halinde itilerek yerine yerleştirildi. Sadece 6 ayda tamamlanan proje, pazartesi günü saat 13'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete alınacak. Proje ile birlikte Ay Yıldız yerleşkesi çevresindeki ulaşım ağı da yeniden şekillendirildi. Eskişehir yolu, Ankara çevre yolu, Bağlıca ve Yapracık akslarında yeni bağlantılar oluşturulurken köprülü kavşaklar ve alt geçitlerle askeri ve sivil trafik birbirinden ayrıldı. Bölgedeki lojistik ve güvenlik koridorları güçlendirilirken Etimesgut, Bağlıca ve Çayyolu yönündeki trafik yükünün azaltılması hedeflendi.
1: İstanbul Maltepe'de meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi sevgili izleyenler. İki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaşanan olayda 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri alev alarak yanarken o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
2: Maltepe'de çarpışma sonrası otomobil alev aldı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı. Olay gece saatlerinde Maltepe sahil yolunda meydana geldi. Kavşaktan hareket eden araca diğer taraftan hızla gelen bir araç çarptı ve çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev topuna döndü. O anlar bir motorcunun kask kamerasına yansıdı. Korkunç kaza sonrası olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken kaza görüntüleri dehşeti ortaya koydu.
1: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir uzman çavuş kayınpederinin evini bastı. Evde bulunan eşi dahil 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralandı. Olay Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kayınpederinin evine gelen uzman çavuş bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi, kayınbiraderi, baldızı ve eşini silahla vurdu. Ardından intihara teşebbüs etti. Vurulan 4 kişi de hayatını kaybetti. Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Hatay'ın Defne ilçesinde bir esnafın ekmek teknem dediği konteynerde yangın çıktı. O konteyner bir esnafın hayalleri ve umutlarını taşıyordu. Çıkan yangın sonucu küle döndü. Geriye ise yaralı bir esnaf ve yıkılan umutlar kaldı.
3: Ekmek teknem dediği iş yeri bir anda alevlere teslim oldu.

0: Esnaf yangının ortasında kaldı. Umut Savuksu Hatay'da yaşıyor. Depremde işlettiği marketi yıkıldı, umudunu kaybetmedi. Konteyneri iş yerine çevirdi. Toz satmaya başladı ancak talihsiz bir olay yaşadı. Tozçuluk yapan Savuksu'nun iş yerinde bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Yangın hızla büyüdü, kısa sürede konteyner iş yerini alev topuna dönüştürdü. O esnada patlamalar da yaşandı. Savuksu alevlerin ortasında kaldığı yüzü ve eli yandı.
1: Bir patlama meydana geldi. Ne patladığını şu ana kadar da bilmiyorum. Orada bir toz makinesi vardı, bir flütöz vardı. Yani ne patladığını bilmiyorum ama suratıma bir cisim patladı. Birden kendimi alevlerin içerisinde buldum.
0: Yangını gören komşular kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yaralanan esnaf ambulansla hastaneye kaldırıldı. Umut Savuksu yaşadığı talihsiz olayı anlattı.
1: Dükkan bir kısmı alevler içerisindeydi. Ben de o can haliyle komşularıma zarar gelmesin. Emeğimle kurduğum dükkanımdan hani bir şeyler kurtarırım ümidiyle o can haliyle alevlerin arasına daldım. Bir sıkıntı yaşıyorum sağlık olarak ama bunu atlatacağım.
2: Arnavutköy'de sollama yapmak isteyen otomobil sürücüsü önce bir otomobile ardından YTT otobüsüne çarptı. Kazanın ardından sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü YTT şoförüne tepki gösterdi.
0: YTT otobüsü otomobille çarpıştı. Sürücü sinir krizi geçirdi. Hava yastıklarının açıldığı kazada sürücü tepki gösterdi. Kaza Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil İETT otobüsünü sollamak istedi ve hızla şerit değiştirdi. Ancak kontrolden çıkan araç önce aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile ardından da İETT otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan hava yastıkları açıldı, araçta hasar meydana geldi. Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü sinir krizi geçirdi. Yaşadığı şokun etkisiyle aracından inen sürücü İETT şoförüne döndü ve bu böyle yapılır mı diyerek tepki gösterdi. Çevrede bulunan vatandaşlar sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken olay yerinde kısa süreli gerginlik yaşandı.
2: Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerinde hizmet kalitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini güçlendirmek amacıyla 3. etap genel teftiş programını başlattı. Bakan Kemal Memişoğlu'nun talimatları doğrultusunda yürütülen program kapsamında 12 ilde toplam 10.000'in üzerinde yatak kapasitesine sahip 92 hastanede kapsamlı denetimler yapılacak. Program Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülürken 50 müfettiş sahada görev alıyor. Acil servislerden yoğun bakıma, polikliniklerden ameliyathanelere kadar birçok kritik birim yerinde inceleniyor. Denetimlerde hizmet süreçlerinin etkinliği, risklerin tespiti ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Süreç risk esaslı denetim sistemiyle dijital analizlerle de destekleniyor. Geçen yıl 19 ilde 204 sağlık tesisinde yapılan ilk iki etap denetimin ardından 3. etap 3 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında sürerken 4. etap çalışmalarının 2026'nın ikinci yarısında devam edeceği bildirildi. Ve LGS heyecanı sona erdi efendim. Pazar günü havada güzel olunca öğrenciler ve aileleri çeşitli etkinliklerle hem eğlendi hem de günün stresini attı.
3: LGS bitti, moraller yükseldi. Sınav stresi yerini eğlenceye bıraktı.
4: Kardeşim ve ailemle geldim. Çok eğlenceli bir alan yani. Sınav stresini burada azaltıyorsun diye.
5: Evet, evet. Sınav aslında daha yeni sınavlardan çıktık falan, çok iyi geldi yani hepimiz için.
3: LGS heyecanının sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve aileleri pazar gününü çeşitli etkinliklerle değerlendirdi.
6: Aylar süren LGS maratonu sona erdi. Öğrenciler soluğu eğlence mekanlarında aldı. Kalamış Marina'da düzenlenen eğlence festivalinde çocuklar sınav stresini eğlenerek attı.
3: Sınav stresini geride bırakan gençler, konserlerden dans gösterilerine, bilim şovlarından interaktif sahne etkinliklerine kadar birçok aktiviteye katıldı. Özellikle dans performansları ve sahne gösterileri yoğun ilgi görürken, çocuklar yarışmalar ve açık hava etkinliklerinde eğlenceli anlar yaşadı.
7: Eğleniyorum. Buraya geldiğim için açıkçası çok mutluyum. Sınavlardan sonra benim için çok iyi oldu.
8: Eğlenebileceğiniz çok şey var.
9: Eğlenceli geçiyor. Burada bayağı parklar var güzel. Çarpışan atolara da bindik. Yani eğlenceli, beğendim burayı. Bir konser de olacakmış sanırım, onu bekliyoruz.
3: Aileler de çocuklarıyla birlikte etkinlik alanını gezerek hafta sonunun tadını çıkardı. Sınavın ardından moral depolayan öğrenciler sonuç sürecini beklerken keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu.
2: Bu haberle bu saat dilimini noktalıyoruz efendim. Aynı zamanda benim için de veda vakti. Bizden sonra Merve Aydın sizlerle olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın. We'll be right back.

Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla devlet eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden, nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 Portre'de veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Harika şarkı. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.
2: 2, 3...

0: bekleyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan çok değerli iki konuğum var. Dans topluluğu Anadolu Rüyası'nın kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz ile koreograf Seyide Ömer bizimle birlikte. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar, nasılsınız?
1: Sağ olun, siz nasılsınız?
2: Merhaba.
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız ve çok güzel görünüyorsunuz. Sağ olun,
1: teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Dedikten hemen sonra müsaadenizle başlamak isterim. Anadolu Rüyası nedir? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir düşünce sürecinin ürünü? Buyurun lütfen.
1: 2015 yılında kurdu Anadolu Rüyası. Aslında geleneklerine sahip çıkan sosyal bir nesil yetiştirmek için kurduk. Zaten halk danslarıyla ciddi bir münasebetimiz vardı. 30 yıllık bir aslında tecrübemiz var. Bu tecrübeyle özellikle nesillere, yani lise grubundan başlayarak öğrencilere kendi değerlerini doğru öğretmek adına bir sosyal aslında proje olarak başladı. Fakat tabii bunu yaparken sadece bir halk dansları eğitiminden bahsetmek çok yavan olacağını düşündüğümüz için Türkiye'de olmayacak bir şey yapalım diye düşünüp Türkiye'nin farklı bölgelerinde eş zamanlı devam eden ve öğrencilere geleneksel kültür anlamında dansın, müziğin, kostümün, yaşam tarzının eğitimlerini verip bir yandan da evrensel sanat dediğimiz o yaratıcı drama, sahne makyajı, sahne bilgisi eğitimlerini verip ortaya bir ürün çıkaralım diye düşündük. Türkiye'de de bu anlamda ilk defa yapılan bir operasyon oldu bu.
0: Peki Anadolu Rüyası ismi neden ve hangi detaylar barındırıyor Anadolu'muzdan?
1: Şöyle, aslında biz bir çocuğun rüyası olarak başlattık bunu. Her şey bir çocuğun rüyasıyla başladı aslında. İlk planımızı öyle yaptık. O yüzden de bir rüyayla aslında başlattık. Zaten bütün aslında gösterilerimiz, tematik hikayelerimizin hepsi bir rüya gibi geçiyor. Anadolu'nun motiflerini aslında biraz da hayalimizle harmanlıyoruz. Dolayısıyla bir çocuğun rüyası konseptiyle başladık. Tabii önemli kısım şu. Şimdi Anadolu ismi çok aslında kıymetli ve ağır bir isim baktığınızda. Bunu koyduğunuz zaman içinde geleneksel formatları barındırmanız lazım. Bizim temel noktamız şu, kendi geleneklerimizi sahneye koymak istiyoruz. Yani kostümünden müziğine, oyunlara kadar her anlamda aslında Anadolu'nun kendi motiflerini koyalım istiyoruz. Bu yüzden hem Anadolu'nun kendisi var, hem de aslında biraz bizim rüyamızda.

0: harmanlanan bir hikaye var.
1: Çok güzel. Seyda Hanım, sizi tanımak isteriz. Merhaba tekrar.
2: Merhaba.
1: Siz ne zaman katıldınız Anadolu Rüyası'na? Bu yolculuk, bu rüya ne zaman başladı?
2: Evet, bu çocukların rüyasında.

0: Konumuzu aç geçsin,
1: Çok
0: güzel bir
1: sağ olun.
0: yolculuk olmasını temenni ediyoruz. Dedikten hemen sonra Okan Bey'e dönmek istiyorum tekrar.
1: Buyurun.
0: Anadolu Rüyası'nı diğer projelerden ve dans topluluklarından ayıran detaylar sizce nedir?
2: Şimdi aslında pek çok detay var. Bunların en önemlisi geleneksel olması. Yani biz şortla, taytla Anadolu kültürünü anlatmaya çalışmıyoruz. Kendi öz değerlerimizi de göstermek istiyoruz. Bu birincisi. İkincisi, sadece bir şehirde değiliz. Bugüne kadar 17 farklı şehirde devam eden projeden bahsediyoruz. Yaklaşık 2500'den fazla öğrenciye eğitim vermişiz. 28 bin kişiye gösteri yapmışız. Şimdi bunlar az rakamlar değil.
0: Değil.
2: Biz Türkiye'nin dört bir tarafında, köyünden kasabasına her yerde bulunup oradaki gençlerimize, dediğim gibi lise grubu ama artık 7 yaştan başlayarak eğitim veriyoruz. Bu arkadaşlara eğitim verelim, öğrencilere eğitim verelim istiyoruz. Bu tabii Türkiye'nin dört bir tarafında devam eden operasyon olması en büyük farkı. Yani düşünün ki bir tematik hikayeniz var, her sene başka bir hikayemiz var. Bu da ayrı bir aslında fark. Bu hikayeyi eş zamanlı 7-8 tane şehir çalışıyor. Ve günün sonunda, yani yılın sonunda, 8 ayın sonunda bu arkadaşlar toplanıyorlar bir ile. 2-3 günlük prova sonunda sahneye çıkıyorlar. Şimdi böyle bir operasyon Türkiye'de yok. O yüzden aslında en büyük farkları bunlar. Operasyon gücü, işin geleneksel boyutu, verdiği akademik eğitim, bunları düşündüğünüzde Anadolu Rüyası epeyce farklı
0: Çok
2: aslında.
0: kıymetli, özel ve farklı bir yerde duruyor. Bütün bu anlattıklarınız, konuştuklarımız beraberinde ve panelinde ve güzel bir özet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Anadolu Rüyası ile ilgili güzel bir tanıtımımız var. Dilerseniz onu önce izleyelim, sonra onun üzerine konuşmaya devam edelim.
2: Tabii ki.
0: Hep birlikte izliyoruz.

0: Bu güzel ve keyifli tanıtımı izledikten sonra müsaadenizle devam etmek istiyorum. Evet. Seyda Hanım, dans etmek ve dansın kendisi sizin için ne demek? Dansın sizdeki karşılığı nedir? Böyle bu keyifli tanıtımın ardından devam edelim lütfen.
1: Dans bildiğimiz gibi kültürün en önemli dallarından biridir. Ve benim hayatımda dans bütün başarılarımın anahtarıdır söyleyebilirim. Evet, çocukken başladığım bu dans eğitimi beni çok güzel yerlere götürdü. Üniversite başarılarım, eğitim başarılarım oldu. O sebepten ben sizin vesilenizle hatta ebeveynlere, velilere üzümü tutup onların çocuklarının dans etmesiyle ilgili tavsiyede bulunabilirim. Çünkü çocuklar dans ederken çok mutlu oluyorlar. Onların sağlıkları için de çok çok önemlidir. Ve bildiğiniz gibi ben daha çok Azerbaycan dansları üzeri ağırlıklı hep eğitim aldım. Ve uzun zaman Azerbaycan'da dans hocalı yaptım. Çocuk esirgeme yurdunda görevde olduğum ve liselerde çalıştım ve Türkiye'ye geldiğim sürede Azerbaycan danslarını ben Türk dünyası etkinliklerinde, iki kardeş ülkemiz adına gerçekleşen etkinliklerde sahne aldım. Daha çok burada sevilen danslar var. Sarı Gelin mesela halk müziğine hocamız da çok sever. Zaten ekibimizde de bu dans var. Bu dansı daha çok temsil ettim. Onun sıra dışı Nazeleme Azerbaycan'ın milli dansları var ki Türkiye'de çok sevilir bir kadın ve bir erkek üzerine. Gavalla olan dansımız var. Tabii ki bunlar Türkiye'de belli bir kısıtlı şekilde ama Azerbaycan dansları çok zengindir ve çok erkeklere ayrı mahsus danslar var, kadınlar için ve birlikte halaylarımız var. İleri zamanda tabii ki biz Anadolu Rüyası topluluğunda bu dansları daha da geliştirmek istiyoruz. 20 Haziran gerçekleşen bu etkinlikte bizim gaval dansımız olacak. Ben kendim de solist olarak orada sahne alacağım. Buradan bizi izleyen izleyicilerimizi de davet ediyoruz. Bu vesileyle konserimize bekleriz. Ve sırada ise daha farklı farklı danslarla bu rüyada olacağız.
0: Çok güzel. Anadolu bu rüya keyifli bir rüyaya benziyor.
1: Evet.
0: Uyanılmaması gereken bir rüyada
1: değil. Güzel şeyler var.
2: Anadolu rüyası. Herkesin rüyası aslında.
1: İleri zamanda Okan hocamızla zaten Türk dünyası adına da güzel şeyler İnşallah. Yapmak evet. hedefimizdir.
0: Başarılar diliyorum tekrar bu yolculukta.
1: Teşekkürler.
0: Dedikten hemen sonra öğrencilerinizle ilişkiniz ve diyaloğunuz nasıl? Onlarla nasıl bir öğreti ve anlatı ve öğrenme süreci içerisindesiniz?
1: Aslında mesela

0: buradaki kızlarımız tabii ki onlar Kafkas yani Azerbaycan dansları üzerine eğitim almadılar. Ama yeteneklidiler tabii ki. Çok kısa zamanda biz onlarla bir şeyler yapabildik. O sebepten yani onların yetenekli olması, hafızalarında koreografini, zor koreografini almaları, bazı teknikler var. Onları öğrendikten sonra bence farklı danslarda çok kolay şekilde öğrenecekler. Çünkü Azerbaycan danslarında bir duruş var, bir karakter var. Biliyorsunuz onların yani figürlerde, giyim elbiseleri birazcık farklıdır. Ona göre biraz onlar ufacık zorlandılar ama tabii ki ötesinden geldiler. Bana göre mesela bir dans bir kültürün, büyük bir kültürün birleşimidir. Çünkü bir dans eden kişiye baktığımızda biz hem onun duruşunu, onun elbisesini, müziği dinliyoruz ve bunlar çok çok önemlidir. Azerbaycan dansları da dikkatle baktığımızda Azerbaycan halkının karakterini, kimliğini, kişiliğini görebiliyorsun. Ve tabii ki aynı zamanda da Türkiye'deki danslarımızda, Karadeniz dansları da veyahut farklı bir bölgelere mahsus olan danslara da bakan da oranın, yörenin kişiliğini görebiliyorsun, karakterini anlayabiliyorsun.
1: Aslında iki güçlü devletin de, iki güçlü ülkenin de kendine has kültürel özellikleri ve detayları var. Buluştuğu noktalar var, ayrıldığı noktalar var kültürel
0: olarak. Ve kardeşliğimiz adına evet bu kültürel faaliyetlerimiz çok çok önemli de birliğimiz daim olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ederiz. Güzel bir özet ve keyifli bir özet oldu. Ederim. Siz ne düşünürsünüz Seyda Hanım'ın bu söyledikleri üzerinden kreatif bakımdan?
2: Şöyle aslında Türkiye yani Anadolu toprakları çok zengin topraklar. Biz zaten projeye şöyle başladık. Yurt dışında pek çok başarı elde ettik gittiğimizde. Festivaller, yarışmalarda. Biz gittiğimizde oradaki ülkeler bizim kültürümüze daha aslında bizden daha çok sahip çıkıyorlar. Daha çok aşinalar. Hatta daha hayranlar. Fakat Türkiye'ye döndüğümüzde özellikle bu yeni jenerasyon sosyal medya vesaire kısmında yüzünden bir kopukluk olduğunu görüp aslında projeye başladık biz. Yani bu bizim için aslında bir sahne projesinden daha ziyade bir kültürel hareket. Biz Türkiye'nin şu an en büyük kültürel hareketini yapıyoruz kendi alanımızda.
1: Bir hareket ve bir sosyal sorumluluk.
2: Aynen öyle. Yani bizim aslında durduğumuz yer orası. Sahnedeki performans çok iyidir kötüdür çok tartışılır ve çok önemli benim için. Ama 5-6 tane farklı şehirden kendi kültürünü yansıtmak isteyen çocuğun, arkadaşın, öğrencinin gelip ortak bir yerde sahneye çıkması, bir planlama içinde sahneye çıkması, bir şeyi başarabilmesi zaten önemli olan bizim için bu aslında. Biz işin burasındayız. Yoksa dans dediğiniz gibi, hocamın söylediği gibi de
1: öğrenilir.
2: Öğrenilir. Özgürlüktür. Belli bir disiplini vardır. Ama esas hikaye içeriden ne geldiği. Biz biraz da aslında onu yansıtmak istiyoruz. Yani işin geleneksel yapısı, otantik yapısını kurgulamak istiyoruz. Yoksa sahneye uyarlanırken bir şeyler değişiyor. Özünden bazı şeyler kopabiliyor, adımlar değişebiliyor. Fakat köye gittiğinizde Zeybek dansının hikayesi farklı, şehirde farklı oynanıyor. Biz aslında biraz bunu göstermek istiyoruz. Çünkü oradaki öz çok daha kıymetli.
1: Bu farklılığı birleştirmek ve özüne döndürmekle ilgili bir hareket mi aslında bu?
2: Aslında şöyle, nereden geldiğimizi anlasın gençlerimiz istiyoruz. Çünkü biz bu bütün şehirlerde gezdiğimizde velilerle buluşuyoruz, öğrencilerle buluşuyoruz, okullarla buluşuyoruz. Orada ciddi bir kopukluk olduğunu görüyoruz. Yani kültürünü bilemeyen, tarihini bilemeyen bir toplum var, bir gençlik var. Biz aslında kendi çapımızda en azından, kendi alanımızda bunu ortadan kaldırabilir miyiz hayaliyle başladık bu işe. Çok şükür de gayet iyi gidiyor. 8 sene oldu. Bu sene 8. yılımız. Her yıl başka bir tematik hikaye. Artık uluslararası boyutta bir hikaye. Aslında böyle bir hareketimiz ve davamız var diyeyim ben.
1: Çok güzel. Seyda Hanım, koreograflarınızın beslenme noktası nedir? İlham kaynağınız nedir? Biraz bahsettiniz aslında az önce. Ama biraz daha detaylandırmak istersiniz belki. Evet. İlham dansı ilhamı.
0: Koreograflar aslında bazı danslar var ki Azerbaycan danslarında. Yani onlar kalıplaşmış artık. Onu değişemezsin. Ama tabii ki günümüz çağında ufacık hem yöresel kıyafetlerimizde hem müzik aranjmanlarında bir takım böyle eklemeler var modern çağımıza uygun. Ama bazen mesela biz Türkiye'de koreografilerin bir tık Azerbaycan danslarında yani orijinallıktan çıktığını görürken çok üzülüyoruz. Tabii ki bunun önüne geçmek için çok hocalarımız da var. Gayret ediyoruz ki bunlar hatalar olmasın. Ama yeni koreografi olarak da biz kendimiz de istediğimiz bir müziğe tabii ki bazı özellikleri bozmadan yine onları saklayarak yani onlar kalıyor, kalıp hareketler, figürler kendi düşüncelerimize göre, kendi fikrimiz nasıl istiyorsak öyle bir koreografi şekillendirebiliyoruz. Aynen. Qaval dansı da mesela ona göre biz hazırladık burada. Orijinallık kaldı. Çünkü bizim ustad hocalarımız da var. Onlar tabii ki bakarsa üzülürler ki danslarımızı doğru şekilde temsil etmek çok çok önemlidir. Bu vesileyle bence güzel şeyler olacaktır.
2: Aslında bir kültürel elçiliği durumu var bakarsanız. Yani hocamın da kendi alanıyla alakalı bir kültürel elçiliği var. Bizim de kendi tarafımızda var. Aslında zaten bizi buluşturan şey de bu oldu. Ortak değerler. Sahnede yapmak istediğimiz hayalimiz aslında aynı. O da kendi kültürünü, özünü yansıtmak istiyor. Biz de aynı şekilde.
1: Hem özü hem de ortak değerleri lanse etmek
2: aynen
1: aslında.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla bu ortak payda hepimizi buluşturmuş oldu. Zaten günün sonunda herkes burada buluşacak aslında bir süre sonra.
0: Bir de gençlerin de istekleri var. Tabii. Gençler de bunu istiyor. Biz de aşılanmışız. Onların da gönlünde bu var. Ona göre bu enerji çok önemli.
1: Ya tabii ki her genç bununla ya da yeni nesil jenerasyon bununla ilgilenmek ya da ilgi duymak zorunda değil belki ama ilgi duyanlarının doğru kaynaklardan öğrenmesi meselesi.
2: Bir de doğru öğretmek de önemli. Yani. Nasıl anlattığınız çok önemli. Ben teknik bir insanım. Bilgisayar mühendisiyim baktığınızda ama 30 yılımı da halk danslarına ve sahne sanatına vermiş birisiyim. Şimdi birisi teknoloji tarafında bir iş, birisi başka bir tarafta. Aslında bu sosyalliği verelim. Bir de farklı pencere açalım istiyoruz. Yani ben şunu gördüm Türkiye'yi gezdiğimde. Öğrencilere ya da yetişkinlere fark etmez. Nasıl anlattığınız çok önemli bir şeyi. Yani bize yıllarca halk oyunları öğrenmek ister misiniz diye anlattılar. Ve insanlar kaçmaya başladılar. Fakat sahne sanatı öğrenmek ister misiniz dediğinizde olay biraz daha farklılaşıyor. Çünkü yelpaze genişliyor. Evrensel boyutlar, uluslararası sahneler. Yani insanların takı elbisesini giyip izlemeye gittiği bir konser ya da bir gösteri diyelim. Bunları oluşturduğunuz zaman algı da değişiyor. Gençler de inanın doğru öğrettiğinizde oraya doğru geliyorlar.
1: Çok güzel. Peki bütün bunları yaparken Türkiye'nin dört bir yanında, geçmişten günümüze Türkiye'nin dört bir yanında gösteriler düzenliyorsunuz. Yeni takviminizi bizimle paylaşırsanız takip etmek isteriz.
2: Seve seve. Şimdi biz Eylül-Ekim ayında başladı çalışmalarımız. Her sene tekrar başlıyoruz. Bunun meyvesini de yılın sonunda alıyoruz. Bu sene 3 ilde, Burdur, Uşak'ta ve İzmir'de ve İstanbul 4 ilde öğrencilerimiz var, gruplarımız var. Bunların işte Uşak, Burdur ve İzmir'deki bacağı bizim çocuk grubumuz. Ulusal Çocuk Topluluğu kurduk bu sene. O çocuk topluluğumuzla İstanbul'da 16 Haziran'da gösterimiz var. Kaybolan İzler diye bir temamız var.
1: Bir daha söyleyin, kaybolan.
2: Kaybolan İzler. Bizim her sene bir temamız vardır. Anadolu Rüyası çatı markamız ama altında hep bir tematik hikaye vardır. Onun da bir teaser'ı, tanıtımı vardır. Bu sene Kaybolan İzler öğrencilerimizle. Sonra 18 Haziran'da yine aynı topluluk, 60 tane öğrencimiz. Bu sefer Uşak'a gidiyoruz. Uşak'ta Kaybolan İzleri sahneye koyacağız. Oradaki eğitim partnerimizle beraber. Akabinde dönüyoruz. 20 Haziran'da Anadolu Rüyası 4 kapı dediğimiz. İşte Gürcülerin, Azerbaycan'ın, Pomağan, Süryani'nin, Bektaşilerin oyunlarını İstanbul'a sahneye koyacağız. Sonra 23 Haziran'da Burdur'a gidiyoruz. 60 öğrencimizle yine Kaybolan İzleri sahneye koyacağız. Bir de bizim meslek gruplarıyla yaptığımız bir işbirliğimiz var. İzmir'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokolümüz var. O kapsamda öğretmenlerimizle bir topluluk kurduk. 27 Haziran'da da Son Ders Vatan adında İzmir'deki öğretmenlerimizle bir gösterimiz var. Haziran ayının programı böyle.
1: Hepsinin başarıyla gerçekleşmesini temenni ediyorum.
2: İnşallah. Çok sağ olun.
1: Gittiğiniz yerlerde insanlardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
2: Valla şöyle, şimdi özellikle Anadolu tarafında bu tarz şeyler çok kıymetli. Bir de her zaman bir şeyler gitmiyor ne yazık ki. Biz gidiyorsunuz ama yani büyük şeyler gibi düşünüyoruz ama değil aslında. Orada doğru, demin söylediğim gibi doğru aktardığınızda, doğru söylediğinizde, doğru gözlemlediğinizde, doğru yansıttığınızda tepkiler ve reaksiyonlar çok inanılmaz. Yani bizim şu ana kadar 17 şehrimizde ilk başta bir reaksiyon olsa bile sonuçta kimsiniz, ne yapıyorsunuz, ideolojiniz var mı, ne hizmet ediyorsunuz, hepsi aslında sorgulanıyor. Fakat yılın
1: haklı olarak
2: yılın sonunda ama bütün o gruplarımızın anne babaları, ebeveynler özellikle boynumuza sarılıp ağladılar. Yani bu kadar güzel bir operasyonun içerisinde olduğumuz için sağ olun diyorlar. Bizim için en büyük aslında değer bu. Dolayısıyla bu süreçtir, bir sabır işidir. Başlangıçta bir direnç olsa da gençlerden, aileden, günümüz malum yani pek çok aslında sıkıntımız da var. Herkes korkuyor çocuğu için, haklılar. Ama yılın sonunda o sahnede yapılan işi gördükten sonra operasyon değişiyor.
1: Peki insanlar size nasıl, ya da öğrenciler, yaş grubu da farklıdır eminim ki bunların, nasıl katılım sağlayabiliyorlar? Nasıl ben de varım, ben de katılmak istiyorum, teknik süreç nasıl ilerliyor?
2: Şöyle, anadoluruyası.com diye bir sitemiz var. Hı hı. Buradan girdiklerinde yaş gruplarına göre formlarımız var. Bunların içinde başvuru yapıyorlar. Ama bizim 2 yıldır farklı bir modelimiz var. Biz geçen seneye kadar Türkiye'deki okullarla entegrasyon yapıyorduk. Ve bu okullar kapsamında öğrencilere dokunuyorduk. Fakat 2 yıldır halka indi bu iş. Ve

0: farklı yaş gruplarıyla proje okulları ve proje merkezleri diye birkaç yapı oluşturduk. İllerde, seçmiş olduğumuz illerde bazı okul partnerlerimiz var. Bunlar bizim merkezimiz aslında, çatımız aslında. Bütün herkes oraya gidip eğitim alıyor. Bu dediğim sayfaya girdiklerinde yaş grubuna göre başvuru yapıyorlar. Akabinde de formdan sonra da yaz döneminden sonra başlıyoruz çalışmalara.
1: Çok güzel. Hem dansın hem de ilgili sanatların hayatlarımıza katkısı nedir? Sizce nasıl yansıyor hayatlarımıza? Sizin hayatınızda başrol olduğu belli. İnsanların sanata ilgi duyması, dansa ilgi duyması, dans etmesi, izlemesinin hayatlarındaki karşılığı nasıl yansıyor sizce? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Çok güzel bir soru oldu. Dans etmek ve dans izlemek. Bunlar biraz farklı. Bana göre herkes dans edebilir. Öyle bir kişi yok ki söylesin ki ben hiçbir zaman dans edemem. Öyle bir sadece dans etmek istemek gerekir diyebiliriz. Tabii ki çocukluk çok önemlidir. Çocukluktan başlayan her bir sanat dalı daha da güzel budaklanır, meyvesi de çok güzel olur. Ama biraz genç veya yaşımız birazcık varsa da hiç yani moralinizi bozmamak gerekir. Çünkü istenilen bir yaşta da güzel hocalar var. Dansları öğretirler. Yani öğrenebilirler. Veya bir düğünde en azından kolunu kaldırıp oynayabilirsen, dans edebilirsen ise bu çok güzel. Bu senin ruh halin için, yaşam tarzının daha da güzel şekillenmesi için çok çok önemlidir. Ama bizi yine de izleyenler, gençler, çocuklar, velilere yine de tavsiyede bulunuyorum. Eğer birazcık da olabilir çocuğun isteği olmayabilir. Ama çocuğu bir yönlendirmek lazımdır. Dans olmayabilir. Başka sanat dallarına da tabii ki olabilir. Ama dans da bunların en önemlisidir. Çünkü dans ederken mesela Azerbaycan danslarında bu daha çoktu. Ellerine çok bakmalısın. Başından dönmelisin, gözlerinden. Hatta göz sağlığı için, boyun sağlığı için, yani onurgamız için de çok çok faydalı da diyebiliriz. O sebepten benim çok öğrencilerim, velilerim, doktorların çoksu dansı gönderdiler. Derirdiler çocukken sorunlar dansa gitsinler. Hem onunla ilgili hem de gelecek başarıları için, gelecek yolda illaki dansçı olacak diye bir şey yoktur.
0: Ufak dans, yaşta, hocam özür dilerim, ufak yaştaki o postür için çok kıymetli aslında.
1: Duruş için.
2: Duruşu için çok önemlidir. Ve tabii ki dansçı olmayıp başka yollarda da kendini sınayabilir ve başarılı olabilir diye düşünüyorum.
1: Siz de hani benim sorumdan hareketle çok güzel bir yere parmak bastınız. Dans etmekle dans izlemek arasında.
2: Evet. Ama izlemek sen fiziksel olarak bir şey yapmıyorsun. Sadece ruh olarak hissedebilirsen.
1: Ama çok keyifli bir şey değil mi?
2: İzlemek de bir başka bir keyif veriyor.
0: İşte aslında farklı yere dokunuyor. Birisi ruha dokunuyor, birisi bedene dokunuyor.
2: Aynen o şey. Gerçeklikten biraz kopup oluyor, yani ruhen onu hissedebilirsen ama sen kendi onu dans ettikte o bir başka bir keyifti, başka bir mutluluktu. Onun için dans edenler daha iyi bilir. Siz bilmiyorum, siz dans ediyor musunuz?
1: Maalesef etmiyorum.
2: Ama çok belki bizden sonra
0: rüyasına başlamamız lazım. Evet,
2: kayıt yapın bence. Peki.
1: Çok teşekkür ederim bilginiz ve alakanız için. Anadolu Rüyası gibi başka güzel, keyifli projeleriniz var mı? Dans mesela, buradaki ana konu dans. Ama yarın müzik olabilir, yarın başka bir sanat dalı olabilir.
0: Şöyle, bizim bir akademimiz var. Bu akademinin aslında temel işi kültür sanat üzerine bir akademi. Ve Türkiye'nin her tarafında eğitim veren bir akademi. Bu akademinin temelde 2-3 tane aslında projesi var Anadolu Rüyası haricinde. Bunların bir tanesi müzik üzerine. Yine Türkiye'nin 4 tarafında öğrencileri toplayıp onlarla bir koro ve müzikal yapmak üzerine. Bir de aplikasyonumuz var yarışma üzerine. Biraz daha yetenek keşfi yapmak için. Türkiye'nin 4 tarafında yetenekli çocuklarımız var. Biz bunları sosyal medyada olmasa bulamıyoruz ne yazık ki. Bunların aslında kendilerini göstereceği platform burası. Ve halkın ve önemli bir jüri üyelerinin oylama yaparak çok şeffaf yaptı. Aslında bir yarışma modelimiz var. Bunlar biraz inovasyonu, biraz işte sanatı, kültürü bağdaştıran, biraz çağ yakalamaya çalışan işler. Biz hem dansta, hem müzikte, hem yetenek taraması ve keşfinde faaliyetler yürütüyoruz. Anadolu Rüyası'na bir şey ekleyeyim müsaadenizle. Biz artık tabii sadece lise grubuna okumuyoruz. 7 yaştan başlayan 3 tane farklı grubumuz var. 7-9 yaş, 10-15 yaş ve 15 yaş üzeri olarak 3 farklı grubumuz var. Dolayısıyla aslında hocamın da söylediği gibi çocuk yaşta bu işe başlamak daha kıymetli. Hem algı anlamında, hem ruhsal anlamda hem fiziksel anlamda. Hı hı. O yüzden biz Anadolu Rüyası'nı artık 2 yıldır 7 yaştan başlatıyoruz. Hı hı. Buna göre kayıt yapabilir velilerimiz.
2: Bir şey de edebilir miyim? Doktora tezimden yola çıkarak bir şey söylemek istiyorum. Yani Okan Hoca sosyal bir proje diye, sosyal projeler çok çok önemlidir. Bugün dijitalleşme bir çağında yaşıyoruz ve çok

0: ergenlerin, gençlerin, çocukların gerçeklikten kopup sanal dünyaya göç ettiği bu kesindir ve bunu hepimiz şahidiyiz. O sebepten gençleri biraz sanal dünyadan koparmak için sanata yönlendirmek çok önemli. O sebepten Anadolu Rüyası projesi hakikaten de çok değerli ve kıymetlidir. Umarım daha uzun bir yolculukta güzel şeyler
1: Sizin için ve Anadolu Rüyası için keyifli bir sürecin olmasını temenni
2: ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok kısaca rica ediyorum. Bundan sonrası için kaygınız nedir? Nasıl geri dönüşler hayal ediyorsunuz? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Anadolu Rüyası özelinde ve katılımcıları özelinde söylüyorum. Buradan da kendi motivasyonlarınıza bağlarsak, bireysel motivasyonlarınıza böyle kapatalım isterim. Kısaca lütfen buyurun.
3: Şimdi biz bundan 8 sene önce başladığımızda o zamanlarda lise öğrencisi olan çocuklar şimdi evlendiler. Çocukları var, aileleri var. Aslında bizim Türkiye'nin dört bir tarafında binlerce kapımız var şu anda. Bizim için en büyük motivasyon bu. Ve onların aslında kendi kültürünü veya kültürü de geçiyorum ama bir topluluğun üyesi olmak, bir disipline girmiş olması, iş hayatlarında, aile hayatlarında etkileri var. Biz bunları canlı görüyoruz. 30 yıldır bunu yaşıyoruz. Bunları görüyor olmak aslında benim kendi motivasyonum. Yani bu çocukların, bu arkadaşların hayatına dokunmuş oluyoruz. Ben gibi onlar da sosyal tarafta akademik olarak bir lisans eğitimleri, yüksek lisansları var, bir branşları var. Ama sosyal tarafta da bunun faydalarını görüp daha başarılı insanlar haline geliyorlar. Ben bunları gördükçe gurur duyuyorum. Şu anda dünyanın her tarafında da öğrencilerimiz var. Ne bizim güzel. İçin en büyük motivasyon bu.
1: Süper. Lütfen buyurun.
0: Benim için en önemli motivasyon, ben de Azerbaycan'da 13 sene çocuk esirgeme yurdunda çalıştım. Ve oradaki çocukların hayat hikayeleri çok farklıydı tabii ki. Ve onların yaşam tarzları da, onların ruh halleri de çok farklı. Ama ben dansla onların hayatlarını çok önemli bir noktada, güzel bir noktada dokundum. Ve bugün onların arasında dans hocaları var, dans eğitimi verenler var, oyuncular var, televizyonda çalışanlar var. Ve dans yani onları az önce söylediğim gibi başka farklı başarının yollarına götürdü. O sebepten o çocukları bugün görmek, onların o güzel geleceğini görmek beni de onurlandırır.
1: Çok güzel final oldu. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
3: Çok teşekkür ediyoruz davetiniz için. İnşallah sizi de bekliyoruz 20 Haziran 16 Haziran'da.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de yakından takip edeceğiz. Umarım bütün
0: kırmızı
1: çocuklarımız...
0: Kırmızı halıda olmak çok güzeldi.
1: Çok teşekkürler. İyi ki kırmızı halıdaydınız. Sağ olun, var olun. Bütün çocuklarımızın ister uygulasınlar ister uygulamasınlar ama sanatla taçlanmaları, sanatı hayatlarına dans olsun, müzik olsun, resim olsun dahil etmeleri çok kıymetli. Bugün kırmızı halıdaki bu programımızla bunu da taçlandırmış ve iletmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Biz sağ olun, teşekkür ederiz.
3: Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, değerli konuklarımızı uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
4: Merhaba, dijital efektlerin ve yapay zekanın sinemada epeyce kullanıldığı bir dönemdeyiz. Buna rağmen günümüzden 105 yıl önce çekilmiş siyah beyaz ve sessiz bir film hala izleyiciyi etkileyebiliyorsa orada durup düşünmek gerekir. İşte 1920 tarihli Doktor Caligari'nin muayenehanesi The Cabinet of the Doctor Caligari aradan geçen asra rağmen tuhaf, rahatsız edici ve akılda kalıcı olmayı sürdüren o nadir filmlerden biri. Robert Wayne'in yönettiği film, aynı zamanda gizemli bir adam olan Doktor Caligari ve onun tabut benzeri bir dolapta yaşayan uyur gezer hastası Sezar etrafında gelişir. Caligari, panayırda sergilediği Sezar'ın geleceği bildiğini iddia eder. Bir seyircinin ne zaman öleceğini sorması ve Sezar'ın şafakta yanıtını vermesiyle kasabada gizemli cinayetler başlar. İlk kurbanın yakın arkadaşı olduğunu gören Francis adlı bir genç, tekinsiz bir gerçeğin peşine düşerken izleyiciyi de karanlık sokakların ve bozulan bir gerçeklik algısının içine çeker. Filmin en çarpıcı yönü hikayeyi tamamen ters yüz eden finalidir. Suçlu ve masum kavramlarının yer değiştirdiği bu sürpriz son, izleyiciyi akılla delilik arasındaki ince çizgiyi sorgulamaya zorlar. Alman dışavurumculuğunun sinemadaki en güçlü örneği olan filmde hiçbir şey normal değildir. Duvarlar yamuk, sokaklar eğri büğrü, pencereler tuhaf açılarla çizilmiştir. Picasso'nun kübik tablolarını andıran bu çarpıcı estetik aslında karakterlerin tekinsiz iç dünyasının görsel bir karşılığıdır. Bugün bile cesur sayılan bu anlatım tekniği dönemi için devrim niteliğindedir. İşin ilginç yanı, bu deha

0: ürünlü atmosferin arkasında ekonomik imkansızlıkların yatmasıdır. Gerçekçi setler kuracak bütçe olmadığı için dekor tasarımcıları devreye girerek ışık ve gölgeleri doğrudan duvarlara boyamış. İşte bu zorunlu tasarruf sinema tarihinin en özgün görsel stiline dönüşmüştür. Bu gerçeküstü evreni tamamlayan unsursa doğallıktan uzak abartılı oyunculuklardır. Werner Krauss karikatürize Doktor Caligari performansıyla tekinsizliği zirveye taşır. Sezar rolündeki Conrad Veidt uzun siyah kostümü, donuk bakışları ve ağır makyajıyla sinema tarihinin ilk gotik ikonu haline gelmiştir. Öyle ki bu tarz yıllar sonraki vampir filmlerine ve fantastik sinemaya yön vermiştir. Sonuç olarak Doktor Caligari'nin muayenehanesi yalnızca sinema tarihinin ilk korku filmlerinden biri değil, aynı zamanda sinemanın anlatım imkanlarını kökten değiştiren bir dönüm noktasıdır. Gerçekliğin sınırlarını zorlayan görsel dili, psikolojiyi mekanlarla anlatma biçimi ve izleyicinin algısıyla oynayan hikaye yapısıyla aradan 100 yılı aşkın geçen zamana rağmen etkisini korumayı başarmıştır bu film. Bugün izlediğimizde bile rahatsız eden, merak uyandıran, düşündüren film, sinemanın sadece gördüklerimizi değil, hissettiklerimizi de anlatabileceğini adeta ispatlar. Eğer sinemanın köklerine uzanan sıra dışı bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, bu zamansız klasiğe mutlaka bir şans verin. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Orta Doğu'da tansiyon hali hazırda yüksek. İran'ın aslında uyarıda bulunmasına karşın yine de İsrail Lübnan'a sabahın erken saatlerinde Beyrut'a yoğun hava saldırısı gerçekleştirdi. Birazdan ekranlara getireceğiz. Yine bölgeden dumanlar yükseliyor ama tam da bir anlaşmaya varılacağının konuşulduğu bir dönemde gerçekleşmesi bu saldırının ABD Başkanı Donald Trump'a da gözleri çevirmişti. Donald Trump tepki olarak bu saldırı olmamalıydı dedi. Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformundan yazdı. Bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi dedi. Trump, İsrail'in tehditlere karşı kendini savunma hakkı var. Ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve anlamsızdı. Kimse yaralanmadı, öldürülmedi. Bu önemli süreci de aksatmamalıydı ifadesini kullandı. ABD Başkanı bölgeye Lübnan'da dahil olmakla birlikte barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız. Tüm taraflar geri adım atmalı. İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerinde daha fazla saldırı yapmaması gerektiği gibi Hizbullah da dahil olmakla birlikte herhangi bir tarafın İsrail'e karşı daha fazla saldırı yapmaması da gerekiyor dedi. Trump uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir, bunu mahvetmeyelim ifadesini kullandı. Bir kez daha tekrar edelim. İsrail, İran'ın ağır ateşkes ihlali anlamına gelebilecek uyarılarda bulunmasına karşın Lübnan'ın başkenti Beyrut'u şiddetli bir şekilde sabah hava saldırısına maruz bırakmıştı. İran ordusu Beyrut saldırısının yanısız kalmayacağını duyurmuştu. Dediğimiz gibi sol tarafta şu anda Beyrut'tan geliyor görüntüler ve kuş bakışı ileri bir noktada beyaz dumanlar. Orada bir saldırı olabilmiş ihtimalini tabii bizlere düşündürüyor. Şu anda bir netlik yok ama tansiyon yüksek. Beyrut'a yönelik saldırılar peşi sıra geldi. 2 Mart'ta yoğun hava saldırısı başlamıştı Lübnan'a yönelik. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının da 1 milyonu aştığını söylemişti. Bir kez daha söyleyelim efendim. Son olarak 3. tur, 4. tur derken 4. tur görüşmelerinin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah saldırılarını tamamen durdurması, Litani Nehri'nin de güneyinden çekmesi şartıyla bir ateşkese varıldığı ifade edilmişti. Ateşkes sadece masada görülüyor çünkü saldırılar İsrail ordusu tarafından devam ettiriliyor. Şimdi sonuçta ABD ve İran arasında artık bir sulh sağlanması gerekiyor. Bu kapsamda atılan adımlar var. Hatta şöyle dermişti, ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediği ya da getiremediği anlamına gelir bu saldırılar. Yoksa gerçekten artık bir anlaşmaya varılacak gibiydi. Kim söyledi bunu? İran Meclis Başkanı Kalibaf. Böyle bir dönemde ne oldu? Tekrar edelim. İsrail ateşkese karşın Lübnan'a hedef aldı. İran'ın kırmızı çizgisiydi. Bir masaya oturacağız, anlaşma olabilir ama Lübnan'a saldırmayacaksınız demişti. Şimdi hedef alınan noktalara bakalım. Son durumu aktaralım. Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildi. Bir bina hedef alındı. İsrail ordusu Hizbullah'ın karargahını vurduklarını duyurdu. Ancak bölgede çok sayıda sivil de zarar gördü. 3 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı. Ordu Lübnan'ın güneyindeki 29 beldeye için saldırı tehdidinde bulunup halktan evlerini terk etmelerini istedi. İsrail savaş uçakları Nebatiye yerini vurdu. Kerf Tebmit beldesi de hedef alındı. Aliye Tahir Dağı çevresinde de topçu atışları gerçekleştirildi. Bölgeden şiddetli patlama sesleri geldi ve yoğun dumanlar yükseldi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 arttı ve 3756'ya ulaştı. İsrail'de de sirenler çaldı. İsrail, Lübnan sınırına yakın iki şüphe

0: İsrail'i hava hedefi saldırı düzenledi. İsrail'in Lübnan'a saldırısı ABD ile anlaşma aşamasında olduğu için İran'dan tepki gecikmedi. İran Meclis Başkanı Kalebaf, İsrail rejimine yeşil ışık yakarak taviz elde edemezsiniz. İyi polis, kötü polis oyunu artık eskidi dedi. İran ordusu Lübnan'a saldırıların cevapsız kalmayacağını da belirtiyor. İsrail'in ise gözü doymuyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich skandal bir çağrıda bulundu. Lübnan'da İsrail'e atılan her roket için başkent Beyrut'ta 10 binanın yıkılması çağrısı yineledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir de Hizbullah saldırılarına karşılık vermeye çağırdı. Evet, İsrail'in Lübnan'a saldırıları olabilecek bir ateşkes ki bu ihtimaller üzerine ne olacak, masaya oturulacak mı? Ama İran tarafı mutabakat bugün imzalanmayacak, önümüzdeki günlerde olabilir dedi. Trump ise farklı konuştu efendim. Şimdi mutabakatın bugün imzalanacağına dair müjdeler gelmişti gün içerisinde. İki tarafta anlaşmayı bir zafer olarak ifade etmişti. Devamda ne oldu bakalım. İran üst düzey bir yetkili tarafların önemli konularda nihai karar verdiğini açıklamıştı. Buna göre Tahran nükleer silah üretmeyeceğini veya edinmeyeceğini beyan edecek. Ayrıca nihai anlaşmaya varılana kadar nükleer programını da ilerletmeyecek. ABD zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesini kabul ediyor. ABD nihai anlaşmaya kadar İran'a yeni yaptırım uygulamayacak. Trump yönetimi İran'a petrol yaptırımlarını da askıya alacak. İran'ın petrol satmasına izin verecek. İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolar serbest bırakılacak ve Hürmüz Boğazı bu noktada bütün ticari gemileri açılması öngörülüyor. ABD'nin deniz ablukası ise sürecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise temkinli açıklama yaptı. Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Bugün olmayacak, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez dedi. İran basınına göre mutabakat zaptına ilişkin nihai bir sonuca ise ulaşılamadı. Trump anlaşma müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden doğruladı. Anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını, akabinde Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını söyledi. İran'la ilişkilerin iyi bir noktada olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı sürecin hızlı ve sorunsuz geçmesini temenni ettiğini de söyledi. Sorun çıkması durumunda başka alternatifleri olduğunu, buna başvurmaksa istemediklerini belirtti. İran'a yönelik saldırı ve yaptırımları açık kapıda bıraktı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını söyledi. Anlaşmanın saatler içinde nihayete erebileceğini söyledi. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne de işaret etti. Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacak dedi. Öte yandan Boğaz'daki mayınlarda gündem konusu. Trump'ın gelecek hafta Fransa'da G7 zirvesinde bu konuyu ele alacağı iddia ediliyor. Buna göre ABD Başkanı G7 ülkelerinin Boğaz'daki mayın temizleme faaliyetlerinde görev almasını da bekliyor. Orta Doğu'da yaşananları yakından takip ediyoruz. Bir barış sağlanacak mı? Ne olacak? Öte yandan tabii ki İsrail'in yayılmacı ve saldırgan politikası devam ediyor ama Türkiye'nin etkin rolü, kendini savunma kapasitesi noktasında dünyaya kanıtlaması, bunlar haber başlıklarımızdan. Türkiye'den gelen açıklamalar, onlarsa İsrail'i endişelendirdi. İsrail basını Ankara ile yaşanabilecek tehlikeli senaryoları ele aldı. Türkiye'nin Suriye sahnesinde doğan askeri teması, Akdeniz'de Mavi Vatan Resleşmesi ve Türkiye'nin liderliğinde kurulabilecek bir Arap İttifakı. Bu etkileri konuştular, analiz ettiler. Bakalım İsrail ne yazdı?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "güvenliğimiz Beyrut'ta başlar" çıkışı Tel Aviv'de sarsıntı yarattı. İsrail basını Ankara'yla yaşanabilecek en tehlikeli senaryoyu masaya yatırdı. Tel Aviv 3 kritik kırılma noktasını yazdı. Haberde Erdoğan'ın ifadelerinin bölgede geniş yankı uyandırdığı belirtildi. Erdoğan'ın ayrıca Türkiye'nin bölge ülkelerine sahada yeni oldu bittilere izin vermeyeceğini vurguladığı aktarıldı. Ulusal çıkarlarına yönelik tehditleri görmezden gelmeyeceğinin altı çizildi. Analizde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de yakından takip ettiği belirtildi. İsrail'in son dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ilişkilerini güçlendirme çabalarının Ankara tarafından dikkatle izlendiği aktarıldı. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının ihlal edilmesi durumunda Ankara'nın sert ve net bir karşılık vereceği yazıldı. İsrail'in dikkat çektiği bir diğer unsursa Arap ülkeleri. Ankara'nın son

0: dönemde başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirdiğine dikkat çekildi. Söz konusu ülkelerin de İsrail'in bölgesel faaliyetlerinin artmasından duydukları rahatsızlığı Türkiye ile paylaştıkları ileri sürüldü. İsrail basınının haberine göre Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin zaman zaman kırmızı çizgiye yaklaşabileceği ifade edildi. Ancak bu aşamada ne kadar ileri gideceğinin tahmin edilmesinin zor olduğu belirtildi.
1: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta malum ama bazı ülkeler endişe duyuyorlar. Kimileri felaket senaryolarıyla kendi ülkesi adına endişe içerisinde. Bir de Yunanistan. Yunanistan bu kapsamda işbirliklerini arttırdı. Fransa, İsrail derken Atina'nın attığı yeni adımlar dikkat çekti. Rum basını da Yunanistan'ın yeni hamlelerini bakın nasıl ele aldı.
0: Türkiye'yi yakından takip eden Yunanistan yeni hamlelere hazırlanıyor. Rum basını Atina'nın planlarına yer verdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Yunan savaş uçaklarının görev sürelerinin uzatılacağını yazdı. Rum basınında çıkan haberlere göre Yunanistan, Rum yönetimiyle işbirliğini derinleştirecek. Atina, BAF askeri üssündeki Yunan savaş uçaklarının adadaki varlığını kalıcı hale getirmek istiyor. Yunan jetlerinin belirli dönemlerdeki konuşlanması yeterli görülmüyor. Daha istikrarlı ve sürekli bir varlık hedefleniyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan bununla birlikte adada Fransız askerlerine de yer açarak bölgedeki dengeleri kendi lehlerine değiştirmeyi umuyor.
1: Dönelim yurda, CHP içerisinde yaşananlara bakacağız. Mutlak butlan kararının ardından gözler de grup toplantılarına çevrilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan, Özgür Özel bir yandan geçtiğimiz hafta içerisinde o toplantıyı kim yönetecek, kim konuşacak merak konusuydu. Bir genel merkezi, bir de tabii ki meclise çevirmiştik gözlerimizi. Sadece bu da değil, CHP'nin bir arınma süreci var. O süreç başladı, meclis grubuna da sıçradı. Grup başkan vekili değişiklikleri ve bununla birlikte parti içinde yeni bir denge arayışı baş gösterdi.
2: CHP'de arınma süreci yeni bir aşamaya geçti. Partide art arda gelen kararlar grup yapısını ve meclis dengesini değiştirdi.
3: Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
4: Partide bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez.
2: CHP'de tedbirli ihraç ve disiplin süreciyle başlayan kriz meclis grup başkan vekilliklerine yansıdı. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında ünvanları kaldırıldı. Boşalan koltuklar parti içinde yeni bir güç dengesi tartışması yarattı. Grup başkan vekilleri milletvekillerinin oyuyla belirlenecek. Kapalı grup toplantısı bekleniyor. Partideki süreçse sadece meclisle sınırlı kalmadı. Disiplin dosyaları genişlerken yeni ihraç ve görevden almalarında gündeme gelebileceği konuşuluyor.
5: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
6: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: Kulislerde ise il başkanları düzeyinde de değişikliklerin gündemde olduğu belirtiliyor. Sürecin merkezindeki yönetim yeni MYK ve disiplin kurulu toplantılarıyla kararları derinleştirmeye hazırlanıyor. İhraç dosyalarının da bu hafta gündeme alınması bekleniyor. Özetle CHP'de iki cephede salı gününe kadar hangi adımların atılacağı merak ediliyor.
7: Merhabalar.
2: Öte yandan CHP grup toplantısında kimin konuşacağı sorusu daha da kritik hale geldi. Gözler yine salı gününe çevrildi. Geçen hafta yaşanan gerginliklerin ardından grup toplantısında Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi konuşacak tartışması bu haftaya da taşındı. Anlaşılan o ki partiyi yine gergin bir hafta bekliyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da yoğun mesaisini sürdürecek. Genel kurulda emniyet teşkilatına ilişkin bir takım değişiklikler, basına yönelik düzenlemeler, tüm bunları içeren kanun teklifleri ele alınacak.
2: Meclis yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel kurul görüşmeleri, komisyon toplantıları ve grup toplantıları aralıksız sürecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 16 Haziran Salı günü başlayacak. Sağlık gerekçesiyle görevden ayrılan bazı emniyet personelinin belirli şartları sağlamaları halinde yeniden

0: kamu görevine atanabilmesine ilişkin düzenleme görüşülecek. Basın ilan kurumuna yükümlülük ihlallerinde 1 ila 10 gün arasında ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulama yetkisi verilecek. Taksi taşımacılığında ise elektronik sistemler üzerinden hasılatın tespitine yönelik vergi düzenlemeleri ele alınacak. Komisyonlarda da yoğun gündem var. Sayıştay Başkanlığı seçimi için süreç başlatılırken çocukların dijital riskleri ve okullarda yaşanan olaylar Meclis Araştırma Komisyonu'nda değerlendirilecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grup toplantıları yapılacak. Siyasi parti liderleri milletvekillerine hitap edecek.
1: Avrupa Parlamentosu üyesi Türkiye raporunda yer alan küste açıklamalar başkentte sert tepkileri beraberinde getirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin açıklama yaptı. Mecburen cevap veriyoruz dedi. Burası mühim ki açıklamasında sözü Avrupa Parlamentosu üyesinin yazdığı raporu siyasi bağnazlık diye nitelendi.
0: Avrupa Parlamentosu'na olan saygımızdan mecburen cevap veriyoruz dedi. Sömürge komiseri üslubuyla konuşması seviyesizliktir ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik işte bu sözlerle tepkisini gösterdi. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kişi Avrupa Parlamentosu üyesi ve gölge raportör sıfatını taşıdığı için Avrupa Parlamentosu hakkında gösterdiğimiz özen gereği mecburen cevap veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi'ni, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye tavsiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürley'e yaptırım kararı almasını istemesi üzerine tepkiler art arda geldi. En sert tepkilerden biri de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu değildir dedi. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki sayıklar bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz. Avrupa Parlamentosu geçmişte nitelikli bir siyaset ve insan hakları okuluydu. Bugünse sömürge komiseri edasıyla konuşan bazı niteliksiz siyasetçilerin güdümlü siyasi lobi faaliyetleri yüzünden değer kaybetmektedir. Avrupa Parlamentosu'nun saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa ise izin vermeyiz. AK Parti sözcüsü Çelik, temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerekir dedi. Gazze'de yaşanan Siyonist katliamlara destek veren Avrupa ülkelerini hatırlattı. Avrupa Parlamentosu'nun Gazze başta olmak üzere insanlık meselelerinde yanlış tarafta durduğunu, Siyonist soykırımı destekleyen Avrupalı siyasetçilere yaptırım uygulamadan Türkiye'ye yönelik eleştirilerinin siyasi bağnazlıkla şekillendiğini ve bu tutumun hiçbir hükmü olmadığını ifade etti.
1: Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan ve Türk siyasi tarihinin en organize algı operasyonlarından biri olarak kabul edilen 128 milyar dolar yalanı Anayasa Mahkemesi kararıyla tescillendi. CHP tarafından başlatılan FETÖ'nün dijital propaganda makinesiyle köpürtülen bu sistematik iftiranın perde arkası tüm çıplaklığıyla da ortaya çıkmış oldu.
2: Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın.
3: FETÖ yazdı, CHP oynadı. İftiranın anatomisi ifşalandı. Dijital üstü FETÖ meydanı CHP çıktı. Peki 128 milyar dolar operasyonu nasıl kurgulandı? Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in senaryoları, Sait Sefa'nın sosyal medya manipülasyonları ve CHP'nin billboard siyaseti deşifre oldu. 128 milyar dolar yalanının dijital ve siyasi kodları neler? Kampanyanın kurumsal düzeyde sahibi ve tüm ülkeye yayan ana gücü CHP oldu. CHP Genel Merkezi tarafından organize edilen bu süreçte Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP binalarına ve billboardlara 128 milyar dolar nerede yazılı afişler asıldı. Kemal Kılıçdaroğlu bu paranın arka kapı yöntemleriyle peşkeş çekildiğini iddia etti. Özgür Özel hesap soracağız söylemiyle bu iddiaları sürdürdü.
4: Nereye gitti 128 milyar dolar? Nereye gitti?
3: CHP'li milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Engin Altay hem mecliste hem meydanlarda bu kampanyayı sürdürdü. Millet İttifakı ortakları Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da bu iddiaları sahiplendi. CHP merkezli başlayan bu süreç, FETÖ'nün firari isimleri ve sosyal medya ağları tarafından dijital algı operasyonuna dönüştürüldü. Yurt dışından yönetilen hesaplar, YouTube yayınları ve bot hesaplarla suni gündem oluşturuldu. Algı operasyonunun dijital üssü firari FETÖ'cülerin yayınları oldu. Cevheri Güven, Merkez Bankası rezervleri ve Berat Albayrak üzerinden kurgusal senaryolar üretti. Sait Sefa ise sosyal medyada bu iddiaları yaydı. Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros ve Erkam Tufan Aytav bu söylemleri uluslararası alana taşıdı. Sosyal medyada troll ağları ve bot hesapları devreye sokuldu. Hashtag 128 milyar dolar nerede etiketi gündemde tutuldu. Sahte içerikler milyonlara ulaştırıldı.
5: Bu 128 milyara... Önce inkar, kayıp olduğuna inkar etmelerinden, sonra da nereye gittiğini izah edemeyip makyajlamaya çalışmalarındandır.
3: FETÖ'nün taktiği Merkez Bankası'nın yasal işlemlerini gizli işler gibi sunmak oldu. Swap ve döviz satışları çarptırıldı. Para kayıt dışı satıldı iddiası üretildi. CHP bu malzemeyi siyasete taşıdı. Kırılma noktası CHP'li İlhan Kesici'nin Merkez Bankası'nda para kaybolmaz açıklaması oldu. Kesici, kendi partisinin yürüttüğü kampanyanın hiçbir olgusal temeli olmadığını açıkça beyan etti.
6: Mesela diyelim ki 128 milyar dolar tabii ki kaybolmadı. Sonuçta Türk lirasına çevrildi.
7: Hayır, olmaz.
6: Döviz rezervimiz gitti ama.
7: Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz yani, barış.
3: Raporlara göre amaç Berat Albayrak'ı itibarsızlaştırmak, Türkiye'nin finansal itibarını zedelemek ve hükümet karşıtı dalga oluşturmaktı. Yolsuzluk algısıyla kitle hareketleri ve erken seçim hedeflendi. Berat Albayrak'ın hukuk mücadelesi sonucunda Anayasa Mahkemesi CHP'nin iddialarının somut bir veri veya belgeyle desteklenmesi ve doğrudan bir suç isnadı niteliği taşımadığına hükmetti. Mahkeme söz konusu kurgu videoların ve iddiaların ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, kişilik haklarına saldırı olduğunu tescilleyerek CHP'yi tazminat ödemeye mahkum etti.
2: Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın.
1: Dünya Kupası heyecanı başladı. 24 yılın ardından Türkiye'de turnuvada yer alınca heyecan bu kez oldukça büyüktü efendim. Çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinde meydanlarda maçı birlikte coşkuyla izledi. Sonuç Avustralya ile karşı karşıya gelinmişti. Milliler 2-0 mağlup oldu.
8: Sabah çok erken kalktık, çok uzaktan geldik, Büyükçekmece tarafından geldik biz. Çok heyecanlıyız, burada çok güzel bir atmosfer var. Milli takımımıza destek oluyoruz.
9: Türkiye tek yürek oldu. Dünya Kupası heyecanı yurdu sardı. Milliler binlerce kilometre uzakta. Destekçileri ekran başındaydı.
10: Oraya gidemesek de en azından burada desteklemek için. Hem Dünya Kupası heyecanı da var zaten.
11: Sandalyesini, çayını, kahvesini alanlar sabahın erken saatlerinde yola döküldü ve şu anda bulunduğumuz Yedikule Hisarı'nda da binlerce kişi dev ekranda Ay Yıldızlı ekibimizi desteklemek için yerini aldı.
12: Vallahi biz sabah saat 5'te kalkıp geldik. Aslında Eyüp Sultan'dan geliyoruz ama burası çok kalabalık diye en ön safta yerimizi tutmak istedik. Türkiye için sabahtan beri buradayız.
13: Türkiye'nin heyecanla beklediği milli maç için Pendik'te hazırlıklar tamamlandı. Dev ekranın kurulduğu alanda vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.
9: 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılan A milli takımımız D grubu birinci maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın Vancouver kentindeki maç için nefesler tutuldu. Maç sabah 7'de olunca milyonlar güneşin doğuşuyla uyandı. Meydanlarda kurulan ekranlardan maçı izlemek için yola koyuldu.
14: 5.30 gibi falan kalktım.
11: Maçı izlemek için geldin.
14: Evet.
11: Nasıl hissediyorsun?
14: Güzel hissediyorum, bir de heyecanlı hissediyorum.
11: İlk kez Dünya Kupası görüyorsun.
14: Evet, ilk kez çok heyecanlıyım.
11: Bizim çocukların Dünya Kupası mücadelesi başladı. Binlerce kişi de sabah erken saatlerde kalktılar ve meydanlara çıkmaya başladılar. Kurulan ekranlarda A milli takımı desteklemek için formalarla ve bayraklarla her yeri kırmızı beyaza donattılar.
9: Pendik Belediyesi de ilçe sakinlerini dev ekran önünde önünde buluşturdu. Heyecan tavan yaptı.
15: Avustralya milli takımının
9: maça A milliler hızı başladı ancak ilk atağında golü bulan

0: Avustralya oldu. 27. dakikada gelen golle öne geçen Avustralya karşısında gol arayan milliler birçok fırsatı harcadı. Türkiye ikinci yarıda da baskılı oynadı ancak fırsatları değerlendiremedi. Avustralya 75. dakikada gelen golle maçı 2-0 kazandı. Maç kaybedilse de millilere destek bir an olsun durmadı.
1: Ne diyelim de önümüzde maçlarımız var inşallah.
2: Ya maçı güzel buldun da daha iyi olabilirdi. Ataklarımız oldu da bazen futbol bu işte gol gitmedi mi gitmiyor.
0: Türkiye grubun ikinci maçında cumartesi sabah 6'da Paraguay ile kozlarını paylaşacak.
3: Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk sınavını Avustralya karşısında verdi. Evet, sonuç istendiği gibi olmadı ama maç büyük coşkuyla, heyecanla Türkiye'nin her bir noktasından 7'den 77'ye vatandaşlar tarafından takip edildi. Ekran başında milyonlar vardı. Milli takım için dua ettiler. Sonucu söyledik. Evet, şu an için yenildik. Ama şu da var. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Paraguay'la da yeni 20'sinde milliler karşı karşıya gelecek.
4: Coşkuyu, heyecanı, mutluluğu ve hüznü aynı anda yaşadılar. 90 dakika yerlerinde duramadılar. Meydanları dolduran binlerce vatandaş milli takıma destek verdi.
5: Kaleci çıkardı ikinci pozisyon, kenar olmadı.
4: Futbol dünyasının en prestijli turnuvası, FIFA Dünya Kupası. 24 yıllık aradan sonra bizim çocuklar sahneye çıktı. Heyecan doruktaydı. Milyonlar bugünü bekliyordu. Alarmlar kuruldu, on binler meydanlara akın etti. Burası Bursa. Amilli futbol takımının Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı maç için meydanlara dev ekranlar kuruldu. Büyük heyecan ve gösterilerle başlayan maç Ay Yıldızlı ekibin 2-0'lık mağlubiyetiyle yerini hüzne bıraktı. Kocaeli'nde de coşku büyüktü. On binler milli irade meydanını doldurdu. Türkiye 2-0 gerideydi ancak binlerce kişi maçın son düdüğüne kadar amilli takıma alkışlarla destek vermeye devam etti. Ve Konya. Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Kapu Camii önünde kurulan dev ekran, Amilli futbol takımının Avustralya ile oynadığı mücadelede futbol severleri bir araya getirdi. Ellerinde Türk bayrakları ile alana gelen yüzlerce Konyalı karşılaşmayı büyük heyecanla takip etti. Vatandaşlar son düdüğe kadar milli takıma destek verdi. Maç sabahın erken saatinde başlayınca ayakta uyuyanlar da vardı. Kahramanmaraş'ta maçı izlemeye gelen bir taraftar 90 dakika boyunca uyudu. O görüntüler sosyal medyada mizah konusu oldu.
3: Dünyadan gelişmelere bakalım. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna'da yoğun saldırılar sonucunda çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'da ise bir kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Krasnodar bölgesi hedefteydi. Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kiev'in güçleri son haftalarda Rus enerji sektörünü giderek daha fazla hedef alıyor. Petrol tesislerine çok sayıda uzun nemlili saldırı düzenleniyor. Ukrayna'da ise birçok bölgeye vuruldu. Donetsk bölgesi hedefteydi. 3 ayrı ilçeye 20'den fazla saldırı düzenlendi. 9 kişi yaralandı. Yerleşim yerlerinde ise hasar meydana geldi. İngiltere ise Rusya'ya yeni bir darbe indirdiğini duyurdu. İngiliz Silahlı Kuvvetleri Manş Denizi'nde Rus gölge filosuna ait bir petrol tankerini durdurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı ve Başbakan Starmer operasyonun başarıyla tamamlandığını da ifade etti.
6: Yeah, hold that.
3: Evet, yaşanan bu olayla birlikte Vladimir Putin'e de ağır bir darbe vurulduğu ifade ediliyor. 6 saat süren bir operasyon gerçekleşti. Efendim, Rusya ile İngiltere arasındaki bu gerilimi de aktarmış olalım. Balkan ülkesi Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner'in bir tatil köyü projesi var. Bu projeyi açıkladığı andan beri kendisi hedefte. Günlerdir süren protestolarla birlikte bu çalışmalara ara verilmedi. Birçok bölgede proje karşıtı protestocular da yine toplandı. Bakalım sokaklar.
4: Doğ- Doğal güzellikleriyle bilinen Balkan ülkesi Arnavutluk'ta protestolar sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared

Kushner'in lüks tatil köyü projesine tepkiler büyüyor. Arnavutluk'ta protestolar giderek şiddetleniyor. Proje aleyhindeki çevre

0: Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut yerel basına bir demeç verdi. Türkiye'den bahsetti. Türkiye ve Somali arasındaki ilişkiler kapsamında Türkiye'yi övdü. Maden arama faaliyetleri, işte bu faaliyetlerin Türkiye'ye verilmesi sorusuna diyor ki Türkiye'den başka kimsemiz yok.
1: Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamalarla dünya gündeminde yer aldı. Türkiye'nin Afrika politikalarının başarısı bir kez daha gözler önüne serildi.
2: Türkiye'den başka kimimiz var ki? Bizi başka kim istiyor, destekliyor?
1: Somali Cumhurbaşkanı ülkesindeki Davan TV'ye konuştu. Somali'nin anayasal süreci, güvenlik politikaları ve dış ilişkiler gibi birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Mahmut, Türkiye'nin de aralarında olduğu uluslararası ortaklarla yürütülen süreçte bazı hidrokarbon bloklarının tahsis edildiğini ifade etti. Maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin soruyu da cevapladı.
2: Türkiye'den başka kimimiz var ki? Bizi başka kim istiyor, destekliyor? Türkiye'ye 3 blok değil, yarın isterlerse daha fazlasını da verebiliriz.
1: Hasan Şeyh Mahmut, dış politikanın karşılıklı çıkar esasına dayandığını belirtti. ABD ile ilişkilerin iyi gitmesine rağmen İsrail ile dinamiklerin farklı olduğunu söyledi.
2: İsrail konusunda mevcut yaklaşım politik ve insani gerekçelere dayanıyor. Şu aşamada resmi diplomatik ilişki kurulması gündemde değil.
0: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle de Avrupa'daki ülkelerden de peşi sıra yangın haberleri geliyor ki İtalya'nın güneyinde iki ayrı bölgede orman yangını çıktı. Ekipler canla başla mücadele ediyor. Yangınlar Sicilya Adası'yla Anakara'nın en güneyindeki Puglia bölgesinde çıktı. Sicilya'da Trapani kenti yakınlarındaki makilik alan yanıyor. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Havadan, karadan müdahale sürüyor. Puglia bölgesinde yangınsa Ugento beltesini tehdit ediyor. Bazı köyler ve kamp alanları da boşaltıldı. 500'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Buradaki yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı ancak henüz söndürülebilmiş değil. Bir noktada aşırı yağışlar, bir noktada aşırı sıcaklar. Bir de bakalım Güney Asya ülkesi Pakistan'a şiddetli yağışlar beraberinde sel felaketini getirdi ki çok sayıda ölü ve yaralı var. Afet Hayber Pahtun eyaletinde yaşandı. Şiddetli yağış çatılarda ve duvarlarda çökmelere yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti. Afette 33 kişi ise yaralandı. Yetkililer halkı olumsuz hava koşullarının sürebileceği konusunda uyardı. Ve tekrar sel riski yaşanmasına karşı da dikkatli olmaları isterdi. Dünyanın dört bir gözle takip ettiği 2026 Dünya Kupası ki maçlara dair detayları paylaşıyoruz ama şimdi maç Amerika'da olunca, ev sahibi Amerika olunca vize sorunu yaşayanlar oldu ki bir şekilde katılımcılar, ülkelerini desteklemek isteyenler de değil, takımların kendileri, birçok sporcu ülkeye girişte zorluk yaşadılar, engellendiler ki ABD bu kez de Filistin Federasyonu Başkanı'nı almadı Amerika'ya. Bakalım izleyelim.
3: Dünyanın dört bir yanında futbol severler ekranlara kilitlendi. Taraftarlar turnuvayı coşkuyla izliyor. 2026 Dünya Kupası heyecanla takip ediliyor. Ancak ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin skandalları bitmiyor. ABD'nin vize kısıtlamalarına Filistin Futbol Federasyonu Başkanı da takıldı. Cibril Rajup davet edilmesine rağmen ülkeye alınmadı. Meksika'daki açılış müsabakasını yerinde takip eden başkan turnuvanın ABD ayağına geçemediğini duyurdu. Vize krizi sadece Filistin delegasyonuyla sınırlı kalmadı. Birçok sporcu ülkeye girişte zorluk yaşadı. FIFA tarafından akredite edilen Somali'den bir hakem de ülkeye giremedi. Irak milli takımıyla seyahat eden bir fotoğrafçı ve farklı ülkelerden pek çok delegeye de ABD tarafından giriş izni verilmedi. Turnuvada tepkilerin odağında olan bir diğer konuysa su molaları. Şampiyonada ilk kez uygulanan su molaları futbolu iki devreli bir oyun olmaktan çıkardı. 3 dakikaya kadar uzayan bu duraklamalar maçı kesintiye uğrattığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Tartışmalar bazı kanalların

0: molaları reklam arası olarak kullanmasıyla daha da büyüdü. Kapitalizme dikkat çekildi.
1: İsviçre dünyada tarihinin ilk örneği olabilecek bir referanduma gitti. Ülke nüfusunun anayasal düzeyde sınırlandırılmasını öngören bir sürdürülebilirlik inisiyatifi. İşte bu kapsamda sandık başına gidildi, oy kullanıldı. Henüz tüm oylar sayılmadı ancak mevcut eğilim katılımcıların %55'inin karara karşı olduğunu gösteriyor. %45'in ise lehte oy kullandığı görülüyor. Tasarıya göre İsviçre nüfusunun 2050 yılından önce 10 milyonu aşmaması gerekiyor. Nüfusun 9,5 milyona ulaşması halinde hükümetin acil önlem alması öngörülüyor. Göç konusundaki görüş ayrılıklarını derinleştiren bu adım sadece İsviçre Halk Partisi tarafından destekleniyor. Parti teklif ve konut, kamu hizmetleri ve çevre üzerindeki baskıyı da azaltmayı amaçlıyor. Bunu sürdürülebilirlik girişimi olarak nitelendiriyor. Hükümet, diğer siyasi partiler, iş dünyası liderleri ve sendikalarsa düzenlemeyi bir kaos girişimi olarak adlandırıyor.

0: Hafta sonu tabii liseye giriş sınavı heyecanı vardı. Milyonlarca öğrenci hangi liseye gidecekler? Bunun için sınavda ter döktüler. Pazar günü hava da güzel olunca öğrenciler, aileler sınavın ardından çeşitli etkinliklerle hem eğlendi hem de günün stresini attı.
1: LGS bitti, moraller yükseldi. Sınav stresi yerini eğlenceye bıraktı.
2: Kardeşim ve ailemle geldim. Çok eğlenceli bir alan yani.
3: Sınav stresini burada azaltıyorsun diye.
2: Evet, evet. Sınav aslında daha yeni sınavlardan çıktık falan. Çok iyi geldi yani hepimiz için.
1: LGS heyecanının sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve aileleri pazar gününü çeşitli etkinliklerle değerlendirdi.
3: Aylar süren LGS maratonu sona erdi. Öğrenciler soluğu eğlence mekanlarında aldı. Kalamış Marina'da düzenlenen eğlence festivalinde çocuklar sınav stresini eğlenerek attı.
1: Sınav stresini geride bırakan gençler, konserlerden dans gösterilerine, bilim şovlarından interaktif sahne etkinliklerine kadar birçok aktiviteye katıldı. Özellikle dans performansları ve sahne gösterileri yoğun ilgi görürken, çocuklar yarışmalar ve açık hava etkinliklerinde eğlenceli anlar yaşadı.
4: Eğleniyorum. Buraya geldiğim için açıkçası çok mutluyum. Sınavlardan sonra benim için çok iyi oldu.
5: Eğlenebileceğiniz çok şey var.
6: Eğlenceli geçiyor. Burada bayağı parklar var güzel. Çarpışan atolara da bindik. Yani eğlenceli, beğendim burayı. Bir konser de olacakmış sanırım, onu bekliyoruz.
1: Aileler de çocuklarıyla birlikte etkinlik alanını gezerek hafta sonunun tadını çıkardı. Sınavın ardından moral depolayan öğrenciler sonuç sürecini beklerken keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu.
0: Başkentin ulaşımında yeni bir dönem başlıyor. Ankara Havalimanı bağlantısını güçlendirecek dev bir proje vardı ki tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açılışını yapacağı Başkent Havacılık Köprüsü, Türkiye'de ilk kez uygulanan mühendislik yöntemiyle birlikte inşa edildi. 10 bin tonluk dev tabliye Eyfel Kulesi'ne yakın ağırlığıyla da dikkat çekti.
7: Ankara'nın ulaşım haritasını değiştirecek dev proje hizmete giriyor. Başkent Havacılık Köprüsü ve bağlantı yollarıyla Kızılay ile Ankara Havalimanı arasındaki mesafe 17 kilometreye düştü. Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerleştirilen 10 bin tonluk dev köprü tabliyesi projenin en dikkat çekici unsuru oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Başkent Havacılık Köprüsü ve bağlantı yolları için sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı bağlantı yolları projesi kapsamında 12,5 kilometrelik yeni ulaşım hattının tamamlandığını açıkladı. Proje kapsamında 140 metrelik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı alt geçidi inşa edildi. Yeni güzergahın Ankara Havalimanı ile başkentin yönetim, savunma ve güvenlik merkezleri arasındaki ulaşımı hızlandıracağı belirtildi. Projenin simgesi haline gelen köprü ise mühendislik açısından bir ilke imza attı. Yüksek hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen 140 metrelik köprüde Eyfel Kulesi'ne yakın ağırlıktaki 10 bin tonluk tabliye 600 ton kapasiteli iki hidrolik kriko ile tek parça halinde itilerek yerine yerleştirildi. Sadece 6 ayda tamamlanan proje, pazartesi günü saat 13'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete alınacak. Projeyle birlikte Ay Yıldız Yerleşkesi çevresindeki ulaşım ağı da yeniden şekillendirildi. Eskişehir yolu, Ankara Çevre yolu, Bağlıca ve Yapracık akslarında yeni bağlantılar oluşturulurken, köprülü kavşaklar ve alt geçitlerle askeri ve sivil trafik birbirinden ayrıldı. Bölgedeki lojistik ve güvenlik koridorları güçlendirilirken, Etimesgut, Bağlıca ve Çayyolu yönündeki trafik yükünün azaltılması hedeflendi.
0: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projeleri ki devam ediyor. Geri sayım vardı. Geri sayım bitti efendim. TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık da 20 bin konutu kapsayan bir çekilişi var. Kurasız açık bir satış kampanyası olarak başlayacak. Kura yok aslına bakarsanız ve başvuruda kim önce davranırsa o daha avantajlı olacak. 17 Temmuz tarihine kadar bakalım neler yaşanacak, izleyelim.
7: Dar ve orta gelirli vatandaşların bütçesini zorlamayacak şekilde planlanan dev projeye başlıyor. 20 bin konut satışa çıkıyor. TOKİ'nin açık satış kampanyasında gelir sınırı ve ikamet şartı aranmayacak. 18 yaşını dolduran ve üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Kampanyada dikkat çeken bir diğer başlıksa ödeme seçenekleri. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan, taksitler ise 18 bin liradan başlayacak. Vatandaşlara peşin ödeme indirimiyle birlikte 3 farklı ödeme planı sunulacak. Peki satış nasıl yapılacak? Satış süreci Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yürütülecek. Başvuru sırası belirleyici olacak. Uygun konutu seçen vatandaş doğrudan satış sözleşmesini imzalayabilecek. Kampanya 17 Temmuz'a kadar sürecek. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak. Bazı illerde kurulan tanıtım ofislerinde vatandaşlar örnek daireleri de inceleyebilecek.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümünü kutladığı bir mesaj paylaştı.
7: Şehitlerin aziz hatırasını, milletin duasını ve devletin emaneti Jandarma Teşkilatı 187 yaşında. Tam 187 yıldır ülkenin dört bir yanında devletin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam ediyor.
8: Milletin emrinde jandarma bak her yerde, en zor günde ve dar günde.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü bir video klip eşliğinde sosyal medya hesabından kutladı. Bu kutlu teşkilatın her bir mensubu, vazife şuuru, cesareti, sadakati ve milletine bağlılığıyla devlet-millet bağının en güçlü temsilcileri arasında yer almaktadır ifadelerine yer verdi. Video klipte her zaman her yerde sözleriyle kısa bir şarkı da yer aldı. Bakan Çiftçi paylaşımında ayrıca vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, görevleri başındaki tüm jandarma personelimize üstün muvaffakiyetler diliyorum mesajlarına yer verdi.
8: Her zaman her yerde, her gece her gündüzde, milletin emrinde.
0: Bir dönem müsilajda kötü kokuyla anılıyordu İzmit Körfezi ama artık buradaki tablo iyiye evrildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da dip temizliğinin yapıldığı bu noktada dalış gerçekleştirdi.
9: Hamdolsun bugün büyük bir mutlulukla şunu gördük. Yani artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığı, orada deniz yıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük.
7: Bir zamanlar müsilajla, kötü kokuyla ve kirlilikle gündeme gelen İzmit Körfezi'nde şimdi bambaşka bir tablo var. Denizin dibinde yeniden hayat filizleniyor. Deniz yıldızları, deniz çayırları ve yıllardır görülmeyen canlılar Körfez'e geri dönüyor.
9: Çok önemsiyorduk çünkü müsilajla birlikte başlamıştık. Daha önce görmediğimiz balıklar, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık. Ve açıkçası deniz nefes almaya başladı.
7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliğinin sürdüğü İzmit Körfezi'nde dalış yaparak değişimi yerinde inceledi. Projede ikinci etap tamamlandı. 2 milyon 400 bin metreküp dip çamuru körfezden uzaklaştırıldı. İzmit'te elde edilen sonuçlar şimdi başka körfezlere taşınıyor. Sıradaki durak Fethiye. Bakan Kurum, dip tarama çalışmalarının Fethiye Körfezi'nde de başlayacağını açıkladı.
9: Fethiye Körfez'de dip taramaya başlıyoruz ve Fethiye Körfezi'mizi de inşallah ülkemize, vatandaşımıza, milletimize yakışır hale getirmek üzere adımımızı atıyoruz. Nasıl Kocaeli'de bunu başardıysak, şimdi de Fethiye Körfez'de başaracağız.
7: Öte yandan Türkiye'nin deniz koruma projeleri bu yıl COP31'de de dünyaya anlatılacak. Türkiye'nin çevre koruma alanındaki somut çalışmalarını uluslararası platformda paylaşacak.
9: COP31 başkanlığıyla birlikte denizler ve okyanuslar başlığı altında da tüm dünyaya mesajlar vereceğiz. Yani tüm dünya Türkiye'nin çevre koruma projelerini görecek. Bu projeyle birlikte aslında bu işe liderlik ettiğini görmüş olacak.
7: Marmara Denizi'nin korunması için tüm kurumların ve yerel yönetimlerin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Bakan Kurum, eylem planı çerçevesinde belediyelere de çağrıda bulundu.
9: İcraatla yapacağız, sözle değil eylemle yapacağız ve hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koymak durumundayız. O gün aldığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı da hayata geçirmek bizlerin vazifesi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Semen Ağa'nın babası Semen Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye bir taziye telefonu gerçekleştirdi.
10: Başımız sağ olsun.
11: Teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Teşekkür Herkese ederim.
10: Cennet olsun inşallah.
11: İnşallah. Sağ olasın Cumhurbaşkanım.
10: Olsun. Sabrınızı artırsın Allah inşallah.
11: Allah razı olsun sizden.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziye telefonu açarak başsağlığı dileklerini iletti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla gerçekleşen görüşmede Erdoğan, aileye sabır ve başsağlığı mesajlarını iletti.
11: Allah razı olsun senden. Ömrün uzun olsun.
10: Sağ olun.
11: Bu devleti bize çok görmesin.
10: Mekanı cennet olsun.
11: Amin ya Rabbi, amin. Teşekkür ederim senden. Çok teşekkür ederim. Sen benim, siz bizim babanız, babamsın, babam.
10: Ne demek? Rabbim yar yardımcımız olsun.
11: Allah ya, Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Elinden öptüm. Elinden öptüm.
7: Cenazenin Ankara'dan Kerkük'e uğurlanması törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Dolmabahçe'de Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etmiş, görüşmede Türkmen temsiliyetine ilişkin mesajlar öne çıkmıştı.
0: Kanseri yenerek hayata tutunan 9 yaşındaki Aymre Etçen'in ailesi anlamlı bir etkinlik düzenledi. Sosyal medya hesapları üzerinden anne baba paylaşım yapmıştı. Çok çevremiz yok demişlerdi. İşte sesleri çok sayıda vatandaş tarafından duyuldu. Kanseri yenen 9 yaşındaki Aymre Etçen binlerce balon gökyüzüyle buluştu.
1: Yaşındaki Almira kanseri yendi. Kanser savaşçısı Almira için gökyüzü balonlarla süslendi.
12: Zorlu bir süreçti ama çok dayandım, güçlü durdum. Ve yani iki senenin ardından kanseri yendim. O yüzden bugün burada olduğum için çok mutluyum. Yani emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
1: Beylikdüzü'nde 7 yaşındayken kanser teşhisi konulan 9 yaşındaki Almira Turhan, 2 yıllık mücadelenin ardından hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Almira için Beylikdüzü'nde düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı.
13: 2 yıl kadar sürdü sürecimiz. Hala devam ediyoruz kontroller altında. Tabii ki zorlu bir süreçti bu. Çok mutluyuz. Mutlu bir sona vardığımız için. Ve başardık sonunda. Almira çok güçlü çıktı.
1: Düzenlenen duygu dolu etkinlikte binlerce rengarenk balon gökyüzüne bırakıldı. Turhan ailesi kızlarının kanserden kurtulmasını programa katılan binlerce vatandaşla birlikte kutladı.
14: Bugün de şükürler olsun. Çok zorlu bir süreçler geçirdik. Çok zorlu süreçler atlattık. Ama bugünlerimizi gördük en azından. Artık bundan sonra Almira'nın mutluluğu için buraya gelen herkese çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

0: Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla devlet eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden, nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 Portre'de veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
6: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Hakan abi.
8: Arda, senin ne işin var burada?
7: Abi benim rüyamdayız.
8: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
9: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
7: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
10: Vay vay vay. Çocuklar.
9: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
10: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Seni erkencisin.
11: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: İzle, iste, iyi.
4: İyi Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Baba, Amerika uzak mı?
3: Oo, çok uzakta bizi.
2: İzleyenler mi?
3: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
2: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
4: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın. Beyler, dostlar.
5: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşk.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. Şanlıurfa'dan bir gelişmeyle başlayacağız. Şanlıurfa'nın merkez mahallelerinden biri olan Atakent'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve yangın paniğe sebep oldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Şanlıurfa'nın merkez ilçelerinden birinde Atakent mahallesinde çıkan yangın şu anda ekranlara yansıyor. Tekrar etmiş olalım, Atakent mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın için ekipler canla başla mücadele ediyorlar ve siyah dumanların oldukça yoğun şekilde gökyüzüne doğru uzandığını görüyoruz ve tahmini olarak bir site olarak düşündüğümüz bu konutlarda pek çok dairenin de alev aldığını söylemek mümkün. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan Maşuk Ateşehir bölgesinde bir yapı malzemeleri deposunda yangın meydana geliyor. Ama dediğimiz gibi hemen arkasında da bir yüksek bina söz konusu. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Depodan yükseliyor alevler efendim. Bir kez daha altını çizelim. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle çevrede kısa süreli bir panik yaşandı. Ekipler yangının kontrol altına alınabilmesi için hali hazırda yoğun bir mücadele veriyor. İtfaiye görevlileri alevlerin çevrede bulunan iş yerlerine ya da diğer depolara sıçramaması için aslında zamanla da yarışıyorlar. Şu anda farklı bir açıdan gördük. İtfaiye ve bununla birlikte çok sayıda güvenlik ekibi de bölgede hazır bulunuyor. Tabii yangınla ilgili neden başladığıyla alakalı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler de yine ekipler tarafından takip ediliyor. Ama dediğimiz gibi yangın oldukça büyük ve kısa sürede de bu noktayı tamamen sarmış durumda. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi efendim, televizyonlarını yeni açanlara Maşuk Ateşehir bölgesi burası. Bir yapı malzemesi deposu olarak ifade ediliyor bu lokasyon ve gördüğünüz üzere su fışkırtılarak yine aynı zamanda ekiplerin yoğun çabasıyla birlikte alevlerin söndürülmesi için bir mücadele var. Oldukça kalabalık tabii ki burası. Güvenlik gerekçesiyle bölgede bulunanlar tahliye edildi. Herhangi bir yaralı, can kaybı var mı? Konuya ilişkin bir açıklama gelmedi ama dediğimiz gibi yangının başladığı andan itibaren Karaköprü ilçesindeki alevlere yoğun bir müdahale söz konusu. Son kez söyleyelim, Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesindeki Maşuk Ateşehir bölgesinden alevler yükseliyor. En kısa sürede kontrol altına alınması temennisiyle.

0: Dünyadan gelişmelere bakalım. ABD ve İran arasında bir ateşkes olacak mı? Bir mutabakat imzalanacak mı derken taraflardan farklı farklı açıklamalar gelmişti. Böylesi kritik bir süreçte ise İsrail, İran'a ağır bir ateşkes ihlali diye de nitelendirebileceği bir saldırı gerçekleştirdi. Lübnan'da Beyrut'a yönelik bir saldırıdan bahsediyoruz. Çünkü İran için mutabakat noktasında kırmızı çizgilerden biri, Lübnan'a saldırmayacaksınız denmişti. ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin konuştu ve Beyrut'a saldırılmamalıydı dedi. Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformundan yazdı. Bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi dedi. Trump, İsrail'in tehditlere karşı kendini savunma hakkı var. Ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve anlamsızdı. Kimse yaralanmadı, öldürülmedi ve bu önemli süreci de aksatmamalıydı ifadesini kullandı. ABD Başkanı bölgeye Lübnan'da dahil olmakla birlikte barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız. Tüm taraflar geri adım atmalı. İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerinde daha fazla saldırı yapmaması gerektiği gibi Hizbullah da dahil olmakla birlikte herhangi bir tarafın İsrail'e karşı daha fazla saldırı yapmaması da gerekiyor dedi. Trump bu uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim diyor. Hatırlayalım, İsrail 2 Mart tarihinde Lübnan'a çok yoğun saldırılar, hava saldırıları başlatmıştı. Ardından ülkenin güneyindeki beldeler işgal edilmişti. Lübnan hükümeti bu sırada ülkenin yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını söylemişti. 2 Mart'tan geldik bugüne, 3 Haziran'da bir ateşkes imzalandı ama kırılgan İsrail saldırmayı sürdürüyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut bir kez daha vuruldu. Birçok bölgede hedef alındı ve bölgeden dumanlar yükseldi. Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildi. Bir bina hedef alındı. İsrail ordusu Hizbullah'ın karargahını vurduklarını duyurdu ancak bölgede çok sayıda sivil de zarar gördü. 3 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı. Ordu Lübnan'ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidinde bulundu. Halktan evlerini terk etmelerini istedi. İsrail savaş uçakları Nebati'ye elini vurdu. Kerf Tebnit beldesi hedef alındı. Aliye Tahir Dağı çevresine de topçu atışları gerçekleştirildi. Bölgeden şiddetli patlama sesleri geldi. Yoğun dumanlar yükseldi ve İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3756'ya çıktı. İsrail'de de sirenler çaldı. İsrail, Lübnan sınırına yakın iki şüpheli hava hedefi saldırısı düzenlendi. İsrail'in Lübnan'a saldırısı ABD ile anlaşma aşamasında olduğu belirtilen İran tarafından tepkiyle karşılandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail rejimine yeşil ışık yakarak taviz elde edemezsiniz. İyi polis, kötü polis oyunu artık eskidi dedi. İran ordusu Lübnan'a saldırıların cevapsız kalmayacağını söyledi. İsrail'in ise gözü doymuyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich skandal bir çağrıda bulundu. Lübnan'dan İsrail'e atılan her roket için başkent Beyrut'ta 10 binanın yıkılması çağrısını yineledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Hizbullah saldırılarına karşılık vermeye çağırdı. Avrupa Parlamentosu üyesinin bir Türkiye raporu var. O rapor içerisinde de akıl almaz ifadeler var, küsta açıklamalar var. Başkent'ten de sert bir şekilde karşılık buldu. Tepkiler gecikmedi dedik. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de konuştu ki mecburen cevap veriyoruz dedi. Bu kısmı önemli. Bunun ardından Avrupa Parlamentosu üyesinin yazmış olduğu bu ifadelerinde aslında siyasi bir bağnazlık olduğunu yineledi. Türkiye'ye karşı yapılan bu saygısızlığa tepkiliydi.
1: Avrupa Parlamentosu'na olan saygımızdan mecburen cevap veriyoruz dedi. Sömürge komiseri üslubuyla konuşması seviyesizliktir ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik işte bu sözlerle tepkisini gösterdi. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kişi Avrupa Parlamentosu üyesi ve gölge raportör sıfatını taşıdığı için Avrupa Parlamentosu hakkında gösterdiğimiz özen gereği mecburen cevap veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi'ni, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef gösterme kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye tavsiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yaptırım kararı almasını istemesi üzerine tepkiler art arda geldi. En sert tepkilerden biri de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu değildir dedi. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki sayıklar bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz. Avrupa Parlamentosu geçmişte nitelikli bir siyaset ve insan hakları okuluydu. Bugünse sömürge komiseri edasıyla konuşan bazı niteliksiz siyasetçilerin güdümlü siyasi lobi faaliyetleri yüzünden değer kaybetmektedir. Avrupa Parlamentosu'nun saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa ise izin vermeyiz. AK Parti sözcüsü Çelik, temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerekir dedi. Gazze'de yaşanan Siyonist katliamlara destek veren Avrupa ülkelerini hatırlattı. Avrupa Parlamentosu'nun Gazze başta olmak üzere insanlık meselelerinde yanlış tarafta durduğunu, Siyonist soykırımı destekleyen Avrupalı siyasetçilere yaptırım uygulamadan Türkiye'ye yönelik eleştirilerinin siyasi bağnazlıkla şekillendiğini ve bu tutumun hiçbir hükmü olmadığını ifade etti.
0: CHP içerisinde yaşananlara bakalım. Mutlak butlan kararı

0: ardından parti grubunda kim konuşacak tartışmalar derken CHP içerisinde bir de arınma süreci var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu süreç bir temizlenme, arınma diye ifade edildi de grup başkan vekilliği değişiklikleri oldu. Yani meclis grubuna da sıçramış durumda bu durum ve tabii parti içinde yeni bir denge arayışı, bu da ister istemez baş gösterdi.
1: CHP'de arınma süreci yeni bir aşamaya geçti. Partide art arda gelen kararlar grup yapısını ve meclis dengesini değiştirdi.
2: Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
3: Partide bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez.
1: CHP'de tedbirli ihraç ve disiplin süreciyle başlayan kriz meclis grup başkan vekilliklerine yansıdı. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında ünvanları kaldırıldı. Boşalan koltuklar parti içinde yeni bir güç dengesi tartışması yarattı. Grup başkan vekilleri milletvekillerinin oyuyla belirlenecek. Kapalı grup toplantısı bekleniyor. Partideki süreç ise sadece meclisle sınırlı kalmadı. Disiplin dosyaları genişlerken yeni ihraç ve görevden almalarında gündeme gelebileceği konuşuluyor.
4: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: Kulislerde ise il başkanları düzeyinde de değişikliklerin gündemde olduğu belirtiliyor. Sürecin merkezindeki yönetim yeni MYK ve disiplin kurulu toplantılarıyla kararları derinleştirmeye hazırlanıyor. İhraç dosyalarının da bu hafta gündeme alınması bekleniyor. Özetle CHP'de iki cephede salı gününe kadar hangi adımların atılacağı merak ediliyor.
6: Merhabalar.
1: Öte yandan CHP grup toplantısında kimin konuşacağı sorusu daha da kritik hale geldi. Gözler yine salı gününe çevrildi. Geçen hafta yaşanan gerginliklerin ardından grup toplantısında Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi konuşacak tartışması bu haftaya da taşındı. Anlaşılan o ki parti yine gergin bir hafta bekliyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da yoğun mesaisini sürdürecek. Genel kurulda emniyet teşkilatına ilişkin bir takım değişiklikler ve basına yönelik düzenlemeler, tüm bunları içeren kanun teklifleri ele alınacak.
1: Meclis yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel kurul görüşmeleri, komisyon toplantıları ve grup toplantıları aralıksız sürecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 16 Haziran Salı günü başlayacak. Sağlık gerekçesiyle görevden ayrılan bazı emniyet personelinin belirli şartları sağlamaları halinde yeniden kamu görevine atanabilmesine ilişkin düzenleme görüşülecek. Basın ilan kurumuna yükümlülük ihlallerinde 1 ila 10 gün arasında ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulama yetkisi verilecek. Taksi taşımacılığında ise elektronik sistemler üzerinden hasılatın tespitine yönelik vergi düzenlemeleri ele alınacak. Komisyonlarda da yoğun gündem var. Sayıştay Başkanlığı seçimi için süreç başlatılırken çocukların dijital riskleri ve okullarda yaşanan olaylar Meclis Araştırma Komisyonu'nda değerlendirilecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grup toplantıları yapılacak. Siyasi parti liderleri milletvekillerine hitap edecek.
0: Ticaret Bakanlığı'nın inceleme raporu var. Beyaz et sektöründeki firmaların maliyet artış oranının çok üstünde oranlarda satış fiyatı belirlediği ortaya çıktı. Hal böyle olunca denetimler sıkılaştırıldı. Ortaya çıkan çarpıcı gerçekler var. Onlardan biri Rekabet Kurumu'nun hazırladığı raporda yer alıyor. WhatsApp üzerinden dahi fiyat oyunları yapılmış.
7: Beyazıt'ta yaşanan olağan dışı fiyat artışları üzerine harekete geçildi. 13 şirkete denetim kayyumu atandı. WhatsApp yazışmaları ise şaşırttı. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın hazırladığı inceleme raporu, firmaların maliyet artış oranının üstünde oranlarda satış fiyatı belirlediğini ortaya koydu. Rekabet Kurumu'nun soruşturma kapsamında hazırladığı raporda, firma yetkililerinin WhatsApp yazışmaları da delil oldu. Söz konusu yazışmalar, bu firmaların fiyatları maliyete göre değil, rakip fiyat listelerine göre belirlediğini gözler önüne serdi. Bir firmanın İzmir Bölge Şube Müdürü ile Genel Müdürü arasında WhatsApp grubundaki mesajlaşmalar çarpıcıydı. Bir zincir marketin poşet piliç fiyatını %10 geri çekmek istediği, ancak buna karşı direnişe geçileceği belirtildi. Öte yandan Fiyat Yönetim isimli başka bir grupta Mali İşler Direktörü, İzmir Bölge Şube Müdürü ve Lezita Genel Müdürü arasında gerçekleşen yazışmada da rakip firmaların zam yapacağı bilgisi üzerine "Güzel haber, biz de liste hazırlayalım" mesajı dikkati çekti. Fiyatları manipüle eden şüphelilerse gözaltına alındı.
0: Hakkari'de yaşanan korkunç bir olayla devam ediyoruz. Efendim burada bir uzman çavuş kendisi kayınpederinin evini basıyor Şemdinli ilçesinde. Eşi dahil olmakla birlikte 4 kişiyi öldürüyor. Ardından intihar girişiminde bulunuyor ve ağır yaralanıyor. Olay Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler mahallesinde yaşandı. İddiaya göre kayınpederinin evine gelen uzman çavuş bilinmeyen sebeple evdeki kayınvalidesi, kayınbiraderi, baldızı ve eşini silahla vurdu. Daha sonra intihara teşebbüs etti. Vurulan 4 kişi de öldü. Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. İstanbul Maltepe'de meydana gelen bir trafik kazası da yürekleri ağza getirdi. İki otomobil kavşakta çarpışıyor, ardından 3 kişi de yaralanıyor bölgede. Çarpışmanın ardından araçlardan biri ise alev aldı ve o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına bakın nasıl yansıdı.
6: Maltepe'de çarpışma sonrası otomobil alev aldı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı. Olay gece saatlerinde Maltepe sahil yolunda meydana geldi. Kavşaktan hareket eden araca diğer taraftan hızla gelen bir araç çarptı ve çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev topuna döndü. O anlar bir motorcunun kask kamerasına yansıdı. Korkunç kaza sonrası olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken kaza görüntüleri dehşeti ortaya koydu.
0: Hatay'ın Defne ilçesinde bir esnafın ekmek sekilem dediği konteynerinde yangın çıktı. O konteyner bir esnafın umutlarıydı, azmiydi. Çıkan yangın sonucu da bu nokta küle döndü. Geriye ise yaralı bir esnaf ve yıkılan umutlar kaldı.
7: Ekmek teknem dediği iş yeri bir anda alevlere teslim oldu. Esnaf yangının ortasında kaldı. Umut Soğuksu Hatay'da yaşıyor. Depremde işlettiği marketi yıkıldı, umudunu kaybetmedi. Konteyneri iş yerine çevirdi. Tost satmaya başladı ancak talihsiz bir olay yaşadı. Tostçuluk yapan Soğuksu'nun iş yerinde bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Yangın hızla büyüdü, kısa sürede konteyner iş yerini alev topuna dönüştürdü. O esnada patlamalar da yaşandı. Soğuksu alevlerin ortasında kaldığı yüzü ve eli yandı.
8: Bir patlama meydana geldi. Ne patladığını şu ana kadar da bilmiyorum. Orada bir tost makinesi vardı, bir fritöz vardı. Yani ne patladığını bilmiyorum ama suratıma bir cisim patladı. Birden kendimi alevlerin içerisinde buldum.
7: Yangını gören komşular kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yaralanan esnaf ambulansla hastaneye kaldırıldı. Umut Soğuksu yaşadığı talihsiz olayı anlattı.
8: Dükkan bir kısmı alevler içerisindeydi. Ben de o can haliyle komşularıma zarar gelmesin, emeğimle kurduğum dükkanımdan hani bir şeyler kurtarırım ümidiyle o can havliyle alevlerin arasına daldım. Bir sıkıntı yaşıyorum sağlık olarak ama bunu atlatacağım.
0: İstanbul'dan bir garip tartışmayla devam edeceğiz. Bir İETT otobüsüyle otomobil sürücüsü, efendim iki şoför aslında kavgaya tutuşuyorlar. Yol verme meselesi durum ve şimdi tabii ki otomobil sürücüsünün kendine küfrettiğini iddia eden İETT şoförü ise ilginç bir ifade kullanıyor. 4 yaşındaki çocuğum da küfrediyor. Senin ondan ne farkın var diyor.
9: Oğlum sen küfrediyorsun. Benim 4 yaşında çocuğum var.
7: Sinirler gerildi, kavganın ateşi alev almadan söndü. İETT şoförü ve sürücü arasındaki tartışma an be an cep telefonu

0: Bunu kamerasına yansıdı.
1: Mahkemede görüşürüz.
2: Şahit gösterdiniz.
1: Ah, şahitlerim de burada abi.
0: Görüntülerin adresi Esenyurt, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı. Sabah saatlerinde yaşanan tartışma iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle çıktı. İETT şoförü ve sürücü tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından sürücü İETT şoförünün kendisine tükürdüğünü iddia etti. Şoföre tepki göstererek İETT otobüsünün önünü kesti. Bunun üzerine şoför, 4 yaşındaki çocuğum da küfrediyor. Senin ondan ne farkın var sözleriyle karşılık verdi. Diğer sürücü de oğlunla karıştırma beni deyince İETT şoförü daha da sinirlendi.
3: Benim 4 yaşında çocuğum var. O da senin gibi küfrediyor. Ne farkın var lan 4 yaşında bir çocuktan? Kim üstüne sürüyor seni? Çiftinin üstüne sürüyor. Oğlum yaşın kaç senin?
0: Tartışma uzun süre devam etti. Otobüste bulunan yolcular otomobil sürücüsünün önlerini kestiği için yollarına devam edemeyince sürücüye tepki gösterdi.
4: Ben şişeyi sen tükürdükten sonra. Hadi.
3: Sen delikanlı.
4: Haydi delikanlı mısın?
5: Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kades ihbarı üzerine gittiği güzellik merkezinde işletme sahibi kadının eski eşi tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanmıştı ve kaldırıldığı hastanede de şehit olmuştu. Polis memuru Tayfun Baş kendisi için cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin kendisi gibi polis olan eşi Özlem Baş'ın yaptığı konuşma yürekleri dağladı.
6: Babamız melek oldu, tamam mı? Bak. Babam var. Babam melek oldu ama bizi her zaman koruyacak, tamam mı?
0: Kades ihbarına gittiği silahlı saldırıda şehit oldu. Muğla'da şehit polis için tören düzenlendi.
7: Tamam, dur! Esas duruş!
0: Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşandı olay. Polis memuru Tayfun Baş, Kades ihbarı üzerine gittiği güzellik merkezinde işletme sahibi kadının eski eşi tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit polis memuru için Muğla Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Şehit polis Tayfun Baş'ın kendisi gibi polis olan eşi Özlem Baş'ın yaptığı konuşma yürekleri dağladı.
6: Bak korkma. Elime-i şehadet getir. Elime-i şehadet getir. Sen zaten cennete gidiyorsun bak. Ben sadece sensiz kalacağım diyorum. Yoksa sen şehit oldun be. Şehit oldun aslan kocam benim. Canım benim. Ayseren.
8: Gel bak.
6: Ayseren.
8: Burada, burada.
6: Bak kızım. Babamız melek oldu. Tamam mı? Bak. Burada babam var. Babam melek oldu ama bizi her zaman koruyacak, tamam mı? Çünkü biz güçlüyüz değil mi kızım? Çünkü benim kızım artık şehit kızı.
0: Şehit polisin eşi böyle veda etti hayat arkadaşına. Törende şehit polis memurunun özgeçmişinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Muğla İl Müftüsü Doktor Rüstem Can'ın okuduğu dua sonrası şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Denizli'ye gönderildi.
5: Arnavutköy'de sollama yapmak isteyen bir otomobil sürücüsü önce bir otomobile ardından da İETT otobüsüne çarptı. Kazanın ardından sinir krizi geçirdi. İETT şoförüne de tepki gösterdi.
0: İETT otobüsü otomobille çarpıştı. Sürücü sinir krizi geçirdi. Hava yastıklarının açıldığı kazada sürücü tepki gösterdi. Kaza Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil İETT otobüsünü sollamak istedi ve hızla şerit değiştirdi. Ancak kontrolden çıkan araç önce aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile ardından da İETT otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan hava yastıkları açıldı, araçta hasar meydana geldi. Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü sinir krizi geçirdi. Yaşadığı şokun etkisiyle aracından inen sürücü İETT şoförüne döndü ve bu böyle yapılır mı diyerek tepki gösterdi. Çevrede bulunan vatandaşlar sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken olay yerinde kısa süreli gerginlik yaşandı.
5: Magandalar Marmara'yı adeta ringe çevirdi. Önce birbirlerine saldırdılar. Yetmedi, kendilerini ayırmaya çalışan güvenlik güçlerine de saldırdılar. O anlarda kameralara bakın nasıl yansıdı.
3: Getir lan. Trafiği getir.
9: Önce birbirlerine ardından güvenlik görevlilerine saldırdılar. Çıkan kavgada Marmaray adeta ringe döndü. Görüntüler Marmaray'da kaydedildi. İki grup arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Ardından yumruklar konuştu. Tarafların gözü kimseyi görmedi.
3: Getir lan! Çatıyı getir! Hayır!
9: Kavgayı gören güvenlik görevlileri anında olay yerine geldi, tarafları ayırmaya çalıştılar. Ama saldırganlar öylesine öfkeliydi ki bu kez işini yapmaya çalışan güvenlik görevlilerine saldırdılar. Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi tek yumrukla taraflardan birini yere serdi. Ardından diğer saldırgan etkisiz hale getirildi. Sivil polisler de devreye girdi. Ancak magandalar bağırmaya devam etti. Polisin müdahalesi sonrasında taraflar sakinleşti. Olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.
5: Kütahya'nın Emet ilçesinde 30 yaşındaki Fatma Şen, en büyüğü 6 yaşında olan 3 çocuğuyla birlikte günler öncesinde kayboldu. Ortadan kayboldu ailesi, anne ve babası çocuklardan haber alamadıkları için endişeli, yetkililerden de yardım istiyorlar.
2: Ne olursun kendindeki çocuklarını dayanamıyorum, çocuklarını.
0: 3 çocuğunu aldığı evi terk etti. 30 yaşındaki Fadime Şen'den günlerdir haber yok. Olay Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşandı. Fadime Şen kayınpederi ve kayınvalidesinin tarlaya gitmesini bekledi. Ardından hazırlıklarını yaptı, evden ayrıldı. Yanına en büyüğü 6, en küçüğü 3 yaşında olan 3 çocuğunu da aldı. Komşular Fadime Şen'in çocuğunun düştüğünü ve gitmesi gerektiğini söylediğini ifade etti. Şen'in kardeşi Emine Bülbül ise ablasının bulunması için yardım çağrısı yaptı.
8: Çünkü annenin aklı yaşı büyük olduğu için, reşit olduğu için bize yardımcı olmuyorlar. Bizim dememize de inanmıyorlar tabii, onlar da kendilerince haklı ama ablam mantıklı düşünebilen bir insan değil. Yardımcı olunabilecekse çok iyi olur. Çocukların hayat tehlikesinin olduğunu düşünüyoruz çünkü ablam çocukları koruyamaz.
0: Fadime Şen'in eşi Mustafa Şen çocuklarından haber alamadığını belirtti. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı.
10: 4 gündür haber yok. En son öğrenebildiğimiz bilgiye göre yani bir yerden Kütahya'dan bilet alındığını, Kırıkkale tarafına gittiğini öğrendik. Ama ve lakin çocuk Ampacan'a ne geldi de gitti, hiçbirimize bir şey bilmiyor.
0: Baba Murat Bülbül de kızından çok küçük yaştaki torunlarının güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti. Baba da gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi.
11: Kızım Fadime evi terk etmiş. Büyük ihtimalle birileri kandırdı. Ben kızımı değil torunlarım istiyorum. 3 yaşında masum torunlarım var, onları istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Devlet yetkililerine yardım istiyorum. Hepsi bu.
0: Polis ekiplerinin kayıp anne ve 3 çocuğunun bulunması için başlattığı çalışmalarsa sürüyor.
5: ...2026 Dünya Kupası'nda Türkiye ilk maçını oynadı. Tabii böyle 24 yıl aranın ardından maça çıkmak, turnuvada yer almak Türk vatandaşları için de heyecan vericiydi efendim. Dev ekranlardan, meydanlardan maç takip edildi. Sonuçsa Avustralya ile karşı karşıya gelen milliler 2-0 mağlup oldu.
0: Nefesler tutulmuştu. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçı oynadı. A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'na tatsız başladı. Coşkuyla beklenen maç 2-0 mağlubiyetle bitti. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanan mücadele beklendiği gibi bitmedi. A milli futbol takımı Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaştı. Milliler rakiplerine ilk kez mağlup oldu. Daha çok gol arayan taraf ay yıldızlılar olmasına rağmen kangurular kazandı. Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Nestori Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalf kaydetti. A milli futbol takımında kaptan Hakan Çalhanoğlu basın mensuplarına maçı değerlendirdi.
12: Uzun topla golleri yedik. Olmaması gereken golleri yedik. Ama genel anlamda baktığımızda maçın kontrolü hep bizdeydi. Domine eden de bizdik. Şanslarımızı değerlendiremedik.
0: Bir an önce toparlanacaklarını söyledi.
12: Ama şimdi önemli olan bu maçı en çabuk şekilde unutmak ve önümüzdeki iki maçı bakmak. Çünkü sonuçta daha turnuva bizim için bitmedi. Bazen de tokat yemek iyi geliyor ayağa kalkmak için. Biz de bunu farkındayız.
0: Takımın hatalardan ders çıkaracağını açıkladı.
12: Maç içerisinde bütün detaylar her zaman önemlidir.

Bir saniye olsa bile her zaman her şey değişebiliyor. O yüzden her şeyi hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi ilk golde hata çıkarken sonra top birden bizim kalemize girdi. Yani saniyelerce zamanımız olmayan bir turnuva, bir maçlar.

0: Ekranlarda izlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de taraftarlar sabah namazının ardından maçı takip etti. Grupta ilk maçlar sonunda ABD ve Avustralya 3'er puanı hanesine yazdırdı. Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Türk saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Avustralya ise ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşacak.
1: Türkiye'nin savunma sanayinden endişe duyan Yunanistan işbirliklerini arttırdı. Atina'nın attığı yeni adımlarsa dikkat çekti. Rum basını Yunanistan'ın yeni hamlelerini ele aldı.
2: Türkiye'yi yakından takip eden Yunanistan yeni hamlelere hazırlanıyor. Rum basını Atina'nın planlarına yer verdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Yunan savaş uçaklarının görev sürelerinin uzatılacağını yazdı. Rum basınında çıkan haberlere göre Yunanistan, Rum yönetimiyle işbirliğini derinleştirecek. Atina, BAF askeri üssündeki Yunan savaş uçaklarının adadaki varlığını kalıcı hale getirmek istiyor. Yunan jetlerinin belirli dönemlerdeki konuşlanması yeterli görülmüyor. Daha istikrarlı ve sürekli bir varlık hedefleniyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan bununla birlikte adada Fransız askerlerine de yer açarak bölgedeki dengeleri kendi lehlerine değiştirmeyi umuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısında bir savaş uçağı düştü ki pilot son anda kendini fırlatarak kurtuldu. Olay Washington eyaletinde yaşandı. F-18 tipi uçak rutin eğitim uçuşundaydı. Henüz bilinmeyen sebeple göl yakınındaki ormanlık alana düştü. Fırlatma koltuğunu kullandı ve bu şekilde pilot kurtuldu. Hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle ormanda çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazanın nedenine ilişkinse soruşturma başlatıldı. Brezilya'da korkunç bir olay yaşandı. 21 yaşında bungee jumping yapmak isteyen bir kadın ekiplerin hatasıyla birlikte feci şekilde can verdi. Çünkü halatlar bağlanmamıştı. 40 metreden atladı.
0: Ekstrem spor yapmak istediği anlık heyecan ölümle bitti. Brezilya'nın São Paulo eyaletinde 21 yaşındaki bir kadının bungee jumping sırasında güvenlik halatları bağlanmadı. Limeira kentinde etkinlik düzenlendi. Gençliğinin baharındaki kadın bungee jumping yapmak istedi. Çalışanlar güvenlik halatlarını bağlamayı unuttu. Kadın yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı atıldı. (gülüyor) 21 yaşındaki kadın olayda hayatını kaybetti. Kazanın ardından bazı organizatörlerin olay yerinden hızla uzaklaştığı belirtildi. Olay yerinden kaçan kişiler de dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı.
1: Uzay şirketi SpaceX'in gerçekleştirmiş olduğu halka arz dünyadaki servet sahibi sıralamasını da İdeni'ye değiştirdi. Dünya servet sıralamasına tarihi bir dönüm noktası oldu. Çünkü Elon Musk'ın serveti ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. The American people
0: voted for secure borders. Dünya tarihi kişisel serveti 1 trilyon dolar barajını aşan ilk insanı resmen gördü. Elon Musk, SpaceX'in rekor büyüklükteki halk arzının ardından dünyanın ilk trilyoner iş insanı oldu. There he is. Roket, uydu ve yapay zeka teknolojileri alanında faaliyet gösteren SpaceX, gerçekleştirdiği halka arzda 75 milyar dolar kaynak topladı. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzın ardından şirketin piyasa değeri hızla yükseldi. Elon Musk'ın kişisel serveti de tarihi bir seviyeye ulaştı. Forbes'un halka arz öncesindeki hesaplamalarına göre yaklaşık 780 milyar dolar servete sahip olan Musk'ın net varlığı SpaceX hisselerinin işlem görmeye başlamasıyla birlikte 1,1 trilyon doların üzerine çıktı.
3: Less than a 10% chance of
0: 54 yaşındaki girişimcinin servetinin en büyük bölümünü artık SpaceX'teki hisseleri oluşturuyor. Şirketteki payının yaklaşık 866 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanırken, Tesla hisseleri ve diğer yatırımları da eklendiğinde toplam servetin

0: 'nin 1 trilyon dolar barajını aştığı belirtiliyor. Bu gelişmeyle Musk, dünyanın en zengin insanı konumunu daha da güçlendirdi. Uzmanlar SpaceX'in ulaştığı devasa piyasa değerinin yalnızca finansal performansla açıklanmayacağını belirtiyor. Piyasalarda son yıllarda sıkça kullanılan Elon Musk primi kavramı, yatırımcıların Musk'ın vizyonuna ve geleceğe yönelik projelerine duyduğu güven nedeniyle şirketlerin geleneksel değerleme yöntemlerinin üzerinde fiyatlanmasını ifade ediyor. Analistler SpaceX'in değerlenmesinde de bu etkinin belirgin şekilde görüldüğünü değerlendiriyor. Öte yandan Musk'ın büyüyen ekonomik gücü, şirket yönetimi, siyasi etkisi ve küresel teknoloji sektöründeki ağırlığı konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi olan Musk, son yıllarda yalnızca iş dünyasında değil, siyasetten teknolojiye kadar birçok alanda etkili isimlerden biri olarak öne çıkıyor. As crazy as it sounds, that is...
1: Konu sahibi olmak isteyenler için geri sayım artık sona erdi. TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık da 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satışı başlıyor. Yarın başlayacak. Bu kez kura yok. Başvuruda erken davranansa avantajlı olacak.
2: Dar ve orta gelirli vatandaşların bütçesini zorlamayacak şekilde planlanan dev projeye başlıyor. 20 bin konut satışa çıkıyor. TOKİ'nin açık satış kampanyasında gelir sınırı ve ikamet şartı aranmayacak. 18 yaşını dolduran ve üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Kampanyada dikkat çeken bir diğer başlıksa ödeme seçenekleri. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan, taksitler ise 18 bin liradan başlayacak. Vatandaşlara peşin ödeme indirimiyle birlikte 3 farklı ödeme planı sunulacak. Peki satış nasıl yapılacak? Satış süreci Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yürütülecek. Başvuru sırası belirleyici olacak. Uygun konutu seçen vatandaş doğrudan satış sözleşmesini imzalayabilecek. Kampanya 17 Temmuz'a kadar sürecek. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak. Bazı illerde kurulan tanıtım ofislerinde vatandaşlar örnek daireleri de inceleyebilecek.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen işte yapay zeka mezuniyet törenine katıldı. Veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına yaklaşık 3 milyar dolarlık bir kamu kaynağı sunulduğunu, 10 milyar dolarlık da bir özel sektör yatırımını harekete geçirmek üzere olduklarını ifade etti.
3: Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum.
0: Veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına değindi. Bakan Kacır, kamu kaynağı ve yatırım miktarını açıkladı.
4: Veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına yaklaşık 3 milyar dolarlık bir kamu kaynağı sunarak 10 milyar dolarlık bir özel sektör yatırımını bu alanda harekete geçireceğiz.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hafta sonu İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeydi. Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen işte yapay zeka mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
4: Bir yandan da kamunun kendi yatırım programı içerisinde toplam harcamaların en az %2'sini yapay zeka projelerine yönlendireceğiz. Ve böylelikle ülke ekonomisinde 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracağız.
0: Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine değinen Bakan Kacır, engelleri kaldırmaya devam edeceklerini dile getirdi.
4: Türkiye milli teknoloji hamlesini gerçekleştiriyor. Dünyada eşi benzeri olmayan, hiçbir ülkede bir benzeri olmayan, adeta bir toplumsal seferberliğe, bir toplumsal dip dalgaya dönüşmüş, Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirme, üretme ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilme iddiasının adı olan Milli Teknoloji Hamlesi'nde sizler öncüler olacaksınız ve sizlerin yanında, izinde inşallah milyonlarca genç arkadaşımız daha bu yolda yürüyecek.
0: Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda kurumsal altyapıyla birlikte insan kıymetine vurgu yaptı.
4: En önemli unsuru şüphesiz beşeri sermaye, insan kıymetimiz. Gencecik insanlar 20'li 30'lu yaşlarında teknoloji girişimleri kuruyor ve o teknoloji girişimleri kendilerinden çok daha cüsseli, çok daha iri, çok daha büyük, çok daha kurumsal şirketlerin başaramadıklarını başarıyor ve dünyayı değiştiriyorlar.
1: LGS heyecanı artık sona erdi. Tabii pazar günü hava da güzel olunca sınavının ardından aileler, çocukları pazar etkinliği gerçekleştirdiler. Çeşitli etkinliklerle hem eğlenildi hem de sınav stresi atıldı.
5: LGS bitti, moraller yükseldi. Sınav stresi yerini eğlenceye bıraktı.
6: Kardeşim ve ailemle geldim. Çok eğlenceli bir alan yani.
7: Sınav stresini burada azaltıyorsun diye.
6: Evet, evet. Sınav aslında daha yeni sınavlardan çıktık falan. Çok iyi geldi yani hepimiz için.
5: LGS heyecanının sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve aileleri pazar gününü çeşitli etkinliklerle değerlendirdi.
7: Aylar süren LGS maratonu sona erdi. Öğrenciler soluğu eğlence mekanlarında aldı. Kalamış Marina'da düzenlenen eğlence festivalinde çocuklar sınav stresini eğlenerek attı.
5: Sınav stresini geride bırakan gençler, konserlerden dans gösterilerine, bilim şovlarından interaktif sahne etkinliklerine kadar birçok aktiviteye katıldı. Özellikle dans performansları ve sahne gösterileri yoğun ilgi görürken, çocuklar yarışmalar ve açık hava etkinliklerinde eğlenceli anlar yaşadı.
8: Eğleniyorum. Buraya geldiğim için açıkçası çok mutluyum. Sınavlardan sonra benim için çok iyi oldu.
7: Eğlenebileceğiniz çok şey var.
9: Eğlenceli geçiyor. Burada bayağı parklar var güzel. Çarpışan atolara da bindik. Yani eğlenceli, beğendim burayı. Bir konser de olacakmış sanırım, onu bekliyoruz.
5: Aileler de çocuklarıyla birlikte etkinlik alanını gezerek hafta sonunun tadını çıkardı. Sınavın ardından moral depolayan öğrenciler sonuç sürecini beklerken keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu.
1: Artan sıcaklıklar, tabii havanın bu artışı, sıcakların artmasıyla birlikte yoğun güneş ışınlarına maruz kalınması, yaz aylarında gözlerde hassasiyet, sulanma, rahatsızlık hissini artırabiliyor. Uzmanlar da ultraviyole ışınlara yönelik korneada hasar oluşabileceğinin altını çiziyor. Hem göz hastalığı olanlar hem de çocukların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.
10: Sıcak hava sadece cildi değil gözleri de vuruyor. Yaz güneşi gözlerinizi kamaştırmasın. Güneşten korunurken gözleri de unutmamak gerekiyor.
11: Yazla ilgili en önemli şeylerden biri güneşe maruziyet, yani ultraviyoleye maruziyet durumu. Bu özellikle bir herhangi bir göz hastalığı olan veya bir lazer cerrahisi geçirmiş kişiler için çok daha önemli.
10: Yaz aylarında artan güneş ışınları yalnızca cilt sağlığını değil göz sağlığını da tehdit ediyor. Uzun süre güneşe maruz kalmak göz yüzeyinde çeşitli hasarlara yol açabiliyor.
11: Ultraviyole gözde, korneada belli hasarlara neden olabiliyor uzun süre maruziyetlerde. O yüzden mutlaka ultraviyole koruyucu güneş gözlükleriyle beraber özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılıyorsa, plaja gidiliyorsa veya bir şekilde güneşe bakmak gerekiyorsa, yani uzun bir yolculuk yapılacaksa takılmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz.
10: Bazı kişilerde kornea sinirleri daha hassas olabiliyor.
11: Korneamızda biz gün boyunca ya da işimiz dolayı veya günlük hayatta çok fazla ekrana baktığımızda, ışıklı ekranlara baktığımızda bir şekilde kornea hücreleri, kornea sinirimiz hassasiyeti artabilir. Ve bu da dışarı çıktığımızda en düşük böyle ışık, hatta böyle hava kapalı iken bile bu ışığın bizi rahatsız ettiğini hissedebiliriz. Bu durumda gene koruyucu gözlükler, ultraviyole koruyucu gözlükler veya gözlük kullanan kişilerin kromatik camlar kullanarak onların belli bir seviyede ışık düzenine göre kararmasıyla kendini rahatlatabilirler.
10: Yaz aylarında çocuklar uzun süre denizde ve güneş altında vakit geçiriyor. Uzmanlar 11 ile 14 saatleri arasında güneşe maruz kalmanın sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor.
11: Çocuklar ve özellikle deniz sahillerde, plajlarda çocuklar biliyorsunuz hiç sudan çıkmayı sevmiyorlar. Bütün gün, hatta öğle saatlerinde suda geçiriyorlar. O yüzden bence şu kesin önemli. Yani güneşin tepede olduğu zamanlarda bir kere çocuklar çok fazla dışarıya çıkılmamalı. Hem bu genel sağlığı için önemli, hem de göz sağlığı için önemli. Ama çıkılıyorsa bir şekilde öğle saati mutlaka gözlükle beraber şapka uygulaması da gerekiyor.
10: Gözlerde ışık hassasiyeti yaşayan kişiler için serin uygulamalar rahatlatıcı olabiliyor.
11: Burada uygulamak için göz maskeleri var. Mavi gliserol içeren jeller var. Bu göz maskeleri özellikle buzlukta değil, dolabın üst tarafında tutularak serinletip göz uygulamak gerekiyor. Göz etrafının buz uygulamaları, direkt buz uygulamaları zararlı olabiliyor. Olan ödemi arttırabilir veya gözümüze zarar verebilir.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda A milliler Avustralya ile karşı karşıya geldi. Maçı tüm Türkiye'den çok sayıda vatandaş heyecanla takip etti. İstanbul'da Kağıthane'de ise dev ekranlar kuruldu.

0: ve tabii ki vatandaşın desteğiyle de Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe Etkinlik Alanı Çeliktepe Mahallesi'nde kurulan bu alanlarda bakın nasıl heyecan yaşandı.
1: Evet, 24 yılın sonunda tekrardan milli takımımızı desteklemek için Hasbahçe'deyiz.
2: Ay Yıldızlı ekibin Dünya Kupası yolculuğundaki ilk sınavı büyük bir coşkuyla izlendi. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanlarını doldurdu.
3: Abi 19 yaşındayım. Daha ilk defa bir Dünya Kupası satacağım.
2: Sabah namazının ardından maç öncesinde Daya Hatun Camii, Hasbahçe Etkinlik Alanı ve Çeliktepe Mahalle Konağı'nın önü doldu taştı. Vatandaşlara çay, simit ve çorba ikram edildi. Hasbahçe ve Çeliktepe'de kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı izleyen vatandaşlar, maç boyunca A Milli Futbol takımımıza tezahüratlarla destek verdi. Türk bayraklarıyla alanları dolduran Kağıthaneliler milli heyecanı birlikte yaşadı.
4: Çok mutluyuz, gururluyuz abi. Ülkemizi temsil edecek oyuncularımızı izleyeceğiz birazdan burada.
2: Kağıthane Belediyesi Başkanı Mevlüt Öztekin de karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte takip etti. Maç öncesi ve sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Öztekin, milli birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.
5: Kağıthane'deyiz. Türkiye milli maçımızı birlikte izliyoruz. On binlerce hemşehrimize beraber vatandaşlarımızla birlikteyiz. Ve burası bir stat olmuş oldu. Stat, Vankar Stadı'nda 55 bin vatandaşımız var, izleyenler var. Burada on binlerce vatandaşımızla beraber Türk milli maçımızı destekliyoruz. Her birine başarılar diliyoruz.
0: Türkiye'nin farklı noktalarından tabii ki maç heyecanla takip edildi. Milli futbol takımının Dünya Kupası'nda çıktığı ilk maçın coşkusu Turkcell'in Kapadokya'da düzenlediği etkinlik alanında da fazlasıyla heyecanla takip edildi. Yüzlerce taraftar Göreme Festival alanında kurulan dev ekranlardan maçı izledi.
6: İhtiyaçları var. Millilerimiz için Ankara'dan geldik. 80 milyon onların arkasında. Allah onlara güç kuvvet versin. Bütün Türkiye onlarla.
2: Milyonlar tek yürek oldu. Milli maç coşkusu huzur evlerinden Kapadokya'ya kadar uzandı. 7'den 70'e herkes milli heyecana ortak oldu.
7: Pasına girdi Kenan, şimdi pası Ferdi'ye.
2: Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk maç heyecanı Turkcell'in dijital bahar salonlarında huzur evi sakinleriyle birlikte yaşandı. İstanbul Maltepe ve Ankara Seyran Bağları huzur evlerinde büyükler Türkiye-Avustralya karşılaşmasının coşkusuna ortak oldu. Aynı heyecan Kapadokya'da da yaşandı. Göreme Festival alanında kurulan dev ekranda yüzlerce taraftar A Milli takıma bayraklar ve tezahüratlarla destek verdi. Turkcell'in düzenlediği açık hava etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Dev ekranlardan maç heyecanla izlendi. Alan kırmızı beyaz renklere büründü. Ay Yıldızlılar ilk maçı kaybetse de millilere olan inanç tamdı.
8: Ruhumuzla savaştık ama bugün olmadı. Ama ben inanıyorum sonraki maçlarda olacak. Zaten bugün kendimizi gösterdik. Gayet çok güzel oynadık yani. Milli takımımıza güveniyoruz.
9: Size güveniyoruz. Bugünkü maçı kaybetmiş olabiliriz. Önümüzdeki maçta kesinlikle alacağız.
2: Maç boyunca tezahüratlarla Ay Yıldızlılara destek veren kalabalık, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde bu heyecanı doyasıya yaşadı.
0: Amililerin bir sonraki maçı Paraguay'la şimdiden başarılar diliyoruz efendim. Bu başlıkla birlikte akşam haberlerini noktaladık. Yayınımız 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
6: Baba, Amerika uzak mı?
7: Oo, çok uzakta bizi.
6: İzleyenler mi?
7: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
6: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
8: Beyler, hadi beyler. Beyler, konuşalım, beyler, konuşalım.
9: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım, en güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz.

0: yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı arabam.com'a,
5: değerinde çek sat. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım.
6: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
7: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Merhaba değerli portre izleyenleri ve dinleyenleri. Efendim sevgilerimiz, saygılarımız ve beraberimizde getirdiğimiz misafirimizle huzurunuzdayız. Bugün sohbet etmeye gayret göstereceğim diyeceğim. Çünkü biraz sanki Çin Ali'den sonra kitap okumamışım hissiyatına sürükleyen bir kitapla karşı karşıya kaldım. Onun yazarıyla huzurunuza geldik. Doçent Doktor Oğuz Haşlakoğlu ile birlikteyiz. Bildiğimiz ya da bildiğimizi zannettiğimiz, en azından aşina olduğumuz bazı şeylerin isimlendirilişinden başlayarak bakış açısını zorlayacak biçimde önümüze koyduğu bir şey var. Hoş geldiniz diyeyim de ben heyecanımdan onu da unuturum, atlarım büyük ihtimalle hocam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Böyle söylememin sebebi şu. Sade okur olarak en azından bir kitap rafında ya da öğrenim hayatımız boyunca karşılaştığımız bazı isimler oluyor bizim. Eser olabilir, bir düşünür, bir filozof olabilir. Bildiğimizi düşünürüz. Fakat özellikle o alanda çalışan kişinin yeni bir isimlendirmeyle veya aşina olduğumuzun dışındaki bir başka şeyle karşılaştırması dedirtir. Dolayısıyla ben Politeia şerhini elime aldığımda tamamen yabancısı olduğumu düşündüğüm bir şeye baktığımı zannederken bu kitabın evet ama şerh ettiği şey bakımından daha önceden illa gözümün değdiği, kulağımın bir şekilde aşina olduğu bir şey üzerinden gittiğimizi gördüm. Platon'u gördüm, devleti gördüm ama öyle denilmiyor şu anda karşımdaki kitapta. İsimlendirmeden başlayarak başka bir şeyle karşı karşıya olduğum hissi neden beni buluyor?
1: Aslında temel anlamıyla kitabın bakış açısıyla ilgili bu. Kitap Platon'la açıldığını söyleyebileceğimiz düşünce tarihi sahnesine çok net bir biçimde, çok farklı bir bakış açısıyla bakarak aslında meselelerin bir bütün olarak anlaşılma biçiminde bir sorun olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Tabii bu oldukça iddialı bir ifade. Ancak düşünmenin kendisinin esasen bir düşüncenin kendini düşünmesi, bunu genellikle psikolojide özellikle güncel olarak alındığı biçimiyle metacognition deniyor ama bence bunu psikolojinin elinden felsefenin alması
0: alsa iyi olur.
1: Evet, alması gerekir çünkü tam olarak aslında felsefe düşüncenin kendini düşünmesi. Dolayısıyla da kendini önüne koyan bir düşünce doğrudan her şeyi sorgulayabilir hale geliyor. O yüzden de felsefede düşünce eşittir soru. Bunu bir kez anladığınız anda o zaman düşünce tarihinin kabul edilmiş yaklaşımlarının kendisini sorgulamaya başladığınızda ortaya çıkan durumu ben kendi açımdan yansıtmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Her ne kadar bu iddialı bir bakış açısı olarak görünse de. Çünkü iddia meselesini bir kenara bırakırsak çok açık bir biçimde Platon'la ilgili bir özellikli yanlış anlamanın doğrudan Platon düşüncesinin kabul edildiği biçimine dönüşmesinin maliyetini tartışan bir şerh olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sonuç olarak Politeia, bizim devlet, Batı'da da Respublik ya da Republic olarak çevrildiği şekliyle elbette Politeia metni doğrudan Platon diyaloglarının en önemlisi, dolayısıyla da onun bir baş eseri.
0: Şöyle okuru karşıladı, daha doğrusu okura daha girişinden itibaren açtığı pencereler var. Yani arka kapağında bir karşılama biçimi var, ön sözün başlangıcından itibaren bir karşılama biçimi var. Neyle karşı karşıya olduğumuzu, neyle uğraşacağımızı, neyle boğuşacağımızın ipuçlarını bunlar veriyor aslında
1: çok
0: bize
1: doğru,
0: bir parça.
1: Çok doğru.
0: Kitabın kendisine geçmeden, yani gül bahçesi vaat etmediğiniz gibi huzurun kıyısından geçmiyorsunuz ve geçirmeyeceksiniz gibi görünüyor böyle bakınca. Hani o soru sorma meselesini dediniz ya, o başlı başına bir rahatsızlık işin özü mü bu?
1: Evet, evet. Şöyle, yani aslında huzur kaçırmaya yönelik bir kitap değil elbette. Ama bir kez soru sormaya başladığınız zaman kabul ettiğiniz kalıp ve düşüncelerle belli bir mesafe koymanız gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Bu onlardan vazgeçme ve onları reddetme anlamına gelmiyor. Onlarla ilişkinizi tazelemeniz, yenilemeniz ve gerçekten doğru olup olmadıklarına bakmanız gerektiğini söylüyor. Bu düşünce açısından son derece önemli. Çünkü bakın düşünce alanından bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla da ben düşünce tarihi içerisinde yerleşmiş bir takım kalıpların, özellikle Platon düşüncesi ve Platon metafiziği diyebileceğimiz kısımla inanılmaz şekilde bir neredeyse karanlığa büründüğünü düşünüyorum ve Platon düşüncesinin dolayısıyla da metafiziğinin bir tür günah keçisine dönüştürüldüğünü ortaya koymaya çalışıyorum ve bu aradaki geçişin dolayısıyla da sonrasında bizzat kendi talebesi olan akademiyada yetişmiş ve 15 yıl kaldığı söylenilen bu ciddi bir süre, günümüz üniversite eğitimi açısından düşünürseniz
0: çok,
1: değil mi? Hani 4, 3, 5 gibi de baksak bile çok fazla. Yani hani lisans, yüksek lisans, doktora, evet, yani postdoktora filan da kapsayacak şekilde o kadar uzun süre kalmış birisinden söz ediyoruz, öğrencisi olarak Aristoteles'ten. Dolayısıyla da ben aradaki farkın bir basit anlamda bir felsefe tartışmasının ötesinde ciddi anlamda bilişsel düzeyde, kognitif bilişsel düzeyde bir makas değişimi olduğunu düşünüyorum. Ve o makas değişiminin sonuçlarıyla bugün karşı karşıya kaldığımızı ve bunların neye mal olduğuna dair bir takım ne diyelim hesapları önüme koyarak düşünmeye çalışıyorum bu kitapta.
0: Neyse ki bilenle karşı karşıyayım. Bir bilen bulduğumda benim mahcubiyetim tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü en rahat soruyu sorabileceğim insanı bulduğumu hissediyorum.
1: Bu çok doğru bir yaklaşım bu arada, tam olarak. Çünkü genellikle bilgiyle ilgili meselelerde hocanın yanındaki öğrencinin bir tutukluluğu vardır. Oysa bir insanın bazı konularla ilgili tecrübesi, bilgisi demeyelim, bilgi de mutlakiyet olmaz çünkü, tecrübesi olduğunu fark ettiğinizde bence çok daha rahat kendinizi ifade etmelisiniz.
0: Çünkü tam tersine. Burada iş size düşüyor artık. Ben sorumu soracağım ve kenara çekileceğim. Şimdi Politeia şerhine bakıyoruz. Bu metnin esasının bunun cesaretine nispetle ne kadar küçük olduğunu biliyoruz. Şerh ne anlatıyor ki işin esası, yani çekirdeği bu iken dalı budağı yaprağı bu olmuş oluyor. Neyi iyi bildiğimizi zannediyoruz ve bizi burada ne karşılayacak soruları peş peşe aklıma geliyor. Ama hepsini boca etmiyorum, merak etmeyiniz lütfen. Yavaş yavaş, adım adım, sadece insafınıza sığınıyorum, benim anlayabileceğim şekilde söylerseniz sevineceğim. 2400 yıllık düşünce tarihine ilişkin bir eser var ortada ve katman katman yüzlerce, hatta bin yıllarca üstüne gelmiş şeyler,
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Bir temel eser olarak görülen.
1: Evet.
0: Bu metnin üzerine düşmemizin, dönüp tekrar tekrar bakmamızın sebebi ne? Muhtaç mıyız buna?
1: Kesinlikle bu çok önemli ve doğru bir soru. Çünkü aksi takdirde bu basit anlamda bir felsefe tarihi araştırması olurdu ki bir felsefe tarihi araştırması olarak da akademik literatüre verilmiş bir katkı, sağlanmış bir katkı olurdu. Ben doğrudan hiçbir şekilde Politeia şehrini bir metin olarak, bir kitap olarak, bir felsefe tarihi kitabı olarak görmedim. Elbette işin o kısmı zaten konunun kendisi itibariyle mevcut. Ancak orada tartışılan meselelerin kendilerinin bugün hala insanlığın önündeki meseleler olmasıyla ilgili bulunduğunu ve bu bulunma tarzının kendisinin hiçbir şekilde düşünce tarihi ve insanlık tarih içinde eskimediğini görmekle ilgili. Bununla ilgili en ilginç ifadelerden bir tanesi Platon'un mektuplarında gördüğümüz kısmıdır. Çünkü Platon mektuplarında diyaloglarıyla ilgili olarak ben felsefe üzerine hiçbir şey yazmadım derken, bu çok ilginç bir ifadedir, diyalogları o halde ne türlü anlamak gerektiğine dair şu ilginç ifadede bulunur. Onlar Sokrates'in hiç eskimeyen güzel, her an yeni güzel sözleridir der. Bu şu demek, Sokrates'in hakikati dile getiren bir insan olarak anılmasını sağlamaya çalıştım. Dolayısıyla da onlar Sokrates'in hakikati ifade eden hakikat dolu sözleridir. Dolayısıyla siz hakikati tarihsel kılarak tüketemezsiniz. Çünkü hakikatle ilgili meseleler an be an sürekli olarak karşınıza gelir. Çünkü dünya, içinde yaşadığınız dünyanın kendisini hakikatten ibaret kılamazsınız. Ancak hakikatten yoksun bir hale de getiremezsiniz. Bugünkü tartışmaların içerisindeki o meşhur yafta, post-truth adıyla anılan hakikat sonrası yaftası, bu açıdan geldiğimiz dönemi çok ilginç bir hale getiriyor. O yüzden bu şehrin kendisinin bu bağlamda anlaşılması da benim için ayrıca ilginç.
0: Aradaki cümleleri gerçekten yutmaya, çiğnemeye çalışıyorum. Çünkü post-truth dediniz. Hız çağı diye isimlendirdiğimiz bir şeylerden adını koymaya çalışıyoruz. İnsan yaşadığı dönemi ve şeyi anlamaya gayret ederken isimlendirmeye de çalışıyor bir taraftan. Bu yüzden aslında sorumun başlangıcında benim zihnimi kurcalayan şey o. Pek çok şeyi geride bırakmış olmamız gerekirdi insanlık tarihi boyunca dediğimizde cevap oradan bir parça kendini gösterdi. Yani hani ilerleme ama hani geldik onlar bitmedi mi? Biz niye hala bunlarla boğuşuyoruz? O kurcalıyor zihnimi. Çözmedik mi biz bu problemi?
1: Evet. Tam olarak sorun bu zaten. Sokratesçi bilgeliğin en önemli ifadelerinden bir tanesi bilgi ve erdemin birliğidir. Dolayısıyla da Sokratesçi anlayışa göre bir bilgi erdeminden yoksun olamaz. Dolayısıyla da bilgi sahibi erdem sahibi, erdem sahibi bilgi sahibi olmak zorundadır. Sokrates ve Platon sonrası Aristoteles'ten başlayarak o makas değişimiyle geldiğimiz sonuç tam olarak aslında bedeli bakımından bilgi ve erdem bağlamının birbirinden koparılması, birinin epistemoloji adı altında teknik bir çerçevenin içerisine hapsedilerek teknoloji üzerinden inanılmaz bir çizgisellikle gelişim sağlanması, ancak bu gelişimin bizi ruhsal olarak da geliştirdiği zannına düşmesidir. Çünkü o bu süreç içerisindeki o epistemolojinin yanına gelmesi açısından erdem bağlamı artık Aristoteles itibariyle etikedir. Yani ahlak dediğimiz şeydir etike karşılığı olarak. Hoş ahlakı moralite, etik ve moralite farkları açısından inceleyebiliriz ama bu bağlam açısından o kadar önemli değil o ayrımlar. Dolayısıyla da etike olarak epistemoloji itibariyle ayrıyeten giyilmesi gereken bir giysiye dönüşmüştür. Oysa Sokratesçi açıdan erdem doğrudan tabii yani deridir, kemiktir.
0: Günümüzün krizleri içinden bakınca o ayrışma pratikte de bir şekilde kendine hayat bulmuş gibi görünüyor. Evet. Ve bütün çelişkileriyle yani bize bilgiyle ulaşmak istediğimiz şeye eremediğimiz zaman hissettiğimiz krizi yaşatan şey de o
1: evet,
0: galiba.
1: Evet.
0: Pek çok etkilerini yine o az önce atıfta bulunduğum arka kapak yazısında çok düşünce tarihine de, resme de, edebiyata da yansımış dünyadan ve Türkiye'den isimleri sayıyorsunuz ve bir çizgi takip ediliyor orada. Aslında bu bile merakı çok kurcalayan bir şeye dönüşüyor bir taraftan. Yani doğrudan işin kendisiyle, felsefenin bu yönüyle kendisiyle ilgilenmeseniz bile peşine düştüğünüz bir edebiyat ya da bir edebi eser evet, ya da gördüğünüz bir resim ya da bir ressamın tam çizgisi bir şey söylendiğini orada hissediyor ve aslında bir ilmek atıyor, bir kement atıyor ve çekmeye başlıyor kendine. Çeken isimler Aristo'dan başlayarak aslında Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Picasso, Duchamp, bize geldiğimizde Tanpınar, Nazım Hikmet, Oktay Rıfat. Sadece bu insanları merak etmek bile bunun peşine düşmenin esaslı bir sebebi.
1: Evet.
0: Ama diyorsunuz ki sonuna doğru son paragraf işte o kışkırtan bir şey bence okuru. Platon'a yanlış düşülen dipnotlar. Ama eser ortada. Eser değil mi? Söylenmiş olan o değil mi? dipnotlar mı bizi yönlendiriyor ya da metnin esası ne söylüyor?
1: O az önce söylediğim, aslında ben felsefe üzerine hiçbir şey yazmadım ifadesinde, Platon'un mektuplarında geçen şekliyle, bu söylediğiniz bu soru arasında da doğrudan bir ilişki var. Platon bu diyaloglarla bir felsefe metni yazmamış. Bunu çok açık olarak söylüyor. Dolayısıyla da bizim bu diyalogları okuyarak felsefe yapma şansımız yok. Diyebilirsiniz ki ama az önce metacognition dediniz. Yani dolayısıyla düşüncenin kendini düşünmesi. Dolayısıyla da aslında felsefe buysa bunu yapma.

0: olmamıza ne mani olabilir bir metin bağlamında? Sorun tam olarak şu, bir metinin kendi dışsallığında, harfler üzerinden, anlam bağlamlarıyla, kendiliğinden ilişkiyle sohbetin canlılığı arasındaki fark Sokratesçi, Platoncu bağlam için çok önemli. Çünkü onlara göre felsefe yapabilmek için bu canlı ortama ihtiyaç var. Çünkü sözün kendisinin de o canlılıkta yerini aldığı, tuttuğu bir yer var. Karşısındakine o bilen kimsenin resmettiği, tam olarak ifadesiyle söyleyelim. Yani dolayısıyla da bu sohbetin canlılığının basit anlamda bir şifahi gelenekle ilişkilendirilmemesi gerektiği, doğrudan Sokratesçi, Platoncu anlayış açısından filozofyanın buna muhtaç olduğu ve bunun dışında metin üzerinden muhakeme faaliyetiyle bir insanın ruhsal anlamda hiçbir şekilde bilgi ve erdemin birliğinin idrakine varamayacağı meselesi var. Peki o halde bunlar niye yazılmıştır diye sorulursa o zaman bunun bir tek yanıtı kalıyor: haberdar etmek için. Dolayısıyla da konulardan bizi haberdar etmek için. Yani bu konularla ilgili olarak meselenin üzerine düşünülür. Fakat bu düşüncenin uygun bir ruhsal olgunlukla bütünleşmemesi, yani erdemle bir araya gelmemesi halinde olabilecek olan şey felsefe olamaz. Oysa Aristoteles itibariyle tam da bunun kendisi felsefeye dönüşmüştür. Yani bugün bildiğimiz anlamda entelektüel dediğimiz faaliyet türü.
1: O zaman bu makas değişmesi en başa götürdüğünüz yerde bu hale dönüşmüşse, devamında gelen çizgi takibinde kim ne söyledi ve kendi bağlamının dışına mı çıkmış oldu burada Platon? Kastettiğinin, söylediğinin, söyleminin...
0: Evet, tam olarak o yanlış düşülen not bu. Yani dolayısıyla da Whitehead bunu söylediği zaman gerçekten hem bir matematikçi hem de bir felsefeci olarak gerçekten durumu çok iyi ve çok net ifade ediyor. Söyleyemediği sadece şu: aslında bir düşünce sahnesinin temelinin atılması. Dolayısıyla da düşünce tarihi bir sahne olarak, tarihte biliyorsunuz sık sık sahne olarak söylenir klişesinde, bir sahne olarak Platon tarafından açıldıktan sonra Platon'un bu sahneden giderilmesinin kendisi Platon'u ortadan kaldırmadı. Tam tersine Platon'u çok güçlü bir şekilde belirleyici hale geldi. Ben post-truth dahil olmak üzere hala o sahnede olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla da bu metnin güncelliği de bununla ilgili doğrudur.
1: Yani onun kabulleri ve reddiyelerinin tamamı onu var etmeye de devam ediyor aynı
0: tam
1: zamanda.
0: Tam olarak.
1: Beni yakaladığı, artık tartışmaya ben de artık böyle bakıyorum. Beni yakalayan kitap mıydı, yazar mıydı bilemiyorum ama ön sözün ilk sayfası, bir dakika, yani Bismillah değil B harfinde olduğum noktada yakalandığım şöyle bir şey oldu. Bir kere okuru çok ironik ve mizahi, sevimli bir biçimde uyarıyorsunuz orada. Diyorsunuz ki şaşırttı beni bu arada. İçerik olarak insan tecrübesini mutlak anlamda kuşatıcı olma iddiasındaki böylesi bir metnin hakkından gelmek de başka türlü mümkün değildir.
0: Evet, bir anda.
1: Hakkından gelmek mi?
0: Yani dedim alt etmek ben. Demek değil mi? Alt etmek. Evet.
1: Ve normal şartlarda bu çeşit bir kitabı elime aldığımda karşılaşmayı ummadığım bir deyim. Evet. Böyle bir benzetmeyi beklemiyordum. Evet. Hah, daha beter oldu. Bir cümle sonra hakkından gelmek deyimini okuyucu belki abartılı, hatta kaba bulabilir. Ancak bir metnin hakikatini barındıran anlam bağlamıyla girişilen anlama çabası da ona hakkını vermek olarak anlaşıldığında bile barışçıl ve sakin bir süreç değildir. İki şey vardı burada, evet. Beni gerçekten bir yere serdi. Öncelikle acaba Oğuz Haşlakoğlu kitabın arasına bir kamera mı yerleştirdi? Çünkü kamera olabilir bu, ancak benim tepkilerimi, mimimi ölçebilecek olan. Çünkü sesli değil, sessiz okuyorum bunu. Yakalandım ben yazar tarafından. O arkamdan dolaşarak önüme geçmiş durumda ve karşılaştığım şeye vereceğim tepkiyi söylüyor bana ve gerçekten öyle oldu. Bir, hakkından gelmek meselesi. İki, bu barışçıl olmayacak. Bir yola girdin ama bir dakika. Ama ben anlamayı, sormayı çok daha
0: romantik.
1: Evet, daha romantik ve o karşılaşmanın ardından tam da dediğiniz gibi daha barışçıl. Ha, gerçekten peki aldım. Evet doğru diye gideceğim bir yolculuk gibi düşünürken bir dakika diyorsunuz orada. Bu barışçıl değil.
0: Değil.
1: Neye
0: değil.
1: Karşı uyarıyorsunuz? Neden öyle olmuyor?
0: Çünkü bu bir mücadele. Yani bu mücadeleyi aslında sözcükler üzerinden harflerle vermiyorsunuz. Kendinizle veriyorsunuz. Sözcükler üzerinden harflerle verdiğinizi düşündüğünüz şey aslında kendi içinde verdiğiniz mücadelenin bir yansıması. Dolayısıyla da dışsal bir uzantısı ya da projeksiyonu. O nedenle de aslında ben karşımdaki okuyucunun durumunu ve konumunu gayet iyi anlayabiliyorum. Neden? Çünkü bir yazar aynı zamanda kendi yazısının okuyucusudur da ondan. Yani dolayısıyla da aslında bu ikili durumun iç içeliğinin farkında olduğumu ifade etmeye çalışıyorum. Diğer yandan da evet okuyucuyu uyarıyorum. Yani karşınızda mücadele gerektirecek bir metin olacak. Neden? Çünkü bu metnin kendisi bir şerh. Dolayısıyla da aslında bu kitabın, Platon'un bu baş eserinin anlaşılmasına yönelik bir mücadelenin eseri. Dolayısıyla da o eseri okumakla siz nasıl ben sizin konumunuza geçebiliyor isem, siz de benim konumuma geçtiğinizde aslında yapmanız gereken şeyin verilmesi gereken bir mücadele olması gerektiğini anlamalısınız. Dolayısıyla da bu yüzden o ne diyelim provokatif ifadeye ihtiyaç var. Yani hakkını vermek olması gerekirken hakkından gelmek. Evet. Dolayısıyla da bir metni anlamanız gerekir.
1: Benim hakkından gelmem gereken bu. Sizin hakkından geldiğiniz çalışmanızla Politeia'nın kendisi yani şerh ettiğiniz evet. o eser sizin evet. mücadele alanınızda evet. oydu. Evet. Bir yanıyla bakıldığında hem eserin kendisi hem onun üzerine yapılan çalışmalar yol gösterici de olabilir, yol şaşırtıcı da olabilir.
0: Çok doğru.
1: Siz bununla nasıl mücadele ettiniz? Metnin kendisinden bahsetmiyorum da burada artık işte onları ayırt etme kapasitesi nasıl gelişir bir bakış açısında?
0: Yazdıklarınız doğru mu diye sordunuz bana. Doğru mu anladım?
1: Evet, bir yönüyle.
0: buna benim verebileceğim cevap zaten verilmiş olarak orada. Hı hı. Yani dolayısıyla da ben şu anda resminizde ne anlatmak istediniz diye sorulan ressam durumuyla karşı karşıyayım. Orada ortaya koymaya çalıştığım biçimiyle sadece şunu söyleyebilirim. Eğer konu hakikatse bu bizim takatimizde bir mevzu değil. Yani bizim gücümüzün yetebileceği bir şey değil. Ama bu bizim hakikatle bir ilişkimiz olmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da iyilik, güzellik, doğruluk, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlardan hiçbir şekilde vazgeçemeyiz. Ancak bu kavramları alıp önümüze şu sehpayı koyabildiğimiz gibi koyabileceğimiz anlamına gelmiyor. Ancak gelmemesi bu kavramlardan vazgeçme gereğini de evet doğurmuyor, mümkün değil, kaçınamayız. Yani bizim insan olmayla ilgili tecrübemiz doğrudan bu temel ilke, değer ve kavramlarla ilişkili. O nedenle de bu kitabın kendisi hakikatin hakkından gelmiyor. Buna cüret bile edemeyiz. Hakikatle olan ilişkimizin kaçınılmazlığında bu konuda söz söylemiş olan böyle temel bir metnin hakkından gelmeye çalışıyor, öyle söyleyeyim.
1: O hakikatin arayışının en azından değişmezliği konusunu idrak etmeye çalışıyoruz ve işte o çizgisel ilerlemeci bir şey olmayıp aslında tekrar tekrar bizi kendimizle yüzleştiren ve düşündüren.
0: Çok doğru, çok doğru tam olarak. Şey.
1: Bununla beraber boğuşmaya devam ediyoruz ama o bilinen aynı soruya yeni cevaplar mümkün mü yoksa insanın değişen dönemler içinde bulduğu cevaplar sadece yaşadığı çağın kelimeleriyle bulmaya çalıştığı cevaplar mı?
0: Sizin sorunuz bu aynı kalan ve değişen arasındaki ilişkideki bağlam aslında. Evet. Ve dolayısıyla da felsefenin en temel problemi bu. Platon'un sahneyi açtığı şekliyle soru da bu. Örneğin Timaeus diyaloğunda bir kozmogoni yani bir evrenin yaratılma söylemi söylencesi olarak bu ikisini de aynı şekilde ifade ettiği için söylüyorum. Dolayısıyla da nedir o hep aynı kalan, hiç değişmeyen ve nedir o hep değişen, hiç aynı kalmayan. Dolayısıyla da aynı kalan ve değişim

0: arasındaki ilişkiden söz ediyoruz. Bu gerçekten işin temel olarak insan olmanın anlamını veren kısmı. Dolayısıyla da bu her birimizin kendi hayat tecrübesiyle vermesi gereken bir yanıt, cevap. Bakın buna şöyle bir örnek vereyim. Genellikle bunu bu şekilde karşıladığım için burada tam denk düştü. Sanatla ilgili de bir tanım söylendiği zaman ben ona sanatın bir tanımı olmadığını, o tanımın ancak yapılarak verilebileceğini söylüyorum. Yani siz bir sanatçı olduğunuzda verdiğiniz eser sizin sanat tanımınızdır. Dolayısıyla da hakikat bağlamında aynı ve değişim arasındaki ilişki muamması ve sırrı sizin kendi hayat pratiğinizle çözülür. Sizin halletmeniz gereken bir meseledir bu. Herkese genel bir reçete olarak önünüze konulamaz.
1: Yok, biz istiyoruz ki siz bizim için düşünün, cevapları verin ve bu net olsun. Pratik olsun. Gündelik yaşayan insanın böyle bir meselesi de var hocam.
0: Reçeteyi çünkü yazın, gidip eczaneden alalım.
1: Gibi mesela. Pratik olsun. Evet. Yani tekrar tekrar konuşup peki bir çözüme ulaştırın bunu. Çünkü şunu, evet, buradan şuraya geleceğim. Şaka bir tarafa. Çok temel bilimle, düşünceyle kurmaya çalıştığımız ilişkide insan gündelik hayatındaki karşılığını görmek istiyor. Bir şeyi de hayatına almak için. Bu nedir? Bana neden lazım?
0: Çok doğru. Bu kaygılarında %100 haklı. Ve Politeia şehrinin en ilginç noktalarından bir tanesi bu vurguyu özellikle belirtmesidir. Çünkü iyi meselesine, yani o Yunanca agaton anlamında kullanılan iyi meselesi Platon ve Sokrates'li diyelim düşüncedeki en üst kavram, nosyon, değer ve ilkedir. Dolayısıyla da hem tek, bir olarak anılır. Ve bu anlamda bilinen anlamda tözün de, dolayısıyla da tözlerin de ötesindedir. Ve iyi ile kurulan ilişkide Platon inanılmaz şekilde pragmatisttir. Ama bunu Anglo-Amerikan pragmatizmi gibi anlamamak gerekir.
1: İşte bütün kavramlarımızı düzeltmeniz gerekiyor aslında
0: kesinlikle
1: konuşurken.
0: Kesinlikle öyle. Bakın çok net olarak söylüyorum. Platoncu düşünce inanılmaz pragmatist bir düşünce. Fakat fark şu, erdem ve bilginin birliğindeki bir pragmatizm bu. Diğeri şu anda yaşadığımız bir tahakküm olarak açıkça söylemek lazım. Anglo-Amerikan pragmatizmi ise bilgi ve erdemi ayrıştırmış olmanın pratiğinde ortaya çıkan
1: bir
0: pragmatizm.
1: Dünya yaratıyor ve yaşatıyor bu tabii.
0: Evet, evet. Dolayısıyla da erdem ve bilginin birliğindeki pragmatizm doğrudan bizim için iyi olması gerekendir. Yani dolayısıyla da iyi varsa bizim onunla ilişki kurarak hakikat bağlamında iyi olmamız gerekir. Her anlamda, ruhsal ve bedensel, düşünsel vesaire.
1: Üzerine gidildikçe kendine çeken bir tarafı var. Dediğim gibi yani bir taraftan insan devretmek istiyor. Ben bardağa suyu koyarım. Ama siz benim yerime düşünürseniz ve çözümü bulursanız memnun olurum.
0: Bana da bir zahmet.
1: Bu karşılıklılık esasına bağlı olarak o zaman böyle geliştirebiliyorsak ilişki hiç sakıncası yok demektir.
0: Evet.
1: Ve ben sorularımı sormaya devam edebilirim bunun üzerinden.
0: Elbette.
1: Zorlayıcı dedim fakat cazibesi de burada bir taraftan. Bu bende ne demek, benim hayatıma temas eden tarafı ne dediğimiz vakit biraz uzaklaşabiliyoruz ama bir parça içinde kalındığı vakitte kendinden koparmayan bir cazibesi olduğunu düşünüyorum. Düşüncenin kendisini.
0: Evet.
1: Zorlayıcı ama bırakmıyor bir taraftan insanı. Fakat hayatın pratikleriyle de her zaman çok uyumlu değil ve konfor alanını çok çatırdatan bir şey. Düşünmeye yeltenmek, yeniden düşünmek ve bağ kurmak meselesi. Biraz üstten geçtik ama mevcut yaşam pratikleriyle ve bugünkü dünyada insan kendi sorumluluğunu devrederek yaşamaya devam edecek mi? Yoksa tek tek ve fert fert özel bir ilgi alanı, özel bir meslek alanı olmanın dışında insan tekrar soru sormaya başlayabilir mi?
0: Sorumluluk buradaki kilit bence ifade. Bir insan eğer kendi hayatının sorumluluğunu alamazsa faaliyetinin türü fark etmez. Her türlü faaliyet alanı olabilir. Bilim, sanat, felsefe, hatta din. eğer sorumluluğunu almadıysa, hayatının kendisinden sorumlu hissetmiyorsa, kendi hayatının dizginleri elinde değilse ve dolayısıyla da

0: bir çıkmaz. Dolayısıyla da burada bireyin kendisinin her şeyden önce hayatla olan ilişkisinin hakikat bağlamında ne anlama geldiğini sorgulamak ve bana kalırsa her şeyden önce bir birey hakikileşmek zorunda. Yani hayatını hakiki bir şekilde sürdürebilme imkanlarının ne olduğunu arayıp bulmak zorunda.
1: Bugünün insanını dünyanın herhangi bir yerindeki insan olarak düşünüp böyle alarak soruyorum. Aslında bu 2026 yılının içinde dünyanın her yerindeki insanlar hep aynı ve eşit şartlar içinde değiller. Aynı hayatı yaşamıyorlar. Aralarında yüzyıllar belki bin yıllar fark olan. Kimi nefes almakta güçlük çekerken, hayatıyla boğuşurken, kiminin sınırsız imkanlar içinde olduğunu düşündüğümüz hayatlar aynı dönemde var olmaya devam ediyor. Bütün bu şeyler çelişki gibi görünse de birbirinden farklı resimler ortaya çıkıyor gerçekten. Ama imkansızlık o kişinin kendini ve hakikati düşünme meselesinin önünde bir perde gibi yer alabiliyor. Şunu gerçekten merak ediyorum. O gündelik akış içinde bizi kendimize bakmaktan alıkoyan şeyler de var. Bunlar dediğim gibi bazen imkanlar, bazen de yoksunluklar, yokluklar, evet, acılar.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bir formülü var mı, yoksa bu kişide başlayıp kişide biten bir şey mi? Siz kendinizi mesela bu alanın içinden bakan, bunun üzerine kafa yoran, zihin yoran, gönül yoran hatta bir insan olarak nasıl görüyorsunuz? Hem kendiniz için hem de bütün dünyaya baktığınızda.
0: Bireysel açıdan bakıldığı zaman aslında sorumluluk meselesiyle ilgili bir mazeret görünmüyor. Ama toplumsal açıdan bakıldığı zaman insanın içerisinde maruz bırakıldığı ve kaldığı durumlar onun gerçekten özellikle düşüncesiyle ilgili bağlamı da belirlemesi sebebiyle ilginç bir şekilde bir bir kilitlenmeye yol açabiliyor. Yani dolayısıyla da az önce söylediğim hakikat bağlamında anlaşılması gereken şey böyle bir takım ideal kavramların üretilmesi ve onları böyle hiçbir karşılığı olmaksızın seyrettiğimiz ya da seyredebileceğimiz fikrine, hatta vehmine kapılmak değil. Doğrudan söylemeye çalıştığım gibi aslında burada son derece pragmatist olunmalı. Yani hakikatle olan ilişkisinin çok faydacı olması gerekiyor. Bizim işimize yaraması lazım. Eğer eşitlik varsa bizim işimize yaramalı. Eğer özgürlük varsa bizim işimize yaramalı. Eğer adalet varsa bizim işimize yaramalı. Ne demek? Adalet varsa dünya adil olmalı. Eşitlik varsa dünya eşit olmalı. Özgürlük varsa dünya özgür olmalı. Güzellik varsa güzel olmalı her şey. Her şeyi en güzel şekilde üretmeye çalışmalıyız. Mesele aslında bu kadar basit. Bu iyi de bu çok ideal bir resim ve bu resim tabii. Dolayısıyla da hiçbir zaman gerçek olmuyor.
1: Değil mi?
0: Gerçekçi değil mi dediği zaman o zaman o gerçeklikle ilgili vurgular giderek çok farklı bir ton kazanmaya, bir vurgu kazanmaya başlıyor ve biz olup bitenin kendisi sanki bizim eserimiz değilmiş gibi tarihten söz ediyorum tarihin getirdiklerinden söz ediyorum. Böyle gelir, böyle gider diye düşünmeye başlıyoruz. Bu aslında bizim kendi hayatımızın sorumluluğunu alma yönündeki sorunumuzu gösteriyor. Dolayısıyla da birey olmanın kendisiyle toplumsal davranış biçimleri geliştirme arasındaki ilişkinin iç içeliği birbirini çok yakın takip ediyor. Metnin adı Politeia. Polisten çıkan bir kavram. Onun için ben bunu devlet ya da republic'le karşılamadım. Oysa republic hakikaten Batı tarihinin tecrübesinde ortaya çıkması bakımından doğru bir karşılık. Bizdeki devlet tecrübesinden, devlet kavramından ortaya çıkan bir şey. Çünkü bakınız bütün tarih boyunca ortaya konulan, kurulan yapıların hepsi devlet olarak anılmış. Bu yapılar birbirinden son derece farklı, değil mi? O bu kadar farklı siyasi rejim farklıklarına rağmen aynı şekilde.
1: Kurumsallığın adı devlet.
0: Bravo, evet. Dolayısıyla da bu her kültürel kimlik açısından, kendi tarihi tecrübesi açısından doğru

0: bir karşılık. Ama meselenin kendisini hala kendi içerisinde anlama gereği benim bunu bir açıdan politeye olarak korumamı sağladı. Yani içeride ben buna mesela bir dönem bizde bir tür icat gibi, yani aslında hiçbir etimolojik temel olmamasına rağmen işte siyasa gibi filan çeviriler filan da söyledim ama dediğim gibi bunlar nötr bakabilmekle ilgili. Politeya polis demek. Polis kent devleti, yani ülke ve kent bir ve aynı şey o dönem itibariyle. Hı hı. Şimdi buradaki çok önemli bir esas ve niçin politeya gibi bir metnin aslında toplumsal bir bakış açısı gerektiren bir durumun Platon gibi filozofyada karşımızda filozofos gibi bir brain aslında doğrudan mağaradan çıkışını, eksodusunu, çıkış meselesini filozofya faaliyetinin kendisine bireysel açıdan bakan ve ortaya koyan biri tarafından bir temel metne, bir temel esere dönüştüğü sorusunu sormamız lazım. Yani Platon niçin toplumsal olanı dert ediyor? Çünkü çok açık bir biçimde bir arada yaşamayla ilgili bir kaideyi Sokrates kentin kuruluşunda çok net bir şekilde şöyle ifade eder. Der ki, bir kentte herkes bir başkası için üretir. Dolayısıyla da siz ayakkabıcıysanız başkasının ayakkabısını yaparsınız. Ve sizin ekmeğinizi bir başkası yapar. Yani dolayısıyla da herkes birbiri için üretir. Bu şu demektir. Herkes birbirinden sorumludur. Ama sorumlu olduğu için sorumlu değildir. Yani o havada bir etik mesele değildir. Birbirimizden sorumlu olmamız
1: pragmatizmi
0: lazım.
1: Pragmatizmi de burada yani.
0: Tabii yani bir arada yaşadığımız birbirimizden sorumlu değiliz. Zaten bir arada yaşamamızı mümkün kılan üretim tarzımız hepimizin bir diğeri için çalışması. Birbirimiz için çalışıyoruz. Yani dolayısıyla da biz iç içeyiz. Zaten kenetlenmiş ve birlikteyiz. Toplumsal olmanın anlamı bu. Şimdi dolayısıyla da bu esastan baktığınız zaman sorumluluk meselesi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ve bu sorumluluk bizim az önce hakikat bağlamında ifade ettiğimiz temel değerleri gerçekleştirme sorumluluğumuz olduğunu gösteriyor.
1: Ürperdim. Ürperiyorum. Çünkü adım adım giderken şunu görüyorum. Süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hakikaten hani o az önce bahsettiğim durumun içinde hissediyorum. Yani Bismillah'ın B harfini falan henüz daha telaffuz ettim edemedim oralardayım. Aynı şeye bakıp o kadar ayrı gerçeklikler ve yaşam pratikleri ortaya çıkarmak da ne kadar enteresan bir durum. Yorumlayış, hani en baştan sizin söylediğiniz şeyin kendisini görmek, hakikati aramak, o arayanın sesini duyabilmek, gerçek o sesini duyabilmek, o sahneyi görebilmek ve onun peşinden giden insanların ortaya çıkardığı yeni yorumlarla ve bakış açılarıyla yeni yaşam pratiklerinin ortaya çıkması ama bunların o arayış içinde iyiyi de kötüyü de, güzeli de çirkini de ortaya çıkaran ve kaynağa baktığımızda onu ararken İki çok zıt şeyi ortaya çıkarabilen güçte bir nüve.
0: Evet.
1: Çok ilginç geliyor bu yönüyle, irkiltici de geliyor. En başta söylemiş olduğum o zaman peki nasıl bileceğiz, nasıl ayırt edeceğiz? Ayırt etmek de burada galiba çok önemli bir mesele, irkilten şeylerden biri.
0: Ayırt etme meselesi tabii yani hani zihnimizin muhakeme itibariyle bize verdiği bir imkan, bir yeti. Ancak ayırt edebilmek için gereken ne diyelim bir ruhsal kıvam olmaksızın bu işin teknik kendi evet. içinde halledilebilir bir kısmı yok. Yani diyelim iyi ve kötü birbirinden ayırt edeceğiz. Bakın çok ilginçtir. İyi ve kötüyü birbirinden bal gibi ayırt ederiz. Ama diğer taraftan da herkes kendi hayatını sorgulasın ve görsün. Neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda ne kadar isabetli olmuş. Yani kendisi için en kötü zannettiği şey en iyi. En iyi zannettiği şeyin en kötü çıktığını defalarca yaşamışızdır. Hele belli bir yaştan sonra. Bunu çok net olarak anlarız ve kavrarız. Bu çok ilginç bir kısımdır. Yani biz sadece bu anlamda bu ayırt etmenin kendisinin o mutlakiyetiyle ilgili değiliz. Dolayısıyla da bilgide bir mutlakiyet söz konusu değil. O halde bilginin kendisine güvenerek hareket edilebilecek bir durum değil. Eğer içinde kendiliğinden ve kendi esasında bir erdem yok ise. Çünkü ancak erdemiyle olan bilgi bize o ruhsal kıvamı getireceğinden, o ruhsal kıvamın ve olgunluğun kendisi bizim için iyi olanı bize bu durumda gösterebilir bir hale gelebilir.
1: Dönüp bakmak lazım. Kendimize ve belki tek tek kendi adımıza yapabileceğimizin ötesinde o birikime de bakmak lazım.
0: Evet.
1: O birikime de bakmak lazım herhalde. Efendim, biz süremizin sonuna geldik. Bir şeyi atlamadan, dediğim gibi ben kendi sorularımın peşinden koşarken en basit olanı, mesela hoş geldiniz veya teşekkür ederim falan demeyip unutmaya çok yatkın olabiliyorum zaman zaman. Unutmaktan endişe ettiğim, bu yüzden unutmamak için hemen önüme açtığım, telefonumu normalde böyle açmam, özür diliyorum sizden de izleyenlerimizden de, ama paylaşmak istediğim bir şey var. 2019 yılından itibaren 3 dalda ödül veren Türk Felsefe Derneği bu yılki telif eser ödülünü bu eseriniz için size verecekler. Evet, evet. Kutluyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Layık görmüşler. Kendilerine de teşekkür ediyorum bu vesileyle. Ve ayrıca Vakıfbank yayınlarına da kitabın basımı için gösterdiği özen için bu vesileyle tekrar
1: bizi buluşturdukları için biz de müteşekkiriz, ama çok teşekkür ediyorum. Her şeyi, yani daha o hakkından gelmenin lafız olarak kendisiyle karşı karşıya geldiğimde bile durdum. Kendisi olarak hakkından gelmeyle nasıl baş edebileceğimi henüz bilmiyorum. Ama bir kapı bir pencere araladı. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, portrede misafirimiz Doçent Doktor Oğuz Haçlıkoğlu'ydu. Politeia şerhiyle ağırlamaya çalıştık. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşebilmek umuduyla şimdilik hoşça kalın.

Her yol bir yere çıkar ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğine açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyük. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Harikasınız! Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin!
2: 2, 3, 4...

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
1: Kırmızı.
2: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
3: aşk. Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24'te.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. İsrail'in Beyrut'a saldırısına İran'dan sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan da tepki geldi. Trump bu saldırı olmamalıydı dedi. Yine de anlaşmanın imzalanacağını söyledi. Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformundan yazdı. Bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı, özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi dedi. Trump, İsrail'in tehditlerine karşı kendini savunma hakkı var. Ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve anlamsızdı. Kimse yaralanmadı, öldürülmedi ve bu önemli süreci aksatmamalıydı ifadesini kullandı. ABD Başkanı bölgeye Lübnan'da dahil olmakla birlikte barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız. Tüm taraflar geri adım atmalı. İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerinden daha fazla saldırı yapmaması gerektiği gibi Hizbullah'da dahil olmakla birlikte herhangi bir tarafın İsrail'e karşı daha fazla

0: Gazze saldırı yapmaması da gerekiyor dedi. Trump bu uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim diye yazdı. ABD Başkanı basına da açıklamada bulundu. Netanyahu neden böyle bir saldırı yapmak zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim, ona bunu söyledim. Hiç muhakeme yeteneği yok, bunu da ona söyledim diye konuştu. Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi. Trump imza töreninin bugün önümüzdeki 2-3 saat içinde elektronik olarak haftaya da Avrupa'da bir yerde yüz yüze imzalanacağını belirtti. Netanyahu'dan Hizbullah'a başka saldırı düzenlememesini istediğini, İran'da füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini ifade etti. CHP'de arınma süreci meclis grubuna sıçradı. Grup başkan vekilliği değişiklikleriyle birlikte parti içinde yeni bir denge arayışı başladı.
1: CHP'de arınma süreci yeni bir aşamaya geçti. Partide art arda gelen kararlar grup yapısını ve meclis dengesini değiştirdi.
2: Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
3: Partide bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez.
1: CHP'de tedbirli ihraç ve disiplin süreciyle başlayan kriz meclis grup başkan vekilliklerine yansıdı. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında ünvanları kaldırıldı. Boşalan koltuklar parti içinde yeni bir güç dengesi tartışması yarattı. Grup başkan vekilleri milletvekillerinin oyuyla belirlenecek. Kapalı grup toplantısı bekleniyor. Partideki süreçse sadece meclisle sınırlı kalmadı. Disiplin dosyaları genişlerken yeni ihraç ve görevden almalarında gündeme gelebileceği konuşuluyor.
4: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: Kulislerde ise il başkanları düzeyinde de değişikliklerin gündemde olduğu belirtiliyor. Sürecin merkezindeki yönetim yeni MYK ve disiplin kurulu toplantılarıyla kararları derinleştirmeye hazırlanıyor. İhraç dosyalarının da bu hafta gündeme alınması bekleniyor. Özetle CHP'de iki cephede salı gününe kadar hangi adımların atılacağı merak ediliyor.
6: Merhabalar.
1: Öte yandan CHP grup toplantısında kimin konuşacağı sorusu daha da kritik hale geldi. Gözler yine salı gününe çevrildi. Geçen hafta yaşanan gerginliklerin ardından grup toplantısında Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi konuşacak tartışması bu haftaya da taşındı. Anlaşılan o ki partiyi yine gergin bir hafta bekliyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da yoğun gündemle mesai yapacak. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi ele alınacak. Detayları haberimizde.
1: Meclis yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel kurul görüşmeleri, komisyon toplantıları ve grup toplantıları aralıksız sürecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 16 Haziran Salı günü başlayacak. Sağlık gerekçesiyle görevden ayrılan bazı emniyet personelinin belirli şartları sağlamaları halinde yeniden kamu görevine atanabilmesine ilişkin düzenleme görüşülecek. Basın ilan kurumuna yükümlülük ihlallerinde 1 ila 10 gün arasında ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulama yetkisi verilecek. Taksi taşımacılığında ise elektronik sistemler üzerinden hasılatın tespitine yönelik vergi düzenlemeleri ele alınacak. Komisyonlarda da yoğun gündem var. Sayıştay Başkanlığı seçimi için süreç başlatılırken çocukların dijital riskleri ve okullarda yaşanan olaylar Meclis Araştırma Komisyonu'nda değerlendirilecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grup toplantıları yapılacak. Siyasi parti liderleri milletvekillerine hitap edecek.
0: Konu sahibi olmak isteyenler için geri sayım sona erdi. TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız satış kampanyası yarın başlıyor. Bu kez kura yok. Başvuruda erken davranansa avantajlı olacak.
1: Dar ve orta gelirli vatandaşların bütçesini zorlamayacak şekilde planlanan dev projeye başlıyor. 20 bin konut satışa çıkıyor. TOKİ'nin açık satış kampanyasında gelir sınırı ve ikamet şartı aranmayacak. 18 yaşını dolduran ve üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

0: Kampanyada dikkat çeken bir diğer başlıksa ödeme seçenekleri. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan, taksitler ise 18 bin liradan başlayacak. Vatandaşlara peşin ödeme indirimiyle birlikte 3 farklı ödeme planı sunulacak. Peki satış nasıl yapılacak? Satış süreci Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yürütülecek. Başvuru sırası belirleyici olacak. Uygun konutu seçen vatandaş doğrudan satış sözleşmesini imzalayabilecek. Kampanya 17 Temmuz'a kadar sürecek. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak. Bazı illerde kurulan tanıtım ofislerinde vatandaşlar örnek daireleri de inceleyebilecek.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu. Enpara, Enpara, bankanın
1: güzeli. Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Haydi salataya salataya, kırmızı biber, kırmızı, kırmızı, kırmızı.
5: Beyaz.
4: Kırmızı.
5: Beyaz.
4: Kırmızı.
5: Beyaz.
4: En büyük.
6: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
7: En sahi aşk.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır...

0: ben.
1: Ne?
0: Amerika sok mu?
1: Oo, çok uzakta bize.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler. Beyler, bak.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Arabanı arabam.com'a, değerinde cinsat.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas. Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Orta Doğu yine oldukça hareketli günlerden geçiyor. ABD ve İran arasındaki, İsrail'in de tabii dahil olduğu savaşta bir neticeye ulaşılacak mı? Bir çözüm bulunacak mı? Mutabakat imzalanabilecek mi? Bununla ilgili son saatlerde özellikle çok önemli gelişmeler oluyor diyebiliriz. Tabii henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi. Birkaç saat içinde olabileceği söyleniyor. Bir yandan yalanlamalar geliyor. Bazı tabii bununla birlikte saldırı tehditleri karşılıklı olarak sürmeye devam ediyor. Aslında karmaşık bir durum var ama ne tarafından bakarsanız bakın sürecin sonuna doğru ciddi şekilde yaklaşıldığının işaretlerini de görüyoruz. Son gelişmeleri konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah Yayın Koordinatörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağrı. İyi yayınlar diliyorum.
0: Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ve Haydar Oruç, Orta Doğu uzmanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Çağrı.
0: Aslında her hafta tabii oldukça yoğun geçiyor Orta Doğu gündemi ama bugün hepsinden daha yoğun günler yaşıyoruz diyebiliriz. Çünkü mutabakat imzalanması yönündeki beklenti iyice arttı.

0: Trump'tan gelen son açıklama hatta bunun birkaç saat içinde olabileceği yönünde ama tabii mutabakat konusunda, imzaların atılması konusunda artık iyice sona yaklaşıldığını gördüğümüzde herkes dönüp İsrail'e bakmaya başladı. İsrail de aslında pek bizi şaşırtmadı diyebiliriz. Evet. Süreci sabote etmek için yine bir girişimde bulundu. Beyrut'u vurdu. Saldırının ardından tabii İsrail aşırı sağcı bakanlardan çok sert açıklamalar geldi. Bize atılan her rokete karşılık Beyrut'ta 10 bina yıkılsın gibi çağrılar yapıldığını gördük. Yani bu kadar sona yaklaşmışken aslında İsrail'in süreci sabote edebilmek için hala bir şeyler yapabiliyor ve bombalarla bunu yapabiliyor olması bir yandan da ABD adına da can sıkıcı diyebiliriz herhalde ki İran ordusu da İsrail'e saldırıların, daha doğrusu İsrail'in Lübnan'a saldırıların cevapsız kalmayacağını söylüyor. Bu da tabii bir karşı saldırı riski doğuruyor ki İsrail'in süreci sabote edip rayından çıkarmak için hala sonuna kadar çabaladığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Biraz tedirgin edici de bir durum diyebiliriz değil mi? Ne dersiniz?
1: Evet. Trump da oldukça sert açıklamalar yapmış. Baktığımızda durumu kızdığını gösteren açıklamalar kamuoyu önünde yapıyor. Tabii yani hani bu saldırı Trump yönetimi için eğer muhakeme güçleri kendileri çünkü hani İsrail muhakeme güçsüzlüğüyle suçlamışlar ama kendi muhakeme güçleri varsa muhtemelen böyle bir şeyin olabileceğini zaten düşünüyor olmaları gerek. O yüzden çok sürpriz olmamıştır. İsrail'in de muhakeme gücü, yoksulluğunu yani böyle açıklamak çok doğru değil. Tam tersi İsrail olabilecek olası İran-Amerika anlaşmasının neler getirebileceğini tahmin ettiği için ve kendi mücadelesinin hattı ve sattı kendi açısından çok açık olduğu için bugün bu saldırıyı gerçekleştirerek bir mesaj veriyor aslında. Bu arada tam analiz yapabilmemiz için aslında biz anlaşma olacak mı ya yani mutabakat dediğimiz şey. Bir de bu mutabakat derken neyi kastettiğimizi de aslında bir parça daha netleştirmek lazım. Ama bunu netleştirmek o kadar zor ki. Çünkü tam olarak neyi kastettiğimizi kamuoyuyla detaylar paylaşılmadığı için anlamak ve açıklamak son derece zor.
0: Ama kabaca yani masaya oturup pazarlıklara başlamanın ön anlaşması diyebiliriz.
1: Ön anlaşması ve şöyle ateşkes var Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında. Bu ateşkes işte Lübnan'ı kapsıyor mu kapsamıyor mu o büyük bir soru işareti ya da başka cepheleri kapsıyor mu kapsamıyor mu büyük bir soru işareti farklı yorumluyor taraflar. Ama o ateşkesin uzaması ile ilgili bir mutabakat bir kere. Yani zaten Trump süresiz uzatmış müzakerelere süre kazandırmıştı falan ama yani iki tarafın yeniden müzakerelerle ilgili oturup hani ateşkes sürecini uzatması önemli tabii ki. Çünkü daha iki gün önce birbirlerini vurdular. Hani hepimiz biliyoruz. O noktanın ötesinde ama kamuoyuyla paylaşılmayan ama sızdırılan her iki taraftan da. Bu arada bunlar doğru da olmayabilir çünkü her iki taraf açıklamalar yapıyor. Ama her iki taraf kendi savaş koşullarının gerçekleştiği, daha doğrusu savaş amaçlarının gerçekleştiği ile ilgili ve zafer kazandıkları ile ilgili açıklamalar yapmak konusunda aslında hevesliler. Dolayısıyla birbirleriyle tutarsız açıklamalar da var. Tabii biz anlaşma olacak mı ve bunun detaylarını bilsek çok daha net bir analiz yaparız şu yüzden dedim. Çünkü bu anlaşmada esas olarak mesela her iki taraf içinde çeşitli kazançlar ve her iki tarafında verdiği çeşitli tavizler varmış gibi görünüyor. Tabii ki İran'ın...
0: Bunun dediğiniz gibi yani tarafların birbirlerine psikolojik üstünlük kurma hamleleri olarak okumak lazım şu anda. Değil mi?
1: Tabii ki İran'ın tabii ne tavizler vereceği ve ne kazanımlar sağlayacağı çok daha önemli. Çünkü baktığınızda bu savaş Orta Doğu'da oluyor ve savaşın bir ayağı hala sürüyor. Yani İsrail'in Lübnan saldırıları ve Lübnan üzerinden İsrail'in Lübnan politikasının sadece Lübnan'la sınırlı olmadığını biz hepimiz tahmin edebiliyoruz. Tabii. Bu bir sadece bir güvenli alan yapmak ya da onu işgal aracılığıyla gerçekleştirmek politikası değil. Bunun ötesinde Doğu Akdeniz'i, Levant bölgesini şekillendirmek istiyor İsrail. Mümkün olduğunca Amerika'nın İran'la olan ve bir ayağı da nükleer mesele olan bu savaşından faydalanarak. Dolayısıyla onun kendi bir ajandası var ve bu ajanda doğrultusunda, bu gündem doğrultusunda gitmektedir.

0: etmek istiyor. Anlaşma içerisinde İran'ın hani yansıttığı ya da İran'la yetkililere dayanarak yansıtılan noktalardan biri şu. İran'ın talebi bütün cephelerde ateşkesin olması.
1: Evet.
0: Bütün cephelerde ateşkes dediğinizde bu şu demek. Yani İsrail'in şu anki saldırı kapasitesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği kararla sınırlandırılması. Bu zaten önemli bir mesaj. Ben bu mesaj verilse de sahada çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum.
1: Çünkü yani, bu sadece Beyrut değil, Lübnan'ın güneyi de demek aynı zamanda.
0: Lübnan'ın güneyi de demek ama Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar sürecek. İsrail'in işgali sona ermeden Hizbullah'ın direnişi durdurması mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla bu çatışmalar sürecek. Bu çatışmalar sürdüğünde arada muhtemelen İsrail ve İran arasında da küçük el yükseltmeler olur. Ama yine de eğer anlaşma içerisinde böyle bir eğer varsa böyle bir şart ya da buna yakın bir şey varsa bu önemli bir mesaj. İsrail'in bu anlaşmayla elde edecekleri var muhakkak. Yani işte nükleer mevzunun nasıl halledileceğine bağlı olarak kendi doktrinlerinin işlediğini falan gösterebilir. Öyle veya böyle Amerika eliyle veya değil. Hı hı. Ama onun yanında kendisinin Amerika'nın kararlarıyla sınırlandırılabileceğiyle de ilgili bir mesajla da karşı karşıya kalabilir. Bu mesaj ciddi bir mesaj İsrail için ve tabii ki bu mesajı bu mesaja giden yolu bozmak istiyor tabii. Bu yolu bozmasa bile kendi mücadelesine devam edeceğiyle ilgili kendi iç kamuoyuna ve bölgeye vermek istediği bir mesaj var. Üçüncüsü de yani Lübnan mücadelesi ya da Lübnan savaşı İsrail için sadece basit bir işgal savaşı değil. Bütün bu bölgenin şekillendirilme mücadelesi. Dolayısıyla ben bu şekillendirme mücadelesine de devam edeceğim. Bu nedenle aslında bugün yapılan bu saldırı tüm bu mesajları içeren bir saldırı. Şu anda da daha imzalanmış bir anlaşma yok. Hatta Trump'ın İsrail'e yönelik, Netanyahu'ya yönelik biraz da garezli bir mesaj yayınlamasının temelinde de yapılacak işte o imzaları geciktirme ile ilgili bir husus var. Yani baktığımızda İsrail'in mesajı hedefe de ulaşmış gibi görünüyor eğer yani bütün bu Trump'ın söyledikleri doğruysa yani gerçekten imza işi yakınsa işte doğum gününde kendisi barış lideri olarak tekrar taçlanacaksa falan kendi rüyalarında dolayısıyla İsrail de bu rüyayı rahatsız etmiş görünüyor. İran hatırlarsanız geçen hafta el yükseltmelerinin en önemli adımlarından biri İran'ın Lübnan nedeniyle Hizbullah üzerinden değil kendisinin doğrudan İsrail'i hedef almasıydı. Bu bir kendi içerisinde mesajdı. Yani hala Lübnan meselesi benim savaş ve mücadelemde bir mesele ve bu meselenin arkasında durmaya devam ediyorum. Dolayısıyla Lübnan cephesi ayrı değil. Bütün Ortadoğu bir cephe mesajı vermişti.
1: Daha öncekilerin aksine kendi doğrudan saldırıya uğramadan
0: ilk defa
1: yani, reaktif yöntemden vazgeçip artık tabii önleyici saldırılara başladığı yönünde yorumlar yapılmıştı.
0: Ve daha da önemlisi kendi söylediğinin arkasında durdu. Hı. Yani Lübnan'a yapılan saldırıyı Hizbullah üzerinden cevap vermektense kendisi bizzat, çünkü bu onun şartlarından biriydi. Lübnan'da da ateşkes olacak ve yani hani bu İsrail'in işgali sona erecek. Dolayısıyla bunu hatırlatan ve bunu bizzat kendisi yapan bir saldırı. Dolayısıyla geçen hafta bu anlamda son derece önemli bir cevap verildi. Dolayısıyla İsrail aslında baktığımızda İran devrim muhafızlarından da sert yanıtlar geldiğini görüyoruz. Yani buna cevap verileceğine yönelik olarak Trump böyle bir misillemenin yapılmamasıydı, rica edeceğim falan demiş. Yani dolayısıyla anlaşma hattında imza atılacak havasından birdenbire misilleme olduğu olacak olmasın havasına doğru dönüldü.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani İsrail bu döndürmeyi başardı mı? Başardı. Ama burada bir şeye daha da göz kırpmış olabilir. Tabii dediğimiz gibi anlaşmayı bilmediğimiz için net analiz yapamıyoruz ama dün İran basınından da ya da işte İran'dan yansıyan çeşitli haberler. İran'da da bu işin bu anlaşmadaki işte kazançlar kadar tavizler de var muhakkak ve o tavizlerden çok memnun olmayanlar özellikle

0: Kulübümüzdeki karttan.
1: Evet, hükümeti falan eleştiren bir
0: eleştirenler var. Hatta bu anlamda hükümete yakın bazı isimler de eleştirenleri eleştirdiler. Dolayısıyla demek ki orada sadece uydurma bir haber silsilesi yok. Bir eleştiri gerçekliği var. Bir dolayısıyla İsrail bir yandan da oraya bir yeşil ışık yakarak aslında her iki tarafta da bu anlaşmadan memnuniyetsiz olacakları hareketlendirecek bir zeminde yaratmış oldu.
1: Aslında yani hani kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bir anlaşma yapacaksanız iki tarafın da tam memnun olmaması daha sağlıklı bir sonuç doğurabilir gerçekten de. Bununla birlikte sizin söyledikleriniz Trump'ın da hem İran tarafından hem İsrail tarafından ne kadar sıkıştırıldığını bir yandan gösteriyor. Bir yandan da aslında ne olursa olsun Orta Doğu'da huzurun çok da kolay yakalanamayacağını da gösteriyor diyebiliriz.
0: Aslında bu anlaşma eğer Amerika'nın işte tabii detayları vermiyorlar. O detaylar önemli çünkü evet. Detayları bilmeden çok basit şekilde konuşuyoruz ama birkaç eğer koyarak yine de söylesek yine de Amerika bazı tavizler vermiş bile olsa Hürmüz'ün açılması meselesini, Hürmüz'ün eski statükosuna geri döndürülmesine ve İran nükleer programının kısıtlanma meselesini başarsa Amerika Birleşik Devletleri kazançlı bir şekilde yani bunu ister iç kamuoyuna ve dünya kamuoyuna satsın satamasın. Kendi stratejik amaçları doğrultusunda kazançlı çıkabilecek bir çıkmazdan. Bu noktada Trump tam hani o çıkmazdan çıkmaya kendini yakın hissederken tekrar çıkmazın bir başka şeyiyle, bir başka vantuzuyla çekiliyor. Çünkü burası Orta Doğu tabii ki.
1: Maalesef ki İsrail'den yana zaten memnuniyetsizliğini daha önce birkaç sefer genel anlamda bahsetmiyorum. Bunun özelinde söylüyorum. Dile getirmişti. Benzer bir durum şimdi de var. Trump'ın açıklamalarına daha detaylı bakacak olursak tabii birkaç açıklama yaptı. Öncelikle sosyal medyadaki yazılı açıklamasından hareketle soracağım Aydar Hocam. Dedi ki bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı özellikle İran'da barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi. Bu önemli süreci aksatmamalıydı. Bölgeye Lübnan'da dahil olmak üzere barışı getirecek bir anlaşmaya çok yakınız. Bu uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim. Özet geçerek söylüyorum. Yani İsrail'in aslında bir yandan Trump'ı ve İran'ı kendisine tepkide birleştirmiş olması da ilginç bir tablo oluşturuyor. Bununla beraber Lübnan, bu anlaşma Lübnan'ı kapsıyor mu, kapsamıyor mu diye baktığınız zaman bu sözlerde tekrar vurgulayayım şunu gördük. Dedi ki Trump bölgeye Lübnan'da dahil olmak üzere barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız. Yani bunu anlaşmaya Lübnan'da dahil diye mi algılamak lazım? Yoksa İran'la anlaşırsak Lübnan meselesi de yatışacak diye dolaylı yoldan yapılan bir vurgu mu? Şimdi, orası biraz aslında
2: yok aslında yoruma çok açık net mı? Çünkü sürecin başında İran'ın şartıydı bu. Ateşkesin şartı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasıydı.
1: Trump'ın sözlerinden hareketle Trump'ın bakış açısından.
2: Trump'ın bakış açısı günlük olarak değişebiliyor. Önce onu söyleyeyim. Yani evet. Hava durumuna göre mütedil inişli çıkışlı oluyor. Çünkü Trump biliyorsunuz daha önce de İsrail'e Lübnan'a saldırmayı yasaklamıştı biliyorsunuz. 17 Nisan'da orada da bir ateşkes süreci başlamıştı. O belli periyotlarla uzattı. O zaman da söylemişti. Yasaklıyorum demişti ama zaptı bu sözün hemen tabii. Üzerine İsrail tekrar saldırmıştı. Dolayısıyla Trump'ın ne dediğinden ziyade bizim sahada İsrail'in ne yaptığına bakmamız gerekiyor. Kaldı ki bu muhtıranın anlaşma öncesi, anlaşma üzerinde anlaşacakları metin ortaya çıktıktan sonra İsrail kamuoyunda bir hareketlenme başladı. Özellikle muhalefet partileri bunun İsrail için büyük bir başarısızlık olduğunu, Netanyahu'nun İsrail'in güvenliğini çok tehlikeye attığını, böyle bir anlaşmanın İsrail için kabul edilemez olduğunu söylemeye, medya bunu yazmaya başladı. Dolayısıyla Netanyahu'nun da anladığım kadarıyla bu anlaşmayı bozmak için elinden gelen her şeyi yapmak, başka da çaresi yoktu. Ve yapabildiği en kolay şey de Lübnan'a saldırmaktı. Ya ben bunu biraz şeye benzetiyorum Şarbe. Yani nasıl biz 10 Ekim'de Gazze için Şarm el Şeyh'te bir ateşkes anlaşması imzalandı törenlerle. Ne oldu? Ne değişti Gazze'de?
1: Yani İsrail hala saldırılara
2: devam ediyor. İsrail o zaman sarı hat yaklaşık %50 düştü. Bugün o sarı hattın %60'ı geçti. %70'e doğru gittiğini görüyoruz. Yani yavaş yavaş İsrail adı ateşkes olmuş olsa da topyekun bir saldırı olmasa da münferiden istediği yerlere saldırı gerçekleştiriyor. O ya da bu bahanelerle oradaki Filistinleri katletmeye, öldürmeye devam ediyor. Yani bu Lübnan konusunda da ben aynı şey olduğu kanaatindeyim. İran savaşı zaten bunların üzerine çok güzel örtmüştü.
1: Ya Litani Nehri'nin kuzeyine bile geçtiler.
2: Ya Litani'de Zahrani Nehri ne kadar çıktı? Yani o 8-10 kilometrelik hatta ilk başta daha önce konuşmuştuk. %6'sıydı Lübnan topraklarının, %12'si %13'ine geldi. Evet. Ya bu artık tampon bölge olmanın ötesinde aynı 82-2000 arasındaki işgal gibi, yani bayağı bir Lübnan toprağından koparmak gibi bir niyeti var. Her ne kadar yok biz öyle bir niyetimiz yok, işgal

0: Netanyahu ile yaşamış olduğu o sıkıntılı iletişim süreci ve problemleri nedeniyle Netanyahu'nun altını boşaltmak için biraz işte önümüzdeki işte Ekim ayındaki seçimlerde zora sokmak ve seçimi kaybetmesini sağlamak için böyle bir süreç geliştirdiğini, hatta işte hocam bahsettiği geçen pazarki İran'ın İsrail'i vurduğunda da biliyorsunuz Amerika ara bulucu bir pozisyona girdi. Sanki evet. Savaşın tarafı değilmiş de evet. İsrail'e misilleme yapma dedi. İsrail buna rağmen yine misilleme yaptı. Böyle bir durumdaydı ve Trump'ın verdiği mesaj sanki İran'ı destekliyormuş gibi bir ortam ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Ve bu da İsrail'de hiç hoş karşılanmadı. Ve İsrail nasıl beğensin biz işte Amerikan çıkarlarıyla İsrail çıkarları ayrışıyor. Netanyahu yanlış yapıyor şeklindeki hataları var şeklindeki söylemleri İsrail kamuoyunda ve İsrail medyasında da yazıldığını çizildiğini takip ediyorum. Onlar da diyorlar ki artık tamam biz müttefikiz. Çok çıkarlarımız var. Amerika bize bir koruma sağlıyor. İşte milyar dolarlar veriyor. Ama Amerika'nın bölgedeki çıkarları değişiyor. Bizden farklı düşünüyor. Bizimki buradaki mücadelemiz ulusal çıkar. Varoluş savaşı veriyoruz biz. Ama Amerika daha uzakta olduğu için savaşı çıkıp giderek işin içinden sıyrılacağını zannediyor şeklinde bir bakış açıları. Ve eğer onlar Amerika bölgede kalmayacaksa biz savaşa devam edelim diye bir tutum içerisinde. Bunu sürdürebilmeleri, bunu yapabilmeleri mümkün dersiniz. Ben kesinlikle katılmıyorum. Yani peyderpey böyle saldırılarda bulunabilir ama İran'dan gelen saldırıları İsrail'in tek başına karşılaması, bunu göstermesi çok mümkün değil elindeki imkanlarla. Zaten o 40 gün süresinde gördük. Orada da pek çok savunma silahlarını harcadığını, tükettiğini de takip ettik. Dolayısıyla bu saatten sonra Amerika'nın koruması olmadan çok da bu savaşı sürdürmesi de mümkün değil. Savaşta kalması da mümkün değil. Zaten İran rejimini devirmesinin de mümkün olmadığını gördük. Yani bunların hepsinin bir kurgu olduğu, Amerika'nın da bu kolaylıkla devirme bahanesiyle ya da yalanlarıyla savaşa sokulduğu ortaya çıktı. Bundan sonra yapabildiği kadar bunu yapacak ama ben İsrail'in bu girişimlerini süreci zehirlemeye çabalarına rağmen ben bu anlaşmanın olacağı kanaatindeyim bir şekilde öyle ya da böyle. Çünkü artık bir yerden sonra artık görmeyecek. Trump arkasına bakmadan dönüp çıkıp gidecek bölgeden. Yani ben o şekilde görüyorum. İsrail'de ondan sonra artık Amerikan Kongresi'nde o şey Section 224 diye biliyorsunuz bir şey kotarmaya çalışıyorlar. Amerika ile İsrail ordusunu entegre etmek, ortak finansmanı sağlama yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir şeylerle Trump'tan intikam mı alacak? Yoksa Trump'ın Kasım'daki ara seçimde sabote edip seçimi zaten kaybedeceğini öngörüyoruz ama daha ağır bir yenilgi almasını mı sağlayacak bilmiyorum. Bu sanki İsrail ile Amerika arasında bir şekilde bir mücadeleye dönüşe gibi gözüküyor ve sürecinde şu an görünen tablo itibariyle kazananı İran gibi gözüküyor. Dikkatle takip ettiğim konulardan da bir tanesi bu. İsrail'deki o bir takım kısım İran'ın 28 Şubat'tan daha güçlü olduğunu söylüyor şu anda. Yani biz savaşı rejimi devirmek için başlattık. İran'ı zayıflatmak için başlattık. İşte bölgedeki vekil aktörlerini zayıflatmak için başlattık ama şu geldiğimiz nokta itibariyle Amerika'nın da yanlış konumlanması nedeniyle ama çünkü öyle görüyorlar. Amerika'nın İran'a taviz verdiğini ve bunun da İran'ı güçlendirdiğini bu ateşkes ile vekil aktörler ve anlaşma ile vekil aktörlerin ortadan kalkmadığını, vekil aktörlerin garanti altına alındığını söylüyorlar. Bu da İsrail içindeki o şeyin kaynamasına sebep oluyor ve Amerika ile İsrail arasındaki o müttefiklik ilişkisini sorgulatıyorlar. Ama bu anlaşma öyle ya da böyle olacak. Çünkü Vance gibi Trump'ın kabinesinde de o magacılar diye tarif edilen kesim onlar artık yeter. Bir yere kadar İsrail'in güvenliği bizim için öncelikli ama bir yerden sonra da Amerikan çıkarlarını gözetmek zorundayız diyorlar. Ya bu mücadele devam edecek. Ama Amerika bu savaşı daha fazla sürdüremeyeceğini gördü. En son saldırılarda iki gün üst üste biliyorsunuz devam etti ve İran Amerikan teklifine cevap vermediği için bu saldırı yapıldığı söylendi ve Trump'ın en son işte Harkadası'nı ele geçireceğiz, petrol altyapısını ele geçireceğiz, aynı Venezuela'daki gibi yapacağız dedikten sonra biliyorsunuz tekrar bu ateş
1: bir anda değişti
0: anlaşma açıklaması geldi. Maalesef öyle oluyor. Yani medeniyeti ortadan kaldırmakla, taş devrine çevirmekle tehdit ettikten sonra ateşkes geliyor. Ya da ateşkesten bahsedilirken, yumuşamadan bahsedilirken çatışmalar geliyor. Böyle standart bir seyir takip etmiyoruz maalesef. İnişli çıkışlı. Ama buna rağmen bu gerginlik lere rağmen bir anlaşma olursa şaşırmamak lazım. Hocamın temas ettiği konu da önemli. İran'ın içinde de gerçekten öyle bir sıkıntı var. Cepheyi Paydari diye bir cephe var. Aslında onlar da muhafazakar ama muhafazakarın renk tonları var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Onlar mesela bu anlaşmayı vatan ihaneti olarak algılamışlar, görmüşler. Ancak bu tabii

0: konuşmak mı vatan ihanet, saldırıların durması, bir savaş bitirmek, barışı getirmek mi ihanet? O konuda net bir
1: anlaşma maddeleri içinde Müşteba Hamane'nin onaylamadığı şeyler var.
0: İşte işin son onay alınmadı daha. Yani hareketi. Son oradaydık. Mesela Arakçı'nın yaklaşımı görece daha olumlu. Kalibaf'ın yaklaşımı daha olumlu. Ama nihai onayı Müşteba Hamane yapacak diyorlar. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Müşteba Hamane gerçekten hayatta mı değil mi, o mu onaylı, onu da bilmiyorum. Onu da bir parantez içinde belirtmek istiyorum. Dolayısıyla İran tarafında da hep baştan beri Trump konuşuruz dediğinde konuşmuyoruz, kimseyle konuşmuyoruz dediklerinde, o zaman da demiştim mutlaka bir şeyler var demiştik. Konuştukları ortaya çıktı. Bunu kendileri de kabul ettiler. Ama hangi taraf daha yakın, hangi taraf o anlaşmayı sürüklüyor, hangi taraf karşı duruyor onu da bilmiyoruz. Ama o da ortaya çıkar diye düşünüyorum. En de sonunda bu anlaşma olacak ve anlaşma olursa da biraz daha İran'ın tezlerine, İran'ın taleplerine yakın bir anlaşma olacak gibi gözüküyor. Arakçı'nın bir lafı vardı, onu hep hatırlatıyorum. Amerika ya imkansız bir savaşa devam edecek ya da kötü bir anlaşmaya razı olacak diye. Sanki oraya doğru geldi, gidiyordu ve oraya geldik. Çünkü Amerika daha fazla öteleyemiyor. Saldırıyor, diz çöktüremedi, ikna edemedi, geri adım attıramadı. Var dedi, işte 2018'deki koşullarda bir anlaşmayla işin içinden çıkmaya çalışıyor ama tabii bu bölgedeki durumu düzeltir mi? Hani sadece Lübnan cephesiyle ilgili bir de geneli kapsayan bir süreç. Bu savaş bitse bile bölgedeki gerginlikler bitmeyecek gibi gözüküyor. Biz o yüzden belki bugün üzerine örteceğiz bu anlaşmayla ama birkaç ay sonra tekrar yeniden canlanırsa da şaşırmamak lazım diyorum.
1: Tabii takip edeceğiz, göreceğiz. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sizin de bahsettiklerinizden hareketle. Sonbahara baktığımızda malum Netanyahu için de Trump için de bir sandık sınavı var. Ve ikisinin de siyasi akıbetlerini korumak ya da güçlendirmek adına yapmaları gerekenler var. İran konusunda da fena halde aslında birbiriyle çelişiyor bu yöntemler. İşte Trump'ın buradan bir zafer çıkararak bu işi sona erdirmeye ihtiyacı varken Netanyahu mümkün olduğunca şiddeti yayarak, kaosu yayarak buradan bir siyasi akıbet ya da güç devşirmeye çalışıyor. Bir kere bunların temelden birbiriyle çakışması ABD ve İsrail arasında, Trump ve Netanyahu hükümeti arasındaki gerginliğin temel sebeplerinden biri aslında. Her ne kadar ana hatlarıyla aynı politika yürüten iki devlet olsa da. Şimdi dönüp de saldırı üzerine Trump'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda Netanyahu'ya çok sinirlendiğini söylediğini gördük Amerikan basınında. Muhakeme yeteneği yok dediğini gördük. İşte dediğimiz gibi bu sabah imzalanacak da anlaşma. İşte bu yüzden ertelendi, biraz ötelendi. Birkaç saate imzalanmasını bekliyoruz dediğini gördük. İran'dan saldırmamasını isteyeceğini söylediğini gördük. Haydar Hocam yakında anlaşmanın imzalanmasını bekliyor anladığım kadarıyla. Şimdi bu anlaşmanın birkaç saat içinde imzalanacağını söylüyor Trump. Gerçekten bu akşam bekler misiniz anlaşma imzalanmasını? Trump'ın doğum günü olmasından hareketle söylüyorum. Yani İran Trump'a böyle bir hediye verir mi? Tabii bunun mutlaka bir bedeli olacaktır. Eğer verecekse onu da söylemek lazım. İran'dan saldırmamasını isteyeceğini söyledi. İran'dan bunu dinleyip İsrail'e saldırmamasını bekler misiniz? Çünkü İran ordusu karşılık vereceğini açıkladı.
2: Şimdi öncelikle tabii sorunuzun birçok katmanı var. Bunları yavaş yavaş açmaya çalışayım müsaadenizle. Birinci olarak baktığımızda bugün Donald Trump, yani ABD Başkanı, doğum gününü kutlamak üzere büyük bir şölen, büyük bir sirk hazırlamış durumda.
1: Beyaz Saray'da kafes
2: Beyaz Saray'ın bahçesinde. Bunun içinde işte nitrolarla havaya uçan motosikletlerden tutun da kafes içerisinde dövüşecek UFC dövüşçüleri olacak. Yani tam bir şölen, tam Donald Trump'ın belki de sevdiği o böyle ekstra görkemli bir havada bir festivale dönüştürmeye ve bunu, yani Biden'a baktığımızda kendi ailesi içerisinde biraz daha rezerv bir doğum günü kutlaması yaparken, Donald Trump'ın aslında yani üslubuna da uygun bir şekilde bütün halka mal edecek bir gösteri ve şölenle yapıyor. Şu anda onun hazırlığı
1: yani
2: içerisinde.
1: Tırnak içinde söylüyorum, Trump'ın İran'ı anlaşmaya razı ettim, kabul ettirdim şartlarımı demesinin de tam zamanı aslında.
2: Tam zamanı, ama aynı zamanda bunu şöyle okuyanlar da var. Donald Trump burada çok tökezlediği için böyle bir şeyle aslında biraz kafada dağıtıyor.
0: Gürültü patırtı yaparak.
2: Şimdi daha öncelikle sorunlarınızda ilk başında işte Donald Trump'la Netanyahu karşılaştırması yaptık. Burada eğer biz o farklılığı ve aradaki çekişmeyi, siz işte sert konuştuğunuz küfür bile etti zaten.
1: Evet,
2: yani o kadar seviye maalesef dünya siyaseti açısından baktığımızda bu seviyede bir siyaset gidiyor. Dünyanın en büyük süper gücü.
0: Daha önce de etmişti.
2: Yani Netanyahu'ya daha önce, gerçi Biden da benzer böyle hakaretvari şeyler söylemişti ama bu şunun göstergesi değil. Yani bunu söylememin sebebi...
1: Yani ne kadar zorlayıcı olduğunu, evet, Netanyahu'nun da göstergesi.
2: Ama bu kadar böyle zorlayıcı olması, bu kadar karşılıklı, yani artık basının önünde, kamuoyunun önünde bu kadar sert birbirlerine yaptığı açıklamalar olsa bile ABD ve İsrail politikalarına baktığımızda Orta Doğu için çok büyük bir farklılığa sebebiyet vermiyor. Yani ideolojik, evet, olarak veya pratikte veya işte çıkarlar açısından çok farklı yerlerde durmuyorlar. Yani
1: bu biraz aslında nihayetinde hani Netanyahu hükümetinin Trump'ın patronluğunu buradaki tam anlamıyla kabul etmek istememesi.
2: Yani aslında burada iş şöyle benim bakış açımla. Birincisi hedef aynı diyelim. Çıkarlar aynı. En fazla değişen metot farklılığı var.
1: Evet.
2: Ve burada veya iletişim, bu planın iletişiminin farklılaşması var. Dolayısıyla burada Netanyahu'nun bu kadar arasında sürtüşme olması, İran'dan veya İran'la ilgili taleplerden vazgeçilmesi anlamına, bölge için, Suriye, Lübnan, Filistin meselesi için çok farklı sonuçları sebebiyet verecek gibi bir şeye düşmememiz gerekiyor.
1: Tabii.
2: İkincisi, bahsettiğimiz ya, yani müzakere bugün olur mu, imzalanır mı, imzalanmaz mı? Açıkçası onu eğer gerçekten kurumsal bir akılla ABD bu iletişimi yapsaydı, o zaman derdik ki evet bak şu adımı attı, sonrasında bu adımı attı, sonrasında böyle bir açıklama yaptı, İranlılar bunu teyit etti. Yani bugünkü açıklamalarda bile hala her ne kadar cuma akşamı birbirine çok benzer açıklamalar yaptılarsa, işte Donald Trump'ın Abbas Arakçı'yı retweet etmesi vesaire, bunları gördüysek de ya bu gözlerle maalesef bu şunu göstermiyor. O 2 saat 3 saat sonra ne olacağını biz kestirmemiz gerçekten zor. Bunun da ötesinde, bunun zaten bir mutabakat zaptına benzer, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi bir anlaşma olduğu için bunun bundan sonraki evresinde, yani biz buna giderken bile İsrail'in ne kadar bunu sabote etmeye çalıştığını gördüğümüz için, bundan sonrasında ve o mutabakat zaptında ortaya konan maddelerin ne kadar zor aşılacak maddeler olduğunu düşündüğümüzde, bunun nihai olarak bir barışa döner mi, dönmez mi? Bundan çok emin değilim.
1: Tabii yani imzalanır. Bu imzaların atılması meselenin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Yani. Asıl pazarlıklar başlayacak, evet, ama asıl zorlu kısım o masa olacak.
2: Ve o işte mesele şurada. Yani bunu niye çok böyle pozitif yaklaşamamamın sebebi de şu. En temelde nükleer programın bitmesi demek, rejimin aslında bir şekilde bitmesi demek. Rejim bitecekse eğer, o zaman bu kadar kavga niye? Bunu bitirmeyeceklerse ve burada bir diretme olacaksa, o zaman yine bu çatışma alanı ve bu çatışma kapısı yine açılır. Dolayısıyla oradaki nihai, bana sorarsanız, ya İsrail ABD tarafı bu rejimle pragmatik bir şekilde çalışmaya devam edecek. Nükleer meselesi, proksiler, vekil güçler meselesi, işte balistik füze vesaire, ya yani Hürmüz ve finansal konular zaten en kolay aşılabilecek konular. Her, evet, ne kadar Hürmüz konusu gerçekten hem Hürmüz'ü hem diğer boğazları etkileyecek bir mesele olsa da, çünkü orada siz yeniden bir statüko inşa ettiğinizde diğerlerinde de bu etkileyecek artık tabii söz konusu olmaya başlar ve o kadar kolay aşılabilecek bir mesele gibi görünse de yine nükleerden kolay, yani zor olsa da nükleerden kolay, nükleer meseleden, çünkü rejimin bu ayakta kalması için ya kendi özünden vazgeçip tamamen İsrail'le, Amerika ile anlaşabilecek bir şey olması gerekiyor, bir sisteme dönüşmesi gerekiyor, ya da bu haliyle kalacaksa, ki İran'ın her ne kadar işte bu müzakereler veya alınan kararlar ortak akılla, iç mekanizmaların çalıştırmasıyla koordineli bir şekilde alınıyor denilse de, az önce değerli hocalarımız zikrettiler, orada içeride de zaten çok mutabık olmayan bir İran'dan bahsetmemiz mümkün. Bir tarafta Donald Trump'ı sabote etmeye çalışan Netanyahu varken, diğer tarafta İran'ın gitgelleri de çok. Bakın biz Donald Trump'la
0: sadece süre Amerika ile ilgili değil, yani İran tarafında.
2: Tabii iki tarafta niye böyle peki oluyor? Bunu da sormamız lazım. Yani burada iki tarafların pozisyonu bu kadar netse nasıl bu kadar gitgel olabiliyor? Çünkü iki tarafta, az önce sizler de bahsettiniz, bu müzakere sürecinden sonra imzalanacak 1,5-2 sayfalık metni kendisi açısından bir prestij ve bir zafere dönüştürüyor.

0: sürmek zorundalar.
1: Evet.
0: Yani İran'ın bu savaştan ben yenilgiyi de çıktım veya öyle bir algıyla çıkması kendi iç dinamikleri açısından gerçekten bu savaş kadar neredeyse tehlikeli bir
1: yani
0: mesele.
1: Bir kere şöyle bir durum var diyebiliriz artık. Yani iki taraf için de ne savaş ne barış durumundan sıyrılmak şart. Çünkü
0: evet, yani o muğlak dünya siyaseti açısından da.
1: Savaşın en azından sona erdirilmesiyle bunlar sıyrılmak gerekiyor ki bunun sonucunda iki tarafta bir barış zafer pazarlayabilsin kendi
0: onurlu tarafını. Çıkış dediğimiz şey
1: işte iki tarafta. O ara formülü nasıl bulacaklar evet. Ve o metinde iki tarafında kabul ettiği metinde ne olacak o hakikaten
0: bu,
1: önemli.
0: Burada benim şöyle naçizane öngörüm şu. Bu süreç kırılgan bir şekilde biraz daha devam edecek. Hı hı. Ama çatışma yer yer olsa da bu süreç bundan sonraki ikinci ya da üçüncü faz diyelim. Yani İslamabad'la ikincisi başladıysa bu metin imzalanınca üçüncü bir faza geçeceksek bu biraz daha uzun ama en azından bazı diplomatik gitgellerin olduğu, yer yer belki çatışmaların olacağı.
2: En azından Amerikan ordusu bölgeden çekilecek. Bence en önemli kazanımı olur.
0: Evet bu, ve bu gerçek.
2: O donanma çekildikten mesela. Sonra tekrar savaşa dönülmesi o kadar kolay olmaz. Zaman alır, vakit alır. O çok önemli yani.
0: Yani Donald Trump'ın buna ihtiyacı var bir defa.
2: Kesinlikle.
0: Netanyahu'nun da başta kalması için savaşa ihtiyacı var.
1: İşte sorun i̇şte burada, o, düğümleniyor,
0: burada düğümleniyor. Maalesef. Bu niye böyle peki? Çünkü İsrail dediğimiz ülkenin bölge için planları böyle bir günlük plan değil. Bir işte bir savaş başlatayım sonra bir anlaşmaya varayım. Biraz sen bana ver biraz ben sana vereyim gibi bir plan olmadığı için. Ya yok işte Hürmüz'den şu mi geçsin işte finansal varlıkların dondurulması gibi bir mesele değil. Çünkü yani oradaki dünyanın karşı karşıya kaldığı aktör normal makul bir seviye. Yani Donald Trump diyor ya Netanyahu makul olmalısın Suriye'de. Makul olabilecek bir aktör yok orada zaten.
1: Yani bu da meseleyi daha da karmaşık hale getiriyor tabii. Şimdi anlaşma ne olacak diye baktığımız zaman mutabakat biraz önce de bahsettik. Yani taraflardan resmi bir açıklama yok. Bu açıklama gelmeden net olarak bilemiyoruz. Ortak bir açıklama olmadığı için taraflardan gelen açıklamalara bakıyoruz teker teker. Sonuncusu İran tarafından geldi. Evet. Yani adı açıklanmayan bir yetkilinin uluslararası medyaya yaptığı açıklama. Ona baktığımız zaman şunu gördük. Birkaç madde ben özet geçeyim müsaadenizle. Lütfen. Tahran nükleer silah üretmeyecek ve edinmeyeceğini de beyan edecek.
3: Satın da almayacak. Geliştirmeyecek, satın almayacak, edinmeyecek.
1: Aynen öyle. Yani nihai anlaşmaya varılana kadar da nükleer programını ilerletmeyecek. İşte nükleer program için ayrıca 60 günlük bir müzakere süreci olacak. İran aslında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına imza attı.
3: Nükleer ve, silahsız devlet olarak. Evet.
1: Şah döneminde atılmış bir imzadan bahsediyoruz. Yine Şah döneminde mecliste onaylandı ve hayata geçti. Ancak İslam devrimi geldikten sonra yeni rejim Şah döneminin pek çok anlaşmasını aslında tek taraflı feshetti. Buna uymaya devam etti. Bir yandan da işte dini liderin cevaz vermediğini nükleer silahı böyle bir niyetlerinin olmadığını söylüyorlar ama
2: fetvası var. Yasak
1: özellikle var. Resmi olarak tekrar bir teyit beklemesi ABD'nin nükleer silah anlaşmasına uyacağız edinmeyeceğiz demesinin arkasında Şah dönemiyle İslam devrimi rejimi arasındaki o boşlukta bir muğlak bir durum gördüklerinden mi kaynaklanıyor?
3: Yok değil. Şu yüzden yani İran'ın kapasitesi var. İran nükleer eşikte bir devlet. Kısa şekilde böyle özetlenebilir. Nükleer eşikte bir devletseniz eğer siyasi olarak karar verdiğiniz anda sivil nükleer kapasite olarak tuttuğunuz şeyi askeri kapasiteye döndürebilirsiniz. Hı hı. Biz buna silahlanma süreci diyoruz. Bunun için nükleer eşikteki devletin bunu ne kadar sürede yapacağı değişir. Ama zaten bunu yapabilecek olan aktöre biz eşit ederiz. İster bir yılda yapsın, ister üç ayda yapsın, ister beş yılda yapsın. Siyasi karara kaldıysa mesele ve zamana o siyasi karar sonucundaki sürece kaldıysa o zaman nükleer eşikte devletsiniz. Şimdi İran aslında nükleer programla ilgili yani Şah döneminde nükleer silah edinme konusunda ciddiydiler. Hı hı. Ama edinemediler.
2: Hem de Amerika'nın desteği.
3: Amerika'nın desteğiyle, yani, Fransa'nın desteğiyle.
1: Barış için atom projesiyle başlamıştı her şey.
3: Bu arada barış için atomdan pek çok ülkeye yararlandı.
1: Evet.
3: Ama İran nükleer silah konusunda, yani barışın ötesinde atom konusunda daha ciddiydi. Çünkü Şah'ın kendi ihtirasları vardı. İran küçük bir ülke değil. Evet. O da ihtiraslı bir aktör. Orta Doğu'da ihtiras için statükoyu bozmak konusunda son derece hevesli olduklarını biz biliyoruz yani. Hani baktığımızda kimi zaman İsrail'e benzetilir hatta, yani hani o statüko bozma konusundaki hevesleri noktasında. Dolayısıyla Şah döneminde başaramadılar ama. Bunu devrim geldi. Devrim bir bocaladı falan filan, ama sonra devrim bir baktı ki o tarafta Amerika var, bu tarafta Ruslar var, o taraf Afganistan başka bir hatta gidiyor, Pakistan rakip başka bir yere doğru gidiyor, nükleer silah geliştirecek zaten, İran-Irak savaşında herkes Irak'ı destekliyor. Dolayısıyla birdenbire hani bu dini olarak verilen fetvaya rağmen nükleer programa geri döndüler.
1: Bir heves oldu diyorsunuz hocam. Sözünüzü unutmayın lütfen. Bir araya gitmemiz gerekecek. Kaldığımız yerden ondan sonra devam edelim. Çünkü başka soracağım şeyler de var. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
6: Troy!

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net, Sigortam.net.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
7: En para, en para. Bankanın güzeli.
8: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. ABD-İran müzakerelerini ve yakında imzalanması umulan mutabakatı konuşmaya devam ediyorduk. Vişne Hocam, reklamdan önce sözünüz yarım kalmıştı. İran'ın nükleer eşikte olmasından bahsediyorduk. Evet. Tabii şu soruyu da sorayım, onunla beraber devam edelim. Şimdi İran'ın elinde bir know-how var. Tabii var. Yetişmiş zihinler var. Yetişmiş, artık yerleşmiş bir bilim var ama bunun yok edilmesi mümkün olmadığı için mesele kapasiteyi imha etmek ya da etkisizleştirmekten geçiyor.
1: Ya da sınırlamakta. Yani ciddi anlamda. Aslında şöyle, know-how'ı elde ettiğiniz zaman çok önemli bir şey elde ediyorsunuz. Zaten o yüzden bu işi böyle geriye doğru yuvarlamak çok daha zor. İran aslında örneği çok ilginç bir örnek. İran hem bir yandan know-how'ı elde etti ama bir yandan da NPT anlaşmasından çıkmadı. Yani bir Kuzey Kore örneğini gerçekleştirmedi baktığımızda.
2: Bunu da çok tartıştılar ama hocam.
1: Çok tartıştılar tabii ki. Çok yani çünkü bu böyle kolay bir karar değil. Tabii. Bu bir siyasi karar. İran'ın nükleer silah programı dediğimiz bir programı da vardı. Ama o yoldan gitmektense, yani Kuzey Kore örneğini takip edip ya da daha öncesinde geliştirip, yani bir nükleer silahlanma yoluna gitmektense nükleer eşikte kalarak Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'yla veya uluslararası toplumla müzakere yapmayı tercih ettiler.
0: İran'da üst düzey bir yetkilinin devlet televizyonunda geçen yıldan yaptığı bir şey, bir röportajdan açıklaması geldi aklıma da. Demişti ki, bir otomobil yapmak için neye ihtiyacınız var? İşte şanzımana ihtiyacınız var, motora ihtiyacınız var, şaseye ihtiyacınız var. Biz bunların hepsini ayrı ayrı yapabiliyoruz. Yani nükleer silahtan bahsederken söylüyorum.
1: Tabii, bu yüzden
0: yeteneğimiz var ama bir araya getirmedik.
1: Yakıtları var, gönderim mekanizmaları var. Bunu bir araya getirip bir de test ettiğinizde nükleer silahlı devlet oluyorsunuz zaten. Ama silah yapmış değiller.
0: İşte eşikte dediğiniz eşikte tam olarak
1: o.
0: Bu.
1: Doğru. O silahı inşa etmeden de silahlı ülke sayılmıyorsunuz. Yani o bir siyasi karar. Çünkü kapasite var. Onu siz ben üreteceğim deyip o yoldan gidiyorsunuz.
0: İstediklerinde yapabilirler.
1: İstediklerinde yapabilirler. İstediklerinde zaten 2015'te de böyleydi durum. Eşikte ülkeydiler. İstediklerinde yapabilirlerdi. O zaman işte süre 1,5 yılla 3 ay arasında veriliyordu. Bu istedikleri anda 3 ay sonra nükleer silaha sahip olabilirler veya 1,5 sene sonra nükleer. Tabii bu açık kaynaklardan söylenen, doğru da olmayabilir. Ama o zaman İsrail vuralım diyordu. Amerika Birleşik Devletleri anlaşmayı tercih etti. O noktada şöyle bir şey oldu. İran'ın aslında stratejisi işledi gibi oldu. Yani çünkü mevzu Amerika ile masaya oturmak, mevzu anlaşmak ve bu anlaşma sonucunda da İran ne istiyor aslında? Yani anlaşılacak, İran uluslararası piyasaların parçası olacak bu anlaşmalar sonucunda. Orta Doğu'da kendisine bir etki alanı açılabilir ki Obama açtı aslında bunu bakarsanız. İşte dondurulmuş varlıklar, yaptırımlar vesaire, bunların hafiflemesi. Ama tabii ki bu 2015 anlaşmasında sonradan Trump'ın dillendirdiği bazı açık noktalar vardı. Ve her anlaşma, dünyadaki her anlaşmanın belli bir sonu vardır.
2: Ama yani hocam sonunda, iyi bir anlaşmaydı. Zenginleştirme oranı 3.67'ye düşürülmüş.
1: İyi bir anlaşmaydı.
2: 15 yıl boyunca da
1: İyi bir anlaşmaydı. Ama mevzu şuydu. Anlaşma bir sınırlandırma anlaşmasıydı. Anlaşma nükleer programı sonlandırma
2: tabii,
1: anlaşması değildi.
2: Tamam,
1: sınırlandırma anlaşmasını İsrail yeterince güvenilir bulmadı, güvenli bulmadı. Şu noktada, yani bunu İsrail'e hak verdiğim için söylemiyorum ama tabii ki sınırlandırma ve son verme aynı şey değil. Sınırlandırıp daha sonra siz sınırlandırdığınız aktöre karşı bir mücadele ve savaş başlatırsanız sınırlandırdığınız aktör de sınırlandırma kararından vazgeçebilir. Zaten bunlar siyasi kararlar. Nitekim
0: oldu
1: öyle
0: zaten.
1: Oldu. Evet. Nitekim öyle oldu. Ve sonuçta İran o dedik ya, siz dediniz ya, şanzımandı, motordu, bilmem neydi. Bunun en önemlisi yakıt. Esas yakıtı, yani yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu 400 kilogram kadar elinde tutuyor şu anda. Baktığımızda bu ciddi bir rakam. Dolayısıyla mevzu Mayıs hem Daha ayrıntılarını bilmiyoruz tabii ki. Bu nükleer programda birkaç mevzu var. Bu saldırıdan önce, hatta Haziran saldırısından önce mevzu bahis olan İran nükleer programı açısından İran'ın elindeki uranyum zenginleştirme hakkının sıfırlanmasıydı. Yani hiç kendi topraklarında kendi kaynaklarını kullanarak yakıt üretmesinler. Hı hı. Yakıtı biz onlara verelim uzaktan. Böyle işte biliyorsunuz çeşitli yöntemleri var bunun. Dolayısıyla yani nükleer belki yakıt kullanabilirler işte sivil amaçla, yok tıpta şunda bunda, ama kendileri üretmeyecekler.
0: Onlar zaten düşük seviyede oluyor Haydar Hocam.
2: %20'nin altında.
1: Yani dolayısıyla İran'ın da itiraz ettiği bu zaten. Çünkü bu bir egemenlik hakkı ve aynı zamanda NPT'de tanınan bir hak vesaire vesaire. Know-how'a elinde tutup bir de siz ne kadar nükleer programınızı sınırlandırırsanız sınırlandırın. Tabii ki bu kapasiteleri belli açıdan geliştirmiş olan bir ülkeyi nükleer eşikten geriye döndürseniz bile %100 garanti ancak işleyen bir bölgesel denge, işte İran'a yönelik saldırıların olmama hali, bambaşka bir bölgesel düzen içerisinde yani sağlayabilirsiniz.
0: Özetle şunun olması lazım. İran'ın kendini güvende hissetmesini sağlayacaksınız. Aynı zamanda İsrail'in de güvende hissetme. ABD adına diyorum sağlayacaksınız.
1: Aynen öyle. Bu tabii çok kolay bir şey değil. Ve bu çok kolay bir şey olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri Haziran ayında bir karar verdi. Bence o da çok önemli. Yani Haziran Savaşı en az bu savaş kadar önemliydi. Çünkü Haziran Savaşı'nda Donald Trump dedi ki Amerika çok güçlü. Zaten çok güçlü olduğuna inanıyor. Çok güçlü. Yani biz bu mevzuyu daha kolay bir güç kullanma yoluyla halledelim. Hazır bu kadar güçlüyken. Çünkü diğer türlü sizin dediğiniz gibi son derece karmaşık dengelerle uğraşmak zorunda kalacağız ve bu dengeleri tam kuramayacağız.
0: Yani çünkü tabii şu an içine düştükleri durumda hiç diğerinden daha az karmaşık bu, değil.
1: Bugün bambaşka bir çıkmazla.
2: O zaman öyleydi ya, Natanz'ı vurduklarında evet. Öyleydi. Yani. Vuracak, öyleydi. Öldürecekler, evet. Bitecekler. Her
1: şey. Bitecekti.
0: Öyle olmadığını gördü olmadı, tabii bütün dünyayla
1: çünkü,
0: beraber. Onlarda.
1: Çünkü bir İran bir know-how'ı yok edemezsiniz vurarak da. İkincisi yani vurduktan sonra bile anlaşmak zorundasınız siz. Yani zorlama artı anlaşma ile Amerika Birleşik Devletleri nükleer eşikli bir ülkeyi eşikten geriye dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Bunu başarıp başaramaması çok önemli bir örnek olacak. Yani bu çünkü yani ilk örnek bu anlamda. İlk kez de bu kadar gelişmiş bir nükleer program vuruluyor baktığımızda. Yani Kuzey Kore'yi Amerika vurmamayı tercih etti. Gitti o sırada hiçbir silah doğru düzgün olmayan Irak'a vurdu. Ama burada İran'ı vurmayı tercih etti. Çünkü bu aslında Orta Doğu dengeleri açısından son derece ciddi bir yerdeydik de o yüzden. Hı hı. Yani Amerika'da bunu yapabileceğini düşündü. Yapamadı. Mevzu bahis o. Eğer sonra baktı anlaşma olmuyor hala. Çünkü İran elindeki kapasiteyi biliyor. Artı Hürmüz üzerinde büyük bir gücü varmış. Yani tabii Hürmüz'ü nükleer mevzuya bağlayabilecek gücünüz olduğunu bilirseniz siz de kolay kolay taviz vermezsiniz.
0: Dolayısıyla yani Hürmüz bizim uçak gemimiz demesi boşuna değil.
1: Dolayısıyla taviz verilmediğinde bu sefer Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın içerisine girdi. Muhtemelen bu savaşa girdiğinde de eğer rejim devreseydi ve beka, yani İran'ın beka savaşı içerisinde bir problem olmaktan çıksaydı Amerika adına, hem İsrail hem Amerika adına bütün bu mesele bitecekti. Evet. Olmadı, bitmedi. O yüzden bugün mevzu yine aynı noktada. Bir sınırlandırma anlaşmasıyla mı karşı karşıyayız ve bu sınırlandırma anlaşmasıysa 2015 anlaşmasından ne açıdan daha fazla şey elde ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü bu kadar zorlama yaptı. Yani artık güç kullandı, tehdit kullandı. Şunu yani kanıtladı
0: sadece.
1: Bir de
0: Trump Obama yönetimini o kadar eleştirmiş ve suçlamışken evet. Yani asıl.
1: Bir tek şunu kanıtladı Amerika Birleşik Devletleri olacak. Güç kullanarak. İran nükleer eşitli olmaktan caydırıcılık elde edemedi. Bu önemli bir şey tabii ki. Çünkü elde etmek istediği oydu. Eşikli olmak. Ama silaha gitmeden caydırıcılık elde etmek. Caydırıcılık elde edemediği anda, Haziran'da vurulduğu andan itibaren de anlaşma olmazsa nükleer silah geliştirme opsiyonu İran için daha ciddi bir opsiyon haline geldi. Yani o yüzden İsrail için de bu daha önemli bir mesele. Çünkü yani Begin doktrini var. Başka bir nükleer silahlı güç istemiyor İsrail. O doktrinde İsrail'in caydırıcılığının parçası. Yani birisinin caydırıcılığının işlemesi diğerinin işlememesi anlamına da geliyor. Böyle bir denklemin içerisinde. Amerika işi çözer diye baktı herkes. Çözemeyip Amerika kendini de Hürmüz'de çıkmaza sokunca... İyice yani zaten çok zor olan, bakın 20 yıldır çözülmeye çalışılan bir süreçten bahsediyoruz nükleer mevzudan. Şey neredeyse 12 yıl konuşulmuştu 2015 anlaşması. Hı hı. 12 yıl konuşulmuş, 2015 anlaşması yapılmış. 2017'de de anlaşmadan Amerika çekilmişti.
0: Tabii o işin arkasında da Trump vardı, onu da hatırlatmak lazım.
1: Yani şimdi baktığımızda... hem Hürmüz gibi bir çıkmaz, hem nükleer gibi bir çok ciddi ve bölge için herkesin baktığı, İran ne elde edecek herkes bakıyor, Amerika ne başardı herkes bakıyor, İsrail Begin'in doktrininde de başarılı oldu mu olmadı mı herkes buna bakıyor. Ya bütün bunlara baktığınız bir şey üzerinden anlaşmaya çalışıyorsunuz. Nükleer mevzuda anlaşmak bence daha çok çok çok uzun sürecek. Yani ama yine de bu anlaşma, hani bu mutabakat metninde ne olduğu, yani mevzunun sıfır zenginleştirme meselesinde mi odaklandı, yoksa 400 kilogramın seyreltilmesi meselesinde mi odaklandı, bizim için çok şey anlatıyor.
0: Evet.
1: Eğer seyreltilme ve seyreltilmenin İran topraklarında yapılması veya işte onun hangi hangi denetim mekanizmasıyla yapılacağı vesaire vesaire. İşte orada İran belirli, Amerika'nın belirli tavizler verdiğini görünür hale gösterebilir. Eğer zenginleştirme hakkını elinde tutarsa, know-how'ı da elinde tutarsa, bu İran için bir kazanç baktığımızda. Vurulmuş olsa dahi. Ne sağlamıyor bu? Şunu sağlıyor ya. İran bütün bu kapasiteleri geliştirerek ve nükleer pazarlık yolunu izleyerek ne sağladı? Beka sağladı diyebileceğiz sonuçta. Rejim baki oldu. Hı hı. Ama caydırıcılık sağlayamadı hala. Bu çok ciddi bir konu. O yüzden de zaten İran'dan itirazlar yükseliyor. Çünkü şu anda Hürmüz'de kartları ellerinde tutuyorlar. Nükleerde kartları ellerinde tutuyorlar. Diyorlar ki caydırıcılık elde etmeden... Biz neden bu kartları gevşetelim? Kendi açılarından haklılar. Caydırıcılık elde etmek için de Amerika'nın bir daha İran'a karşı güç kullanmama sözü vermesi lazım. Yani bunlar çok, ben Amerika'nın bu sözü kolay kolay vereceğini düşünmüyorum. Amerika verse bile İsrail oradan güç kullanacaktır. Yani
0: müzakere masasında iki defa vurulan bir ülkeden bahsediyoruz. O sözler tutulacak mı? O da tabii ayrı bir şüphe.
1: Ama yani bunu yine de İran'ın... herkes kazanç ve kayıp hesabını T cetvelini eline almış yaparken, İran ne kadar Amerika'nın kazançlı görünmesini istemiyorsa, Amerika da İran'ın kazançlı görünmesini istemiyor. Çünkü mevzu bahis olan sadece gerçekten ne kazandın ne kazanmadın değil. Gerçekten caydırıcılık mevzu bahis. Gerçekten güç kullanmanın işe yarayıp yaramadığı mevzu bahis. Bunlar gelecekteki atılacak adımlar içinde örnek ve platform görevi görecek. O nedenle son derece ciddi bir noktadayız aslında bakarsanız.
0: Tabii yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır sözü boşuna değil diyorsunuz özetle. Şimdi tabii uranyum meselesi çok tartışma götürecek bir mesele. Vişne Hocam'ın sözlerine ek olarak şunu söyleyeyim. İranlı yetkilinin yaptığı açıklamada ABD'nin zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesini kabul ettiği söyleniyordu. ABD'den buna onay duymadık henüz.
2: İddia tabii o bunlar, ki öyle bir şey var.
0: İddia yani Trump'a baktığınız zaman bunun imha edilmesini istediğini çıkacak biliyoruz. Orta yolu bulabilecekler mi bulamayacaklar mı onu da bilmiyoruz. Zaten bahsedilen uranyum şu anda ulaşılamayan bir noktada. Daha önce vurulduğu
2: Hatta Amerika
0: için.
2: Amerika operasyonunu almasını etrafında mayınlamışlar.
0: Etrafında mayınlandığı söyleniyor. Yani oradan nasıl bir çıkış yolu bulunacak ben meraklıyım açıkçası.
2: Ben ona inanmıyorum o söyleme de biraz. Uranyum konuşalım mı Hürmüz'e geçelim?
0: Uranyumla ilgili söyleyeceğiniz varsa onu alayım. Onun dışında Hürmüz'de de ayrıca tabii onu da hatta yeri gelmişken sorayım. Hürmüz Boğazı şimdi açılıp açılmayacağı Mehmet Bey de demişti. Aslında kolay konulardan biri. Yani açılacak mı, trafiğe açılacak
3: mı? Nükleere göre,
0: aynen öyle. Trafik tekrar başlayacak mı, başlamayacak mı? Tamam ama günün sonunda genele baktığımız zaman yani oranın stratejik kıymetinin de aşınmaya başladığını görüyorsunuz. Çünkü diğer ülkeler de buna alternatif, hani tamamen alternatif olmasa bile kısmen de olsa alternatifler aramaya başladılar. Bunun da uzun vadeli başka sonuçları da olacaktır.
2: Önce ben size bir şey attım, onunla ilgili şeyi paylaşayım. Yani yaklaşık 2 saat önce İsrail Kanal 12, Amerika İran'a İsrail'i vurmasın diye, vurmaması için bir para teklif etmiş. Bu dondurulmuş kaynaklardan belli miktar. Ve İran tarafı da bunu müttefiklerimiz satılık değil, bu ayrı bir şey, o ayrı bir şey diyerek reddetmiş. Yani işin içinde böyle bir
0: de pazarlık var.
3: Yani aşırı böyle şey var. Yani bu süreçle sözünüzü bağlı kesiyorum. Süreçle ilgili hem İran içerisinden hem İsrail tarafından hem ABD tarafından
2: farklı
3: yoğun
2: farklı
3: bir
2: şeyler
3: informasyon paylaşımı
0: var. Aynen öyle. Evet. Bir de bu para meselesinin körfez tabii boyutu var tabii. O da ayrı bir sınır.
2: Bayen'in geçen saldırıdan sonra.
3: O da
2: ama ben
3: de,
2: o konuda
3: yani...
2: başka kaynaklardan doğrulattım. Evet, evet. Baye bir para ödemiş yani.
1: Ödemiş.
2: Yani onun karşılığında da İran'ın en son saldırısında da baye hedef alınmadı.
3: İran'ın fonları mı hatta, acaba? Oradaki İran fonları
2: öyle söylüyorlar ama sonuçta şey, İran'a yani bir nakit
0: aşağı yukarı Mayıs ayı başlarından beri emirliklerin vurulmadığını söyleyen kaynaklar vardı. Emirlikler de değil
3: Katar,
0: sadece.
3: Katar, yani
0: Suudi Arabistan ve Katar'ı da koymak
2: yani
0: lazım.
2: Yani işin içinde
0: olan Kuveyt'le Bahreyn oluyor tabii.
3: İran'ın iki ayrı körfez ülkesiyle de bu işbirliğini yapmaya
2: ya mesela bu anlaşma
3: tabii
2: olursa muhtıra imzalandıktan sonra serbest bırakılan fonlar kısmında Katar'ın aracılık yapacağı, Katar üzerinden bu paraların evet İran'a gideceğini söylüyor. Yani pek çok şey var. Ben bu uranyumla ilgili biraz farklı düşünüyorum. Ben uranyum konusunun aslında en kolay çözülecek şey olduğu kanaatinde, benim kanaatimde bu şekilde. Çünkü bu 2015'te bu anlaşmayı İran tarafı zaten kabul etti ve zenginleştirme oranı 3.67 ki çok düşük bir rakam gerçekten. Yani sağlıkta, tıpta falan kullanmak için %20'ler civarında bir zenginleştirme ihtiyacı
0: var. Zaten hazır bir formül var.
2: Neredeyse sıfıra yakın bir oran. Yani hiçbir işe de yaramayan bir oran. Bunu İran kabul etmişti. Dolayısıyla o zaman kabul edilen şeyi bugün bu konuda direnç göstermenin çok ben rasyonel olduğu kanaatte değilim ve anlaşılabileceğini düşünüyorum. Hatta ben şu anda Hürmüz

0: konusunun çözülebileceğini düşünmekle birlikte en etkili koz olduğu kanaatindeyim. Çünkü yani bunu İran hep söylüyordu. İşte bana saldırırsanız Hürmüz'ü kapatırım diyordu ama bunun hiç uygulandığını görmedik. Yani bu en son işte İran-Irak savaşında bu mevzu bahis yapılmıştı. Gemiler batırılmıştı. Ondan sonra da gündem olmamıştı. Ama Hürmüz pek çok şeyi değiştirdi. Hürmüz'ün yarattığı atmosfer sonuçları, etkileri itibariyle ben biraz şeye benziyorum. 73'teki 73 savaşından sonra işte Arap OPEC'in uygulamış olduğu petrol ambargosundan sonra nasıl alternatifler üretilmeye başlandı, insanlar farklı kaynaklar tedarik çeşitlendirmesi gibi şeylere başvuruldu. Şimdi o yüzden de Hürmüz'ü bypass edecek ya da Hürmüz'e alternatif işte yollar, hatlar, boru hatları gibi şeyler yapılmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz...
1: Tabii şunu da söyleyelim yani bir deniz yoluna deniz dışında alternatif, tam bir alternatif bulmak olmaz. Çok da kolay değil.
0: Olmaz. Yani
1: tamamen karşılayabilecek
0: bir ikame etmez onu. Ama en azından etkisini zayıflatır. Evet. Yani bunu da kabul etmek lazım. Zaten Suudi Arabistan bunun için tam olarak ihtiyacı görmese de bir boru hattı vardı doğu batı geçişte. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nin oraya çıkan bir boru hattı vardı. Bununla çeşitlendirme çabaları devam ediyor gibi gözüküyor ki Türkiye'nin kalkınma yolu projesi de bu konuda çok önemli bir alternatif olarak
1: öne çıkıyor.
0: Katar'dan işte Ürdün, Suriye, Türkiye'ye giden bir boru hattı enerji koridoru planı vardı. Savaş yüzünden kalmıştı. O tekrar canlandırılmaya çalışıyor. Bunun gibi pek çok şey hayata geçirilmeye çalışıyor. Ben bu yüzden
1: bunlar bugünden yarına olacak şeyler değil.
0: Değil ama Hürmüz'ün etkisinin tecrüden azalacağı kanaatindeyim. O kadar İran'ın elinde çok büyük bir koz olacağını düşünmüyorum ama bu anlaşma olduktan sonra yani muhtara imzalandıktan sonra çünkü bir 60 günlük şeyden bahsediyoruz. Hürmüz'ün statüsü konusunda nasıl bir belirleyici olur ben emin değilim. Hürmüz birazcık İran'ın dediği cihete doğru gidiyor. Yani Umman'la İran'ın konuşacağı belki bir uluslararası bir konferansla bizim Montreux'a benzeyen bir şeyle statüsünün belirleneceğine yönelik beklenti ağır basmaya başladı. Çünkü zaten bu arada anlaşma söylemleri yükselmeye başladıktan sonra çıkan gemilerinde İran'dan izin aldı ve İran'a bir ödeme yaptığını takip ediyoruz. Hani Amerika şu kadar gemi geçti diyor ya.
1: O geçen gemiler aslında eski statüko olmayacak.
0: Artık hiçbir şey 28 Şubat'tan önceki gibi değil. Yani ne Hürmüz'le ilgili konu öyle ne de Körfez'deki o güvenlik mimarisi öyle. Körfez'in yapısı her şey değişti. Yani biz 28 Şubat'tan önceki bir şeyi hayal etmemiz. Yani oraya dönmeyeceğiz. Başka bir şeye döneceğiz. Dolayısıyla Hürmüz'ün konusu da o şekilde. Belki açış trafik olacak ama aynı bizim Boğaz'da uyguladığımız rejim gibi. İşte güvenliktir, kılavuz hizmeti vermek gibi. Bunun karşına belli bir para alınıyor. İran tarafı da Umman'la anlaşarak böyle bir rejim getirebilir gibi gözüküyor. Bu trafiği etkilemez diye düşünüyorum. Yani oradan gemisini geçirmek isteyen, petrolü çıkartmak isteyen ama firmalar, şirketler, ülkeler bu parayı öder gibi.
1: Sonuçta bu ABD adına bir başarısızlık olarak
0: kesinlikle buna ABD sebep oldu.
2: İran için bir kazanç olacak.
0: Buna ABD sebep oldu ama bunu da değiştirecek gücü yok şu anda işte. Yani yapabilseydi yapacaktı. İşte oradaki Keşm Adası'na çıkartacaklardı. Şöyle yapacaklardı. Hava indirme tümenleri getirdiler. Amfibi çıkarma birlikleri getirdiler. Ne oldu? Günün sonunda bunların hiçbirini olmadı. Hayata geçmediğini gördük. Çünkü geçmesi zaten akıllıca bir plan değildi. ABD oralara asker çıkarsa da kalıcı olmayacaktı. Bunun tek alternatifi neydi? İstisnası. Eğer İran'ı komple işgal etseydi, rejimi devirseydi bunu yapabilirdi. Ama bunu yapmadığı sürece oraları kontrol etmesi mümkün değil. Sadece binlerce Amerikan askerinin ölümüne sebep olurdu ve kalıcı bir kontrol de sağlamazdı. Bunu gördükleri için ben bu konuda ısrarcı olmadıkları kanaatindeyim. Yani savaş durumuna devam etmemeleri de keyfiyetten kaynaklanmıyor diye düşünüyorum. İşte uçak gemisinin o Ford'un bölgeyi terk etmesi ilk başta ben de çok ihtimal vermemiştim ama o kadar kuvvetli döneler geliyor ki geminin vurulmuş olduğu sonucunda mutabık kalıyoruz nihayetinde. Dolayısıyla Amerika bunu denedi ve yapamadığını gördü. Topyekun bir savaşı sürdürme konusunda da hem imkanlar hem kabiliyetler hem maliyet hem zaman baskısı nedeniyle buradan vazgeçiyor. Ama statüko biraz farklı olacak. Yani bir sürümüzün de değiştiğini göreceğiz. Körfez ülkelerinde mesela bu anlaşmanın sonucunda Amerika gerçekten bölgeden gidecek mi? İran çünkü öyle diyor ya. Amerika bütün üslerini terk etsin. Çünkü bu çatışmanın, bu düşmanlığın sebebinin Amerikan üslerinin bölgedeki varlığı olarak açıklıyor. İran böyle okuyor. Ve mesela Amerika bu konuda henüz topa girmedi. Bu konuda bir irade beyanında bulunmadı. Körfez'de kalacak mı, kalmayacak mı? Yani İran'ın, İsrail'in güvenliği Amerika için hala bir öncelik olacak mı? Bunun için bu bölgedeki varlığını sürdürecek yani mi? Bunu da bilmiyoruz.
1: Tek bildiğimiz deniz ablukasının kalkacağı.
0: Sadece o. Ama o da yani işte belli bir şey, belli bir süre, bir aylık falan bir şey olacak, izlem olacak. Orada 28 Şubat önceki sayılara dönülmesi sağlanacak. Ama ondan sonraki statüko ile ilgili orada da bir belirsizlik
1: yani
0: var.
1: Yani zaten İran'ın burnunun dibinde 5. filonun
0: Bahreyn zaten 5. filonun üstü Bahreyn. Yani ama şeyi unutmayın.

0: durumda.
1: İran'ın bu saldırılarında ABD'nin Körfez'deki bütün üsleri vuruldu. Bütün radarları izleme, takip radarları vuruldu ve zarar gördü. Yani aslında Amerika şu anda Körfez'deki imkanlarını kullanamıyor. Yani İran'ı dinleyemiyor, İran'ı gözleyemiyor. Kör ve sağır oldu. Biraz da bu etkili oldu. Sadece bölgedeki gemilerinden ki imkanlarla İran'ı kontrol altında ya da işte uydu marifetiyle yapıyor bunu. Bölgedeki o imkanlarını kaybetti. Yani milyarlarca dolarlık bir maliyet üstlenmek zorunda kaldı. O yüzden işte bu Vance'in açıklamasını ben ona bağlıyorum. Yani çıkarlar farklılaşması esprisi bu. Evet. Amerika'nın bölgede kalmasını gerektiren bir şey yok. Maliyeti Amerika ödüyor. Savaşın sonucunda eğer Amerika kazansaydı bundan faydalanacak olan kimdi? İsrail'di çoğunlukla. Eğer rejim devrilseydi Amerika İran'ın petrolünü aynı Venezuela gibi kontrol etseydi tamam. Daha önce konuşmuştuk hatırlarsınız. Trump savaşın başında bir şey söylemişti. Risk çok büyük ama ödül de çok büyük demişti. Yani buradan ben onu düşünmüştüm. Yani evet aynı Venezuela'da olduğu gibi petrole göz dikmiş. Ama bunun maliyetinin yüksek olacağını biliyordu. Fakat bence Trump ya bunu hesap edemedi ya da Trump'a sunulan o alternatifler, senaryolar bu kadar kapsamlı değildi. Daha kolay bir zafer vaat ettiler ve bunun olmadı.
0: Yani genel tartışmalar tabii burada Netanyahu'nun Trump'ın gözünü boyamakta çok başarılı olduğunu gösteriyor.
1: Öyle gözüküyor. Yani yoksa bu girilecek, Amerika için girilecek bir savaş değil. Sonuçta Amerika buradan çıktığında Trump bunu istediği gibi janjanlayabilir, istediği gibi süsleyebilir ama Amerika'nın bir ben başarısızlığını görüyorum ortada. Sonuçta siz de söylediniz 28 Şubat'tan önce olmayan bir Hürmüz sorunu var şu anda dünyanın kucağında. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ve İran 28 Şubat'tan daha kuvvetli olacak. Amerika çekilirse eğer. Hem vekil aktörleri ayakta kalmış olacak. Yani öteden beri ortadan kaldırmaya çalıştıkları o mimari devam ediyor olacak. Hem balistik füze programı konusunda bir geri adım atmıyor. Bir nükleer konusundaki daha önce vermiş olduğu tavizleri tekrar etmesinden ibaret. Amerika'nın başarısı bu olacak.
0: Yani o zaman da Obama'yı bunca zaman boşuna eleştirmiş
1: bence
2: ve suçlamış olacağını anlıyorum. Ama şunu unutmayalım, daha bitmedi.
1: Bitmedi.
2: Yani, daha kesinlikle. Bitmedi.
1: Yani, bu şekilde biterse diyorsun.
2: Bu şekilde biterse evet. Ama tabii ki Amerika Birleşik Devletleri de bu şekilde bitmesini kolay. Ya bu Vietnam demek çünkü. Yani öyle veya böyle bunu süsleyebiliriz. Ama bu bir başka Vietnam demek. Onun da artık travmasını uzun uzun seneler çekerler.
1: Ya buradan Amerikan İmparatorluğu'nun çöküşüne gideceğini bir
2: anlamda,
1: hikaye çıkartmak
2: anlamda,
1: isteyenler de var hocam.
2: Hayır,
1: o da var.
2: O anlamda söylemiyorum. Yani ama bu çizilen şey gayet derin bir stratejik başarısızlıktır.
1: Kesinlikle.
2: O da
1: ben
2: görülür.
1: Öyle olduğunu düşünüyorum.
2: O görüldüğü zaman da o bir Vietnam'dır. Vietnam da Amerika Birleşik Devletleri'nin sonunu getirmedi. Bu da getirmez. Ama Körfez için falan bambaşka bir hikaye. Körfez yani anlaşma neye yöne doğru şekillenirse şekillensin en çok kaybedenlerden biri olacak yani. O kesin yani. Onlar çünkü bütün her şeylerini yeniden değiştirmek, dönüştürmek zorunda kalacaklar. Ama İran'da ya hikaye İran içinde bitmedi. Zaten o yüzden bir türlü anlaşmayı imzalayamıyorlar. Daha mutabakatını bile imzalayabilmiş değiller. Çünkü kazançlar ve kayıpları dağıtmak o kadar kolay değil. Ama bu işin uzaması halinde her iki taraf içinde başka riskler var.
1: Tabii.
2: Yani İran içinde var o riskler. İran şu an için elinde kozları tutuyor. Bu kozlardan mümkün olduğunca çok şey elde etmek istiyor. Amerika'yı yenemeyi düşünmüyor ama. Bekayı da düşünmüyor şu anda. Bekası garanti, yani kendi adına bekasını garantiledi. Şu anda bir beka savaşı vermiyor. Belirli kazançlar alıp belirli kayıplardan da kaçınma savaşı veriyor aslında bakarsanız. Ve Orta Doğu'da, gelecekteki Orta Doğu'da başka bir varlık göstermek için o da bir hat ve sat oluşturmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri de Orta Doğu'yu terk edebilir ama ne elde ettiği hala son derece önemli. Yani şöyle, ben çekip gidiyorum işte biniyorum helikopterlerime, ay kalan kalsın kalmayan ölsün gibi bir şeyden ziyade hala kendi adına yine de kendisinin yararlı olacağı bir Orta Doğu'yu gidiyorsa da bırakmaya
0: düşünüyor. Yani çekip gidip bütün ülkelerin birbirine girdiği bir Orta Doğu'da bırakabilir.
1: Afganistan'dan çekip gittiyse buradan da gidebilir bence.
2: Gitmesi
1: çok da imkansız
2: önemli
1: değil.
2: Yani. Gitmesi
3: yani
2: önemli
3: bence
2: değil.
3: Bence İran'la Afganistan'la Vietnam çok farklı İran'dan.
1: Yok farklı ama gidebilir yani.
2: Hayır gitmesi önemli değil. Başka şeyi söylüyoruz. Gidebilir. Hiç yani gider zaten işte gemisini gönderdiği gibi gemisini çeker. Onun için gidip gelmek çok sorun değil ki. Bunun maliyetini üstlendiği... Ne elde ettiği önemli. Hala ben ne elde ettiğimi Amerika'nın önemsediğini düşünüyorum. Her küresel güç önemser, Amerika Birleşik Devletleri de önemsiyor. burada güç kullandı. Gitti birilerini bombaladı. Ondan sonra yok bilmem kaç tane savaş gemisi gönderdi. Hürmüz'ün ablukaya karşı abluka. Sonuçta ne elde etti? Bunu bütün dünya soracak. Amerika Birleşik Devletleri de soracak. Bir şey elde etmesi gerekiyor onun da. Yani %100 Amerika Birleşik Devletleri hiç taviz vermeden bu işten sıyrılamayacak tabii ki. Yok, çıkmaza girdi çünkü tavizler verecek. Ama o tavizler sonucunda hala kendi stratejisi için, kendi amaçları için
0: kazanımları
2: elde edebilir. Belli şeyler elde edebilir ve o elde ettikleri Amerika için önemlidir. Zaten Amerika bencil bir varlık yani. Hani hepimiz biliyoruz. Sonuç olarak düzen müzen bile şu anda onun için önemli değil. Önemli olan kendi eline ne geçti.
0: Tabii burada işte aslında kendi eline ne geçti, ne elde ettiği derken İsrail'in de ne kazanacağı ister istemez tabii ki cevaplanması gereken soru oluyor. Şimdi İsrail'e baktığınız zaman hala anlaşmanın aslında imzalanmasını istemeyen, mutabakatın imzalanmasını istemeyen bir İsrail'den bahsediyoruz. Mümkün olduğunca bu savaşın sürmesi taraftarı olan bir İsrail'den. İşte bir anlaşma olacaksa dört temel şarttan bahsedilir hep. Şimdi o şartlara baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılması. Gelen son açıklamalara, detaylara dair baktığınız zaman bu karşılanmamış görünüyor.
1: Çağrı Bey, bunu söylerken İsrail'in bölgedeki tek nükleer silah sahibi ülke olduğunu tabii, herhalde tabii belirtmemiz lazım tabii değil ki. Mi? Yani İran'dan nükleer silah sahibi olması diye garanti ya da şey bekleyen ülkenin kendisinin nükleer silah sahibi olduğunu da belirtmemiz lazım.
0: Yani işte o çifte standart maalesef asıl Orta Doğu'da dünyanın başına bela olan sorunlardan biri.
1: Yani İran'ın da buna karşı nükleer silah sahibi olmak istediğini de söylememiz lazım.
2: Aslında şöyle, şunu da unutmamak lazım. Genelde hep İran'la beraber sanki nükleer yayılma gerçekleşecek, silah yayılma. Hayır, Orta Doğu'da nükleer silahlar yayıldı. İsrail elde ettiği anda yayıldı zaten. Tabii. Hani genelde onu görmeden nükleer silahların yayılma mevzusunu sadece İran örneği üzerinden tartışmakla ilgili bir eğilim var. Nükleer silahların yayılmasına karşı olanlar bu olayı böyle paketliyorlar. Onu anlayabiliyorum. Hani ne kadar çok yayılma olursa çünkü hani o yayılmayı durdurmak o kadar zor. O yüzden yayılma az görünsün gibi bir eğilim var. Ama tabii bunu da görmek lazım. Elbette. Nükleer silahlar yayıldı aslında Orta Doğu'da.
0: Elbette. Hatta yani işte bu işin ilerlemesiyle diğer körfez ülkelerine de yayılma riski olması asıl durumu daha da kritik hale getiriyor. Yani İsrail'in sizin vurgunuzla da tekrar söyleyeyim nükleer silah sahibi olduğu bilinen İsrail'in taleplerine baktığınızda şunu görüyorsunuz. İşte bir tanesi zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması dedik. Diğeri nükleer altyapının sökülmesi, füze programlarının sınırılması. Zaten ilk iki madde İran'dan gelen son bilgilere baktığımızda karşılanmamış görünüyor. Füze programından hiç bahsedilmiyor. Ve bölgedeki müttefik gruplara verilen desteğin sonlandırılması, aksine İran'ın Lübnan'a saldırıların durması şartını görüyoruz. Yani bu dört maddeden hiçbiri İran tarafından açıklanan, tekrar vurgulayalım detaylarda yok. ABD'den bir
3: yani şöyle bir ortada olsaydı İskandinav ülkelerinden bir tanesinden bahsetseydik. İşte onlar biz acaba nükleer program yapsak mı yapmasak mı? Ya böyle bir şey nükleer silah elde etsek mi etmesek mi?
1: Referanduma götürelim.
3: Referanduma götürelim. Acaba çevresel bunun etkileri ne olur? İşte hayvanlar üzerinde etkileri ne olur kullanıldığında gibi bir siyasi tartışma olsaydı. Sonra da deselerdi ki işte Norveç deseydi yok yapmasanız daha iyi olur. Bakın bu çevreye çok zarar veren bir silah. Öbürü de dese ki ya insanlar üzerinde de gerçekten çok büyük zararları olacak kullandığınız. Bunu biz Avrupa Birliği içerisine de hadi bir tartışmayı yapalım falan filan. Böyle bir dünya yok.
0: Tabii yani Ukrayna Savaşı'ndan önce olsaydı.
2: Önce olsaydı. Evet. O sonrasında değişti atmosfer.
3: Ama şu anda bile bu böyle. Yani tabii, Orta Doğu yani ben o yüzden ilk bölümde nükleer hocamın bahsettiği o siyasi eşikte tutma kozu aslında İran için belli başına zaten kendisi zaten bu silah. Yani silahı tabii elde etmese bile onu bir koz olarak kullanması silah. Bundan vazgeçtiği anda biz büyük bir hangi İran'dan bahsedeceğiz? Yani biz hangi İran'dan bahsedeceğiz? Herkesle anlaşabilen, işte yayılmacı politikaları olmayan, yer yer mezhepçi yayılma politikası olmayan.
0: Ya şunu mu söyleyebiliriz? İsrail
3: bölge üzerinde nüfuzu oluşturmaya çalışmayan bir İran'dan bahsetmemiz ki o zaman ya yani İran hangi neye döner? Irak'a döner. Irak gibi bir ülke olarak kendisini kabul eder mi İran? Etmeyeceğine göre bundan vazgeçmesi demek şu anda yani bütün kozları bırakıp tamam ben herkesle anlaşacağım. Ekonomik işbirliği yapalım. Hadi gelin ben şu kadardan size petrol satayım. Siz de bana şunu satın. İsrail'le diplomatik bir anlaşma yapalım. Yani
1: zaten ensesine kazanır, vur, elinden ekmeğini al.
3: Güdümde bir ülke olmayı kabul ederse İran,

0: Ben böyle bir ülke olmuş
1: öyle bir dünya
2: zaten değil. Kazançlar elde edeceği için bu müzakere sürecinde Amerika Birleşik Devletleri vurmaya karar verdi. Vurarak evet. Bu işi yani

0: Mesele yani çok önemli çünkü sürekli İsrail'in işte oradaki bilim adamlarını veya ABD'nin hedef göstermesi, öldürmesi de bunun bir parçası yani. Bir
1: ikinci, ama durduramadılar.
0: Durduramadılar. Olmadı, ya dolayısıyla eğer biz şöyle bir İran'dan bahsedeceksek yani gerçekten demokratik. Bu arada biz bunların hepsini sadece İran içerisinde güllük gülistanlıkmış gibi düşünerek tartışmamamız gerekiyor. Tabii. Çünkü oradaki tartışma da bunun bir parçası. Yani İran kendisini konsolide etme çabası da dış politikasıyla direkt olarak ilişkili. Bu kadar tehdit var. Dolayısıyla ben böyle olmak zorundayım iç siyasetimde de diyor. İkinci bir mesele de İran'ı, yani ABD'nin İran'la olan bu çatışmasını bana sorarsanız Vietnam'la çok karşılaştırmak doğru olmaz. Afganistan'la da aynı şekilde. Yani Afganistan'da uzun süre kaldı.
2: Afganistan'a ben çıkmak istediğinde evet, çıkar anlamında örnek
0: Afganistan diye bir ülke kalmadı çünkü zaten. Yani bir de işin bir de o tarafı var. Farklı öncelikler
2: niye
0: oldu.
2: Hocam yıllarca savaştı. Taliban'a bırakıp gitti yani Afganistan düşünürseniz.
0: Yani,
2: düşmandı yani rejimi düşmandı. Öyle
0: evet, öyle tamam. Ama İran meselesi Orta Doğu
2: ya farklı kesinlikle.
0: Çok farklı olduğunu düşünüyorum.
1: Bütün yani İsrail'in evet.
0: İşin bir de o tarafı var. Bu arada bunların hepsini biz tam İran yine eğer İsrail olmasaydı belki belli bir seviyede nükleer programını farklı daha sivil amaçlar için kullanıma gerçekten de yönelebilir.
1: Ama bölgesel bir, falan bir evet. başka şeyler önerildi ama kesinlikle Amerika onlara yanaşmıyor tabii.
0: Yani şimdi İsrail'in bu bahsettiğiniz beklentilerin hiçbir tanesini İran karşılayacak durumda değil zaten. Dolayısıyla bu mutabakat zaptının öne sürdüğü maddelerdeki bu her bir madde yani özellikle nükleer meseleyle ilgili hem mutabakat zaptının kendisinin ne kadar kırılgan olduğunu ve bundan sonra aslında ne anlama yani nasıl bir yol izleneceği açısından da önemli. Buradaki bizim kırılma noktası neresi olabilir? Gerçekten İsrail ve ABD arasındaki simbiyotik bir ilişkinin bozulduğunu biz bir gün görürsek o zaman ABD İsrail'e der ki sen bir dakika dur der gerçekten de ve ben İran'ı artık normalleşen bir Orta Doğu'da görmek istiyorum ve oradan çekilmek istiyorum der. Ama bakın bu savaşla birlikte en fazla belki de hani İran ne kaybetti ne kazandı ama bölge için hep bahsettiğimiz artık yani belki klişe olacak ama yeni bir statüko doğmuş oldu. Ve bu da belki İsrail'in de zaten çok da böyle hani tamam İran şeye karşı ama anlaşmaya karşı ve bayağı sert bir tavırda gösteriyor buna karşı. Ama bu yeni statükoda onun yani zayıf İran tamam direndi ama çok da zayıf baktığınızda aynı zamanda. Zayıflatıldı yani o kadar vuruldu. Altyapısı üst yapısı her tarafı.
1: Tabii.
0: Bu da İsrail'in kazancı yani Körfez'le İran arasındaki ilişkinin bozulması belli başına bir kazanç İsrail için. Yani hal böyleyken.
3: Tabii yani bu savaş bir gün sona erdiğinde bir anlaşma da olsa başka türlü de dondurulsa Körfez ülkeleri kendi güvenliği için farklı alternatifler arayacaklar. Bunu anladık yani ABD'nin şemsiyesine ne kadar güvenebileceklerini yaşayarak gördüler.
0: Yani şimdi
3: İran'a
0: şey
3: karşı
0: yani.
3: İran'a karşı bir şekilde bir zafiyet yaşadıklarını gördüler.
0: Evet.
3: Şimdi kendi yollarını ararken de kendi içlerinde bu sefer ayrışmak gibi durumlar söz konusu.
0: Yani Körfez'i bir kefeye koyamıyoruz zaten. Evet.
1: İsrail'e de tam güvenemezler ama İsrail de Körfez'e aman Körfez'deki müttefiklerin vurulmasın demedi.
2: Yok,
1: yani.
2: Yok asla. Onları ön
3: i̇şte, attı. Hani bu durum bize aslında bir yandan Pakistan'a bir yandan Türkiye'ye getiriyor ki çok iyi müttefiklik seviyesine sahip iki ülkeden bahsediyoruz.
0: Suudi Arabistan'da artık
3: bu
0: buna
3: iki ülkenin
0: yani.
3: Körfez ülkeleriyle Suudi Arabistan dahil kurmaya başladıkları ittifak da bu sefer İsrail için bir başka tehdit algısını
0: yani
3: ve pazarlamasını
0: yapması anlamına geliyor. Yani yeni bir aks şekilleniyor zaten orada. Baye, İsrail işte gibi bir aks. Zaten Körfez'de de ayrılıklar. Bahreyn de buna eklenebilir.
3: Bu ayrışma zamanla kendi araları içinde başka kavgalara da yol açacak muhtemelen.
0: Dolayısıyla bu savaşın kendisi işte ABD ve İsrail için dolayısıyla zaten bir kazanç. Yani böyle bir çatışmayı körüklemesi belli başına zaten onların çok da böyle hani istemediği bir şey değil. Zaten istedikleri bir şey eğer buysa zaten bu savaşla birlikte onu da temelini atmış oluyorlar.
3: Yani tabii bu Pakistan'ın özellikle bölgeye daha fazla müdahil olmasına yol açacak sonuçlar doğurursa ki hani İsrail'den bahsettik. Pakistan'da İslam dünyasının tek nükleer silah sahibi ülkesi olarak bu bölgede etkinliğini bir şekilde güvenlik mekanizmaları üzerinden arttırırsa İsrail için çok daha başka bir tablo ortaya çıkacak diyebiliriz herhalde Orta Doğu'da. Hele ki Türkiye ile beraber hareket ederler.

0: Dersin, o da ilginç olacaktır. Ekleyeceğiniz bir şey var sanırım hocam. Biraz önce.
1: Yok geçti ama şu da söylemek lazım. Aslında Amerika Birleşik Devletleri bu arada Körfez'i de yani tam olarak belki haddini bilsinler diye da, böyle yapmadı ama sonuçta bir Körfez'de de çok ihtiraslı aktörler vardı. Kendi hatta stratejik otonomilerini vesaire izlemek isteyen ve onlara da bu süreç içerisinde bir hak bildirme yaşattı bakarsak eğer.
0: Kendinize çeki düzen verin dedi ya diyorsunuz
1: da, yani. Ya şöyle hayır gücünüzün sınırlarını bilin dedi. Çünkü yani nihayetinde Körfez büyük bir projeydi. Nereden nereye üstelik ne kadar çok mücadelenin içerisine duhul olmuşlardı bakarsak. Ekonomik güçleri de vardı.
0: Evet.
1: Küçük bir ülkeden bahsetmiyoruz. Yani Körfez'in bütün dinamiklerini düşünürseniz onlara sınırlıklarını gösterdi.
2: Ama hocam bunu zaten Trump Muhammed Bin Selman'a söylemişti.
1: Söylemişti.
2: Ama varlık sebebim benim demişti. Tabii, benim sayemde orada oturuyorsunuz.
1: Yine söyledi zaten. Geçen günlerde yine söyledi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'i tehdit etmesi yeni bir şey değil. Ama İran'ın Körfez'i bu kadar vurması, bu kadar vurabilmesi ve Amerika'nın kılının kıpırdamaması bu bambaşka bir şey.
2: Biz hiç şey konuşmuyoruz. Aslında bakın İran hep bir öcü olarak oradaydı. İran size saldırırsa ben size koruyorum. O oldu bitti artık. O eşik açıldı. İran yapacağını gösterdi. Bundan sonra belki de bambaşka bir yöntem verirler Körfez ülkeleri. Yani İran'la böyle bir gerginlikle değil de İran'la işbirliğinin kapısı da belki açılabilir.
1: Ama zaten bunu denediler. Yani Körfez bunu yapıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri ticaret yapıyordu Körfez'de. Katar ve Umman'ın arası iyiydi. Yani
3: Suudi Arabistan'da
1: anlaşma, Suudi Arabistan'da normalleşme olmuştu. Yani baktığımızda Körfez de bir yandan da iyi geçinme Körfez bir yandan İran'la iyi geçinmeye çalışıyordu. Başına ne geleceğini biliyordu çünkü. Buna
2: ama hocam,
1: rağmen
2: İran niye
1: olmadı.
2: Vurdu ülkeleri? Amerikan üssü var diye vurdu. Şimdi Amerika çıkarsa bunun gerekçesi
1: vurur,
2: ortadan kalkıyor.
1: Yine vurur. Amerikan üssü olmasa da vurur çünkü vurabileceği yer
2: vurabileceğini
1: o.
2: Vurabileceğini öğrendi. Tamam, kolay.
1: Vurabileceği yer o. Vurduğu anda hem dünya ekonomisine hem de Batı'nın müttefiklerine zarar veriyor. Yani çok
0: bu arada
1: acık.
0: Herhalde Körfez içinde de Katar'ı ayrı bir yere koymak gerekiyor ki hem İsrail'den hem İran'dan saldırıya uğramış bir ülke olarak asıl güvenliklerini kimseye emanet edemeyeceklerinin fazlasıyla yaşayarak gören ülkelerden biri diyelim diğerleriyle beraber. Şimdi Körfez'den bahsediyoruz, İran'dan bahsediyoruz. Tabii bunlardan bahsederken hep İsrail'den bahsediyoruz. Ama İsrail'den bahsederken sadece Orta Doğu'dan bahsetmek de olmuyor. Şimdi İsrail dediğiniz zaman Doğu Akdeniz'i de unutmamanız lazım ki. Doğu Akdeniz'den bahsetmişken tabii buna Lübnan'ı katmak lazım, Suriye'yi katmak lazım. İster istemez Güney Kıbrıs Rum yönetimini katmak lazım. Yunanistan'la ittifakları katmak lazım. Bu tarafta da geniş bir coğrafyada aslında bir şekilde Türkiye ile de bir etki mücadelesi içinde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamada aslında bu yönde sert mesajlar da vardı hatırlarsınız. Yani Türkiye'nin güvenliği Şam ve Beyrut'tan başlar sözleri. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur şeklindeki sözleri. Hiç boş sözler değil yani bunlar Rumlara söylenmiş, Yunanistan'a söylenmiş, hatta belki Fransa'yı da buna katabiliriz söylenmiş sözler olduğu kadar net olarak İsrail'e karşı da söylenmiş sözler. Ve bunların hem Yunanistan'da hem İsrail'de de ciddi şekilde yankı bulduğunu da gördük. Nasıl yorumlarsınız durumu?
2: Ya Cumhurbaşkanımız ne dedi? Ne yapmak istediğinizin farkındayız dedi yani. Her şeyden önce aslında bu niyetlerinin ne olduğunu çok iyi takip edildiği anlamında önemliydi. Yani Yunanistan'ın bu dönemde sergilediği şey aslında yeni değil biliyorsunuz. Yani bizim 2010'daki Mavi Marmara hadisesinden sonra Türkiye ile girdiği bu yeni süreçten sonra Türkiye karşıtlığı bölgede Türkiye ile sorun yaşayan ülkelere yaklaşma ve Türkiye karşıtı bir eksen oluşturma niyetini o zaman defalarca söyledik. Hatta bu 2019'da bu Doğu Akdeniz Gaz Forumu kurulduğunda işte buradan çıkan gazın Avrupa'ya transfer edilmesi için bir Doğu Akdeniz Gaz Boru Hattı yapılması projesi Türkiye'nin dışında tutulduğu bir ekonomik proje olarak sunuldu ama aslında Türkiye karşıtlığı amaçlandığı, hedeflendiğini kendi toplantı yapan üye ülkeler arasında da ortaya çıkmıştı bu.
0: Tabii yine bu aralar bir girişim var onunla alakalı.
2: Şimdi o dönem biliyorsunuz Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla bu imkan ortadan kalktı ve bu Amerika'da işte Biden yönetimi 2021'de işte hiçbirimizin tahmin etmeyeceği işte ekolojik sebeplerle bu projeye verdiği desteğini çekince
0: İsmet hattından bahsediyoruz.
2: Evet, proje kadük kalmıştı. O gün orada kaldı proje ama şimdi İsrail'in görebildiğimiz kadarıyla

0: Geçtiğimiz yaz hem Yunanistan'la hem Rum kesimiyle yapmış olduğu askeri işbirliği anlaşmaları var. Ve Türkiye'nin müdahalelerine karşı bu iki ülkeyi silahlandırma, işte buralara silah satmaya yönelik bir çaba içerisinde olduğunu takip ediyoruz. Aynı Fransa'nın Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yapmış olduğu anlaşmalar gibi İsrail de bu anlaşmaları yaptı ve bir işbirliği, bir pakt oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi bu son adımda bu 3+1 formülü dedikleri Amerika'yı da işin içine soktular ve Amerikan Enerji Bakanı'nın da katılımıyla bir anlaşma imzalandı ve Amerika'da Hudson'da galiba bir enerji merkezi, Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kuruluyor ama Trump yönetimi özellikle yönetim tekrar ikinci dönem başladığında Biden'ın projesi diye bu şeyden uzak duruyordu. Mike Pompeo'yu hatırlarsanız o dönemde destek vermişti. Biden yönetimi geldi bu sürdürmüştü ama Trump yönetimi zaten 2021'de çıkıldığı için bu projeyi hiç destek vermemişti. Hiç önemsememişti. Fakat şimdi İsrail'in özellikle işte İran'la girmiş olduğu bu savaş sürecinden sonra sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi hem Suriye hem de Lübnan'ın Doğu Akdeniz'i kıyıdaş ülkeler olarak kendi varlıklarını ortaya koymuş olmaları nedeniyle burada kendine göre bir dizayn yapmaya çalışıyor ve Türkiye'yi hem askeri olarak hem de ekonomik olarak hidrokarbon kaynaklarının paylaşımının dışında tutmaya çalışıyor. Bir de son dönemde tabii Türkiye'de Mavi Vatan yasa tasarısı gündeme geldi ya biliyorsunuz. Evet. Bu da zannediyorum etekleri tutuşturdu. Yunanistan'ın hem Adalar Denizi hem Doğu Akdeniz'le ilgili kaygıları yükselince bu ittifak mimarisinde Türkiye'ye karşı bir şeyler yapma ihtiyacı hissediliyor diye düşünüyorum.
1: Tabii Rubio'ya da bir mektup göndermiş
0: evet,
1: bu arada.
0: Rubio'ya mektup gönderen çok gibi. Aslında Temsilciler Meclisi üyesi Castro var. Yanlış hatırlıyor olabilirim ismini ama o geçtiğimiz ayda mektup göndermişti ve İsrail'in nükleer silah kapasitesini sormuştu. Ne zaman doldu? Mayıs'ın 18'inde o süre doldu. Rubio onlara bir cevap verdi. Bunu bana değil gidin İsrail'e sorun diyor. İşte Rubio'nun vermesi gereken cevap İsrail, Rum ve Yahudi lobilerinden gelen ya da temsilciler meclis üyesi ya da senatörlerden gelen mektuba gidin bunu Türkiye'ye sorun demesi lazım. Yani emsalse eğer aynı şekilde karşılık vermesi gerekiyor. Bunun bence bir karşılığı yok. Türkiye çok net bir şekilde pozisyonunu ortaya koydu. Bu Yunanistan'ın ortaya attığı hiçbir mesnetsiz şey arka planı olmayan Sevilla haritasının yok hükmünde olduğu zaten bunu ısrarla ortaya koyuyoruz. Türkiye kendi kıta sahanlığını, deniz yetki alanlarını ortaya koyuyor. Bu mavi vatan yasa tasarısıyla da bu bütün kaynaklardan çekilecek. İşte Lozan'a kadar gidilecek, Paris Anlaşması'na gidecek, Montreux'dan çekilecek. Oradaki Yunanistan'ın sergilemiş olduğu hukuksuzluklarda bu yasaya işlenecek. Ondan sonra Türkiye'nin ortaya koyacağı resim bu ülkeleri çok rahatsız ediyor. Ve bunu engellemek için de Türkiye'nin başını ağrıtacak yeni adımlar atıyorlar. Bu kapsamda bu az önce bahsettiğim enerji merkezinin o 2019'daki ruhu canlandırmaya yönelik olduğu kanaatindeyim. Ama bu sökmeyecektir. Çünkü en son Deniz Kurdu Tatbikatı için donanmamız bölgedeydi. Ve orada çok Deniz Kuvvetleri Komutanımız da çok net bir şekilde söyledi. Biz bunun için buradayız. Ordumuzu, donanmamızı güçlendirdik. Bize karşı mütecaviz her türlü şeye karşılık vermeyi muktediriz dedi. Gerektiği cevabı ben sahada alır diye düşünüyorum. Yoksa onun dışında bu hamlelerin hiçbir karşılığı yok Türkiye açısından. Anladım.
2: Sizden bir rol çalıp hocama buyurun. Bir soru sormak buyurun, isterim. Buyurun, lütfen. Müsaadenizle. Hocam şimdi Yunanistan'ın bu son, yani tamam tarihi olarak ve Kıbrıs üzerinden vesaire anlaşmazlıklarımız var. Rafa kaldırılabilecek bazı anlaşmazlıklarımız var.
0: Zaten moratorium vardı
2: evet, aramızda belli. Ama şu son yıllardaki bu çıkışları gerçekten öznel olarak Yunanistan'ın çıkışları mı yoksa Yunanistan birilerinin aparatı olarak mı ortaya çıkıyor?
0: Ya şey hatırlayın bu Ukrayna Savaşı başladığında Dede Açay'a yönelik Amerika'nın silah yığınağını hatırlayın. O zaman da biz çok rahatsız olmuştuk. Hatta Cumhurbaşkanımız çıkıp söylemişti bu silahlar buraya niye geliyor diye söylemişti. O zaman da Amerikan tarafı bunu Rusya için savaş için demişti. Ondan sonra da benzer bir şekilde hem Fransa'nın hem de İsrail'in Yunanistan üzerindeki Türkiye karşı temelli Yunanistan üzerinden realize etmeye çalıştığını gördük zaten.
2: Bunu niye soruyorum hocam biliyor musunuz? Çünkü Ermenistan'da benzer bir durumdaydı ya yıllar tabii, boyunca tabii. Değil mi? Ama Paşinyan'ın son seçim sonrası yaptığı açıklamalara bakalım yani. Yunanistan kendisini böyle konumlandırsa aslında...
0: Aslında Yunanistan'dan böyle konumlandıran aktörler Çipras'ın açıklamalarını evet. Hatırlayın.
1: Yani Ermenistan çok uzak, bunu yapabilmişken çok... Yunanistan'da pekala yapabilmiş.
3: Ama daha... Avrupa Birliği üyesi işte, o nedenle.
2: İşte demek ki meseleleri burada oraya demek ki mesele gerçekten çatışmadan ziyade ideolojik tabii. Veya çok farklı...
3: Yunanistan kendi küçük bir aktör olarak Avrupa Birliği üyeliğinden maksimum kazanç elde ediyor.
0: Ya bunu söylediler hocam. Bizim sorunumuz Yunan sorunu değil, Türkiye Avrupa Birliği sorunu haline getirdiler bunu. Evet.

0: andan itibaren de bu stratejiyi bırakmaz. Yani
1: çünkü strateji de çalışıyor yani.
0: Çalışıyor. Evet,
2: başarılı oldular ne yazık ki.
0: Çünkü Avrupa Birliği'nin hatalı stratejisi var
2: strateji
0: bu ülkede.
2: Körlük.
1: Hocam işte rapor çıkacak değil mi ayın 17'sinde? Evet. Şimdi rapordan sızıntılar var. Yaptırımlardan bahsediliyor. Cumhurbaşkanımızın barışı engelleyen yegane aktör olduğuna yönelik ibareler olacağı söyleniyor. Yani o körlük o kadar artık şey abartmış durumda ki metastaz yapmış bence. Bütün organlarını nüksetmiş. Çünkü biz bir taraftan Ukrayna Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki rolü işte ABD NATO'dan çekilirse Avrupa'nın güvenliği ne olacak? Evet. Türkiye bir teminat mı olur? İlişkiler iyileşir mi?
0: Onu da
1: derken,
0: istiyorlar.
1: Derken yani nasıl olacak? Bir taraftan öyle gelsin Türkiye savunmamıza hizmet etsin ama ne üye olsun ne işte
2: bizim,
1: kapının dışında beklesin.
2: Bizim böyle kurallarımız yani. İçerisinde bizim güdümümüzde bir Türkiye olsun istiyorlar. Eğer bu Türkiye içinde makul bir şeyse Türkiye bunu kabul eder. Gelir bizim eşiğimizde yine durur. Yine içimize almayız ama en azından bu kadar rahatsız edici olarak kamuoyuna yansıtmayız Türkiye diye. Bir yıllarca zaten böyleydi yani.
3: Yani o tonda ben pek bir değişiklik yani, olacağını çok, sanmıyorum ama çok az
0: bunun kalmış hatalıkları var.
2: Müsaadenizle son bir cümle eklemek isterim. Hı. Bunların hepsinden öte Türkiye artık buna ne kadar yakın?
0: Yok değil.
1: Yok.
2: Ya, evet.
3: Şimdi çok az vaktimiz kalmışken NATO'dan da bahsetmişken malum bir NATO zirvesi olacak evet. Ankara'da. Tabii Yunanistan da katılacak buna NATO müttefiki olarak ama şimdi son adımlara baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'taki Baf üstündeki F-16'ları kalıcı hale getirme planı olduğunu, niyeti olduğunu görüyorsunuz. Öte yandan Türkiye sınırını korumakla görevli olan ordunun ilgili biriminde 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın bir arma değişikliği mutlaka görmüşsünüzdür.
1: Ya onu ben göremedim. Siz gördünüz mü armayı? Ben baktığımda göremedim onu.
3: Armanın üzerindeki askerin eski armada Avrupa'ya doğru baktığı, yeni armada Türkiye tarafına baktığı, bununla birlikte asıl değişikliğin Sema Direk Adası'nın armada haritaya eklenmesi olduğunu görüyorsunuz ki Sema Direk Adası dediğiniz gayri askeri statüde bir ada malum. Yani Yunan ordusunun bu adayı askeri statüye dahil ettiği yönünde sembolik bir mesaj verildiği yönünde bir yorum yapılıyor. Yani bunlar ya şöyle, nasıl yorumlamak lazım?
1: Ben şeyden sonra baktım gerçekten o amblemde bir değişiklik var mı nedir diye. Daha önceden o zaman Avrupa mı tehditti, şimdi Türkiye mi tehdit? Bunu
3: özellikle
1: yani
3: ada konusu
1: konuda,
3: tabii orada
1: o konuda biraz bence de sıkıntı var gibi gözüküyor ama Yunanistan için sadece Sema Direk değil pek çok ada gayri askeri statü olmasına gerekirken silahlandırdığını değil. Hatta füze bataryalarıyla donattığını takip ettik. Hı-hı. Ya işte bu az önce bahsettiğim mavi vatan yasa tasarısı tam da bunları ortaya koymaya ve bizim Lozan'dan kaynaklı haklarımızı da ortaya koymaya belki de önümüzdeki dönemde biz Yunanistan'a yönelik Türkiye'nin bazı taleplerinin dillendirildiğini takip edeceğiz. Çünkü bu adalar belli şartlarla İtalya'ya verilmiş ve gayri askeri statüde olması gibi koşullarda yatılmış. Ama bunun dışında farklı bir eğilim var. Dolayısıyla aslında o anlaşmanın şartlarının ortadan kalktığı için geçersiz olacağına yönelik bir süreç takip edebiliriz.
3: Ya da gereği yerine getirilmesi
1: işte, gerekecek diyorsunuz. Yunanistan böyle bir şey aldığı için bunu önlemeye yönelik işte şey yaratarak Avrupa Birliği'nin arkasına alarak Türkiye'nin bu taleplerini önlemeye çalışıyor. Gürültü patırtı koca az önce bahsettiğimiz gibi. Evet. Herkes bir gürültüyle bir şeylerin üzerine örtmeye çalışıyor ama.
3: Ya, tabii Türkiye şimdiye kadar bunlara pamuk bırakmadı. Bundan sonra da bırakacağını söyleyebiliriz diyelim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben katkılarınız için, yorumlarınız için çok konuşacak mesele var ama süremiz kısıtlı maalesef. Sevgili seyirciler, bu haftanın küresel oyunun sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde

0: gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
3: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: Haydi kızlarım! Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geç

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızı bırakalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
3: Kırmızı?
4: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden nokta.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteni ile karşınızdayız. İsrail'in Beyrut'a saldırısına İran'dan sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan da tepki geldi. Trump bu saldırı olmamalıydı dedi. Yine de anlaşmanın imzalanacağını söyledi. Trump kendisine ait sosyal medya platformundan yazdı. Bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı, özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi dedi. Trump, İsrail'in tehditlere karşı kendini savunma hakkı var. Ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve anlamsızdı. Kimse yaralanmadı, öldürülmedi. Bu önemli süreci aksatmamalıydı ifadesini kullandı. ABD Başkanı bölgeye Lübnan'da dahil olmak üzere barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız. Tüm taraflar geri adım atmalı. İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerinde daha fazla saldırı yapmaması gerektiği gibi Hizbullah'da dahil olmak üzere herhangi bir tarafın İsrail'e karşı daha fazla saldırı da yapmaması gerekiyor dedi. Trump bu uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir, bunu mahvetmeyelim ifadesini kullandı. ABD Başkanı basına da açıklamada bulundu. Netanyahu neden böyle bir saldırı yapmak zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim, ona bunu söyledim. Hiç muhakeme yeteneği yok, bunu da ona söyledim diye konuştu. Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı da bunu geciktirdi. Trump imza töreninin bugün önümüzdeki 2-3 saat içinde elektronik olarak haftaya da Avrupa'da bir yerde yüz yüze imzalanacağını belirtmişti. Bunu söylediğinde yaklaşık 3 saat önceydi. Netanyahu'dan Hizbullah'a başka saldırı düzenlenmemesini istediğini, İran'da da füzelere karşılık verilmemesi gerektiğini belirtti. ABD İran arasında yine anlaşma sinyalleri verildi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki savaşı bitirecek mutabakatın imzalanacağını müjdeledi. İki taraf da anlaşmayı kendi zaferi olarak ilan etti. İran üst düzey bir yetkili tarafların önemli konularda nihai karara vardığını açıkladı. Buna göre Tahran nükleer silah üretmeyeceğini veya edinmeyeceğini

0: geçeceğini beyan edecek. Ayrıca nihai anlaşmaya varılana kadar nükleer programını da ilerletmeyecek. ABD zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan seyreltilmesini kabul ediyor. ABD nihai anlaşmaya kadar İran'a yeni yaptırım uygulamayacak. Trump yönetimi İran'a petrol yaptırımlarını da askıya alacak. İran'ın petrol satmasına izin verecek. İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolar serbest bırakılacak. Hürmüz Boğazı bütün ticari gemileri açılacak. ABD'nin deniz ablukası ise kalacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise temkinli açıklama yaptı. Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım dedi. Bugün olmasa da önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimalini de göz ardı edemeyiz dedi. İran basınına göre ise mutabakat zaptına ilişkin nihai bir sonuca ulaşılmadı. Trump anlaşma müjdesini sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptı. Anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını, akabinde Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını söyledi. İran'la ilişkilerin iyi bir noktada olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı sürecin hızlı ve sorunsuz geçmesini temenni ettiğini dile getirdi. Sorun çıkması durumunda başka alternatifler olduğunu, buna başvurmak istemediklerini belirtti. İran'a yönelik saldırı ve yaptırımlara ise açık kapı bıraktı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını söyledi. Anlaşmanın saatler içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini de açıkladı. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıkları sürdürdüğünü de işaret etti. Şerif, gelecek hafta teknik düzeyde görüşmelerin yapılacağını belirtti. Öte yandan Boğaz-Ekim ayınlarda gündem konusu. Trump'ın gelecek hafta Fransa'da G7 zirvesinde konuyu ele alacağı iddia edildi. Buna göre ABD Başkanı G7 ülkelerinin Boğaz'daki mayın temizleme faaliyetlerinde görev almasını bekliyor. Bölgesel gücü ve etki alanı genişleyen Türkiye'den gelen açıklamalar İsrail'i iyiden iyiye endişelendirdi. İsrail basını Ankara'yla yaşanabilecek tehlikeli senaryoları ele aldı. Türkiye'nin Suriye sahnesinde doğrudan askeri temas, Akdeniz'de Mavi Vatan resleşmesi ve Türkiye liderliğinde kurulacak bir Arap İttifakı'nın etkilerini analiz etti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "güvenliğimiz Beyrut'ta başlar" çıkışı Tel Aviv'de sarsıntı yarattı. İsrail basını Ankara'yla yaşanabilecek en tehlikeli senaryoyu masaya yatırdı. Tel Aviv 3 kritik kırılma noktasını yazdı. Haberde Erdoğan'ın ifadelerinin bölgede geniş yankı uyandırdığı belirtildi. Erdoğan'ın ayrıca Türkiye'nin bölge ülkelerine sahada yeni oldu bittilere izin vermeyeceğini vurguladığı aktarıldı. Ulusal çıkarlarına yönelik tehditleri görmezden gelmeyeceğinin altı çizildi. Analizde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de yakından takip ettiği belirtildi. İsrail'in son dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ilişkilerini güçlendirme çabalarının Ankara tarafından dikkatle izlendiği aktarıldı. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının ihlal edilmesi durumunda Ankara'nın sert ve net bir karşılık vereceği yazıldı. İsrail'in dikkat çektiği bir diğer unsursa Arap ülkeleri. Ankara'nın son dönemde başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirdiğine dikkat çekildi. Söz konusu ülkelerin de İsrail'in bölgesel faaliyetlerinin artmasından duydukları rahatsızlığı Türkiye ile paylaştıkları ileri sürüldü. İsrail basınının haberine göre Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin zaman zaman kırmızı çizgiye yaklaşabileceği ifade edildi. Ancak bu aşamada ne kadar ileri gideceğinin tahmin edilmesinin zor olduğu belirtildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun gündemle mesai yapacak. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak. İşte detaylar.
2: Meclis yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel kurul görüşmeleri, komisyon toplantıları ve grup toplantıları aralıksız sürecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 16 Haziran Salı günü başlayacak. Sağlık gerekçesiyle görevden ayrılan bazı emniyet personelinin belirli şartları sağlamaları halinde yeniden kamu görevine atanabilmesine ilişkin düzenleme görüşülecek. Basın ilan kurumuna yükümlülük ihlallerinde 1 ila 10 gün arasında ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulama yetkisi verilecek. Taksi taşımacılığında ise elektronik sistemler üzerinden hasılatın tespitine yönelik vergi düzenlemeleri ele alınacak. Komisyonlarda da yoğun gündem var. Sayıştay Başkanlığı seçimi için süreç başlatılırken çocukların dijital

0: riskleri ve okullarda yaşanan olaylar Meclis Araştırma Komisyonu'nda değerlendirilecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grup toplantıları yapılacak. Siyasi parti liderleri milletvekillerine hitap edecek.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız her hafta sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
3: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
4: Masada ne var, hoş geldiniz.
3: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi

0: 20.45'te 24'te.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: Harika şarkı. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere

0: Geçler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer.

İletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda kim var? Çok uzun zamandan beri ağırlamayı düşünüyorduk ve bu haftaya nasipmiş. Kim var? AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Leyla. Bilmiyorum Leyla Hanım, daha önce programımızı izlediniz mi falan deyip hiç belki alışık olmadığınız bir soruyu sorsam, ironi yapsam biraz. Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili. Doktor Leyla Şahin Usta, Araf'ta.
1: Bunu daha önce katıldığım programda sormuştunuz aslında, konuşmuştuk da biraz.
0: Böyle korkutuyorum önce konuklarımı.
1: Evet, evet. Yani bana Araf'ta mısınız sorusu aynı şeyi çağrıştırıyor. İnsanın dönem dönem, zaman zaman düşünüp taşınıp Araf'ta kendini bırakması, bir karar vermesi, netleştirebilmesi için dönem dönem Araf'ta olabilir insan ama o Araf'tan çıkmak ve net bir tavırla ve kararla yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Bir insan sürekli Araf'ta olamaz.
0: Olamaz. Peki olamazsa da en olduğu zamanlar, mesela Leyla Şahin Usta'nın en Araf'a yakın olduğu zamanlar ne zamandı mesela desem? Biraz zorlasam.
1: Evet. Ya belki de işte siyasetle ilgili başlasam mı, başlamasam mı, aday olsak mı, olmasam mı? Yani çok sorumluluk gerektiren bir iş. Bir temsiliyetten bahsediyorsunuz. Toplum adına konuşmaktan bahsediyoruz tabii ki. İlk milletvekili adayı olmayı düşündüğüm, tartıştığım, karar vermediğim dönemlerde tabii ki Araf'taydım. Ama dediğim gibi o Araf'tan bir kararla çıkıp yola bismillah dedik, yürüdük mesela.
0: Peki Leyla Şahin Usta doktorluğu özledi mi?
1: Doktorluğu çok seviyorum ben. Mesleğimi çok arzu ederek hani tıp fakültesini kazandım, okudum. Yani o kadar engellemelere rağmen uzun süre geçmesine rağmen bitirdim fakültemi. 10 yılı aşkın süreyle hekimlik yaptım. O yüzden çok seviyorum mesleğimi. Özlüyorum tabii ki. Yani hekimliği seven bir insan için hekimlikten uzak kalmak özlenecek bir meslek olduğu için kıymetli. Ama şunu düşünüyorum, yani toplumsal olarak da bir, yani yine toplumun sorunlarına çözüm üretmek, insanlara dokunacak işler yapan bir konumdayım. O yüzden toplumsal bir hekimlik yaptığımı da düşünüyorum şu anda yine.
0: Peki Leyla Şahin Usta'nın hayal kırıklığı var mı?
1: Elbette vardır ya. Olmaz olur mu? Tabii ki. Yani işte belki ilk üniversite sınavına hazırlandığımız dönemlerdeki o yeterince başarıyı elde edemediğimiz dönemler belki. Çünkü çok gençsiniz ve yani şimdi de öyleyiz aslında. Yani özellikle yeni nesil bu noktada çok daha başarı odaklı yetişiyor ve sonucunu hemen burada almak istiyor mesela. Yani bugün bir şeyi istedim ve bunun hemen olmasını istiyorum gibi. Bu yeni nesilde daha fazla ama biz de daha gençken, öğrenciyken bunları yaşadık tabii ki. Hayatta zorluklarla ve engellerle karşılaştığımızda hiç beklemediğimiz insanlardan, beklemediğimiz tepkileri aldığımızda, ya böyle bir şeyi bu insanlar nasıl söyleyebilir, nasıl yapabilir diye elbette ki hayal kırıklıklarına uğradık. Uğradım yani, uğramadım değil. İnsan en yakınında bildiğiniz kişiler, insanlar, hani dostunuz dediğiniz insanlardan bile zaman zaman hayal kırıklıklarına uğrayabilir tabii ki. Ama öyle çok büyük, aşırı hani sıkıntıya düşürecek şekilde değil. Belki de çok daha genç, çok daha basit meseleler üzerinden hayal kırıklıklarına uğradım. Ama insanın hayal kırıklığına uğraması da kendisini öğrenmesi, geliştirmesi ve yetiştirmesi için önemli bir şey.
0: Önemli olan
1: hayat bu yani.
0: O kırıkların nereye döküldüğünü.
1: Evet, nereye döküldü, sonra nasıl toparladığınız, oradan nasıl çıktığınız.
0: Peki toparlayıcı mısınızdır yoksa bazen bırak dağınık kalsıncı mısınızdır?
1: Herhalde ben biraz toparlayıcıyım yani. Dağıtanları da biraz toparlamaya çalışırım. Öyle bir yapım var.
0: Peki, ya şöyle bir şey var. En mutsuz anlarınızda sizi teselli eden navigasyon kim?
1: Herhalde dua etmek, Allah'a sığınmak. Ya insan çünkü kendiyle baş başa kalıyor. En çok üzüldüğünde, sıkıldığında biraz içine kapanıyor, geri çekiliyor. Ve o zamanlarında benim için yani Allah'a sığınmak, dua etmek, bir abdest alıp namaz kılıp biraz secdeye kapanmak, sonrasında kendi ortamında, huzurunda bir dua etmek benim için en kurtarıcı olan durumlar.
0: Dertleşir misiniz yoksa ketum musunuzdur kendinizi anlatırken?
1: Bugün tamamen şeye döndük bir
0: şey. Hiçbir şey oldu, ne oldu, bir şey oldu arkadaşlar. Ama genelde biliyorsunuz Leyla Hanım, bizim programda hep Böyle bir taraf vardı yani.
1: Evet.
0: Ve ben sizinle bu anlamda sohbet etmeyi de seviyorum.
1: Evet. Ya çok kolay kolay yani herkese dertleşmem elbette ki. Bir yani biraz siyasetin de bize yüklediği bir sorumluluk da var herhalde. Ketunumdur aslında. Ama tabii ki insanın çok yani eşiyle, ailesiyle veya çok sevdiği, can dostu bildiği insanlarıyla paylaştıkları, dertleştikleri var tabii ki. Sonuçta insanız yani. Hiçbirimiz duygularımızdan ari değiliz.
0: Doğru.
1: Heyecanlarımızdan ari değiliz. Elbette ki bunları yaşıyoruz ve paylaşıyoruz. O yüzden
0: ama siyaset
1: tabii ki
0: hep öyle mi istiyor yani? Siyaset biraz da böyle fazla ciddiyet mi? Yani olman gereken ya da taşman gereken ya da bendinden taşman gereken noktaları toparlayıcı. Ya o yüzden tam böyle istediğin gibi olamıyor musun? Siyaset böyle bir şey mi?
1: Ya yok öyle olduğunuz zaman zaten samimi olmadığınız anlaşılıyor. Tam tersine. Yani kendi halinizle olmanız ve o halinizi yansıtmanız aslında doğru olan ve doğal olanı. Ama siyasette şu var, yani toplumun önündesiniz. Bu sadece siyasetle olmakla alakalı bir şey değil. Siz de bir tanınan bir isimsiniz, düşünün. Program yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Özellikle sosyal mecrada iyi tanınıyorsunuz. Yaptığınız yorumlarınızla ve yazılarınızla mesela.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani tabii ki insan kendi halinde veya evinde bir yakın ortamında olduğu gibi asla dışarıda da olamaz. Yani bu herkes için geçerli. Bir edep ölçüsü, bir nizamımız vardır
0: aslında
1: yani.
0: Aslında bir koruma duvarı mı, değil mi?
1: Elbette, evet.
0: Var, yani, zırhımız evet. Var diyorsunuz.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Peki, Leyla Şahinüstü'ye ben baktığım zaman mecliste, özellikle bu son bir yıldır ve iki yıldır da çok cesur buluyorum ben sizi. Bunu çok kardeşiniz olarak söyleyeyim. Şimdi orada mesela işte ister istemez çok ofansif saldırılar oluyor. İşte orada nerede duracağımız, neyi konuşacağımız. O anda belki gerçekten bir sabır, değil mi? Evet. Oscar'lık bir sabra da sahip oluyorsunuz. Mesela bu yorucu bir durum haline gelmiyor mu sizin için?
1: Siyasetin özünde olan bir şey bu aslında. Yani elbette ki toplum için bir şey yapıyorsanız, toplumun önündeyseniz eleştirilere açık olmanız lazım.
0: Doğru.
1: Bu doğru bir şey, normal bir şey. Ama iş eleştiriden çıkıp hakarete, iftiraya varıyorsa eğer o noktada elbette ki doğruyu söylemekle yükümlüyüz. Varsa bir yanlış, bir iftira, bir hakaret varsa bu noktada sonuna kadar doğruyu söylemekten yanayım. O yüzden belki beni biraz daha cesur gibi görüyorsunuz. Ama yani yapımda da var bu benim. Yani işte üniversiteden atıldığımda da kabul etmedim, itiraz ettim. Orada da doğruları söyledim. Siyasette de öyle. Ve şu anda grup başkan vekili olmak tabii ki ayrı bir sorumluluk. Ben orada grup başkan vekilliği yaparken kendi adıma durmuyorum. Yani AK Parti'nin milletvekilleri olarak 271 tane milletvekilimizin tamamının sorumluluğunu taşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumluluğunu da taşıyorum. O yüzden eğer bir hakaret, bir iftira varsa ben burada sessiz kalamam, ben burada sonuna kadar doğruları söylemekle yükümlüyüm diyerek elbette ki cevap veriyorum. Ama verdiğiniz cevapla karşınızdakinin ne anladığı veya işi tekrar nereye götürdüğünü de hesap etmek durumundasınız. Çünkü bazen öyle bir durumla karşılaşıyorsunuz ki karşınızdaki muhatabınız gerçekten uzak, gerçeklikten uzak. Söylediğiniz şeyi duymak ve anlamak istemiyor. O gerçeği duymak ve görmek de istemiyor. Siz söyledikçe o başka bir yerden başka bir şeyle tekrar yalana ve iftiraya devam ediyor. Asıl sorun olan bu işte. Yani hani gerçekler ve hakikatler üzerinden bir tartışma yapıyor olsanız ve buradan da bir mücadele değil aslında. Hakikati ortaya koyma çabasının üstüne hala ve hala bir cedelleşmeye gidiyorsa iş, orada tartışmayı uzatmaya gerek yok ve kesmek gerekiyor. Çünkü cedelleşmenin kimseye faydası yok. Toplumdaki gerginliği arttırmaya da hiç kimsenin yani faydalanacağını düşünmüyorum. Ama bazıları daha çok bağırmak, daha çok küfretmek, daha çok hakaret etmek, daha çok kendini ve yaşadıklarını abartarak, gerçek dışı anlatarak kendini haklı göstereceğini düşünüyor. Ama sonra bakıyorum, diyorum ki ya ortada bir haklılık payı varsa, bir gerçeklik varsa bunu bağırarak anlatmak doğru bir şey değil. Bu kadar bağırmak, yani çok affedersiniz ama konuşurken böyle ağızlarından köpükler saçarcasına nefretle ve öfkeyle bağıran insanlarla muhatap olduğunuzda diyorsunuz ki ya bismillah, bir yani bunlara cevap vermek de doğru değil. O yüzden ölçülü bir şekilde, sadece kendim için söylemiyorum bunu, yani bir siyasi bir grup olarak, bir anlayış olarak ölçülü bir şekilde biz doğruyu ve hakikati söyleriz, anlatırız, bunu ortaya koyarız. Anlayan bunu elbette ki anlar, anlamak istemeyene zaten ne yaparsanız yapın anlatamazsınız. Yani tekrar ederiz, tekrar cevap veririz ama biz usulünce, edebimizle ve siyasete yakışan bir ahlakla bunları yapmaktan yanayız. O yüzden zaman zaman evet toplumda insanlar diyor ki ya bunlar işte CHP'liler çok bağırıyor çağırıyor, bunlara niye cevap vermiyorsunuz, niye etmiyorsunuz diye eleştirilerle de karşılaşıyoruz zaman zaman.
0: Acaba ne istiyor yani, onu da merak ediyorum mesela. Evet, görüyorum ben de sosyal medyada seçmen ne istiyor orada mesela, işte bir rahatlamak istiyor çünkü bağıranın maalesef haklı olduğu ve o enjekte etmek istediği düşünceyi de zaten bu konuda başardığını düşünüyor aslında bu yüksek volümle. Bu anlamda acaba hani evet, edebi kaybetmemek, o usulü kaybetmemek, o şeyden çıkmamak ama bir taraftan da gerçekten ben yine de o anda verilen cevabı mesela sizin yaptığınız gibi doğru buluyorum. Yani ister istemez cedelleşmeye girmiyor çalışıyorsunuz ama maalesef artık biraz şeyden taşıyor galiba.
1: İşte zaman zaman işi biraz espriye vurarak, biraz tiye alarak, yorum yaparak, evet yani onların... O kazdıkları bir şey var, ortam var. Oluşturmaya çalıştıkları çok kirli bir ortam var. Oraya girmeden,
0: düşmeden
1: ama etrafından, kenarından dolaşarak hem topluma o mesajı vermek hem doğruyu anlatmak. Çünkü söylediğiniz her şey orada tutanaklara geçiyor bakın. Öyle kim mi? Ne söylerse söylesin tutanaklara geçiyor mikrofon kayıtlarıyla. O yüzden
0: mikrofonu kapatıp konuştuğunuzda geçiyor mu?
1: Eğer duyuyor.

0: yoksa ortamdaki not tutması gereken stenograf arkadaşlar elbette ki geçiyor. Tabii ki geçiyor.
1: Sonra ne oluyor o tutanaklar Leyla Hanım?
0: Onların hepsi tarihi birer kayıt olarak meclisin kayıtlarında geçerli oluyor. O yüzden işte.
1: Çok önemli. Yani birileri,
0: tabii ki. Birileri bir şeyi söylüyorsa bu yalan ve iftiraysa işin doğrusunu söylemek ve o tarihi tutanakları onu da geçirmekle gerekiyor. Yani ya evet bunlar yalan, doğru değil. Bunların hepsi safsata, laf kalabalığı veya laf ebeliği yapıyor demek ve arkasından da doğrusunu söylemek gerekiyor. Aksi takdirde 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra o tutanakları açan birileri tarihe baktığında eminim ki şunu da söyleyebilir. Ya bir taraf tarihi hakikatler elbette ki ortaya çıktığında tamamen yalan, iftira üzerine konuşmuş. Ya bağırmış, çağırmış. Çünkü oradaki yani anlaşılmayan cümleler ve kelimeler de öyle yazılıyor işte tutanaklarda. Yani burada bağırışmalar var. Anlaşılmayan kelimeler söylendi şeklinde notlar tutuluyor. Ya bu tarafta da sizin verdiğiniz cevap da kayıda geçiyor ve insanlar bunları da okuyacaklar. O yüzden edebinizle ve uslubunuzla düzgün bir şekilde cevabınızı vermeniz ve karşı tarafın da cedelleşmesine girmeden ama kesinlikle doğruyu da aktarmak bir sorumluluk, tarihi bir görev olarak görüyorum. Tabii ki maalesef toplumun beklentilerinin farklı olduğunun da farkındayız. Yani bir taraf evet ya bu kadar bağırışma, çağrışma, tartışma var. Bunlar hoş değil. Evet hoş değil. Gerçekten değil. Siyaset bu değil aslında. Ama mesele sadece karşı tarafla kavga etmek değil. Şu an CHP'yi görüyorsunuz. Kendi içinde de büyük bir kavga var. İşte kendi içlerindeki bu kavganın da üstünü örtmek için, kendi hatalarını, ayıplarını örtmek için de insanlar bağırıp çağırıp birilerine saldırma ihtiyacı duyabiliyorlar.
1: Aslında onlar şöyle söylüyor. Hayır bu kavga bizim içimizde değil. Bu kavgayı işte siz bu kavgada bir tarafsınız diye söylüyorlar. Onlara konuşacağım ama ben bir de şunu sorsam. Mesela çok fazla sahadasınız. Hatta Yalova'dan. Değil mi? Bugün Yalova'daydınız galiba.
0: Evet. Evet.
1: Şimdi bu aralara geleceğim. Aslında bizim çok önemli konuşmak istediğim başka bir konu var. O merhum münevver şahsiyet Şule Yüksel Şenler'i sizinle konuşmak istiyorum. Olur. Ama bu soruyu sorduktan sonra direkt oraya geçeyim ki böyle hiç barikat koymadan önümüze gidelim diye düşünüyorum. Şimdi sahada fazlasıyla mücadele veriyorsunuz. Mesela seçmen ne diyor size mesela? Şikayeti nedir? Ne talep ediyor daha fazla? Buna bir şey yapsak, konuşsak.
0: Şöyle, yani sadece AK Parti seçmeni için konuşmuyorum. Yani Türkiye geneli için sahada dolaştığımızda insanlarımızın söylediği şey şu. Bir, Türkiye'nin kesinlikle güçlü olmasını istiyorlar. Yani yurt dışında, dışarıda, dış politikada gösterdiğimiz başarıdan herkes inanılmaz memnun. Yani Türkiye hiç olmadığı kadar dünyada söz sahibi olmuş. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmuş. Ve bununla gurur duyduğunu herkes söylüyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor elbette ki. Ancak vatandaş şunu istiyor yani. Benim ufak sorunlarım da olsa bununla ilgili çözümlere kolay ulaşmak istiyorum diyor. Yani yorulmadan, artık çok uğraşmadan bazı şeylerin sistematik halde çözülmesini istiyorlar. Türkiye aslında iktidara geldiğimiz günden itibaren ben hep şöyle tarif ediyorum. Çok yani kaba bir inşaat halinde ülkeyi düşünün. Yani biz devraldığımızda bu haldeydi. Şimdi biz bu inşaatı aldık, yaptık, duvarlarını ördük, etrafını yaptık, çatısını kapattık. İçine geldik, iç dizaynlarını yaptık. Ama şimdi vatandaş diyor ki ya ben yani içindeki o rengine varana kadar benim de fikrim olsun. Benim de katkım olsun. Anlatabiliyor muyum? Tıpkı bir ev gibi düşünün bunu. Ülkenin tamamını bir ev gibi düşünün. Bu evin her şeyinin en ufak ayrıntısına kadar planlamanız gerekiyor yani. O yüzden vatandaş en ufak sorunu dahi olsa bunun kolaylıkla devlete ulaşılabilmesi ve devlet tarafından kolaylıkla çözümlenmesini istiyor. İstediği çok zor ve çok büyük şeyler değil. Çok basit şeyler bazen. Bazen komşusuyla yaşadığı sorunu bile çözemediği zaman burada diyor ki benim sorunumu bunu da sen çöz diyor mesela. Ben başvurduğumda bunu da çözebileceğim bir mekanizmamız olsun. Aslında biraz insani ilişkilerdeki zayıflamanın insanların birbirine olan güveninin azalmasının sorunlarını da hissediyoruz. Yani aile içindeki iletişimlerin azalması, işte bu sosyal medyadaki, sosyal mecralardaki insanların birbiriyle konuşmaktan daha çok sosyal mecralar üzerinden birbirleriyle yazışması. Aynı

0: dayız. O yüzden insanlarla iletişim halindeyiz.
1: Bazen mesela şöyle şeyler okuyorum. Yani bu aslında bir kişinin ya da çok bireysel hataları da tamamıyla partiye mal eden
0: evet.
1: Bir kolaycı bakış açısı var. Yani bir konformist değil.
0: Evet.
1: Belki o hata, belki de biraz tecessüs ama gördüğümüz de bir şey var. Mesela hiç hoşlanmadığımız, benim bile bazen katılmadığım, hatta burada gerçekten siz de diğer programda da böyle açık yüreklilikle konuşmuştuk.
0: Konuşmuştuk, evet.
1: Hatırlatmaya da lüzum görmüyorum. Ama şu anda da mesela işte bazı şeyler görüyoruz. İşte bazı yaklaşımlar böyle haklı, tepkinin çok haklı olduğunu gördüğüm bazı yaklaşımlar var. Bunun tamamıyla böyle partiye mal edilmesinden rahatsız oluyor musunuz? Yoksa bunun arkasından daha güçlü mesela işte neyi kastettiğim aslında anlaşıldı diye düşünüyorum. Mesela bu hafta içerisinde de böyle bir Suriyeli bir esnafa yaklaşımı ben açıkçası şahsen hiç hoş bulmadım. Çünkü ben mazlumu seveni üzmekten, mazlumu üzeni de sevmekten Allah'a sığınırım.
0: Evet.
1: Herkesin de bu anlayışta olduğunu düşünüyorum. Meselemiz şahıs, meselemiz şahısları hedef almak değil ama maalesef bu şeye mal edilmeye çalışıldı. O işte davamıza mal edilmeye çalışıldı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
0: Ya AK Parti'nin 11 milyonu aşkın aslında üyemiz var. Onun dışında yani teşkilatımızda pek çok çalışan gönüllü arkadaşlarımız var. Teşkilat mensuplarımız var. O yüzden büyük bir partiyiz, büyük bir kitleyiz. Toplumda bizim hata yapma lüksümüz yok, onun farkındayız. O yüzden hata olabilir mi? Olabilir ama böyle bir hata yapmamak için azami gayret göstermemiz gerekirken hata yapanlar olduğunda bunun herkese mal ediliyor olması elbette ki toptancı bir yaklaşım ve anlayış. Bunu tasvip etmiyoruz. Orada kişisel olarak değerlendirmek ve kişisel olarak da yapılan hatanın mutlaka sorgulandığını bilmemiz gerekiyor. Böylesine büyük devasa bir kitlesel harekette hata yapmamak mümkün değil tabii ki ama yapıldığında da biz de bunu tasvip etmiyoruz tabii ki. Biz de bunun kendi içimizde öz eleştirimizi ve değerlendirmelerimizi her zaman yaparız. Bizim parti mekanizmalarımız her zaman için çok canlı ve organik olarak işler. Kendi aramızda tartışırız, konuşuruz. Uyarılması gereken yanlış yaptığını bildiğimiz arkadaşlarımızı, gerekli mercilerimiz elbette ki uyarır. Ama emin olun bunların yani çok büyük hareketlere baktığınızda bu kadar büyük abartılmaması gerektiğini, biraz hata toleransımızın da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes hata yapabilir, insanız yani. Ama dediğim gibi yapmamak üzere hareket ediyoruz. Ve biz istişare mekanizmamızı hala çok iyi işletiyoruz ve bu istişarelerden çıkan kararlarla hareket ediyoruz. Aksi takdirde yani bir ailenin içinde bile insanların 2-3 çocuğunu yönetmek, bir aileyi yönetmek, aile içerisinde bile gergin ortamların mesela yaşandığını bilerek, görerek, hissederek 11 milyonun gözünün üzerinde olduğu bir kitle hareketinde hiç hata yapmıyoruz demek yanlış olur. Tabii. Elbette ki hatalar yapılıyor, yanlışlar olabiliyor ama önemli olan bu hataların tekrar etmemesi, düzeltilmesi, uyarılması ve hatasını yapan arkadaşlarımızın da kendilerini derleyip toparlamaları. Keşke olmasa, yaşanmasa ama insanın olduğu yerde bu tip şeyler olabiliyor maalesef.
1: Evet ya bizim amacımız zaten şahısları değil. Ben gerçekten
0: orada işte da yani şöyle yani işin özü doğru olsa bile usul bazen hani esastan önce usul geliyor ya o tabii. Usulü, o dili, o nezaketi işte korumak çok önemli. Yaptığınız işin özünü kaybettirebiliyor. Ki ben yani belediye başkanımızla yakinen çok da iyi tanırım. Çok da beyefendi, çok düzgün bir insandır. Kıymetli bir belediye başkanımızdır. Orada onun da yapmaya çalıştığı şey aslında yani hijyen ortamlarının düzgün olması gerektiği, insan sağlığı açısından çok önemli bir iş icra ettiklerini hatırlatmak. Ama dediğiniz gibi oradaki usul, o yöntem bu arada, çok daha farklı olabilirdi.
1: Söyleyeyim. Amacım şahsen asla değil. Hiç kimseye böyle bir hedef göstermek, almak istemem. Ama ben galiba toplum, yani özellikle de kendi açımdan söyleyeyim. Bu konular çok hassas konular.
0: Hassas konular.
1: Yani, hani, bir de mazlum insanlar.
0: Evet,
1: insanlar.
0: Evet.
1: Zaten böyle gerçekten hani yaraları fazla olan kardeşlerimiz.
0: Evet.
1: Bu manada hani oradaki belki usul, bu pek tabii ki benim konuşmam da gereken

0: uzun sürede tepki vermem gereken de bu. Yoksa biz kimsenin hedef göstermiyorum.
1: Evet.
0: Bunlar telafi edilebilecek boyutları herhalde bir daha yapmamak, böyle davranmamak kesinlikle olur diye düşünüyorum.
1: Ki biz toplumun içerisinde bile yani Suriyeliler ülkemizde çok daha yoğun ve çok daha zor dönemlerdeyken bile biz her zaman biz ensarız, onlar muhacir. Biz ensarlığımızdan asla vazgeçmememiz gerekir. Hı. Ve ki birileri bunları otobüslere bindirip göndermeyi seçim vaadi olarak kullandığında bile biz asla ve kat'a ensarlığımızdan vazgeçmeyeceğiz diye çok net açıklamalarla bunları savunduk ve yaptık. Elhamdülillah, dediğim gibi yani bu inanılmaz insanı huzur veren ve insana değer veren bir anlayış olarak ortaya çıktı. Ve sonra Suriye'de yaşanan gelişmelerin sonucunda herkes dedi ki ya Recep Tayyip Erdoğan ne kadar müthiş bir öngörüyle bu işleri bu halde götürdü. Asla ensarlığımızdan vazgeçmeyeceğiz diye her seferinde vurguladı. Ve muhacir olan o kardeşlerimiz Suriye'ye döndüklerinden beri hepsi şunu söylüyorlar. Türkiye'den başka bize sahip olan kimse yoktu ve biz hala Türkiye'ye olan vefa borcumuzu da ödeyemeyiz asla diyor. Küçücük çocuklar bile bunları söylüyorlar. Şimdi ara ara Türkiye'ye geldiklerini, eski arkadaşlarını, komşularını gördüklerini söylüyorlar. O yüzden o yaptığımız işler çok kıymetli. Bence bu iyilikleri çoğaltmalıyız, bunları konuşmalıyız.
0: Kesinlikle.
1: Bunları kesinlikle göz ardı da etmemeliyiz. Çünkü kötülüğü konuşmak ve yaymak her zaman için çok kolay. Ama iyiyi büyütmek, iyiyi çoğaltmak, güzellikleri tekrar tekrar anlatmak unutuyoruz bazen. Sanki bunları ihmal ediyoruz gibi geliyor.
0: Oraya matuf şimdi aslında bu linçlere geleceğim. Yine konumuz. Şule, senin hikayen.
1: Evet.
0: Bu aslında siz aynı zamanda işte bu konuda Şule'ye yükselişenler, merhum münevver şahsiyet, gerçekten mücadelenin Şule'si diyoruz ona, aydınlığı. Çok mücadele verdiniz, siz anlatmaya çalıştınız. Bu yüzden de bu dizi TRT TV'de yayınlanan, burada gerçekten çok da teşekkür etmemiz gerekiyor TRT'de.
1: Evet, kesinlikle.
0: İnanılmaz bir çabayla gerçekten zaten o davayı, o reçineyi bilen bir kurumda olarak çok da güzel bir eser ortaya koydular. Şimdi fakat sonra çok beğenildi. Sonrasında bir linç geldi. Bir linç dalgası geldi. Ama hiç böyle şu anda söylemeye kıymet bulmadığım, tekrar gündeme almak istemediğim şeyler. Neden böyle olduğu hususunu zaten aslında biliyoruz ama insanların da bilmesi açısından. Neyle alakalı olabilir bu linç?
1: Şule, senin hikayen aslında üzerinde uzun zamandır tartıştığımız bir mevzu. Yani bir dizi veya film yapılması noktasında Şule Yüksel Şenler Vakfı olarak biz Şule ablanın mirasını devam ettirmek için büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz, aktarmak için de. Ben vakıf başkanıyım ve biz aslında sadece bu dizi değil, pek çok Şule ablayla ilgili pek çok faaliyet yapıyoruz vakıf olarak da. Ama dizi şöyle, yani yeni nesle belki de ve çağın şartlarına uygun olarak Şule ablayı ve mücadelesini, 50'lerin, 60'ların Türkiye'sini anlatmak açısından güzel bir fikir olarak geldi bize ve tabii de böyle bir dizinin yayınlanmasıyla ilgili bir çalışma başladığında biz de tabii ki işin bir tarafı ve ortağı olduk. Çünkü yani Şule ablanın mirasını en iyi şekilde anlatılması gereken bir görev olarak düşündük bunu bize. Dizi yayınlandığı andan itibaren, aslında ilk çekilmeye başladığına dair duyurular yapıldığında da oyuncularla ilgili bir takım linç kampanyaları başladı. Vay, böyle bir dizide bunlar nasıl oynayabilir gibisinden işler başladı.
0: Geçti, aşamadan.
1: O aşamadan başladı. Sonrasında gala gecesi, galadaki o güzel, ihtişamlı bir sunum. Sonrasında Tabi'de yayınlanmaya başlamasıyla, fragmanların yayınlanmasıyla birlikte bu linç kampanyası daha da büyüdü tabii ki. Şunu gördüm, yani hala 50'lerin 60'ların Türkiye'sindeki zihniyetin bir kenarda durduğunu gördük.
0: Sizce bir kenarda duruyor mu? Çok, yani, çok ortalarda mı doluyorlar?
1: Birden ortaya çıktılar işte. Yani bir kenarda duruyorlar, fırsat bulunca hemen yeniden saldırmaya, hemen yeniden o ne diyebilirim, dişlerini göstermeye çalışıyorlar. Ki dizide Özge karakteri aslında günümüzün karakterini canlandırıyor ve böyle bir dizi içerisinde dizi olduğu için bu dizide oynama teklifi geldiğinde

0: kendisine aynı şeyleri yaşıyor. Yani işte sektörde diyorlar ki sen bir daha böyle bir iş yapamazsın. Burada oynarsan biz seninle bütün irtibatımızı keseriz vesaire gibi. Ya bu gerçeklik dizi oyuncularımızda yaşandı bakın.
1: Evet.
0: Bu gerçeklik yaşandı.
1: Hatta sonrasında işte
0: Aynı
1: yeni
0: linç
1: yeni linç
0: kampanyasını gördük.
1: kampanyasını
0: Evet.
1: gördük.
0: Ben bunun sebebini hala fosilleşmiş bir zihniyetin varlığına bağlıyorum. Hala birilerine saldırmakla kendi varlıklarını ortaya koymaya çalışan bir zihniyet olarak görüyorum. Kendileri hiçbir şey ortaya koymuyorlar. Söyledikleri şeylerin hiçbirinin doğru olmadığının da farkındayız. Ama bu linç kampanyasıyla kendilerini var etmeye çalışan bir kitle bunlar. O yüzden çok önemsemiyorum. Onların bu linçleri aslında Şule ablanın hayat hikayesinin biraz daha merak edilmesine de sebep oldu. Ve dizinin biraz daha izlenmesine ve diziyi izledikten sonra herkesin de ya vay be ya 50'lerin 60'ların Türkiye'sinde tek başına böyle bir mücadeleye girişmiş bir kadın varmış bu ülkede diye daha çok tanınmasına da vesile oldu. Biz bir belgesel yapmadık bakın bu bir dizi aslında. O yüzden tabii TRT'yi ben tebrik ediyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İzleyenler mutlaka bana katılacaktır. O duyguyu ve o ruhu, o heyecanı, o üzüntüyü inanılmaz derecede aktardılar. Yani ekranın karşısında izleyen herkes gerçekten 50'lerin 60'ların Türkiye'sine bir gitti. O acıları yaşadı, gördü, hissetti. Bugünün Türkiye'sine geldiğimizde de yine ekran başındaki herkes karakterlerle, Özge ile ve Şule ile kendini birleştirdi aslında. Kendi yaşantısını gördü, kendi zorluklarını gördü ve oyuncularımız çok başarılı bir şekilde bunu aktardılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok zor bir iş aslında. Yani bir gerçek hayatın hikayesini anlatmak, onu seyirciye aktarmak ve o duyguyu da hissettirebilmek zor bir iş diye düşünüyorum. Başardıklarını da düşünüyorum. O yüzden tebrik ediyorum kendilerini.
1: Güzel de şu anda izleniyor.
0: Evet,
1: Yani çok
0: izleniyor.
1: ilgi ve alaka da var.
0: Evet. O yüzden ben
1: Gerçekten.
0: işin yine linç tarafında ve kötü tarafında yani yorumlarında değilim. Tam tersine ne kadar iyi bir iş yaptık, ne kadar
1: Ay
0: güzel bir
1: çok
0: şey yaptık
1: böyle yani
0: diyorum.
1: gerçekten çok saçma sapan böyle zihin gargarası
0: Evet.
1: diyebileceğimiz şeyler vardı. Ben çok şaşırdım mesela hani normalde hani az çok gelen tepkiyi tahmin edebiliyorsun ama bunlar çok uçuktu. Yani
0: Evet.
1: belli ki biraz da böyle
0: Bunlar
1: akındırık.
0: belli bir kesim tarafından aslında bir kısım da yurt dışından yine sosyal mecralara böyle
1: Hukuki bir şey yapacak mısınız?
0: hazır verilmiş metinler gibi söyleyebilirim size. Bunları paylaşan ekipler var. Tabii ki hukuki süreci başlattık. Bu hesapların hepsiyle ilgili biz davalarımızı açtık. Ve davaların sonucunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Kimse ne Şule ablaya ne de bu ülkedeki başörtülü kadınlara öyle hakaret etmeye, yalan yanlış iftiralarda bulunmaya kalkışmasın. Yapıyorsa bunun bedelini ödemeye de artık hazır olsun diyorum. Hani biraz cesaretle beni siz de cesaretlendirdiniz ya. Ben de bu akşam bunu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani bunu yapanlar mutlaka
1: Öyle
0: bunun
1: buluyorum.
0: hesabını verecekler.
1: Kesinlikle
0: Elbette.
1: öyle buluyorum. Ben
0: Evet.
1: kelimelerimizin, zekamızın, aklımızın hep bir tarafında gerçekten şunu görüyorum yani kendimizi ne kadar zor tuttuğumuzu aslında bu mukavemetin çok fazlasını içinde barındırdığımızı
0: Evet.
1: bilecekleri bir sahanın da olması taraftarıyım. O yüzden de
0: Evet.
1: bu sahalar o sahalar diye düşünüyorum. Şimdi 5 dakikamız var ama bu 5 dakikaya girmeden önce aslında tekrar Şule senin hikayen Şule dizisine de gireceğiz ama buradan biraz bir şöyle şey yapsak. Linç ve mesela kaybettiklerimiz üzerine ya da işte niye saldırı altında diye birazdan sayacaklarım üzerinde mesela işte annelik, aile, merhamet, iyilik. Bunu bir paket haline getirirsek bu programda yani neden bu kadar bir saldırı var sizce bu değerlere?
0: Bence bu değerlerle insanlar insan olduğunu hatırlıyor ve sadece bilmeden, tanımadan yargılayamayacağını hatırlamasın istiyorlar. Ya artık

0: Bir gerçek dünyamız var, bir de sanal dünya diye bir dünya var. Farkındayız bunun hepimiz. Ve sosyal mecralarda insanlar farkındaysanız şu anda kendi kimlikleriyle var olmuyorlar bu saldırıları yapanlar.
1: Evet, var olmayacaklar artık ama ne zaman olacak Leyla Hanım?
0: Evet, yani şöyle, yani klavye başında yazıyor, çiziyor, yazıyor, çiziyor. İş doğru mu, yanlış mı hiçbir şey umurunda değil. Onun tek bir derdi var, bunu yazıp çizmek. Bu insanlara sevgiyi, merhameti anlattığınız zaman veya bunları öğrettiğiniz zaman, toplumu bu sevgiyle, merhametle, iyilikle beslediğiniz zaman onların yok olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden aslında bu duygularımızı köreltmeye çalışıyorlar. Buna yönelik zaten dünyada bir akım var yani. Aile dışında bir hayat sürmek, bireysellik, önce sen varsın, sen iyi ol, gerisi önemli değil. Sen iyi olduktan sonra aile neymiş, işte arkadaş neymiş veya başkası değil sensin, tek vesin ve tek önemli olan sensin bilinciyle insanları aslında yalnızlaştırarak bu linç kampanyalarının içine sokmaya çalışıyorlar. Gerçek hayatta birisinin yüzüne söylemekten imtina edeceğiniz bir şeyi insanlar çok rahat sosyal mecralarda bilmeden tanımadan ezbere yazıyor çiziyor mesela. Bunu biz çok yaşıyoruz.
1: Ama bunun hukuki olarak da aslında o yasa, o kimlik...
0: Elbette ki.
1: O ne zaman geçecek?
0: Yani şöyle, bu hani kimlikle, herkesin kimliğiyle girmesi meselesiyle ilgili çalışıyoruz. Bakın her şeyi yasayla düzenlemek değil meselemiz. İnsani olarak
1: artık
0: insanların...
1: Artık o seviyeye geldiği için yani...
0: Geldik tek, elbette ki.
1: Dalımız o kaldığı için.
0: Evet ama
1: öbür türlü maalesef...
0: Ne olursa olsun biz yine de insanların... kalbine, vicdanına dokunmak zorundayız. Bundan vazgeçmemeliyiz. Çünkü insanı sadece akılla yönetmeye kalkıştığınız zaman hiçbir sorunu çözemeyiz. İnsanın aklının da işleyişinin aslında kalbinden ve vicdanından geçtiğini unutturmamak lazım. Yani bugün sosyal mecrada bir hayvanın seven insanlar, bir çiçeği, böceği, doğayı seven insanların sokağa çıktığında ağaç dallarını yıktığını, kestiğini görüyorsunuz. Yani bir gerçeklik algısında bozulma olduğunu artık anlamamız lazım. Hayatın gerçek yönleriyle ve iyilikle, sevgiyle, merhametle bu dünyanın ayakta kalabileceğini bizim vazgeçmeden ısrar ederek cesaretle anlatmamız gerekiyor.
1: Çok önemli bir nokta ama virgül koyuyoruz,
0: tamam.
1: Değil mi? Çok su gibi geçti ilk yerimiz. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta ile muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama küçük bir ara.
2: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Arap'ta Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, ikinci yarımızdayız. Kim var programımızda? AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta. Ne güzel anons ettim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Doktor Leyla Şahin Usta. Şimdi aslında bir linç konusundan giriyorduk. Giriyorduk, belki de eklemek istediğiniz bir şey vardı. Tam ben araya girdiğim için. Buyurun.
1: Yani hani neden böyle oluyor toplum diye düşündüğümüzde... eskiden de varmış bu, yani bu hep olan bir şey muhtemelen de. Ben şimdi yani dizide de izlerken de gördük. Yani Şule abla aslında örnek bir Müslüman kadın modeli. Toplumsal hayatta kendi kimliğiyle var olmaya çalışan bir, sırf kadın değil aslında, bir Müslümanın olması gerektiği hali gösteren birisi. Ve ona kötülük de yapılsa, yanlış da yapılsa, gerçek hayatında da bu sadece dizi için özel bir şey değil yani. Kendisi böyle olduğu için dizide de böyle bir karakter olarak canlandırıldı. Kimseye kötülük yapmamış. Ona yanlış yapanları bile iyiliğiyle, güzelliğiyle, nezaketiyle, nasihatle, doğruları söyleyerek kalbini fethetmeyi başarmış. Bakın bu olmuş bir şey ve biz bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Bunu Şule abla yaptıysa, bir Müslüman kimliğiyle başarabildiyse, biz de aynı örnek üzerinden, aynı nezaketle, aynı tavırla, bize kötülük bile yapsalar biz yine iyiliğimizi devam ettireceğiz. Ve biz uyaran taraf olarak doğruyu söylemekten, hakikati söylemekten çekinmeden, ama dediğim gibi yine iyilikle yapmaya devam edeceğiz. Kötülük yapana kötülük yapmak değil, bu kolay olanı. Zor olan kötülük de yapısı, sizin ona iyilikle cevap verebiliyor olmanız. O iyiliğin karşılığını mutlaka alırsınız. Gerçekten alırsınız. Başta konuştuk ya, biz her sonucu hemen burada, bugün olsun istiyoruz mesela. İnsanın, o iyilik de insanın ihtiyacı olduğu zaman karşısına çıkacaktır mutlaka. Bugün yaparsınız, bugün sonucunu almazsınız. Ama mutlaka sizin ihtiyacınızın olduğu bir zamanda da o iyilik mutlaka karşınıza çıkar. Bence topluma yeniden bunları anlatmak lazım. Bugün sonuç odaklı bir anlayışla insanlar hep hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Bugün istedim, neden olmadı? Böyle dedim, neden yapılmadı? Bu kadar çalıştım, çabaladım, şöyle ettim, bunun sonucu niye şimdi alamıyorum diye insanlar hem çok hayal kırıklıklarına uğruyor, hem de bazen kendinde hatayı aramak değil, hep başkasında hatayı aramak, bir sorunla ararız ya. O konumdan çıkıp şunu söyleyebilmek lazım. Bunun sonucunu bugün almadıysam mutlaka ben iyi bir şey ve doğru bir şey yaptım. Bunun sonucunu mutlaka bir gün bir yerde alacağım diyerek bir kenara koymamız lazım. İçimizi ve gönlümüzü rahatlatmamız lazım. Öbür türlü hayat mümkün değil yani.
0: Evet, o aslında başka bir dervişlik haline de sokuyor ya, değil mi
1: işte, bunu dervişlik değil ya, bu insanın olması gereken bir şey bence.
0: İşte o gerçekten.
1: Çok zor diyorsunuz o. Belki bunu, ama ben hep söylüyorum, biz hep zora talibiz. Eğer toplumun içindeyseniz,

0: önündeyseniz, toplumun önünde bir liderlik yapmak derdindeysek, bir davamız varsa, bir idealimiz varsa biz bu ideali kendimizde hayata geçirmeliyiz ve insanlara da bunu anlatmaya devam etmeliyiz. İşte bazen onun için mecliste gördüğünüz kavgaları yapıyoruz, tartışıyoruz ama bir taraftan da diyoruz ki biz iyi ve doğru tarafta olarak bir ölçüyü ve çizgiyi korumalıyız diyoruz.
1: Değil mi? Bir taraftan aslında bir sakinlik telkin etmek durumundayız. Bir taraftan da böyle karşımızda değişik kelimelerin
0: elbette
1: uçuştuğu.
0: Elbette, yani insanız, sabır taşı değiliz. Zaman zaman sabrın taştığı, böyle bizim de öfkelendiğimiz, bağırdığımız, çağırdığımız zamanlar oluyor. Ama o da insanın doğası gereği bir şey, yani yapılması gerekeni. Ama dediğim gibi yine de ölçüyü ve nizamı koruyan taraf biziz ve biz olmalıyız da.
1: Şimdi taraf demişken, hadi bakalım ne güzel kelimelerle bir şeye matuf tutuyoruz. Taraf demişken, siz de aslında Yalova'da yaptığınız konuşmada da buna benzer, yani şimdi soracağım soruyla alakalı bir açıklama yapmışsınız. Şimdi CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar işte, bugün dendi ki hayır, siz kendi bizim iç kavgamız değil, siz burada bir tarafsınız diye bir şey de geldi aslında, bir suçlama da geldi. Ne diyorsunuz bu tartışmalara? Nasıl, neye varacak diye bakıyorsunuz?
0: Kendi hatalarını görmeyip yine başkalarında kendi hatalarını örtmeye çalışmak ve kusuru, kabahati başkalarına atma çabası, bu bir. Bir de bahsettiğimiz parti CHP, yani 100 yıllık parti izliyorlar. Yani bu ülkenin kurucu iradesiyiz diyorlar ya hep. Ya bu kadar büyük, güçlü ve bir yapıya, bir partiyi.
1: Şu anda kırıcı bir irade.
0: Maalesef evet, kendi kendine kırıcı bir irade. Böyle dışarıdan birilerinin taraflı olmasıyla, bir takım oyunlarla dağıtması, yok etmesi mümkün olabilir mi? Yani 3 yıllık, 5 yıllık bir parti olabilirsiniz, yeni bir yapı olabilirsiniz, bunu anlarız da 100 yıllık çok güçlü bir parti olduklarından bahsediyorlar. Bunu ancak olsa olsa içeriden insanlar kendisi yapabilirler. Ve içeriden yaptılar. Yani şikayet
1: aslında
0: eden...
1: Aslında süreç de böyle başladı,
0: süreç
1: değil
0: de böyle
1: mi?
0: Şikayet eden kendileri CHP'liler. Şikayete muhatap olan yine CHP'liler. İtirafçılar CHP'liler. Bunların hepsi tamamen kendi içlerindeki olan, bence bir takım çıkarların paylaşılamamasından kaynaklanan durumlar.
1: Çıkar derken liderlik?
0: Elbette ki liderlik, partinin başında kimin olacağı. Dert ülkeye hizmet etmek olmayınca kimin nereden ne kadar ne malanacağını bile paylaşamadıklarını düşünüyorum.
1: Aslında açıkçası biz bir iç kavgayı seyrediyoruz.
0: Tabii ki iç kavgayı seyrediyoruz. İç kavga olmasa emin olun bu hale gelmeleri mümkün değil yani. Bir yüzyıllık bir partiden bahsediyoruz. Onlarca liderleri olmuş. Onlarca seçime girmiş. Kemikleşmiş bir %25 oyu olan bir partiden bahsediyoruz biz. Ki 2023 yılında kendilerinin kahramanı olarak, kurtarıcıları olarak ilan ettikleri ismi bugün kendileri linçliyorlar ve hakaret ediyorlar, bakın.
1: Hain diyorlar.
0: Hain diyorlar. Bu bir akıl tutulması. Bunu içeriden kendileri yaptıkları için aslında bu kadar öfkeliler. Bir insan kendi genel merkezini yakıp yıkıp harabe haline getirebilir mi? Yani buna sizin aklınız yatıyor mu? Yani bir aile içi bir kavga bile olsa insan evini yakıp yıkar mı yani? Sonuçta dönüp geleceğiniz yer orası, değil mi? Bu da onların kendi içlerindeki bir kavgaları ama gözleri hiçbir şey görmüyor. Yani ben dehşetle izledim yani. Ne varsa ellerinde atıyorlar, camları kırıyorlar, sandalyeler havalarda uçuşuyor. Kime karşı yapıyorlar bunu? Kendi kendilerine yapıyorlar. Yazık dedim ya.
1: Onlar aslında CHP'ye bir dizel müdahale edildiği hususunda bir vehimleri var.
0: Kesinlikle yani bu vehim de değil, bu bir ne diyebilirim, halüsinasyon diyebilirim, yani bu bir sanrı diyebilirim. Ama kendilerine tabii ki hata ve kusur görmedikleri ve göstermeyecekleri için bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Bu bir çıkış yolu değil onlar için.
1: Çok konuşuldu. Mesela bu Butlan, Leyla Hanım, bu Butlan daha çok aslında haklı olarak hani bir hukuki bir süreçte aslında başlamıştı.
0: Evet, evet.
1: Dediler ki hayır, aslında bu Butlan'da seçmeni, CHP'nin kendi seçmeninde bu figürleri mağdur edecek diye bir durum. Katılıyor musunuz bu duruma?
0: Kendi figürlerini mağdur edecek
1: yani kendi,
0: derken?
1: Kendi siyasi iç kavgalarında bu CHP'yi de aslında bir o kadar da kendi seçmeni konsolide etmek için de mağdur etmek için yapıldığı yani, gibi bir şey de var.
0: Kendilerini mağdur göstermek için kullanılıyor. Elbette ki ya bu ya zaten CHP'nin kendini mağdur göstermek için her fırsatı değerlendirdiğini çok iyi biliyoruz. Yani başta da söyledim. Çalan CHP'li, şikayeti yapan CHP'li, rüşveti veren, bunları itiraf edenlerin hepsi kendi insanları ve kendi adamları. Ama buna rağmen diyorlar ki biz öylesine bu ülkede sorgulanamayız. Biz kurucu iradeyiz. Bizi mahkemeye falan, mahkemeyle falan kimse yargılayamayız diye kendilerini hukukun üstünde görmeye çalışıyorlar. Asıl sorun bu. Ne yapacaktı yani? Bu kadar şikayet var, bu kadar delil var, bu kadar itiraf var ortada. Ya bu CHP, biz bu CHP'ye dokunamayız. Bunlar hırsızlık da olsa, yolsuzluk da olsa, rüşvet de olsa, kongreyle ilgili iddialar bile olsa, ya biz bunların hukuken üstünü örtelim deyip geçip gidecek miydi bu ülkenin savcıları ve hakimleri? Bunu mu istiyorlar? Bu mu adalet, bu mu hak, bu mu hukuk? Bu mantığı açıkça söylüyorlar. Peki ben CHP'ysem benim hatamı, kusurumu, benim hırsızlığımı, yolsuzluğumu görme hakkına sahip değilsin diyor ya. Ya böyle bir dünya var mı? O zaman CHP'den seçilen herkes istediği kadar suç işlesin. Adam öldürsün, gelsin desin ki ben CHP'liyim, beni mahkeme yargılayamaz desin. Böyle bir adalet ve hukuk olabilir mi? Mahkemeler işini yapıyor. Bıraksınlar, biz de mahkemeleri takip ediyoruz. Biz hiçbir şekilde bir tarafı değiliz. Olmamızı gerektirecek bir durumumuz yok. Bu çok açık ve net. Dediğim gibi. Ama mahkemelerin, hakimlerin, savcıların işini yapmaya da engel olmamaları gerekir. Asıl hukuka müdahale eden kendileri, mahkemelere müdahale eden kendileri bu gerçeğin de üstünü örtmeye çalışıyorlar. Her zamanki gibi bağırarak, çağırarak, ortalığı yakıp yıkarak kendileri haklıymış gibi bir ve mağdur edilmiş, mağdur olmuşlar gibi bir tabanlarını konsolide etmeye çalışıyorlar. Ama tabanda maalesef bu karışıklığın içerisinde kaynadı gitti.
1: Kaynadı mı yoksa böyle hastalıklı hale geldim? Yani tabanın galiba biraz psikolojisini bozdular diye düşünüyorum.
0: Tabii ki.
1: Çünkü şöyle mesela normalde bizim her seçim öncesi duyduğumuz bazı araçlar vardı mesela. Lütfen bağışlayın, kendileri söylediği için söyleyeceğim. İşte mesela VC terliği gibi ya da işte...
0: Ve bence bu kadar gerçeklerin ortaya çıkmasından korktukları için bağırıp çağırıyorlar işte. Vatandaş da bunu görüyor. Mahkemede görüyor, hakimler görüyor, savcılar görüyor. Ortaya konan bir hata varsa aklanın gelin diyor herkes yani. Aklanın gelin kardeşim, aklan gel. Ondan sonra çık ortaya. Sen de mertçe, yiğitçe oyunu iste benden.
1: Kendi seçmeninde bunu söylüyor mu sizce?
0: Tabii ki. Tabii ki bunu söylüyor, evet. Aklanın gelin, haklıysanız haklı olarak çıkın karşıma, ben de size oyumu vereyim diyor seçmeninde. Bunu kendi içinde de tartışmalarında söyleyenler var.
1: Kulisler ve çok konuşulanlar arasında bu parti, yeni parti mevzuları da var. Belki takip ediyor musunuz?
0: Ya elbette, ama dediğim gibi ya bunların tamamı
1: onların meselesi.
0: Pek çok onların meselesi. Ne olacak, ne bitecek hepimiz izliyoruz. Ama Türk siyaseti açısından bunlar hoş ve doğru şeyler değil. Yani siyasetin kirlenmesi, sanki siyasetçilerin ve siyasetin hep bir hırsızlıkla, yolsuzlukla anılıyor olması doğru bir şey değil. Bu ülkeye zarar verici bir şey. Bu Türkiye'nin demokrasisine zarar verici bir şey. O yüzden bu söylemlerden vazgeçilmesi, varsa hataları ve kusurları temizlenmek ve aklanmak için onların da bu mahkemelere ve hakimlere müdahale etmeden işin hukuka uygun olarak yürütülmesi için bir çaba göstermeleri gerekiyor. Bizim beklentimiz bu. Siyaseti daha fazla kendi hedeflerine, kendi çıkarlarına alet etmesinler. Siyaset demek toplumun ihtiyaçlarına göre, toplumun tercihlerine göre devletin milletine hizmet etmesini sağlamaktır.
1: Aslında bu butlanda, işte bu yargının olaya haklı olarak el koyması da aslında gerek seçmenin gerek kendi içerisindeki kavgaların bir sonucu olarak
0: görüyorsunuz. Evet. Ya görünen o. Yani baktığınız zaman ortaya konulan bütün donelere baktığınız zaman görünen o. Varsa itirazları, itirazlarını yaparlar. Onlar değerlendirilir. Mahkemeler ne karar verirse biz her zaman için mahkemelerin kararlarına uymaktan yanayız. İşlerine geldiği zaman mahkeme kararlarına uymak, işlerine gelmediği zaman bu mahkemeler taraflı deyip siyasal kararlar

0: diyerek de bir tarafa çekilmek doğru bir yaklaşım değil. Bunun onlara faydası olabilir ama ülkeye faydası yok. Bunu görmeleri lazım. Ama maalesef CHP'den ülkeye fayda edecek bir yaklaşım hiçbir zaman görmedik. Her zaman için onların farklı öncelikleri var. Farklı beklentileri var. 2023 seçimlerinde de gördük işte. Yani demek ki hepsi gerçekten ciddi bir oyunmuş yani. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. İki belediye başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Ne oldu yani? O zamanki o tablonun hepsi bir görsel bir şov muydu
1: yani? Şunları ben hatırlıyorum. Mesela Piro dediler. Sonra Zero. Sonra Piro. Yani bu gerçekten aslında seçmen açısından da mesela ortaya koydukları tepkiler, o belagatı da baktığımız zaman hastalıklı bir şey duyuyoruz. Mesela işte ben en çok oraya takıldım. Yani işte bağışlayın, işte vece yeterliği, bidon kapağı,
0: evet,
1: kertenkele falan, böyle bir garip bir şekilde potpourri haline geldi.
0: Bu, evet, şeyler. Maalesef.
1: Burada da aslında yine CHP'nin seçmenini ne hale getirdiğinde konuşmak gerekiyor.
0: Konuşmak gerekiyor, evet. Ama bunları biz çok konuşmayalım. Bunları kendi tabanlarıyla konuşsunlar.
1: Peki.
0: Ve kendi tabanlarının sesine kulak versinler diyelim.
1: Eyvallah. Şimdi biz aslında ilk yarıda konuşurken orada yarım kalmıştı ama ben biraz da böyle konuşmak istiyorum. Aile olmak, yani değerlerimiz hususuna tekrar dönmek istiyorum.
0: Evet.
1: Çok tartışılan konulardan bir tanesi işte yaşlanan nüfusumuz.
0: Evet.
1: İnsanların aile kurmak başlayın istememesi gençlerin. Çok özür dilerim. Neden bu husus? Yani bu neyin sonucu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya aslında Türk toplumunda geleneksel yapımızı koruduğumuzu düşünüyorum. Yani ben bir müddet işte bu yasaklar sebebiyle yurt dışına da gittim. Oradaki dağınıklığı, ailenin artık tamamen bitme noktası geldiğini yani 2007'ler, 2008'lerde görmüştüm. Tabii Türkiye'de de aynı şeylerin yapılmaya çalışıldığını farkındayız. Bunları sanki bir aile içerisindeki bir tarafı güçlendirmekmiş gibi lanse ederek aslında ailenin temelini zararla vermeye çalışıyorlar. İşte aileyi güçlü tuttuğunuz zaman anneyi, babayı ve çocukları bir arada tuttuğunuz zaman aslında o kapitalist zihniyetin hedef kitlesindeki olan insanlara ulaşamadığını fark ettiler. Eğer Türkiye'de bir şeyleri başarmak istiyorlarsa insanların bireyselleştirilmesi, o bireysellikler üzerinden de istedikleri şekilde insanları yönetmek istiyorlar. Bakın, çok açık ve net. Bu sosyal mecralarda çocuklara, gençlere, bırakın çocukları, gençleri, yaşlara, yani yetişkinlere bile verilen mesajlar algoritmalar üzerinden farklı farklı. Yani bizi takip ediyorlar aslında. Yani şöyle, kimi beğendik, hangi paylaşımları yaptık, ne sorduk, ne cevap bekledik, yani araştırma yaptık. Onların hepsi üzerinden bizleri birebir çok iyi tanıyan bir algoritmaları var. Bu algoritmalar üzerinden de bizleri yönetmeye çalışıyorlar. Ama işin içerisine aile girerse, ailenin girdiği yerde orada bir zincirde bir kopukluk oluşuyor. İşte bunu bozmaya çalışıyorlar. Biz o yüzden aile yapımıza sahip çıkmalıyız. Nüfusumuzun yaşlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun çok farklı sebepleri var. Bazıları bunu sırf ekonomik bir boyut olarak nitelendirmeye ve bu sebepten kaynaklı çocuk sayısının azaldığını vesaireyi söylüyor ama bu doğru bir yaklaşım değil. Bu bence çok aslında yani sosyolojik olarak da araştırılması gereken. Tam tersine sosyoekonomik düzeyi daha düşük ailelerin daha çok çocukların olduğunu görüyoruz. Sosyoekonomik düzey, eğitim düzeyi arttıkça çocuk sayısının azaldığını görüyoruz. Böyle direkt birebir eşleşmeler ve bağlantılar
1: yanlış,
0: doğru değil. Tam tersine ailedeki çözülmenin temel sebeplerinin ne olduğunu tek tek araştırmak ve pek çok aslında yapılmış araştırmalar var. Bunlar araştırılmış ve ortaya konulmuş. Ama en önemli meselemiz çekirdek aile, çekirdek ailenin de yalnız kalması. Bazen çekirdek aile olarak işe gitmeniz gerekiyor. Çocuğunuz var, eşiniz de çalışıyor. Bu çocuğu bırakacak bir yer

0: yapıyorsunuz mesela. İşte büyük aile olarak devam ettiğiniz zaman o büyük ailede o çocuğu emanet edebileceğiniz birileri mutlaka var. Bizim önce bizi çekirdek aile yapısına çekmeye çalıştılar. Çekirdek aile yapısından şimdi farkındaysanız aile de önemli değil. Sen tek başına ol. Önce sen var ol. Önce sen ekonomik özgürlüğünü elde et. Önce sen başarılarını elde et. Başarı dediğimiz şey bu dünyada her şeyin bir an önce senin istediğin gibi olması diye odaklandırıldık. Ondan sonra da olmayınca da hayata küskün, ailesinden kopmuş, çaresizlik içerisinde düşmüş gibi bir hale sokmaya çalışıyorlar. Ama biz çekirdek aileden tekrar büyük aileye ve büyük aileyle birlikte de sorunların çözümüne ulaşma çabamız var. Yani sadece kadının güçlendirilmesi, sadece erkeğin güçlendirilmesi değil mesele. Anne, baba, çocuklar annelik ve büyük aile.
1: Leyla Hanım, anneliğin de böyle çok aşağılandığını,
0: küçümsendiğini yaşıyoruz.
1: Evet. Özellikle sosyal medyada gördüğüm zaman, baktığım zaman ben çok üzülüyorum mesela. Evet. Benim için annelik hepimiz için bambaşka. Yani gerçekten çok isterdim.
0: Çok özel
1: çok
0: bir
1: çocuğum
0: şey.
1: Olsun diye çok isterdim. Ama yani insanı insan yapan ya böyle hep söylüyorum annemlendirici yani böyle yumuşatan, hı-hı, bir kıvama getiren, bir hizaya sokan,
0: evet,
1: insan olduğunu hatırlatan.
0: Evet, kesinlikle.
1: Niye bu anlamda bir saldırı bu kadar böyle tahkir edilerek yani işte anneliğin böyle çok sen kariyerinin önünde engelmiş gibi falan filan, hı-hı, bir sürü böyle, hı-hı, çok klişe saçmalıklar duyuyoruz. Hani burada da içinde galiba bir şey yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ya,
0: tercih durumunda bırakılmamalı. Bir kadın yani annem olacaksın, kariyer sahibim olacaksın. İşte böyle bir tercihte bırakılmamalı. Annelik bir tercih meselesi yani düşünülüp taşınılacak ve ben anneliği tercih ettim, kariyerimi bıraktım noktasına getirilmemeli. Hı-hı. Büyük aileden onun için bahsediyorum. Aslında kadın bu toplumun içerisinde her zaman için çalışan ve üreten bir unsur. Siz ailenin içerisinde anneliği çıkarttığınız zaman zaten ailenin bir tarafını eksik bırakıyorsunuz. Hı-hı. İnsan çocuğu olana kadar aslında evlilikte çok hayatının değişmediğini fark ediyor. Asıl çocuk olduktan sonra hayatımızın değiştiğini hepimiz söyleriz, öyle
1: kesinlikle,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Yani asıl sorumluluğumuzu, asıl toplumsal bilincimizin de bizde çok daha farklılaştığını anne olmakla, baba olmakla hepimiz hissediyoruz. Hı-hı. Dünyadan gelen bu akımdan etkileniyoruz, etkilenmiyor değiliz işte. Ve bunu da bile ve isteye yapmaya çalışan bir akımla karşı karşıyayız. Ama annelik çok özel bir şey. Her bir annenin çocuğuyla olan ilişkisinin yerini başka bir şeyin tutması mümkün değil. Hı-hı. Bence bu özel ilişkiden de rahatsız olunuyor.
1: Ben mesela
0: bu bağdan rahatsız
1: anne
0: olunuyor.
1: Anne olduktan sonra çok değişen arkadaşlarım, kardeşlerim görüyorum. Değişmek derken çok olumlu manada. Yani
0: evet.
1: Böyle gerçekten şey...
0: Dünyaya farklı bakıyor insan değil mi?
1: İyileştiriyor.
0: Evet, iyileştiriyor, güzelleştiriyor. Hı. Daha merhamet, daha sevgi, daha özenli, daha ihtimamlı. Yani yediğinize, içtiğinize bile düşünün yani emzirirken dikkat
1: evet,
0: ediyorsunuz yani.
1: Ama sadece
0: uykunuza dikkat ediyorsunuz.
1: Sadece o sütü değil yani merhametini, vicdanını da emdiği için
0: evet,
1: ona uygun bir merhamet spesiyel hazırlamak zorunda evet, hissediyorsun kendini.
0: Yani helal süt emmek deriz ya, yediğimizin helal
1: kesinlikle,
0: olmasına varana kadar dikkat ediyoruz. Organik olmasına varana kadar dikkat ediyorsunuz. O yüzden bunların hepsi belki de birilerine bir konforlu hayatının zorlaşması gibi gelebilir. Veya işte daha büyük sorumlulukların altına girmek istemiyor olabilirler. Ama hı-hı, Allah insana o gücü veriyor.
1: Kesinlikle.
0: Biraz ona güvenmek ve ona dayanmak lazım. Hı-hı. Varsa i̇şte, bir nasibi bir çocuğun bu dünyada, onu dünyaya getirmek büyük bir nimet, büyük bir başarı, büyük bir... ya insanın şu dünyada herhalde en büyük başarısı yerine iyi yetişmiş bir insanı bırakabilmesi. Bunları düşünmek lazım. Sadece maddi başarılar değil. Yani iyi bir insan yetiştirmek kadar kıymetli bir şey olamaz.
1: Ta ki bu dünyadan mezun olana kadar.
0: Evet. Evet. Arkamızda iyi birilerini, yerimize bir kişi, iki kişiyi bırakabilmek müthiş bir şey. Ki şu anda toplumlardaki yozlaşmadan bahsediyoruz. Yani insanlardaki yozlaşmadan bahsettiğimizde de işin özünde de aslında işte aileden kopmak, bu dijitalleşmek, çocukların ebeveynlerinin dışında maalesef sosyal mecralar tarafından yönetiliyor olması geliyor. Hı-hı. Biraz anne ve babalar olarak hepimizin daha sorumlu davranması gerekiyor. Önce bizlerin de biraz ekranlardan uzaklaşmamız gerekiyor.
1: deyip yayını bitirip ekranlardan deyince.
0: Yo, ekranlar evet. deyince kastettiğim bağımlılık yo, derecesinde herkesin kendi odasına çekilmiş dünyanın öbür ucuna gitti ama birbirinden evin içinden haberi olmadığı durumlardan bahsediyorum. Keşke bu yayının yani televizyonun başında ailecek oturup izlenilse ve yorumlar yapılsa mesela. O zaman ekran başında olmak doğru bir şey bence.
1: Pek tabii ki ama bir taraftan da gerçekten mesela bu takip diyoruz ya, bu takip etsek de ne kadar aslında takip edemediğimizi de elbette anladığımız ki bir süreç. Yani
0: ama dolayısıyla o gayreti ve çabayı göstermek gerekiyor işte.
1: İşte o biraz da gerçekten mesela bugün bir arkadaşımla konuşurken ya bu mesela TikTok ile alakalı evet. gerçekten ne yapacağız orayı yani?
0: 15 yaş altına sınırlamayı getirecek yasayı çıkarttık.
1: Ama ne zaman gelecek?
0: Eylül ayında yürürlüğe girecek.
1: Eylül'de.
0: Evet, ay. 6 aylık bir yürürlük süresi vermiştik. Eylül ayında yürürlüğe girecek. Yönetmelikleri hazırlanıyor. Ve platformların da buna uyumları için de süre vermiştik. 6 ay içerisinde yani Eylül ayında yürürlüğe girecek. Ama şunu unutmamak lazım. Yani evet, bir çocuk 15 yaşın altındaysa buna, bu platformlara giremeyecek. Ama anne ve babaların da mutlaka bunu kontrol etmesi ve denetlemesi gerekiyor. Kendi kullanım hakları üzerinden çocuklara bunları kullandırtmamaları gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? İş sadece yasal düzenlemeyle değil. Bu yasal düzenlemenin uygulamasında bizim anne ve babalara, ailelerinin desteğine çok ihtiyacımız var. Bu kararlılığı herkesin göstermesi gerekiyor. Ki ben sahada pek çok insandan, anne baba olmasa dahi yetişkin herkesin, bazen çocukların, gençlerin bile ya evet bu düzenlemeye çok ihtiyaç var, bunun bir an önce uygulamaya geçmesini hepimiz bekliyoruz diyen toplumsal büyük bir destek var bu konuda. Ben bu mücadelenin faydalı olacağını düşünüyorum. Hem platformlar kendilerine bir çeki düzen verecekler, 15 yaş üstüne uygun içerikler sunmak zorundalar 18 yaşına kadar, 18 yaş üzeri.
1: Doldurabiliyor muyuz sorusu da var aslında. Yani
0: elbette ki bunların aslında her türlü içerikleri hazır, doldurulabilir. Kurala ve yapılan uygulamaya dair her türlü içerikleri var aslında platformların. Ama eğer kuralı koymazsanız o ortamı boş bulduğu için her şeyi sunuyor.
1: Yani bu sefer de çocuklara heyecansız ve sıkıcı geliyor mesela.
0: Ya zaman zaman bakın bu tasarıyı çalışırken muhalefet de ya siz işte özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyorsunuz vesaire diye eleştirilerde bulunmaya kalkıştı. Bakın bir çocuğun sosyal medyada zorbalanması bir özgürlük değil bakın. Bu onun hayatını tamamen değiştirecek sorunlara kapı açan bir mesele. Burada sorumluluk sahibi olan bizleriz, yetişkinleriz. Bu çocukları korumakla yükümlüyüz. Bu çocukların doğru içeriklerle muhatap olması ve yani hep şöyle tarif ediyorum. Diyelim ki şu an İstanbul'dayız. Bir yer var, fiziki olarak bir mekan var. Biliyorsunuz ki orada işte hırsızlık var, bağımlılık var, çeteler var vesaire var. Siz fiziki ortamda o çocuğun oraya gitmesine izin verir misiniz? Vermeyiz, değil mi? Vermeyiz tabii ki. Ya git evladım, özgürlüğüne engel olmayacağım, hadi oraya da git diyen kimse çıkar mı? Çıkmaz yani. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir özgürlük diye bir şey yok. Aynısını şimdi biz diyoruz ki sanal dünyada da sosyal mecralarda da aynı kuralı uygulayacağız. Gerçek hayatta bir çocuğun, bir gencin gitmesinin doğru olmayacağı yer ve mekanların sanal mecrada ve sosyal medyada gitmesinin ve bulunmasının doğru olmadığını söylüyoruz. Bu özgürlüğü kısıtlamak değil.
1: Bu aslında şöyle bir şey olabilir mi Leyla Hanım? Yani ben mesela bazen bakıyorum, evet çocuklar üzerinden konuşuyoruz ama mesela bu Instagram falan baktığımız zaman, ki benim öyle bir hesabım yok zaten. Tepkisel olarak orada yokum. Şöyle bir şey, yani çok kendimizi göstermek mesela işte biz çok entelektüel bir cümleler paylaşacağız falan filan deyip de gerçekten yediğinin içindeki maydanoza kadar böyle gösteren değişik bir tavrımız ve tarzımız var. Bunun neyle alakalı olduğunu düşünüyorsunuz mesela? Yani niye bu kadar çok fazla benden her şekilde haberin olsun, haberiniz olsun şeyiyle evet. o paket halinde geziyoruz mesela?
0: Ya insanlar evin içinde kapısı kapalı, perdeleri örtülü bir vaziyette otururken
1: öyleydi yani.
0: Hala öyle otururken telefonu üzerinden tüm dünyaya her şeyini paylaşabilirsin.

0: Yerleşiyor yani.
1: İşte bu raddeye nasıl geliyor? Normalde aslında gerçekten evet perdeler, güneşlikler falan olan evlerdeydik. Ya hala öyleyiz,
0: Evet.
1: doğru. Ama niye bu mesela işte ya da bana gerçekten hani bu psikolojik olarak sevgili psikologlarımızın, psikiyatrlarımızın belki yorumlayacağı belki değil öyle ama bunu anlayamıyorum mesela işte en entelektüelinden işte en bu anlamda kendini işte gerçekten göstermeye çalışan o mesabe içerisinde de bu başka bir psikoloji yani dolayısıyla görsellik gösterme
0: Evet.
1: iştahı keşfedilen de bir şey ya bunun üzerine gidip başka bir kendini göstereceğin alan açmak
0: Beğenilmek
1: müselsel bir
0: duygusu,
1: şey haline geliyor.
0: belki beğenilmek duygusu, takdir edilmek duygusu, insanların kendisini izlediğini ve beğendiğini yani hissetmek, yaşamak, böyle tatmin olmak. Yani bunu bir yetişkin için sorgulamak bence şey değil. Yani bizim işimiz değil açıkçası. İstiyorsa yapsın. Tamam. Ama biz dediğim gibi yani 15 yaş altında, 15 yaşını doldurmamış çocuklarımız daha henüz zihin yapıları oturmamışken, iyiyi ve doğruyu tam ayırt edemezken, gerçeği ve gerçek dışını ayırt edemezken, onların her şeyi görmesine ve ulaşmasına doğru bulmuyoruz. Onun için böyle bir düzenlemeye gittik. Ama yetişkinlikte ya bunu kişi yapıyorsa ben bunu sorgulamayayım ya.
1: Ama
0: İstiyorsa
1: şöyle bir
0: yapsın
1: şey,
0: yani.
1: Lelan çocuğa da bu cesareti veren o yetişkinlerin cüreti ya.
0: Cüreti, evet. Ama dediğim gibi bazen beğenilme duygusu, takdir edilme duygusu. İşte
1: Evet.
0: aile içerisinde iletişim olmayınca bazen belki de bu insanlar aileleri tarafından hiç
1: Bunu da
0: beğenilmedi, hiç
1: anlayabiliyoruz,
0: takdir
1: evet.
0: edilmedi. Birileri tarafından beğenilmek, takdir edilmek onları mutlu ediyor olabilir. O insanlar da böyle mutlu oluyorsa karışmayalım ona ya. Tamam böyle mutlu olsun. Elbette. Ama elbette ki yani bunun bir müstehcenlik derecesine gelmeden
1: Bundan bahsediyorum.
0: onların sınırlandırılmasıyla işte 18 yaş altındaki herkesin ulaşabileceği içeriklerin bir düzenlemesiyle dediğiniz noktaya gelebiliriz. Bunun için uğraşıyoruz ve bunun için yasal düzenlemeler yapıyoruz. Ama yetişkinlere de biz ya kardeşim bunu niye paylaştın, bunu niye böyle yaptın, ettin? Ya karışmayalım, bu da böyle mutlu oluyorsa olsun. Buna müdahale etmek gibi bir mantığı da doğru bulmuyorum. Herkes kendini farklı mutlu hissedebilir. Doğru yaptığına inanabilir. Ama tabii ki bir kontrol merci lazım. Kontrol mekanizması lazım. Özellikle çocuklar açısından bizim bu noktada hepimizin çok daha kararlı durması lazım. Bunun bir siyaset meselesi değil. Bu bir toplum içerisinde tartışma da değil aslında. Toplum bu konuda hemfikir. Toplumun hemfikirliği üzerinden bunu hayata geçirdiğimizde uygulamasında aksaklıkların karşımıza çıkmaması için anne ve babaların, ebeveynlerin, ailelerin destek olması çok önemli.
1: Yani şu yasa Eylül'de girecek olan, yürürlüğe girecek olan yasa bile özgürlüğe müdahale olarak mı sizin önünüze geliyor bu?
0: Maalesef meclisteki tartışmalarımızda bunu çok ciddi olarak tartıştık ve anlattık. Ya arka tarafta ya elbette herkes diyor ki ya biz bu yasayı destekliyoruz, olması gerekiyor, çocuklarımızı koruyalım edelim, ama ön tarafa geçtiğinizde vay efendim siz özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyorsunuz şöyle böyle diye eleştirmek,
1: O zaman
0: maksatsız bir
1: arka tarafta
0: eleştirmek.
1: imzalısınız.
0: Zaten genel kurulda tartışıyoruz işte bu tartışmaların asıl ama toplumun önüne geçen kısım bu oluyor. Arka taraf değil, ön
1: İşte
0: taraftakiler.
1: biz buna diyorsunuz algı.
0: Evet. Evet.
1: Bir de şöyle bir şey var aslında. Hep böyle konuşulmuştu. Mesela tartışma gerçektir ya. Siz de mesela işte tartışırken çok gerçek duygularınızla değil mi?
0: Evet.
1: Kelimeleriniz de varsınız. Bir anlamda hep mutlaka size sorulmuştur. Yani oradaki sulhü nasıl sağlıyorsunuz? Muhabbetin sonra nasıl devam ediyor mesela sorusu.
0: Ya şöyle dediğim gibi ölçü korunduğu sürece aslında tabii ki yani insani ilişkilerimizi kopartmayacak noktada o sulhü sağlamaya çalışıyoruz. Ama son dönemde maalesef o insani ilişkiyi sürdüremeyecek kadar çirkin saldırılara da muhatap olduk. Olmadık değil. Yani birebir bana arka taraftan CHP sıralarından bir

0: tartışmanın aslında toplumun nezdinde siyaseti zayıflatmak için bir özel bir proje olduğunu bile düşünüyorum ben. Bu ülkede AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en önemli işlerden birisi nedir? Vesayet odaklarını bitirmektir.
1: Tabii.
0: Yani bu ülkenin seçilmişleri ülkeyi yönetirler. Seçilmişlerin yönetimine karışmak ne askeriyenin, ne medyanın, ne beşli çetenin, şunun bunun işi olamaz diye bunların hepsini kendi alanlarına göndermeyi başaran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur ve bununla çok ciddi bir mücadele etmiştir. Toplum da aslında bu bilince gelmiştir. Yani bu ülkede artık demokrasi vardır ve siyaset bu ülkeyi yönetir der. Bugün CHP'deki yaşanan asıl iç çekişmelerin ve tartışmaların özüne baktığınızda bu vesayet odaklarını tekrar bir alan açma çabasıdır bunlar. Ya bakın işte seçilmişleri görüyorsunuz. Bunlar kendi aralarında kavgalılar. Bunlar mı ülkeyi yönetecekler diye söylendiğinde iş sadece CHP ile sınırlı kalmıyor. Bakın siyaset adına bunlar konuşuluyor. O yüzden biz CHP'nin bu kavgalarını ve söylemlerini toplumun önünde artık konuşmak ve tartışmak istemiyoruz. Doğru değil. Birileri gelip de oraları temizleyecek, yönetecek, düzeltecek diye beklemeyin. Bunu yapacak olan kendi iç kavgalarını kendileri çözmeleridir. Kimse gelip onları kurtarmayacak, düzeltmeyecek. Kendileri düzeltecek ve kurtaracaklar ki siyasette de olması gereken budur. Yeniden vesayet odaklarına bir alan açmaya çalışmak asla ve asla kabul edilecek bir durum değil. Bugünkü Türkiye'de. Onun için biz bu tartışmalardan uzak duruyoruz ve karışmıyoruz diye çok net bir tavırla ortadayız.
1: Ya şöyle Leyla Hanım, ben evet o tartışmayı hatırladım. Yani tartışma da değildi aslında orada. Çok gariz bir ifade.
0: Evet.
1: Kendi siyasi CV'sini herhalde aynasıyla beraber geldi milletvekili. Orada size gördüğünü söylemek istemiş ama bir taraftan kadının kadına bunu değil
0: Maalesef.
1: mi mesela en çok da
0: Evet.
1: bundan ahkam
0: Evet.
1: kesiyorlar işte inşallah
0: Evet.
1: kestikleri ahkamlardan nasiplenirler diye
0: Evet.
1: duamızı edelim.
0: Biz yine insanı yetiştiren çevrenin, ailenin, toplumun ne
1: Ne
0: kadar
1: kadar
0: kıymetli
1: önemli
0: olduğunu
1: olduğunu.
0: ben burada tekrar vurgulamak istiyorum. Ne aileyi yıpratmak, ne anneliği küçümsemek kimseye fayda vermeyecektir. Bizim ülkemizin değerlerine ve geleneklerimize, aile yapımıza sahip çıkmamız gereken en önemli dönemlerdeyiz. Bütün dünya parçalanıp dağılıp giderken, ben Viyana'da öğrenciyken bir Avusturyalı tanıdığımız vasıtasıyla kendi kızının annesini şunu söylediğini biliyorum. Artık senin sorunlarına uğraşmak istemiyorum. Biz bir müddet görüşmeyelim diyerek kendi kızı annesiyle iletişimini kesmişti. Düşünün. O da kendi annesiyle iletişimini kesmişti. Çünkü artık ben de onun sorunlarıyla uğraşmak istemiyorum diyerek. Yani hayat onlar için kendi mutlulukları, kendi hayatları şekline gelmişti. Ben bunları o zaman duyduğumda dehşete kapılmıştım ya. Bir kız annesine nasıl bunu söyler? Bir anne kendi annesine bunu nasıl söyleyebiliyor diye. Bizi de o noktaya getirmeye çalışıyorlar. O yüzden anneliği küçümsemeye çalışıyorlar. O yüzden annelik önemli değil ya. Senin başarın, senin kariyerin önemli denilerek bir kadınlara rol model biçilmeye çalışıyor aslında.
1: Kesinlikle.
0: Hep birileri biz kadınlara ne hikmetse bir akıl verme çabası içerisindeler. Lütfen kimse karışmasın. Bir kadının duygusuyla ve isteğiyle anne olmak istiyorsa anneliğini tatsın. Sonuna kadar doya doya yaşasın bakın. Biz doğum izinlerimizi uzattık. 24 haftaya çıkarttık. Ki doğumdan sonra anneler bebekleriyle 6 ay süreyle emzirme süresi boyunca bebekleriyle kalabilsin istedik.
1: 6 ay mı?
0: 6 ay. Ki o emzirme süreci de ek gıdaya başladığı dönem olarak yani bir anne ek gıdaya başladıktan sonra bebeğini rahatlıkla birisine bırakabilir. Bunları yapmak aslında Türkiye'de kadına verilen değeri gösterir, aileye verilen değeri gösterir ve kadının annelik ve kariyer arasında ikilem arasında kalmaması için yaptığımız çalışmalar, esnek mesaiyi, yarı zamanlı çalışmayı, bunların hepsini tartışıyoruz ve ben bunların kadınların bu ikilemden çıkması için önemli adımlar olduğunu da düşünüyorum.
1: Ben de şöyle düşünüyorum. O acaba o süreyi çocukla geçirecek. Eğer böyle çok maddi zor bir süreci yoksa Annenin

0: çocuğunu bırakmaması gerektiğini düşünüyorum ben şahsi olarak. Yani o annelik akış çok önemli. Çünkü
1: orada kendi tercihine bırakabiliyoruz zaten. Yani ücretsiz, ücretli izin dönemini biz 6 ay tuttuk bakın. Daha öncesinde çok kısaydı yani. 4 ayda 2 ay daha süre verdik ki ek gıdaya başlayabilme. Ama bir anne istiyorsa ki ben çocuğumla kalacağım, ücretsiz izin alabilir tabii ki. Onu da, o hakkını da kullanabilir dediğiniz gibi. Ya burada
0: aslında bu da çok
1: kadına bırakmak
0: ya,
1: lazım bunun kararını.
0: Yani, evet, kadına bırakmak
1: kadına
0: lazım
1: bırakmak
0: yani
1: lazım.
0: Burada. Kadın gerçekten mecbursa hani bu anlamda o ortamı sağlamalı, ama bir kadar da gerçekten şunu da çok görüyoruz yani o çocuk süreçte gerçekten annesiyle yani 6 ay değil o süreci devam ettirmek isteyen bir çiçek var.
1: Evet.
0: O yüzden de burada çok tartışıldı aslında, çok da konuşuldu, konuşuluyor.
1: Dediğim gibi kişinin kendi ihtiyaçlarına göre, kadının ihtiyaçlarına göre, bebeğin anladım, ihtiyaçlarına göre düzenlemeler var. İstiyorsa bunları tabii ki kullanabilir. Ha, gönül ister ki 2 yıl boyunca annelere ücretli izinler verilsin.
0: Evet,
1: anneler bu rahatlığı yaşasınlar. Ama
0: böyle bir devrim bekliyoruz.
1: Şöyle, tabii ki bu o zaman kadının istihdamı, ekonomideki yeri, bunların korunması açısından böyle bir zorluğa girebilir mi? İşte orada bir tercih yapmak zorunda kalabilir mi? Endişeleri var. O yüzden en azından 6 aya çıkartmak. 6 ay boyunca bebeğin anneyle birlikte kalması. Sonrasında alternatif çözümlerle birlikte. Tabi burada kreş, annenin çalıştığı iş yerlerinde mutlaka kreşlerin olması. İstiyorsa bebeğiyle birlikte gelebilmesi. Süt iznini orada devam ettirebilmesi. Bunların hepsi aslında var. Ama dediğim gibi annelikle iş arasında, kariyer arasında kadınları bir seçime zorlamak doğru bir yaklaşım değil. Anneliği küçümsemek asla doğru bir yaklaşım değil. Annenin yerini tutabilecek hiçbir şey yok bu dünyada. Yok yani, bunun böyle olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: Herkes biliyor aslında ya bu anneliğin gerçekten. Sadece son, özellikle son 2 yıl içerisinde, bu son 5 yılda yapalım, belirli bunu destekleyici olumsuz manada şeylerle bir paket halinde gerçekten işte, yok bir BBC galiba bir belgesel yapmış, tanık olduğunuzu bilmiyorum, orada bir işte o doğum ve doğum sonrası herkesin sanki bu çok berbat bir duyguyu anlatan bir belgesel yapmışlar ki bunun BBC'de yapılması zaten çok şaşırtıcı.
1: İzlemedim ama bakayım.
0: Maalesef. Evet. Bu anlamda çok da tartışıldı. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik mi? Hızlı hızlı mı bilmiyorum ama gerçekten Leyla Hanım, bizi kırmadınız. Bugün de çok yoğun bir gündü galiba sizin için.
1: Biraz öyleydi ama aslında.
0: En çok sahada. Peki evle onu da sorayım. Yani evle şeyi nasıl sürdürüyorsunuz? Bu düeti nasıl yapıyorsunuz?
1: İletişim mi diyorsunuz?
0: İletişim. Evet.
1: Yani hekimken de nöbetlerim vardı. Çalışıyorduk, yoğunduk. Ha, yani evden de uzaktık yine. Tabii burada işte büyük ailen olmanın çok büyük faydası var. Yani çocuklarımızın büyütülmesinde benim annemin çok emeği vardır. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum.
0: Çok selam olsun.
1: Evet. Yani yeri geldiğinde işte siyasette evden uzaksam, çocuklar rahatsızlandıysa, ateşlendiyse işte ablam hemen müdahale etmiştir. Ona ulaşmışımdır. Ya bir
0: büyük aile derken buradan bahsediyoruz değil mi?
1: Elbette ki yani halalar, teyzeler, anneanneler, babaanneler, dedeler, burada amcalar, dayılar, kim varsa aslında birbirimizle iletişim halinde olmamız ancak bu sayede mümkün. Güvendiğiniz birileriyle siz bu hayatta varsınız. Yani illa siyasetten bahsetmiyorum yani. Diyorum ya, hekimken de nöbetlerimiz vardı, hep yoğun çalışıyorduk. O yüzden büyük aile olmak büyük bir nimet. Şimdi çocuklar biraz büyüdüler, kendi başlarınalar ama yine de tabii ki anneye ve babaya en çok ihtiyaç, her zaman ihtiyacı var insanın.
0: Tabii ki.
1: Yani yetişkin bile olsak anne ve babaya ihtiyacımız var. Bugün buradan analım, Fatma Bayram hocamızın bir sohbetinden dinledim.
0: Çok da sevindim.
1: Evet. İnsanlar diyor, çocuklar her zaman anne ve babanın takdirine ve övgüsüne ihtiyaç duyarlar diyor. O yüzden bizler de yetişkin olsak da, çocuklarımız büyüse de az da olsa, kısa da olsa o iletişimi iyi kurmak önemli bence.
0: Yani bir de mutlu çocuk olmak.
1: Evet.
0: Öyle bir çocuk muydunuz?
1: Ben mutluydum. Elbet.
0: Mutlu çocuk olmak önemli değil mi?
1: Tabii ki.
0: Sonraki aşamalarda o idealize ettiğiniz hayatınızda çok önemli.

0: ne olduğunu düşünüyorum. Mutlu bir çocukluk geçirmenin.
1: Evet. Ama şu anda mutluluk dediğinizde bazen istediği her şeyin her an olmasından bahsetmiyorum. Ekonomik olarak her şeyin önünüze serilmesi değil mutluluk aslında. İşte bunu anlatmak gerekiyor. Bazen bir teşekkür, bir gülümseme, ufacık bir şey insanı mutlu edebilmeli. Biraz dünyadaki gelen akımlarla, ufak şeylerle mutlu olmayı unuttuk sanki. Ben yeni mezun olacak hekim arkadaşlarla böyle bir sohbet yaptık aramız. Bir araya geldik. Biraz konuştuk ettik. Baktım çok heyecansızlar, çok şeyler. Ben kendi böyle internlik zamanlarımı düşündüm biraz. Ya dedim ki hani işe başlayacağım, hastalarımla şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Pek çok hayalim var. Bıraktım her şeyi. En son dedim ki arkadaşlar en son ne zaman birbirinize teşekkür ettiniz dedim. Bir hekim olacaksınız. Bu meslek, insanla uğraşılan her meslekte böyledir aslında. Öğretmenlikte de böyledir. Birbirimize destek olarak biz o işi iyi yapabiliriz. Yani bir zorluk anında, bir ihtiyacınız olduğunda bir meslektaşınızdan bir yardım istersiniz. Hemşirenizden yardım istersiniz, destek istersiniz. Ufacık bir yardım bile çok kıymetli olur. Ama buna teşekkür etmek gerekir. En son ne zaman bir arkadaşınıza ufacık bir çikolata getirip hediye ettiniz? Ya bana geçen gün bir ihtiyacım vardı, yardım ettin, teşekkür ederim, sağ olasın deyip bir çikolata hediye ettiniz diye sordum mesela. O küçücük çikolatadan ve teşekkürden mutlu olabilmemiz lazım. Bazen çok büyük şeyler gelmesine rağmen mutlu edemiyoruz birbirimizi mesela. İçten ve samimi olmak bence o yüzden çok önemli.
0: O bir
1: Her
0: hediye.
1: işte, her meslekte, aile içinde de böyle. İster hekim olun, ister öğretmen olun, ister hakim olun, savcı olun, mühendis olun. İşinizi yaparken sokaklarımızı temizleyen bir işçi olsun veya bir usta olsun. Bakın, gittiğiniz yerde işini iyi yapan ehil bir kişinin size samimiyetle doğruyu söylemesinden ve işini iyi yapmasından ne kadar mutlu oluyoruz değil mi? Ya diyoruz hala güzel insanlar var diyoruz mesela. İşte ekmeğini iyi yapan, hakkıyla yapan, terazisini doğru tutan bir pazarcıdan, bir esnaftan, alışveriş yapmaktan ne kadar mutlu oluyoruz değil mi? Hala düzgün insanlar var diyoruz. Hastasına iyi davranan, gülümseyen bir hekimden hepimiz çok mutlu oluyoruz. Bazen aynı ilacı verdiği halde iyi davranmayan, güler yüz göstermeyen hekimden bulamadığı şifayı aynı ilaçla tebessüm eden, güzellikle yaklaşan hekimden aynı ilaçla şifa bulanı
0: Çok
1: görüyorsunuz.
0: doğru.
1: Öğretmenlerimiz mesela iyilikle ve güzellikle çocuklarımıza yaklaştıkları zaman o çocuklardan dönen dönüşlerin çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bunların hepsi işte yani içinizin, kalbinizin mutmain olmasıyla, işinizi severek yapmanızla, iyiliği yaymak için çaba göstermenizle alakalı şeyler. Bırakalım yani kötülükleri, yanlışları elbette ki düzeltmek için uğraşacağız ama iyi örnekleri bazen konuşmuyoruz. Toplumdaki ufacık bir iyiliği bile bazen ya evet bu zaten olması gereken bir şey deyip geçip üstünden çok çabuk geçiyoruz yani.
0: Medyayı da mı bu konuda işine
1: Medyanın da bu
0: alalım?
1: konuda çok ciddi sorumluluğu var diye
0: Var.
1: düşünüyorum. Yani artık ana haberlerimizi izlerken bile yani hep şeyler işte komşu komşuyla kavga etmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Yani ufacık şeylerden bile büyük kavgaların çıktığını görüyor. Bunlar hayatta olan şeylerdir, olabilir. Ama bunları sanki bütün dünya böyleymiş gibi toplumun önüne sunmak yanlış bir şey. Medyanın da bu konuda çok ciddi sorumluluğu var. Ben hala konvansiyonel medyanın çok ciddi bir sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum. Pek çok insan diyor ki ya artık televizyon izleyen yok. Hayır var.
0: Ben
1: Var.
0: buna kesinlikle katılmıyorum. Doğru
1: Evet, televizyon
0: söylüyorsunuz.
1: izleyen çok insan var ama iyi şeyler ve doğru şeyler görmek istiyoruz. Yani kavga değil, öfke değil, nefret değil. Bunların artık elden geçirilmesi lazım. İyiliği yapan, çocuklarla çok iyi iletişim kuran imamlarımız var mesela. Camileri sevdiren imamlarımız var ya. Yani onları
0: Çok.
1: anlatalım. Caminin bahçesinde futbol takımı kurup futbol oynayan, çocuklarla eğlenen, onlara sevgiyle ahlakı öğreten, dini öğreten hocalarımız var. Bunları anlatalım mesela. Bunlar hiç yokmuş, bitmiş gibi davranıyoruz. O yüzden o insanları da aslında kendi başlarına bırakıyormuşuz gibi hissediyorum.
0: Yani biz de aslında medya içerisinde
1: Evet.
0: değil mi? Ki sosyal medya işte bu konuda gerçekten o medyaya karşı daha da bir çaba sarf edilmesi hususuna
1: Kesinlikle
0: kesinlikle
1: evet.
0: katılıyorum.
1: Kendimiz iyi olmadığımız sürece karşımızdakini

0: taraftan iyilik görmeyi beklemek de bir mucize zannedersem, iyi oldukça karşı taraftan da iyiliği göreceğiz. Yani trafikte bile insanlar tartıştıklarında bir durup kendimiz ya bir sakin olalım bir dakika ya tamam ben acaba hatalı olabilir miyim diye bir saniye bir durmak lazım yani. Hı hı. Bunu yapabildiğimiz zaman karşımızdaki insanı da insan olarak görmeye başlıyoruz. Peki, farklı tabii. Bakabiliyoruz.
1: Aslında Leyla Hanım çok az bir zamanımız kaldı ama ben yine sizden de duymak istiyorum. Gazze. Gazze'yi biliyorum ki gerçekten hem uluslararası hem sahada unutturmamaya çalışan güzel kalplerden birisiniz. Ben biliyorum size de şairim. Hı hı. Bu anlamda hani mutluluk demişken inşallah Gazze'nin gazası açacağımız yayınları hep beraber yapalım diyorum ama oradaki çocukları ve kadınları ve mazlumları unutmamak aslında. Lazım. Ne söylemek istersiniz çok kısa?
0: Annelik orada annelik aslında. Evet. Ya gerçekten o anneler müthiş işler yapıyorlar. O savaşın yokluğun içerisinde yine çocuklarına, ailelerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Artık İsrail'in yaptığı bu soykırım, bu aymazlık, bu yani dünyaya meydan okumaya çok ciddi tepkiler var. Yani devletler bazında tepkiler az olsa da toplumsal bazda çok ciddi tepkiler var. Sanatçılarından tutun iş insanlarına varana kadar çok ciddi tepkiler var. Ben bu noktada yine iyiliğin ve doğruluğun kazanacağını düşünüyorum. Bakın bir mücadele veriliyor orada. Haklı bir mücadele veriliyor. Biz Türkiye olarak her zaman için tabii ki Gazze'nin yanındayız. Tabii kesinlikle. Ki Filistin'in özgürlüğünden yanayız. Ve bunun da mutlaka en kısa sürede olması için çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Belki o mücadelenin her şeyi toplumun önünde gerçekleşmiyor. Ama emin olun bu konuda çok ciddi bir mücadele veriliyor. Bugün Türkiye eğer olmasa emin olun Gazze çoktan unutulup bitmişti. Ki İsrail saldırılarını işte Lübnan'a yapıyor, İran'a yapıyor. Yani bölgedeki her yeri karıştırma çabası var. Türkiye burada bu kadar güçlü olmasa emin olun. Yani Türkiye'ye de saldırır veya çok daha rahat bu bölgedeki her yeri kana bulama çabasına girebilir. İşte Suriye'de yaşadığımız o barış inanılmaz müthiş bir şey. Kim derdi ki 11 yıl sürmüş savaş arkasından birdenbire böylesine bir barış gelecek Suriye'ye. Ama geldi. Orada da çok ciddi bir Cumhurbaşkanımızın, Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inanılmaz bir siyasi başarısı vardır, liderliği vardır. Gazze'de de inşallah en kısa sürede bunu göreceğiz. Tabii dua İnşallah. Edeceğiz. İnşallah. Bizim en önemli gücümüz duamız. Duaya devam edeceğiz. İnşallah. Fiili duaya da devam edeceğiz. Sumut filosundakilerin hepsini selamlıyoruz. Allah onların bildiğim kadarıyla hala kurtarılamayan birkaç kişi var. Onların Aktivistler da var. Avrupalı insanlar var. Onların da kurtulması için büyük bir diplomasi yürütülüyor yine. Allah hepimize güç kuvvet versin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum.
1: Amin diyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta ile muhteşem bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı ve geldi. Programımızın da sonuna geldik. Çok güzel bir şeyle noktaladık. İnşallah Gazze'nin gazası duasıyla burada İnşallah. Nice yayınlar yapmamız nasip olsun diyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu

Türk süsleme sanatında karanfil motifi, zarif duruşu ve kendine özgü dinamizmiyle kompozisyonlara hareket ve tazelik kazandıran önemli bir öge. İnce ve uzun sapı, yukarıya doğru açılan tırtıklı taç yapraklarıyla karanfil hem doğal bir inceliği hem de stilize bir ritmi bünyesinde barındırıyor. Bu sebeple karanfil motifi özellikle Osmanlı döneminde çini, tesip, kumaş ve ahşap süslemelerde sıkça tercih edilmiş, İznik atölyelerinde canlı kırmızılarla hayat bulmuştur. Karanfil, estetik değerinin yanı sıra anlam bakımından da zengin bir sembolizme sahip. Türk kültüründe sevgi, sadakat ve zarafetle ilişkilendirilen karanfil, aynı zamanda temizliği, asaleti ve ferahlığı simgeliyor. Süsleme sanatında kompozisyonun odak noktası olabileceği gibi, lale ve gül gibi diğer motiflerle birlikte kullanılarak dengeli bir bütünlük oluşturuyor. Onun ritmik formu, sanatkara hem hareket hem de düzeni aynı çizgide ifade etme imkanı veriyor. Karanfil motifinin renkleri de anlamını güçlendiriyor. Özellikle kırmızı karanfil, canlılığı ve coşkuyu temsil ederken, daha yumuşak tonlar, dinginlik ve zarafeti çağrıştırıyor. Tüm bu özellikleriyle karanfil, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik zenginliğini yansıtan seçkin motifler arasında yer alıyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Orta Doğu yine oldukça hareketli günlerden geçiyor. ABD ve İran arasındaki, İsrail'in de tabii dahil olduğu savaşta bir neticeye ulaşılacak mı? Bir çözüm bulunacak mı? Mutabakat imzalanabilecek mi? Bununla ilgili son saatlerde özellikle çok önemli gelişmeler oluyor diyebiliriz. Tabii henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi. Birkaç saat içinde olabileceği söyleniyor. Bir yandan yalanlamalar geliyor. Bazı tabii bununla birlikte saldırı tehditleri karşılıklı olarak sürmeye devam ediyor. Aslında karmaşık bir durum var ama ne tarafından bakarsanız bakın sürecin sonuna doğru ciddi şekilde yaklaşıldığının işaretlerini de görüyoruz. Son gelişmeleri konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah Yayın Koordinatörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağrı. İyi yayınlar diliyorum.
0: Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ve Haydar Oruç, Orta Doğu uzmanı. Hoş geldiniz
3: yayınımıza. Hoş bulduk Çağrı.
0: Aslında her hafta tabii oldukça yoğun geçiyor Orta Doğu gündemi ama bugün hepsinden daha yoğun günler yaşıyoruz diyebiliriz. Çünkü mutabakat imzalanması yönündeki beklenti iyice arttı. Trump'tan gelen son açıklama hatta bunun birkaç saat içinde olabileceği evet. yönünde ama tabii mutabakat konusunda, imzaların atılması konusunda artık iyice sona yaklaşıldığını gördüğümüzde herkes dönüp İsrail'e bakmaya başladı. İsrail de aslında pek bizi şaşırtmadı diyebiliriz. Evet. Süreci sabote etmek için yine bir girişimde bulundu. Beyrut'u vurdu. Hı hı. Saldırının ardından tabii İsrail aşırı sağcı bakanlardan çok sert açıklamalar geldi. Bize atılan her rokete karşılık Beyrut'ta 10 bina hı hı. yıkılsın gibi çağrılar yapıldığını gördük. Yani bu kadar sona yaklaşmışken aslında İsrail'in süreci sabote edebilmek için hala bir şeyler yapabiliyor ve bombalarla bunu yapabiliyor olması bir yandan da ABD adına da can sıkıcı diyebiliriz herhalde ki İran ordusu da İsrail'e saldırıların daha doğrusu İsrail'in Lübnan'a saldırıların cevapsız kalmayacağını evet. söylüyor. Bu da tabii bir karşı saldırı riski doğuruyor ki İsrail'in süreci sabote edip rayından çıkarmak için hala sonuna kadar çabaladığını görüyoruz.
2: Evet.
0: Biraz tedirgin edici de bir durum diyebiliriz
2: evet.
0: değil mi? Ne dersiniz?
2: Evet. Trump da oldukça sert açıklamalar yapmış. Baktığımızda durumu kızdığını gösteren açıklamalar kamuoyu önünde yapıyor. Tabii yani hani bu saldırı Trump yönetimi için eğer muhakeme güçleri kendileri çünkü hani İsrail muhakeme güçsüzlüğüyle suçlamışlar ama kendi muhakeme güçleri varsa muhtemelen böyle bir şeyin olabileceği zaten düşünüyor olmaları gerek. O yüzden çok evet. sürpriz olmamıştır. İsrail'in de muhakeme gücü, yoksulluğunu yani böyle açıklamak çok doğru değil. Tam tersi İsrail olabilecek olası İran-Amerika anlaşmasının neler getirebileceğini tahmin ettiği için ve kendi mücadelesinin hattı ve sattı kendi açısından çok açık olduğu için bugün bu saldırıyı gerçekleştirerek bir mesaj veriyor aslında. Bu arada tam analiz yapabilmemiz için aslında biz anlaşma olacak mı ya yani mutabakat dediğimiz şey. Bir de bu mutabakat derken neyi kastettiğimizi de aslında bir parça daha netleştirmek lazım. Ama bunu netleştirmek o kadar zor ki. Çünkü tam olarak neyi kastettiğimizi kamuoyuyla detaylar paylaşılmadığı için anlamak ve açıklamak son
0: evet,
2: derece zor.
0: Ama kabaca yani masaya oturup pazarlıklara başlamanın ön anlaşması
2: diyebiliriz. Ön anlaşması ve şöyle ateşkes var Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında. Bu ateşkes işte Lübnan'ı kapsıyor mu kapsamıyor mu o büyük bir soru işareti ya da başka cepheleri kapsıyor mu kapsamıyor mu büyük bir soru işareti farklı yorumluyor taraflar. Ama o ateşkesin uzaması ile ilgili bir mutabakat bir kere. Yani zaten Trump süresiz uzatmış müzakerelere süre kazandırmıştı falan ama yani iki tarafın yeniden müzakerelerle ilgili oturup hani ateşkes sürecini uzatması önemli tabii ki. Çünkü daha iki gün önce birbirlerini vurdular. Hani evet. hepimiz biliyoruz. O noktanın ötesinde ama kamuoyuyla paylaşılmayan ama sızdırılan her iki taraftan da. Bu arada bunlar doğru da olmayabilir. Çünkü her iki taraf açıklamalar yapıyor. Ama her iki taraf kendi savaş koşullarının gerçekleştiği, daha doğrusu savaş amaçlarının gerçekleştiği ile ilgili ve zafer kazandıkları ile ilgili açıklamalar yapmak konusunda aslında hevesliler. Dolayısıyla birbirleriyle tutarsız açıklamalar da var. Tabii biz anlaşma olacak mı ve bunun detaylarını bilsek çok daha net bir analiz yaparız şu yüzden dedim. Çünkü bu anlaşmada esas olarak mesela her iki taraf içinde çeşitli kazançlar ve her iki tarafında verdiği çeşitli tavizler varmış gibi görünüyor. Tabii ki İran'ın...
0: Bunun dediğiniz gibi yani tarafların birbirlerine psikolojik üstünlük kurma hamleleri olarak okumak lazım şu anda. Değil mi?
2: Tabii ki İran'ın tabii ne tavizler vereceği ve ne kazanımlar sağlayacağı çok daha önemli. Çünkü baktığınızda bu savaş Orta Doğu'da oluyor ve savaşın bir ayağı hala sürüyor. Yani İsrail'in Lübnan saldırıları ve Lübnan üzerinden İsrail'in Lübnan politikasının sadece Lübnan'la sınırlı olmadığını biz hepimiz tahmin edebiliyoruz. Tabii. Bu bir sadece bir güvenli alan yapmak ya da onu işgal aracılığıyla gerçekleştirmek politikası değil. Bunun ötesinde Doğu Akdeniz'i, Levant bölgesini şekillendirmek istiyor İsrail. Mümkün olduğunca Amerika'nın İran'la olan ve bir ayağı da nükleer mesele olan bu savaşından faydalanarak. Dolayısıyla onun kendi bir ajandası var ve bu ajanda doğrultusunda, bu gündem doğrultusunda gitmek istiyor. Anlaşma içerisinde İran'ın hani yansıttığı ya da İran'la yetkililere dayanarak yansıtılan noktalardan biri şu. İran'ın talebi bütün cephelerde ateşkesin olması.
0: Evet.
2: Bütün cephelerde ateşkes dediğinizde bu şu demek. Yani İsrail şu anki saldırı kapasitesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği kararla sınırlandırılması. Bu zaten önemli bir mesaj. Ben bu mesaj verilse de sahada çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum.
0: Çünkü yani, bu sadece Beyrut değil, Lübnan'ın güneyi de demek aynı zamanda.
2: Lübnan'ın güneyi de demek. Ama Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar sürecek. İsrail'in işgali sona ermeden Hizbullah'ın direnişi durdurması mümkün değil. Dolayısıyla bu çatışmalar sürecek. Bu çatışmalar sürdüğünde arada muhtemelen İsrail ve İran arasında da küçük el yükseltmeler olur. Ama yine de eğer anlaşma içerisinde böyle bir eğer varsa, böyle bir şart ya da buna yakın bir şey varsa bu önemli bir mesaj. İsrail'in bu anlaşmayla elde edecekleri var muhakkak. Yani işte nükleer mevzunun nasıl halledileceğine bağlı olarak kendi doktrinlerinin işlediğini falan gösterebilir. Öyle veya böyle Amerika eliyle veya değil. Hı hı. Ama onun yanında kendisini Amerika'nın kararlarıyla sınırlandırılabileceğiyle de ilgili bir mesajla da karşı karşıya kalabilir. Bu mesaj ciddi bir mesaj İsrail için ve tabii ki bu mesajı, bu mesaja giden yolu bozmak istiyor tabii. Bu yolu bozmasa bile kendi mücadelesine devam edeceğiyle ilgili kendi iç kamuoyuna ve bölgeye vermek istediği bir mesaj var. Üçüncüsü de yani Lübnan mücadelesi ya da Lübnan savaşı İsrail için sadece basit bir işgal savaşı değil. Bütün bu bölgenin şekillendirilme mücadelesi. Dolayısıyla ben bu şekillendirme mücadelesine de devam edeceğim. Bu nedenle aslında bugün yapılan bu saldırı tüm bu mesajları içeren bir saldırı. Şu anda da daha imzalanmış bir anlaşma yok. Hatta Trump'ın İsrail'e yönelik, Netanyahu'ya yönelik biraz da garezli bir mesaj yayınlamasının temelinde de yapılacak işte o imzaları geciktirmeyle ilgili bir husus var. Yani baktığımızda İsrail'in mesajı hedefe de ulaşmış gibi görünüyor. Eğer yani bütün bu Trump'ın söyledikleri doğruysa, yani gerçekten imza işi yakınsa, işte doğum gününde kendisi barış lideri olarak tekrar taçlanacaksa falan kendi rüyalarında. Dolayısıyla İsrail de bu rüyayı rahatsız etmiş görünüyor. İran hatırlarsanız geçen hafta el yükseltmelerinin en önemli adımlarından biri İran'ın Lübnan nedeniyle Hizbullah üzerinden değil, kendisinin doğrudan İsrail'i hedef almasıydı. Bu bir kendi içerisinde mesajdı. Yani hala Lübnan meselesi benim savaş ve mücadelemde bir mesele ve bu meselenin arkasında durmaya devam ediyorum. Dolayısıyla Lübnan cephesi ayrı değil. Bütün Orta Doğu bir cephe mesajı vermişti.
0: Daha öncekilerin aksine kendi doğrudan saldırıya uğramadan
2: ilk defa.
0: Yani, reaktif yöntemden vazgeçip artık önleyici saldırılara başladığı yönünde yorumlar yapılmıştı.
2: Ve daha da önemlisi kendi söylediğinin arkasında durdu. Yani Lübnan'a yapılan saldırıyı Hizbullah üzerinden cevap vermektense kendisi bizzat, çünkü bu onun şartlarından biriydi. Lübnan'da da ateşkes olacak ve yani hani bu İsrail'in işgali sona erecek. Dolayısıyla bunu hatırlatan ve bunu bizzat kendisi yapan bir saldırgan. Dolayısıyla geçen hafta bu anlamda son derece önemli bir cevap verildi. Dolayısıyla İsrail aslında şimdi baktığımızda İran devrim muhafızlarından da sert yanıtlar geldiğini görüyoruz. Yani buna cevap verileceğine yönelik olarak Trump böyle bir misillemenin yapılmamasıydı. Rica edeceğim falan demiş. Yani dolayısıyla anlaşma hattında imza atılıyor, atılıyor, atılacak havasından birdenbire misilleme olduğu olacak olmasın havasına doğru dönüldü. Evet. Dolayısıyla hani İsrail bu döndürmeyi başardı mı? Başardı. Ama burada bir şeye daha da göz kırpmış olabilir. Tabii dediğimiz gibi anlaşmayı bilmediğimiz için net analiz yapamıyoruz ama dün İran basınından da ya da işte İran'dan yansıyan çeşitli haberler, İran'da da bu işin bu anlaşmadaki işte kazançlar kadar tavizler de var muhakkak ve o tavizlerden çok memnun olmayanlar, özellikle Hürmüz'deki karttan,
0: evet, hükümeti falan eleştiren bir
2: eleştirenler var. Hatta bu anlamda hükümete yakın bazı isimler de eleştirenleri eleştirdiler. Dolayısıyla demek ki orada sadece uydurma bir haber silsilesi yok, bir eleştiri gerçekliği var. Bir dolayısıyla İsrail bir yandan da oraya bir yeşil ışık yakarak, hı hı, aslında her iki tarafta da bu anlaşmadan memnuniyetsiz olacakları hareketlendirecek bir zeminde yaratmış oldu.
0: Aslında yani hani kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bir anlaşma yapacaksanız iki tarafın da tam memnun olmaması daha sağlıklı bir sonuç doğurabilir gerçekten de. Bununla birlikte sizin söyledikleriniz Trump'ın da hem İran tarafından hem İsrail tarafından ne kadar sıkıştırıldığını bir yandan gösteriyor. Bir yandan da aslında ne olursa olsun Orta Doğu'da huzurun çok da kolay yakalanamayacağını da gösteriyor diyebiliriz.
2: Aslında herhalde bu anlaşma eğer Amerika'nın işte tabii detayları vermiyorlar. O detaylar önemli çünkü, evet, detayları bilmeden çok basit şekilde konuşuyoruz ama birkaç eğer koyarak yine de söylesek, yine de Amerika bazı tavizler vermiş bile olsa, hı-hı, Hürmüz'ün açılması meselesini, Hürmüz'ün eski statükosuna geri döndürülmesine ve İran nükleer programının kısıtlanma meselesini başarsa Amerika Birleşik Devletleri kazançlı bir şekilde yani bunu ister iç kamuoyuna ve dünya kamuoyuna satsın satamasın, kendi stratejik amaçları doğrultusunda kazançlı çıkabilecek bir çıkmazdan. Bu noktada Trump tam hani o çıkmazdan çıkmaya kendini yakın hissederken tekrar çıkmazın bir başka şeyiyle, bir başka vantuzuyla çekiliyor. Çünkü burası Orta Doğu tabii ki.
0: Maalesef ki İsrail'den yana zaten memnuniyetsizliğini daha önce birkaç sefer, genel anlamda bahsetmiyorum, bunun özelinde söylüyorum, dile getirmişti. Benzer bir durum şimdi de var. Trump'ın açıklamalarına daha detaylı bakacak olursak, tabii birkaç açıklama yaptı. Öncelikle sosyal medyadaki yazılı açıklamasından hareketle soracağım Aydar Hocam. Dedi ki bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi. Bu önemli süreci aksatmamalıydı. Bölgeye Lübnan'da dahil olmak üzere barışı getirecek bir anlaşmaya çok yakınız. Bu uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim. Özet geçerek söylüyorum. Yani İsrail'in aslında bir yandan Trump'ı ve İran'ı kendisine tepkide birleştirmiş olması da ilginç bir tablo oluşturuyor. Bununla beraber Lübnan, bu anlaşma Lübnan'ı kapsıyor mu, kapsamıyor mu diye baktığınız zaman bu sözlerde tekrar vurgulayayım şunu gördük. Dedi ki Trump bölgeye Lübnan'da dahil olmak üzere barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız. Yani bunu anlaşmaya Lübnan'da dahil diye mi algılamak lazım? Yoksa İran'la anlaşırsak Lübnan meselesi de yatışacak diye dolaylı yoldan yapılan bir vurgu mu? Şimdi, orası biraz aslında
3: yok, aslında yoruma çok açık net mı? Çünkü sürecin başında İran'ın şartıydı bu. Ateşkesin şartı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasıydı.
0: Trump'ın sözlerinden hareketle Trump'ın bakış açısından.
3: Trump'ın bakış açısı günlük olarak değişebiliyor. Önce onu söyleyeyim. Yani evet, hava durumuna göre mütedil, inişli çıkışlı oluyor. Çünkü Trump biliyorsunuz daha önce de İsrail'e Lübnan'a saldırmaya yasaklamıştı biliyorsunuz. 17 Nisan'da, hı hı, orada da bir ateşkes süreci başlamıştı. O belli periyotlarla uzattı. O zaman da söylemişti, yasaklıyorum demişti ama zaptı bu sözün hemen üzerine İsrail tekrar saldırmıştı. Dolayısıyla Trump'ın ne dediğinden ziyade bizim sahada İsrail'in ne yaptığına bakmamız gerekiyor. Hı-hı. Kaldı ki bu muhtıranın anlaşma öncesi, anlaşma üzerinde anlaşacakları metin ortaya çıktıktan sonra İsrail kamuoyunda bir hareketlenme başladı. Özellikle muhalefet partileri bunun İsrail için büyük bir başarısızlık olduğunu, Netanyahu'nun İsrail'in güvenliğini çok tehlikeye attığını, böyle bir anlaşmanın İsrail için kabul edilemez olduğunu söylemeye, medya bunu yazmaya başladı. Dolayısıyla Netanyahu'nun da anladığım kadarıyla bu anlaşmayı bozmak için elinden gelen her şeyi yapmak, başka da çaresi yoktu. Ve yapabildiği en kolay şey de Lübnan'a saldırmaktı. Ya ben bunu biraz şeye benzetiyorum Şahar Bey. Yani nasıl biz 10 Ekim'de Gazze için Şarm El Şeyh'te bir ateşkes anlaşması imzalandı törenlerle. Ne oldu? Ne değişti Gazze'de? Yani
0: İsrail hala saldırılara
3: devam ediyor. İsrail o zaman sarı hat yaklaşık %50 düştü. Bugün o sarı hattın %60'ı geçti. %70'e doğru gittiğini görüyoruz. Yani yavaş yavaş İsrail... adı ateşkes olmuş olsa da topyekun bir saldırı olmasa da münferiden istediği yerlere saldırı gerçekleştiriyor. O ya da bu bahanelerle oradaki Filistinleri katletmeye, öldürmeye devam ediyor. Yani bu Lübnan konusunda da ben aynı şey olduğu kanaatindeyim. İran Savaşı zaten bunların üzerini çok güzel örtmüştü.
0: Ya Litani Nehri'nin kuzeyine bile geçtiler.
3: Litani'de Zahra'nın Nehri'ne kadar çıktı. Yani o 8-10 kilometrelik hatta ilk başta daha önce konuşmuştuk. %6'sıydı Lübnan topraklarının. %12'si %13'ine geldi. Evet. Yani bu bir artık tampon bölge olmanın ötesinde. Aynı 82-2000 arasındaki işgal gibi. Yani bayağı bir Lübnan toprağında koparmak gibi bir niyeti var. Her ne kadar yok biz öyle bir niyetimiz yok. İşgalde kalıcı olmak gibi bir derdimiz yok deseler de oraya yerleştiklerini görüyoruz. İşte geçen hafta Beaufort Kalesi'ne işte bayrak çekmeler falan. Bunun başka bir anlamı yok yani. Dolayısıyla biz İsrail'in kendi iş dinamikleriyle mi yapıyor bunu? Trump'a garez olsun diye mi yapıyor bunu? Onu tabii bilemeyiz ama şöyle bir anlayış bakış açısı var. Sanki Trump'ın işte son dönemde Netanyahu ile yaşamış olduğu o sıkıntılı iletişim süreci ve problemleri nedeniyle Netanyahu'nun altını boşaltmak için biraz işte önümüzdeki işte Ekim ayındaki seçimlerde zora sokmak ve seçimi kaybetmesini sağlamak için böyle bir süreç geliştirdiğini, hatta işte hocamın bahsettiği geçen pazarki İran'ın İsrail'i vurduğunda da biliyorsunuz Amerika arabulucu bir pozisyona girdi. Sanki evet. Savaşın tarafı değilmiş de İsrail'e misilleme yapma dedi. İsrail buna rağmen yine misilleme yaptı. Böyle bir durumda ve Trump'ın verdiği mesajlar sanki İran'ı destekliyormuş gibi bir ortam ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Ve bu da İsrail'de hiç hoş karşılanmadı. Ve İsrail nasıl beğensin biz işte Amerikan çıkarlarıyla İsrail çıkarları ayrışıyor. Netanyahu yanlış yapıyor şeklindeki hataları var söylemleri İsrail kamuoyunda ve İsrail medyasında da yazıldığını çizildiğini takip ediyorum. Onlar da diyorlar ki artık tamam biz müttefikiz. Çok çıkarlarımız var. Amerika bize bir koruma sağlıyor. İşte milyar dolarlar veriyor. Ama Amerika'nın bölgedeki çıkarları değişiyor. Bizden farklı düşünüyor. Bizimki buradaki mücadelemiz ulusal çıkar. Varoluş savaşı veriyoruz biz. Ama Amerika daha uzakta olduğu için savaşı çıkıp giderek işin içinden sıyrılacağını zannediyor şeklinde bir bakış açıları ve eğer onlar Amerika bölgede kalmayacaksa biz savaşa devam edelim diye bir tutum içerisinde. Yani bunu sürdürebilmeleri, bunu yapabilmeleri mümkün derseniz ben kesinlikle katılmıyorum. Yani peyderpey böyle saldırılarda bulunabilir ama İran'dan gelen saldırıları İsrail'in tek başına karşılaması, bunu göstermesi çok mümkün değil elindeki imkanlarla. Zaten o 40 gün süresinde gördük. Orada da pek çok savunma silahlarını harcadığını, tükettiğini de takip ettik. Dolayısıyla bu saatten sonra Amerika'nın koruması olmadan çok da bu savaşı sürdürmesi de mümkün değil. Savaşta kalması da mümkün değil. Zaten İran rejimini devirmesinin de mümkün olmadığını gördük. Yani bunların hepsinin bir kurgu olduğu, Amerika'nın da bu kolaylıkla devirme bahanesiyle ya da yalanlarıyla savaşa sokulduğu ortaya çıktı. Bundan sonra yapabildiği kadar bunu yapacak. Ama ben İsrail'in bu girişimlerini süreci zehirlemeye çabalarına rağmen ben bu anlaşmanın olacağı kanaatindeyim. Bir şekilde öyle ya da böyle. Çünkü artık bir yerden sonra artık görmeyecek. Trump arkasına bakmadan dönüp çıkıp gidecek bölgeden. Yani ben o şekilde görüyorum. İsrail'de ondan sonra artık Amerikan Kongresi'nde o şey Section 224 diye biliyorsunuz bir şey kotarmaya çalışıyorlar. Amerika ile İsrail ordusunu entegre etmek, ortak finansmanı sağlamaya yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir şeylerle Trump'tan intikam mı alacak? Yoksa Trump'ın Kasım'daki ara seçimde sabote edip seçimi zaten kaybedeceğini öngörüyoruz ama daha ağır bir yenilgi almasını mı sağlayacak bilmiyorum. Bu sanki İsrail ile Amerika arasında bir şekilde bir mücadeleye dönüşüyor gibi gözüküyor. Ve sürecinde şu an görünen tablo itibariyle kazananı İran gibi gözüküyor. Dikkatle takip ettiğim konulardan da bir tanesi bu. İsrail'deki o bir takım kısım İran'ın 28 Şubat'tan daha güçlü olduğunu söylüyor şu anda. Yani biz savaşı rejimi devirmek için başlattık. İran'ı zayıflatmak için başlattık. İşte bölgedeki vekil aktörlerini zayıflatmak için başlattık. Ama şu geldiğimiz nokta itibariyle Amerika'nın da yanlış konumlanması nedeniyle. Ama çünkü öyle görüyorlar. Amerika'nın İran'a taviz verdiğini ve bunun da İran'ı güçlendirdiğini bu ateşkes ile vekil aktörler ve anlaşma ile vekil aktörlerin ortadan kalkmadığını, vekil aktörlerin garanti altına alındığını söylüyorlar. Bu da İsrail içindeki o şeyin kaynamasına sebep oluyor ve Amerika ile İsrail arasındaki o müttefiklik ilişkisini sorgulatıyorlar. Ama bu anlaşma öyle ya da böyle olacak. Çünkü Vance gibi Trump'ın kabinesinde de o magacılar diye tarif edilen kesim, onlar artık yeter, bir yere kadar İsrail'in güvenliği bizim için öncelikli ama bir yerden sonra da Amerikan çıkarlarını gözetmek zorundayız diyorlar. Bu mücadele devam edecek. Ama Amerika bu savaşı daha fazla sürdüremeyeceğini gördü. En son saldırılarda iki gün üst üste biliyorsunuz devam etti ve İran Amerikan teklifine cevap vermediği için bu saldırı yapıldığı söylendi ve Trump'ın en son işte Harkadası'nı ele geçireceğiz, petrol altyapısını ele geçireceğiz, aynı Venezuela'daki gibi yapacağız dedikten sonra biliyorsunuz tekrar bu ateşe
0: bir anda değişti tekrar
3: her şey. Anlaşma açıklaması geldi. Maalesef öyle oluyor. Yani medeniyeti ortadan kaldırmakla, taş devrine çevirmekle tehdit ettikten sonra ateşkes geliyor. Ya da ateşkesten bahsedilirken, yumuşamadan bahsedilirken çatışmalar geliyor. Böyle standart bir seyir takip etmiyoruz maalesef. İnişli çıkışlı. Ama buna rağmen, bu gerginliklere rağmen bir anlaşma olursa şaşırmamak lazım. Hocamın temas ettiği konu da önemli. İran'ın içinde de gerçekten öyle bir sıkıntı var. Cepheyi Paydar diye bir cephe var. Aslında onlar da muhafazakar ama muhafazakarın renk tonları var biliyorsunuz.
0: Evet.
3: Onlar mesela bu anlaşmayı vatan ihaneti olarak algılamışlar, görmüşler. Ancak bu tabii konuşmak mı vatan ihanet, saldırıların durması, bir savaş bitirmek, barışı getirmek mi ihanet? O konuda net bir
0: anlaşma maddeleri
3: yok.
0: İçinde Müşteba Hamane'nin onaylamadığı şeyler var.
3: İşte işin son onay alınmadı daha. En son oradaydık. Mesela Arakçı'nın yaklaşımı görece daha olumlu. Kalibaf'ın yaklaşımı daha olumlu. Ama nihai onayı Müşteba Hamane yapacak diyorlar. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Müşteba Hamane gerçekten hayatta mı değil mi, o mu onaylıyor onu da bilmiyorum. Onu da bir parantez içinde belirtmek istiyorum. Dolayısıyla İran tarafında da hep baştan beri Trump konuşuruz dediğinde konuşmuyoruz, kimseyle konuşmuyoruz dediklerinde o zaman da demiştim mutlaka bir şeyler var demiştik. Konuştukları ortaya çıktı. Bunu kendileri de kabul ettiler. Ama hangi taraf daha yakın, hangi taraf bu anlaşmayı sürüklüyor, hangi taraf karşı duruyor onu da bilmiyoruz. Ama o da ortaya çıkar diye düşünüyorum. En de sonunda bu anlaşma olacak ve anlaşma olursa da biraz daha İran'ın tezlerine, İran'ın taleplerine yakın bir anlaşma olacak gibi gözüküyor. Arakçı'nın bir lafı vardı, onu hep hatırlatıyorum. Amerika ya imkansız bir savaşa devam edecek ya da kötü bir anlaşmaya razı olacak diye. Sanki oraya doğru geldi, gidiyordu ve oraya geldik. Çünkü Amerika daha fazla öteleyemiyor. Saldırıyor, diz çöktüremedi, ikna edemedi, geri adım attıramadı. Var dedi işte 2018'deki koşullarda bir anlaşmayla işin içinden çıkmaya çalışıyor ama tabii bu bölgedeki durumu düzeltir mi? Hani sadece Lübnan cephesiyle ilgili bir durumda geneli kapsayan bir süreç. Bu savaş bitse bile bölgedeki gerginlikler bitmeyecek gibi gözüküyor. Biz o yüzden belki bugün üzerine örteceğiz bu anlaşmayla ama birkaç ay sonra tekrar yeniden canlanırsa da şaşırmamak lazım diyorum.
0: Tabii takip edeceğiz, göreceğiz. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sizin de bahsettiklerinizden hareketle. Sonbahara baktığımızda malum Netanyahu için de Trump için de bir sandık sınavı var. Ve ikisinin de siyasi akıbetlerini korumak ya da güçlendirmek adına yapmaları gerekenler var. İran konusunda da fena halde aslında birbiriyle çelişiyor bu yöntemler. İşte Trump'ın buradan bir zafer çıkararak bu işi sona erdirmeye ihtiyacı varken Netanyahu mümkün olduğunca şiddeti yayarak, kaosu yayarak buradan bir siyasi akıbet ya da güç devşirmeye çalışıyor. Bir kere bunların temelden birbiriyle çakışması ABD ve İsrail arasında, Trump ve Netanyahu hükümeti arasındaki gerginliğin temel sebeplerinden biri aslında. Her ne kadar ana hatlarıyla aynı politika yürüten iki devlet olsa da. Şimdi dönüp de saldırı üzerine Trump'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda Netanyahu'ya çok sinirlendiğini söylediğini gördük Amerikan basınına. Muhakeme yeteneği yok dediğini gördük. İşte dediğimiz gibi bu sabah imzalanacak bir anlaşma. İşte bu yüzden ertelendi, biraz ötelendi. Birkaç saate imzalanmasını bekliyoruz dediğini gördük. İran'dan saldırmamasını isteyeceğini söylediğini gördük. Haydar Hocam yakında anlaşmanın imzalanmasını bekliyor anladığım evet. kadarıyla. Şimdi bu anlaşmanın birkaç saat içinde imzalanacağını söylüyor Trump. Gerçekten bu akşam bekler misiniz anlaşma imzalanmasını? Trump'ın doğum günü olmasından hareketle söylüyorum. Yani İran Trump'a böyle bir hediye verir mi? Tabii bunun mutlaka bir bedeli olacaktır. Eğer verecekse onu da söylemek lazım. İran'dan saldırmamasını isteyeceğini söyledi. İran'dan bunu dinleyip İsrail'e saldırmamasını bekler misiniz? Çünkü İran ordusu karşılık vereceğini açıkladı.
1: Şimdi öncelikle tabii sorunuzun birçok katmanı var. Bunları evet. yavaş yavaş açmaya çalışayım müsaadenizle. Birinci olarak baktığımızda bugün Donald Trump, yani ABD Başkanı, doğum gününü kutlamak üzere büyük bir şölen, büyük bir sirk hazırlamış durumda.
0: Beyaz Saray'da kafes
1: Beyaz Saray'ın bahçesinde. Bunun içinde işte nitrolarla havaya uçan motosikletlerden tutun da kafes içerisinde dövüşecek UFC dövüşçüleri olacak. Yani tam bir şölen, tam Donald Trump'ın belki de sevdiği o böyle ekstra görkemli bir havada bir festivale dönüştürmeye ve bunu yani Biden'a baktığımızda kendi ailesi içerisinde biraz daha rezerv bir doğum günü kutlaması yaparken Donald Trump'ın aslında yani üslubuna da uygun bir şekilde bütün halka mal edecek bir gösteri ve şölenle yapıyor. Şu anda onun hazırlığı
0: yani
1: içerisinde.
0: Tırnak içinde söylüyorum, Trump'ın İran'ı anlaşmaya razı ettim, kabul ettirdim şartlarımı demesinin de tam zamanı aslında kendisi.
1: Tam zamanı ama aynı zamanda bunu şöyle okuyanlar da var. Donald Trump burada çok tökezlediği için böyle bir şeyle aslında biraz kafada dağıtıyor.
3: Gürültü patırtı yaparak.
1: Gürültü patırtı yaparak. Şimdi daha öncelikle sorunlarınızda ilk başında işte Donald Trump'la Netanyahu karşılaştırması yaptık. Burada eğer biz o farklılığı ve aradaki çekişmeyi siz işte sert konuştuğunuz küfür bile etti zaten.
3: Evet,
1: yani o evet. kadar seviye maalesef dünya siyaset açısından baktığımızda bu seviyede bir siyaset gidiyor. Dünyanın en büyük süper gücü.
3: Daha önce de etmişti.
1: Daha önce de etmişti. Yani Netanyahu'ya daha önce gerçi Biden'da benzer böyle hakaretvari şeyler söylemişti ama bu şunun göstergesi değil. Yani bunu söylememin sebebi
0: yani ne kadar zorlayıcı olduğunu evet. Netanyahu'nun
1: da
0: göstergesi.
1: Ama bu kadar zorlayıcı olması, bu kadar karşılıklı yani artık basının önünde, kamuoyunun önünde bu kadar sert birbirlerine yaptığı açıklamalar olsa bile ABD ve İsrail politikalarına baktığımızda Orta Doğu için çok büyük bir farklılığa sebebiyet vermiyor. Yani ideolojik evet. olarak veya pratikte veya işte çıkarlar açısından çok farklı yerlerde durmuyorlar. Yani
0: bu biraz aslında hani Netanyahu hükümetinin Trump'ın patronluğunu buradaki tam anlamıyla kabul etmek istememesinden
1: yani aslında burada iş şöyle benim bakış açımla. Birincisi hedef aynı diyelim. Hı. Çıkarlar aynı. En fazla değişen metot farklılığı var.
0: Evet.
1: Ve burada veya iletişim bu planın iletişiminin farklılaşması var. Dolayısıyla burada Netanyahu'nun bu kadar arasında sürtüşme olması İran'dan veya İran'la ilgili taleplerden vazgeçilmesi anlamına bölge için Suriye, Lübnan, Filistin meselesi için çok farklı sonuçları sebebiyet verecek gibi bir şeye düşmememiz gerekiyor.
0: Tabii.
1: İkincisi bahsettiğimiz yani müzakere bugün olur mu, imzalanır mı, imzalanmaz mı? Açıkçası onu eğer gerçekten kurumsal bir akılla ABD bu iletişimi yapsaydı o zaman derdik ki evet bak şu adımı attı, sonrasında bu adımı attı, sonrasında böyle bir açıklama yaptı, İranlılar bunu teyit etti. Yani bugünkü açıklamalarda bile hala her ne kadar cuma akşamı birbirine çok benzer açıklamalar yaptılarsa işte Donald Trump'ın Abbas Arakçı'yı retweet etmesi vesaire bunları gördüysek de ya bu gözlerle maalesef bu şunu göstermiyor. O 2 saat 3 saat sonra ne olacağını biz kestirmemiz gerçekten zor. Bunun da ötesinde bunun zaten bir mutabakat zaptına benzer sizin de az önce bahsettiğiniz gibi bir anlaşma olduğu için bunun bundan sonraki evresinde yani biz buna giderken bile İsrail'in ne kadar bunu sabote etmeye çalıştığını gördüğümüz için hı-hı. bundan sonrasında ve o mutabakat zaptında ortaya konan maddelerin ne kadar zor aşılacak maddeler olduğunu düşündüğümüzde bunun nihai olarak bir barışa döner mi dönmez mi Bundan çok emin değilim. Yani imzalanır.
0: Bu imzaların atılması meselenin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Yani asıl pazarlıklar başlayacak, evet. Ama asıl zorlu kısım o masa olacak.
1: Ve o işte mesele şurada. Yani bunu niye çok böyle pozitif yaklaşamamamın sebebi de şu. En temelde nükleer programın bitmesi demek rejimin aslında bir şekilde bitmesi demek. Rejim bitecekse eğer, o zaman bu kadar kavga niye? Bunu bitirmeyeceklerse ve burada bir diretme olacaksa, o zaman yine bu çatışma alanı ve bu çatışma kapısı yine açılır. Dolayısıyla oradaki nihai, bana sorarsanız, ya İsrail, ABD tarafı bu rejimle pragmatik bir şekilde çalışmaya devam edecek. Nükleer meselesi, proksiler, vekil güçler meselesi, işte balistik füze vesaire, ya Hürmüz ve finansal konular zaten en kolay aşılabilecek konular. Her evet. Ne kadar Hürmüz konusu gerçekten hem Hürmüz'ü hem diğer boğazları etkileyecek bir mesele olsa da, çünkü orada siz yeniden bir statüko inşa ettiğinizde diğerlerinde de bu artık söz konusu olmaya başlar ve o kadar kolay aşılabilecek bir mesele gibi görünse de yine nükleerden kolay. Yani zor olsa da nükleerden kolay. Nükleer meseleden. Çünkü rejimin bu ayakta kalması için ya kendi özünden geçip tamamen İsrail'le, Amerika'yla anlaşabilecek bir şey olması gerekiyor. Bir sisteme dönüşmesi gerekiyor. Ya da bu haliyle kalacaksa, ki İran'ın her ne kadar işte bu müzakereler veya alınan kararlar ortak akılla, iç mekanizmaların çalıştırmasıyla koordineli bir şekilde alınıyor denilse de, az önce değerli hocalarım zikrettiler, orada içeride de zaten çok mutabık olmayan bir İran'dan bahsetmemiz mümkün. Bir tarafta Donald Trump'ı sabote etmeye çalışan Netanyahu varken, diğer tarafta İran'ın gitgelleri de çok. Bakın biz Donald Trump'la
3: sadece süre Amerika ile ilgili değil, yani İran tarafında.
1: Tabii iki tarafta niye böyle peki oluyor? Bunu da sormamız lazım. Yani burada iki tarafların pozisyonu bu kadar netse nasıl bu kadar git gel olabiliyor? Çünkü iki tarafta, az önce sizler de bahsettiniz, bu müzakere sürecinden sonra imzalanacak 1,5-2 sayfalık metni kendisi açısından bir prestij ve bir zafere dönüştürmek zorundalar.
0: Evet.
1: Yani İran'ın bu savaştan ben yenilgiyi de çıktım veya öyle bir algıyla çıkması kendi iç dinamikleri açısından gerçekten bu savaş kadar neredeyse tehlikeli bir mesele.
0: Bir kere şöyle bir durum var diyebiliriz artık, yani iki taraf için de ne savaş ne barış durumundan sıyrılmak şart. Çünkü
1: evet, yani o muğlak dünya siyaseti açısından da.
0: Savaşın en azından sona erdirilmesiyle bunlar sıyrılmak gerekiyor ki bunun sonucunda iki tarafta bir barış, zafer pazarlayabilsin kendi
1: onurlu tarafını. Çıkış dediğim şey
0: işte o tarafta, ara formülü nasıl bulacaklar, evet. Ve o metinde, iki tarafında kabul ettiği metinde ne olacak, o hakikaten önemli.
1: Burada benim şöyle naçizane öngörüm şu, bu süreç kırılgan bir şekilde biraz daha devam edecek. Hı hı. Ama çatışma yer yer olsa da bu süreç bundan sonraki ikinci ya da üçüncü faz diyelim. Yani İslamabad'la ikincisi başladıysa, hı hı, bu metin imzalanınca üçüncü bir faza geçeceksek, bu biraz daha uzun ama en azından bazı diplomatik gitgellerin olduğu, yer yer belki çatışmaların olacağı.
3: En azından Amerikan, evet, ordusu bölgeden çekilecek. Bence en önemli kazanımı olur.
1: Evet, evet, bu gerçekleşirse mesela.
3: Donanma çekildikten sonra tekrar savaşa dönmesi o kadar kolay olmaz. Zaman alır, vakit alır. O çok önemli yani.
1: Yani Donald Trump'ın buna ihtiyacı var bir defa.
3: Kesinlikle.
1: Netanyahu'nun da başta kalması için savaşa ihtiyacı var.
0: İşte sorun i̇şte burada,
1: düğümleniyor. Maalesef. Bu niye böyle peki? Çünkü İsrail dediğimiz ülkenin bölge için planları böyle bir günlük plan değil. Bir işte bir savaş başlatayım, sonra bir anlaşmaya varayım. Biraz sen bana ver, biraz ben sana vereyim gibi bir plan olmadığı için, ya yok işte Hürmüz'den şu mu geçsin, işte finansal varlıkların dondurulması gibi bir mesele değil. Çünkü yani oradaki dünyanın karşı karşıya kaldığı aktör normal, makul bir seviye. Yani Donald Trump diyor ya, Netanyahu makul olmalısın Suriye'de. Makul olabilecek bir aktör yok orada zaten.
0: Yani bu da meseleyi daha da karmaşık hale getiriyor tabii. Şimdi anlaşma ne olacak diye baktığımız zaman, mutabakat, biraz önce de bahsettik. Yani taraflardan resmi bir açıklama yok. Bu açıklama detaylı gelmeden yok, net olarak bilemiyoruz. Ortak bir açıklama olmadığı için taraflardan gelen açıklama

0: program için ayrıca 60 günlük bir müzakere süreci olacak. İran aslında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına imza attı.
1: Nükleer ve, silahsız devlet olarak. Evet.
0: Şah döneminde atılmış bir imzadan bahsediyoruz. Yine Şah döneminde mecliste onaylandı ve hayata geçti. Ancak İslam devrimi geldikten sonra yeni rejim Şah döneminin pek çok anlaşmasını aslında tek taraflı feshetti. Buna uymaya devam etti. Bir yandan da işte dini liderin cevaz vermediğini nükleer silaha böyle bir niyetlerinin olmadığını söylüyorlar ama
2: fetvası var.
0: Yasak özellikle var. Resmi olarak tekrar bir teyit beklemesi ABD'nin nükleer silah anlaşmasına uyacağız edinmeyeceğiz demesinin arkasında Şah dönemiyle İslam devrimi rejimi arasındaki o boşlukta bir muğlak bir durum gördüklerinden mi kaynaklanıyor?
1: Yok değil. Şu yüzden yani İran'ın kapasitesi var. İran nükleer eşikte bir devlet. Ya, kısa şekilde böyle özetlenebilir. Nükleer eşikte bir devletseniz eğer siyasi olarak karar verdiğiniz anda nükleer, sivil nükleer kapasite olarak tuttuğunuz şeyi askeri kapasiteye döndürebilirsiniz. Biz buna silahlanma süreci diyoruz. Bunun için nükleer eşikteki devletin bunu ne kadar sürede yapacağı değişir. Ama zaten bunu yapabilecek olan aktöre biz eşit ederiz. İster bir yılda yapsın, ister üç ayda yapsın, ister beş yılda yapsın. Siyasi karara kaldıysa mesele ve zamana o siyasi karar sonucundaki sürece kaldıysa o zaman nükleer eşikte devletsiniz. Şimdi İran aslında nükleer programla ilgili yani Şah döneminde nükleer silah edinme konusunda ciddiydiler. Ama edinemediler.
2: Hem de Amerika'nın desteği.
1: Amerika'nın desteğiyle, yani, Fransa'nın desteğiyle.
0: Barış için atom projesiyle başlamıştı her şey.
1: Bu arada barış için atomdan pek çok ülkeye yararlandı.
0: Evet.
1: Ama İran nükleer silah konusunda yani barışın ötesinde atom konusunda daha ciddiydi. Çünkü Şah'ın kendi ihtirasları vardı. İran küçük bir ülke değil. Evet. O da ihtiraslı bir aktör. Orta Doğu'da ihtiras için statükoyu bozmak konusunda son derece hevesli olduklarını biz biliyoruz yani. Hani baktığımızda kimi zaman İsrail'e benzetilir hatta yani. Hani o statüko bozma konusundaki hevesleri noktasında. Dolayısıyla Şah döneminde başaramadılar ama. Bunu devrim geldi. Devrim bir bocaladı falan filan ama sonra devrim bir baktı ki o tarafta Amerika var, bu tarafta Ruslar var, o taraf Afganistan başka bir hatta gidiyor, Pakistan rakip başka bir yere doğru gidiyor. Nükleer silah geliştirecek zaten. İran-Irak savaşında herkes Irak'ı destekliyor. Dolayısıyla birdenbire hani bu dini olarak verilen fetvaya rağmen nükleer programa geri döndüler.
0: Bir heves oldu diyorsunuz. Hocam sözünüzü unutmayın lütfen. Bir araya gitmemiz gerekecek. Kaldığımız yerden ondan sonra devam edelim. Çünkü başka soracağım şeyler de var. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
2: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. ABD-İran müzakerelerini ve yakında imzalanması umulan mutabakatı konuşmaya devam ediyorduk. Vişne Hocam, reklamdan önce sözünüz yarım kalmıştı. İran'ın nükleer eşikte olmasından bahsediyorduk. Evet. Tabii şu soruyu da sorayım, onunla beraber devam edelim. Şimdi İran'ın elinde bir know-how var. Tabii yetişmiş zihinler var. Yetişmiş, artık yerleşmiş bir bilim var ama bunun yok edilmesi mümkün olmadığı için mesele kapasiteye imha etmek ya da etkilemek.

0: İşsizleştirmekten geçiyor.
1: Ya da sınırlamaktan. Yani ciddi anlamda. Aslında şöyle, know-how'ı elde ettiğiniz zaman çok önemli bir şey elde ediyorsunuz. Zaten o yüzden bu işi böyle geriye doğru yuvarlamak çok daha zor. İran aslında örneği çok ilginç bir örnek. İran hem bir yandan know-how'ı elde etti ama bir yandan da NPT anlaşmasından çıkmadı. Yani bir Kuzey Kore örneğini gerçekleştirmedi baktığımızda.
0: Bunu da çok tartıştılar ama hocam.
1: Çok tartıştılar tabii ki. Çok yani çünkü bu böyle kolay bir karar değil. Tabii. Bu bir siyasi karar. İran'ın nükleer silah programı dediğimiz bir programı da vardı. Ama o yoldan gitmektense, yani Kuzey Kore örneğini takip edip ya da daha öncesinde geliştirip, yani bir nükleer silahlanma yoluna gitmektense nükleer eşikte kalarak Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'yla veya uluslararası toplumla müzakere yapmayı tercih ettiler.
2: İran'da üst düzey bir yetkilinin devlet televizyonunda geçen yıldan yaptığı bir şey, bir röportajdan açıklaması geldi aklıma da. Demişti ki, bir otomobil yapmak için neye ihtiyacınız var? İşte şanzımana ihtiyacınız var, motora ihtiyacınız var, şaseye ihtiyacınız var. Biz bunların hepsini ayrı ayrı yapabiliyoruz. Yani nükleer silahtan bahsederken söylüyorum.
1: Tabii, bu yüzden
2: yeteneğimiz var ama bir araya getirmedik.
1: Yakıtları var, gönderim mekanizmaları var. Bunu bir araya getirip bir de test ettiğinizde nükleer silahlı devlet oluyorsunuz zaten. Ama silah yapmış değiller.
2: İşte eşikte dediğiniz eşikte tam olarak
1: o.
2: Bu.
1: Doğru mu? O silahı inşa etmeden de silahlı ülke sayılmıyorsunuz. Yani... O bir siyasi karar. Çünkü kapasite var. Onu siz ben üreteceğim deyip o yoldan gidiyorsunuz.
2: İstediklerinde yapabilirler.
1: İstediklerinde yapabilirler. İstediklerinde zaten 2015'te de böyleydi durum. Eşikte ülkeydiler. İstediklerinde yapabilirlerdi. O zaman işte süre 1,5 yılla 3 ay arasında veriliyordu. Bu istedikleri anda 3 ay sonra nükleer silaha sahip olabilirler veya 1,5 sene sonra nükleer. Tabii bu açık kaynaklardan söylenen, doğru da olmayabilir. Ama o zaman İsrail vuralım diyordu. Amerika Birleşik Devletleri anlaşmayı tercih etti. O noktada şöyle bir şey oldu. İran'ın aslında stratejisi işledi gibi oldu. Yani çünkü mevzu Amerika ile masaya oturmak, mevzu anlaşmak ve bu anlaşma sonucunda da İran ne istiyor aslında? Yani anlaşılacak, İran uluslararası piyasaların parçası olacak bu anlaşmalar sonucunda. Orta Doğu'da kendisine bir etki alanı açılabilir ki Obama açtı aslında bunu bakarsanız. İşte... Dondurulmuş varlıklar, yaptırımlar vesaire bunların hafiflemesi. Ama tabii ki bu 2015 anlaşmasında sonradan Trump'ın dillendirdiği bazı açık noktalar vardı. Ve her anlaşma, dünyadaki her anlaşmanın belli bir sonu vardır.
0: Ama yani hocam sonunda, iyi bir anlaşmaydı. Zenginleştirme oranı 3.67'ye düşürülmüş.
1: İyi bir anlaşmaydı.
0: 15 yıl boyunca da
1: İyi bir anlaşmaydı. Ama mevzu şuydu. Anlaşma bir... sınırlandırma anlaşmasıydı. Anlaşma nükleer programı sonlandırma
0: tabii,
1: anlaşması değildi.
0: Tamam,
1: sınırlandırma anlaşmasını İsrail yeterince güvenilir bulmadı, güvenli bulmadı. Şu noktada yani bunu İsrail'e hak verdiğim için söylemiyorum ama tabii ki sınırlandırma ve son verme aynı şey değil. Sınırlandırıp daha sonra siz sınırlandırdığınız aktöre karşı bir mücadele ve savaş başlatırsanız sınırlandırdığınız aktör de sınırlandırma kararından vazgeçebilir. Zaten bunlar siyasi kararlar. Nitekim
2: oldu
1: öyle
2: zaten.
1: Oldu.
2: Evet.
1: Nitekim öyle oldu. Ve sonuçta İran o dedik ya, siz dediniz ya, şanzımandı, motordu, bilmem neydi. Bunun en önemlisi yakıt. Esas yakıtı, yani yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu 400 kilogram kadar elinde tutuyor şu anda. Baktığımızda bu ciddi bir rakam. Dolayısıyla mevzu Mayıs hem daha ayrıntılarını bilmiyoruz tabii ki. Bu nükleer programda birkaç mevzu var. Bu saldırıdan önce, hatta Haziran saldırısından önce mevzu bahis olan İran nükleer programı açısından İran'ın elindeki uranyum zenginleştirme hakkının sıfırlanmasıydı. Yani hiç kendi topraklarında kendi kaynaklarını kullanarak yakıt üretmesinler. Yakıtı biz onlara verelim uzaktan. Böyle işte biliyorsunuz çeşitli yöntemleri var bunun. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla yani nükleer belki yakıt kullanabilirler işte sivil amaçla, yok tıpta şunda bunda, ama kendileri üretmeyecekler.
1: Onlar zaten düşük seviyede oluyor Haydar Hocam.
2: %20'nin altında.
0: Yani dolayısıyla İran'ın da itiraz ettiği bu zaten. Çünkü bu bir egemenlik hakkı ve aynı zamanda NPT'de tanınan bir hak vesaire vesaire. Know-how'a elinde tutup bir de siz ne kadar nükleer programınızı sınırlandırırsanız sınırlandırın. Tabii ki bu kapasiteleri belli açıdan geliştirmiş olan bir ülkeyi nükleer eşikten geriye döndürseniz bile %100 garanti ancak İşleyen bir bölgesel denge, işte İran'a yönelik saldırıların olmama hali, bambaşka bir bölgesel düzen içerisinde yani sağlayabilirsiniz.
1: Özetle şunun olması lazım, İran'ın kendini güvende hissetmesini sağlayacaksınız. Aynı zamanda İsrail'in de güvende hissetme, ABD adına diyorum sağlayacaksınız.
0: Aynen öyle. Bu tabii çok kolay bir şey değil ve bu çok kolay bir şey olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri Haziran ayında bir karar verdi. Bence o da çok önemli. Yani Haziran Savaşı en az bu savaş kadar önemliydi. Çünkü Haziran Savaşı'nda Donald Trump dedi ki Amerika çok güçlü. Zaten çok güçlü olduğuna inanıyor. Çok güçlü. Yani biz bu mevzuyu daha kolay bir güç kullanma yoluyla halledelim. Hazır bu kadar güçlüyken. Çünkü diğer türlü sizin dediğiniz gibi son derece karmaşık dengelerle uğraşmak zorunda kalacağız ve bu dengeleri tam kuramayacağız.
1: Yani
0: çünkü
1: tabii şu an içine düştükleri durumda hiç diğerinden daha az karmaşık
0: bu,
1: değil.
0: Bugün bambaşka bir çıkmazla.
2: O zaman öyleydi ya, Natanz'ı vurduklarında evet. Öyleydi. Yani. Vuracak, öyleydi. Öldürecekler, evet. Bitecekti. Her
0: şey. Bitecekti.
1: Öyle olmadığını gördü olmadı, tabii bütün dünyayla
0: çünkü,
1: beraber. Onlarda.
0: Çünkü bir İran bir know-how'ı yok edemezsiniz vurarak da. İkincisi yani vurduktan sonra bile anlaşmak zorundasınız siz. Yani zorlama artı anlaşma ile Amerika Birleşik Devletleri nükleer eşikli bir ülkeyi eşikten geriye dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Bunu başarıp başaramaması çok önemli bir örnek olacak. Yani bu çünkü yani ilk örnek bu anlamda. İlk kez de bu kadar gelişmiş bir nükleer program vuruluyor baktığımızda. Yani Kuzey Kore'yi Amerika vurmamayı tercih etti. Gitti o sırada hiçbir silah doğru düzgün olmayan Irak'a vurdu. Ama burada İran'ı vurmayı tercih etti. Çünkü bu aslında Orta Doğu dengeleri açısından son derece ciddi bir yerdeydik de o yüzden. Hı hı. Yani Amerika'da bunu yapabileceğini düşündü. Yapamadı. Mevzu bahis o. Eğer sonra baktı anlaşma olmuyor hala. Çünkü İran elindeki kapasiteyi biliyor. Artı Hürmüz üzerinde büyük bir gücü varmış. Yani tabii Hürmüz'ü nükleer mevzuya bağlayabilecek gücünüz olduğunu bilirseniz siz de kolay kolay taviz vermezsiniz. Dolayısıyla
1: yani Hürmüz bizim uçak gemimiz demesi boşuna değil.
0: Dolayısıyla taviz verilmediğinde bu sefer Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın içerisine girdi. Muhtemelen bu savaşa girdiğinde de eğer rejim devreseydi ve beka yani İran'ın beka savaşı içerisinde bir problem olmaktan çıksaydı Amerika adına, hem İsrail hem Amerika adına bütün bu mesele bitecekti. Evet. Olmadı, bitmedi. O yüzden bugün mevzu yine aynı noktada. Bir sınırlandırma anlaşmasıyla mı karşı karşıyayız ve bu sınırlandırma anlaşmasıysa 2015 anlaşmasından ne açıdan daha fazla şey elde ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü bu kadar zorlama yaptı. Yani artık güç kullandı, tehdit kullandı. Şunu yani kanıtladı sadece.
1: Bir de Trump
0: sadece.
1: Obama yönetimini o kadar eleştirmiş ve suçlamışken evet. Yani asıl.
0: Bir tek şunu kanıtladı Amerika Birleşik Devletleri olacak. Güç kullanarak. İran nükleer eşikli olmaktan caydırıcılık elde edemedi. Bu önemli bir şey tabii ki. Çünkü elde etmek istediği oydu. Eşikli olmak. Ama silaha gitmeden caydırıcılık elde etmek. Caydırıcılık elde edemediği anda, Haziran'da vurulduğu andan itibaren de anlaşma olmazsa nükleer silah geliştirme opsiyonu İran için daha ciddi bir opsiyon haline geldi. Yani o yüzden İsrail için de bu daha önemli bir mesele. Çünkü yani Begin doktrini var. Başka bir nükleer silahlı güç istemiyor İsrail. O doktrinde İsrail'in caydırıcılığının parçası. Yani birisinin caydırıcılığının işlemesi diğerinin işlememesi anlamına da geliyor. Böyle bir denklemin içerisinde. Amerika işi çözer diye baktı herkes. Çözemeyip Amerika kendini de Hürmüz'de çıkmaza sokunca İyice yani zaten çok zor olan, bakın 20 yıldır çözülmeye çalışılan bir süreçten bahsediyoruz nükleer mevzudan.

0: şey neredeyse 12 yıl konuşulmuştu 2015 anlaşması. Hı hı. 12 yıl konuşulmuş, 2015 anlaşması yapılmış, 2017'de de anlaşmadan Amerika çekilmişti.
1: Tabii o işin arkasında da Trump vardı, onu da hatırlatmak lazım.
0: Yani şimdi baktığımızda hem Hürmüz gibi bir çıkmaz, hem nükleer gibi bir çok ciddi ve bölge için herkesin baktığı, İran ne elde edecek herkes bakıyor. Amerika ne başardı herkes bakıyor. İsrail Begin'in doktrininde de başarılı oldu mu olmadı mı herkes buna bakıyor. Ya bütün bunlara baktığınız bir şey üzerinden anlaşmaya çalışıyorsunuz. Nükleer mevzuda anlaşmak bence daha çok çok çok uzun sürecek. Yani ama yine de bu anlaşma, hani bu mutabakat metninde ne olduğu, yani mevzunun sıfır zenginleştirme meselesinde mi odaklandı, yoksa 400 kilogramın seyreltilmesi meselesinde mi odaklandı, bizim için çok şey anlatıyor.
1: Evet.
0: Eğer seyreltilme ve seyreltilmenin İran topraklarında yapılması veya işte onun hangi hangi denetim mekanizmasıyla yapılacağı vesaire vesaire. İşte orada İran belirli, Amerika'nın belirli tavizler verdiğini görünür hale gösterebilir. Eğer zenginleştirme hakkını elinde tutarsa, know-how'ı da elinde tutarsa, bu İran için bir kazanç baktığımızda. Vurulmuş olsa dahi. Ne sağlamıyor bu? Şunu sağlıyor ya. İran bütün bu kapasiteleri geliştirerek ve nükleer pazarlık yolunu izleyerek ne sağladı? Beka sağladı diyebileceğiz sonuçta. Rejim baki oldu. Hı hı. Ama caydırıcılık sağlayamadı hala. Bu çok ciddi bir konu. O yüzden de zaten İran'dan itirazlar yükseliyor. Çünkü şu anda Hürmüz'de kartları ellerinde tutuyorlar. Nükleerde kartları ellerinde tutuyorlar. Diyorlar ki caydırıcılık elde etmeden biz neden bu kartları gevşetelim? Kendi açılarından haklılar. Caydırıcılık elde etmek için de Amerika'nın bir daha İran'a karşı güç kullanmama sözü vermesi lazım. Yani bunlar çok, ben Amerika'nın bu sözü kolay kolay vereceğini düşünmüyorum. Amerika verse bile İsrail oradan güç kullanacaktır. Yani
1: müzakere masasında iki defa vurulan bir ülkeden bahsediyoruz. O sözler tutulacak mı? O da tabii ayrı bir şüphe.
0: Ama yani bunu yine de İran'ın yani herkes kazanç ve kayıp hesabını TC etveline eline almış yaparken, hı hı, İran ne kadar Amerika'nın kazançlı görünmesini istemiyorsa, Amerika da İran'ın kazançlı görünmesini istemiyor. Çünkü mevzu bahis olan sadece gerçekten ne kazandığın ne kazanmadığın değil. Gerçekten caydırıcılık mevzu bahis. Gerçekten güç kullanmanın işe yarayıp yaramadığı mevzu bahis. Bunlar gelecekteki atılacak adımlar içinde örnek ve platform görevi görecek. O nedenle son derece ciddi bir noktadayız aslında bakarsanız.
1: Tabii yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır sözü boşuna değil diyorsunuz özetle. Şimdi tabii uranyum meselesi çok tartışma götürecek bir mesele. Vişne Hocam'ın sözlerine ek olarak şunu söyleyeyim. İranlı yetkilinin yaptığı açıklamada ABD'nin zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesini kabul ettiği söyleniyordu. ABD'den buna onay duymadık henüz.
2: İddia o ki öyle bir şey var.
1: İddia yani Trump'a baktığınız zaman bunun imha edilmesini istediğini biliyoruz. Orta yolu bulabilecekler mi bulamayacaklar mı onu da bilmiyoruz. Zaten bahsedilen uranyum şu anda ulaşılamayan bir noktada daha önce vurulduğu
2: Amerika
1: için.
2: Hatta Amerika operasyonunu almasını etrafında mayınlamışlar.
1: Etrafında mayınlandığı söyleniyor. Zaten yani oradan nasıl bir çıkış yolu bulunacak ben meraklıyım açıkçası.
2: Ben ona inanmıyorum o söyleme de biraz. Uranyum konuşalım mı Hürmüz'e geçelim?
1: Uranyumla ilgili söyleyeceğiniz varsa onu alayım. Onun dışında Hürmüz'de de ayrıca tabii onu da hatta yeri gelmişken sorayım. Hürmüz Boğazı şimdi açılıp açılmayacağı Mehmet Bey de demişti. Aslında kolay konulardan biri. Yani açılacak mı, trafiğe açılacak mı?
3: Değere görece tabii söylüyorum bunu.
1: Değere göre aynen öyle. Trafik tekrar başlayacak mı, başlamayacak mı tamam ama günün sonunda genele baktığımız zaman yani oranın stratejik kıymetinin de aşınmaya başladığını görüyorsunuz. Çünkü diğer ülkeler de buna alternatif, hani tamamen alternatif olmasa bile kısmen de olsa alternatifler aramaya başladılar. Bunun da uzun vadeli başka sonuçları da olacaktır.
2: Önce ben size bir şey attım, onunla ilgili şeyi paylaşayım. Yani yaklaşık 2 saat önce İsrail Kanal 12, Amerika İran'a İsrail'i vurmasın diye, vurmaması için bir para teklif etmiş. Bu dondurulmuş kaynaklardan belli miktar. Ve İran tarafı da bunu, müttefiklerimiz satılık değil, bu ayrı bir şey, o ayrı bir şey diyerek reddetmiş. Yani işin içinde böyle
1: İyice
2: bir pazarlık
1: var. Yani
4: aşırı böyle şey var. yani o süreçle sözünüzü bağlı kesiyorum. Süreçle ilgili hem İran içerisinden hem İsrail tarafından hem AB tarafından
2: farklı
4: yoğun
2: farklı
4: bir
2: şeyler
4: informasyon paylaşımı
1: var. Aynen öyle. Evet. Bir de bu para meselesinin körfez tabii boyutu var tabii. O da ayrı bir
2: sınır. Bayen'in geçen saldırıdan sonra.
4: O da reddetti bu arada.
2: Ama ben
4: de,
2: o konuda
4: yani...
2: başka kaynaklardan doğrulattım. Evet, evet. Bayen bir para ödemiş yani.
0: Ödemiş.
2: Yani onun karşılığında da İran'ın en son saldırısında da Bayen hedef alınmadı.
4: İran'ın fonları mı hatta, acaba? Oradaki İran fonları
2: öyle söylüyorlar ama sonuçta işte, İran'a yani bir nakit para
1: aşağı yukarı Mayıs ayı başlarından beri emirliklerin vurulmadığını söyleyen kaynaklar vardı. Emirlikler de değil
4: Katar,
1: sadece.
4: Katar, Suudi Arabistan.
1: Suudi Arabistan ve Katar'ı da koymak
2: yani.
1: Lazım.
2: Yani işin içinde...
1: Olan kuvvetle Bahreyn oluyor tabii.
4: İran'ın iki ayrı körfez ülkesiyle de bu işbirliğini yapmaya
2: ya mesela bu anlaşma
4: tabii
2: olursa muhtara imzalandıktan sonra serbest bırakılan fonlar kısmında Katar'ın aracılık yapacağı, Katar üzerinden bu paraların evet İran'a gideceğini söylüyor. Yani pek çok şey var. Ben bu uranyumla ilgili biraz farklı düşünüyorum. Ben uranyum konusunun aslında en kolay çözülecek şey olduğu kanaatinde, benim kanaatimde bu şekilde. Çünkü bu 2015'te bu anlaşmayı İran tarafı zaten kabul etti ve zenginleştirme oranı 3.67 ki çok düşük bir rakam gerçekten. Yani sağlıkta, tıpta falan kullanmak için %20'ler civarında bir zenginleştirme ihtiyacı
1: var. Zaten hazır bir formül var.
2: Neredeyse sıfıra yakın bir oran. Yani hiçbir işe de yaramayan bir oran. Bunu İran kabul etmişti. Dolayısıyla o zaman kabul edilen şeyi bugün bu konuda direnç göstermenin çok ben rasyonel olduğu kanaatte değilim ve anlaşılabileceğini düşünüyorum. Hatta ben şu anda Hürmüz konusunun çözülebileceğini düşünmekle birlikte en etkili koz olduğu kanaatindeyim. Çünkü yani bunu İran hep söylüyordu. İşte bana saldırırsanız Hürmüz'ü kapatırım diyordu ama bunun hiç uygulandığını görmedik. Yani bu en son işte İran-Irak savaşında bu mevzu bahis yapılmıştı. Gemiler batırılmıştı. Ondan sonra da gündem olmamıştı. Ama Hürmüz pek çok şeyi değiştirdi. Hürmüz'ün yarattığı atmosfer sonuçları, etkileri itibariyle. Ben biraz şeye benziyorum. 73'teki 73 savaşından sonra işte Arap OPEC'in uygulamış olduğu petrol ambargosundan sonra nasıl alternatifler üretilmeye başlandı. İnsanlar farklı kaynaklar, tedarik çeşitlendirmesi gibi şeylere başvuruldu. Şimdi o yüzden de Hürmüz'ü bypass edecek ya da Hürmüz'e alternatif işte yollar, hatlar, boru hatları gibi şeyler yapılmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz...
1: Tabii şunu da söyleyelim yani bir deniz yoluna deniz dışında alternatif, tam bir alternatif bulmak
2: olmaz.
1: Çok da kolay değil.
2: Olmaz. Yani
1: tamamen karşılayabilecek.
2: İkame etmez onu. Ama en azından etkisini zayıflatır. Evet. Yani bunu da kabul etmek lazım. Hı-hı. Zaten Suudi Arabistan bunun için tam olarak ihtiyacı görmese de bir boru hattı vardı doğu batı geçişte. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nin oraya çıkan bir boru hattı vardı. Bununla çeşitlendirme çabaları devam ediyor gibi gözüküyor ki Türkiye'nin kalkınma yolu projesi de bu konuda çok
1: tabii
2: önemli bir alternatif olarak
1: öne
2: çıkıyor. Katar'dan işte Ürdün, Suriye, Türkiye'ye giden bir boru hattı, enerji koridoru planı vardı. Savaş yüzünden kalmıştı. O tekrar canlandırılmaya çalışıyor. Bunun gibi pek çok şey hayata geçirilmeye çalışıyor. Ben bu yüzden
1: bunlar bugünden yarına olacak şeyler değil.
2: Değil ama Hürmüz'ün etkisinin tecrüden azalacağı kanaatindeyim. O kadar İran'ın elinde çok büyük bir koz olacağını düşünmüyorum ama bu anlaşma olduktan sonra yani muhtara imzalandıktan sonra çünkü bir 60 günlük şeyden bahsediyoruz. Hı hı. Hürmüz'ün statüsü konusunda nasıl bir belirleyici olur ben emin değilim. Hürmüz birazcık İran'ın dediği cihete doğru gidiyor. Yani Umman'la İran'ın konuşacağı belki bir uluslararası bir konferansla bizim Montreux'a benzeyen bir şeyle statüsünün belirleneceğine yönelik beklenti ağır basmaya başladı. Çünkü zaten bu arada anlaşma söylemleri yükselmeye başladıktan sonra çıkan gemilerinde İran'dan izin aldı ve İran'a bir ödeme yaptığını takip ediyoruz. Hani Amerika şu kadar gemi geçti diyor ya.
1: Bu geçen gemiler aslında eski statüko olmayacak.
2: Artık hiçbir şey 28 Şubat'tan önceki gibi değil. Yani ne Hürmüz'le ilgili konu öyle ne de Körfez'deki o güvenlik mimarisi öyle. Körfez'in yapısı her şey değişti. Yani biz 28 Şubat'tan önceki bir şeyi hayal etmemiz. Yani oraya dönmeyeceğiz. Başka bir şeye döneceğiz. Dolayısıyla Hürmüz'ün konusu da o şekilde. Belki açış trafik olacak ama aynı bizim Boğaz'da uyguladığımız rejim gibi. İşte güvenliktir, kılavuz hizmeti vermek gibi bunun karşına belli bir para alınıyor. İran tarafı da Umman'la anlaşarak böyle bir rejim getirebilir gibi gözüküyor. Bu trafiği etkilemez diye düşünüyorum. Yani oradan gemisini geçirmek isteyen, petrolü çıkartmak isteyen ama firmalar, şirketler, ülkeler bu parayı öder gibi bekliyor.
1: Sonuçta bu ABD adına bir başarısızlık olarak
2: kesinlikle buna ABD sebep oldu.
0: Ve İran için bir kazanç olacak.
2: Buna ABD sebep oldu ama bunu da değiştirecek gücü yok şu anda. İşte yani yapabilseydi yapacaktı. İşte oradaki Keşme Adası'na çıkartacaklardı, şöyle yapacaklardı. Hava indirme tümenleri getirdiler. Amfibi çıkarma birlikleri getirdiler. Ne oldu? Günün sonunda bunların hiçbirini olmadı. Hayata geçmediğini gördük. Çünkü geçmesi zaten akıllıca bir plan değildi. ABD oralara asker çıkarsa da kalıcı olmayacaktı. Bunun tek alternatifi neydi? İstisnası. Eğer İran'ı komple işgal etseydi, rejimi devirseydi bunu yapabilirdi. Ama bunu yapmadığı sürece oraları kontrol etmesi mümkün değil. Sadece binlerce Amerikan askerinin ölümüne sebep olurdu ve kalıcı bir kontrol de sağlamazdı. Bunu gördükleri için ben bu konuda ısrarcı olmadıkları kanaatindeyim. Yani savaş durumuna devam etmemeleri de keyfiyetten kaynaklanmıyor diye düşünüyorum. İşte uçak gemisinin o Ford'un bölgeyi terk etmesi, ilk başta ben de çok ihtimal vermemiştim ama o kadar kuvvetli döneler geliyor ki geminin vurulmuş olduğu sonucunda mutabık kalıyoruz nihayetinde. Dolayısıyla Amerika bunu denedi ve yapamadığını gördü. Topyekun bir savaşı sürdürme konusunda da hem imkanlar hem kabiliyetler hem maliyet hem zaman baskısı nedeniyle buradan vazgeçiyor. Ama statüko biraz farklı olacak. Yani bir sürümüzün de değiştiğini göreceğiz. Körfez ülkelerinde mesela bu anlaşmanın sonucunda Amerika gerçekten bölgeden gidecek mi? İran çünkü öyle diyor ya, Amerika bütün üslerini terk etsin. Çünkü bu çatışmanın, bu düşmanlığın sebebini Amerikan üslerinin bölgedeki varlığı olarak açıklıyor. İran böyle okuyor. Ve mesela Amerika bu konuda henüz topa girmedi. Bu konuda bir irade beyanında bulunmadı. Körfez'de kalacak mı, kalmayacak mı? Yani İran'ın, İsrail'in güvenliği Amerika için hala bir öncelik olacak mı? Bunun için bu bölgedeki varlığını sürdürecek yani mi? Bunu da bilmiyoruz.
1: Tek bildiğimiz deniz ablukasının kalkacağı.
2: Sadece o. Ama o da yani işte belli bir şey, belli bir süre, bir aylık falan bir şey olacak, izlem olacak. Orada 28 Şubat önceki sayılara dönülmesi sağlanacak. Ama ondan sonraki statüko ile ilgili orada da bir belirsizlik
1: yani
2: var.
1: Yani zaten İran'ın burnunun dibinde 5. filonun
2: Bahreyn zaten 5. filonun üstü Bahreyn. Yani ama şeyi unutmayın, İran'ın bu saldırılarında ABD'nin Körfez'deki bütün üsleri vuruldu. Bütün radarları izleme, takip radarları vuruldu ve zarar gördü. Yani aslında Amerika şu anda Körfez'deki imkanlarını kullanamıyor. Yani İran'ı dinleyemiyor, İran'ı gözleyemiyor. Kör ve sağır oldu. Biraz da bu etkili oldu. Sadece bölgedeki gemilerinden ki imkanlarla İran'ı kontrol altında ya da işte uydu marifetiyle yapıyor bunu. Bölgedeki o imkanlarını kaybetti. Yani milyarlarca dolarlık bir maliyet üstlenmek zorunda kaldı. O yüzden işte bu Vance'in açıklamasını ben ona bağlıyorum. Yani çıkarlar, farklılaşması esprisi bu. Evet. Amerika'nın bölgede kalmasını gerektiren bir şey yok. Maliyeti Amerika ödüyor. Savaşın sonucunda eğer Amerika kazansaydı bundan faydalanacak olan kimdi? İsrail'di çoğunlukla. Eğer rejim devrilseydi Amerika İran'ın petrolünü aynı Venezuela gibi kontrol etseydi tamam. Daha önce konuşmuştuk hatırlarsınız. Trump savaşın başında bir şey söylemişti. Risk çok büyük ama ödül de çok büyük demişti. Yani buradan ben onu düşünmüştüm. Yani evet aynı Venezuela'da olduğu gibi petrole göz dikmiş. Ama bunun maliyetinin yüksek olacağını biliyordu. Fakat bence Trump ya bunu hesap edemedi ya da Trump'a sunulan o alternatifler, senaryolar bu kadar kapsamlı değildi. Daha kolay bir zafer vaat ettiler ve bunun olmadı.
1: Yani genel tartışmalar tabii burada Netanyahu'nun Trump'ın gözünü boyamakta çok başarılı olduğunu gösteriyor.
2: Öyle gözüküyor. Yani yoksa bu girilecek, Amerika için girilecek bir savaş değil. Sonuçta Amerika buradan çıktığında Trump bunu istediği gibi janjanlayabilir, istediği gibi süsleyebilir ama Amerika'nın bir ben başarısızlığını görüyorum ortada. Sonuçta siz de söylediniz 28 Şubat'tan önce olmayan bir Hürmüz sorunu var şu anda dünyanın kucağında. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ve İran 28 Şubat'tan daha kuvvetli olacak. Amerika çekilirse eğer. Hem vekil aktörleri ayakta kalmış olacak. Yani öteden beri ortadan kaldırmaya çalıştıkları o mimari devam ediyor olacak. Hem balistik füze programı konusunda bir geri adım atmıyor. Bir nükleer konusundaki daha önce vermiş olduğu tavizleri tekrar etmesinden ibaret. Amerika'nın başarısı bu olacak.
1: Yani o zaman da Obama'yı bunca zaman boşuna eleştirmiş.
2: Bence de.
0: Ama şunu unutmayalım, daha bitmedi.
2: Bitmedi.
0: Yani, daha kesinlikle. Bitmedi.
2: Yani, bu şekilde biterse diyorsun.
0: Bu şekilde biterse evet. Ama tabii ki Amerika Birleşik Devletleri de bu şekilde bitmesini kolay. Ya bu Vietnam demek çünkü. Yani öyle veya böyle bunu süsleyebiliriz. Ama bu bir başka Vietnam demek. Onun da artık travmasını uzun uzun seneler çekerler.
2: Ya buradan Amerikan İmparatorluğu'nun çöküşüne gideceğini bir hikaye çıkartmak isteyenler de var hocam.
0: Hayır,
2: o da var.
0: O anlamda söylemiyorum. Yani ama bu çizilen şey gayet derin bir stratejik başarısızlıktır.
2: Kesinlikle.
0: O da
2: ben
0: görülür.
2: O
0: görüldüğü zaman da o bir Vietnam'dır. Vietnam da Amerika Birleşik Devletleri'nin sonunu getirmedi. Bu da getirmez. Ama Körfez için falan bambaşka bir hikaye. Körfez yani anlaşma neye yöne doğru şekillenirse şekillensin en çok kaybedenlerden biri olacak yani. O kesin yani. Onlar çünkü bütün her şeylerini yeniden değiştirmek, dönüştürmek zorunda kalacaklar. Ama İran'da ya hikaye İran içinde bitmedi. Zaten o yüzden bir türlü anlaşmayı imzalayamıyorlar. Daha mutabakatını bile imzalayabilmiş değiller. Çünkü kazançlar ve kayıpları dağıtmak o kadar kolay değil. Ama bu işin uzaması halinde her iki taraf içinde başka başka riskler var. Tabii, tabii. Yani İran içinde var o riskler. İran şu an için elinde kozları tutuyor. Bu

0: kavanozlardan mümkün olduğunca çok şey elde etmek istiyor. Amerika'yı yenemeyi düşünmüyor ama. Bekayı da düşünmüyor şu anda. Bekası garanti, yani kendi adına bekasını garantiledi. Şu anda bir beka savaşı vermiyor. Belirli kazançlar alıp belirli kayıplardan da kaçınma savaşı veriyor aslında bakarsanız. Ve Orta Doğu'da, gelecekteki Orta Doğu'da başka bir varlık göstermek için o da bir hat ve sat oluşturmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri de Orta Doğu'yu terk edebilir ama ne elde ettiği hala son derece önemli. Yani şöyle, ben çekip gidiyorum işte biniyorum helikopterlerime, kalan kalsın kalmayan ölsün gibi bir şeyden ziyade hala kendi adına yine de kendisinin yararlı olacağı bir Orta Doğu'yu gidiyorsa da bırakmaya
1: düşünüyor.
0: Yani
1: çekip gidip bütün ülkelerin birbirine girdiği bir Orta Doğu'da
2: hocam,
1: bırakabilir.
2: Afganistan'dan çekip gittiyse buradan da gidebilir ya, bence. Çok da imkansız
0: önemli
2: değil. Yani.
0: Gitmesi
3: yani,
0: önemli
3: bence
0: değil.
3: Bence İran'la yani Afganistan'la Vietnam çok farklı İran'dan.
0: Önemli.
2: Yok farklı ama gidebilir yani.
0: Hayır, gitmesi önemli değil. Başka şeyi söylüyoruz. Gidebilir. Hiç yani gider zaten işte gemisini gönderdiği gibi gemisini çeker. Onun için gidip gelmek çok sorun değil ki. Bunun maliyetini üstlendiği... Ne elde ettiği önemli. Hala ben ne elde ettiğimi Amerika'nın önemsediğini düşünüyorum. Her küresel güç önemser, Amerika Birleşik Devletleri de önemsiyor. Burada güç kullandı, gitti birilerini bombaladı. Ondan sonra yok bilmem kaç tane savaş gemisi gönderdi. Hürmüz'ün ablukaya karşı abluka. Sonuçta ne elde etti? Bunu bütün dünya soracak, Amerika Birleşik Devletleri de soracak. Bir şey elde etmesi gerekiyor onun da. Yani %100 Amerika Birleşik Devletleri hiç taviz vermeden bu işten sıyrılamayacak tabii ki. Yok, çıkmaza girdi çünkü tavizler verecek. Ama o tavizler sonucunda hala kendi stratejisi için, kendi amaçları için
1: kazanımları
0: elde edebilir. Belli şeyler elde edebilir ve o elde ettikleri Amerika için önemlidir. Zaten Amerika bencil bir varlık yani. Hani hepimiz biliyoruz. Sonuç olarak düzen müzen bile şu anda onun için önemli değil. Önemli olan kendi eline ne geçti.
1: Tabii burada işte aslında kendi eline ne geçti, ne elde ettiği derken İsrail'in de ne kazanacağı ister istemez tabii ki cevaplanması gereken soru oluyor. Şimdi İsrail'e baktığınız zaman hala anlaşmanın aslında imzalanmasını istemeyen, mutabakatın imzalanmasını istemeyen bir İsrail'den bahsediyoruz. Mümkün olduğunca bu savaşın sürmesi taraftarı olan bir İsrail'den. İşte bir anlaşma olacaksa dört temel şarttan bahsedilir hep. Şimdi o şartlara baktığın zaman şunu görüyorsunuz. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılması. Gelen son açıklamalara, detaylara dair baktığınız zaman bu karşılanmamış görünüyor.
2: Çağrı Bey, bunu söylerken İsrail'in bölgedeki tek nükleer silah sahibi ülke olduğunu tabii, herhalde tabii belirtmemiz lazım
1: tabii
2: değil
1: ki.
2: Mi?
1: Yani
2: İran'dan nükleer silah sahibi olmasın diye garanti ya da şey bekleyen ülkenin kendisinin nükleer silah sahibi olduğunu da belirtmemiz lazım.
1: Yani işte o çifte standart maalesef asıl Orta Doğu'da dünyanın başına bela olan sorunlardan biri.
2: Yani İran'ın da buna karşı nükleer silah sahibi olmak istediğini de söylememiz lazım.
0: Aslında şöyle, şunu da unutmamak lazım. Genelde hep İran'la beraber sanki nükleer yayılma gerçekleşecek, silah yayılma. Hayır, Orta Doğu'da nükleer silahlar yayıldı. İsrail elde ettiği anda yayıldı zaten.
1: Tabii.
0: Hani genelde onu görmeden... Nükleer silahların yayılma mevzusunu sadece İran örneği üzerinden tartışmakla ilgili bir eğilim var. Nükleer silahların yayılmasına karşı olanlar bu olayı böyle paketliyorlar. Onu anlayabiliyorum. Hani ne kadar çok yayılma olursa çünkü hani o yayılmayı durdurmak o kadar zor. O yüzden yayılma az görünsün gibi bir eğilim var. Ama tabii bunu da görmek lazım.
1: Evet.
0: Nükleer silahlar yayıldı aslında Orta Doğu'da.
1: Elbette. Hatta yani işte bu işin ilerlemesiyle diğer körfez ülkelerine de yayılma riski olması asıl durumu daha da kritik hale getiriyor. Yani İsrail'in sizin vurgunuzla da tekrar söyleyeyim nükleer silah sahibi olduğu bilinen İsrail'in taleplerine baktığınızda şunu görüyorsunuz. İşte bir tanesi zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması dedik. Diğeri nükleer altyapının sökülmesi, füze programlarının sınırılması. Zaten ilk iki madde İran'dan gelen son bilgilere baktığımızda karşılanmamış görünüyor. Füze programından hiç bahsedilmiyor. Ve bölgedeki müttefik gruplara verilen desteğin sonlandırılması, aksine İran'ın Lübnan'a saldırıların durması şartını görüyoruz. Yani bu dört maddeden hiçbiri İran tarafından açıklanan, tekrar vurgulayalım detaylarda yok. ABD'den bir
3: yani şöyle bir Orta Doğu olsaydı, İskandinav ülkelerinden bir tanesinden bahsetseydik. İşte onlar biz acaba nükleer program yapsak mı yapmasak mı? Ya böyle bir şey nükleer silah elde etsek mi etmesek mi?
2: Referanduma götürelim.
3: Referanduma götürelim. Acaba Çevresel bunun etkileri ne olur? İşte hayvanlar üzerinde etkileri ne olur kullanıldığında gibi bir siyasi tartışma olsaydı. Sonra da deselerdi ki işte Norveç deseydi yok yapmasanız daha iyi olur. Bakın bu çevremizi çevreye çok zarar veren bir silah. Öbürü de dese ki ya insanlar üzerinde de gerçekten çok büyük zararları olacak kullandığınız. Bunu biz Avrupa Birliği içerisinde de hadi bir tartışmayı yapalım falan filan. Böyle bir dünya yok.
1: Tabii yani Ukrayna İran... Savaşı'ndan önce olsaydı.
0: Önce olsaydı. Evet. Sonrasında değişti atmosfer.
3: Ama şu anda bile bu böyle. Yani tabii, Orta Doğu, yani ben o yüzden ilk bölümde nükleer hocamın bahsettiği o siyasi eşikte tutma kozu aslında İran için belli başına zaten kendisi zaten bu silah. Yani silahı tabii elde etmese bile onu bir koz olarak kullanması silah. Bundan vazgeçtiği anda biz büyük bir hangi İran'dan bahsedeceğiz? Yani biz hangi İran'dan bahsedeceğiz? Herkesle anlaşabilen, işte yayılmacı politikaları olmayan, yer yer mezhepçi yayılma politikası olmayan.
1: Ya şunu mu söyleyebiliriz? İsrail
3: bölge üzerinde nüfuzu oluşturmaya çalışmayan bir İran'dan bahsetmemiz ki o zaman yani İran hangi neye döner? Irak'a döner. Irak gibi bir ülke olarak kendisini kabul eder mi İran? Etmeyeceğine göre. Hı. Bundan vazgeçmesi demek şu anda yani bütün kozları bırakıp tamam ben herkesle anlaşacağım. Ekonomik işbirliği yapalım. Hadi gelin ben şu kadardan size petrol satayım. Siz de bana şunu satın. İsrail'le diplomatik bir anlaşma yapalım. Yani
2: ensesine vur, elinden ekmeğini al.
3: Güdümde bir ülke olmayı kabul ederse İran böyle bir ülke olmuş olur.
0: Zaten kazançlar elde edeceği için bu müzakere sürecinde Amerika Birleşik Devletleri vurmaya karar verdi. Vurarak evet. Bu işaret. Yani hani anlaşarak, çünkü anlaştığı zaman bu stratejinin işe yaradığı görülüyor. Yani başkaları evet. Örnek almaz mı? Suudi Arabistan'ın nesi eksik? Parası da var üstelik yani. Evet. Hani baktığımızda onun nesi eksik? O da der ki ben de başka türlü bir eşikliğe doğru yürürüm.
2: O da istiyor zaten hocam bir taraftan.
0: Tabii aynen. Yani.
1: Başka Suudi Arabistan işin içine girince bunun Mısır'ı var. Öbür taraftan
3: Türkiye'de. Ya bu işin
1: var.
3: Hocamın az önce bahsettiği o know-how meselesi de yani çok önemli. Çünkü sürekli İsrail'in işte oradaki bilim adamlarını veya ABD'nin hedef göstermesi, öldürmesi de bunun bir parçası yani. Tabii. Bir
0: ikinci, ama durduramadılar.
3: Durduramadılar. Olmadı, ya dolayısıyla eğer biz şöyle bir İran'dan bahsedeceksek yani gerçekten demokratik. Bu arada biz bunların hepsini sadece İran içerisinde güllük gülistanlıkmış gibi düşünerek tartışmamamız gerekiyor. Tabii. Çünkü oradaki tartışma da bunun bir parçası. Yani İran kendisini konsolide etme çabası da dış politikasıyla direkt olarak ilişkili. Bu kadar tehdit var, dolayısıyla ben böyle olmak zorundayım iç siyasetimde de diyor. İkinci bir mesele de İran'ı, yani ABD'nin İran'la olan bu çatışmasını bana sorarsanız Vietnam'la çok karşılaştırmak doğru olmaz. Afganistan'la da aynı şekilde. Yani Afganistan'da uzun
2: yok,
3: süre kaldı.
2: Ben çıkmak istediğim ne çıkar anlamında.
3: Örnek Afganistan diye bir ülke kalmadı çünkü zaten. Yani bir de işin bir de o tarafı var. Farklı öncelikler
2: niye
3: oldu.
2: Hocam, yıllarca savaştı. Taliban'a bırakıp gitti yani Afganistan düşünürseniz.
3: Yani,
2: düşmandı yani rejimi düşmandı.
3: Öyle evet, öyle tamam. Ama İran meselesi Orta Doğu.
2: Ya farklı kesinlikle.
3: Çok farklı olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, yani İsrail'in evet.
3: İşin bir de o tarafı var. Bu arada bunların hepsini biz tam İran yine eğer İsrail olmasaydı belki belli bir seviyede nükleer programını farklı daha sivil amaçlar için kullanıma gerçekten de yönelebilir. Ama
0: bölgesel bir, falan bir evet. başka şeyler önerildi ama kesinlikle Amerika onlara yanaşmıyor tabii.
3: Yani şimdi İsrail'in bu bahsettiğiniz beklentilerin hiçbir tanesini İran karşılayacak durumda değil zaten. Dolayısıyla bu mutabakat zaptının öne sürdüğü maddelerdeki bu her bir madde yani özellikle nükleer meseleyle ilgili hem mutabakat zaptının kendisinin ne kadar kırılgan olduğunu ve bundan sonra aslında ne anlama yani nasıl bir yol izleneceği açısından da önemli. Buradaki bizim kırılma noktası neresi olabilir? Gerçekten İsrail ve ABD arasındaki simbiyotik bir ilişkinin bozulduğunu biz bir gün görürsek o zaman ABD İsrail'e der ki sen bir dakika dur der gerçekten de ve ben İran'ı artık normalleşen bir Orta Doğu'da görmek istiyorum ve oradan çekilmek istiyorum der. Ama bakın bu savaşla birlikte en fazla belki de hani İran ne kaybetti ne kazandı ama bölge için hep bahsetti İsrail için. Yani hal böyleyken.
1: Tabii yani bu savaş bir gün sona erdiğinde bir anlaşma da olsa başka türlü de dondurulsa Körfez ülkeleri kendi güvenliği için farklı alternatifler arayacaklar. Bunu anladık yani ABD'nin şemsiyesine ne kadar güvenebileceklerini yaşayarak gördüler.
3: Yani şimdi İran'a
1: karşı bir şekilde bir zafiyet yaşadık.

0: gördüler. Evet. Şimdi kendi yollarını ararken de kendi içlerinde bu sefer ayrışmak gibi durumlar söz konusu.
1: Yani Körfez'i bir kefeye koyamıyoruz zaten. Evet.
2: İsrail'e de tam güvenemezler ama İsrail de Körfez'e aman Körfez'deki müttefiklerin vurulmasın demedi.
3: Yok,
2: yani.
3: Yok asla. Onları ön
0: i̇şte, atlattı. Hani bu durum bizi aslında bir yandan Pakistan'a bir yandan Türkiye'ye getiriyor ki çok iyi müttefiklik seviyesine sahip iki ülkeden bahsediyoruz.
1: Suudi Arabistan da artık buna ekleyebiliriz.
0: Bu iki ülkenin
1: yani.
0: Körfez ülkeleriyle Suudi Arabistan dahil kurmaya başladıkları ittifak da bu sefer İsrail için bir başka tehdit algısının
1: yani yeni bir aks şekilleniyor zaten orada. Baye, İsrail işte gibi bir aks. Zaten Körfez'de de ayrılıklar ve Bahreyn de buna eklenebilir.
0: Bu ayrışma zamanla kendi araları evet. içinde başka kavgalara da yol açacak muhtemelen.
1: Dolayısıyla bu savaşın kendisi işte ABD ve İsrail için dolayısıyla zaten bir kazanç. Hı hı. Yani böyle bir çatışmayı körüklemesi belli başına zaten onların çok da böyle hani istemediği bir şey değil. Zaten istedikleri bir şey eğer buysa zaten bu savaşla birlikte onu da temelini atmış oluyorlar.
0: Yani tabii bu Pakistan'ın özellikle bölgeye daha fazla müdahil olmasına yol açacak sonuçlar doğurursa ki hani İsrail'den bahsettik. Pakistan'da İslam dünyasının tek nükleer silah sahibi ülkesi olarak bu bölgede etkinliğini bir şekilde güvenlik mekanizmaları üzerinden arttırırsa İsrail için çok daha başka bir tablo ortaya çıkacak diyebiliriz herhalde Orta Doğu'da. Hele ki Türkiye ile beraber hareket ederlerse o da ilginç olacaktır. Ekleyeceğiniz bir şey var sanırım hocam. Biraz önce.
2: Yok geçti ama şu da söylemek lazım. Aslında Amerika Birleşik Devletleri bu arada Körfez'i de yani tam olarak belki haddini bilsinler diye da, böyle yapmadı ama sonuçta bir Körfez'de de çok ihtiraslı aktörler vardı. Kendi hatta stratejik otonomilerini vesaire izlemek isteyen. Onlara da bu süreç içerisinde bir hak bildirme yaşattı bakarsak eğer.
0: Kendinize çeki düzen verin dedi
2: ya
0: diyorsunuz.
2: Gücünüzün sınırlarını bilin dedi. Çünkü yani nihayetinde Körfez büyük bir projeydi. Hı hı. Nereden nereye üstelik ne kadar çok mücadelenin içerisine duhul olmuşlardı bakarsak. Ekonomik güçleri de vardı.
0: Evet.
2: Küçük bir ülkeden bahsetmiyoruz. Yani Körfez'in bütün dinamiklerini düşünürseniz onlara sınırlıklarını gösterdi.
3: Ama hocam bunu zaten Trump Muhammed Bin Selman'a söylemişti. Ama varlık sebebim benim demişti.
2: Tabii,
3: benim sayemde orada oturuyorsun.
2: Yine söyledi zaten. Geçen günlerde yine söyledi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'i tehdit etmesi yeni bir şey değil. Ama İran'ın Körfez'i bu kadar vurması, bu kadar vurabilmesi ve Amerika'nın kılının kıpırdamaması bu bambaşka bir şey.
3: Biz hiç şey konuşmuyoruz. Aslında bakın İran hep bir öcü olarak oradaydı. İran size saldırırsa ben size koruyorum. O oldu bitti artık. O eşik açıldı. İran yapacağını gösterdi. Bundan sonra belki de bambaşka bir yöntem verirler Körfez ülkeleri. Yani İran'la böyle bir gerginlikle değil de İran'la işbirliğinin kapısı da belki açılabilir.
2: Ama zaten bunu denediler. Yani Körfez bunu yapıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri ticaret yapıyordu Körfez'de. Katar ve Umman'ın arası iyiydi. Yani
1: Suudi Arabistan'da
2: anlaşma, Suudi Arabistan'da normalleşme olmuştu. Yani baktığımızda Körfez'de bir yandan da iyi geçinme Körfez bir yandan İran'la iyi geçinmeye çalışıyordu. Başına ne geleceğini biliyordu çünkü. Buna
3: ama hocam,
2: rağmen
3: İran niye
2: olmadı.
3: Vurdu ülkeleri? Amerikan üssü var diye vurdu. Şimdi Amerika çıkarsa bunun gerekçesi ortadan kalkıyor.
2: Yine vurur. Amerikan üssü olmasa da vurur. Çünkü vurabileceği yer
3: vurabileceğini
2: o.
3: Vurabileceğini öğrendi. Kolay.
2: Vurabileceği yer o. Vurduğu anda hem dünya ekonomisine hem de Batı'nın müttefiklerine bir zarar veriyor. Yani çok
0: bu arada
2: açık.
0: Herhalde Körfez içinde de Katar'ı ayrı bir yere koymak gerekiyor ki hem İsrail'den hem İran'dan saldırıya uğramış bir ülke olarak asıl güvenliklerini kimseye emanet edemeyeceklerinin fazlasıyla yaşayarak gören ülkelerden biri diyelim diğerleriyle beraber. Şimdi Körfez'den bahsediyoruz, İran'dan bahsediyoruz. Tabii bunlardan bahsederken hep İsrail'den bahsediyoruz. Ama İsrail'den bahsederken sadece Orta Doğu'dan bahsetmek de olmuyor. Şimdi İsrail dediğiniz zaman Doğu Akdeniz'i de unutmamanız lazım ki. Doğu Akdeniz'den bahsetmişken tabii buna Lübnan'ı katmak lazım, Suriye'yi katmak lazım. İster istemez Güney Kıbrıs Rum yönetimini katmak lazım. Yunanistan'la ittifakları katmak lazım. Bu tarafta da geniş bir coğrafyada aslında bir şekilde Türkiye ile de bir etki mücadelesi içinde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamada aslında bu yönde sert mesajlar da vardı hatırlarsınız. Yani Türkiye'nin güvenliği Şam ve Beyrut'tan başlar sözleri. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur şeklindeki sözleri. Hiç boş sözler değil. Yani bunlar Rumlara söylenmiş, Yunanistan'a söylenmiş. Hatta

0: belki Fransa'yı da buna katabiliriz, söylenmiş sözler olduğu kadar net olarak İsrail'e karşı da söylenmiş sözler. Ve bunların hem Yunanistan'da hem İsrail'de de ciddi şekilde yankı bulduğunu da gördük. Nasıl yorumlarsınız durumu?
1: Ya Cumhurbaşkanımız ne dedi? Ne yapmak istediğinizin farkındayız dedi yani. Her şeyden önce aslında bu niyetlerinin ne olduğunu çok iyi takip edildiği anlamında önemliydi. Yani Yunanistan'ın bu dönemde sergilediği şey aslında yeni değil biliyorsunuz. Yani bizim 2010'daki Mavi Marmara hadisesinden sonra Türkiye ile girdiği bu yeni süreçten sonra Türkiye karşıtlığı bölgede Türkiye ile sorun yaşayan ülkelere yaklaşma ve Türkiye karşıtı bir eksen oluşturma niyetini o zaman defalarca söyledik. Hatta bu 2019'da bu Doğu Akdeniz Gaz Forumu kurulduğunda işte buradan çıkan gazın Avrupa'ya transfer edilmesi için bir Doğu Akdeniz Gaz Boru Hattı yapılması projesi Türkiye'nin dışında tutulduğu bir ekonomik proje olarak sunuldu ama aslında Türkiye karşıtlığı amaçlandığı, hedeflendiğini kendi toplantı yapan üye ülkeler arasında da ortaya çıkmıştı bu.
0: Tabii yine bu aralar bir girişim var onunla alakalı.
1: Şimdi o dönem biliyorsunuz Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla bu imkan ortadan kalktı ve bu Amerika'da işte Biden yönetimi 2021'de işte hiçbirimizin tahmin etmeyeceği işte ekolojik sebeplerle bu projeye verdiği desteğini çekince
0: İsmet hattından bahsediyoruz.
1: Evet, proje kadük kalmıştı. O gün orada kaldı proje ama şimdi İsrail'in görebildiğimiz kadarıyla geçtiğimiz yaz hem Yunanistan'la hem Rum kesimiyle yapmış olduğu askeri işbirliği anlaşmaları var. Ve Türkiye'nin müdahalelerine karşı bu iki ülkeyi silahlandırma, işte buralara silah satmaya yönelik bir çaba içerisinde olduğunu takip ediyoruz. Aynı Fransa'nın Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yapmış olduğu anlaşmalar gibi İsrail de bu anlaşmaları yaptı ve bir işbirliği, bir pakt oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi bu son adımda bu 3+1 formülü dedikleri Amerika'yı da işin içine soktular ve Amerikan Enerji Bakanı'nın da katılımıyla bir anlaşma imzalandı ve Amerika'da Hudson'da galiba bir enerji merkezi, Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kuruluyor ama Trump yönetimi özellikle yönetim tekrar ikinci dönem başladığında Biden'ın projesi diye bu şeyden uzak duruyordu. Mike Pompeo'yu hatırlarsanız o dönemde destek vermişti. Biden yönetimi geldi bu sürdürmüştü ama Trump yönetimi zaten 2021'de çıkıldığı için bu projeyi hiç destek vermemişti. Hiç önemsememişti. Fakat şimdi İsrail'in özellikle işte İran'la girmiş olduğu bu savaş sürecinden sonra sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi hem Suriye hem de Lübnan'ın Doğu Akdeniz'i kıyıdaş ülkeler olarak kendi varlıklarını ortaya koymuş olmaları nedeniyle burada kendine göre bir dizayn yapmaya çalışıyor ve Türkiye'yi hem askeri olarak hem de ekonomik olarak hidrokarbon kaynaklarının paylaşımının dışında tutmaya çalışıyor. Bir de son dönemde tabii Türkiye'de Mavi Vatan yasa tasarısı gündeme geldi ya biliyorsunuz. Evet. Bu da zannediyorum etekleri tutuşturdu. Yunanistan'ın hem Adalar Denizi hem Doğu Akdeniz'le ilgili kaygıları yükselince bu ittifak mimarisinde Türkiye'ye karşı bir şeyler yapma ihtiyacı hissediliyor diye düşünüyorum.
0: Tabii Rubio'ya da bir mektup göndermiş
1: evet,
0: bu arada.
1: Rubio'ya mektup gönderen çok aslında Temsilciler Meclisi üyesi Castro var. Yanlış hatırlıyor olabilirim ismini ama o geçtiğimiz ayda bir mektup göndermişti ve İsrail'in nükleer silah kapasitesini sormuştu. Ne zaman doldu? Mayıs'ın 18'inde o süre doldu. Rubio onlara bir cevap verdi. Bunu bana değil gidin İsrail'e sorun diyor. İşte Rubio'nun vermesi gereken cevap İsrail, Rum ve Yahudi lobilerinden gelen ya da temsilciler meclis üyesi ya da senatörlerden gelen mektuba gidin bunu Türkiye'ye sorun demesi lazım. Yani emsalse eğer aynı şekilde karşılık vermesi gerekiyor. Bunun bence bir karşılığı yok. Türkiye çok net bir şekilde pozisyonunu ortaya koydu. Bu Yunanistan'ın ortaya attığı hiçbir mesnetsiz arka planı olmayan Sevilla haritasının yok hükmünde olduğu zaten bunu ısrarla ortaya koyuyoruz. Türkiye kendi kıta sahanlığını, deniz yetki alanlarını ortaya koyuyor. Bu mavi vatan yasa tasarısıyla da bu bütün kaynaklardan çekilecek, işte Lozan'a kadar gidilecek, Paris Anlaşması'na gidecek, Montreux'dan çekilecek. Oradaki Yunanistan'ın sergilemiş olduğu hukuksuzluklarda bu yasaya işlenecek. Ondan sonra Türkiye'nin ortaya koyacağı resim bu ülkeleri çok rahatsız ediyor. Ve bunu engellemek için de Türkiye'nin başını ağrıtacak yeni adımlar atıyorlar. Bu kapsamda bu az önce bahsettiğim enerji merkezinin o 2019'daki ruhu canlandırmaya yönelik olduğu kanaatindeyim. Ama bu sökmeyecektir. Çünkü en son Deniz Kurdu Tatbikatı için donanmamız bölgedeydi. Ve orada çok Deniz Kuvvetleri Komutanımız da çok net bir şekilde söyledi. Biz bunun için buradayız. Ordumuzu, donanmamızı güçlendirdik. Bize karşı mütecaviz her türlü şeye karşılık vermeyi muktediriz dedi. gerektiği cevabı ben sahada alır diye düşünüyorum. Yoksa onun dışında bu hamlelerin hiçbir karşılığı yok Türkiye açısından.
2: Sizden bir

0: rol çalıp hocama buyurun, bir soru sormak buyurun, isterim. Buyurun, lütfen. Müsaadenizle. Hocam şimdi Yunanistan'ın bu son, yani tamam tarihi olarak ve Kıbrıs üzerinden vesaire anlaşmazlıklarımız var. Rafa kaldırılabilecek bazı anlaşmazlıklarımız var.
1: Zaten moratorium vardı
0: evet, aramızda belli. Ama şu son yıllardaki bu çıkışları gerçekten öznel olarak Yunanistan'ın çıkışları mı yoksa Yunanistan birilerinin aparatı olarak mı ortaya çıkıyor?
1: Ya şey hatırlayın, bu Ukrayna Savaşı başladığında Dede Açay'a yönelik Amerika'nın silah yığınağını hatırlayın. O zaman da biz çok rahatsız olmuştuk. Hatta Cumhurbaşkanımız çıkıp söylemişti, bu silahlar buraya niye geliyor diye söylemişti. O zaman da Amerikan tarafı bunu Rusya için, savaş için demişti. Ondan sonra da benzer bir şekilde hem Fransa'nın hem de İsrail'in Yunanistan üzerindeki Türkiye karşı temelleri Yunanistan üzerinden realize etmeye çalıştığını gördük zaten.
0: Bunu niye soruyorum hocam biliyor musunuz? Çünkü Ermenistan'da benzer bir durumdaydı ya yıllar tabii, boyunca tabii. Değil mi? Ama Paşinyan'ın son seçim sonrası yaptığı açıklamalara bakalım yani. Yunanistan kendisini böyle konumlandırsa aslında...
1: Aslında Yunanistan'dan böyle konumlandıran aktörler Çipras'ın açıklamalarını hatırlayın.
2: Yani Ermenistan çok uzak, bunu yapabilmişken Yunanistan'da pekala yapabilmiş.
3: Ama daha, Avrupa Birliği üyesi işte, o nedenle.
0: İşte demek ki meseleleri burada oraya demek ki mesele gerçekten çatışmadan ziyade ideolojik veya çok farklı...
3: Yunanistan kendi küçük bir aktör olarak... Avrupa Birliği üyeliğinden maksimum kazanç elde ediyor.
1: Ya bunu söylediler hocam. Bizim sorunumuz Yunan sorunu değil. Türkiye Avrupa Birliği sorunu haline getirdiler bunu.
3: Bunu yaptığı andan itibaren de bu stratejiyi bırakmaz. Yani çünkü
1: strateji de çalışıyor yani.
3: Çalışıyor. Evet,
2: başarılı oldular ne yazık ki.
3: Çünkü Avrupa Birliği'nin hatalı stratejisi var
0: strateji bu ülkenin. Körlük.
1: Hocam işte rapor çıkacak değil mi ayın 17'sinde? Evet. Şimdi rapordan sızıntılar var. Yaptırımlar tam bahsediliyor. Cumhurbaşkanımızın barışı engelleyen yegane aktör olduğuna yönelik ibareler olacağı söyleniyor. Yani o körlük o kadar artık abartmış durumda ki metastaz yapmış bence. Bütün organlarını nüksetmiş. Çünkü biz bir taraftan Ukrayna Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki rolü işte ABD NATO'dan çekilirse Avrupa'nın güvenliği ne olacak? Evet. Türkiye bir teminat mı olur? İlişkiler iyileşir mi?
3: Derken
1: yani nasıl olacak? Bir taraftan öyle gelsin Türkiye savunmamıza hizmet etsin ama ne üye olsun ne bizim, kapının dışında beklesin.
0: Bizim böyle kurallarımız yani. İçerisinde bizim güdümümüzde bir Türkiye olsun istiyorlar. Eğer bu Türkiye içinde makul bir şeyse Türkiye bunu kabul eder. Gelir bizim eşiğimizde yine durur. Yine içimize almayız ama en azından bu kadar rahatsız edici olarak kamuoyuna yansıtmayız Türkiye diye. Bir yıllarca zaten böyleydi yani.
2: Yani o konuda ben pek bir değişiklik yani. Olacağını çok, sanmıyorum ama çok az bulunduğumuz kalmışken.
3: Katılıkları var.
0: Çok müsaadenizle son bir cümle eklemek isterim. Hı. Bunların hepsinden öte Türkiye artık buna ne kadar yakın?
3: Yok değil.
1: Yok.
0: Ya, evet.
2: Şimdi çok az vaktimiz kalmışken NATO'dan da bahsetmişken malum bir NATO zirvesi olacak Ankara'da. Tabii Yunanistan da katılacak buna NATO müttefiki olarak ama şimdi son adımlara baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'taki BAF üstündeki F-16'ları kalıcı hale getirme planı olduğunu, niyeti olduğunu görüyorsunuz. Öte yandan Türkiye sınırını korumakla görevli olan ordunun ilgili biriminde 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın bir arma değişikliği mutlaka görmüşsünüzdür.
1: Siz gördünüz mü armayı? Ben baktım da göremedim onu.
2: Armanın üzerindeki askerin eski armada Avrupa'ya doğru baktığı, yeni armada Türkiye tarafına baktığı, bununla birlikte asıl değişikliğin Sema Direk Adası'nın armada haritaya eklenmesi olduğunu görüyorsunuz ki Sema Direk Adası dediğiniz gayri askeri statüde bir ada malum. Yani Yunan ordusunun bu adayı askeri statüye dahil ettiği yönünde sembolik bir mesaj verildiği yönünde bir yorum yapılıyor. Yani bunlar ya şöyle, nasıl yorumlamak lazım?
1: Ben şeyden sonra baktım gerçekten o amblemde bir değişiklik var mı nedir diye. Daha önceden o zaman Avrupa mı tehditti, şimdi Türkiye mi tehdit? Bunu
2: özellikle ada konusu
1: konuda,
2: tabii orada.
1: O konuda biraz bence de sıkıntı var gibi gözüküyor ama Yunanistan için sadece Sema Direk değil pek çok ada gayri askeri statü olmasına gerekirken silahlandırdığını değil. Hatta füze bataryalarıyla donattığını takip ettik. Hı-hı. Ya işte bu az önce bahsettiğim mavi vatan yasa tasarısı tam da bunları ortaya koymaya ve bizim Lozan'dan kaynaklı haklarımızı da ortaya koymaya belki de önümüzdeki dönemde biz Yunanistan'a yönelik Türkiye'nin bazı taleplerinin dillendirildiğini takip edeceğiz. Çünkü bu adalar belli şartlarla İtalya'ya verilmiş ve gayri askeri statüde olması gibi koşullarda yatılmış. Ama bunun dışında farklı bir eğilim var. Dolayısıyla aslında o anlaşmanın şartlarının ortadan kalktığı için geçersiz olacağına yönelik bir süreç takip edebiliriz.
2: Ya da gereği yerine getirilmesi gerekecek
1: diyorsunuz. Zannediyorum Yunanistan böyle bir şey aldığı için bunu önlemeye yönelik işte şey yaratarak Avrupa Birliği'nin arkasına alarak Türkiye'nin bu taleplerini önlemeye çalışıyor. Gürültü patırtı kocası az önce bahsettiğimiz gibi. Evet. Herkes bir gürültüyle bir şeylerin üzerine örtmeye çalışıyor ama.
2: Tabii Türkiye şimdiye kadar bunlara pamuk bırakmadı. Bundan sonra bırakacağını söyleyebiliriz diyelim. Çok çok teşekkür ediyorum ben katkılarınız için, yorumlarınız için. Çok konuşacak mesele var ama süremiz kısıtlı maalesef. Sevgili seyirciler, bu haftanın küresel oyunun sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada Ne Var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada Ne Var'a hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Merhaba değerli portre izleyenleri ve dinleyenleri. Efendim sevgilerimiz, saygılarımız ve beraberimizde getirdiğimiz misafirimizle huzurunuzdayız. Bugün sohbet etmeye gayret göstereceğim diyeceğim. Çünkü biraz sanki Çin Ali'den sonra kitap okumamışım hissiyatına sürükleyen bir kitapla karşı karşıya kaldım. Onun yazarıyla huzurunuza geldik. Doçent Doktor Oğuz Haşlakoğlu ile birlikteyiz. Bildiğimiz ya da bildiğimizi zannettiğimiz, en azından aşina olduğumuz bazı şeylerin isimlendirilişinden başlayarak bakış açısını zorlayacak biçimde önümüze koyduğu bir şey var. Hoş geldiniz diyeyim de ben heyecanımdan onu da unuturum atlarım büyük ihtimalle hocam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Böyle söylememin sebebi şu. Sade okur olarak en azından bir kitap rafında ya da öğrenim hayatımız boyunca karşılaştığımız bazı isimler oluyor bizim. Eser olabilir, bir düşünür, bir filozof olabilir. Bildiğim

0: şerh ettiği şey bakımından daha önceden illa gözümün değdiği, kulağımın bir şekilde aşina olduğu bir şey üzerinden gittiğimizi gördüm. Platon'u gördüm, devleti gördüm ama öyle denilmiyor şu anda karşımdaki kitapta. İsimlendirmeden başlayarak başka bir şeyle karşı karşıya olduğum hissi neden beni buluyor?
1: Aslında temel anlamıyla kitabın bakış açısıyla ilgili bu. Kitap Platon'la açıldığını söyleyebileceğimiz düşünce tarihi sahnesine çok net bir biçimde, çok farklı bir bakış açısıyla bakarak aslında meselelerin bir bütün olarak anlaşılma biçiminde bir sorun olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Tabii bu oldukça iddialı bir ifade. Ancak düşünmenin kendisinin esasen bir düşüncenin kendini düşünmesi, bunu genellikle psikolojide özellikle güncel olarak alındığı biçimiyle metacognition deniyor ama bence bunu psikolojinin elinden felsefenin alması, evet, alması gerekir. Çünkü tam olarak aslında felsefe düşüncenin kendini düşünmesi. Dolayısıyla da kendini önüne koyan bir düşünce doğrudan her şeyi sorgulayabilir hale geliyor. O yüzden de felsefede düşünce eşittir soru. Bunu bir kez anladığınız anda o zaman düşünce tarihinin kabul edilmiş yaklaşımlarının kendisini sorgulamaya başladığınızda ortaya çıkan durumu ben kendi açımdan yansıtmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Her ne kadar bu iddialı bir bakış açısı olarak görünse de. Çünkü iddia meselesini bir kenara bırakırsak, çok açık bir biçimde Platon'la ilgili bir özellikli yanlış anlamanın doğrudan Platon düşüncesinin kabul edildiği biçimine dönüşmesinin maliyetini tartışan bir şerh olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sonuç olarak politeia, bizim devlet, batıda da republic ya da republic olarak çevrildiği şekliyle elbette politeia metni doğrudan Platon diyaloglarının en önemlisi, dolayısıyla da onun bir baş eseri.
0: Şöyle okuru karşıladı, daha doğrusu okura daha girişinden itibaren açtığı pencereler var. Yani arka kapağında bir karşılama biçimi var, ön sözün başlangıcından itibaren bir karşılama biçimi var. Neyle karşı karşıya olduğumuzu, neyle uğraşacağımızı, neyle boğuşacağımızın ipuçlarını bunlar veriyor aslında
1: çok
0: bize
1: doğru,
0: bir parça.
1: Çok doğru.
0: Kitabın kendisine geçmeden, yani gül bahçesi vaat etmediğiniz gibi huzurun kıyısından geçmiyorsunuz ve geçirmeyeceksiniz gibi görünüyor böyle bakınca. Hani o soru sorma meselesini dediniz ya, o başlı başına bir rahatsızlık, işin özü mü bu?
1: Evet, evet. Şöyle, yani aslında huzur kaçırmaya yönelik bir kitap değil elbette. Ama bir kez soru sormaya başladığınız zaman kabul ettiğiniz kalıp ve düşüncelerle belli bir mesafe koymanız gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Bu onlardan vazgeçme ve onları reddetme anlamına gelmiyor. Onlarla ilişkinizi tazelemeniz, yenilemeniz ve gerçekten doğru olup olmadıklarına bakmanız gerektiğini söylüyor. Bu düşünce açısından son derece önemli. Çünkü bakın düşünce alanından bahsediyoruz. Dolayısıyla da ben düşünce tarihi içerisinde yerleşmiş bir takım kalıpların, özellikle Platon düşüncesi ve Platon metafiziği diyebileceğimiz kısımla inanılmaz şekilde bir neredeyse karanlığa büründüğünü düşünüyorum ve Platon düşüncesinin, dolayısıyla da metafiziğinin bir tür günah keçisine dönüştürüldüğünü ortaya koymaya çalışıyorum ve bu aradaki geçişin, dolayısıyla da sonrasında bizzat kendi talebesi olan, akademiye de yetişmiş ve 15 yıl kaldığı söylenilen, bu ciddi bir süre, günümüz üniversite eğitimi açısından düşünürseniz
0: çok,
1: değil mi? Hani 4, 3, 5 gibi de baksak bile çok fazla, yani hani lisans, yüksek lisans, doktora, evet, yani postdoktora filan da kapsayacak şekilde o kadar uzun süre kalmış birisinden söz ediyoruz, öğrencisi olarak Aristoteles'ten. Dolayısıyla da ben aradaki farkın bir basit anlamda bir felsefe tartışmasının ötesinde ciddi anlamda bilişsel düzeyde, kognitif bilişsel düzeyde bir

0: makas değişimi olduğunu düşünüyorum ve o makas değişiminin sonuçlarıyla bugün karşı karşıya kaldığımızı ve bunların neye mal olduğuna dair bir takım ne diyelim hesapları önüme koyarak düşünmeye çalışıyorum bu kitapta.
1: Neyse ki bilenle karşı karşıyayım. Bir bilen bulduğumda benim mahcubiyetim tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü en rahat soruyu sorabileceğim insanı bulduğumu hissediyorum.
0: Bu çok doğru bir yaklaşım bu arada tam olarak. Çünkü genellikle bilgiyle ilgili meselelerde hocanın yanındaki öğrencinin bir tutukluluğu vardır. Oysa bir insanın bir konuyla, bazı konularla ilgili tecrübesi, bilgisi demeyelim. Bilgi de mutlakiyet olmaz çünkü. Tecrübesi olduğunu fark ettiğinizde bence çok daha rahat kendinizi ifade etmelisiniz.
1: Çünkü tam tersine. Burada iş size düşüyor artık. Ben sorumu soracağım ve kenara çekileceğim. Şimdi Poliyeteya şerhine bakıyoruz. Bu metnin esasının bunun cesaretine nispetle ne kadar küçük olduğunu biliyoruz. Şerh ne anlatıyor ki işin esası yani çekirdeği bu iken dalı budağı yaprağı bu olmuş oluyor. Neyi iyi bildiğimizi zannediyoruz ve bizi burada ne karşılayacak soruları peş peşe aklıma geliyor. Ama hepsini boca etmiyorum, merak etmeyiniz lütfen. Yavaş yavaş adım adım sadece insafınıza sığınıyorum, benim anlayabileceğim şekilde söylerseniz sevineceğim. 2400 yıllık düşünce tarihine ilişkin bir eser var ortada ve katman katman yüzlerce hatta bin yıllarca üstüne gelmiş evet. şeyler var.
0: Evet.
1: Bir temel eser olarak görülen.
0: Evet.
1: Bu metnin üzerine düşmemizin, dönüp tekrar tekrar bakmamızın sebebi ne? Muhtaç mıyız buna?
0: Kesinlikle bu çok önemli ve doğru bir soru. Çünkü aksi takdirde bu basit anlamda bir felsefe tarihi araştırması olurdu ki bir felsefe tarihi araştırması olarak da akademik literatüre verilmiş bir katkı, sağlanmış bir katkı olurdu. Ben doğrudan hiçbir şekilde Poliyeteya şehrini bir metin olarak, bir kitap olarak, bir felsefe tarihi kitabı olarak görmedim. Elbette işin o kısmı zaten konunun kendisi itibariyle mevcut. Ancak orada tartışılan meselelerin kendilerinin bugün hala insanlığın önündeki meseleler olmasıyla ilgili bulunduğunu ve bu bulunma tarzının kendisinin hiçbir şekilde düşünce tarihi ve insanlık tarihi içinde eskimediğini görmekle ilgili. Bununla ilgili en ilginç ifadelerden bir tanesi Platon'un mektuplarında gördüğümüz kısmıdır. Çünkü Platon mektuplarında diyaloglarıyla ilgili olarak ben felsefe üzerine hiçbir şey yazmadım derken, bu çok ilginç bir ifadedir, diyalogları o halde ne türlü anlamak gerektiğine dair şu ilginç ifadede bulunur. Onlar Sokrates'in hiç eskimeyen, güzel, her an yeni, güzel sözleridir der. Bu şu demek, Sokrates'in hakikati dile getiren bir insan olarak anılmasını sağlamaya çalıştım. Dolayısıyla da onlar Sokrates'in hakikati ifade eden hakikat dolu sözleridir. Dolayısıyla siz hakikati tarihsel kılarak tüketemezsiniz. Çünkü hakikatle ilgili meseleler an be an sürekli olarak karşınıza gelir. Çünkü dünya, içinde yaşadığınız dünyanın kendisini hakikatten ibaret kılamazsınız. Ancak hakikatten yoksun bir hale de getiremezsiniz. Bugünkü tartışmaların içerisindeki o meşhur yafta, post-truth adıyla anılan hakikat sonrası yaftası bu açıdan geldiğimiz dönemi çok ilginç bir hale getiriyor. O yüzden bu şehrin kendisinin bu bağlamda anlaşılması da benim için ayrıca ilginç.
1: Aradaki cümleleri gerçekten yutmaya, çiğnemeye çalışıyorum. Çünkü post-truth dediniz. Hız çağı diye isimlendirdiğimiz bir şeylerden adını koymaya çalışıyoruz. İnsan yaşadığı dönemi ve şeyi anlamaya gayret ederken evet. isimlendirmeye de çalışıyor bir taraftan. Bu yüzden aslında sorumun başlangıcında benim zihnimi kurcalayan şey o. Pek çok şeyi geride bırakmış olmamız gerekir de insanlık tarihi boyunca dediğimizde cevap oradan bir parça kendini gösterdi. Yani hani ilerleme ama hani geldik onlar bitmedi mi? Biz niye hala bunlarla boğuşuyoruz? O kurcalıyor zihnimi. Çözmedik mi biz bu problemi?
0: Evet. Tam olarak sorun bu zaten. Sokratesçi bilgeliğin en önemli ifadeleri.

0: Kriterlerinden bir tanesi bilgi ve erdemin birliğidir. Dolayısıyla da Sokratesçi anlayışa göre bir bilgi erdeminden yoksun olamaz. Dolayısıyla da bilgi sahibi, erdem sahibi, erdem sahibi, bilgi sahibi olmak zorundadır. Sokrates ve Platon sonrası Aristoteles'ten başlayarak o makas değişimiyle geldiğimiz sonuç tam olarak aslında bedeli bakımından bilgi ve erdem bağlamının birbirinden koparılması, birinin epistemoloji adı altında teknik bir çerçevenin içerisine hapsedilerek teknoloji üzerinden inanılmaz bir çizgisellikle gelişim sağlanması, ancak bu gelişimin bizi ruhsal olarak da geliştirdiği zannına düşmesidir. Çünkü o bu süreç içerisindeki o epistemolojinin yanına gelmesi açısından erdem bağlamı artık Aristoteles itibariyle etikedir. Yani ahlak dediğimiz şeydir, etike karşılığı olarak. Hoş ahlakı moralite, etik ve moralite farkları açısından inceleyebiliriz ama bu bağlam açısından o kadar önemli değil o ayrımlar. Dolayısıyla da etike olarak epistemoloji itibariyle ayrıyeten giyilmesi gereken bir giysiye dönüşmüştür. Oysa Sokratesçi açıdan erdem doğrudan yani deridir, kemiktir.
1: Günümüzün krizleri içinden bakınca o ayrışma pratikte de bir şekilde kendine hayat bulmuş gibi görünüyor. Evet. Ve bütün çelişkileriyle, yani bize bilgiyle ulaşmak istediğimiz şeye eremediğimiz zaman hissettiğimiz krizi yaşatan şey de o. Evet, galiba.
0: Evet.
1: Pek çok etkilerini yine o az önce atıfta bulunduğum arka kapak yazısında çok düşünce tarihine de, resme de, edebiyata da yansımış dünyadan ve Türkiye'den isimleri sayıyorsunuz ve bir çizgi takip ediliyor orada. Aslında bu bile merakı çok kurcalayan bir şeye dönüşüyor bir taraftan. Yani doğrudan işin kendisiyle, felsefenin bu yönüyle kendisiyle ilgilenmeseniz bile peşine düştüğünüz bir edebiyat ya da bir edebi eser, evet, ya da gördüğünüz bir resim ya da bir ressamın tam çizgisi bir şey söylendiğini orada hissediyor ve aslında bir ilmek atıyor, bir kement atıyor ve çekmeye başlıyor kendine. Çeken isimler Aristo'dan başlayarak aslında Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Picasso, Duchamp, bize geldiğimizde Tanpınar, Nazım Hikmet, Oktay Rıfat. Sadece bu insanları merak etmek bile bunun peşine düşmenin esaslı bir sebebi.
0: Evet.
1: Ama diyorsunuz ki sonuna doğru son paragraf işte o kışkırtan bir şey bence okuru. Platon'a yanlış düşülen dipnotlar. Ama eser ortada. Eser eser değil mi? Söylenmiş olan o değil mi? Dipnotlar mı bizi yönlendiriyor ya da metnin esası ne söylüyor?
0: O az önce söylediğim, aslında ben felsefe üzerine hiçbir şey yazmadım ifadesinde Platon'un mektuplarında geçen şekliyle bu söylediğiniz bu soru arasında da doğrudan bir ilişki var. Platon bu diyaloglarla bir felsefe metni yazmamış. Bunu çok açık olarak söylüyor. Dolayısıyla da bizim bu diyalogları okuyarak felsefe yapma şansımız yok. Diyebilirsiniz ki ama az önce metacognition dediniz. Yani dolayısıyla düşüncenin kendini düşünmesi. Dolayısıyla da aslında felsefe buysa bunu yapmamıza ne mani olabilir bir metin bağlamında? Sorun tam olarak şu. Bir metinin kendi dışsallığında harfler üzerinden, anlam bağlamlarıyla, kendiliğinden ilişkiyle sohbetin canlılığı arasındaki fark Sokratesçi, Platoncu bağlam için çok önemli. Çünkü onlara göre felsefe yapabilmek için bu canlı ortama ihtiyaç var. Çünkü sözün kendisinin de o canlılıkta yerini aldığı, tuttuğu bir yer var. Karşısındakine o bilen kimsenin resmettiği, tam olarak ifadesiyle söyleyelim. Yani dolayısıyla da bu sohbetin canlılığının basit anlamda bir şifahi gelenekle ilişkilendirilmemesi gerektiği, doğrudan Sokratesçi, Platoncu anlayış açısından filozofyanın buna muhtaç olduğu ve bunun dışında metin üzerinden muhakeme faaliyetiyle bir insanın ruhsal anlamda hiçbir şekilde bilgi ve erdemin birliğinin idrakine varamayacağı meselesi var. Peki o halde bunlar niye yazılmıştır diye sorulursa...

0: sorulursa o zaman bunun bir tek yanıtı kalıyor, haberdar etmek için. Dolayısıyla da konulardan bizi haberdar etmek için. Yani bu konularla ilgili olarak meselenin üzerine düşünülür. Fakat bu düşüncenin uygun bir ruhsal olgunlukla bütünleşmemesi, yani erdemle bir araya gelmemesi halinde olabilecek olan şey felsefe olamaz. Oysa Aristoteles itibariyle tam da bunun kendisi felsefeye dönüşmüştür. Yani bugün bildiğimiz anlamda entelektüel dediğimiz faaliyet türü.
1: O zaman bu makas değişmesi en başa götürdüğünüz yerde bu hale dönüşmüşse devamında gelen çizgi takibinde kim ne söyledi ve kendi bağlamının dışına mı çıkmış oldu burada Platon? Kastettiğinin, söylediğinin, söyleminin.
0: Evet, tam olarak o yanlış düşülen not bu. Yani dolayısıyla da Whitehead bunu söylediği zaman gerçekten hem bir matematikçi hem de bir felsefeci olarak gerçekten durumu çok iyi ve çok net ifade ediyor. Söyleyemediği sadece şu, aslında bir düşünce sahnesinin temelinin atılması. Dolayısıyla da düşünce tarihi bir sahne olarak, tarihte biliyorsunuz sık sık sahne olarak söylenir klişesinde, bir sahne olarak Platon tarafından açıldıktan sonra Platon'un bu sahneden ne diyelim giderilmesinin kendisi Platon'u ortadan kaldırmadı. Tam tersine Platon'u çok güçlü bir şekilde belirleyici hale geldi. Ben post-truth dahil olmak üzere hala o sahnede olduğunuzu düşünüyorum. Dolayısıyla da bu metnin güncelliği de bununla ilgili doğrudan.
1: Yani onun kabulleri ve reddiyelerinin tamamı onu var etmeye de devam ediyor aynı zamanda.
0: Tam olarak.
1: Beni yakaladığı, artık tartışmaya ben de artık böyle bakıyorum. Beni yakalayan kitap mıydı, yazar mıydı bilemiyorum. Ama ön sözün ilk sayfası. Bir dakika. Yani Bismillah değil, B harfinde olduğum noktada yakalandığım şöyle bir şey oldu. Bir kere okuru çok ironik ve mizahi, sevimli bir biçimde uyarıyorsunuz orada. Diyorsunuz ki şaşırttı beni bu arada. İçerik olarak insan tecrübesini mutlak anlamda kuşatıcı olma iddiasındaki böylesi bir metnin hakkından gelmek de başka türlü mümkün değildir.
0: Evet, bir anda.
1: Hakkından gelmek mi?
0: Yani dedim alt etmek ben. Demek değil mi? Alt etmek. Evet.
1: Ve normal şartlarda bu çeşit bir kitabı elime aldığımda karşılaşmayı ummadığım bir durum. Evet. Böyle bir benzetmeyi beklemiyordum. Evet. Hah, daha beter oldu. Bir cümle sonra hakkından gelmek deyimini okuyucu belki abartılı hatta kaba bulabilir. Ancak bir metnin hakikatini barındıran anlam bağlamıyla girişilen anlama çabası da ona hakkını vermek olarak anlaşıldığında bile barışçıl ve sakin bir süreç değildir. İki şey vardı burada, evet. Beni gerçekten bir yere serdi. Öncelikle acaba Oğuz Haşlakoğlu kitabın arasına bir kamera mı yerleştirdi? Çünkü kamera olabilir bu ancak benim tepkilerimi, mimimi ölçebilecek olan. Çünkü sesli değil, sessiz okuyorum bunu. Yakalandım ben yazar tarafından. O arkamdan dolaşarak önüme geçmiş durumda ve karşılaştığım şeye vereceğim tepkiyi söylüyor bana ve gerçekten öyle oldu. Bir, hakkından gelmek meselesi. İki, bu barışçıl olmayacak. Bir yola girdin ama bir dakika. Ama ben anlamayı, sormayı çok daha
0: romantik.
1: Evet, daha romantik ve o karşılaşmanın ardından tam da dediğiniz gibi daha barışçıl. Ha, gerçekten peki aldım. Evet, doğru. Diye gideceğim bir yolculuk gibi düşünürken bir dakika diyorsunuz orada. Bu barışçıl değil.
0: Değil.
1: Neye
0: değil.
1: Karşı uyarıyorsunuz? Neden öyle olmuyor?
0: Çünkü bu bir mücadele. Yani bu mücadeleyi aslında sözcükler üzerinden harflerle vermiyorsunuz. Kendinizle veriyorsunuz. Sözcükler üzerinden harflerle verdiğinizi düşündüğünüz şey aslında kendi içinde verdiğiniz mücadelenin bir yansıması. Dolayısıyla da dışsal bir uzantısı ya da projeksiyonu. O nedenle de aslında ben karşımdaki okuyucunun durumunu ve konumunu gayet iyi anlayabiliyorum. Neden? Çünkü bir yazar aynı zamanda kendi yazısının okuyucusudur da ondan. Yani dolayısıyla da aslında bu ikili durumun iç içeliğinin farkında olduğumu ifade etmeye çalışıyorum. Diğer yandan da evet, okuyucuyu uyarıyorum. Yani karşınızda mücadele gerektirecek bir metin olacak. Neden? Çünkü bu metnin kendisi bir şerh. Dolayısıyla da aslında bu kitabın, Platon'un bu baş eserinin anlaşılmasına yönelik bir mücadelenin eseri. Dolayısıyla da o eseri okumakla siz nasıl ben sizin konumunuza geçebiliyor isem, siz de benim konumuma geçtiğinizde aslında yapmanız gereken şeyin verilmesi gereken bir mücadele olması gerektiğini anlamalısınız. Dolayısıyla da bu yüzden o ne diyelim provokatif ifadeye ihtiyaç var. Yani hakkını vermek olması gerekirken hakkından gelmek. Evet. Dolayısıyla da bir metni anlamanız gerekir.
1: Benim hakkından gelmem gereken bu. Sizin hakkından geldiğiniz çalışmanızla Politeia'nın kendisi, yani şerh ettiğiniz o eser sizin mücadele alanınızda oydu. Bir yanıyla bakıldığında hem eserin kendisi hem onun üzerine yapılan çalışmalar yol gösterici de olabilir, yol şaşırtıcı da olabilir.
0: Çok doğru.
1: Siz bununla nasıl mücadele ettiniz? Metnin kendisinden bahsetmiyorum da burada artık işte onları ayırt etme kapasitesi nasıl gelişir bir bakış açısında?
0: Yazdıklarınız doğru mu diye sordunuz bana. Doğru mu anladım?
1: Evet, bir yönüyle.
0: buna benim verebileceğim cevap zaten verilmiş olarak orada. Hı hı. Yani dolayısıyla da ben şu anda resminizde ne anlatmak istediniz diye sorulan ressam durumuyla karşı karşıyayım. Orada ortaya koymaya çalıştığım biçimiyle sadece şunu söyleyebilirim. Eğer konu hakikatse bu bizim takatimizde bir mevzu değil. Yani bizim gücümüzün yetebileceği bir şey değil. Ama bu bizim hakikatle bir ilişkimiz olmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da iyilik, güzellik, doğruluk, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlardan hiçbir şekilde vazgeçemeyiz. Ancak bu kavramları alıp önümüze şu sehpayı koyabildiğimiz gibi koyabileceğimiz anlamına gelmiyor. Ancak gelmemesi bu kavramlardan vazgeçme gereğini de doğurmuyor, mümkün değil, kaçınamayız. Yani bizim insan olmayla ilgili tecrübemiz doğrudan bu temel ilke, değer ve kavramlarla ilişkili. O nedenle de bu kitabın kendisi hakikatin hakkından gelmiyor. Buna cüret bile edemeyiz. Hakikatle olan ilişkimizin kaçınılmazlığında bu konuda söz söylemiş olan böyle temel bir metnin hakkından gelmeye çalışıyor, öyle söyleyeyim.
1: O hakikatin arayışının en azından değişmezliği konusunu idrak etmeye çalışıyoruz ve işte o çizgisel ilerlemeci bir şey olmayıp aslında tekrar tekrar bizi kendimizle yüzleştiren ve düşündüren.
0: Çok doğru, çok doğru tam olarak.
1: Şey. Bununla beraber boğuşmaya devam ediyoruz ama o bilinen aynı soruya yeni cevaplar mümkün mü, yoksa insanın değişen dönemler içinde bulduğu cevaplar sadece yaşadığı çağın kelimeleriyle bulmaya çalıştığı cevaplar mı?
0: Sizin sorunuz bu aynı kalan ve değişen arasındaki ilişkideki bağlam aslında. Evet. Ve dolayısıyla da felsefenin en temel problemi bu. Platon'un sahneyi açtığı şekliyle soru da bu. Örneğin Timaeus diyaloğunda bir kozmogoni, yani bir evrenin yaratılma söylemi söylencesi olarak bu ikisini de aynı şekilde ifade ettiği için söylüyorum. Dolayısıyla da nedir o hep aynı kalan, hiç değişmeyen ve nedir o hep değişen, hiç aynı kalmayan? Dolayısıyla da aynı kalan ve değişim arasındaki ilişkiden söz ediyoruz. Bu gerçekten işin temel olarak insan olmanın anlamını veren kısmı. Dolayısıyla da bu her birimizin kendi hayat tecrübesiyle vermesi gereken bir yanıt, cevap. Bakın buna şöyle bir örnek vereyim. Genellikle bunu bu şekilde karşıladığım için burada tam denk düştü. Sanatla ilgili de bir tanım söylendiği zaman ben ona sanatın bir tanımı olmadığını, o tanımın ancak yapılarak verilebileceğini söylüyorum. Hakikat bağlamında aynı ve değişim arasındaki ilişkinin muamması ve sırrı sizin kendi hayat pratiğinizle çözülür. Sizin halletmeniz gereken bir meseledir bu. Herkese genel bir reçete olarak önünüze konulamaz.
1: Yok, biz istiyoruz ki siz bizim için düşünün, cevapları verin ve bu net olsun. Pratik olsun. Gündelik yaşayan insanın böyle bir meselesi de var hocam.
0: Reçeteyi yazın, gidip eczaneden alalım.
1: Gibi mesela. Pratik olsun. Evet. Yani tekrar tekrar konuşup peki bir çözüme ulaştırın bunu. Çünkü şunu, buradan şuraya geleceğim. Şaka bir tarafa.